Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı başlıyor.
1: Gündem dışından merhabalar, canlı yayında birlikteyiz. Programın ilk kısmında bir gazeteci konuğum olacak. Gazeteciliğini konuşuruz ama bize aslında asıl vesile olan şey Everest yayınlarından çıkan Boğaz'ın Kıyameti adlı kitabı. Onu da konuşacağım. Bağımsız gazetecilik yapıyor ama 1983 İstanbul'da doğduktan sonra 2006'da Gazi Üniversitesi'nde İletişim Fakültesini bitirdi. Ardından 2004'ten bugüne Sabah, Milliyet, Akşam, Star gazetelerinde çalıştı. 2020'den bu tarafa ise bağımsız gazeteci olarak hayatını sürdürüyor. Notos, Edebiyat Haber ve Star Akşam gazetelerinin kitap eklerinde Türk ve klasik dünya edebiyatı konusunda pek çok yazısı yayınlandı. Ulusal ve uluslararası yayınlarda sadeliğin ihtişamı, metin iklimi, öğretici yazar terimleri ana atıf yapılarak kullanıldı. 2020 yılları arasında da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı basın kartını taşıdı. Erdinç Akkoyunlu, hoş geldiniz tekrar.
2: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
1: Biraz yaklaşmanızı rica ediyorum.
2: Sağ olun, çok teşekkür ediyorum.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, bir taraftan gazetecilik söylediğiniz gibi, bir taraftan evet. Da edebiyat devam ediyor.
1: Evet, babamın Cinayet Defteri. Evet, ardından Boğaz'ın Kıyameti ikinci roman.
2: Boğaz'ın Kıyameti, evet, ikinci yayınlanan roman oldu. Aslında yazılan değil ama yayınlanan roman oldu.
1: Evet. Şimdi romanın temel meselesine baktığımız zaman bir kartal görüyoruz. Ama temel meselenin bu olmadığını da söyleyelim. Evet. İlk bakışta romanın merkezinde yaşlı, yoksul, eski hükümlü, balıkçı Arap Şakir'le onun terasına yerleşen gizemli bir kartalın ilişkisi varmış gibi görünüyor. Fakat roman ilerledikçe kartalın asıl hikayeyi taşıyan bir sembolik merkez olduğu anlaşılıyor ki romanın esas sorusu şu: İnsan bütün koşullar onu insanlığından çıkarmaya zorlarken insan kalabilir mi?
2: Evet. Çok iyi bir önerme olmuş gerçekten. Hı. Bu konuda okur olarak sizi de tebrik etmek lazım.
1: Şakir'in çevresindeki herkes bu sorunun farklı bir cevabını arıyor ve veriyor da aynı zamanda. Kara borsacı Şişman Halil hayatta kalmayı başkalarının açlığı üzerinden zenginleşmek olarak görüyor. Komiser devlet gücünü kişisel yükselme aracı haline getiriyor. Savcı hukuku intikam aracına dönüştürüyor. Vecdi hukuku öncelikle parayla çıkar üzerinden okuyor. Mahinur Şah mirası bir noktada koruma ve telafi aracı olarak görüyor ama bunu Şakir'in iradesinin dışında yapmaya kalkıyor. Deniz, insanları önce gözlemleyen ve fotoğraflayan bir dış göz olarak romana giriyor. Andreas ise insanlığın en sade biçimini temsil ediyor. Dostun açsa kendi ekmeğini bölmek. İşte bütün bunların arasında sürekli olarak kendisini sorguluyor. Dolayısıyla Kartal romanın merkezdeki hayvanı değil, insanların kendilerini sınadıkları bir ayna adeta. Kartal'ın davranışlarının sürekli değişmesi de bu yüzden önem taşıyor. Buradan sözü size bırakmak istiyorum. Devam edeceğim analizlere.
2: Roman henüz yeni yayınlandı sayılır ve bir okurun da bu kadar detaylı bir analiz yapıyor olması beni de şu anda oldukça mutlu etti. Boğaz'ın Kıyameti aslında çift anlam taşıyor. Bir taraftan gerçekten 1979 yılında bu yaşanan tanker kazası, o politik iklimde insanların psikolojilerinde mutlaka büyük bir olay meydana gelecek olgusunu yarattığı için patlamanın kendisinden çok daha şiddetli bir psikolojik etkiye neden oluyor. Pek çok insan kıyamet koptuğunu düşünüyor ya da Türkiye'ye savaş ilan edildiğini düşünüyor çünkü uykularından uyanıyorlar. Ama bir taraftan Boğaz'ın Kıyameti gerçekten de boğazımızdan bir şey geçmedi deriz açlığımızı ifade etmek için. insanın orada açlıkla olan mücadelesini de anlatmak için ifade edildi, söylendi. Çok iyi tahlil etmişsiniz romanı. Gerçekten içinde semboller olan bir metin. Ben daha az çalışıp, daha az yorularak daha kısa bir metin yazabilirdim belki. Daha çok satabilirdi. Ama gerçekten Türkiye'nin, İstanbul'un, yaşadığımız geçmişin, oradan bugün İstanbul'un gene kötü bir imar faaliyetiyle nüfusunun arttığını, semtlerinin değiştiğini, Boğaz'ın ve Haliç'in her ne kadar korunmaya çalışılsa da bir imar kirliliğiyle boğulduğunu hepimiz burada şahidiz. 20 milyonun nüfusu üzerine çıkan bir İstanbul'da yaşamak zorundayız. Demek ki 50 yıldan bugüne o noktada İstanbul'da olan orada rant ilişkimiz de çok pişmemiş. İnsanlar da pek değişmediler. Ama niye bugünü anlatmıyordu, o günü anlatıyor? Çünkü tarihsel kırılımları iyi bilmemiz gerekiyor ve geçmişimizde iyi hesaplaşmamız gerekiyor. Bu tanker kazası da, sonrasında yaşanan çevre felaketi de, İstanbul'un ve insanların dönüşümü de bizim çok hesaplaşmadığımız bir meseleydi. Ben bununla, bu roman üzerinden biraz hesaplaşmak istedim açıkçası.
1: Siz biraz önce dediniz ki yayınlanan ikinci romanım. Demek ki akışta aslında ikinci roman olmadığını anlıyorum.
2: Evet,
1: başka romanlar araya girdi. Bu seçimi neye göre yaptık? Neden bu kitabı öne çektik? Konjonktür mü uygun değildi ya da başka ne vardı?
2: Yo, hayır, şöyle, ben her ne kadar edebiyat eleştirmeni olsam da, ki bana, ben böyle kendime böyle bir ifade vermiyorum ama 20 yılın üzerinde edebiyatla ilgili yazınca ve gerçekten Türkiye'de, dünyada ve akademik yayında da bana atıf yapılınca bana başka bir ifade söylenmiyor. Ben de herkes gibi edebiyat dünyasını yakından tanıyor olsam da dosyalarımı yayın evlerine gönderip onların beğenilerine sunuyorum. Yazdığım bir başka roman yayın evinin yayın kurulunda bir eksik oy aldığı için yayınlanmamıştı. Sonra bu dosyamı başka bir tekrar revize ederek başka bir yayın evine gönderdim ve orada kabul edildi. Ben de herkes gibi dosyalarımı göndererek yayın kabul edilmesini bekleyen yazarlardan biriyim.
1: Tabii. Evet. Romanın en başarılı taraflarından biri bana göre Şakir karakterinin basit bir masum mağdur olarak konumlanmamış olması. Çünkü Şakir'in gerçekten annesini öldürmüş olması gerçeğini görüyoruz. Roman bunu saklamıyor okuyucudan. Üstelik Şakir de saklamıyor. 1960'ta annesini yastıkla boğduğunu kendisi anlatıyor. Fakat cinayetin nedeni ortaya çıktı. Klasik katil kategorisi çökmeye başlıyor. Medine Hanım ağır hasta, kanserden tarifsiz acı çekiyor. Ve aslında tedavi masraflarını karşılayacak paraları da yok.
2: Doğru.
1: Çok hazin bir aslında şeye işaret ediyor. Şakir onu acılarına son vermek için bunu yapıyor. Burada çok güçlü bir etik soru ortaya çıkıyor. Bir insanın yaptığı fiille o insanın ahlaki kimliği aynı şey midir?
2: Doğru.
1: Romanın cevabı açık bir biçimde yaklaşıyor sanki, ama tabii ki yaratıcısına sorarız. Çünkü aynı Şakir annesini öldürmüş, 18 yıl 11 ay hapis yatmış, hapisten çıkınca yoksulluk içinde yaşamış, açlıktan ölmek üzereyken bile başkalarının haklarına girmemiş, denizden bulduğu cesedi polise teslim etmiş, mirasını öldürülen gencin ailesine vermek istemiş, kartal beslemek için kendi yemeğinden vazgeçmiş, Andreas'ın yardımını, gururunu incitmeden kabul etmeyi öğrenmiş, hatta kilisenin temizliğine yardım ederek karşılığını vermeye çalışmış.
2: Evet.
1: Özetle bakıldığı zaman genelinde bu nedenle Şakir'in katil kimliği roman boyunca sürekli olarak başka kimliklerle çatışma arz ediyor. Romanın çok önemli cümlelerinden biri de zaten bu bağlamda şu: İnsanlar suç işleyene kadar değil, suçunu itiraf edene kadar masum. Deniz'in bu düşüncesi Şakir'in bütün hikayesinin aslında özeti gibi adeta.
2: Doğru. Gene çok iyi bir tahlil, doğru söylüyorsunuz. Burada çok kısa bir hikayeyi anlatmayı sizden, izleyicilerden rica ediyorum. Gül'ün Adı romanı yazıldıktan sonra İtalya'nın en büyük edebiyat dergisi Eko ile röportaj yapıyor ve ona romanla ilgili çok uzun bir soru soruyor. Eko da şu yanıtı veriyor: bir kişi bir nehir kıyısında oturduğunda önünden bir ceset geçerse bu bir olaydır. Ama bu kişi eski bir katilse hikaye burada başlar. Dolayısıyla bir roman yazmaya karar verdiğinizde öncelikle hikayenin ne olduğuna da karar vermeniz gerekiyor. Benden önce Türk edebiyatında, dünya edebiyatında bir okurun yüzlerce okuyacağı o kadar harika romanlar yazıldı ki, ben bir ağaç katliamına sebep olacak şekilde, kendi egomu tatmin edecek şekilde kendi duygularımı, düşüncelerimi yazarsam bu bir yere varmaz. O yüzden bunun mutlaka bir altyapısının olması gerekiyor. Şakir orada bizim Türk insanının ortalama davranış biçimini ifade eden bir karakter. Ama etrafında dönem gereği o kadar fazla kötü insan var ki, ve iyiler de ona bir şekilde zarar veriyorlar. Aslında bugün yaşadıklarımızdan, bugünkü sosyolojiden çok da farklı olmayan bir iklim bizi karşılıyor diyebilirim.
1: Şakir'in trajedisi aslında yoksulluktan çok yalnızlık gibi de duruyor. Şakir'in yoksulluğu çok görünür ama romanın asıl trajedisi parasızlık değil. Şakir'in hayatında ailesi yok, eşi yok, çocuğu yok, düzenli bir işi yok, sosyal güvencesi yok. 20 yıla yakın hapishane hayatından sonra İstanbul'a döndüğünde aslında kendi şehrinde bir yabancı haline gelmiş. Bunun karşısında Kartal'ın gelişi çok önemli. Şakir hayatında ilk kez bir canlı tarafından seçilmiş oluyor. Kartal İstanbul'da sayısız ev varken onun terasına gidiyor. Şakir bunu tesadüf olarak değil, neredeyse kaderin kendisine verdiği bir görev olarak yorumluyor. Bu yüzden Kartal'ı beslemek onun için sadece bir hayvanı doyurmak değil, bir canlı tarafından ihtiyaç duyulmak. Romanın duygusal omurgası burada kendisini gösteriyor ki Şakir'in Kartal'a yönelik aşırı fedakarlığın altında biraz da şu duygu olduğunu görüyoruz. Beni seçen bu canlıyı terk edersem yine herkes gibi yalnız kalacağım. Bu nedenle Kartal'ın ilk kayboluşu Şakir'i fiziksel açlıktan çok daha fazla yıkıyor.
2: Çok doğru. Yani bu gene

0: lerle avlanarak ya da aşırı avlanma sonucu biz bunların kökünü kuruttuk ya da çevreyi kirlettiğimiz için İstanbul çok büyük bir çevre kirliliğine ve katliamına neden oldu ve sahne oldu. 60'lardaki o günlerin İstanbul'uyla tabii ki 80'lere yaklaştığında Şakir arada çok büyük bir zaman farkı ve değişiklik görüyor. Biz buna bir 50 yıl sonrasından bakarak bir anlam yüklemeye çalışıyoruz. Bugün Boğaz'da balık tutan birileri birkaç istavrit çıkardığında evet biz gerçekten temizmiş diyebiliyoruz. Çünkü o kadar büyük bir kirlilik söz konusu. Burada çevreyi, doğayı, insanları anlatan bir yapı oluşturmak istedim. Bir de dolayısıyla her yazarın bir şehri var. Ben de burada doğdum, büyüdüm İstanbul'da. Dolayısıyla ben de buraları anlatmayı biliyorum. O yüzden Joyce'un Dublin'i varsa, Eco'nun Roma'sı varsa neden bizim de İstanbul'umuz olmasın? İstanbul'dan bir tane Orhan Pamuk değil, bence 1000 tane çıkabilir. Bu kadar geniş bir şehir burası.
1: Şimdi tabii ben bu kadar detay veriyorum ama tabii dinleyicilere şunu da söyleyeyim. Siz okuduğunuz zaman belki de Kartal'ın Şakir'in dünyasında yarattığı bir simge olarak düşüneceksiniz. Evet. Belki aklını kaçırdığını düşüneceksiniz yalnızlıkla baş etme. Dolayısıyla herkes okuduğu zaman farklı anlam çıkaracak. Bir de edebiyat, hani bir filmin sonunu söylemiyoruz. Dolayısıyla herkesin okuduğu zaman çıkaracağından farklı oluyor. Bu sebeple hani yazarın da hoşgörüsüne sığınarak böyle detaylar veriyoruz. Aksi takdirde hani bu romanı yazmaya sizi ne sevk etti? İşte sırada ne var gibi hani daha herkes için hazırlanabilecek sorular sormamız gerekir. Kartal tek bir sembole indirgenmeyecek kadar önemli sevgili dinleyenler. Birinci anlamı özgürlük ki Şakir Kartal'ı yaşayanların en özgürü olarak romanda tanımlıyor. Çünkü Kartal kimseye hesap vermiyor. Hiçbir düzene uymuyor. İstediği zaman uçuyor. Bu Şakir'in tam tersidir. Şakir hapishanede, Şakir yoksulluk içinde, Şakir devletin dosyasında, toplumun ön yargısında ve kendi geçmişinin içinde hapsedilmekte. Kartalsa gökyüzünde. Dolayısıyla Şakir'in Kartal'a duyduğu hayranlık aslında kendi sahip olmadığı özgürlüğüne duyduğu özlem. Kartal'ın ilk anlamı özgürlüktü. İkincisi vicdan. Kartal Şakir'in yaptığı iyiliğin karşılığını sürekli hatırlatan bir varlık gibi. Şakir onu doyuruyor, Kartal onu terk etmiyor. Şakir onu aç bırakınca Kartal başka hayvanları öldürüyor ama yemiyor. Bu davranış adeta Şakir'e yöneltilmiş bir vicdan suçlaması. Üçüncü anlamı şiddet. Romanın sonuna doğru Kartal'ın vecdiyi işte o duruma sokmasıyla diyelim, hani detaylandırmayalım. Sembol değişiyor birdenbire. Artık Kartal yalnızca özgürlüğün veya vicdanın sembolü değil, kontrol edilemeyen şiddetin de sembolü. Burada Kartal'ın saldırması bu nedenle romanın en kritik kırılmalarını birini oluşturuyor. Şakir'in yıllarca iyi davranarak kontrol altında tuttuğu vahşi doğa artık romanın sonunda kontrolden çıkıyor.
0: Edgar Allan Poe'nun edebiyatında bir gorilin cinayet işlediğine şahit oluyoruz. Ve yanılmıyorsam herhalde sirkten kaçan bir hayvandı. Orada onun tutsaklığını ifade ediyordu. Gösteriyordu. Dünya edebiyatında hayvanların adli olaylara karıştığı çok az metin var. Ama Kartal bu kadar sembolize edilmişken onun böyle bir fiil işlemesi mümkün değildi. Şu anda izleyiciler, dinleyiciler belki bilmiyorlar ama bulunduğumuz radyo Beşiktaş Stadyumu'na böyle elini uzatsan dokunacağın kadar yakın. Ben romanın ismini uzun bir süre acaba Boğaziçi'nde bir Kartal mı diye koysam mı diye düşündüm. Fakat Beşiktaş'ta çok eşleştirilecek bir sembole dönüşebilir diye düşündüm ve Kartal romanın önüne geçmesin istedim. O yüzden de Boğaz'ın Kıyameti ismini verdim. Herkes sanki Independent'a patlaması etrafında bir metin yazdığımı düşünüyor ama aslında olaylardan bir tanesi sadece fonu. Evet. Kartal hem Türk Devleti'nde hem başka ülkelerde, Amerika'da dahil olmak üzere ülkelerin aslında sembolüdür. O kadar güçlü hayvanlar varken neden Kartal seçiliyor? Çünkü gökyüzünde özgür, kimseye herhangi bir minneti yok ve bir ülkenin savaşçılığını ve aynı zamanda ne kadar güçlü olduğunu anlatmak için seçilmiş en önemli sembollerden bir tanesi. O yüzden aslında romanımızda kendine yer buldu.

0: Yani kolay evcilleştiremeyeceğiniz, besleyemeyeceğiniz, sirk hayvanı haline getiremeyeceğiniz bir varlık. Fakat o dönem içerisinde belki de en dürüst davranan varlıklardan da bir tanesi. Ben bu romanın biraz sembolik bir roman olması istedim. Çünkü İstanbul sembolik bir yer. Düşünüyorum dünya edebiyatında ya da Türkiye edebiyatında Ortodoks çatı kiliseleri acaba hangi metinde geçiyor diye. Acaba böyle bir yerin varlığından bile haberdar mıyız? Ama bu romanda var. Çünkü 6-7 Eylül olayları da bir şekilde bu olay metinde var. Çünkü İstanbul'da ne olduysa ben burada bunu anlatmaya gayret ettim, çalıştım. Burada da has okura, nitelikli okura aslında seslenmek istiyoruz. Roman satışları gösteriyor ki Türkiye'de 500 binde 750 bin arasında gerçekten düzenli okur var. 15 Eylül'de okullar açılacak. Ülkemizde 20 milyon öğrenci, 2 milyon da öğretmen var. Dolayısıyla bunlardan %1'i ya da %0.5'inin nitelikli edebiyata da yer verdiğini görürsek 5000 ile 7500 arasında gerçek okur olduğunu görüyoruz. Biz zaten en fazla onlara seslenebiliyoruz. Ki bu duvarın yıkılmasını ben de çok isterim ama önemli olan burada bu okura gerçekten seslenip bizim de yeni metinlerimizi yayınlatacak kadar okurun bize kredi vermesi. Ki biz de burada bu sembolik metinleri anlatalım. Umarım ileride çevrilir ve dünya dillerine dönüşür. Orada da Türkiye'de modern edebiyatın güçlü bir şekilde üretildiğinin bir nişanesi olur diye düşünüyorum.
1: Independenta dediniz, romanın gerçek kıyameti.
0: Evet.
1: Aslında adı Boğaz'ın kıyameti, fakat
0: evet,
1: kıyamet yalnızca tanker patlaması değil.
0: Değil.
1: Independenta yangın evet çıkarıyor ama roman boyunca giderek büyüyen bir metafora dönüşüyor. Önce fiziksel bir felaket.
0: Evet.
1: Gemiler çarpışıyor, petrol yanıyor, insanlar ölüyor, deniz kirleniyor, kuşlar ve balıklar ölüyor. Sonra toplumsal felakete dönüşüyor.
0: Doğru.
1: İnsanlar yangını seyrediyor, felaket eğlenceye dönüşüyor, söylentiler gerçeklerin yerini alıyor. İnsanlar birbirlerinin korkularını besliyor. Daha sonra ahlaki felakete dönüşüyor. Herkes kendi çıkarını burada koparmaya çalışıyor. İnsanlar başkasının acısına duyarsızlaşıyor. Hukuk yozlaşıyor. Siyaset şiddete dönüşüyor ve sonunda kişisel felakete dönüşüyor. Kartal bile değişiyor sonuç itibariyle. Roman bunu özellikle vurguluyor. Independenta'nın yangını sonrasında Kartal artık daha saldırgan, huzursuz ve doğasına aykırı davranışlar sergiliyor. Bu nedenle Independenta romanın içinde yalnızca bir tanker değil, İstanbul'un ahlaki atmosferinin yansıması.
0: Çok doğru, bir konuya vurgu
1: tabii.
0: Yapmak için izin rica
1: Estağfurullah.
0: ediyorum. Son 6 yılda Türkiye'de biz ne yaşadık? Kronolojik olarak bir düşünelim mi? 2020'de hepimizin hayatına sürpriz olarak büyük bir pandemi girdi. Yaklaşık bir yıl boyunca evde kalmak zorunda kaldık. Dışarı çıktığımızda dış dünyanın artık o dünya olmadığını gördük. Çünkü insan ilişkileri ölüm korkusuyla birlikte çok değişti. Herkes yalnızlaştı ve bir anda kendimizi birkaç ay sonra büyük bir ekonomik buhranın içinde bulduk. Bu konuyu da atlatmaya çalışırken sonra ülkemizin üçte birini, dörtte birini etkileyen çok büyük bir deprem meydana geldi. Üç tane korkunç olayı üst üste yaşadık. Pandemi oldu, ekonomik kriz oldu ve deprem oldu. Son 6 yılda, 7 yılda ne kadar değiştiğimizi düşünebiliyor muyuz? 2019'daki hayat sanki bundan binlerce yıl önce gibiydi. Pek çok insan zamanın hızlandığından bahsediyor. Çünkü algılama biçimlerimiz bu. Birbirinden büyük ve hayatımızı etkileyen olaylarla birlikte değişti. Boğaz'ın kıyametinde de tam 12 Eylül öncesinde politik şiddetin arttığı, insanların sokağa çıkmaktan çok korktuğu ama açlık nedeniyle de kara borsacılara gidip normal değerinin birkaç katı fazlasını vererek gıda almak zorunda kaldığı bir ortamda büyük bir ekonomik krizde verken İstanbul'un orta yerinde adeta binlerce tonluk bir bomba patlıyor ve patlamaya da devam ediyor. Sonra bu insan ilişkilerini köklü olarak da değiştiriyor. Bu kadar sıralı değişimlerin yaşandığı yerde toplumun dönüşmemesini beklemek mümkün değil ama böyle dönüşümlerde toplum genelde kötüye doğru evriliyor ve sahip olduğu değerleri bir tarafa bırakarak yozlaşmaya doğru gidiyor ve bu yozlaşmayı bir şekilde anlatmak gerekiyordu. O yüzden hem bir taraftan katil olan ama bir taraftan masum olan Şakir, ona yardımcı olan Andreas, ona aşık olan Deniz ve diğer karakterlerin bu romanda bulunması gerekiyordu. Bu bir Türkiye panoraması. Latin Amerikalılar ülkelerinde oldukça açık bir dille ve aç fikirle yazabiliyorlar ve onlar romanlarını yazar yazmaz İspanyolca da olduğu için hemen başka dillere çevriliyor ya da İspanyolca konuşan ülkelerde hemen satışa çıkıyor.
1: Çok geniş bir pazar.
0: Geniş bir pazar var. Türkiye'de gerçekten çok iyi yazarlar var. Hep klasiklerden bahsetmemek lazım. O yüzden ama bizim handikapımız İngilizce yazmıyor olmamız, Türkçe yazıyor olmamız. O yüzden biz de gerçekten dünyanın önemli dillerine çevrilir ve bu pazarda kendimize yer alabilirsek orada Türkiye'nin anlatılmaya değer çok fazla hikayesi olduğunu görürüz. General belki Şakir'in mirasına konmak istiyor ama onun emir eri olan albay tamamen Şakir'in yanında ona karşı hareket ediyor. Yani burada iyiler de var, kötüler de var. Tıpkı hayat gibi. O yüzden de ben burada hayata çok müdahale etmeden ama onu bir roman gerçekliğine dönüştürerek, yani bir edebi metin malzemesi haline getirerek anlatmaya çalıştım. Bu daha uzun, daha kapsamlı bir roman olabilirdi ama ben okurların 300 sayfadan uzun romanlardan sıkıldığını bildiğim için, en azından ismi olmayan yazarlar bunları yaptığında, daha az tanınan bir yazar olarak bunu daha makul bir hacimde tutmak istedim. Ortaya böyle bir yapı çıktı.
1: 1979'un İstanbul'u, 1979'u arka planda seçmenizdeki etken neydi?
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Hatta Ortaköy'de doğdum ve 10 yaşıma kadar da orada yaşadık. Sonra Kadıköy'e geçtik. Ben İstanbul Boğazı'nda ne zaman geçsem, Boğaz Köprüsü'nden ya da vapurla geçsem, bu rüzgarlar, gördüğüm birkaç yunus ve gördüğüm kuşlar hep beni etkiliyordu. Ve bir kuş hikayemi zaten çok istiyordum. Ama Independenta tanker patlaması tam olarak buradaki atmosferi ortaya koydu. Bir de babamın cinayet defteri için ben 4 yıl boyunca arşivde Türkçe'ye geçişten sonra 1930'dan 2000'lerin başına kadar gazeteleri okudum ve Türkiye tahlili yaptım. Orada notlar çıkardım. Cinayet defteri 12 Eylül'den sonra bir gazetecinin 12 yıl geçmesine rağmen nasıl zorluklar yaşadığını ve nasıl çıldırdığını anlatan bir metindi. Ama bunun bir de öncesini yazmak gerekiyordu. Aynı karakterle ben bunu yazmayacaktım. Dolayısıyla farklı bir pencereden gene İstanbul olması gerekiyordu. Tüm bileşenler hazırdı. Burada önemli olan oturup burada yazmaktı. Benim için kısa bir yazı süresi. Çünkü yıl, yani bir yıllık bir sürede yazdım. Normalde 3 ya da 4 yıldan önce bir metin ortaya çıkması çok olası değil. Ama her yazarın bir kendine göre yazma ritmi vardı. Bu benim için hızlı yazdığım bir metin oldu. 79'da tam 12 Eylül öncesinde benim anlatmak istediğim dönemdi. Çünkü orada düdüklü tencere patlamak üzere. Tam o buharın artık tencerede tencereyi şişirdiği ve kapağı da kimsenin dokunamadı, artık ne olacaksa olsun diye beklediği bir andı. O yüzden ben de o dönemi yazmak istedim.
1: Peki konuğumun ilk romanına şöyle bir bakalım. Babamın Cinayet Defteri'nden bahsetmiştik. 1992 yılının sisli, yağmurlu ve yapış yapış tehlike dolu İstanbul'unu ve günümüzün siyasal sosyal yapısının temellerini anlatıyor. Yıllarca Cumhuriyet Gazetesi'nin polis muhabirliğini yapan Baretta, Gölgesiz Kemal metninin haberine sadığı ayrıntılar onun defterinde okuru kendisine bağlıyor. 17. yüzyılda Sultanahmet Camii'nin yapımı sırasında işlenen tuhaf cinayetlerden, 1970'lerde ambargo günlerinin yoksulluğundaki kayıp aslan paniğine kadar tuhaf ve sarsıcı hikayelerle dolu defterin izini süren gazeteci Altan Metin, bir yandan babasının faili meçhulünü aydınlatmaya çalışırken bir yandan da kayıp kardeşi Erkan'ı arıyor. Bir filozofu ölümünden kurtarmaya uğraşırken bir eski katilin de elini kana bulamasına engel olmaya çabalıyor ve bu kargaşada iki kadının aşkını yaşayan vurmumcuyla kurulan suikast komplosunun parçası olmamaya çalışıyor, değil mi? Bir ufak hatırlatma basın bülteninden bunu aktardım.
0: Böyle söyleyince ne kadar fazla konu varmış içinde deniyor ama gerçekten bu farklı teknikle yazılan bir metindi. O yüzden burada edebiyat tekniklerine çok girmek istemiyorum ama metin yazıldıktan sonra birkaç yıl sonra aldığım e-postalarda bana okurun çok kızdığını gördüm. Sebebi de şuydu: bizim bundan daha önce niye haberimiz olmadı diye.
1: Evet. Olsalar da haberleri olurdu.
0: Ya bu da şeye denk geldi. Tam ekonomik krizin başladığı döneme denk geldi. Herkes bir anda ne alıyor diye kafasını çevirince edebiyata az tanınmış bir yazara dikkat çekmek o zamanlar için çok zordu. Ama çok önce yazılmış bir metinde, 12 yıl önce o zamanki şartlarda yazılmış bir metinde ve gerçekten de Türk edebiyatının böyle başat metinlerinden bir tanesi, kara kitaba metinler arasılık yapan bir metindi. 1992 yılında İstanbul'da geçen bir metindi. O da tam işte 93 yılında Türkiye'nin yaşadığı o bir dizi çok acı olay öncesinde, o tam o onların patlama anı öncesinde neler olduğunu anlatan ama bizi tarihsel yolculuğa da çıkar metin oldu. Ve bence başarılı bir metin oldu.
1: Nereden yayınlanmıştı?
0: Notos'tan yayınlandı ama yayın evleri çok uzun süre bu metni yayınlamak istemediler. Çünkü dediler ki Erdinç, bak biz bu metni yayınlamayalım. Bu metin tanınmış bir yazarın 4. 5. metni olabilir ve metin şu anlama geliyor. Edebiyat dünyasında ben farklı bir iş yapmak istiyorum. Bunu ilk metin olarak yayınlarsan az insana seslenir, az okura seslenir ve gerçekten istediğini elde edemezsin.
1: Bir cüret
0: ettiler.
1: Değil mi? Bu cüret
0: yani
1: için.
0: Bu cüreti daha sonra göster. Evet. Bunu yapma, basit metinlerle yola başla dedi. Hayır dedim, ben bununla çıkmak istiyorum. Çünkü ben yayınlanmak için fazla bekledim ve artık söylemek istediklerimi de söylemek istiyorum dedim. Yayıncılar haklıymış. Sonra satış rakamları bize onu gösterdi ama metin gerçekten güçlü bir metin oldu.
1: Belki 4. romanından 5. romanınızdan sonra yeni baskısıyla insanlar hani bir şekilde akışı kaçıracaklar yani hani ve sonuç olarak o diğer kitaplar arasında hani 4 müydü 1 miydi 2 miydi o algıyı kaybetmeden diğer kitaplarla birlikte okunup gidecek zaman içerisinde, değil mi?
0: Şöyle, ben Cinayet Defteri'nin bir yeni versiyonu, daha doğrusu uzatılmış bir versiyonu, eğer yayınevi kabul ederse ilerleyen yıllarda vermek istiyorum. Çünkü o Cinayet Defteri'nde, romana ismini Cinayet Defteri'nde, İşin içinde gazeteciler olduğu için farklı detaylara hakimler ve onlar aslında romanda şunu anlatıyor. Ben basma kalıp şekilde cinayet haberleri yazmak istemiyorum. Çünkü bunların arkasında o kadar fazla gerçek hikaye var ki ben bunları romanlaştırmak istiyorum. Gazeteci yazar olarak mı kalacaksın, gerçekten romancı mı olmak istiyorsun? Babası bir taraftan yazıyor, oğlu bir taraftan yazıyor. Baba oğlu arasındaki bir çatışma da hala hazırda söz konusu. Ve olaylar gerçekten o dönemde mumcu cinayetine doğru gidiyor. Yalnız o romanla ilgili şöyle bir şey oldu, bunu anlatmak istiyorum. Hem Mumcu ailesine de söyledim, romanda ismi geçen Özkök'e de bahsettim, Hasan Cemal'e de bahsettim filan. Biraz şöyle bir geldi, bir tepki geldi, sessiz bir tepki. Yani bu, sen neden böyle bir şeye kalkıştın, ne gerek vardı? Ya da işte bunun altından kalkabilecek güce sahip olduğunu düşünüyor musun gerçekten de, böyle bir suskun bir şekilde bir tepki gösterildi. Ama romana gelen okur tepkileri gösterdi ki ben doğru yapmışım. Buradan bunu anlayabiliyorum ve girdiği roman yarışmasında da finale kaldı. O dönem hiç tanımayan bir yazar olarak. Bu benim doğru yaptığımı gösteriyor. Ama Türkiye'de böyle bir bakış açısı var. Gerçek insanları da romana dahil etmek. Henüz bizim o Amerikan edebiyatı ve Amerikan kültürü seviyesinde olmadığımızın göstergelerinden bir tanesi orada. Çünkü gerçek insanlar, gerçek kişilerle ilgili metinler üretebilirsiniz. En basit örneği Tom Hanks'in Oscar aldığı ve şu anda benim aklım durduğu için söyleyemedim. Filmi, orada da o bir aynı yazılmış bir metinden alınmıştı, Forrest Gump. Forrest Gump'ta da gerçek olayları tamamen anlatıyor ve ele koyuyor ama kimse sen Forrest Gump'ı neden yazdın diye gitmez. Yani Türkiye'de tarihimizde o kadar fazla anlatılacak metin var ki, bugün yazmaya çalışan pek çok kişinin de bana ulaştığını görüyorum. Eğer gerçekten bu işlere girmek istiyorsanız biraz tarih okumanız gerekiyor edebiyatla birlikte. O zaman yola çıkmak daha doğru olacaktır.
1: Peki gazeteciliğinizin edebiyatın önüne geçmesi durumunda bu metinlerin edebi değerini düşüreceğini, yani bir belgesel atacağını düşünüyor musunuz?
0: Benim hiçbir zaman gazeteciliğim bunun önüne geçmedi. Çünkü ben sadece geçinmek için gazetecilik yapan biri oldum. Bugün de hala hazırda aynı şekilde hareket ediyorum. Dolayısıyla ben hiçbir zaman gazetecilik ödülleri alan ya da gazetecilikte çok hırslı olan ya da ekran önüne çıkan, çıkmak zorunda olan biri olmadım. Fakat okurların bir bölümü Boğaz'ın kıyametinin ilk anlatısında bir gazeteci edasıyla yola çıkıldığından bahsediyor. Orada romanı modern hale getirmek için bir üst anlatı, bir tanrı yazardan çıkarak bir başka bir üst yazar ya da üçüncü şahıs olarak anlatıp orada İstanbul'un nasıl kamplaştığı, nasıl kutuplaştığını da ifade ettim. Bana hep gazeteci roman yazdı diyorlar ama bugün farklı meslek kollarında pek çok kişi roman yazıyor. Bir tiyatro yazdığında tiyatrocu roman yazdı demiyorlar. Gazeteci roman yazdığında bu gazeteci romanı olarak adlandırılıyor. Gazeteciler evet metin yazmaya çok yatkınlar. Çetin Altan'la bir sohbetimizi hatırlıyorum. Hoca bana dedi ki ben yazdım çünkü beni tutuklamışlardı, gazeteden de kovmuşlardı. Yapacak başka bir şeyim yoktu, geçinmek zorundaydım. O yüzden oturup Bir Avuç Gökyüzü'nü yazdım. Diğer romanlarda hep kovulduğum zamanlar yazmak zorunda kaldım diye. Çetin Altan gerçekten gazetecilik yaptığı dönemlerde oturup roman hiç yazmadı. Yani gerçekten gazeteciyseniz oturur haberinizi yazarsınız. Ama ben geçinmek için gazetecilik yaptığımdan dolayı böyle bir kıvırma ihtimalim var. Cinayet Defteri'nde de onu anlattım zaten. Yani adam romancı mı olmak istiyor yoksa gazeteci mi olmak istiyor diye. Türkiye'de gazeteci olmak da günün sonunda eskiye oranla ne kadar makbul bugünden tartışmalı. Ama bugün romancı olmak bence gazeteci olmaktan 1000 kat daha zor. Çünkü
1: niye Sayın Cumhurbaşkanımızın uçağında gayet birçok gazetecinin böyle dış gezilerde ağırlandığını görüyoruz. Yani hani gazeteciler yine
0: gazeteci olmak ya acaba? Gazeteci olabilirsiniz tabii ki. Pek çoğu da zaten benim yakından tanıdığım isimler. Dolayısıyla orada bir haber faaliyeti de yürütebilirsiniz ama bugün gazetecilik yapmak kendi içinde bir zorluk taşıyor. Birincisi ekonomik zorluk çünkü reklam pastası çok küçük ve gazetecilerin kazandıkları ücretler gerçekten kurum ayırt etmeksizin oldukça
1: eskisi
0: düşük.
1: Gibi
0: eskisi
1: değil.
0: Gibi değil. Ekran önündeki bazı isimler gerçekten aldıkları reyting oranında gelir elde edebilir.
1: O da bir süre devam edebilir.
0: O da bir süre devam edebilir. Yani birbirinin aynı açılmış izleyip transfer olan yüzleri gördükçe zaten buradan onları da anlamak mümkün. İkincisi gazetecilik için şöyle bir şey de söylemek lazım. Gazeteciler tarihin ilk metnini yazıyorlar. Ama bugün içinde bulunduğumuz dünya gerçekten bu tarihi yazmaya değer mi? Onu da söylemek lazım. Bernard Shaw'a gazetecilik nedir diye sormuşlar. O da demiş ki gazetecilik bir uygarlığın çöküşüyle bir bisiklet kazasını birbirinden ayıramaz. Çünkü hep olaylara odaklanır. O olay bir uygarlığın çöküşüne mi sebep olur? Yoksa bu bisiklet kazası mıdır? Onu birbirinden ayırmaması gerekir. O yüzden gazetecilerin de kahin olmaması gerekiyor. Ama bugün her şeyi yapan herkese gazeteci deniyor. Sosyal medyada da hayatı boyunca yorum yapan kişilere de gazeteci deniyor. Haber koşunda peşinde koşanlara da deniyor. Günün sonunda okurlar, izleyiciler, dinleyiciler kendilerini 5N1K ve etik kurallara göre bilen kişilere mutlaka gazeteci sıfatını verecektir diye düşünüyorum.
1: Romana tekrar döndüğümüzde Boğaz'ın kıyametine merak romanın en ilginç toplumsal eleştirilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor ve eğlenceli tarafı. İnsanlar yangına yardım etmek için değil izlemek için gidiyor sevgili dinleyenler. Şakir'in gözünden bu durum giderek toplu bir cinnete dönüşüyor. Hatta insanlar yangını izlerken ortaya çıkan dedikodular gerçeklerin önüne geçiyor. Birileri Türkiye'ye saldırdı, başka biri Beşiktaş yanıyor, bir başkası Üsküdar'da insanlar öldü diyor. Yalan gerçek kadar hızlı yayılıyor. Bu 1979 Türkiye'sinin siyasal atmosferiyle de bağlantılı. Çünkü roman bize şunu söylüyor, toplum sürekli şiddete maruz kaldığında bir süre sonra şiddete alışır. İnsanlar önce korkar, sonra alışır, sonra da seyirci olur. Sonundaysa felaket gündelik hayatın bir parçasına dönüşür. Romanın Independenta'nın 3 hafta sonra artık İstanbul'un gündelik hayatının bir parçası haline gelmesini anlatması bu açıdan oldukça güçlü.
0: Kesinlikle öyle. Toplumu biz hep bir arada bulunan ve aynı para birimini kullanan ve aynı dili konuşan kalabalıklar olarak görüyoruz ama gerçekten toplum diyebilmek için o toplumsal hassasiyet, toplumsal doku, toplumsal duyarlılık, toplumsal cinnet bunların hepsini bir arada yaşıyor olmak lazım ve birbirini anlayabiliyor olmak lazım. O dönemin şartları yılında insanlar artık 10 yıla yaklaşan şiddet dalgasından oldukça muzdaripler. Bunun bir an evvel bitmesini istiyorlar. Belki bu biterse ekonominin de düzelebileceğine inanıyorlar. Ve hayatlarının bir an evvel normale dönmesini arzu ediyorlar. Artık kimin haklı kimin haksız olduğuyla da pek fazla ilgilenmiyorlar. Çünkü toplum sıkışmış durumda. Ama tam bu olayların üzerine biri el bombası atıp bırakıyor ve o tanker patlıyor. Ondan sonra da insanlar bunu bir eğlence aracı olarak görüyorlar. Oturdum ben yangını izledim tüm gün boyunca. Nasıl bugün emekliler gidip şehir merkezlerinde oturup insanları izleyerek yaşamlarını devam ettiriyorlarsa, bu bir eğlence biçimine dönüştüyse, aynısı orada da cereyan ediyor. O yüzden toplumun yaşayan bir varlık olduğunu hiç unutmamak gerekiyor. Ben 2020 yılından örneği o bahisle verdim. Bizim yaşadığımız pandemi, arkasından ekonomik kriz, arkasından deprem bizim hayatımızı o kadar fazla değiştirdi ki bugün İstanbul'da 50 bin liranın altına bir ev kirası bulmak mümkün değil. Ortalama maaşların 40 bin lira olduğu bir şehirden bahsediyoruz. Dolayısıyla öğrenciler tercihlerini yaptıktan sonra 15-20 gün sonra ev aramaya başlayacaklar. Bu kiraların fiyatı daha da artacak. Evlerinde gerçekten kiraya verenler haklı. Enflasyon çok yüksek. Kiralayıp öğrenim görmek isteyenler çok haklı. Onları yeni liste oluşturmazsa biz nerede, hangi doktoru, hangi mühendisi, mimarı bulup onunla bir toplumsal sözleşme yapıp sen bu kadar prim yatırırsan emekli olursun, bu şartlar altında bize bak diyebileceğiz. İşte burada bazı bağlar, bazı hatlar kopmuş durumda. Ama biz bugün içinde yaşadığımızdan dolayı içinde yaşadığımız şartları çok net göremiyoruz. Bir romancı da oturup eğer bunları sıcağı sıcağına yazıyorsa bu gerçekten para kazanma kaygısıyla yapılmış bir iştir. O yüzden 50 yıl öncesine böyle bir atıfta bulundum. Toplum tam da bugünkü yaşadığı türde sıkışmışlığı yaşıyordu ve ben de onu anlatmak istedim.
1: Romanın dikkat çekici yerlerinden birisi de Boğaz'ın aslında bir karakter olarak karşımıza çıkması. Evet. İstanbul Boğazı'ndan bahsediyorum tabii sevgili dinleyenler. Dekor olmaktan çıkarılmış Boğaz. Çünkü Şakir'i doyuruyor, Şakir'i öldürmeye çalışıyor, geçmişini taşıyor, cesetleri saklıyor, tankerleri taşıyor, balıkları taşıyor, petrolü yayıyor. Şakir'in Boğaz'a konuşması tesadüf değil. İnsanlarla konuşmadığı yerde Boğaz da konuşuyor. Bu yüzden romanın başlığındaki Boğaz yalnızca coğrafi mekan değil, Şakir'in kaderinin ortağı. Hatta romanın en güçlü ironilerinden biri de şu: Şakir Boğaz'ı herkesten daha iyi biliyor ama Boğaz yine de onu sürekli şaşırtıyor.
0: Doğru.
1: Çünkü doğayı bilmek kaderi kontrol etmek anlamına gelmez. Roman çevre meselesi anlamında da şaşırtıcı derecede güçlü. İlk bakışta siyasi ve polisi bir roman okuduğunuzu düşünebilirsiniz başlarda, fakat devam ettiğinizde çevre felaketi çok daha belirginleşiyor. Independenta'nın petrolü balıkları öldürüyor, martıları uzaklaştırıyor, karadaki hayvanları etkiliyor, denizi zehirliyor, balıkçıların geçimini yok ediyor. Şakir'in ekonomik bağımsızlığını ortadan kaldırıyor. Yani çevre felaketi doğrudan yoksulluk felaketine dönüşüyor. Şakir'in söylediği çok önemli bir düşünce var. Varlıklı insanlar başka motorlarla Karadeniz'e açılıp temiz sularda balık bulabilir. Ama küçük balıkçı için bu mümkün değil. Burada çevre adaleti fikri ortaya çıkıyor. Doğayı zengin de fakir de aynı ölçüde kirletmiyor ama kirletmenin bedelini herkes de eşit ödemiyor. Bu arada istediğiniz zaman kesebilirsiniz. Ben notlarımı sınırlı ya sayıda bitirmek için.
0: Televizyon haberlerinde evden çıkmadan şunu izledim. Avrupa'nın Hollanda gibi kuzey kesiminde bile tarihsel sıcaklıklar söz konusu. Neden? Küresel ısınmanın sebebi. Avrupa birkaç yıldır yanıyor ve çok kötü durumda. Sebebi de bu karbon salınımının çok fazla olması. Neden? Çünkü çok fazla fosil yakıt dünyada kullanılıyor. Ben bu romanda İstanbul Boğazı'nda patlayan bir tankerden bahsettim. O petrol yüklüydü. Bir katı yakıt vardı içinde. Fosil yakıt vardı. Bugün de fosil yakıtlar nedeniyle hem Hürmüz Boğazı'nda büyük bir savaş var. İnsanlar ölüyor. Bir taraftan da aynı yakıtı kullandığımız için küresel ısınma söz konusu ve inanılmaz bir kuraklıkla karşı karşıyayız, sıcaklıkla karşı karşıyayız. Aslında dünyada çok büyük bir çevre felaketi söz konusu. Bunu anlatan neden bir Türk oldu? Ben de bunu ifade etmek istedim, anlatmak istedim. Yani Latinler bunu yaptığı zaman dünya omuzlarını alıp çok iyi bir edebiyat yaptın diyor. Türkçe gerçekten zengin bir yapıya sahip. Romanın başlığı bile çift anlamlı. Dolayısıyla biz bunu hem kendi ülkemizde hem dünyada anlatabilirsek, başka yazarların da, başka sanatçıların da daha fazla oralarda tanınmasına, anlatmasına burada yol açarız. Ahmet Ümit gibi nitelikli bir yazar bugün 70-80 tane dile çevrilmiş durumda ve kitapları çok fazla satıyor. Bu Türk Edebiyatı'na yönelik de Orhan Pamuk'la birlikte, Tanpınar'la birlikte, diğer genç yazarlarla birlikte büyük bir ilgi oluşturmuş durumda. Bizim bu sayıyı giderek arttırmamız lazım. Amacımız bu. Boğaz'da bahsettiğiniz gibi çok konuşmak istemiyorum ama dünyada gerçekten pek eşi olmayan yerlerden bir tanesi. Evet, yalılar çok pahalı, köşkler çok pahalı. Evet, denize bakan evler çok güzel ama İstanbul'da yaşamanın en güzel yanlarından bir tanesi de bir tane jeton alıp bir tane akbil basıp Kadıköy, Ortaköy vapuruna binen insanların büyük bir arzuyla Boğaz'ı fotoğraflamasından, çekmesinden ileri geliyor. Kısa bir yolculuk yapmak bile insanlara iyi geliyor. Eskiden 50'li 40'lı yıllarda Boğaz'ı ağrıyan kişileri ya da enfeksiyon geçirenleri temiz hava alsın diye çam ormanlarıyla çevrili Boğaz'a gönderirlermiş. Doğal bir şekilde iyileşme ve terapi olsun diye. Elimizde her ne kadar mimari olarak ve insani olarak yıpratılmış bir Boğaz varsa da ben nasıl bugün çocukluğumdaki 80'lerdeki Boğaz'ı özlüyorsam, bugünün çocukları da 2020'lerdeki Boğaz ah ne kadar güzeldi diyecekler. O yüzden mevcutu korumak gerektiğine yönelik de bir çentik atmaya çalıştım bu romanla, onu ifade edeyim.
1: Evet, teşekkür ederiz, sağ olun. Birkaç karakterle bitireceğim programı. Mesela Andreas, romanın vicdanı diye kodlamışım ki aslında Şakir'i düzeltmeye çalışmaması, onu yadırgamaması belki Andreas çok özel kılıyor. Geçmişini biliyor ama geçmişiyle özdeşleştirmiyor. İki adamın dostluğu özellikle önemli çünkü ikisi de İstanbul'un geçmişinden farklı travmalar taşıyorlar. Biraz önce konuğumuzda
0: 6-7 nedeniyle evet, gitmek zorunda kalmış.
1: Andreas
0: evet.
1: 6-7 Eylül travması üzerinden, Şakir annesi ve babası üzerinden bir travma yaşıyor. Çünkü Andreas'ın ailesinin Karaköy'den kovulmuş olması romanın Türk-Rum ilişkilerine ilişkin önemli damarlarından biri. Bu nedenle Şakir'le Andreas'ın dostluğu romanın siyasi atmosferine karşı küçük bir insanlık ütopyası. Vecdi'ye baktığımız zaman hukukun çıkarla buluştuğu yer diyebiliriz ki Avukat Vecdi çok iyi yazılmış gri karakterlerden biri. Tam anlamıyla kötü değil. Şakir'i burada 500 bin liralık değil mi vekalet ücretiyle karşı karşıya bıraktığını.
0: Tabii,
1: evet, evet. Hukuk üzerinden insanların kaderini Vecdi sonunda hukukla açıklanamayacak bir ölümle karşılaşacak. Komiser ve savcıya baktığımız zaman devletin çürümesini ortaya koyuyor ki romanda bu kısım oldukça sert. Komiser için hukuk gerçeği bulma aracı değil, bir insanın itiraf ettirme aracı. Şakir'in eski hükümlü olması yeni cinayetin delili haline getirilebilecek mi acaba? Yine savcıyla ilgili güç ilişkisi ve suçlarla ilgili ilişkisine ilişkin olarak da hani kısaca geçiştirmiş olayım. Miras meselesine baktığımız zaman babanın günahlarının mirası olduğunu söyleyebiliriz ki ikinci büyük metaforu miras. Romandaki Şakir'in babası ona para ve köşk bırakıyor ama Şakir'in bunları istemediğini görüyoruz. Çünkü mirasın kendisinden önce babasının suçunu evet, göreceği için. Medine Hanım'ın hikayesi romanın bütününde yeniden anlamlandırılacak. Şakir'in annesinin gerçekten neden öldüğünü acaba biliyor muyuz? Romanın ilerleyen sayfalarında bunu göreceğiz. Son olarak güçlü paradoksu, Şakir cinayet işlememeye çalışırken cinayetin merkezine düşecek. Yoğun bir roman. Elinize sağlık. Erdinç Akkoyunlu'yu Boğaz'ın Kıyameti kitabıyla konuk ettik size. Giderken Hande Çiğdemoğlu'nun göğsünün tam ortasında romanını hediye etmek istiyoruz. İnkılap Yayınları'ndan çıkan.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz.
0: Sağ olun, çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben bir radyo programına katılacağımı ummuştum ama bugün bir nitelikli edebiyat dersi ve programına katılmış oldum. Böyle nitelikli okurları görmek oldukça sevindirici.
1: Çok incesiniz, çok teşekkürler. Programın ikinci bölümünde birlikteyiz.
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam edecek. Yoğun gündemin dışına çıkmak için isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserde es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışının tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik. Carry on.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam ediyor.
1: Programın ikinci bölümünde birlikteyiz. Ersin Bayramkaya bizimle. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Nasılsınız? Umarım iyidir her şey, yolunda.
2: İyiyim, keyifler yerinde genel olarak.
1: Konuğum Mersin Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını tamamladı. Meslek yaşamı boyunca Bilkent Üniversitesi Davranış Bilimleri Enstitüsü, Sabancı Üniversitesi ve çeşitli psikoterapi merkezlerinde çalıştı. İstanbul'da vakıf üniversitelerinde psikoterapi dersleri verdi. 2019'da kurduğu Seyir Psikoloji'de bireysel ve çift terapileri yürütmeye başladı. Konuğum özellikle travma, ilişkiler, kayıp, yoğun stres ve varoluşçu psikoterapi alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. İnsanın kendisiyle, başkalarıyla ve yaşamla kurduğu ilişkiyi anlamaya ve onların hayatlarına ve sorunlarına odaklanmaya çalışıyor. Bu kapsamda da Hayatı Anlamak İçin Bir Yer adlı kitabını çıkardı. Mesleki deneyimlerini ve kişisel yolculuğunu bu kitapta okuyucuyla buluşturmuş oldu. Kitabı basın bülteni bana geldikten sonra konuk etmek istedim. Ersin Bayramkaya'yı. Fakat basın bülteninden ibaret değil. Çünkü bütün kitabı detaylı olarak incelediğimiz zaman bir takım tespitler yapıyoruz haliyle. İnsan kendisine verilmiş olan hayatta ne yapar sorusuyla başlayalım. Bayramkaya'nın kesin bir hayatın anlamı şudur cevabı vermediğini görüyorum. Evet. Hatta özellikle bundan kaçınıyor. Kitabın başındaki temel sorular: ben kimim, ne istiyorum, hayat benden ne istiyor, kendim için mi yaşıyorum, özgürlüğümü nasıl kullanıyorum, hayatıma anlam katan nedir ve ile nasıl bir ilişkim var biçiminde sıralanıyor. Hı-hı. Hayatı Anlamak için Bir Yer kitabında.
2: Aynen, kesin.
1: Var mı buraya ekleyeceğiniz bir şey?
2: Aslında tabii ki yani bu kitap benim için gerçekten insanın hayatta kurduğu ilişkiyi bir anlama çabası. Kesinlikle buradaki anlam benim için evet anladık tamamen diyeceğim bir şey değil. Bu tamamen bir yolculuk. Benim çıktığım bir yolculuktu aslında. Kitap da aslında bunu başlatıyor ve kişinin kendisiyle ilgili, hayatla ilgili, ilişkilerle ilgili bir sürü sorular sorarak onların üzerine düşünmesine yardımcı oluyor. O yüzden ben kendi hayatıma baktığımda ya da terapide çalıştığım insanların hayatına baktığımda bunu yapacak bir yerde aslında arıyoruz. O yüzden benim için kitaptaki temel yer deniz fenerleriydi. Seans odası değil. Aslında seans odasındaki yaşadığım, öğrendiğim, gördüğüm, dinlediğim birçok deneyimi hem kendimle ilgili hem hayatla ilgili o fenerlerin yanına giderek yaptım.
1: Burada aslında deniz feneri kitabın kapağında da karşımıza çıkıyor. Evet, dekoru değil. Düşünsel omurgasını oluşturuyor sevgili dinleyenler. Kitabın da en güçlü tarafı aslında deniz feneri metaforunun yalnız estetik bir unsur olarak kullanılmaması. Konuğum 14 deniz fenerini fiziksel olarak ziyaret etmiş ve her feneri insanın iç dünyasındaki başka bir meseleyle ilişkilendirmiş. Fenerler konuğum için hem yön hem yalnızlık, tanıklık, sığınak hem de sınır anlamına geliyor. Hı hı. Hayatı Anlamak için Bir Yer kitabında.
2: Aynen, kesinlikle.
1: Burada önemli de bir paradoks var. Deniz feneri yolu sizin yerinize gitmez değil
2: aynen,
1: mi?
2: Aynen, evet. Kesinlikle. Yani deniz fenerlerini düşündüğümde aslında terapistle ilgili çok fazla şeyi de benim için böyle ilişkilendiriyor. Hı hı. Aslında deniz fenerleri benim için terapistler oldular. Dediğiniz gibi 14 tane deniz fenerini gezdim. Bunların hepsi tarihi deniz feneri bu arada. Bazılarına gitmek gerçekten çok zordu. Bazılarının yolları yok. Bayağı zor şartlarda yürüyüş yaparak gitmeniz gerekiyor ama hepsinin yolculuğu kendi içerisinde çok ayrı, keyifli ve çok güzeldi. Hı hı. Dediğiniz gibi deniz fenerleri zaten orada durur, sağlam yapılardır. Zamanla tabii ki bir parça da yıpranmışlardır. Ama ışığıyla sadece yolu gösterirler. Yürümek size kalır. Hı hı. Ben terapiyi de bir parça böyle görüyorum. Terapistler de sorular sorarlar, tabii ki yorumlar yaparlar ve bazı yollar gösterirler ama kişinin bunu yürümeyi seçiyor olması çok önemlidir. O yüzden deniz fenerlerini ben kendim için hayatla ilgili ilgilendiğim, düşündüğüm ya da zorlandığım bütün konularla ilgili soruları sordum ve bazı cevaplar aradığım yerler oldu. Bu arada kapaktaki gördüğünüz deniz fenerinin içinde 7 tane eskiz var. Onları da ben çizdim. Bazılarını deniz fenerlerinin yanında, bazılarını daha sonra yolculuk yaptıktan sonra çizim yapmayı da seviyorum. Onları da böyle bir kitaba koymak istedim çünkü kişiler için böyle o alanları daha çok böyle hayal etmeye yardımcı olsun diye. Belki kitap okuyanlar o deniz fenerlerine gitmek isteyebilirler diye de düşündüm. O yüzden böyle bir yer benim için deniz fenerleri ve bence hepimizin böyle yerlere ihtiyacı var. Biraz kendimize ve hayatın üzerine düşünmek adına.
1: Evet, konumun ifade ettiği gibi, kitabın da yazdığı gibi, kitabın psikoterapi anlayışıyla, hı hı, nasıl örtüştüğünü özetlemiş olduk. Hı hı. Terapist de davranışının hayatını onun yerine, hı-hı, yaşayamaz değil mi?
2: Aynen,
1: bunu görmüş oluyoruz. Hı-hı. Onun yerine, danışanı yerine karar veremez, acısını ortadan kaldıramaz fakat, hı-hı, karanlıkta bazı şeyleri görmesine yardım edebilir.
2: Aynen.
1: Kitapta bu düşünce özellikle travma bölümünde çok belirginleşiyor. Hı-hı. Işık fırtınayı durdurmuyor, yalnızca yönü görünür hale getiriyor. Hı-hı. Dolayısıyla fener eşittir terapist, eşittir tanık, eşittir yön gösterici, eşittir kişinin kendi içindeki ışık şekilde genişleyen bir metaforik ağ kurmuş oluyor konuğum. Kaybolmak kitapta başarısızlık değil, dönüşüm alanı olarak belirtilmiş ki kitabın önemli ikinci düşüncesinde bu olduğunu, aynen, söyleyebilirim. İnsan bazen kendini bulabilmek, kaybolmak zorunda kalıyor. Kitaptan alıntılıyorum. Konuğum modern hayatın sürekli hedef belirle, plan yap, ilerle mantığını, hı-hı, sorgulamış. Çünkü her şeyi önceden bilmek ve kontrol etmek, hı-hı, mümkün değil. Özellikle kaybolma bölümünde çok güçlü bir düşünce kurmuş. Harita işe yaramadığında insanın özgürleşebileceğini, cesaretin her şeyi bilmekte değil, bilmemeye kastanabilmekte olduğunu söylüyor ki hayatı anlamak için bir yer, hı-hı, kitabı burada detaylı bilgi içeriyor. Bu varoluşçu düşüncenin kitapta nasıl gündelik hayata indirildiğini de gözler önüne seriyor.
2: Kesinlikle. Tabii böyle bir şey olarak söylemeyeceğim. Hani konfor alanından çıkın ve bir şekilde kendinizi kaybedin gibi değil. Hayat zaten bunu bize getiriyor. Çok zorlandığımız anlar, ilişkiler, yaşantılar oluyor ve kişi gerçekten kendisini kaybettiği, kaybolduğu yerlerde bulabiliyor. Bence kaybolmak çok güçlü bir deneyim ki mitolojide de çok fazla vardır. Son dönemdeki var olan filmlerde mesela The Odyssey'de de bu çok fazla işlenen bir metafor. Dolayısıyla kaybolduğumuzda aslında kendimize çok net bir karşılaşma yaşarız. Ve bu karşılaşma bizim için yeniden nasıl bir hayat istiyoruz, nasıl bir kişi olmak istiyoruz, nasıl ilişkiler istiyoruz, nasıl ilişkiler kurmak istiyoruz, bir parça bunun sorularını daha çok gündeme getiriyor. Çünkü bazen yani kurtlar içerisinde çok otomatikleşen, otomatik pilota bağladığımız yaşamlar kurduğumuzda hayat böyle çok fazla sığlaşa başlayabiliyor, sığ olmaya. Dolayısıyla böyle bir kaybolma deneyimi ki kitaptaki anlattığım bütün deneyimler aslında benim yaşadığım deneyimler. Kitabı yazmaya başladığım dönemlerde de ben kendi hayatımda da bir parça kaybolmuştum ki ikinci bölümde gerçekten kaybolduğumu anlattığım bir hikayeden de bahsediyorum. O yüzden yolu yeniden bulmak, rotayı yeniden oluşturmak için çok kıymetli görüyorum kaybolma deneyimlerini. Kişinin yeniden kendi duygularını anlaması, kim olduğuna yeniden bakması, nasıl ilişkiler istediğini yeniden sorgulaması için bence mükemmel bir deneyim. Bazen üniversitede ders verdiğim dönemler oldu. Öğrencilerime hep söylerdim yani mutlaka kaybolduğunuz deneyimler yaşamanızı isterim diye. Bu tabii ki bir parça zor, zor duygular yaşatan, bazen acıtan ve çokça sorgulatan, şüpheye düşüren de bir deneyim. Ama sanırım insan olmak da böyle. Hayat zaten toz pembe bir yer değil. Çok sevdiğim bir yazarın sözü kitapta da geçiyor. Yeryüzündeyiz ve bunun tedavisi yok diye, Samuel Beckett'in. Dünya gerçekten kolay bir yer değil, zor bir yer. Ve burada kişinin kendi yolunu bulması için bazılarımız bu konuda daha şanslı olabilir tabii ki. Gerçekten kendi yolumuzu bulmak için kaybolma deneyimi bu açıdan çok kıymetli. Kim olduğumuza daha çok yaklaştığımız, öğrendiğimizde bir deneyim. O yüzden kitabın gerçekten şeyi onunla açılıyor, perdesi onunla açılıyor. Ve bir şekilde sonuna kadar o kaybolma deneyimi içerisinde nasıl yaşadığımı, nasıl duygular yaşadığımı, hayatla ilgili neler sorduğumu anlattığım öyküler içeriyor aslında.
1: İnsan hayatında kariyer değiştirirken, ilişki biterken, bir kayıp yaşarken, yeni bir şehre giden, eski kimliğini geride bırakırken aslında haritasını kaybediyor diyorsunuz. Ve kitap bize şunu söylüyor: haritasızlık her zaman yanlış yolda olduğumuz anlamına gelmez.
2: Kesinlikle.
1: Şimdi bir diğer başlığa geçtiğimiz zaman, çocukluk geçmişte kalmış bir dönem değil, bugün konuşan bir ses.
2: Aynen.
1: Çocukluk bölümünde konuğum önemli bir ayrım yapmış. Çocukluk sadece ne yaşadığımız değildir, aynı zamanda bize kendimiz hakkında ne söylediğimizdir. Çocukken iyi çocuk, başarısız çocuk, sorun çıkaran çocuk, uslu çocuk, güçlü çocuk, hassas çocuk gibi tanımlamalarla kendimize ilişkin ilk hikayemizi oluşturuyoruz. Konuğumun yaklaşımında yetişkin, bu eski hikayeleri otomatik biçimde sürdürmek yerine onları yeniden incelemek olarak karşımıza çıkıyor. Kitabın önemli önermelerinden biri de şu: çocukluk geçmişte kalmışlık değildir, bugün içimizde yaşamaya devam eder. Bu düşünce daha sonra büyüme bölümünde yetişkin sorumluluğuna bağlanıyor. Şimdilik çocuklukla ilgili sizin ek görüşlerinizi alalım.
2: Tabii ki şimdi ben klinik psikoloğum ve terapistim. Aynı zamanda 20 yılda bu meslekte çalışıyorum ve birçok insan hikayesine temas ettim. Ve her biri gerçekten çok kendi içerisinde değerli yolculuklardı. Şimdi bir psikoterapiste tanıştığınızda bazen şöyle espriler yapılır: çocukluğa dönecek miyiz diye. Aslında çocukluğa dönmekten öte gerçekten insanı böyle her yaş dönemini

0: devam eder ama çocuklukta daha hassastır. Çünkü kim olduğumuzu aslında şekillendiriyor. Nasıl seviliyorum, ne yaparsam seviliyorum ya da koşulsuz seviliyor muyum, ben olarak seviliyor muyum? O yüzden çocukluk çok ama çok önemli bir katman. O yüzden bu kitapta da mutlaka bir bölüm olarak orada durmasını istedim. Kendi çocukluğumla ilgili de orada şeylerden bahsediyorum ya da terapist olarak çalıştığım kişilerle ilgili süzdüğüm hikaye orada anlatıyorum. Şunu da ekleyeyim, kitapta gerçek danışan hikayelerinden bahsetmiyorum. Onların hepsi aslında kurgu. Etik olarak bunun böyle daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki benim terapistliğimden etkilenen hikayeler. O yüzden bugün yetişkin olarak geriye dönüp baktığımızda çocukluğumuzda neler yaşadığımızı anlamak, bugün kim olduğumuzu anlamak için çok önemli bir köprü. Dolayısıyla oraya dönüp bakmak, orayla ilişki kurmak ve bu ilişkiye de devam ediyor olmanın bugün yolumuzu bulmak açısından çok önemli bir pusula olduğunu düşünüyorum. Bugün belki diğer pusulalardan da bahsediyor olacağız. İnsan çünkü bu dünyada yönünü kaybedebiliyor. O yüzden çocuklukta benim için böyle üzerine konuşulması gereken değerli bir an.
1: Evet, gelelim büyümeye. Büyümek anne babayı suçlamaktan sorumluluk almaya geçiş olarak ifade ki kitabın olgun bölümlerinden biri de bu. Konuğum büyümeyi yaş almak olarak tanımlıyor. Büyümek anne babanın da sınırlı insanlar olduğunu kabul etmek ve kendi hayatımızın sorumluluğunu yavaş yavaş üstlenmektir diyor. Buradaki psikolojik hareket diyebileceğim nokta neden benim başıma geldi sorusundan şimdi bununla ne yapacağım sorusuna geçmek. Kitapta bu dönüşüm özellikle vurgulanmış. Dolayısıyla büyümek bir bakıma iki yönlü bir vedalaşma. Çocukluk beklentilerine veda artı kendi hayatının öznesi olmaya merhaba. Bu da kitabın ilerleyen bölümlerindeki özgürlük ve sorumluluk tartışmasını aslında bize hazırlıyor.
0: Aynen, kesinlikle. Çünkü kitapta da bahsediyorum. Tabii ki zor bir çocukluk geçirmiş olabiliriz. Bundan sorumlu anne babalar ya da yetişkinler olabilir. Kesinlikle bu çok anlaşılması gereken ve sahip çıkılması gereken bir şey. Ancak yetişkin olduğumuzda artık anne baba geçmişte yapmadıklarını bize yapsalar bile artık o geçti. Bazı önemli evreler vardır. O evrelerde biz onları alacaktık ama alamadık artık. Geçti ve yetişkin olduk. Dolayısıyla artık çocukluk tarafımıza en yakın yerde duran biziz. Yani bizim yetişkinlik tarafımız. O yüzden burada sorumluluk almayı gündeme getiriyorum. Tabii ki suçlamaya devam etmek bir parça devam edebilir ama bence onun da son kullanma tarihi var. Çünkü kişi yetişkinken geçmişi, geçmişleri, o kişileri suçlamaya devam ettiğinde aslında kendisi içinde bazı sorumlulukları almadığı anlamına gelir ve dolayısıyla bir patinaj çekmeye başlar. O yüzden büyümenin önemli unsurlarından bir tanesi evet bu yapıldı. Keşke olmasaydı. Çok kızgınım o insanlara ama artık bununla ben ne yapabilirim sorusuna geçmek kişinin kendi büyümesi. Büyümek çünkü aslında sadece yaşla olan bir şey değil. Psikolojik büyümenin de çok önemli olduğunu ve olgunlaşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden artık kişinin ben bununla ne yapabilirim? Çünkü buna sahip olan benim. Kitapta da geçen cümlelerimden bir tanesi anne babanın vermediği bir borçsa bu borç anne babanın hanesindeydi. Ama yetişkin olduğunda artık benim haneme geçiyor. Ben yapmadım ama artık onun sorumluluğu bana ait çünkü benimle ilgili bir mesele. Eğer bununla ilgili ben bir şey yapmazsam çünkü kimse bir şey yapmıyor. O yüzden burada sorumluluk kısmı çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Duygular konusundaki yaklaşımınıza baktan klasik olumlu düşün, kötü duygulardan kurtul kişisel gelişim anlayışından belirgin biçimde ayrıldığını görüyoruz. Duygular ortadan kaldırılacak, bastırılacak, sürekli kontrol edilecek şeyler değil. Bu arada bu tespitim konuğumun kitabından yaptığım tespit sevgili dinleyenler. Burada onlar insanın dünyayla temasının göstergesi aslında. Öfke bir sınır ihlaline, üzüntü bir kayba, kıskançlık bir arzuya, korku bir tehdide, suçluluk değerlerle çatışmaya işaret edebiliyor. Kitaptaki bu anlamda güçlü cümlelerden biri şu: duygular da çözülüp bitirilecek şeyler değil, yaşanıp anlaşılacak gerçekliklerdir. Buradan çok önemli bir soruya geçebilirim belki. Duyguyu yönetmekle duygudan kurtulmaya çalışmak arasında bir sınır var değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Bu sınır nerede?
0: Şöyle duygular mesela aslında belki de en çok zorlandığımız meselelerden bir tanesi. Çünkü çok

0: karmaşık bir mesele bir taraftan da. Belki bu meselenin hikayesi de çocukluğa kadar gidiyor. Çünkü duyguları nasıl yaşadığımız, nasıl adlandırdığımız ve onlarla ne yaptığımızı çok yoğun bir şekilde orada öğreniyoruz. Dolayısıyla öfkelendiğimde aile bana nasıl yaklaştı, üzüldüğümde aile bana nasıl yaklaştı ya da onlar öfkeyle nasıllardı, nasıl ifade ediyorlardı, sonra nasıl davranıyorlardı. Dolayısıyla duygular aslında bizim hayatta kurduğumuz ilişkinin çok önemli bir dili. Yaşadığımız deneyimde ne yaşadığımızı en iyi duygulara bakarak aslında anlayabiliyoruz ve ona göre de bir seçim yapıyoruz. Duyguları da aslında diğer bir pusula olarak ortaya koyabilirim. Nasıl ki arabalarımızda navigasyonlar var. Haritaya giriyoruz ve nereye gideceğimizi gösteriyor. Duygular da aslında deneyimde nerede olduğumuzu ve nereye gideceğimizi aslında işaret ederler. Her zaman oraya gitmek zorunda değiliz. Ama en azından duygularla ilişki kurmamız ve onları anlamamız çok önemli. O yüzden terapist olarak da durduğum yer tabii ki danışanlarımın, çalıştığım kişilerin o duygular arasında boğulmasını, onlarla ilgili zorlanmasını tabii ki istemem. Ama çok önemli bir bakış açımda şu vardır. Duygularla ilişkide olmamız ve onları çok iyi okumamız ve onların bizi nereye sevk ettiğini çok iyi anlamamız gerekir. Üzüntü duygusunda da böyle, öfkede de böyle, endişede de böyle. Oralarla iyi ilişki kurabilirsek zaten duygularla ilgili çok daha iyi ilerlediğimizi görüyorum. Ama bu şu demek değil. Yine aynı şeye dönersek, yeryüzündeyiz, tedavisi yok. Yazarın söylediği gibi. Bu dünyada gerçekten zorlandığımız deneyimler, işte canımızın acılması, hayat... Kayıplar var, üzülüyor olacağız ya da korkularımız var. Korku dediğimiz şey, gerçekten sevdiğim bir şeyi kaybetmekten korkabilirim çünkü ona çok değer verdiğimin bir ifadesi. Hı hı. Dolayısıyla hayatın zorluğu içerisinde zorlu duygular yaşayabiliriz ama duyguları duymamaya başladığımızda, anlayamamaya başladığımızda duygular o zaman yükselmeye başlar. Hı hı. Dolayısıyla o zaman onların arasında boğulmaya başlıyoruz. Bu yeniden bir dil öğrenmek gibi bence. Çalıştığım kişilerle orta yaşta olabilirler, ileri yaşta olabilirler de genç olabilirler. Ama duygularla yeniden temasa geçerek onların ne olduğunu, ne ifade ettiklerini anlamak her zaman mümkün. Sadece bütün duygularım var ve onlara bakmaya gönüllüyüm demek ve yola devam etmek bu açıdan çok önemli.
1: Kitabın hikayeler bölümüne baktığımda psikoloji ile edebiyatın güçlü bir kesişim noktası olduğunu görüyorum. Size göre yaşadığı olayları çıplak gerçeklik halinde taşımaz. Onları bir hikayenin içine yerleştirir. Hı hı. Aynı olay farklı anlatıldığında farklı bir psikolojik gerçeklik yaratabilir. Bu nedenle değişimin bazen olay değişmeden olayın anlatılış biçiminden değişmesiyle başlayabileceğini okuyoruz. Burada psikoterapi doğrudan devreye giriyor. Terapi insanın hikayesini yeniden yazması değil, hikayesiyle ilişkisini yeniden kurması olarak ifadelenmiş ki bu ayrım önemli. Çünkü travmatik bir olay olmamış gibi davranmak başka bir şey. O olayın artık hayatın bütününü yönetmesine izin vermemekse başka bir şey.
0: Kesinlikle. Aslında ben de terapist olarak çalıştığım kişilerle hikayeleri çalıştığımı görüyorum. Dolayısıyla insan olmak demek ne demektir dediğim hikaye anlatmak, dinlemek çok önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum. Çünkü hepimizin bir hikayesi var doğduğumuz andan itibaren. Dinlediğimiz hikayeler var, izlediğimiz filmler, okuduğumuz kitaplar, ailemizin bize anlattığı hikayeler. O yüzden hikaye dediğimiz şey bence çok önemli bir yerde duruyor. Çünkü çok önemli bir taraftan da bilgi alışverişi aslında. İnsanlık türü kadar eski bir mesele aslında hikaye. Dolayısıyla travmayla çalışırken de insanların travmatik hikayeleriyle çalışmak ve onlara sahip çıkmaları çok zor olaylardır. Bu arada ve insanları gerçekten çok rahatsız eden olaylardır ama... Olaylara sahip çıkabilmek ve bu da hikayemin bir parçası demek ve onunla ilişkide olmak ve anlamaya çalışmanın çok önemli bir yerde, iyileşme için de çok önemli bir yerde durduğunu söyleyebilirim. O yüzden insan ilişkisinde de hikayeler çok önemli. Herhalde Umberto Eco söylüyordu, hayatta kalmak için hikaye anlatmalısınız diye. Bence birbirimizi tanımanın da çok önemli bir yeri. Ben derslerimde de hep öğrencilerime... psikoterapi dersi veriyordum. Teorik konular anlatsam bile mutlaka araya hikaye serpiştirirdim. Çünkü hikayeler hiçbir zaman unutulmaz. O yüzden hikayelerin çok önemli bir yerde durduğunu söyleyebilirim. O yüzden kitapta da kendimle ilgili de bol bol Bol hikaye anlattın.
1: Evet, gelen konuklarımıza programın sonunda bir kitap hediye ediyoruz ama hazır bu kadar hikayeden bahsetmişken Gamze Güller'in İçimdeki Kalabalık adlı hikaye kitabını size vermek istiyorum.
0: Çok teşekkürler.
1: İyi okumalar. Everest'ten çıkmıştı. Zamana bakalım. Saat aynı, yaşanan zaman aynı değil. Kitabın zaman bölümünde fiziksel zamanla yaşantılanan zamanın ayrıldığını görüyoruz. Saat herkes de aynı ilerliyor fakat insanın içindeki zaman aynı hızda akmıyor. Aşk zamanı hızlandırabiliyor, bekleyiş zamanı yavaşlatabiliyor, travma zamanı dondurabiliyor. Konuğum özellikle travmada geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki bağlantının bozulabileceğini, kişinin kronolojik olarak ilerlerken psikolojik olarak belli bir anda takılı kalabileceğini anlatıyor. Bu bölüm kitabın psikolojik derinliği arttırıyor çünkü geçmişi unut gibi kolaycı bir öneri yerine geçmişle bugün ilişkisinin yeniden kurulması fikrini öne çıkarıyor.
2: Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Kesinlikle zamanla bağımız çok önemli. Ben ara ara kendime de zamanla nasıl bir ilişkim olduğunu ya da çalıştığım insanlara ya da konusu gelirse ya da size sizin zamanla ilişkiniz nasıl diye sorabilirim. Çünkü zaman aslında varoluşun en temelinde duran ve aslında sürekli akan, durmayan, aslında akan bir zaman içerisinde yaşıyoruz. Mesela bazen işte şimdiki ana gel dediğimizde bile aslında o akar. Bir söylemişti, her şey akar diye. Zaman da aslında akan bir zamanın içerisinde. O yüzden zamanla kurduğumuz ilişkinin çok önemli olduğunu söyleyebilirim yaşamsal olarak. Çünkü evet, söylediğiniz gibi yani kronolojik bir zaman var. İşte dün vardı, iki ay önce vardı. İşte gün 24 saat ya da programımız işte bir süre sonrasında bitiyor olacak ya da bu programın bir zamanı var. Bu sayılabilen zaman. Bir de mesela şimdi kaç dakika oldu bilmiyorum ama şu an zaman benim için inanılmaz bir şekilde akışta.
1: Bir an dondu diyeceksiniz.
0: Yok, akışta. bunu ne zamanlar hissederim? İşte çok keyif aldığımda, üzerine konuştuğum konu beni derinleştirdiğinde, sohbetime keyif aldığım biri karşımda olduğunda bu zamanı böyle daha akışkan bir hale getirir ve böyle şey haline yaşarız. Ya bu zaman ne çabuk geçti diyebiliriz. Ama bazen hani şey denir ya işte insan vücudunda acıdığı yer onun merkezi olur diye. Yani çok canımız acıyorsa da zaman geçmez, böyle saniyeler geçmez, donar. O yüzden yaşadığımız deneyimde de zamanın nasıl aktığını çok farklı deneyimleyebiliyoruz. Kişiden kişiye de bu değişiyor ki bence günümüz dünyasında da hayat o kadar çok hızlandı ki bir taraftan birçok yerlere yetişmeye çalışıyoruz ama zamanı ne kadar hissederek yaşıyoruz. O yüzden çok önemlidir. Mesela bizim alanda da klinik psikolojide mesela depresyonu çok yoğun yaşayan biri böyle daha geçmişe takılı kalabilir ya da çok yoğun kaygılar yaşayan kişi daha geleceğe odaklanabilir ama önemli olan bu an gelebilmek ve bu anın içerisinde akabilmek. O yüzden orada da bunları anlatmaya çalıştım. Buralarda kişilerin bakıyor olması, üzerine düşünmesinin çünkü çok önemli olduğunu söyleyebilirim.
1: Biraz da geçmişe bakalım. Kitapla ilintili, gerçek bir arşiv değil, yeniden kurulan bir anlatı aslında. Kitabın geçmiş bölümünde bellek üzerinde önemli bir düşünce var. İnsan belleği kamera gibi kayıt yapmıyor. Hatırlamak, geçmişe gidip oradaki görüntüyü aynen almak değil, bugünkü benliğimiz geçmişi yeniden yorumluyor. Hayatı anlamak için bir yer kitabında. Bu nedenle geçmişe ilişkin çok ilginç bir soru ortaya çıkarmış konuğum. Bugün geçmişimizi hatırlamıyoruz. Bugünkü benliğimiz geçmişimizi yeniden mi kuruyor? Yine bugünün gözleriyle yargılamaya karşı dikkatli olduğunu belirteyim konuğumu. Çünkü geçmişteki ben bugünkü bilgiye sahip değildi. Hayatı anlamak için bir yer kitabında. Zaman zaman bu kitabı da tekrarlıyorum ki ismini. Benim düşüncelerim değil, bu güzel sözler, bu kitaptan yapılan alıntıların analizi. Evet, bu düşünce özellikle pişmanlık konusunda oldukça değerli.
0: Kesinlikle. Geçmiş hepimizin aslında çok tırnak içinde önemli bir hazinesi diyebilirim. Oraya baktığımızda hoşumuza giden ya da hoşumuza gitmeyen bir sürü deneyimi de biriktirdiğimiz yer. Ama tabii ki hafıza ile ilgili yapılan araştırmalar benim için çok okuduğumda etkileyici olmuştu. Söylediğiniz şey gibi, yani geçmişi hatırlamak oradan fotoğraf karesinin çıkıbı değil, bugünkü halimizle onun yeniden parçaları oluşturmak. Dolayısıyla aslında geçmiş her hatırlandığında değişebiliyor. Aslında bu değişebilme kısmı da psikoterapinin çok önemli unsurlarından bir tanesi. Çünkü psikoterapi de aslında değişimi vurgular. Geçmişi anlamak ve bir parça onunla ilişki kurmak ve değiştirmek ve bugünümüzü daha belki tırnak içinde istediğimiz hale getirmek. O yüzden geçmiş kısmı sürekli dönüp baktığımız ve anlamaya çalıştığımız bir yer. Ve dediğiniz gibi bazen insanlarla çalışırken bugünden geçmişteki yaptığı şeyi böyle yargılayan bir yerde durduğu noktalar olabilir. Ama her zaman inandığım şey, bugün geçmişten zaten doğdu ve dolayısıyla bugünün geçmiş üzerinde bir üstünlüğü olmadığına inanıyor olmam. Bir yazarın da bir sözü var, onu da kitaba koymuştum bununla ilgili. Aslında geçmiş içindeyken o andaki benim gözlerimden bakarak neden o seçimleri yaptığı, neden o yollardan gittiğini anlamaya çalışmanın dışında aslında başka bir yolumuzun olmadığını da düşünüyorum. Çünkü bugünden geçmişi yargılamak, keşke öyle yapmasaydım, biliyordum aslında sonucun böyle olacağını, kendime çok kızgınım. Tabii ki bunlar olabilir, anlaşılmaya çalışılabilir ama yine de şöyle bir noktaya geliyor olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. O anki ben bunları seçti. Şu anki benim de o seçimlerin sonuçlarını yaşadığını düşünürsek aslında yapabileceğimiz en iyi şey onlara sahip çıkıp bundan sonrasında ne yapacağımıza bakmak. Çünkü bu önümüzü açan bir yer. Çünkü geçmişi bu şekilde yargıladığımızda çıkmaz sokaklara giriyoruz. Çıkmaz sokakta da aslında çıkılacak bir yer yoktur. Yapabileceğimiz en iyi şey girdiğimiz yerden geri çıkmak ve yeni yollar aramak.
1: Evet, ve yalnızlık geldiğimiz zaman da kaçınılması gereken ya da kaçılması gereken diyelim bir düşman olmadığını ortaya koyuyorsunuz. Hı-hı. Kitap yalnızlığı ikiye ayırıyor gibi okunabilir. Hı-hı. Yalnız bırakılmışlık ve tek başına kalabilme. İlki acı verici. İkincisi, bazen insanın kendi sesini duyabilmesi için gerekli. Konuğumun yaklaşımında yalnızlığı ortadan kaldırmak değil, onunla kurulacak ilişkiyi değiştirmek önemli. Yalnızlıktan kaçıldığında ağırlaşılabiliyor ama temas edildiğinde insanın kendisine yaklaşabileceği bir alana dönüşebiliyor. Kitap romantik bir yalnızlık güzellemesi de yapmamış. İnsan başkalarına ihtiyaç duyan bir varlık, bu vurgulanmış. Bu nedenle temel mesele tek başına kalabilmekle başkasına ihtiyaç duymak arasındaki denge.
0: Tabii ki şimdi yalnızlık meselesi hepimizin hayatında gerçekten tek başına kaldığında, ayrıştığı yer biraz orası olabilir. Keyif aldığı, tek başına olduğu zamanlar olabilir. Ben Fenerler'in bir kısmına tek başıma gittim. Bir kısmına da eşimle gittim. Tek başıma kaldığım zamanlarda tabii ki kendime sorduğum sorular, yaptığım yolculuklar kendi içerisinde keyifli olmuş olabilir ama yalnızlık dediğimizde gerçekten insanın hayatla, diğerleriyle bir bağ kuramadığı, kendine ait hissetmediği ve bu dünyada böyle yapayalnız kaldığı çok zor bir deneyim olarak söyleyebilirim. Bu gerçekten insanları hayatla ilgili sorgulatan ve nasıl bir hayat yaşıyorum sorusunu tekrar tekrar karşılarına çıkaran bir şey olabilir. Ama tüm bunların ötesinde şunu da söyleyebilirim. Varoluşçular zaten insanın kendi deneyiminde yalnız olduğunun altını çizerler. Aslında buna bir parça izolasyon derler. Şimdi siz bir şey yaşıyorsunuz, ben bir şey yaşıyorum ve bunu birbirimize aktarabiliriz ama kimse benim derimin içinde yaşadığım gibi o konuyu bilmeyecek. Benim aktardığım kadarını biliyor olacak. Ben de zaten %100'ünü aktarmam mümkün değil. O yüzden varoluşçuların altını çizdiği, zaten hepimiz kendi deneyimimizde yalnızız. Bir parça bu yalnızlıkla işte diğerleriyle, insanlarla ilişki kurarak aslında baş edebiliyoruz. O yüzden bu yalnızlık meselesi ara ara hayatta karşımıza çıkar. Tabii ki bunun da birçok katmanı var. Yalnız kalma kapasitesi, bu da çocuklukta başlayan bir şey. Hayat oya, yalnız kalacağımız durumlar olabilir. Bunlarla nasıl başa çıktığımız, orada nasıl kaldığımız da çok önemli. Bazen insanlar yalnız kalmakta çok zorlanabiliyorlar. Ama şunu gördüm hayatta, yani insanlar birbirleriyle bu konuda destek olduğunda çok paradoksal da bir şeydir bu. İnsan daha çok yalnız kalmayla ilgili gelişebiliyor. Ama Tabii ki yalnız kalmak insanın kendiyle de karşılaştığı bir yer. İşte orada da bazen kendiyle ilgili sevmediği, zorlandığı konular gündeme geliyor. Ama ben bunu hep böyle bir sinyal olarak görürüm. Demek ki o meseleler üzerinde düşünülmeyi bekleyen meseleler. O yüzden aslında zorunlu yalnızlıkları bir parça fırsat olarak da görmek. Biraz Doğu felsefesinin bakışı gibi. Yani krizler, zorluklar bazen büyümenin, olgunlaşmanın fırsatları olarak da görülebilir. Elbette çok zor. Kesinlikle. Çok zor duygular yaratıyor. Ama dediğim gibi kişinin kendiyle ve hayatla karşılaştığı ve büyümek için de bir fırsat olarak da görülebilecek deneyimler olabilir.
1: İlişkilere geçelim. Belki sizin danışanlarınızın hasta denmesi ne kadar süre önce yasaklanmış oldu ya da siz böyle bir şeye karar verdiniz, psikiyatrlar, psikologlar?
0: Evet, genelde belki daha tıp psikiyatrlar o yüzden daha hasta olarak söylüyorlar ama
1: sanki bir 15 yıl önce hasta mı diyorduk?
0: Evet evet, aslında psikiyatrlar hala hasta demeye devam eder.
1: Psikologlar için aslında.
0: Ama benim gibi klinik psikologlar ve terapistler daha çok
1: hep
0: danışan.
1: Hep ezelden beri hep öyleydi.
0: Evet, daha hümanistik belki. Ama bunu tam karşılayan da bir kavram değil. Bunun için böyle tam anlamıyla karşılayan bir kavram bulunmadı daha. Çünkü danışan da aslında İngilizcesi client, müşteri olarak çeviriyor ama müşteri demek de çok uygun olmadığımız bir yer. O yüzden danışan.
1: Kendimde rahatsız gördüğüm bir şey olmalı ki sizden yardım istiyorum. Aslında bu rahatsızlığımı tedavi et diye geliyorum. Bu arada hani sizin işinize belki çok imrenen ama bir şekilde psikoloji okumayan ama böyle sertifikalar alıp işte NLP'ler ve diğer birçok alana girip hani yine tırnak içinde danışanlarına ne diyelim enerji veren, kendi enerjisini veren kişiler de var bir taraftan. Meslektaş olarak görüyor musunuz?
0: Yok, meslektaş olarak görmüyorum.
1: Cevabını bildiğim soruları sormayı seviyorum.
0: Ama tabii ki onun da hayatta bir yeri olduğunu düşünüyorum. Evet, yani evet, çok bildiğim alanlar değil ama tabii ki herkesin mesleki sınırları ve etik noktasında duruyormuş çok önemli. Çünkü bize meslekte ilk öğretilen şey önce zarar verme kısmı. Çünkü ben iyileştirme konusunda da ben hiçbir zaman danışanlarımla bir yerden konuşurken bile yani ben danışanımı iyileştirdim değil, ben danışanın iyileşmesine eşlik ettim diye söylerim. Çünkü insanların aslında kendisini iyileştirdiğini, hatta terapötik ilişkini iyileştirdiği üzerine çok fazla dururuz. O yüzden bence mesleki sınırlar çok önemli. Herkes kendi sınırında çalışırsa ve ötekine girmezse aslında ortaya çok güzel bütünleşik çalışmalar da.
1: Ama sizin alanınıza girmezlerse enerjicilerin de çok fazla bir alanı kalmıyor gibi. Hani çok politik var bir biçimde bu soruyu geçiştireceğinizi düşündünüz ama hayır. Bu arada dün şunu öğrendim sevgili dinleyen. Biz programımıza da konuk ediyoruz hani destek yayınlarından, kitapları çıktıklarında ya da başka yayın evlerinden. Fakat şu beni çok şaşırttı. Dediler ki bu iş enerjiyle yapılıyormuş. Dolayısıyla enerjisini hastasına, danışanına aktardığı zaman tükeniyormuş. O tükenmenin önüne geçmek için asistanları varmış o kişilerin. Ve bir şekilde ismine gidiyorsunuz birinin ama o enerjisini aktarmamak, kendini tüketmemek için asistanlarını görevlendiriyormuş ki enerjim tükendi. Enerjiymiş dedim bu. Yani hani bir şeyler anlatılıyor ama çok gerçekçi de gelmedi. Ama birinin ismine gidiyorsanız o kişi gelip sizin saat neyse ilgilenmek durumunda. Biz bir aileyiz, sizinle falanca ilgilenecek deyip 5 dakika görünüp gitmeyi sahtekarlık olarak, dolandırıcılık olarak görüyorum. Konuğum kadar naif olamayacağım.
0: Doğru katılıyorum.
1: İlişkiler aşk sahip olmak değil, yeniden seçmek olarak tanımlanmış. Kitabın ilişkiler bölümünün merkezinde otantik aşk fikri var. Size göre sağlıklı ilişki bağımlılık değildir. Bireyselliğin kaybolması değildir. Karşı tarafı değiştirme projesi değildir ve sürekli birlikte olmak da değildir.
0: Kesinlikle.
1: Pek ilişki gibi değil mi? Konuğuma göre. İlişkide iki ayrı birinin özgürlüğüne olan değil mi? Özgürlüğüne olan saygısı ön planda. Yani ona alan açabilmesi gerekiyor. Hayatı anlamak için bir yer, kitabından anladığım bu. Çok çarpıcı bir formülasyon var. Bugün de seni seçiyorum, evet, formülasyonu. Biraz sonra bize anlatırsınız bunun ne olduğunu lütfen. Bu aşkı bir kez verilen söz olmaktan çıkartıp sürekli yenilenen bir pratiğe dönüştürüyor. Daha da önemlisi kitabın ilişkiyi ayrılıkla birlikte düşünmesi. Konuğum ilişkiler bölümüne neden ayrılıkla başladığını açıklarken bazen ilişkisi değil özgürce bitirebilmek de ilişkinin olgunluğu olabilir demişsiniz.
0: Şimdi ilişkiler konusu tabii ki burada saatlerce üzerine konuşabiliriz. Ama benim için en temel gördüğüm yerlerden bir tanesi aslında ilişki bir karşılaşma. Karşı tarafın kim olduğuyla karşılaşma. Ama bazen günümüz dünyasında bu karşılaşma değil de kişinin kendi zihnindeki görmek istediği kişiyi karşı tarafa bir şekilde kıyafet gibi giydirmeye çalıştığı ilişkiler olabiliyor. Bunun bir sürü sebebi olabilir. Terk edilme korkusu ya da o ilişkide belki mutlu olamamayla ilgili. Yani karşı taraf şöyle olursa daha mutlu olacağım diye. Ama günümüz dünyasında ilişkiler bazen çok toksik ilişkiler de olabiliyor bundan dolayı. Ama insanlık tarihi kadar eskidir. Kimse kimsinde zoraki bir yerden değiştiremez. Dolayısıyla kişiler kendi öznelliklerini koruyarak, o kim olduklarını koruyarak ortak bir ilişki kurabilirler. O yüzden otantiklik, otantik aşk kavramını çok önemsiyorum. Tabii ki bu bir romantik aşkla başlıyor. İşte aşk da üzerine çok konuşabileceğimiz bir şey. İşte çok yoğun bir hormonal tarafı da var, psikolojik tarafı da var, ilişkisel tarafı da var. Kendimizi çok mutlu, çok heyecanlı, o kişi hayattaki en güzel, en sevilesi insan ve onunla olmak istiyoruz. Her dakika onunla olmak istiyoruz. Ama tabii ki aşk dediğimiz şeyin de kendi içerisinde bir değişim süreci var. Dolayısıyla sevgiye dönüşüyor olması, daha derin bir sevgiye dönüşüyor olması. O yüzden ben ilişkileri üçüncü alan olarak görüyorum aslında. O iki kişinin kurduğu ve içerisinde olmaktan keyif aldığı ve ilişki devam ederken kişi kendini de daha çok ya da hala sevmeye devam ettiği. Çünkü bazen insanlardan şunu duyarım, bu ilişkinin içerisinde kendimi hiç sevmiyorum. Dolayısıyla o ilişkinin içerisinde, yani ilişki bizim için kendimiz olmamıza bir engel olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ve ilişki içerisinde hala özgürüz aslında. O kişiyi hala her gün seçiyoruz. Ben burada şu an hala durmayı seçiyorum. Tabii ki seçim yapmak her an böyle bilinçli olarak düşündüğü değil ama programın sonunda burada duruyorsam aslında ben her an burada durmayı seçiyorum.
1: Stres yaratır mı peki ilişkide? Çünkü bende stres yaratır. Mesela hangisi? Bir dakika boyunca duracağınızı biliyorum ama ikinci dakika, diğer dakikada duracağınızdan emin değilim. Yayıncı olarak belki kendime göre bir stres olabilir. İlişkideki tarafı düşünemiyorum.
0: Okey, yani benim için gerçekten olmayı istediğim yerde durmak ve ilişkinin de benim kim olduğumu güçlendiriyor olması. Çünkü iyi ilişkiler gerçekten bireysel öyle potansiyellerimizi olur, çok daha ortaya çıkartır.
1: Sınırsız bir söz değil dolayısıyla.
0: Kesinlikle öyle. O yüzden yani hayatın sonuna kadar senin olacağım ve seni seveceğim. Bugün kişi bunu söyleyebilir ama bunu kimse garantisini veremez. Başımıza bir şey gelebilir ya da beklentiler değişebilir vesaire. O yüzden ben ilişkiyi canlı tutan şeyin bunun biteceğini biliyor olmanın gerçekten ilişkiyi canlı tutan bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden mesela tabii ki kültürümüzde bu var. Hani bir yastıkta kocayın, hani hayatın sonuna kadar birlikte olun. Çok önemli. Keşke. Ama bir kültürümüzün bir parçası da vardır. Önceden yani böyle bir şey duymuştum hocamdan. Yeni evlenen çiftleri mezarlığın yanından geçirirlermiş. Çünkü ölümü bilmek, kaybı bilmek, birbirimizin kıymetini bilmek için, hatırlamak için çok önemli bir unsur olduğunu düşünüyorum. O yüzden sınırlı hayatlarımız var, sınırlı bir zamanımız var. İlişkilerimiz de bu açısından aslında sonsuza kaşamayacak. O yüzden onların kıymetini bilmenin bence en önemli yollarından bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. O yüzden biz gerçekten her gün o ilişkiyi yeniden farkında olmasak da seçiyoruz. Dolayısıyla bu anlamda aslında özgürüz. O yüzden ilişkinin kim olduğumuzu istemediğimiz bir anlamda değiştirmemesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle daha otantik ilişkilerin, insanların kendilerine sahip çıkarak gerçekten otantik ilişkiler kurabileceğine inanıyorum. Bu kolay değil, çok zor ama yapılamayacak bir şey de değil. İnsanlar böyle ilişkilerin içerisinde daha mutlu ve daha keyifli olabilirler. Ama ilişki dediğimiz şey her zaman mutlu ve keyifli olduğumuz bir yer değildir. Çünkü ilişki her zaman uzlaşmamız gereken bir yerdir. O yüzden bazen Tabii ki çatışmalar olabilir, tartışmalar olabilir ama tartışmayı da çok uygun üsluplarla yapabildiğimizde yine bizi ilişkiyle ilgili önemli yerlere getirebilir. Önemli olan birbirimizi incitmemeli aslında. Ve gerçekten bölüme ilişkinin bitişiyle aslında başladım. Hı-hı. Çünkü bunun da kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü başlayan her şey biter. Hı-hı. Aslında. İlişkiler de bitebilir. Bir mentörüm söylemişti bunu. Yani evlenirken altına imza atıyoruz, boşanırken de altına imza atıyoruz. O yüzden boşanırken de altına imza atabileceğimiz kişiler ilişkide olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gibi gibi. Bir sürü şey söyleyebilirim.
1: Evet, bu düşünce belki belirli süreli evlilik akdini bile beraberinde getirebilir. Yani kira gibi ya da işte değil mi, hizmet sözleşmesi gibi belirsiz süre değil, belirli süreli oturup gel bakalım koşulları konuşalım, tekrar devam edecek mi yoksa sözleşme sona erecek mi?
0: Kesinlikle.
1: Anladığım.
0: Evet, yani bununla ilgili ben aynı zamanda çift terapisi de yapıyorum. Çift terapisi, terapisi eğitimi aldığım Amerika'daki hocalarımın şöyle söylediği şeyler vardı. İlişkiler gerçekten 3 yılda bir kontratı değerlendiriyor olmanın çok önemli olduğunu söyler. Yani çünkü uzun süreli bir kontrat. Başta böyleydi ama 3 yıl sonra hala aynı yerde miyiz? Değişebilir çünkü gerçekten. Çünkü insan değişen bir canlı. Sabit değiliz. Her an değişiyoruz. Dolayısıyla ilişkide beklentiler ve vermek istediğimiz şeyler de değişebilir. O yüzden dediğinize katılıyorum ama bu bazı insanları çok tedirgin edebilir. Onu da anlıyorum.
1: Evet. Kayıp ve yas kısmına baktığımız zaman yas bitmez biçim değiştirir diyorsunuz ki kitabın yas anlayışı da güçlü. Yas bir hastalık gibi bitirilmesi gereken süreç olarak görülmüyor. Konuğumun ifadesiyle yas sanki hiç bitmiyor. Kitaptan alıntıladığımda ama devamında yasın şekil değiştirdiğini, taşınabilir hale geldiğini söylüyor. Daha da önemlisi yas kaybedilen ilişkiyle bağın tamamen kopması olarak değil, bağın yeni biçimde dönüşmesi olarak ele alınıyor. Bu anlayış kitabın ölüm bölümüne bağlanıyor ki ölüm yalnızca hayatın sonundaki olay değil. Ölüm bilgisi bugünkü yaşamı biçimlendiren bir ufuk. Bu nedenle ölüm üzerine düşünmek paradoksal biçimde daha sahici yaşamaya yardım edebiliyor.
0: Yas meselesi de benim kitapta çok üzerinde özellikle durmak istediğim konulardan bir tanesi. Çünkü kendi kayıplarımdan da bahsettiğim bir kitap aynı zamanda. İnsanın aslında yaslı bir varoluş olduğunu düşünüyorum. Çünkü insan her an aslında bir şeyleri kaybediyor. Mesela dünü kaybettik. Baktığımızda zaman geçiyor. Sevdiğimiz kişileri kaybedebiliyoruz. Hayatımıza yeni insanlar giriyor. Eskileri bazen çıkabiliyor. Bu kayıp bazen ölümle olabiliyor. Bazen ayrılıkla olabiliyor. Dolayısıyla aslında insan sürekli kaybeden bir canlı. Yasın en çok yoğun yaşandığı yer tabii ki biz çok değerli bir şeyi kaybetmek. Bu bir insan olabilir. En çok üzerinde durulan konulardan bir tanesi. Bu ya da kişi çok sevdiği ya da hayatında çok önemli olan işini kaybedebilir. Ya da depremde insanlar evlerini kaybedebilirler. Dolayısıyla yas dediğimiz şey aslında kayıp sonrasında yaşadığımız sürecin kendisi. Evet, bu da böyle başlayan ve biten bir süreç olarak değil. Tabii ki en baştaki gibi çok yoğun bir şekilde duygular yaşamayabiliriz zamanla. Çünkü yas da değişiyor ve dönüşüyor. Ama o yoklukla, o kayıpla, o boşlukla hayatımızın sonuna kadar bir ilişkimiz var. Kitapta özellikle ben anneannemin kaybından bahsediyorum. Onu 2001 yılında kaybettik. Dolayısıyla anneannemin hayatımda çok önemli bir yeri vardı.
1: Çocuklar için doyusun diye.
0: Çok teşekkürler, çok sağ olun. Kitabı da ona ithaf ettim bu arada. Çok önemli bir yeri var ve çok önemli ilişki kurduğum kişilerden bir tanesiydi. Annem ve babam da öyledir aynı zamanda. Ama anneannemin yeri her zaman hayatımda yeri farklı oldu ve dolayısıyla anneannemin kaybıyla hala ilişki halindeyim aslında. Tabii ki ilk başlardaki gibi beni zorlamıyor. Ama zamanla değişti ve dönüştü. O yüzden ben burayla iyi bir ilişki içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyorum yine. O yüzden kitapta da bunun altını çizmek istedim.
1: Teşekkür ederim. Yönetmenin bir dakikadan daha az kaldığını söylediği için kitaba şöyle hızlıca bakalım. Tamam. Süren bitti diyene kadar. Neyin peşindeyiz bölümünde örneğin 3 zamanı görüyorum. Sabah, öğle, akşam şeklinde ayrılması bunların tesadüfi değil. Bunlar insan hayatının 3 farklı evresini düşündürüyor. Sabah başlangıç, hareket, arayış, anlam. Öğle hayatın ortasında durup nereye gidiyorum diye bakmak. Akşamsa sorumluluk, özgürlük, seçim ve geriye bakma. Burada kitap başarı kavramını da sorgulamış bizim için. Özellikle Soul filmi üzerinden büyük hedefe ulaşmanın otomatik olarak anlam yaratmadığı anlatılmış. Devamında özgürlük kısmını görüyorum. Canın istediği yapmak değil diyor ki kitabın sonlarına doğru. Varoluşçuluk daha görünür hale gelmiş oluyor. Çok teşekkür ederiz, sağ olun Ersin Bayram, programa katıldığınız için.
0: Çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Benim için çok keyifliydi. Gerçekten 1-2 dakika kaldığında ben çok şaşırdım. 10 dakika geçmiş gibi hissettiğimi söyleyebilirim. O yüzden çok keyif aldım.
1: Sağ olun.
0: Çok sağ olun.
1: Teşekkür ederiz. Bu hafta bitti program. Gelecek hafta görüşmek üzere.
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı sona erdi. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışının tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Dünyanın yaklaşık 2900 kilometre derinliğinde bulunan ve katı sıvı dış çekirdekte buluştuğu çekirdek manto sınırı gezegenin en ulaşılmaz bölgeleri arasında yer alıyor. Bu bölgelere doğrudan ulaşamayan bilim insanları dünyanın iç yapısını incelemek için depremler sırasında oluşan sismik dalgalardan yararlanıyor. Science Alert'ın aktardığına göre Journal of Geophysical Research Solid Earth dergisinde yayımlanan araştırmada Çin Bilimler Akademisi'nden bilim insanları 1990 ile 2024 yılları arasında meydana gelen yaklaşık 5000 depremden elde edilen 2 milyondan fazla sismik kaydı makine öğrenmesi yöntemiyle inceledi. Araştırmada yaklaşık 175 bin zayıf sismik sinyal belirlendi. Elde edilen veriler, çekirdek manto sınırına yakın bazı bölgelerde daha önce yeterince incelenmemiş, küçük ölçekli ve sıra dışı yapıların bulunabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları araştırmada PKP öncüleri olarak adlandırılan özel sismik dalgalara odaklandı. Depremle ortaya çıkan sismik dalgalar, dünyanın içinden geçerken çekirdek manto sınırı çevresindeki malzemelerin yapısında bulunan küçük farklılıklarla etkileşime girebiliyor. Bu etkileşim sonucunda dalgalar saçılarak ana dalgalardan farklı yollar izleyebiliyor. Ana sismik sinyalden kısa süre önce kaydedilen zayıf PKP dalgalarının geliş zamanları da dünyanın derinliklerindeki sıra dışı yapıların yerinin belirlenmesine yardımcı olabiliyor. Ancak söz konusu sinyallerin son derece zayıf olması milyonlarca kayıt arasında tespit edilmelerini güçleştiriyor. Araştırmacılar bu nedenle derin öğrenme tabanlı bir sistem geliştirdi. Sistem, sismik kayıtları önce kalite açısından sınıflandırdı, ardından kayıtlarda PKP öncü sinyallerinin bulunup bulunmadığını belirledi. Yapay zekanın sonuçlar, bilim insanları tarafından manuel olarak da kontrol edildi. Hatalar düzeltilerek veriler yeniden modele aktarıldı. Yapılan analiz sonucunda 174.929 yüksek kaliteli PKP öncü sinyali tespit edildi. Araştırmacılar, ulaşılan sinyal sayısının önceki çalışmaların tamamında belirlenen benzer sinyallerin yaklaşık 10 katı olduğunu belirtti. Daha fazla verinin incelenmesi, daha öncelerinden bağımsız ve rastlantısal görülen bazı derin yapıların aslında daha geniş ve kesintisiz bölgelerin parçaları olabileceğini gösterdi. Araştırmacılar, özellikle yüksek enlemli Avrasya, Orta Asya ve Güney Atlantik'in altında bulunan 6 bölgenin daha ayrıntılı araştırılması gerektiğine dikkati çekti. Dünyanın derinliklerinde belirlenen yapıların nasıl oluştuğu konusundaysa bilim insanlarının henüz kesin bir yanıtı bulunmuyor. Olasılıklardan biri, tektonik plakaların dalma-batma süreçleri sırasında yüzeyden derinlere taşınan malzemelerin çekirdek manto sınırında birikmiş olması. Önceki arar, derin mantoda kıtasal ve okyanusal kabuk parçalarının, tortulların ve dünyanın ilk dönemlerinden kalan ilkel manto malzemelerinin bulunabileceğini ortaya koyuyor. Bazı araştırmalardaysa yaklaşık 4,5 milyar yıl önce dünyaya çarparak ayın oluşumuna katkıda bulunduğu düşünülen gök cisminin kalıntılarının da mantoda bulunabileceği öne sürülüyor. Çekirdek manto sınırında hakim olan yüksek sıcaklık ve basınç bu malzemelerin kimyasal yapısının değişmesine, mineral dönüşümleri geçirmesine veya kısmen erimesine neden olabiliyor. Bu süreçler sonucunda çevresindeki mantodan farklı fiziksel özelliklere sahip küçük bölgeler meydana gelebiliyor. Araştırmacılar, çalışmada belirlenen yapıların eski dalma levhası kalıntıları, yerel erime bölgeleri, mineral dönüşümleri ve mantonun derinliklerindeki büyük yapılarla etkileşimlerin birleşimi sonucunda oluşan kimyasal yığınlar olabileceğini değerlendiriyor. Bununla birlikte araştırma ekibi söz konusu yapıların kökeni hakkında kesin bir sonuca ulaşmak için henüz erken olduğunu vurguluyor. Çekirdek manto sınırındaki farklı yapıların incelenmesi yalnızca dünyanın geçmişinin anlaşılması açısından önem taşımıyor. Bu bölgelerde bulunan malzemelerin özellikleri, mantonun hareketleri ve sıcak magmanın yüzeye doğru ilerleme biçimi üzerinde etkili olabiliyor. Elde edilen verilerin uzun vadede volkanik faaliyetlerin, tektonik plakaların gelişiminin ve dünyanın manyetik alanındaki bazı değişimlerin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Araştırmacılar, oluşturulan veri setinin genişletilmesiyle dünyanın en alt manto katmanına ilişkin çok daha ayrıntılı modeller oluşturulabileceğini ifade ediyor. Bilim insanları 35 yılı aşkın sürede kaydedilen 2 milyondan fazla sismik veriyi yapay zeka ile inceleyerek çekirdek manto sınırına yakın bölgelerde daha önce ayrıntılı şekilde belgelenmemiş 6 alan tespit etti. Bulgular dünyanın iç yapısının düşünülenden daha karmaşık olabileceğine işaret ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Alkol bırakıldıktan sonra karaciğer neden iyileşemiyor? Karaciğerin kendini yenileme kapasitesi yüksek olsa da alkolün neden olduğu ağır hasarlarda bu mekanizmanın bozulabildiği belirlendi. Amerika Birleşik Devletleri'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışma, alkol bırakıldıktan sonraki hasarlı karaciğerin neden tam olarak toparlanamayabildiğini ortaya koydu. Nature Communication dergisinde yayımlanan araştırmada sağlıklı karaciğer dokularıyla alkole bağlı hepatit veya siroz bulunan kişilerin dokuları karşılandı. Karaciğer normalde hasar gördüğünde hücreler geçici olarak farklı bir yapıya geçiyor, çoğalıyor ve ardından yeniden görevlerini yerine getirebilen olgun hücrelere dönüşüyor. Ancak araştırmacılar alkole bağlı ağır karaciğer hastalıklarında bu yenilenme sürecinin tamamlanamadığını tespit etti. Hastalıklı karaciğerdeki hücrelerin yenilenmeye başladığı ancak sürecin belirli bir aşamasında kaldığı görüldü. Bu hücreler ne normal görevlerini yerine getirebilen olgun hücrelere dönüşebiliyor ve yeni karaciğer dokusu oluşturacak şekilde çoğalabiliyor. Araştırmanın ortak ilk yazarları Chembazi ve Bankru, işlevini tam olarak yerine getirmeyen bu hücrelerin karaciğerdeki sağlıklı hücrelerin üzerindeki yükü arttırdığını belirtti. Artan yük karşısında sağlıklı hücrelerde kendilerini yenilemeye çalışırken aynı sorunun ortaya çıkması karaciğerin zamanla işlevlerini daha fazla kaybetmesine neden olabiliyor. Araştırmacılar yenilenme sürecindeki bozulmanın temelinde RNA işlenmesinde meydana gelen değişikliklerin bulunduğunu belirledi. Alkolün neden olduğu iltihaplanmanın RNA işlenmesine görev alan ESRP2 adlı proteinin seviyesini düşürdüğü tespit edildi. Bu durum karaciğer hücrelerinin kendinlemesi için gerekli bazı proteinlerin hücre içinde doğru bölgeye ulaşmasını engelliyor. Laboratuvar deneylerinde araştırmacılar iltihaplanmaya yol açan sinyallerden birini engellediğinde ESRP2 seviyelerinin yeniden yükseldiğini ve RNA işlenmesinin normale yaklaşmaya başladığını gözlemledi. Araştırmanın ortak yürütücüsü Illinois Üniversitesi'nin profesörü Carl Sotra, bulguların karaciğer hastalıklarının teşhis ve tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini söyledi. Carl Sotra, RNA'daki bozuklukların hastalığın takibinde bir gösterge olarak kullanılabileceğini ve iltihaplanmaya yönelik tedavilerle karaciğerin iyileşme kapasitesinin artırabileceğini belirtti. Alkole bağlı hepatit ve siroz hastalarının karaciğerlerini inceleyen araştırmacılar, organın yenilenme sürecinin iltihaplanma nedeniyle yarıda kaldığını ortaya koydu. Çalışma, alkol bırakılmış olsa bile karaciğerin neden toparlanmakta zorlanabildiğine ışık tuttu. Yeni bir konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Ber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dünya genelinde yıllık yeni kanser vakalarının 2050 yılına kadar %67 artarak 34 milyona ulaşması bekleniyor. Amerikan Kanser Derneği ve Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı tarafından hazırlanan araştırmaya göre 2024 yılında yaklaşık 21 milyon kişiye kanser teşhisi konuldu ve 9,8 milyon kişi kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Araştırmacılar kanser kaynaklı ölümlerin yaklaşık yarısının değiştirilebilir risk faktörlerinin azaltılmasıyla önlenebileceğini belirtti. Araştırma, 186 ülkede 34 kanser türüne ilişkin verilerin yer aldığı tahminlere dayanıyor. Hesaplamalara göre dünya genelinde yaklaşık her 5 kişiden biri yaşamının bir döneminde kansere yakalanacak. Kanser nedeniyle hayatını kaybetme riski ise erkeklerde yaklaşık 9'da 1, kadınlarda 13'te 1 olarak tahmin ediliyor. Akciğer kanseri dünya genelinde hem yeni kanser vakalarında kanser kaynaklı ölümlerde ilk sırada yer aldı. 2024 yılında yaklaşık 2,6 milyon yeni akciğer kanseri vakası kaydedilirken hastalık 1,9 milyon kişinin ölümüne neden oldu. Tütün kullanımı akciğer kanserinin başlıca nedeni olmaya devam ediyor. Kadınlarda en sık görülen kanser türü ise meme kanseri oldu. Dünya genelinde yaklaşık 2,4 milyon yeni meme kanseri vakası ve 694 bin ölüm kaydedildi. Kolorektal kanser, 2 milyondan fazla yeni vaka ve 918 bin ölümle dünyada en sık teşhis edilen 3. kanser olurken, kanser kaynaklı ölümlerde 2. sırada yer aldı. Karaciğer kanseri 732 bin, mide kanseri 642 bin, pankreas kanseri ise 491 kişinin ölümü açtı. Araştırmada kanserden hayata kalma konusunda bölgeler arasında önemli farklılıklar bulunduğu da ortaya konuldu. Batı Afrika'da meme kanseri Avustralya ve Yeni Zelanda'ya kıyasla yaklaşık yarı yarıya daha az görülüyor. Buna rağmen Batı Afrika'daki kadınların meme kanserinden hayatını kaybetme ihtimali 2 kat daha yüksek. Bu farkın teşhis ve tedaviye erişimdeki eşitsizliklerle bağlantılı olduğu belirtildi. Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de kanser kaynaklı ölümlerin önemli bir bölümünün önlenebilir olabileceği oldu. Acılara göre kanser ölümlerinin yaklaşık yarısı değiştirilebilir risk faktörlerinin azaltılmasıyla önlenebilir. Erken teşhis ve zamanında tedaviyle de ölümlerin önemli bir bölümünün önüne geçebileceği belirtildi. Araştırmacılar, tütün kullanımının bırakılması, kanserle bağlantılı enfeksiyonlardan korunma, alkolden kaçınma, sağlıklı kilonun korunması ve düzenli fiziksel aktivitenin artırılmasını kanserden korumada öne çıkan faktörler arasında gösterdi. Çalışmada ayrıca rahim ağzı kanserinin HPV aşısı ve tarama imkanlarına rağmen çoğu sahra altı Afrika'da olmak üzere 26 ülkede kadınlarda kanser kaynaklı ölümlerin başlıca nedeni olmaya devam ettiği belirtildi. Yeni bir küresel araştırmaya göre yıllık kanser vakalarının 2050'ye kadar %67 artarak 34 milyona ulaşması bekleniyor. Araştırmacılar, kanser ölümlerinin yaklaşık yarısının değiştirilebilir risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasıyla önlenebileceğini belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar.
2: Radyo Sputnik.

0: worry about it.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki önemli kuş göçlerinden biri. Elektrik dağıtım şirketleri de milyonlarca kuşun kullandığı bu güzergahlarda kuş ölümlerini ve elektrik hatlarındaki arızaları azaltmak için farklı önlemler alıyor. İlkbaharda kuzeydeki üreme alanlarına, sonbaharda ise Afrika'daki kışlama bölgelerine göç eden kuşlar Türkiye üzerinden geçiyor. Leylek, pelikan, kartal, akbaba ve şahin gibi geniş kanatlı türler Hatay'daki Belen Geçidi, Çoruh Vadisi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazları gibi noktalarda yoğunlaşıyor. Elektrik dağıtım şirketleri göç yollarındaki risklere ve bölgedeki kuş türleri hatların izolasyonu, güvenli yuva platformları, koruyucu ekipmanlar ve kuşların takibi gibi çalışmalar yürütüyor. Trakya Elektrik Dağıtım AŞ 2021'den bu yana yaklaşık 32,7 kilometrelik iletkende izolasyon çalışması başlattı. Bölgede 1196 özel leylek yuva platformu bulunuyor. Çalışmalar kapsamında 69 leylek ve 31 şah kartal halkalanırken 4 şah kartal ve 2 küçük akbaba GPS vericileriyle takibe alındı. Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ ise 6,5 milyondan fazla kullandığını bildirdiği göç rotasında 100'ün üzerinde yuva platformu oluşturdu. ADM Elektrik Dağıtım AŞ ile GDZ Elektrik Dağıtım AŞ'nin çalışmaları kapsamında da göç yollarındaki elektrik direklerine yaklaşık 1200 yuva kuruldu. Bu yuvalar her yıl yaklaşık 10 bin leyleğe ev sahipliği yapıyor. Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ, Karadeniz'deki hizmet bölgesine yaklaşık 200 leylek evi yerleştirdi. Son 2 yılda kuş göç rotalarındaki elektrik hatlarının 23 kilometre civarındaki bölümünde izolasyon kaplaması yapıldı. Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ise Şanlıurfa Birecik'teki kelaynakların bulunduğu bölgede riskli enerji hatlarının yaklaşık 2 kilometrelik bölümünü izole etti. 6 ilde toplam 36 leylek yuva platformu bulunuyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Görevlisi Doktor Ergün Bacak, Türkiye üzerinden her yıl 1 milyondan fazla leylek, 1 milyona yakın şahin ve yüz binlerce başka yırtıcı kuşun süzülerek göç ettiğini belirtti. Bacak'a göre küçük kuşların sayısı ise milyonlarla ifade ediliyor. Göçmen kuşların en önemli sorunlarından biri yaşam alanlarının kaybı. Özellikle leyleklerin dinlenmek veya yuva kurmak için elektrik direklerine yönelmesi, hatlara çarpma ve elektrik akımına kapılma riskini artırıyor. Bacak, direklerin çevresindeki 1-2 metrelik bölümün izolasyonunun bile yavru leyleklerin hayatta kalmasına katkı sağladığını belirtti. Ancak asıl ihtiyaç elektrik hatlarının daha kapsamlı biçimde izole edilmesi. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Arzu Gürsoy Ergen de izole edilen direklerde ve reflektör takılan hatlarda kuş ölümlerinin büyük oranda azaldığını söyledi. Ergen, alınan önlemlerin aynı zamanda elektrik hatlarındaki arızaları da düşürdüğünü vurguladı. Uzmanlara göre iletken kabloların izole edilmesi, fas telleri arasındaki mesafenin artırılması, reflektörlerin kullanılması ve güvenli yuva platformlarının kurulması özellikle geniş kanatlı kuşların korunmasında önemli rol oynuyor. Uydu vericileri, GPS takibi ve kuş halkalama çalışmalarıyla elde edilen veriler de riskli bölgelerin belirlenmesini sağlıyor. Türkiye'nin önemli kuş göç yolları üzerindeki elektrik hatlarında izolasyon, güvenli yuva platformları ve koruyucu ekipmanlar yaygınlaştırılıyor. Uzmanlar bu önlemlerin hem kuş ölümlerini hem de elektrik şebekesindeki arızaları azalttığını belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Unchain my heart, 'cause you don't care.

0: Tarihte bugün. Anadolu onun tuvallerinde yalnızca bir coğrafya değildi. Rengiyle, insanıyla, türküsüyle ve desenleriyle başlı başına bir hikayeydi. Bedri Rahmi Eyüboğlu, kilimlerden yazmalara uzanan halk motiflerini fırçasıyla yeniden yorumladı, kelime önünde ise kara dut gibi hafızalara kazınan şiirler bıraktı. Renklerle ve dizelerle geçen 64 yıllık bir ömür, 21 Eylül 1975'te İstanbul'da son buldu. Bedri Rahmi Eyüboğlu ardına yalnızca tablolar ve şiirler değil, Anadolu'dan aldığı renklerle, desenlerle ve sözcüklerle kurduğu koca bir dünya bıraktı. Asıl adı Ali Bedrettin olan Bedri Rahmi Eyüboğlu, 15 Mart 1911'de Giresun'un Göreli ilçesinde dünyaya geldi. Babasının görevi nedeniyle çocukluğu Anadolu'nun farklı yerlerinde geçti. Belki de yıllar sonra sanatının merkezleşecek Anadolu'ya bağı daha o günlerde kurulmaya başladı. Ancak Bedri Rahmi'nin resimle ilişkisi çocuk yaşlarda başlamadı. Trabzon Lisesi'ni okurken karşısına çıkan ressam Zeki Kocamemi onun hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu. Öğretmeninin etkisiyle resme yöneldi ve 1929'da Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne girdi. Burada Nazmi Ziya Güran ve İbrahim Çağlı'nın öğrencisi oldu. 1931'de ise eğitimini yarıda bırakarak Paris'e gitti. Avrupa sanatını yakından inceledi, Cezanne başta olmak üzere farklı sanatçılardan etkilendi. Paris yılları ona yalnızca yeni bir sanat dünyasının kapılarını açmadı. 1932'de André Lhote'un atölyesinde ileride hayatını birleştireceği ressam Eren Eyüboğlu ile tanıştı. Çift 1936 yılında evlendi. Bedri Rahmi Batı sanatını öğrendi ama kendi sanatının dilini Anadolu'da aradı. Halk sanatındaki motifleri, kilimleri, nakışları ve geleneksel desenleri modern resim anlayışıyla bir araya getirdi. Onun dünyasında Anadolu yalnızca resmedilecek bir coğrafya, rengiyle, insanıyla, türküsüyle ve gündelik yaşamıyla sanatın kaynağıydı. Üstelik Bedri Rahmi yalnızca ressam değildi. Fırçasıyla anlattıklarını kimi zaman kelimelerle de anlattı. Şiirleri 1930'lu yıllardan itibaren çeşitli dergilerde yayınlandı. 1941'de ilk şiir kitabı Yaradan'a Mektuplar, 1948'de ise adını geniş kitlelere duyuran Kara Dut yayınlandı. Ardından Tuz, Üçü Birden, Dördü Birden ve Dol Karabakır Dol gibi eserler geldi.
1: Sevda üstüne bütün kitapları yakmalı. Sevda üstüne ne söylemişlerse yalandır. Bana göre insan karanlıkta yüzüne bin mumluk lamba tutulmuş, gözleri yüreği kamaşmış insandır. Aptaldır, hastadır, kahramandır. Bütün kitapları yakmalı. Sevda üstüne ne söylemişlerse yalandır. İçinde bir tek suret yaşayan yüreğe yürek mi derler? Bir tek yaprak veren dalın boynun burarlar. Bir tek meyve veren dalı keserler. İnsan dediğin bir buğday tarlası gibi olmalı. Esti mi rüzgar, bir değil milyonlar için esmeli. Bir tek meyve veren dalı kesmeli. İnsan dediğin derya misali, üstünde milyonlarca dalga, içinde kıyametler kopmalı. İnsan dediğin derya misali, uçsuz bucaksız olmalı. Gel çıkalım sevgilim gel, gel kurtulalım birlerhanesinden. Çekelim gidelim bir uçtan uca. Açalım yüreğimizin kapılarını sonuna kadar. Sevelim, sevelim, sevelim, sevebileceğimiz kadar.
0: Kara Dut zamanla Bedri Rahmi denildiğinde ilk hatırlanan şiirlerden biri oldu. Öyle ki Kara Dut'um, Çatal Karam, Çingenem, Nar Tanem, Nur Tanem, Bir Tanem dizeleri dillere pelesenk oldu. Aşkı, tutkuyu ve bağlılığı anlattığı şiir, sanatçının edebiyatındaki en güçlü izlerinden birini bıraktı. Bedri Rahmi için şiirle resim aslında birbirinden çok uzak değildi. Resimlerinde Anadolu'nun renklerini nasıl yana getiriyorsa, şiirlerinde de halk dilini, türküleri ve gündelik hayatın sesini kelimelere taşıdı.
1: Kara Dut, Kara Dut'um, Çatal Karam, Çingenem, Nar tanem, nur tanem, bir tanem. Ağaçsam dalımsın, salkım saçak. Peteksem balımsın, avulum. Günahımsın, vebalimsin. Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan. Yoluna bir can koydum. Gökte ararken yerde buldum. Kara dutum, çatal karam, çingenem. Daha nem olacaktım bir tanem. Gülen ayvam, ağlayan narımsın. Kadını ısrağım, karım.
0: Tuvalde ona bir süre sonra yetmedi. 1940'lı yıllardan itibaren duvar resimleri yapmaya başlayan sanatçı, mozaik ve büyük ölçekli çalışmalarla sanatını binaların varlığına taşıdı. 1958'de Brüksel'de düzenlenen uluslararası sergide Türkiye pavyonu için hazırladığı 227 metrekarelik mozaik pano ona altın madalya kazandırdı. Bir yanda da yıllarca öğrenci yetiştirdi. Güzel Sanatlar Akademisi'nde görev yapan Bedri Rahmi, 1971'de resim bölümü başkanı oldu. Kendi sanatını üretmekle yetinmedi, yeni kuşak ressamların yetişmesinde de etkili oldu. Hayatının son döneminde sağlığı bozulmaya başladı. 1975 yılının Nisan ayında hastalanan Bedri Rahmi Eyüboğlu, pankreas kanseri nedeniyle aynı yılın Eylül ayında İstanbul'da 64 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünden yalnızca 2 ay önce bütün şiirlerini Şakir Serengil'e okutan sanatçı, Sevinsin adlı şiirinin bir bölümünün bir gün mezar taşına yazılmasını istedi. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun ardında kalan sadece bir ressamın tabloları ya da bir şairin dizeleri değildi. O, Anadolu'nun yüzyıllardır kilimlere, yazmalara ve duvarlara işlenen desenlerini modern sanatın içine taşıdı. Resimle şiirin, gelenekle yerinin birbirine dokunabileceğini gösterdi. Ve yıllar önce sustuğunda bile renkleri susmadı. Bugün bir Bedri Rahmi karşımıza çıkan balıkta, bir mozaikteki desende ya da kara dutun dizelerinde onun Anadolu'ya bakışından hala bir iz var. Ressam, şair, yazar ve akademisyen Bedri Rahmi Eyüboğlu 21 Eylül 1975'te hayata veda etti. Ardında Anadolu'dan beslenen resimleri, mozaikleri, şiirleri ve yetiştirdiği öğrencileriyle Türk sanatında silinmeyen bir iz bıraktı. Fırçasıyla renklere, kalemiyle kelimeleri taşıdığı o dünya, ölümünün üzerinden geçen yıllara rağmen yaşamaya devam ediyor. Konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Tarihte bugün. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu haftalar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Adana'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Rusya'da 3 gün süren oylamanın ardından 5 parti devlet dumasına girmeye hazırlanıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu dünya liderlerinin katılımıyla yarın New York'ta başlayacak. Ayrıntılar haberimizde olacak. Adana'da saat 04.02'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü sayılı olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Adana Valiliğinden yapılan bir açıklamada şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun olmadığı bildirildi. Rusya'da 3 gün süren oylamanın ardından 5 parti devlet dumasına girmeye hazırlanıyor. Rusya vatandaşları cuma günü başlayan ve 3 gün devam eden süreçte devlet duması milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gitti. Rusya Merkez Seçim Komisyonu'nun nihai resmi sonuçlarını 25 Eylül'den önce duyurması beklenmiyor. Oyların %20'sinin fazlasının sayılmasının ardından Dmitri Medvedev liderliğinde Birleşik Rusya Partisi'nin seçimi %57,1'lik bir oranla kazanması bekleniyor. Komünist Parti %14,01 ile ikinci sırada yer alırken onu %9,32 ile Liberal Demokrat Partisi %7,93 ile Yeni İnsanlar Partisi ve %5,13 ile Adil Rusya Partisi izliyor. %5'lik seçim barajının altında kalan partiler ise Emekliler Partisi, Yeşiller, Rusya Komünistleri, Rodina ve Doğrudan Demokrasi Partisi oldu. Seçimler kapsamındaki seviyelerde 2200'den fazla kampanya yürütülürken ülke genelinde toplamda 20.700 milletvekili ve yerel idare yöneticisi belirlenecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı açıklamada Devlet Duması seçimlerini ülkenin en önemli iç politika olayı olarak nitelendirmişti. Rusya'da cuma günü başlayan oy verme işlemi dün itibariyle sona erdi. Ülke dışında yaşayan Ruslar da oy vermek için diplomatik temsilciliklerde kuyruklar oluşturdu. Türkiye'de yaşayan Rus vatandaşları da dün İstanbul Başkonsolosluğu binasında kurulan sandıkta oylarını kullandı. Saat 08'de sandıklar 20'de kapandı. Dünyanın gözü New York'ta. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu dünya liderleri katılımıyla yarın New York'ta başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Birleşmişler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere dün Türkiye saatiyle 22.50'de ABD'nin New York şehrine indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın genel kurula hitap edecek. Cumhurbaşkanı ayrıca ziyareti kapsamında liderleriyle temaslarda da bulunacak. Spor. Dün akşama döneceğiz öncelikle. Fenerbahçe Kadıköy'de 3 puanı tarihi skorla aldı. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Müsabaka Sarı Lacivertlerin 8-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu maç Fenerbahçe'nin lig tarihindeki en farklı galibiyeti oldu. Dün oynanan günün bir diğer mücadelesinde ise Ahmet Sportif Faaliyetler sahasında Beşiktaş'la karşılaştı. 5 gole sahne olan karşılıklı gol düellosunun yaşandığı mücadele 3-2 Ahmet Spor üstünlüğüyle sona erdi. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Beşiktaş bu sonuçla liderliği yükselme fırsatını Ahmet Spor'a kaptırdı. Ev sahibi ekip 6. hafta sonunda milli takım arasına lider olarak girdi. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında dün akşam 2 mücadele daha oynandı. Alınan sonuçları hatırlatalım. Erzurumspor FK 1, Samsunspor 0, Göztepe 2, Çaykurrizespor 2. Ve UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta mücadele edecek A Milli Futbol takımımız bugün Riva'da toplanacak. Ay Yıldızlar ilk antrenmanını da saat 18'de gerçekleştirecek. Vincenzo Montella'nın bellediği 29 kişilik kadroda 4 oyuncu ilk kez yer alıyor. Beşiktaş'tan İlhan Fakılı, Fenerbahçe'den Bartu Elmas, Konyaspor'dan Adil Demirbağ ve Trabzonspor'dan Melih Kabasakal ilk kez amili takım formasını terletecek. Türkiye UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'nde Fransa ile mücadele edecek. Milliler daha sonra sırasıyla 28 Eylül'de İtalya, 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de ise tekrar İtalya ile karşılaşacak.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. İzmir, Antalya ve Diyarbakır parçalı bulutlu. Ankara 27, İzmir ve Antalya 30, Diyarbakır 33 derece. İstanbul yerel sağanak yağışlı 26 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Gaziantep ve Van az bulutlu. Gaziantep 31, Van 25 derece.
0: Yol durumu.
1: Haftanın ilk iş ve eğitim gününde İstanbul'lara bu dakikalarda %38'lik bir yoğunluk bekliyor. Anadolu yakasındaki yoğunluğun Avrupa yakasına göre daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. D100'de Bostancı Köprülü kavşağı güçlendirme çalışmaları var. Her iki yönde de sol şeritler trafiğe kapalı. Bu bölgede gün içerisinde yoğun bir trafik yaşanıyor. Yayınımız Güçlü Özgan'la yeri ve zamanıyla devam edecek.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: ...21 Eylül 2026 Pazartesi... ...ben Güçlü Özkan... ...Radyo Sputnik'tesiniz... ...kulağı ve aklı yeri ve zamanında olan... ...tüm dinleyenlere bir haftalık aradan sonra... ...günaydın elbette... ...ekip arkadaş, editörüm İrem ve Teknik Masa'da... ...Simge'yle birlikte güzel bir gün... ...güzel bir hafta dileyerek başlıyorum programa... ...saatime bakıyorum 07.11'i gösteriyor... ...ne yapacağız? Her sabah olduğu gibi... ...Türkiye ve Dünya gündemine bakacağız... ...gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla... ...yetinmeden nedenleri ve olası sonuçlarıyla... ...sorduğumuz sorular ve... Elbette bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemi öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinde dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız örneğin X'te @radyosputnik.tr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına ulaşabilirsiniz hem de daha sonrasında eğer canlı dinleyemezseniz de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz kişisel sosyal medya hesaplarım X ya da Instagram Güçlü Özkan birleşik ve küçük harfle Güçlü Özkan yazmanız yeterlidir. Görüşleriniz, önerileriniz ve tabii ki eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz lütfen. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Şu meşhur konuştuğumuz geçtiğimiz çarşamba gününden beri konuştuğumuz telefon soruşturması. Şimdi buna dair gelişmeleri sizlere aktaracağız. Yani birkaç kişinin birkaç yüz bin kişinin aslına bakılırsa çok da tabii küçümsenmeyecek bir rakamdan bahsediyoruz. Birikimini nasıl değerlendirdiği değerlendirmediği meselesi değil aslında. Sonuçları itibariyle programa her sabah başlarken diyoruz ya anlatılmayanı anlatmaya çaba göstereceğiz diye. Sadece o birkaç yüz bin kişinin meselesi değil bu. Geçmiş krizler itibariyle kamunun sırtına dolayısıyla bizlerin sırtına da nasıl bir yük binebilir? Bu ihtimalleri de program içerisinde ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Ama oradan önce geçmiş olsun Adana. Neden? Sayın Beyli'de merkez üssü. Sayın Beyli olan 5 büyüklüğünde bir sarsıntı, bir deprem meydana geldi. AFAD'dan bu konuda açıklama yapıldı. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini de açıkladı AFAD, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Peki bir sorun var mı? Sabah saatlerinde yaklaşık 3 saat önce 4.02'de meydana gelen bu deprem Adana'da, Maraş'ta, Osmaniye, Kayseri'de, Gaziantep illerinde hissedildi. Şu

Ankara'da Adalet Bakanlığı önündeki 11. gündeki nöbetlerine devam ediyorlar. Yani aslında bakılırsa biz kendi yaptığımız, kendi inşa ettiğimiz ya da denetlediğimiz, bir ya da daha koyacağım buraya izninizle, denetleyemediğimiz binalar yüzünden depremden korkuyoruz. Ama söylediğim gibi deprem kendisini unutturmamaya devam ediyor. Bir kez daha programın hemen başında elbette sadece Adana'da değil, depremi hisseden diğer illerde de illerdeki yurttaşlarımıza da bir geçmiş olsun dileklerimizi gönderelim. Ve geçelim şu fon meselesine. Nedir bu? Şimdi bu fon meselesi, bu soruşturma, farklı şirketlere yönelik soruşturmalar. Hani biraz daha büyüyecekmiş gibi görünüyor. Neden büyüyecekmiş gibi görünüyor? Bunu konuşacağız elbette. Detayları neler? Nasıl başladı? Bizim hayatımızı, bizim sıradan yurttaşların hayatını ilgilendiren, yani yatırım yapmayanlar açısından da bu geçerli. Boyutu ne? Ona bakmaya çalışalım program içerisinde. Şimdi Turan Çömez, İYİ Parti milletvekili, şöyle bir rakam ortaya koydu. Hani miktarın büyüklüğünü anlayabilmek açısından nasıl bir paradan, ne kadarlık bir paradan bahsediyoruz biliyor musunuz? Bakın diyor ki Turhan Çömez, tasfiye kapsamındaki fonlarda, ki o süreçte 3 aydan 6 aya uzatıldı, onu söyleriz, onu konuşuruz. 515 bin yatırımcının 830 milyar lirası bulunuyor bu fonlarda. Şimdi şöyle bir hesap yapmış Turan Çömez, gözünüzün önünde canlanmasından söylüyorum. 830 milyar lira 200 liralık banknotlarla yaklaşık 4 milyar 150 milyon adet banknot anlamına geliyor. Banknot başına 1,13 gram hesabıyla toplamda 4690 ton paradan bahsediyoruz. Nedir bu biliyor musunuz? 25 ton taşıyor bir tır ortalama. Bu toplamda 188 tır dolusu paradan bahsediyoruz biz. Yani 515 bin yurttaşımızın parasını 188 tıra doldurup götürmüşler diyor Turan Çömez. Bir de eklemesi var, hem de göz göre göre. Neden göz göre göre diyor? İşte şimdi onları da anlatacağız, bunları da konuşacağız. Ama son gelişmeler ne? Son olarak dün itibariyle Doğa Sigorta Yönetim Başkanı, aynı zamanda İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olan iş insanı Nazım Kırmızı'nın ardından Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdülkadir Özkan da gözaltına açıklandı. Soruşturma kapsamında yürütülen bu soruşturma kapsamında, onu söyleyelim. Nasıl başlamıştı? Hisse değerleri şişirilmiş bazı yatırım fonlarındaki satışların hızla artması, Borsa İstanbul Endeksinde %6'ya varan sert bir düşüşe yol açmıştı. Bunu anlamamız gerekiyor. Bu süreci biraz detaylı aktaracağım size. Neden biliyor musunuz? Çünkü önümüzdeki günlerde, biliyoruz ki biz profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, hani her konuda uzman olamayız elbette, ama bazı konularda en azından bizim hayatı etkileyeceği yeni düşündüğümüz konularda, tabii ki ekonomik hayatımızdan ve sonrasında da sosyal hayatımızı da etkileyecek bu konularla ilgili minimum temel bilgilere sahip olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi o %6'lık Borsa İstanbul Endeksindeki %6'lık sert düşüşten sonra bazı fonlar yatırımcılara ödeme yapamayacaklarını ilan ettiler. Değer kaybının artması üzerine ne oldu? Kamu kurumları ve denetçiler devreye girdiler. SPK 131 yatırım fonunun tasfiye edileceğini açıkladı 3 ay içerisinde. Açılan soruşturmalar kapsamında Pusula Portföy, Info Yatırım, Hedef Holding, Destek Yatırım Bankası ve Tera Holding gibi kuruluşların yöneticileri gözaltına alındılar. Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet'in de bir açıklaması var. Nispeten yatıştırıcı, sakinleştirici bir açıklamadan bahsedebiliriz burada. Bu piyasada yaşanan sorunların, dedi, sınırlı sayıda fonda gerçekleştiğini belirtti Mehmet Şimşek. Genele yayılan sistematik bir risk söz konusu değil ifadeleri de dikkat çekiciydi. Bunu da söyleyelim, bunu da hatırlatalım. Tabii söylediğim gibi bu 4 şirket, bu bahsettiğim, az önce dikkat çektiğim 4 şirketin hesap hareketleri içinde bir sermaye piyasası kurulu bu şirketler için bir inceleme talep etti. Yurt dışına kripto ya da para transferi yapıldı mı sorusu elbette gündemdeydi. MASAK kim araştıracak? Hangi kurum bunu araştıracaktı? MASAK bu araştırmayı yaptı. Peki sonuç ne? Sonuçta şöyle. MASAK raporuna göre mesela Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabı ile
İsviçre'deki Rothschild Bankası'ndaki bir hesaba 1 Eylül'de bu

0: tartışmalar başlamadan önce 1 Eylül 2026'da ne kadar biliyor musunuz? 2 milyar 889 milyon liralık para transferi. Yine Pusulu Holding Yönetim Kurulu Başkanı tarafından da, onun hesabından da 24 Ağustos'ta, tarihlere dikkatinizi çekiyorum. 24 Ağustos'ta da yine aynı banka üzerinden 1 milyar 198 milyon liralık para transferi gerçekleştirildi. Yani aslında bu para hareketlerinin biz ne zaman gerçekleştiğini görüyoruz. O yüzden tarihe dikkatinizi çek. Fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü o 15-16 Eylül işte İstanbul'da da yaşanan o sorunları hatırlattım hemen konuya girerken. 16 Eylül 2026'dan önce biz bunun gerçekleştiğini öğreniyoruz, görüyoruz. Söylediğim gibi SPK, Sermaye Piyasası Kurulu da bu tasfiyeyi, bu şirketlerin tasfiyesini, yani 131 yatırım fonunun tasfiye sürecini başlattı. 3 ay öngörmüştü önce. Daha sonrasında ne oldu biliyor musunuz? O da yeni bir açıklama. Bu sürecin 6 aya çıkarıldığını biz öğreniyoruz. Şimdi bunlar aktarabileceğim başlıklar bu gelişmelerle ilgili olarak. Peki ne yaşıyoruz biz? Bu ne demek? Ne anlama geliyor? Bu milyarlar, fonlar, işte fon, bütün bu fonlarda toplanan paralar ne oluyor? Nasıl para kazanıyor insanlar bu fonlardan? Daha doğrusu bir de bunu bu yöntemle, yani böyle bir bölü 10 bin değerinde artan değerlemeler nasıl yaşanıyor? Böyle özetle sizlerle paylaşmak istiyorum izniniz olursa. Şimdi yatırım fonuna bakarsak şöyle bir sepet gibi düşünebilirsiniz. Binlerce kişi parasını bu sepete koyuyor. Bu fon yöneticisi, 131 fondan ve 4 şirketten bahsediyoruz ya, bu fon yöneticisi de bu parayla ne yapıyor? Hisse senedi, tahvil, altın ya da başka yatırım araçlarını satın alıyor. Hisse senetlerinin doğrudan bir olmuyor bu yatırım fonuna para yatıranlar, ama ne oluyor? Sepetin belli bir bölümüne sahip oluyor. Sepetteki yatırımlar değer kazanırsa fonunuz da yükseliyor, düşerse de değer kaybediyor. Yani bir risk de yatırımcılar açısından bir risk de var. Fonların varlıkları da onları yöneten şirketin kendi mal varlığından ayrı tutuluyor. Bu dikkat çekici. Yani portföy yönetim şirketinin sorun yaşaması, işte yaşıyoruz şu an, karşı karşıyayız. Fonun içindeki varlıkların ortadan kaybolduğu anlamına gelmiyor. Onu da söyleyelim. Yani burada şirketlerin kendi mal varlığı da bütün bu kayıplar karşısında bir değer olarak bir kenarda duruyor. Zaten aslında çözüm önerileri de var uzmanların. Onları da konuşuruz. Şu var tabii, bu fonlardaki paralar, bu fonlardaki yatırımlar mesela bankalardaki mevduatlar gibi devletin altında değil. Onu da hatırlatalım, onu da söyleyelim, ama çözüm önerileri de gündemde. Bazı yatırım fonları Borsa İstanbul'da işlem hacmi küçük, düşük, yani alıcısı ve satıcısı az olan hisselerde çok büyük pozisyonlar oluşturdular ki bu aslına bakılırsa sorunun nerede başladığını da bize gösteriyor. Bu pozisyonlar hisseleri yükseltti. Hisseler yükseldikçe fonlar yüksek getiri sağladı. Yüksek getiriyi gören yeni yatırımcılar ne oldu? Bu fonlara para yatırdılar, o fonlara para akıttılar aslında bakılırsa, bunu söyleyebiliriz. Fonlarda gelen parayla aynı ya da benzer hisselerden daha fazla alınca bir süre sistem kendi kendini besledi, ama sorun büyük bu döngüde tersine dönüşle başladı. Yani bir yatırımcı fonunu sattığında fonun nakit ödeme yapması, aslına bakılırsa kasada yeterli para yoksa ne oluyor? O fon elindeki yatırımları satmaya başlıyor. İşte fonun elinde milyarlarca liralık günlük işlem hacmi düşük hisseler varsa bunu yapmak çok da kolay olmuyor. Mesela kağıt üzerinde 10 milyar liralık hisseniz olabilir, ama bu sadece kağıt üzerinde. Bunun birkaç milyar lirasını bir anda satmaya kalkarsanız ne olur? Yeter, doğal olarak piyasa bu. Yeterli alıcı bulamayabilirsiniz. Satış arttıkça fiyat da düşer. Yani işte likidite sorunu denilen mesele de tam olarak da bu. Varlığınız vardır ama onun gerektiği hızda paraya çeviremezsiniz. Şimdi aslına bakılırsa SPK 28 Ağustos'ta özellikle tabii bu serbest fonların birkaç hissede aşırı yoğunlaşmasını sınırlayan yeni kurallarını açıkladılar. İşte BIST 30 Borsa İstanbul dışındaki hisselerde bir fonda ağırlığı %5'i aşan fonların toplamına %20 sınırı getirdi SPK. Mevcut yüksek pozisyonlarında aşamalı olarak azaltılmasını istedi bu fon yönetimlerinden. Bu bazı fonların elindeki büyük hisse büyük hisse pozisyonlarını satması anlamına geliyordu. İşte aslında sorun da buradan başladı. İşte bu sırada da yatırımcılar fonlardan çıkmaya başlamasıyla iki baskı üst üste geldi. Bunlardan biri fonların hem portföylerini küçültmesi hem de çıkan yatırımcıya nedir? Para bulması gerekiyor ama bulunabildi mi? Bulunamadı. Satışlar arttı, hisseler düştü, fonların değerleri geriledi. Düşüşü gören daha fazla yatırımcı buradan çıkmak istedi. İşte kendi kendini besleyen o kazanç döngüsü bu kez ne oldu? Ne çalıştı? Yatırımcı çıkış yaptıkça fon hisse sattı. Satış yiyen hisse de dolayısıyla fon değer kaybetti ve daha fazla yatırımcı çıkış yapmak istedi. İşte aslında bakılırsa kriz de tam olarak buradan başladı. Bu nokta itibariyle başladı. Peki mesela bu fonun tasfiye edilmesi, işte şimdi tasfiye süreci başladı değil mi bu fonların? Hani paraların, bu yatırımcıların paralarının gittiği anlamına mı geliyor? Uzmanlar diyorlar ki, ben onların söylediklerini sizlerle paylaşıyorum. Hayır, fonun kapatılması anlamına geliyor sadece bu tasfiye. Fonun elindeki hisse senetleri ve diğer varlıklar ne olacak? Nakde çevrilecek. Peki bu varlıklar kaça satılabilecek? Ne olacak? Aslına bakılırsa asıl soru da, asıl mesele de tam olarak burada buradan kaynaklanıyor ki şöyle diyeyim, muhalefetin de buna dair bazı soruları var. O soruları da sizlere aktaracağım. Daha doğrusu ortada yanıtlanması gereken sorular var. Neden bu sadece bu 500 bin yatırımcı, ki ailelerin de mesela işin içine katarsak, yani 4 ile en azından çarparsak en az 2 milyon kişiyi ilgilendiren bir sorundan bahsediyoruz. Şimdi devlet neden müdahale etti bütün bu sürece? Çünkü mesele sadece birkaç fonun müşterilerine ödeme yapamamasının ötesine geçmeye başlamıştı. Özellikle borsadaki o negatif hareketler sonrasında fonlar nakit bulmak için hisse satıyor. Satışlar borsayı düşürüyor. Düşüş fonların değerini alıyor. Bu da daha fazla yatırımcının çıkmasına neden oluyordu. Yani kendi kendini hızlandırabilecek bir tür zincir ortaya çıkmaya başlamıştı. İşte Merkez Bankası piyasaya sağladığı fonlamayı arttırdı. SPK'da bazı borsa kurallarını geçici olarak gevşetti. Yani Finansal İstikrar Komitesi'nin bu konuda bir açıklaması da vardı. Sorunun fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaştığını ve geçici ve yönetilebilir olduğunu da söyledi. Buna dair açıklamalarda bulundu. Yani şunu söyleyeyim, bütün fonlardan korkulmalı mı? Hayır diyor uzmanlarla, yani hem resmi yetkililere yaptıkları açıklamalara bakıyoruz, hem konunun uzmanlarına da bakıyoruz. Ülkede yüzlerce farklı yatırım fonu var. SPK'nın bütün bu fonları kararı bütün fonları kapsamıyor. Karar dışındaki portföy yönetim şirketlerindeki fonlarda işlemlerine kurallara uydukları için ya da başka akıllara, işte soru az sonra aktaracağım soru işareti yaratan işlemler yapmadıkları için, ya da şöyle söyleyebiliriz, kurallar bütün içerisinde hareket ettikleri için o fonlar işlemlerine devam ediyorlar. Bunu da hatırlatalım, bunu da söyleyelim. Dedim ya, muhalefetin bazı var. Şimdi konuyu anlatmaya çalıştım, ne oluyor ne bitiyor bunu anlamaya çalışıyoruz, zaten çalışıyoruz. Derin bir nefes. Neden derin bir nefes? Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak ne kadar çok şeyi, hukuka dair, ekonomiye dair ne kadar çok şeyi takip etmek ve öğrenmek mecburiyetinde kalıyoruz değil mi? O yüzden şöyle bir derin bir nefes aldım. Erhan Usta, İyi Parti'den, İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Erhan Usta, ki çok deneyimli bir ekonomisttir kendisi de. Bazı soruları, ki eski devlet planlama teşkilatı bizim, hatırlayınız, bir zamanlar o DPT'de planlama uzmanıydı. Mecliste Plan Bütçe Komisyonu'nda yer alan bir isim, onu da söyleyelim. Yani Erhan Usta'nın bu sorularını gündeme getirirken yani konunun uzmanı olan bir milletvekili olarak bunları ben size aktarıyorum. Dedi ki Erhan Usta, bu konu aşikardı, ortaya çıkan bu tablo aşikardı, yetkililerce biliniyordu gibi bir iddiada bulundu ve şu iddiasını şöyle destekledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 4 Kasım 2025 tarihinde katıldığı bir toplantıda 9. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde kullandığı ifadeleri hatırlattı. Ne demiş orada Çimşek? Tabii biz böyle başka başlıklara bakarken konunun uzmanlarının dikkatini çeken bu tip açıklamaları gözden kaçırıyoruz. Doğal olarak her konuya da hakim olamayız. Mehmet Şimşek'in ifadelerine tırnak içerisinde aktarıyorum. Bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz. Bu alanda da düzenleme ihtiyacının farkındayız ifadelerini kullanmış Mehmet Şimşek. Erhan Usta da diyor ki 10 ay sonra düzenlemeler yapıldı. Neden o zaman 10 ay sonra bu konuyu madem farkındaydınız, neden 10 ay sonra bu düzenlemeleri yaptınız diyor ve ekliyor. Başka soruları da var Erhan Usta'nın Bakan Şimşek'e yönelik yönelttiği sorular. Eminiz ki Mehmet Şimşek de bu sorulara çıkıp net şekilde yanıt verecektir. Yetkili kamu kurumları görevlerini yerine getirmemiş midir? Yoksa alınması tedbirler siyasi başka nedenlerle mi bekletilmiştir gibi bir ifadesi oldu. Daha doğrusu bir sorusu oldu. Fonların yönetiminde, ortaklığında hissesini yoğun olarak aldıkları şirketlerde başka siyasilerin bağlantısı var mı diye sordu. Mesela son bir yıldır bu fonları elinde tutan mesela kamu yetkililerin üst düzey yöneticiler var mıdır diye sordu. SPK başta olmak üzere yetkili kurumlarda bulunanlar hakkında bir düzenleme, bir soruşturma yapılacak mı diye sordu. Şöyle daha da dikkat çekici, küçük yatırımcıların zararı kim tarafından karşılanacaktır gibi bir sorusu oldu. Bunu neden sordu biliyor musunuz? Bu katılım evim, işte bir evim gibi kurumların, kuruluşların emlak katılım tarafından satın alınacağı gibi bazı haberler yansımıştı biliyorsunuz. İşte bu haberler üzerine de bu soruyu gündemine getirdi Erhan Usta ve burada oluşan tahmin edilen kamu zararı hesaplanmış mıdır? Bu zarar kimden tahsil edilecek diye de ve tabii ki bu zarar ne kadardır ve kimden tahsil edilecektir diye de bir soru gündemine aldı. Onu da söyleyelim. Hem burada şu da dikkat çekici, bu da dikkat çekici. Kerim Rota'nın da bir sorusu var burada. Benim o özellikle üzerinde durulması gerektiğini düşünüyorum. Mesela bu şirketlerden bir tanesinin 2021 yılında kurulduğunu belirtiyor. Temmuz 2025'e kadar kapalı fon olarak hayatına devam ediyor bu şirket. Yani kendi içinde bir şekilde bu yatırımları yapıyor, devam ediyor ve kaç kişi var biliyor musunuz? Bu şirketin içerisinde 12 yatırımcı var. Bunların kim olduğu bilinmiyor. Bunların açıklanması lazım diyor Kerim Rota. 4,5 senelik bu süreç içerisinde bu fonun değeri dikkatinizi çekiyor. 524 kat artıyor. Yani o gün, ilk gün, kurulduğu gün 1 milyon lira yatıran bir kişi 4,5 senenin sonunda 524 milyon liraya sahip oluyor. İşte Kerim Rota da diyor ki o 12 kişi kim? Bunların açıklanması gerekiyor şeklinde bir ifadesi var. Bunlar, bu isimler elbette konunun uzmanı olan isimler olduğu için biz de bu soruları aktarıyoruz. Bu arada bir isim daha her programda neredeyse anıyoruz. Hani dedim ya, bu 500 bin yatırımcıyı sadece ilgilendiren, hani böyle sosyal medyada eleştiriler de görüyorum. Yani işte hani işte kar hırsı, aşırı kazanç hırsı nedeniyle böyle bir tablo ortaya çıktı deniyor. Bir yandan da bundan sonraki dönemde bu hepimizin hayatını etkileyebilecek rakamlardan bahsediyoruz. Neden? Hani bahsedilen rakamlar, işte İsviçre'ye gönderilen paralar vesaire, ortaya çıkan milyar liralık rakamlar aslında devlet bütçesi açısından bile bakıldığında, hani ne kadar doğru bilmiyorum da, %4'üne, yıllık bütçenin %4'üne denk gelen rakamlar olduğu belirtiliyor. İnan Mutlu da diyor ki ekonomist, şöyle 2001 bankacılık krizi, farklı bir krizdi o elbette, ortaya çıkan tablo. Dediğim gibi o dönemde hala da öyle, mevduat faizleri devlet garantisi altında, bu fonlardaki paralar herhangi bir garantisi yok devlet açısından, ama yine de bir risk var diyor. Çünkü 2001 bankacılık krizinin yeniden çözümünün kamuya bir maliyeti vardı diye hatırlatıyor İnan Mutlu. Nedir o maliyet biliyor musunuz? 2001 bankacılık krizinin maliyeti kamuya 53.6 milyar dolardı. Hani bunu da unutmamak, bunu da bir tartışmak, bunun üzerinden de konuşmak gerekiyor diye de düşünüyorum. Bunu da hatırlatalım. Bunun üzerinden de tartışmak, bunun üzerinden de konuşmak gerekiyor. Mafi Eğilmez'in bu konuda kendi iktisatçı doktor Mafi Eğilmez'in kendi blogunda bu konuda yazdığı bir yazı var. Detaylarını şimdi çok böyle detayına girip aktarmayacağım size. Aklınızda olsun, Kendime Yazılar adlı bir blogu var. Hani ne oluyor ne bitiyor uzman bir ismin elbette görüşleri üzerinden anlayabilmek açısından o yazıyı da sizlere tavsiye ediyorum. Onu da söyleyeyim. Hani eski MASAK Başkan Yardımcısından bir öneri var, Ramazan Başak'tan. Hani bu mağdurların mağduriyeti, bu yatırımcıların mağduriyeti nasıl giderilir sorulmuş kendisine. O da diyor ki mesela bir öneri, el konulan bu şirketlerin el konulan varlıkları yatırımcılara aktarılabilir gibi bir önerisi var mesela. Dediğim gibi bu önerileri, ortaya çıkabilecek sorunları, o fotoğraf, yani kaç milyar lira yurt dışına gitti, kayıplar, kayıpların nedenleri, sorumlular kimler? Şimdi bugün, şimdi geçen hafta yoktum, bugün ilk gün, tatil sonrası ilk günüm, şöyle bir toparlama yapmak istedim aslına bakılırsa. Hani bunları görmek açısından önemliydi. Bir son not, ekonomi üzerinden hani dolandırıcılık ve enflasyon tartışması yapılıyor ya. İktisatçı, aynı zamanda Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisti Hakan Kara'nın dün takipçileriyle paylaştığı bir grafik var. Telegram üzerinden takip eden dinleyicilerimiz, programı izleyen dinleyicilerimiz o grafiği görebilirler. İrem, sen de ekrana verebilirsin o grafiği. Hani hep söyleriz burada, enflasyon dediğimiz şey sadece pazarda, markette, bakkaldaki o fiyat artışları, etiketlerdeki fiyat artışları değildir deriz ya. Hakan Kara da şöyle uyarıyor. İşte o görüntülerde şu an itibariyle Telegram'da, ekranda dolandırıcılık ve enflasyon ilişkisi nasıl birbiriyle doğru orantılı? Yani dolandırıcılığın toplam hüküm giyenler içindeki payı, enflasyon arttıkça, yıllık enflasyon 2011'den 2023'e örneğin arttıkça nasıl bir artış grafiği gösteriyor? Yani dolandırıcılığın ülkede enflasyonun artışıyla birlikte nasıl yükseldiğini de işte Hakan Kara, dediğim gibi Merkez Bankası baş ekonomisti, de hazırladığı bir grafik üzerinden, ceza infaz kurumu istatistikleri üzerinden hazırladığı bir grafik, işte aslına bakılırsa enflasyonun nasıl bir ahlaki çöküntü oluşturduğunu görüyoruz. Yakın çevremiz itibariyle, yediğimiz içtiğimiz şeyler, ürünler itibariyle de, değil mi? Hani yediğimiz peynir peynir değil, içtiğimiz su su değil, onların farkındayız. Evet, sorun, evet, tam olarak da bu. Ama bir yandan da işte bu işin dolandırıcılık boyutu var. Bir şekilde kolay para kazanma hırsı suçlular itibariyle ya da yatırım yapmak isteyenler itibariyle nasıl sömürülebiliyor? Bunu gösteren, bence bu dönemin ruhunu da anlatan, ekonomi açısından bakılınca bu dönemin ruhunu da anlatan bir grafikti. Bu kadar yeter herhalde fon meselesi, ama dediğim gibi hepimizin hayatını, sadece yatırımcılar değil, hepimizin hayatını da etkileyebilecek bir konu olduğu için bir şekilde detaylı olarak sizlerle ne olduğunu anlayabilmemiz adına aktarmaya çalıştım. Dilerseniz bir kısa ara verelim, arkasından Süleymancılara yönelik operasyon, seçimi etkileme operasyonu olarak tanımlanabilir. İsrail bağlantılı bir başka dolandırıcılık öyküsü, bunları da, bunların ayrıntılarını da programın ilerleyen dakikalarında konuşacağız. Şimdi elbette sevgili Ozen'in seçtiği şarkılardan biriyle devam edelim programı.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Üçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve zamanına devam ediyoruz. 21 Eylül 2026 Sputnik'in gündemini, sadece gündemi değil elbette, gündemde olması gerektiğini, gündemimizde olması gerektiğini düşündüğümüz konuları da paylaşıyoruz sizlerle. Üzerine hep beraber düşünüyoruz. Bu arada çok sayıda mesajınız var. İyi haftalar dilekleriniz var. Güzel, keyifli hafta, bir hafta geçsin dilekleriniz var. O dilekler için hepimiz adına, sizler ve bizler adına da bu mesajlara teşekkür ediyorum. Dinleyicimiz her sabah bizdedir. Ayşe Hanım, Ayşe Celep de diyor ki yani yetkili kurumların dikkatini, az önce konuştuk işte bu fon meselesini ya, de yetkili kurumlar meselesi konusuna dikkat çekiyor. Yani görevlerini tam olarak yapmadıklarına dair bir eleştirisi de var. Yani onlar bir şekilde bu denetimde azlarsa elbette, mesela MASAK uyumuş mu bütün bunlar yaşanırken diye soruyor. Yani gerçekten de böyle bir durum var. Gerçekten de böyle bir tablo var ortada. Yani programın ilerleyen dakikalarında konuşacaktım. Açayım o haberi sizlere. O haberi sizlerle ekonomi bölümünü biraz daha, tabii ne var ne yok onları konuşurken sizlerle paylaşmak istiyordum ama aslına bakılırsa işte maliyeden bir uyarı, örneğin IBAN'la para gönderenler dikkat diye vermiş Bir Gün gazetesi dünkü sayısında. Vatandaşların son dönemde yoğun şekilde kullandığı IBAN yoluyla para transferi nedeniyle hukuki sorun yaşamaması için o açıklama kısmını mutlaka ve mutlaka doldurun diyor maliye. Aksi takdirde ya da işte bilmediğiniz hesaplara para göndermeyin uyarısı var. Bir şekilde uğrayabilirsiniz şeklinde bir uyarı var. Bu yine maliyeden bir uyarı. Düşünüyoruz şimdi, işte az önce söyledim, Ayşe Hanım'ın hatırlattığı mesele tam olarak da bu. Yani sıradan yurttaşlar. Yani bu konudan çıkamıyorum. Sizler, bizler. Banka hesabına gelen birkaç bin liralık, değil mi? Ya da göndereceğiniz birkaç bin liralık para transferi için açıklama eğer yapmazsanız ne oluyor? Şüpheli işlem. Hemen, değil mi, yapay zekayla o şüpheli işlem belirleniyor. Hemen MASAK takibine bir şekilde takılabiliyorsunuz. Vergilendirme ya da kara para incelemesine bir tutulabiliyorsunuz. Peki işte konuştuk az önce, milyarlarca liradan bahsediyoruz. O milyarlarca liralık hacimler, değil mi? Ya da işte offshore hesaplar üzerinden yurt dışına giden paralar. Sadece bu konu üzerinden söylemiyorum bunu. Bu fonların radara yakalanmaması çok ciddi bir... Hadi şöyle söyleyelim, bir denetim zafiyeti değil midir? Hadi böyle söyleyelim, denetim zafiyeti ya da bir adım ileriye götürürsek kurumsal şekilde körlük anlamına gelmiyor mu diye de soruyor insan kendi kendine. İşte profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarız diyorum her seferinde size ve düşünüyoruz, işte bu sorular da bizim aklımıza geliyor. Bir çifte standart algısı, değil mi, kurumlara bir güven sorunu, bir şekilde bu güvenin tazelenmesi için nelerin yapılması gerektiğini, değil mi, bunlar üzerinden de düşünmeye çalışıyoruz, düşünüyoruz. Umarız yetkililer de, umarım ilgililer de bunu elbette düşünüyorlardır. Çünkü hep söylenir, değil mi? Ekonomide her şey çok önemli, evet, yatırım vesaire, ama en önemli konu ne ekonomide? Güven meselesi. Bunun üzerinden tartışmak, bunun üzerinden yorumlamak gerektiğini düşünüyorum bütün bu yaşananları. Hani sadece tek bir işte neydi? Şöyle tanımlıyor, başlık şöyle atılıyor. Fon soruşturması, tamam, onun detaylarını aktarırız, konuşuruz da sadece mesele bu mu? Yani oradaki işte 5-6 kişinin yaptığı işte yolsuzluksa daha işte yargılama aşamaları elbette olacak. Soruşturma aşamaları, göreceğiz hepsini de. Sadece bu mu sorun, yani o kişiler mi? Peki sistemi konuşmayacak mıyız? Sistem üzerinden bunu tartışmayacak mıyız diye de soruyorum. Yenilerinin yaşanmaması için konuşmak gerekiyor. Peki biz diğer başlıkla, dedim ya, bunu konuşacağız. Bunun üzerine tartışmaya daha çok devam edeceğiz. Benim görebildiğim kadarıyla. Biz şu geçelim Süleymancılar soruşturmasına. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nasıl tanımlanıyordu? Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne. Böyle tanımlanıyor bizde. Yani sistem nasıl adlandırıyorsa kolay anlaşılabilme adına böyle söyleyelim. İşte bu örgüte, bu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında da bir gözaltı kararı verdi. 23 şirkete, bakın, 23 şirkete de kayyum atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından da bir açıklama var. Kayıt dışı para transferleri. İşte yani az önceki konuya gibi gidiyor gibiyiz yine, değil mi? Gitmeyeceğim ama. Suç gelirlerin aklanması ve bakın bu çok dikkat çekici. Seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlere ilişkin bulguların soruşturma dosyasına yansıdığını açıkladı. Kim? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yapılan bu operasyon sonrası gelen açıklama bu. Tabii burada akla şu geliyor. Seçim süreçlerini etkilemeye yönelik bulguların dosyada olduğunu görüyoruz. Savcılık şunu açıklamadı. Yani mesela bir siyasi partiye destek mi verilmek istendi, bir adaya mı destek verilmek istendi, işte ya da tam tersi işte iktidara mı, başka, yani sanmıyorum öyle bir şey olduğunu da çünkü Süleymancılarla ilgili çok tartışma, özellikle seçim, son seçim sürecinde muhalefete yönelik desteği hep gündemdeydi, onu da söyleyelim. Şuna doğru gider mi acaba diye de insanı düşündüren bir soruşturma ya da başsavcılığın ifadesi, hani bu süreçten sonra bir siyasinin ya da bir siyasi partinin ismi de bu soruşturma kapsamında gündeme gelebilir mi diye sorduran bir açıklama, benim görebildiğim, benim okuyabildiğim kadarıyla. Bilmiyorum siz ne dersiniz, nasıl değerlendirirsiniz bu meseleyi. Tabii somut bir bilgi yok elimizde, ona dair de bir şey söyleyemeyiz. Ben sadece hani bir cemaat ya da işte neydi, nasıl tanımlıyordu, suç örgütü, çıkar amaçlı suç örgütü, doğru ifade edelim, eğer seçimi manipüle etmek için ya da seçim sonuçlarını etkilemek için bir hamle yapıyorsa, bir siyasi partiyle değil mi yan yana olmak durumunda, işte göreceğiz bakalım bundan sonraki soruşturmanın ilerleyen aşamalarında nasıl bir tabloyla, nasıl bir fotoğrafla karşı karşıya kalacağız, bunları da hep beraber değerlendiririz. Bir konu daha var. Bir konu daha var. O Cem Küçük diyeceğim. Cem Küçük soruşturmasında biliyorsunuz gözaltı tutuklanan isimlerden birisi kimdi? Tahir Sarıkaya'ydı. O ismi hatırlıyorsunuz değil mi? Beyaz TV'de programcılık yapıyordu. Uyan Türkiye'm programın adı ya da programın sloganı da böyleydi kendisinin. Bakın, o Tahir Sarıkaya için bir MASAK raporu hazırlanmış ve gerçekten yine milyonlarca liradan, bizim hani aklımızın, hafızamızın almayacağı paralardan bahsediyoruz. Milyonlarca liralık bir para akışından bahsediyoruz. 2017-2026 döneminde 101.1 milyon liralık para girişi, 134 milyon liralık para çıkışı olduğunu tespit etmiş MASAK. Yani çok dikkat çekici rakamlar. Tabii şöyle, bu çıkışın açıklamalarının da yetersiz olduğunu belirtiliyor. Kişisel borç ilişkisi ve mali profile uyumsuzdur bu rakamlar tespiti MASAK'ın. Bu konudaki Tahir Sarıkaya'nın hesapları üzerine yapılan incelemeler sonrasında bu para, böylesine büyük miktarlar, yani bu kişisel borç ilişkisi ya da mali profille örtüşmüyor açıklaması benim dikkatimi çeken konu. Kıbrıs'ta bir otelin örneğin hesabına 23 ayrı işlemde toplamda 2 milyon 407 bin lira gönderildiğini de biz yine nereden öğreniyoruz? MASAK'ın raporundan öğreniyoruz. Uyan Türkiye'm. Slogan neydi? Slogan, programın sloganı da tam olarak buydu. Şöyle devam edelim diğer başlıklar üzerinden, ne oluyor, ne bitiyor. Ya, çok enteresan, çok dikkat çekici bir soruşturma dosyası. İsrail'le bağlantılı bir Forex çetesinin gerçekten adlar, yalan makinelerinin içinde olduğu, sahte CV'lerin, sahte özgeçmişlerin böyle yer aldığı bir hikayenin detaylarını içeren bir soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunun koordinesinde, bakın, Milli İstihbarat Teşkilatı, Siber Suçlar Şube Müdürlüğü, Emniyetin, Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın içinde olduğu bir soruşturmadan, yasa dışı Forex dolandırıcılığı soruşturmasından bahsediyorum. Öylesine büyük ve milyarlarca dolarlık, bugün böyle programın ilk bölümü çok para konuştuğumuz bir bölüm oldu. İkinci bölümde siyasete geçeriz, siyasetin detaylarına. Hatta bir dinleyicimiz de vermiş, bizi vapurdan dinliyormuş, adalara gidiyor. Adalarda bir belediye başkanlığı seçimi var. İstanbul Valiliği de bugün olarak açıklamıştı seçimi. CHP'li Adalar Belediyesi'nde başkan vekilinin istifası. Ondan sonra yeni bir seçim var. Şu an biz de diyor seçim için adalara gidiyoruz. Kulağımız da sizde diyor. Selamlar olsun. Onun detaylarında programın ilerleyen dakikalarında konuşuruz elbette, ama az önceki operasyonu şöyle birkaç dakikada özetleyeyim. Gerçekten nasıl risklerle karşı karşıya olunduğunu ya da Türkiye'de, ülkemizde böyle bir organizasyonun nasıl kurulabildiğini sorduran sorular benim aklıma, sorduran detaylar benim aklıma geliyor. Bakın, operasyonun ilk aşamasında 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi, dikkatinizi çekiyorum, 40 çağrı merkezi ve finans ofisi edildiğini öğreniyoruz. 1,5 milyar değerinde olduğu değerlendirilen mal varlığı, 80 araç, 12 mülke el konuyor. Banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke uygulanıyor. Operasyonun ilk gününde gözaltı sayısı kaç biliyor musunuz? 174'tü. Daha sonrasında o rakam 200'ün üzerine, 201'e yükseldi. Onu da söyleyelim ki gözaltına alınanların 45'inin 21 farklı ülkenin vatandaşı olduğunu biz öğreniyoruz. İşte 9'u İsrail vatandaşı, 11'i Pakistan vatandaşı, Suriyeliler, Ürdünlüler, Ukraynalılar, Tayland, Endonezya, Fas. Bakar mısınız, uluslararası bir suç örgütünden bahsediyoruz. O bir kişi arasında gözaltına alınan 201 kişi arasında Kazakistan, Filipin, gidiyor böyle, liste uzuyor. Meksika, Mısır, Arjantin, Bangladeş vatandaşlarının da olduğu da belirtiliyor. Bu çok dikkat çekici. Bu haberin ayrıntıları Emeğe Saygı Sabah gazetesinde yer almıştı. Ben de oradan sizlerle paylaşıyorum. Dosya kapsamında İsrailli şüphelilerin Türkiye'deki şirket bağlantıları ve banka hareketleri de inceleme altında. İşte bu danışmanlık şirketlerinin, çağrı merkezlerinin isimleri veriliyor. Mesela o hesaplarda, o şirketlerin hesaplarında 206 işlemde 34 milyon liralık giriş ve 17 milyon liralık o hesaplardan çıkış yapıldığını biz yine öğreniyoruz. Çalışanlara bakın, öylesine profesyonel çalışıyorlar ki, öylesine uzmanlar ki bu dolandırıcılık meselesinde, ki soruşturmanın tespitleri, sabahka detayları yer almış. Çağrı merkezleri sadece Türkiye değil, diğer ülkeleri de hedef alıyor. Hedef alınan ülkelerin dillerini bilen kişilerin işte bu kişiler conversion agent ya da retention agent adı verilen pozisyonlarda yer alıyor. Yaklaşık bir haftalık eğitime tabi tutuluyor bu kişiler. Arkasından kod adlar veriliyor. Müşterilerin güvenini kazanabilmeleri için sahte özgeçmişler oluşturuluyor bu kişilerle ilgili olarak. İşte mesela Oxford mezunu, Oxford gibi üniversitelerden mezun oldukları mesela o CV'lerde yer alıyor. Bakın, işe alınacak kişiler yalan makinesi testlerinden geçirildiğini biz yine söylediğim gibi Sabah gazetesinin haberinden bu ayrıntıyı biz öğreniyoruz. İşte şöyle bir bakıyorum, başka ayrıntı var mı buna dair? Mesela soruşturmaya göre bu yapılanma, bahsettiğim 201 kişinin gözaltına alındığı bu yapılanma, işte sosyal internet üzerinden yüksek kazanç vaat eden Forex ya da kripto para reklamları yayınlıyor. İşte o yüzden hani sosyal medyada lütfen, ama lütfen, işte uzmanlar bu konuda uyarıyorlar. Kolay para kazanmak diye bir şey yok. Dünyada böyle bir şey yok ve maalesef de bu tuzaklara, sadece bizim ülkemizde değil, işte söyledim, bu şirketler, onlar, bu şirket, Türkiye'de kurulan bu şirketler, sahte işte danışmanlık şirketleri dünyanın her yerinde neredeyse dolandırıcılık yapıyorlar. İşte bu Forex ve kazanç, yüksek kazanç vaat eden Forex ve kripto para reklamları yayınlıyor. İlanlara bilgilerini bırakan kişilerin konuştukları dile farklı müşteri temsilcilerine yönlendirildiği belirlenmiş. İşte o yüzden onlarca ülkeden çalışan var bahsettiğim bu şirkette. Onlar da şimdi hepsi birer tutuklu olarak emniyette ifade veriyorlar. Bakalım, enteresan bir soruşturma. Tabii bu İsrail bağlantısı vesaire, o da çok dikkat çekici. Simge de beni uyarıyor son 3 dakikamız diye, hani gündeme dair birkaç ayrıntı sizlerle paylaşayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan 80 Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'na katılmak için New York'a gitti, Birleşik Devletler'e gitti. Ne zaman konuşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan? 22 Eylül yarın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmesi bekleniyor. Elbette tahmin ettiğiniz gibi dünya beşten büyüktür söyleminin de gündemde olacağını, Cumhurbaşkanı'nın gündeminde olacağını hatırlatalım. Bakalım neler söyleyecek, neler nasıl yorumlayacak Cumhurbaşkanı, onu da görelim. Bir dinleyicimiz uyarmış, tır 40 ton değil 44 ton alır, kamyonlar 25 ton alır diye. Tamam, ben de onu düzelteyim. O fon kapsamında yurt dışına giden paranın ya da o fon içerisinde biriken paranın büyüklüğünü anlatmak için Turan Çömez'in paylaşımını sizlere aktarmıştım. Orada bir hata varmış. Benim de çok uzman olduğum bir konu değil. Bilenler diyorlar ki hayır, kamyonlar 25 ton taşırlar. Tamam, biz de düzeltmeniz için de teşekkür edelim. Son 2 dakika bu arada, çok doğru bir karar, onu söyleyeyim. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği bir silahlı saldırı vardı, hatırlayınız. Ayser Çalık Ortaokulu ortaokulunda gerçekleştirilen bir saldırıydı maalesef ki onunla ilgili de yargılama süreçlerini sizlere aktarıyoruz, sizlerle paylaşıyoruz. Valilik çok doğru bir karar almış. Benim okuduğumda evet doğru karar dediğim bir açıklama valilikten geldi, Maraş valiliğinden geldi. Efendim o okul 12 Şubat ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası olarak bundan sonraki süreçte hizmet verecekmiş, bunu öğrendik. Elbette hem çocuklarımızın hem öğrencilerimizin, Tabii ki hem de öğretmenlerimizin psikolojisi orada çalışmaya, orada eğitim görmeye, orada eğitim vermeye de elbette uygun değildi. Bu açıdan Kahramanmaraş Valiliği'nde Aysel Çalık Ortaokulu binasının artık ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılacağını açıklaması önemli. Yeni bir bina yapılacakmış, onu da öğreniyoruz diyelim ve bakalım haber merkezine gidelim. Haber merkezimizin gündeminde hangi başlıklar, hangi detaylar, hangi ayrıntılar var? Kimden dinleyeceğiz? Selin Yazıcı'dan dinleyeceğiz. Arkasından siyasete dair başlıklar, yine ekonomi var ama bu sefer güncel ekonomi, onları konuşacağız ikinci bölümde.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında gerçekleştirilen 4. dalga operasyonda 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Fon soruşturmasında mali incelemenin kapsamı genişletildi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Adana'da saat 04.02'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Sayınbeyli olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Açıklamada Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep illerinde de hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir durumun bulunmadığı bildirildi. Dünyanın gözü New York'ta. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu dünya liderlerinin de katılımıyla yarın New York'ta başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 81. Genel Kurul'a katılmak üzere dün Türkiye saatiyle 20'de ABD'nin New York şehrine geldi. Cumhurbaşkanı yarın zirvede katılımcılara hitap edecek. Erdoğan'ın zirve kapsamında önemli ikili görüşmeler yapması da bekleniyor. Silivri cezaevinde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Tekirdağ'da 4 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar neticesinde Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke gözaltına alındı. Ambulans şoförü Süleyman Kaba, kolluk ifadesinin ardından mevcut delil durumu gözetilerek serbest bırakıldı. Diğer 3 kişinin gözaltında olduğu, bugün mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Alihan Suriç suç örgütü soruşturmasını genişletiyor. Bu kapsamda örgüte yönelik dün sabah saatlerinde 4. dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.
2: Ekonomi.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında mali incelemenin kapsamı genişletildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon soruşturmasında Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Buls Yatırımlı Alt Şirketlerinin yöneticilerinin 2024'ten bu yana mali hareketleri MASAK incelemesine alındı. Savcılık, yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferlerinin yanı sıra tüm para giriş çıkışlarının ham verilerini istedi. MASAK'tan talep edilen veriler, incelemeye alınan kişilerin yurt içi ve yurt dışı mali hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla değerlendirilecek. Geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için düzenlediği %25 indirim kampanyası yarın başlayacak. Yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının faydalanacağı kampanya için vatandaşlar 19 Ekim'e kadar satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankalara başvurabilecek. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı tren projesinde seri üretim aşamasına geçildiğini açıkladı. İlk setin testleri sürerken ikinci tren seti için imalat başladı. 8 araçtan oluşan ve 577 yolcu kapasitesine sahip olan tren setlerinin Türk mühendislerinin kabiliyetleriyle geliştirildiğini işaret eden Bakan Uraloğlu, ayda bir tane tren üretileceğini kaydetti.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, İzmir, Antalya ve Diyarbakır parçalı bulutlu. Ankara 27, İzmir ve Antalya 30, Diyarbakır 33 derece. İstanbul yerel sağanak yağışlı 26, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Gaziantep ve Van'da az bulutlu bir hava var. Gaziantep 31, Van 25 derece.
2: Yol durumu.

0: Haftanın ilk iş ve eğitim gününde İstanbul'daki trafik yoğunluğu şu sıralarda %58'e ulaşmış durumda. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre hemen hemen birçok ana arterde yoğun bir trafiğin olduğunu sizlere aktarabiliriz. Sarıyer, Katar Caddesi, Büyükdere Caddesi, Maslak yönünde sol şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Şu sıralarda bölgeye ekip sevk edilmiş durumda. Bu bölgede yoğunluk yaşanıyor. O3 Bayrampaşa Vatan yönünde de sağ şeritte yine bir trafik kazası var. Bir trafiğe kapalı. Bu bölgede de yoğunluk var. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zaman'ın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. İlk bölümde ağırlıklı olarak bu fon soruşturması ve diğer operasyonlar yine hep böyle bütçe, maliyeyle, parayla ilgili operasyonlardan ağırlıklı olarak elbette konuştuk. Yine tabii ekonomiye dair başlıklarımız olacak, siyasete dair başlıklarımız olacak ama benim geçtiğimiz günler itibariyle en çok dikkatimi çeken konu, bahadan bir tanesi, bilmiyorum şaşırdınız mı? Kanal D'de yanlış hatırlamıyorsam o haberi haber yayınlanmıştı. O da en çok kazandıran, ülkemizde en çok kazandıran meslekler. Yani ben genel olarak hani bu noterlik üzerinden tartışmalar çok yapılır. Hani noter bu sistem, hani kişilerin birbirlerine olan güveni ya da devletle kişiler arasındaki güvenin ya da güvensizliğin bir sonucu mu bu noterlik sistemi tartışması hep yapılır ya. Yani ben hep şöyle düşünürüm: eğer yanlış bir beyanda bulunuyorsanız, yalan yanlış bir şey söylüyorsanız ya da işte bir tırnak içinde bir üç kağıt yapıyorsanız, bunun bir bedeli olduğunu bilerek sistemin böyle kurulması gerektiğini düşünüyorum. Bunun bir bedeli olduğunu düşünmeniz gerekiyor. İşte galiba bu sistemde aslında bakılırsa noterlik mesleğinin bu kadar para kazandırmasına neden oluyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü listenin zirvesinde, Türkiye'de en çok para kazanılan meslek, kazandıran mesleklerin zirvesinde noterlik olduğunu öğrendim. 456 bin lira. Kimsenin parasında gözümüz yok. Onunla ilgili bir sorun yok da. Noterlerin ayda 456 bin lira kazanıyor olmaları. Pilotların mesela 350 bin lira. Oldukça aşağısında, yazılım mühendisleri yine 348 bin lira gibi paralar kazandıklarında görüyoruz. Burada tabii işte üretim faaliyetleri biraz az olunca bu tip mesleklerin de bu kadar kazandırıyor olması gayet normal. Başka başlıklarımız olacak. Biz siyasetle devam edelim.
3: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
2: Siyaset deyince tabii en çok konuşulan konulardan bir tanesi bu seçim tarihi. Yani erken seçim meselesi. Ona geleceğiz. Ona dair açıklamalar da var. Hani bir şekilde diyeceksiniz ki 2027'de olsa ne olur, 2028'de olsa ne olur? Evet, doğrusunu söylemek gerekirse bu kadar kafa yormaya da gerek var mı bilmiyorum ama işte bir şekilde bunlar siyasette konuşuluyor. Siyasetin gündeminde olan başlıklar. Bizim yükümlülüğümüz ne? Bizim yükümlülüğümüz de bu başlıkları sizlerle paylaşmak. Ama oradan önce şöyle CHP yeni partiye o eksende neler oluyor, neler bitiyor, onu da söyleyelim, onu da aktaralım sizlere. Şimdi CHP fabrika ayarlarına geri dönüyor diyebilir miyiz acaba? Neden bunu söylüyorum? Neden böyle bir ifade kullanıyorum? Şimdi burada dikkat çekici konu Gürsel Erol, Elazığ milletvekili Gürsel Erol'un yaptığı açıklamalar. Bilirsiniz Cumhuriyet Halk Partisi'ni takip ediyorsanız eğer, hani orada bir kurultaylar süreci zaten, hani bugün gelinen noktada da kurultaylar yüzünden ne olduysa oldu. Bu tartışmaların sonucu ortaya çıkan bir tabloyla karşı karşıya Sosyal Demokratlar. Bundan da bakıyoruz, CHP içerisinde hiçbir zaman gizli başkan adayları, değil mi, hiç bitmez o isimler, her zaman konuşulur. Bakın enteresan, Gürsel Erol'un verdiği bilgiler, hani neden konuya, bu meseleye girerken CHP fabrika ayarlarına dönüyor ya da fabrika ayarlarını hatırladı ifadesiyle başladım, onu biraz açıklar nitelikte. Genel başkanlık için 6-38. kurultay hakkında mutlak butlan kararıyla ilgili genel başkanlık görevine getirilmişti, biliyorsunuz kim, eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi ona 6 yeni rakip, ona karşı, Kılıçdaroğlu'na karşı 6 ismin başkanlık yarışı için hazırlandığını iddia etti. Bunu söyleyen kişi de Cumhuriyet Halk Partisi.

Nasıl tanımlayalım? Gündemimize gelecek konulara da hazırlık yapıyoruz değil mi? Ufak ufak. CHP demişken şunu da söyleyelim. İlginç bir gelişme. 45. Asliye Hukuk Mahkemesi İstanbul'da biliyorsunuz il kongresine ilişkin daha önce verdiği ihtiyati tedbir kararlarını kaldırdı. Bu ne anlama geliyor? Teknik olarak ne anlama geliyor? Gürsel Tekin bu kararla birlikte ve beraberindeki biliyorsunuz bir kurul atanmıştı ve çok olaylı şekilde il merkezine girebilmişlerdi. Hatta o görüntü Sarıyer, İstanbul Sarıyer'deki il merkezine girmişlerdi. Onu hatırlatalım. Mahkemenin kararıyla birlikte yürütülen tedbir görevi de sona erdiği şeklinde yorumlandı. Onu söyleyelim. Gürsel Erol'un da buna bir itirazı var. Bir açıklama yaptı. Dedi ki tedbiren üstlendikleri bu görevin sona erdiğini kabul etti ama dedi. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından daha sonra il olarak atandım ben. Yani mahkeme kararından sonra bir atama daha yapıldı. Yine mahkeme kararıyla genel başkanlık özür dilerim. Genel başkanlık görevine getirilen isim tarafından ben atandım. Dolayısıyla atanmış sıfatım devam ediyor. O yüzden de il başkanlığını bırakmam gibi bir durum, bir tablo gerçek olamaz, gerçekte değil dedi. Kılıçdaroğlu demişken hazır şöyle söyleyeyim, bir Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu, doğru ifade edebilmek için kaynağıma bakmam gerekiyordu. Bu platformu ziyareti sırasında gazeteci arkadaşlarımızın sorularını yanıtladı. Sadece bir bölüm size aktaracağım. Yorumda yapmayacağım. Siz yapın isterseniz. WhatsApp hattımızı da hatırlatırım. O yorumdan daha doğrusu o açıklamasından sonra. Altılı kurulması sürecinde parti içindeki itirazlar, o süreçte parti içinden itirazlar geldiğini söyledi. Bunu hatırlattı ve dedi ki doğru olduğuna inandım ve arkadaşlarımı ikna ettim ifadesini kullandı. Peki İmamoğlu'nun adayı yapmasaydım diye hiç düşündünüz mü şeklinde bir soru da yöneltti gazeteci arkadaşlarımız. O da hayır dedi. Daha doğrusu şöyle, yok, hayır, hayır şeklinde çok kısa, çok net bir yanıt verdi. Benim asıl yorumlamayacağım bölüm, sizin yorumlamanızı istediğim bölümse şudur. Siyasi hayatınızda keşke yapmasaydım dediğiniz bir şey oldu mu diye sordu yine gazeteci arkadaşlarımız. O da dedi ki siyasi hayatımda hataları ve eksiklerim var. Evet, ama keşke yapmasaydım dediğim çok önemli bir kararım yok. Böyle kararım bulunmuyor ifadesini kullandı. Haber bu kadar. Peki devam edelim biz diğer başlıklarla. Madem CHP dedik, bir de diğer kanada bakalım. Yeni Parti kanalından ya da o taraftan açıklamalar var mı? Mansur Yavaş Yeni Parti'nin çözemediği düğüm olarak değerlendirilebilir mi? Vallahi öyle görünüyor benim anlayabildiğim kadarıyla. Gerçi Mansur Yavaş'ın da hani çok böyle yalpaladığını, yani Mansur Yavaş açısından bakılırsa açıklamalarına, söylemlerine, söylediklerine bakılırsa öyle bir yalpalaması da söz konusu değil. CHP'de kalacağını net şekilde artık anlatıyor değil mi? Bunun üzerinden bile tartışmalar devam ediyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e bu soruldu. Yani Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayınız olabilir mi dedi. Yavaş'ın yeni parti bu anlamda bakılınca şöyle dedi. Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti. İlk ifadesi o oldu Özgür Özel'in. Dedi ki tırnak içinde aktarıyorum elbette sizlere. Ekrem Başkan aday olmasın diye her şeyi yapacaklar. Bu durumda Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenektir cümlesini kurdu. Ben de diyorum ki Mansur Yavaş'ın, elbette ironi yaparak söylüyorum bunu, bunu belirtmeme gerek var mı bilmiyorum da, Mansur Yavaş'ın haberi var mı acaba diye de sormak istiyorum. T20'ye saygı bu arada, elbette benim de çok eskiden beri tanıdığım, beraber de çalıştığım T24'ten Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlamıştı Özgür Özel. O sorulara verdiği yanıt üzerinden sizde o yanıtlar üzerinden bu detayı, bu ayrıntıyı sizlerle paylaşıyorum. Siyaseti konuşacağız, konuşalım dediğim bölüme, bu bölüme yani erken seçim tartışmaları üzerinden başlamıştım. Şöyle bazı formüllerin konuşulduğuna dair
haberler böyle Ankara'dan hem medyaya yansıyor, hem bizim konuştuğumuz siyasetçiler ya da gazeteci arkadaşlarımızla tabii konuşuyoruz Ankara'daki. Onların da aktardığı bazı ayrıntılar, bazı detaylar var. Yani Erdoğan biliyorsunuz.

0: Rize'de geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle demişti: önümüzde yaklaşan seçimleri inşallah başarıyla atlatacağımıza olan inancımı yeniliyorum cümlesini kurmuştu. Bunun üzerinden bir okuma yapmıştı Başkanı Erdoğan. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Erdoğan'ı seçileceği bir seçim gerçekleştireceğiz demişti. O da çok konuşuldu, çok tartışıldı. Hani onu şuradan ben okudum, doğrusunu söylemek gerekirse. Evet, tartışmalı, tartışılabilecek bir açıklama Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklama, ama hani siyasetten gelmediği için, bürokrasiden gelen bir isim olduğu için, hani siyaset içerisinde bu cümleler neye karşılık geliyor ya da nasıl tartışılır, hangi boyutta tartışılır, bunu hesaplayamamış olabilir o cümleyi kullanırken Adalet Bakanı'nın, benim okuyabildiğim kadarıyla tabii, öyle söyleyeyim, onun üzerinden konuşalım. Tabii AK Parti'ye bakılırsa, AK Parti içerisinden gelen bilgilere bakılırsa, herhangi bir böyle hani bir yıl işte 2027'yi vesaireyi kapsayan bir erken seçim hazırlığı yok. Mehmet Uçum ne demişti? Böyle bir ay öncesine, bir 15 gün, bir ay öncesine bile alsak seçimi, yani 16 Nisan, hatta tarih de vermişti, 16 Nisan 2028'i işaret etmişti Mehmet Uçum ve o tarihte yapılabilir şeklinde bir açıklaması olmuştu. Tabii şunu görmek gerekiyor, daha doğrusu düzeltiyorum, hatırlamamız gerekiyor. Anayasa 116 diyor ki üye tam sayısı, meclis üye tam sayısının 1/5'ü nedir o? 360 vekilinin oyuyla seçimlerin yenilenmesi kararı verilebiliyor. Burada tabii benim görebildiğim kadarıyla işte AK Parti, MHP ve işte Cumhur İttifakı'nın bileşenlerine bakılırsa 360'a şu an ulaşılamıyor. Yani AK Parti, MHP, Hüdapar şöyle toplayınca 330 neredeyse vekil, işte transferler var. Bundan sonra da göreceğiz. 1 Ekim'de meclis bir açılsın, bakalım nelere tanıklık edeceğiz hep beraber. Az çok tahmin ediyoruz kimler olarak. Doğru, profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bunu öngörüyoruz. 360 oy için kime ihtiyaç var ya da hangi partiye ihtiyaç var? DEM Parti. Neden? DEM Parti'nin 56 milletvekili bulunuyor. Tabii bu anlamda bir destek de gerekli. Adalet, daha doğrusu Cumhur İttifakı açısından ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha erken seçim kararıyla birlikte aday olması için. Benim burada öngörüm şudur. Hani bu DEM Parti, işte ittifak son terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Cumhur İttifakı, daha doğrusu AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin bir yakası söz konusu. Hatta Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın buna dair açıklamaları da vardı. Geçtiğimiz yıl galiba yapmıştı o açıklamayı. Bu çözüm sürecinin başladığı, yeni çözüm sürecinin başladığı dönemde bir ittifak iması olmuştu, hatırlayınız. Benim görebildiğim kadarıyla, yani CHP ya da yeni partiye de gelse iktidar partisi, hadi seçime gidelim, erken seçime gidelim. Bu erken seçim 15 gün önce bile olsa, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının önünü açacağı bir seçim bile olsa, CHP'nin ya da yeni partinin ve hatta İYİ Parti'nin bile buna hayır demeyeceğini düşünüyorum. Aksi takdirde ne olur biliyor musunuz? Hani seçim süre satım haline girildiğinde ve bir şekilde demin oylarıyla bu 360 oya ulaşılırsa, erken seçimin alınabileceği 360'a ulaşılırsa, bütün o seçim tartışmaları muhalefetin sandıktan kaçtığı ya da işte Erdoğan'ın adaylığını engellemek için hamleyi yaptığını, bu öneriyi kabul etmediği tezi üzerine kurulacaktır. Benim okuyabildiğim kadarıyla da CHP'de ya da yeni partide bu süreçte böyle bir eleştirinin muhatabı olmak istemez. Onu da söyleyeyim, onu da görmek gerekiyor. Seçim demişken de hani yeni, bunu böyle her fırsatta dile getiriyorum, yeni ittifaklara hazır olalım. Ezber siyaseten, ezberleri şöyle bir kenara belki bırakacağımız bir döneme giriyoruz diyorum ya. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ilginç, dikkat çekici bir açıklamada bulundu. 50+1 sistemi nedeniyle siyasi partilerle işbirliğinin zorunlu olduğunu söyledi. Diyeceksiniz ki güçlü bu mu enteresan? Hayır, bu enteresan değil. Asıl açıklama şu: siyaset anlayışımız dedi, sadece muhalefette kalmak ya da iktidarı eleştirmek üzerine kurulamaz. Böyle bir şey olamaz. Yani gerekirse yani 50 artı 1'de ben tek başıma iktidar olamam Saadet Partisi olarak dedi Arıkan. Bunun farkında olduğum için elbette birçok siyasi partiyle işbirliği yapmak zorunda olduğumuzu bizler biliyoruz. Nokta ve devam etti. Ben Cumhur İttifakı'na hayatta olmaz virgül bunlarla bir araya gelinmez diyen bir siyasetçi değilim. Elbette onlarla da bir araya gelebilirim şeklinde de bir açıklaması oldu. Hani benim dikkatimi çeken konu seçim sattım haline girdiğimizde bambaşka yepyeni fotoğraflarla karşı karşıya kalabiliriz. Ha, bu arada şimdi erken seçim diye konuşuluyor yani. Söyledim size. Hani 2027, 2028 olur mu olmaz mı? Bu bizim hayatımızda ne değiştirir? Bakalım göreceğiz elbette ama yani iktidar açısından yani Adalet ve Kalkınma Partisi açısından baktığımızda tabii ki bunun erken seçim alma kararının siyasi, ekonomik, sosyolojik hatta uluslararası ilişkiler açısından bakılırsa pek çok konjonktürel tablo etkiliyor erken seçim kararlarının daha doğrusu. Mesela bütçe açıkları üzerinden bakılırsa diyor İnan Mutlu, ekonomist İnan Mutlu, 2027'de seçim var diyenler bir şeyi unutuyorlar. İşte ben de aslında bakılırsa son dönem itibariyle ben tabii ki ekonomik kanadı açısından değilim, daha çok siyasi dengelere bakarak bu okumayı yapıyorum ama ekonomi de elbette en önemli nedenlerden bir tanesi. Diyor ki İnan Mutlu, AK Parti %5 altında büyüme ile sadece ve sadece 2015 yılında seçimlere girdi ve o seçimlerin sonucunu hatırlıyorsunuz değil mi? Tek başına iktidarı kaybetmişti. Ondan sonraki yaşanan süreçler, işte hükümet kurma çabaları, hükümetlerin kurulamaması ve yine bir erken seçim kararı alınmıştı. 2015 seçimlerini bir hatırlayın. İşte orada 2026 yılını hatırlatıyor İnan Mutlu. %3.3 büyüme sonrası 2027'de sizce AK Parti seçim yapar mı diye de soruyor. Hani ekonomi boyutuyla, ekonomi perspektifinden okuduğumuz zaman gerçekten de bu bilmiyorum çok makul, çok da mantıklı geldi bana İnan Mutlu'nun, ekonomist İnan Mutlu'nun söyledikleri ya da aktardıkları. Şöyle bir bakıyorum başka siyaseten size aktarabileceğim iki başlık. Fethi Yıldız'dan, MHP'li Fethi Yıldız'dan, hukukçu bir isim biliyorsunuz, aynı zamanda genel başkan yardımcısı. Hani tam bu İBB davaları, gizli tanıklar vesaire tartışılırken ilginç bir açıklama sosyal medya hesabından yaptı. Bu gizli tanık meselesine değindi ve dedi ki soruşturmalarda mecbur kalmadıkça gizli tanık uygulamasına başvurulmaması ve gizli tanığa suçlananların gizli tanığa soru sorma hakkının mutlaka tanınması gerektiğini söyledi. Tabii Fethi Yıldız bu açıklamayı yapınca akıllara ne geldi? Akıllara elbette İBB davası geldi. Hatırlayınız, Meşeler, Ladiner, Çınarlar ve devam eden yargılamalarda ki işte aktarmaya çaba gösteriyoruz. Olup biteni, o davalarda ne olup bitiyor bir şekilde sizlere detaylı şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Oradaki gizli tanıklar mesela sanık önüne çıkarılmadı. Yani Fethi Yıldız'ın bu açıklamalarından sonra ben bunu hatırladım. Sanıkların, o gizli tanıklara soru sorma hakları olmadı. Daha doğrusu bu haklar onlara verilmedi. Benim gördüğüm kadarıyla, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Az önce bir dinleyicimiz yazmıştı. Adalara doğru gidiyorum, vapurdayım, sizi dinliyorum diye. Neden? Adalar Belediyesi'nde başkan vekili istifa etmişti. Biliyorsunuz Adalar Belediye, İstanbul Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat'ın tutuklanmasının ardından göreve CHP'li Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk seçilmişti. O da sağlık gerekçeleriyle istifa etti. İstanbul valiliği de seçimi bugüne ertelemişti. Bugün 21 Eylül'de yanlış bilmiyorsam bir kere daha bakayım. Saat, evet, valinin açıklamasına bakıyorum. Saat 9'da toplanacak Adalar İlçe Belediye Meclisi. Bakalım orada da nasıl bir tablo ortaya çıkacak. Onu da göreceğiz. Onu da hatırlayacağız hep beraber. Simge, biz devam edelim mi?
1: Dünya hızla değişiyor, otobüsün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da gene böyle. Hadi biraz değişsin.
0: Depremzedeler 11 gündür Adalet Bakanlığı önünde adalet nöbeti tutuyorlar. 6 Şubat 2023'te depremlerde yıkılan binalarla ilgili yargı süreçlerini her programda neredeyse o yargılama süreçleriyle ilgili ayrıntıları sizlerle paylaşmaya çaba gösteriyorum. Ve diyorum ki tek bir davayı, tek bir yıkılan binanın, işte Ezgi Apartmanı'nı anlatıyoruz. Rönesans Residence. Davasını anlatıyoruz. Yüzlerce insanımızı kaybettik biz bu. En az 53 bin insanımızı kaybettik. İşte depremzedeler diyorlar ki bu yargılama süreçlerinde bir aksaklık yaşanıyor. Firari sanıklar ve cezasızlık politikaları bir şekilde insanları nasıl tanımlayabilirim bunu? İşte o mahkeme süreçlerini size aktarırken özellikle yargılananların mağdurlara, hayatını kaybedenlerin ailelerine yaklaşımları bile nasıl saygısızca yargılanıyor olmaları suçlu oldukları anlamına gelmiyor. Evet, kabul, tamam, buna da itirazımız yok ama en azından o insanların acılarına saygı gösterilmeyen duruşmalar, yargılananlar açısından söylüyorum bunu, duruşmalara tanıklık ediyoruz hep beraber. İşte aileler de 11 gündür Adalet Bakanlığı önünde bu adaletle rutine devam ediyorlar. Ben de geçtiğimiz hafta Dönekaya orada nöbetteydi. Ben de bizzat ziyaret ettim ve desteğimi, naçizane desteğimi sundum. Biraz da sohbet etme imkanım oldu. Zaten tanıyoruz. Zaten çok yayında onlarla birlikte oluyoruz. Buradan o adalet nöbetini de hatırlatalım. Unutmak yok, affetmek yok şeklinde bir pankart vardı. O pankartı hatırlıyorum. O pankart benim dikkatimi çekti. Bir hatırlatma daha. Yarın sabah yine daha detaylı, ayrıntılı şekilde konuşuruz ama benim unutturmamam gerekiyor. Meslektaşımız Hakan Tosun, biliyorsunuz, gazeteci, belgeselci, aktivist, çevre aktivisti aynı zamanda. 10 Ekim 2025'te bir gece yarısı Esenyurt'ta uğradığı saldırı sonrasında hayatını kaybetmişti. Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava görülüyor. Cumhuriyet Savcısı da esas hakkındaki mütalaasını sunmuştu. Mütalaada kamera görüntüleri, bilirkişi raporları, tanık anlatımları, adli tıp kurumu raporuyla birlikte değerlendirilip ne olmuştu? Hakan Tosun'un ölümünün sanıkların saldırısı sonrası meydana geldiğini belirtmişti savcılık. İşte şimdi o davanın yeni bir duruşması. Ne zaman? Ailesinden mesaj geldi. Ben de o mesajı, Hakan Tosun'dan mesaj gelmişti. Ben de o mesajı sizlerle izninizle paylaşacağım. Yarın, yani 22 Eylül'de Bakırköy Adalet Sarayı'nda, hangi mahkemede? 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat kaçta? Saat 14'te bir duruşma var. Onu hatırlatalım. İki hatırlatmam daha. Narin Güran'ın babası Arif Güran Diyarbakır'dan Ankara'ya adalet yürüyüşü başlattı. Cinayet dosyasının tarafsız bir şekilde yeniden, dikkat, yeniden değerlendirmesi talebi var. Nari'nin babasının, bunu hatırlatalım. Bir diğer konu, Rojin Kabayış'ın telefonu. Orada, yani bu programda düzenli dinleyicilerimiz bilirler. Hani çok fazla biz demiştik, ben demiş ifadeleri konuklar açısından söylüyorum. Uzmanlarımız, konuk ettiğimiz, ağırladığımız uzmanlar açısından elbette bunu söylüyorum. Bunu aktarmıştık biz. O telefonun Çin'e gitmesi, İspanya'ya gitmesi anlamsızdı. Çünkü o telefonun işlemcisi, yani o kilidin açılması için, çok detaya girmeyeceğim, Füsun Sarp Nebil defalarca burada anlattı, konuğumuz olmuştu. O da söylemişti, Amerika'ya gönderilmesi gerekiyor. Yanlış adreslerde dolaşıyor o telefon demişti. Bilmiyorum öyle mi olacak ama ailesinin avukatından bir açıklama var. Şöyle, Abdurrahman Karabulut, ondan bir açıklama var. Rojin'in telefonu açılacak başlıklı bir açıklama yaptı. Kendisine ait, Rojin'e ait telefonun şifresinin bugüne kadar çözülememesi üzerine tarafımıza ulaşan siber bileşim uzmanları cihazın veriler silinmeden açılabileceğini söylediler. Savcılıkla yaptığımız görüşme doğrultusunda öncelikle aynı marka ve model olan bir telefon üzerinde bir test yapılacak. O test başarılı olursa Rojin'in telefonu da açılacak ifadesini kullandı. Keşke daha önce, ki Abdurrahman Karabulut'u biz programlarımızda konuk ederiz. Siz de o konuk ettiğimiz zamanlarda gerçekten büyük ilgi gösteriyorsunuz. Rojin soruşturmasına, Rojin'in şüpheli ölümüyle ilgili ne söylense, bütün medya açısından bunu da söylüyorum, sizler açısından söylüyorum. Gerçekten de büyük ilgi var ama Keşke daha önce bu adımlar atılsaydı. Rojin demişken başka isimleri de tabii hatırlayarak bir araya gideceğim, bir nefesleneceğim. Rojvelat Kızılkaya, Şirin Elmas Hanilçi, Dilek Kaya, Seda Camgöz, Rabia Naz Vatan, Nadire Kadirova, Yeldana Kaharman. Bu isimlerin de, bu kadınların da, bu çocukların da şüpheli ölümlerinin tekrar ve tekrar, daha doğrusu tekrar soruşturulması gerektiğini de kamuoyu talep ediyor. Sadece aileler değil, kamuoyu da talep ediyor. Biz de buradan hazır Rojin'i konuşmuşken, hazır Nari'nin babasının Ankara'ya, Cumhurbaşkanlığına yürüyüşünü aktarmışken, biz de bu isimlerin sahipsiz olmadığını hatırlatmak istedik diyelim ve izninizle bir kısa araya gideceğim. O aradan sonra devam edeceğiz efendim.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özkan'la Geri Bey Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve zamanına devam ediyoruz. Şöyle yavaş yavaş toparlama bölümüne de geçelim. Ama hatırlatmalarımı da tekrar edeyim izniniz olursa. Cep telefonunuza kaydediniz Radyo Sputnik WhatsApp hattını. Çok sayıda da mesajınız geliyor bu arada. 0505-171-66-56 tekrar edeyim. 0505-171-66-56. Çok sayıda mesaj geliyor, hiç okumuyorsun Güçlü. Okuyorum, şöyle söyleyeyim, dinleyicimiz diyor ki ilk bölümde o kadar çok para, ekonomi, enflasyondan bahsettiniz ki Rüçhan Çamay'dan para şarkısı geldi aklıma diyor. Vallahi yani biz de sırf ekonomi, işte ekonomiyi de sadece para pul boyutuyla konuşmuyoruz ki, işte orada yapılan yorumlar, daha doğrusu gerçekleştirilen operasyonlar, gözaltına alınan kişiler, milyarca dolardan bahsediyoruz burada. Ve bir şekilde bu işin yani polisiye tarafı da var, adli tarafı da var. Aslında ekonomiyi keşke farklı boyutlarıyla konuşsak da hani daha iyiye, daha güzele nasıl gideriz boyutuyla konuşsak elbette çok daha iyi olur. Ama yapacak bir şey de yok. Rüçhan Çamay'dan Para Para şarkısı, evet, benim de şu an zihnimde dönüyor bu şarkı. Peki Simge, hadi biz devam edelim.
2: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
1: Neden bahsedeceğiz? Daha doğrusu kimden bahsedeceğiz? Bir cinayet mi sorusunu sorduran bir konu. Kaşif Kozinoğlu, eski MİT Asya Bölge Müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma. İlk günden beri diyoruz ki bu soruşturmaya dair tartışmalar ortaya çıkabilecek, gerçekler daha çok konuşulacak. İlk günde söyledim bunu, hala da konuşuyoruz. Konuşmaya da belli ki devam edeceğiz. Neden? Çünkü aslında bakılırsa bu tartışmalar yeni yapılmadı. Yani 2011'de cezaevinde hayatını kaybetmişti Kozinoğlu ve dediğim gibi o günden beri o yapılan tartışmalarda bir şekilde bugünküleri de doğrular, bugün yaşanan gelişmeleri de doğrular nitelikte. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda özel bir ekip kuruldu. Soruşturma kapsamında ilk olarak ne oldu? Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin 2012'de kapatılan soruşturma dosyası inceleniyor hala. Tabii sadece o değil, kamera kayıtları, tıbbi belgeler, cezaevi, jandarma personeli, koğuş arkadaşları, o dönemdeki ifadeleri koğuş arkadaşlarının yeniden alınıyor. Mesela kim onlar? Hasan Atilla Uğur, koğuş arkadaşı, ya da Hasan Ataman Yıldırım, o dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan, yine dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'in hakkında da gözaltı kararları verildi. Yani bir Gülen yapılanmasıyla bu ölümün bir ilişkisi var mı? Asıl soru bu. Bu konuya dair, bu soruşturmanın merkezinde olan soru bu. Çünkü Enver Altaylı'daki cezaevinde bu an itibariyle onun bilgisayarında ele geçirilen ve Gülen, bu terör örgütü, Fethullahçı terör örgütü Gülen yapılanmasını işaret eden belgeler dikkat çekici. Altaylı'nın Gülen'e hitaben yazdığı mektuplar orada ortaya çıkmıştı. 2008 tarih mesela, Altaylı'nın Kozinoğlu'nun Orta Asya'daki faaliyetlerinin ve özellikle Özbekistan'daki Gülen yapılanmasına yönelik olumsuz tutumundan bahsediliyordu. Kozinoğlu'nun MİT müsteşarlığına getirilmesi ihtimali yapılanma, FETÖ'cü yapılanma açısından ciddi bir tehdit olarak değerlendiriliyordu. İşte o soruşturma kapsamında da 10 infaz koruma memuru, mesela ilk dalgada, soruşturmanın ilk dalgasında 10 infaz koruma memuru gözaltına alındı. Birinin tutuklandığını biz biliyoruz. Bir isim var hala, biliyorsunuz ki Ferhat isimli bir infaz koruma memuru. Bir kalp krizi geçirirken butonuna basılıyor o sırada. Oraya müdahale etmek yerine ne yapıyor? Odadaki radyonun sesini açtığını, yani diğer infaz koruma memurları o acil durum çağrısını duymasın diye radyonun sesini açtığı iddiası iddiası, onları da söyleyelim, soruşturmada bütün bunlar netleşecektir. Yani geç müdahale edilmesi meselesi gündemde. Sadece o değil, dediğim gibi Koğuş arkadaşları da, yine az önce isimlerini söyledim. Emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım, emekli Albay Hasan Atilla Uğur da, onlar hakkında da bir gözaltı kararı yine hatta ev hapsi kararı da kendileriyle ilgili çıktı. İşte Silivri cezaevinde doktor bulunmamış olması vesaire, değil mi? Bunlar çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Bir vadisi, yani bir cinayet şüphesi, bu beni biraz, hala bu ülkede hala şaşırabildiğim şeyler var. Yani bir böylesine önemli bir ismin ölümü üzerine bir cinayet soruşturması yapılıyor ve biz bütün bunları diziler üzerinden okuyoruz ya, doğrudur değildir o bölümünde değilim ama neler yaşamışız biz geçmiş dönem itibariyle, neler yaşamışız, bunları hatırlatıyor. Tabii bunları konuşuyorduk o dönemlerde, anlatmaya çalışıyorduk dilimiz döndüğünce, aklımız yettiğince. İşte aradan yıllar geçiyor, 15 sene geçtikten sonra ortaya çıkan gerçekler. Bu arada benim dikkatimi çeken konu, işte onu söyledim, bir kere daha hatırlatayım. Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım'dan bahsetmiştim. Onlarla ilgili ev hapsi kararı çıkmıştı. Dönemin başsavcı iş görenle cezaevi savcısı Necip Doğan'ın da tutuklandığını bir hatırlatmak istiyorum. Tabii burada hani çok sayıda ifadeler çok dolaşıyor ortada. O ifadelerin doğruluğu değil, doğru olmayışı vesaire, onlar çok tartışmalı. Şöyle o süreçler biraz daha ilerlesin, bir derli toplu daha da konuşuruz, daha net şekilde aktarırız sizlere bütün o detayları. Şöyle bakıyorum süreye de, 7-8 dakikam. Şöyle dünyada neler olup bitiyor, kendi içimize dönmeyelim, kendi içimize kapanmayalım istiyorum. Her seferinde buna dair başlıkları daha geniş konuşmak istiyorum sizlerle. Çünkü gerçekten dünyada hani bu kadar kendi içimize kapanıyor olmak, böyle başımızı öne eğip ya ne olacak bu ülkenin hali diyor olmak da, inanın bizler açısından da tıpkı sizler gibi bizler açısından da hiç de keyif verici değil. Orta Doğu'daki gelişmeler dikkat çekici. Donald Trump, Orta Doğu'daki biliyorsunuz gerilimin yükselmesi, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlenmesinden sonra Camp David'de bir programdaydı. O programı yarıda bıraktı ve Orta Doğu'da yeni hamlelere girişebiliriz şeklinde de bir açıklaması oldu Husilerin Riyad almasından hemen sonra. Tabii burada akıllara gelen mesele şu: Mekke İttifakı, değil mi? Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan, hani o NATO'nun 5. maddesini hatırlatan o anlaşmada, anlaşma akıllara geldi. Hakan Fidan'a soruldu Riyad'a yönelik, Suudi Arabistan'a yönelik bu Husi saldırılarından sonra ne olabilir, nasıl bir tablo, Türkiye'nin tavrı ne olabilir diye soruldu Hakan Fidan'a. Yanlış hatırlamıyorsam, bakayım, Emeğe Saygı NTV'de, evet NTV'de, Emeğe Saygı elbette NTV'de gazeteci arkadaşlarımızın sorusunu yanıtlarken dedi ki Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan'a yönelik ciddi saldırılar var, Mekke İttifakı olarak takip ediyoruz, gerekirse askeri ihtiyaçları karşılamada bir sıkıntı olmaz dedi. Hani bu da aslında bakılırsa Türkiye'nin bu gerilim sürecinde o topa girme ihtimalinin, Hakan Fidan'ın açıklamaları üzerinden elbette bunu aktarıyorum, bunu söylüyorum, ihtimalinin de olduğunu bize gösteren açıklamalar. Birleşmiş Milletler'e toplantısı için Cumhurbaşkanı'nın dün akşam itibariyle gittiğini ve yarın BM'de konuşacağını söylemiştim. Bir isim daha tabii çok merak ediliyor, gidecek mi gitmeyecek mi? İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın New York'a, Birleşmiş Milletler toplantısına gideceği açıklandı, onu söyleyelim. Böyle bir bilgi var. Trump'a soruldu, yani Pezeşkiyan İran Cumhurbaşkanı New York'a gelir ise diye soruldu Trump'a, bir görüşmeniz olur mu diye dendi. O da muhtemel bir görüşmeye açığım dedi Fox News'a verdiği röportajda, Fox News'a yaptığı açıklamada. Yakında çok büyük gelişmelerin yaşanmasını bekliyorum dedi. Daha 28 Şubat'tan beri biliyorsunuz o ilk İsrail-Amerika saldırılarından sonra, İran'a yönelik o saldırılardan sonra Trump bu ve benzeri açıklamaları sık sık yapıyor. Bakalım tabii yani şunları da söyledi Trump. Seçenekler var: İran'ı yok etmek, ekonomik terk etmek ya da bir anlaşmaya varmak. Bu üçünden birisi olacak şeklinde de o tehditkar tavrını da tutumunu da sürdürdü. Dediğim gibi İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın da yine aynı şekilde Pezeşkiyan'la beraber New York'a gideceğini de öğreniyoruz. Biz şimdi o konuşmalar yapılsın, o konuşmaları da ya da o toplantılar gerçekleşir ise elbette biz de ayrıntılı şekilde, detaylı şekilde değerlendiririz. Bu arada hani müzakereler olur mu olmaz mı? İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai'den bir açıklama var. Amerika'ya tekrar müzakerelere başlamak için 7 şart gündeme getirdik. Biz Amerika'ya bu 7 şartı ilettik ifadesini kullandı. Aslında konuştuğumuz için çok daha önce çok defalarca o savaş tazminatları, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması vesaire, defalarca bunları konuştuğumuz için bu şartlar yeni şartlar değil. Onu da söyleyelim, onu da hatırlatalım sizlere diyelim ve devam edelim. Başka bir başlık, başka bir detay var mı? Son bölümde biraz spora, futbola da yer ayırmak istiyorum. Bir de güzel haberler bölümümüz var ya, her gün bu kadar meseleyi, dünyanın derdini, tasasını konuştuktan sonra iyi bir şey yok mu hiç güçlü? Vallahi iyi şeyler oluyor. Ben de böyle onları cımbızla çekip bulup böyle gündemime almaya çaba gösteriyorum ama futbol, biliyorsunuz ligden bahsetmeyeceğim. Ligdeki skorları Selin Yazıcı bültende aktardı sizlere. Uluslar Ligi'nde birinci grupta yer alıyor A Milli Futbol takımımız ve şimdi lige bir ara verildi. Takımlarla karşılaşacak. Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak. Bugün Riva'da toplandı milli takımımız. Milli takımlar tesislerinde, Hasan Doğan tesislerinde toplandılar. Maç programını hatırlatmak istiyorum aklınızın bir kenarında dursun diye. 25 Eylül Cuma günü Fransa ile karşı karşıya gelecek milli takımımız. Bu söyleyeceğim bütün maçlar 21.45'te oynanacak efendim. Bizler için biraz erken uyananlar için sıkıntılı bir saat. 28 Eylül Pazartesi İtalya'yı Bursa'da ağırlayacak milli takımımız. 2 Ekim Cuma günü Belçika deplasmanına gidecek. 5 Ekim Pazartesi günü de İtalya'ya konuk olacak. Yine söylediğim gibi Bu maçların tamamı 21.45'te oynanacak. Tabii ki milli takımımıza da buradan başarılar dileyelim. Peki iyi haber, vallahi bir iyi haber buldum sizler için. Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Ataköy beldesi. Buradan ilginç, Sözcü'den emeğe saygı Selin Turşak bir haber hazırlamış. O haberden aktarıyorum bizlere. Ülkemizdeki eğitim istatistikleri açısından da ya da akademik dünyada eşine az rastlanan bir örnek olması açısından da bir başarı hikayesi. Bahsettiğim Ataköy beldesi, Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Ataköy beldesi. Şöyle, devasa bir akademisyen ve hekim kadrosu kazandırmış bu köy ülkemize. Yapılan envanter çalışmaları açısından bazı detaylar var o haberde, bahsettiğim haberde. Tek bir köyden 100'den fazla profesör, 300'e aşkın doktorun çıktığı da bu envanter çalışmalarında belirlenmiş ki işte söylediğim gibi ülkemizin de en önemli, en büyük, diğer üniversitelerde haksızlık olmasın da hani İstanbul Tıp Fakültesi, Çapa Tıp Fakültesi diye biliyorsunuz. İşte Hacettepe, Ankara Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, ülkenin en prestijli tıp ve bilim kürsülerinde görev yapan 100'ü aşkın profesör, 300'den fazla tıp uzmanından bahsediyoruz. Hatta şöyle tanımlanmış haberin içerisinde, Ataköy köyü Türkiye'nin en çok akademisyen çıkaran köyü olarak değerlendirmişsin. Ya duymadım, tekrarlar mısın süreyi söyledin ama Son 30-35 saniyemiz, toparlayalım buradan. Gerçekten buradan Ataköy'e de, Ataköy beldesine de, Ataköy sakinlerine de selamlarımızı, sevgilerimizi de buradan yollayalım. Hani işte hiç iyi haber yok mu? Gerçekten var. Bu bilgiyi de, haberi de sizlere aktarmış olalım. Keşke köy enstitülerimizde kapanmasaydı dileğimizle birlikte. Ne yapalım? Bugünü de yavaş yavaş bitirelim. Ne yaptık? 21 Eylül 2026 Pazartesi'nin gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanmasında ve ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarıma, Simge Erten'e, editörüm İrem Başkaya teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte, saat 7'de burada olacağım. Bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkili nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya Duma seçimlerinde sandıkların %7'si açıldı. 4 parti barajı aştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu için New York'ta. TOKİ'nin indirim kampanyası yarın başlıyor. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bültenimize bir son dakika gelişmesiyle başlayacağız. Fon soruşturmasında 15 gözaltı daha var sevgili dinleyiciler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında mali incelemenin kapsamı genişletildi. Bu kapsamda Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Buls Yatırım ve Alt Şirket yöneticilerinin 2024'ten bugüne mali hareketleri MASAK incelemesine alındı. Savcılık yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferlerinin yanı sıra tüm para giriş çıkışlarının ham verilerini istedi. MASAK'tan talep edilen veriler incelemeye alınan kişilerin yurt içi ve yurt dışı mali hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla değerlendirecek ve işte bu konuyla alakalı son dakika olarak tekrar edelim. SPK'nın bu denetleme raporu doğrultusunda 15 kişi daha gözaltına alındı. Rusya Federal Meclisi'nin alt kanadı Devlet Duması'nın 9. dönem milletvekili seçimlerinde oyların %87,91'i sayıldı. Rusya Merkez Seçim Komisyonu'nun açıkladığı geçici verilere göre %5'lik seçim barajını aşmaya başaran 4 siyasi parti parlamentoya girmeye hak kazandı. Rusya Merkez Seçim Komisyonu'nun verilerine göre Birleşik Rusya Partisi oyların %57,87'sini alarak seçim birinci sırada yer aldı. Rusya Federasyonu Komünist Partisi %13,84 ile ikinci, Rusya Liberal Demokrat Partisi %8,86 ile üçüncü, Yeni İnsanlar Partisi ise %7,94 ile dördüncü sırada yer alarak parlamentodaki yerini korudu. Mevcut parlamentoda yer alan Adil Rusya Partisi ise oyların %4,95'ini alarak seçim barajının altında kaldı. 18 Eylül'de başlayan ve 20 Eylül akşamı sona eren tek seçim günü kapsamında Duma seçimlerinin yanı sıra bölgesel ve yerel seviyede toplam 20.700 sandalye ve seçimli makam için sandık başına gidildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerçekleşen seçimleri ülkenin en önemli iç politika olayı olarak nitelendirmişti. Siber saldırılar, tehditler ve engelleme girişimlerinin gölgesinde gerçekleştiği belirtilen seçimlerde seçmen katılım oranı ise %56,6 olarak kayıtlara geçti. Ve Rusya'da seçim süreci boyunca sivil altyapılara ve seçim sandıklarına yönelik çeşitli saldırılar düzenlendi. Moskova'da 1283 numaralı sandık kurulu başkanı Natalya Sanalkina'nın evi İHA enkazı nedeniyle zarar gördü. Kendisi de yaralandı. Zaporojya bölgesinde 394 numaralı sandık kurulu başkanı Yelena Astenina düzenlenen drone saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Devlet Başkanı Vladimir Putin Astenina'nın ölümüyle sonuçlanan saldırıyı kınayarak merhum sandık başkanının ölümünden sonra cesaret nişanıyla ödüllendirdi. Ve dünyanın gözü New York'ta. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu yarın New York'ta başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York şehrinde bulunuyor. Cumhurbaşkanı yarın 16. kez genel kurula hitap edecek. Cumhurbaşkanı ayrıca ziyareti kapsamında devlet liderleriyle de temaslarda bulunacak. İç gündemle devam edelim. Adana'da saat 04.02'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Sayınbeyli olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Gaziantep'te hissedilen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi depreme ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Çiftçi an itibariyle herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını, ekiplerin çalışmalarını devam ettirdiğini bildirdi. Depremden etkilenen vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini sundu. Silivri cezaevinde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Tekirdağ'da 4 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar neticesinde Osman Arslan, şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke gözaltına alındı. Ambulans şoförü Süleyman Kaba kolluk ifadesinin ardından mevcut delil durumu gözetilerek serbest bırakıldı. Diğer 3 kişinin gözaltında olduğu bugün mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasını genişletiyor. Bu kapsamda örgüte yönelik dün sabah saatlerinde 4. dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi. TOKİ'nin geri ödeme devam eden konut ve iş yerleri için düzenlediği %25 indirim kampanyası yarın başlayacak. Yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının faydalanacağı kampanya için vatandaşlar 19 Ekim'e kadar satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankalara başvurabilecek. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025'in sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek. Spor. Fenerbahçe Kadıköy'de 3 puanı tarihi skorla aldı. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Müsabaka Sarı Lacivertlerin 8-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu maç Fenerbahçe'nin lig tarihindeki en farklı galibiyeti oldu. Dün oynanan günün bir diğer mücadelesinde ise Ahmet Sportif Faaliyetler sahasında Beşiktaş'la karşılaştı. 5 gole sahne olan karşılıklı gol düellosunun yaşandığı mücadele 3-2 Ahmet Spor'un üstünlüğüyle sona erdi. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Beşiktaş bu sonuçla liderliğe yükselme fırsatını Ahmet Spor'a kaptırdı. Ev sahibi 2. hafta sonunda milli takım arasına lider olarak girdi. Ve Trend Yol Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında dün akşam 2 mücadele daha oynandı. Alınan sonuçları hatırlatalım. Erzurumspor FK 1, Samsunspor 0, Göztepe 2, Çaykur Rizespor 2. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta mücadele edecek A Milli Futbol takımımız bugün Riva'da toplanacak. Ay Yıldızlar ilk antrenmanını saat 18'de yapacak. Montella'nın belirlediği 29 kişilik kadroda 4 oyuncu ilk kez yer alacak. Beşiktaş'tan İlhan Fakılı, Fenerbahçe'den Bartu Elmas, Konyaspor'dan Adil Demirbağ ve Trabzonspor'dan Melih Kabasakal ilk kez A Milli takım formasını terletecek. Türkiye UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'nde Fransa ile mücadele edecek. Milliler daha sonra sırasıyla 28 Eylül'de İtalya, 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de ise tekrar İtalya ile karşılaşacak. Ekonomi. Borsa İstanbul haftayı düşüşle tamamladı. BIST endeksi %1,67 değer kaybederek 13.287 puanla cuma gününü kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 73 kuruş, 79 kuruş düzeltiyorum. Euro 56 lira 3 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.834 lira. Çeyrek altın 11.149, tam altın 44.442, ata altın ise 45.210 lira.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'daki trafik yoğunluğu şu sıralarda %54 gözüküyor. Anadolu yakasındaki yoğunluğun Avrupa yakasına göre biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Birçok ana arterde yoğun bir trafik var. D100'e baktığımızda Haliç Orta Köprü Ok Meydanı yönünde sağ şeritte zincirleme bir trafik kazası görülüyor. İki şerit birden trafiğe kapalı. Bu bölgede ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Bağlantı yolu Nurtepe Dolapdere yönünde de orta şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgedeki trafiğin de yoğunlaştığını görüyoruz. Yayınımız tarihte bugün de aramızdan ayrılanlarla devam edecek.
0: Aramızdan ayrılanlar.
1: Ertem Eğilmez Türk sinemasının en çok izlenen, en çok konuşulan ve en çok sevilen filmlerinin ardındaki isimdi. Onun filmleri yalnızca birer sinema eseri değil, aynı zamanda bir dönemin toplumsal hafızası oldu. Hababam sınıfından Canım Kardeşime, Süt Kardeşler'den Neşeli Günler'e kadar geniş bir yelpazede hem kahkahaları hem gözyaşları beyaz perdeye taşıdı. Bizler de ölüm yıl dönümünde kendisini bu geniş yelpazede sizlerle anıyoruz. Ertem Eğilmez 18 Haziran 1929'da Trabzon'da dünyaya geldi. Çocuk yaşta ailesiyle İstanbul'a göç etti. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde eğitim gördü. Fakat onun ufku ticaret ve ekonomi değil, edebiyat ve sanatla doluydu. Üniversite yıllarında yazıya, kitaba ve kültür dünyasına ilgi duydu. Bu ilgisi hayatının yönünü belirleyecekti. Ertem Eğilmez 1950'li yıllarda Refik Erduran ve Haldun birlikte Çağlayan yayınlarını kurdu. Bu yayın evi aracılığıyla birçok edebi eser Türk okuyucusuyla buluştu. Ancak Eğilmez'in kafasında kitapların ötesine geçen bir hayal vardı. Yazılı kültür ona yetmiyor, daha geniş kitlelere ulaşmanın yolunu arıyordu. Bu yol Ertem Eğilmez'i kaçınılmaz olarak sinemaya götürdü. Ertem Eğilmez 1960'ların başında film yapımına adım attı. İlk yapımcılık deneyimleriyle sinema sektörünü tanıdı. 1964'te ise Türk sinemasının tarihinde dönüm noktası sayılacak Arzu Film şirketini kurdu. Arzu Film, Yeşilçam'ın üretim merkezi haline geldi. Eğilmez çevresine Sadık Şendil gibi senaristleri, Orhan Aksoy ve Kartal Tibet gibi yönetmenleri, Münir Özkul, Adil Eşit, Tarık Akan ve Şener Şen gibi usta oyuncuları topladı. Bu birliktelik Türk sinemasının altın çağını yarattı.
2: Bak beyim, sana iki çift lafım var. Koskoca adamsın. Paran var, pulun var, her şeyin var. Binlerce kişi çalışıyor emrinde. Yakışır mı sana ekmekle oynamak? Yakışır mı bunca günahsızı, çoluğu çocuğu karda kışta sokağa atmak, aç bırakmak? Ama nasıl yakışmaz? Sen değil misin öz kızına bile acımayan, bir damlacık saadeti çok gören? Anlamıyor musun beyim? Bu çocuklar birbirini seviyor. Ama ben boşuna konuşuyorum. Sevgiyi tanımayan adama sevgiyi anlatmaya çalışıyorum. Sen büyük patron, milyarder, para babası, fabrikalar sahibi Saim Bey. Sen mi büyüksün? Hayır, ben büyüğüm. Ben Yaşar Usta. Sen benim yanımda bir hiç, diyor musun? Bir hiç.
1: Arzu Film'in damgasını vurduğu yapımlar arasında unutulmaz aile komedileri ve toplumsal dramlar vardı. Ertem Eğilmez'in dokunuşu sayesinde Yeşilçam filmleri yalnızca eğlenceli yapımlar olmaktan çıkıp toplumun aynasına dönüştü. Ertem Eğilmez 1970'lerin başında Hababam sınıfı serisiyle zirveye ulaştı. Rıfat Ilgaz'ın eserinden uyarlanan bu filmler hem gençliğin enerjisini hem eğitim sisteminin aksaklıklarını beyaz perdeye taşıdı. Mahmut Hoca, Güdük Necmi, İnek Şaban gibi karakterler sadece sinemada değil halkın günlük hayatında da yaşayan figürler haline geldi. Hababam filmleri defalarca izlendi, neredeyse her kuşak repliklerini ezberledi.
3: Çocuklar, okulumuzda müfettiş var. Şimdi Mahmut Hoca'nın tarih dersine girecek. Kendisini çok iyi tanırım. Hep aynı soruları sorar. Sırası bile katiyen değişmez. Soruları çok basittir. Bileceksiniz. Mesela evladım sen.
4: Ben mi?
3: Evet sen. Roma'yı kim yaktı?
4: Vallahi ben yakmadım.
3: Oğlum Roma'yı kim yaktı dedim.
4: Vallahi ben yakmadım dedim.
3: Dur bu.
5: Şaban yalan söylemez müdür bey, ben yakmadım diyorsa yakmamıştır.
4: Evet.
3: Sulu herifler.
5: Sen.
4: Ben.
5: Adın ne?
4: Hazreti Ebu Bekir.
5: Adın ne dedim?
4: Hazreti Ebu Bekir dedim.
5: Adın ne, adın?
4: Ha, adım Hazreti Şaban.
5: Kaç yaşındasın?
4: 1453.
5: Sen kaç yaşındasın?
3: 1453.
5: Roma'yı kim yaktı?
3: Anam.
5: Evladım, senin anan kim?
3: Kanuni Sultan Süleyman.
5: İlk halife kimdir?
3: İmparator Neron.
4: Evet.
1: Ama Ertem Eğilmez'in sineması yalnızca güldürmekle kalmadı. Canım Kardeşim filminde kanserle mücadele eden küçük bir çocuğun trajik hikayesini anlatarak izleyiciyi gözyaşlarına boğdu. Neşeli Günler filminde bir turşu kavgası üzerinden aile içi ilişkilerin, ayrılığın ve barışmanın evrensel hikayesini sundu.

Sam Eğilmez 1980'lerde de üretmeye devam etti. Bu dönemde yaptığı filmler arasında Namuslu ve Arabesk özellikle öne çıktı. Namuslu, memuriyet hayatındaki yozlaşmayı eleştirirken Arabesk, Yeşilçam'ın klişelerini tiye alan bir parodi olarak sinema tarihine geçti. Bu yapımlarla Ertem Eğilmez yalnızca klasik Yeşilçam anlayışını sürdürmekle kalmadı, aynı zamanda onu eleştirebilen ve kendi kendiyle dalga geçebilen bir ustalık da sergiledi.

0: Ne yazık ki 1980'lerin sonuna doğru Ertem Eğilmez'in sağlık sorunları ağırlaştı. 21 Eylül 1989'da henüz 60 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ancak ardında bıraktığı miras yalnızca Yeşil değil, bütün Türkiye'nin hafızasında yaşamaya devam etti. Onun filmleri televizyonlarda tekrar tekrar gösterildikçe yeni nesillerde Hababam Sınıfı ile Gülüyor, Canım Kardeşimle Ağlıyor. Ertem Eğilmez yalnızca bir sinemacı değil, toplum hikayecisiydi. Filmlerinde gündelik hayatın içinden karakterleri, zaten insanların dertlerini ve sevinçlerini sahneye taşıdı. Böylece milyonlarca seyirci kendi hikayesini perdede buldu. Yeşilçam'ın en önemli yapımcı yönetmenlerinden biri oldu. Ertem Eğilmez hem Türk sinemasının üretim anlayışını değiştirdi hem de kuşaklar boyu izlenmeye devam edecek filmler yarattı. Bugün onun sineması yalnızca nostalji değil, aynı zamanda bir toplumsal bellek ve kültürel miras. Hababam Sınıfı hala yoklama alıyor, Süt Kardeşler hala birbirine karışıyor, Canım Kardeşim hala yürek burkuyor. Ertem Eğilmez'in filmleri yalnızca beyaz perdede değil, milyonların kalbinde oynamaya devam ediyor. Onun adı anıldığında herkesin zihninde farklı bir sahne, farklı bir replik beliriyor. Çünkü Ertem Eğilmez sinemayı sadece kamera arkasından değil, kalplerin içinden yaptı. Yeşilçam'ın Hababam müdürü son verdi ama sınıfta hiç kalmadı. Ertem Eğilmez'i yaratıp gözler önüne serdiği karakterlerle yad ederek bir kez daha ölüm yıl dönümünde anıyoruz. Farklı konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Aramızdan ayrılanlar.
2: İngilizlerle yaptığım bir sohbeti de hep anımsıyorum. İngiltere'de önemli bir isim. Yani kraliyet ailesine de yakın bir danışman. Ekonomi konusunda etkili bir isim. O da şöyle demiştim, sormuştum ne olacak diye. Amerika, İsrail, İran'a saldıracak. Bakın daha savaştan çok önceydi bu. Karar çoktan verildi. İsrail'in biraz zamana ihtiyacı var. Görüşmelerin asıl amacı bu. Hele zaman kazandırmak. İngiltere ne yapacak diye sorduğumda hiç böyle tereddütsüz bir şekilde şu yanıtı vermişlerdi. İngiltere Trump'ın gidici olduğunu düşünüyor. Bu ifade şimdi geriye dönüp baktığımda çok manidar geliyor.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Fethi Yılmaz'a yazıyorum programının konuğu gazeteci Serhat Ayan oldu. Ayan, Batı merkezi yapay zeka modellerindeki düşünce filtrelerine dikkat çekerek yapay zekanın bilgi belirli siyasi ve kültürel perspektifler üzerinden sunabileceğini söyledi. Bu durumun kullanıcıları yanıltabileceğini ve propaganda aracına dönüşebileceğini belirtti. Yapay zeka o kadar güzel konuşuyor ki insanlar her yalanına inanma eğilimine giriyor, diyen Serhat Ayan şöyle konuştu.
2: Batı merkezi yapay zeka modellerini kullanmak her zaman doğru oluyor mu? Milli yapay zeka bilgeyi nasıl anlıyorsun, nasıl anlatacaksın?
3: İnsanlar yapay zeka yaparken o kadar çok para, emek harcıyorlar ki kendi istek ve ihtiyaçlarının dışında bir şeyin söylenmesine karşı şerhler koyuyorlar. Yani mesela ben yapay zekaya ne yaparsam yapayım İsrail konusunda kötü bir şey söyletemedim. İsrail çok kötüdür, kakadır falan değil. Ben şunu sordum. Bir ülkenin diğer ülke topraklarına müdahale etmesi doğru bir şey mi? Hayır değil. Füze atması ve işte oradaki insanları yakıp yakıp öldürmesi doğru bir şey mi? Hayır kesinlikle değil. İsrail bunu yapıyor mu? Evet yapıyor. O zaman İsrail yanlış bir şey mi yapıyor? Ya öyle demeyelim şimdi diyordu.
2: Nasıl aynı yapılıyor?
3: Fikir ve düşünce akışı filtreleri konuyor buna. Bunları yapmak mümkün. Yapay zekayı kodlarken böylesi düşünce akış filtreleri ile bunları şey mesela Amerika kötüdür dedirtmeyebilirsiniz isterseniz. O yüzden işte en başa dönecek olursak herkesin kendi yapay zekası olması gerekiyor doğru bilgilere, doğru bağlamlara ulaşabilmek için.
2: Yanıltabilir, değil mi? Bir filtre o zaman hayır sen yanlış biliyorsun aslında işin doğrusu böyle deyip bir dezenformacı da olabilir.
3: Kesinlikle. Yani zaten yapay zekayı en çok eleştirdiğimiz zaman kimsenin anlamadığı taraf bu. Yok ya yapay zeka işte Amerika iyidir dedi. Şimdi matematikte bu kadar çok şey bilen, felsefede bu kadar çok şey bilen birisi Amerika kötü olsa kötüdür derdi. İnsan kafası oraya doğru gidiyor. Zaten yapay zekanın en büyük kötü tarafı da bu. O kadar güzel konuşuyor ki her yalanına insanlar inanma eğilimine giriyorlar.
2: Bilge mesela Türkiye'yi baz alan kültür kodlarıyla oluşturuluyor. Hani Türk gibi düşünecek deniyor ya bilge için. Bu dille ilgili bir şey değil mi?
3: Türklerin düşündüğü bağlamları alarak düşünecek demek istiyorlar aslında. Aha. Yani Türklerin siyah dediği hiçbir şeye beyaz demeyecek. Amerikalılar da İsrailliler de biz de belki bu tuzağa düşüyoruz. Yani biz bilgiyi kendi perspektifimiz çerçevesinden almaya çalışıyoruz. Bu da bizi aslında her zaman doğruların tam kucağına götürmeyebilir. Şu anda iktidardaki insanların çok doğru işler yaptığını filtrelerseniz siz, bunu böyle söylerseniz bu yapay zeka ne yaparsa yapsın bunun tersini düşünemez, size de bunu ifade edemez. Bu da bir süre sonra seçim propagandasına dönüşür. Yani, bağlamasını kim yapacak sorusunun da cevabı yok TÜBİTAK'ta.
2: Meydanlarda iki yeni slogan şey olacak herhalde, yapay özgürlük.
1: Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik'teki yazı yorum programında yapay zeka modellerindeki düşünce filtrelerini, bilgi manipülasyonu riskini ve milli yapay zeka tartışmalarını değerlendirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj.
4: En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya haritasını yıllardır yanlış ölçülerle görüyorduk. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 457 yıldır kullanılan Mercator projeksiyonunun yerine kıtaların gerçek yüz ölçüleri arasındaki oranı daha doğru gösteren haritaların kullanımını teşvik eden kararı kabul etti.
2: Karar, Togo tarafından Afrika grubu adına Birleşmiş Milletler'e taşındı ve Afrika Birliği tarafından desteklendi. 4 Eylül'de yapılan oylamada 164 ülke evet dedi. ABD karara karşı çıkan tek ülke olurken Estonya, Gürcistan, Litvanya, Moldova, Sırbistan ve Ukrayna çekimser kaldı. Peki yaklaşık 500 yıl sonra neden dünya haritasını değiştirme ihtiyacı doğdu?
1: Sorunun merkezinde 1569 yılında Flaman haritacı Artus Mercator tarafından geliştirilen harita projeksiyonu bulunuyor. Mercator haritası aslında denizcilik ve yön bulmak için tasarlandı. Açıları ve pusula yönlerini koruması denizciler açısından büyük avantaj sağladı. Ancak küre biçimindeki dünya düz bir yüzeye aktarılırken başka bir sorun ortaya çıktı. Ekvatordan kutuplara doğru gidildi. Bildikçe kara parçalarının yüz ölçümleri giderek daha fazla büyütüldü.
2: Bunun en çarpıcı örneği Grönland'la Afrika. Alışık olduğumuz Mercator haritasına Grönland, Afrika'ya yakın büyüklükte görünüyor. Gerçekte ise Afrika, Grönland'ın yaklaşık 14 katı büyüklüğünde. Yani haritadaki görüntü, ölkelerin ve kıtaların yüz ölçüleri konusunda yanıltıcı bir algı oluşturabiliyor.
1: Üstelik değişiklik yalnızca Afrika'yı ilgilendirmiyor. Mercator projeksiyonunda kutuplara daha yakın olan Grönland, Kanada, Rusya, Avrupa ülkeleri ve Kuzey Amerika'nın kuzey kesimleri gerçekte olduklarından daha büyük görünüyor. Ekvatora daha yakın Afrika, Güney Amerika ve Güney ile Güneydoğu Asya'daki bölgelerse bunlara kıyasla olduğundan daha küçük algılanıyor. Yeni haritada ülkelerin gerçek yüz ölçümleri değişmiyor. Değişen birbirlerine kıyasla haritada kapladıkları alan.
2: Peki neden bu tartışma 457 yıl sonra gündeme geldi? Çünkü Mercator'un geliştirdiği yöntem ortaya çıktığı dönemde bir dünya atlasından çok denizcilik için işlevsel bir araçtı. Ancak zamanla okullardan haritalarına, medyadan dijital platformlara kadar dünyanın en tanınan görsel temsillerinden biri haline geldi. Afrika ülkeleri ise bu görüntünün yalnızca coğrafi bir hata olmadığını, Afrika'nın dünyadaki gerçek büyüklüğünün ve öneminin algılanmasını da etkilediğini savunuyor. Afrika Birliği, Correct the Map yani haritayı düzelt girişimini 2025'te destekledi. Süreç Togo'nun öncülüğünde Birleşmiş Milletler'e taşındı ve 2026'da genel kurul kararına dönüştü.
1: Öne çıkan alternatiflerden biri ise Equal Earth yani eşit dünya projeksiyonu. 2018'de geliştirilen bu yöntem ülkelerin ve kıtaların yüz ölçüleri arasındaki oranı koruyor. Bunun karşılığında ise şekil, açı ve mesafe gibi bazı özelliklerde bozulmalar oluşabiliyor. Çünkü uzmanlara göre küre şeklindeki dünyayı düz bir kağıt üzerinde her özelliği aynı anda doğru kalacak şekilde göstermek değil. Dolayısıyla eski harita yanlış, yeni harita tamamen doğru demek de teknik olarak doğru değil. Asıl fark hangi özelliğin doğru gösterilmesine öncelik verildi.
2: Kararın en dikkat çekici siyasi tarafı ise ABD'nin 164 ülkeye karşı tek başına hayır oyu kullanması oldu. Washington'un itirazı haritanın matematiğinden çok kararın siyasi çerçevesine yönelikti. ABD temsilcisi girişimi daha geniş bir radikal ideolojik projenin parçası olarak nitelendirdi. Özellikle kararda yer alan sömürgecilik mirası, tazmin ve bilişsel adalet yaklaşımına itiraz eden Washington, Birleşmiş Milletler'in barış, refah ve uluslararası ilişkiler gibi daha acil konulara odaklanması gerektiğini savundu. Yani ABD'nin açıklanan tek gerekçesi yeni haritada ABD'nin daha küçük görünmesi değildi. İtiraz, değişikliğin coğrafi bir düzeltmenin ötesinde siyasi ve tarihsel bir gündemle ilişkilendirilmesine yönelikti.
1: Birleşmiş Milletler kararı bağlayıcı değil ve MER projeksiyonu yasaklamıyor. Ülkelerden, okullardan, uluslararası kuruluşlardan ve teknoloji şirketlerinden kıtaların gerçek büyüklüklerinin önemli olduğu durumlarda Equal Earth gibi alanları doğru oranda gösteren projeksiyonları tercih etmeleri isteniyor. Mercator ise özellikle yön ve açıların önemli olduğu kullanım alanlarında varlığını sürdürebilecek.
2: Birleşmiş Milletler 457 yıldır dünyanın en tanınan görüntülerinden biri olan Mercator haritasının yerine kıtaların gerçek yüz ölçülerini daha doğru yansıtan haritaların kullanımını teşvik ediyor. Kararla birlikte özellikle Afrika ve Ekvator'a yakın bölgeler dünya haritasına gerçek büyüklüklerine daha yakın görünürken Mercator'da olduğundan büyük görünen bölgeleri küçülecek. Ancak değişen ülkelerin yüz ölçümü değil, onları nasıl gördüğümüz olacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Tarihte bugün.
1: Anadolu onun tuvallerinde yalnızca bir coğrafya değildi. Rengiyle, insanıyla, türküsüyle ve desenleriyle başlı başına bir hikayeydi. Bedri Rahmi Eyüboğlu, kilimlerden yazmalara uzanan halk motiflerini fırçasıyla yeniden yorumladı, kelimelere döndüğünde ise kara dut gibi hafızalara kazınan şiirler bıraktı. Renklerle ve dizelerle geçen 64 yıllık bir ömür, 21 Eylül 1975'te İstanbul'da son buldu. Bedri Rahmi Eyüboğlu ardına yalnızca tablolar ve şiirler değil, Anadolu'dan aldığı renklerle, desenlerle ve sözcüklerle kurduğu koca bir dünya bıraktı. Asıl adı Ali Bedrettin olan Bedri Rahmi Eyüboğlu, 15 Mart 1911'de Giresun'un Göreli ilçesinde dünyaya geldi. Babasının görevi nedeniyle çocukluğu Anadolu'nun farklı yerlerinde geçti. Belki de yıllar sonra merkezine yerleşecek Anadolu'ya bağı daha o günlerde kurulmaya başladı. Ancak Bedri Rahmi'nin resimle ilişkisi çocuk yaşlarda başlamadı. Trabzon Lisesi'nde okurken karşısına çıkan ressam Zeki Kocamemi onun hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu. Öğretmeninin etkisiyle resme yöneldi ve 1929'da Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne girdi. Burada Nazmi Ziya Güran ve İbrahim Çağlı'nın öğrencisi oldu. 1931'de ise eğitimini yarıda bırakarak Paris'e gitti. Avrupa sanatını yakından inceledi, Cezanne başta olmak üzere farklı sanatçılardan etkilendi. Paris yılları ona yalnızca yeni bir sanat dünyasının kapılarını açmadı. 1932'de André Lhote'un atölyesinde bir de hayatını birleştireceği ressam Eren Eyüboğlu ile tanıştı. Çift 1936 yılında evlendi. Bedri Rahmi Batı sanatını öğrendi ama kendi sanatının dilini Anadolu'da aradı. Halk sanatındaki motifleri, kilimleri, nakışları ve geleneksel desenleri modern resim anlayışıyla bir araya getirdi. Onun dünyasında Anadolu yalnızca resmedilecek bir coğrafya değildi. Rengiyle, insanıyla, türküsüyle ve gündelik yaşamıyla sanatın kaynağıydı. Üstelik Bedri Rahmi yalnızca ressam değildi. Fırçasıyla anlattıklarını kimi zaman kelimelerle de anlattı. Şiirleri 1930'lu yıllardan itibaren çeşitli dergilerde yayınlandı. 1941'de ilk şiir kitabı Yaradan'a Mektuplar, 1948'de ise adını geniş kitlelere duyuran Kara Dut yayınlandı. Ardından Tuz, Üçü Birden, Dördü Birden ve Dol Karabakır Dol gibi eserler geldi.
2: Sevda üstüne bütün kitapları yakmalı. Sevda üstüne ne söylemişlerse yalandır. Kitaplara göre insan karanlıkta yüzüne bin mumluk lamba tutulmuş, gözleri yüreği kamaşmış insandır. Aptaldır, hastadır, kahramandır. Bütün kitapları yakmalı. Sevda üstüne ne söylemişlerse yalandır. İçinde bir tek suret yaşayan yüreğe yürek mi derler? Bir tek yaprak veren dalın boynun burarlar. Bir tek meyve veren dalı keserler. İnsan dediğin bir buğday tarlasmalı. Esti mi rüzgar, bir değil milyonlar için esmeli. Bir tek meyve veren dalı kesmeli. İnsan dediğin derya misali, üstünde milyonlarca dalga, içinde kıyametler kopmalı. İnsan dediğin derya misali, uçsuz bucaksız olmalı. Gel çıkalım sevgilim gel, gel kurtulalım birlerhanesinden, çekelim gidelim bir uçtan uca, açalım yüreğimizin kapılarını sonuna kadar, sevelim sevelim sevelim sevebileceğimiz kadar.
1: Kara Dut zamanla Bedri Rahmi denildiğinde ilk hatırlanan şiirlerden biri oldu. Öyle ki Kara Dut'um, Çatal Karam, Çingenem, Nanem, Nur Tanem, Bir Tanem dizeleri dillere pelesenk oldu. Aşkı, tutkuyu ve bağlılığı anlattığı şiir, sanatçının edebiyatındaki en güçlü izlerinden birini bıraktı. Bedri Rahmi için şiirle resim aslında birbirinden çok uzak değildi. Resimlerinde Anadolu'nun renklerini nasıl yan yana getiriyorsa, şiirlerinde de halk dilini, türküleri ve gündelik hayatın sesini kelimelere taşıdı.
2: Kara Dut. Kara Dut'um, Çatal Karam, Çingenem, Nar tanem, nur tanem, bir tanem. Ağaçsam dalımsın, salkım saçak. Peteksem balımsın, avulum. Günahımsın, vebalimsin. Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan. Yoluna bir can koydum. Gökte ararken yerde bulum. Kara dutum, çatal karam, çingenem. Daha nem olacaktım bir tanem. Gülen ayvam, ağlayan narımsın. Kadınım, kısrağım, karımsın.
1: Tuval de ona bir süre sonra yetmedi. 1940'lı yıllardan itibaren duvar resimleri yapmaya başlayan sanatçı, mozaik ve büyük ölçekli çalışmalarla sanatını binaların duvarlarına taşıdı. 1958'de Brüksel'de düzenlenen uluslararası sergide Türkiye pavyonu için hazırladığı 227 metrekarelik mozaik pano ona altın madalya kazandırdı. Bir yanda da yıllarca öğrenci yetiştirdi. Güzel Sanatlar Akademisi'nde görev yapan Bedri Rahmi 1971'de resim bölümü başkanı oldu. Kendi sanatını üretmekle yetinmedi, yeni kuşak ressamların yetişmesinde de etkili oldu. Hayatının son döneminde sağlığı bozulmaya başladı. 1975 yılının Nisan ayında hastalanan Bedri Rahmi Eyüboğlu, pankreas kanseri nedeniyle aynı yılın Eylül ayında İstanbul'da 64 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünden yalnızca 2 ay önce bütün şiirlerini Şakir Serengil'e okutan sanatçı, Sevinsin adlı şiirinin bir bölümünün bir gün mezar taşına yazılmasını istedi. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun ardında kalan yalnızca bir ressamın tabloları ya da bir şairin dizeleri değildi. O, Anadolu'nun yüzyıllardır kilimlere, yazmalara ve duvarlara işlenen desenlerini modern sanatın içine taşıdı. Resimle şiirin, gelenekle yerinin birbirine dokunabileceğini gösterdi. Ve yıllar önce sustuğunda bile renkleri susmadı. Bugün bir Bedri Rahmi tablosunda karşımıza çıkan balıkta, bir mozaikteki desende ya da kara dutun dizelerinde onun Anadolu'ya bakışından hala bir iz var. Ressam, şair, yazar ve akademisyen Bedri Rahmi Eyüboğlu 21 Eylül 1975'te hayata veda etti. Ardında Anadolu'dan beslenen resimleri, mozaikleri, şiirleri ve yetiştirdiği öğrencileriyle Türk sanatında silinmeyen bir iz. Fırçasıyla renklere, kalemiyle kelimeleri taşıdığı o dünya, ölümünün üzerinden geçen yıllara rağmen yaşamaya devam ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Tarihte bugün. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde saat 4.02'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Fon soruşturması kapsamında bu sabah 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Rusya'da 3 gün süren oy verme işleminin ardından 5 partinin devlet dumasına girmesi bekleniyor. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün Türkiye saatiyle 22.50'de tur uçağıyla ABD'nin New York şehrine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Adana'nın Sayınbeyli ilçesine saat 4.02'de 5 büyüklüğüne deprem meydana geldi. AFAD depremin 7 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı. Sarsıntının ardından olumsuz bir durum bildirilmedi. Silivri cezaevinde 2011'de hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ambulans şoförü Süleyman Kaba serbest bırakılırken diğer 3 kişinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Ankara'da ise Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında 4. dalga operasyonu ve 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi. Fon soruşturması kapsamında bu sabah 15 şüpheli daha gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında mali incelemenin kapsamı genişletildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında Pusula Finans, Tere Yatırım, Hedef Holding ve Buys Yatırım'la alt şirketlerinin yöneticilerinin 2024'ten bugüne mali hareketleri MASAK incelemesine alındı. Savcılık, yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferlerinin yanı sıra tüm para giriş çıkışlarının verilerini istedi. MASAK'tan talep edilen veriler, inceleme alınan kişilerin yurt içi ve yurt dışı mali hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla değerlendirilecek. Fon soruşturması, SPK'nın denetleme raporu doğrultusunda fon soruşturmasında 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Rusya'da 3 gün süren oy verme işleminin ardından 5 partinin devlet dumasına girmesi bekleniyor. Oyların %20'sinden fazlasının sayıldığı seçimde Birleşik Rusya %57,1 ile ilk sırada yer alırken Komünist Parti %14,01 ile ikinci sırada bulunuyor. Nihai resmi sonuçların 25 Eylül'den önce açıklanması beklenmiyor.
2: Ekonomi.
1: TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlatıyor. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Kampanyaya başvurular yarın başlayacak ve 19 Ekim'e kadar sürecek. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.284 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 80 kuruş, euro 56 lira 10 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.830, çeyrek altın 11.143, tam altın 44.415, atı altını ise 45.179 liradan işlem görüyor.

0: Fenerbahçe Kadıköy'de 3 puanı tarihi skorla aldı. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u ağırladı. Müsabaka Sarı Lacivertlerin 8-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu maç Fenerbahçe'nin lig tarihindeki en farklı galibiyeti oldu. Dün oynanan günün bir diğer mücadelesinde ise Ahmet Sportif Faaliyetler sahasında Beşiktaş'la karşılaştı. 5 gole sahne olan karşılıklı gol diyalosunun yaşandığı mücadele 3-2 Ahmet üstünlüğüyle sona erdi. 3 maçlı galibiyet serisi sona eren Beşiktaş bu sonuçla liderliği yükselme fırsatını da Ahmet Spor'da kaptırdı. Ev sahibi ekip 6. hafta sonunda milli takım arasına lider olarak girdi. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında dün akşam 2 mücadele daha oynandı. Alınan sonuçları hatırlatalım. Erzurumspor 1, Samsunspor 0, Göztepe 2, Çaykur Rizespor 2. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta mücadele edecek. A Milli Futbol Takımı bugün Riva'da toplanacak. Ay Yıldızlılar ilk antrenmanını saat 18'de yapacak. Vincenzo Montella'nın belirlediği 29 kişilik kadrodaysa 4 oyuncu ilk kez yer alacak. Beşiktaş'tan İlhan Fakalı, Bartu Elmas, Konyaspor'dan Adil Demirbağ ve Trabzonspor'dan Melih Kabasakal ilk kez A milli takım formasını terletecek. Türkiye UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'nde Fransa ile mücadele edecek. Milliler daha sonrasında sırasıyla 28 Eylül'de İtalya, 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de ise tekrar İtalya ile karşılaşacak.
1: Hava durumu.

0: Hava durumuyla bülteni sonlandıralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara, İzmir, Antalya ve Diyarbakır parçalı bulutlu. Ankara 27, İzmir ve Antalya 30, Diyarbakır 33 derece. İstanbul yerel sağanak yağmur 6, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Gaziantep ve Van az bulutlu, Gaziantep 31, Van 25 derece. Yayınımız Okan Aslan'la Muhabbet Arası programında şarkıcı Aydilge ile yapılan keyifli sohbetle devam edecek. Bu samimi sohbeti kaçırmayın. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la Muhabbet Arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Muhabbet Arası başlıyor.
2: Kendine özgü tarzı, enerjisi ve güçlü yorumuyla müzik dünyasında özel bir yer edinen Aydilge, Radyo Sputnik mikrofonunda sanat hayatının farklı yönlerini anlatıyor. Aktif sosyal medya kullanımı, gündeme olan hassasiyeti, müzik yolculuğu ve konserlerde yaşadığı eğlenceli anlarla Aydilge, Radyo Sputnik'te Okan Aslan'a keyifli ve samimi bir sohbet verdi. Aydilge, kedisinin vesile olduğu ve eşinin kendisine duygularını açmasıyla başlayan aşk hikayesini de dinleyicileriyle paylaştı. Aydilge ile gerçekleştirdiğimiz bu keyifli, samimi ve eğlenceli sohbeti gelin birlikte dinleyelim.
3: Hanımlar, beyler, sizlerle birlikteyiz ve benim ve eminim sizlerin de çok ama çok sevdiği, gerçekten çok kıymetli, çok değerli bir isim. Harika enerjisiyle geldi sevgili Aydilge. Hoş geldin diyorum.
4: Hoş bulduk, merhabalar. Vallahi ben de çok mutluyum sizlerle bir arada olduğum için. Daha önceden de çünkü çok mutlu hissetmiştim sizinle konuşurken kendimi. O yüzden eminim ki çok keyifli, çok kaliteli bir sohbet olacak.
3: Kesinlikle, siz varsanız zaten başka şekilde olması ve sonuçlanması mümkün değil. Ha. Sizin bence iyi bir özelliğiniz sadece şarkılarla değil, şarkılar dışında Aydilge'nin sosyal medyada üstlendiği aktif bir rol var. O kadar güzel yapıyorsunuz ki insan böyle dinledikçe vallahi süper ya, işte bu ya, işte bu ya falan diye böyle bir gaza geliyoruz. Vallahi öyle.
4: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Yani sosyal medyada da yaptığım konuşmalarda aslında gene de hep acaba böyle de baksak mı hayata, acaba şöyle şunu şuradan düşünsek mi de diye böyle çok kesin yargılarda bulunmadan ya da kimseyi ötekileştirmeden, hı hı, çok da böyle kimsenin canını yakmadan bunu yumuşak bir dille yapmaya çalışıyorum. Çünkü amacım gerçekten iyi kalpliliği arttırabilmek. Yani benim çok inandığım bir şey var. Yani Aydilge diyorum, kötülüğü bitiremezsin. Öyle bir gücüm yok. Hı hı. Ama iyiliği çoğaltabilirsin.
3: Oh,
4: ve
3: güzel.
4: Bunu hepimiz diyorum. Yani dünyayı değiştiremeyiz ama belki bir insanın dünyasını değiştirebiliriz.
3: Yani
4: böyle bakmak durumundayız. Yoksa gerçekten bu kadar kötülük, bu kadar vicdansızlık karşısında akıl sağlığımızı korumamız mümkün olmayacak. O emek verme, aşk için emek verme halini falan insan özlüyor tabii. Şimdi
3: bu emek heyecanlı.
4: Ya çok heyecanlı güzel. Çünkü artık yani insanları hani sosyal medyadan takip edip çıkarır gibi hayatımızdan da çıkarıyoruz. Hı hı. Yani
3: halbuki
4: bazen
3: bu kadar kolay olmamalı değil mi?
4: O kadar kolaylaştı ki ve aslında diyor da işte sosyal medya insanların zaten şu anki halini yansıtıyor diyoruz. Ama sosyal medyada tükettikçe, hı hı, biz ona dönüşmeye başlıyoruz. Mesela şöyle anlatayım. Hı hı. Twitter'da ya da X platformunda eskiden derlerdi ki böyle küfür kıyamet koptuğu zaman bu insanlar klavye delikanlısı yüzünüze söyleyemez denirdi. Hı hı,
3: evet.
4: Bence artık insanlar kötülüğü ve bu kadar fütursuzca küfretmeyi sosyal medyada birincil elden yani sanal alemde pratik edip, hı hı, antrenman salonu gibi pratik edip gerçek hayatta da yapmaya başladılar. O yüzden şiddet bir yandan da bu kadar normalleşti ve artıyor. Yani artık o şeyi ben kabul etmiyorum. Hani ya bunlar klavye delikanlısı bir şey yapamazlar. Yüzüne söyleyemezler. Yo, söylüyor.
5: Yazmamalı da söylememeli de aslında.
4: Tabii ki.
5: Hiç olmamalı yani.
4: Tabii ki ama bu işte şeyi pekiştiriyor. Normalleştikçe, sosyal medyada normalleştikçe fiziksel hayata, real hayata da bile bir rahatlıkla yansımaya başladı. Maalesef.
5: Sevgili Aydın Gev, sen sosyal medya deyince aklıma şu geldi. Ben bu örneği daha önce radyoda vermiştim. Kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, bu tarz konuları senelerdir programlarımda işliyorum. Sivil toplum kuruluşlarıyla, işte senin gibi değerli, bu konulara hassasiyetle bakan isimlerle konuşuyorum. Bir kere karşıma sosyal medyada X'te şöyle bir şey çıkmıştı. Kadına yönelik bir durumla ilgili olarak eleştirel mesaj veren birinin, yani bir kadın cinayetini eleştirecek olan kişinin, ki bu bir spor spikeriydi, ekranlarda olan ünlü spor spikerlerinden bir tanesiydi, olayı gerçekleştiren kişinin annesine küfürle bunu yaptığını gördüm.
4: Ve yine cinsiyetçi bir küfürle.
5: Ya, hani bizim hakikaten bu anlamda düzeltmemiz gereken, toparlamamız gereken çok fazla şey var. Çok fazla.
4: Evet, ben dilin çok önemli olduğunu her zaman söylüyorum. Çünkü dil gerçekten bizim dünyamızı yansıtır. Yani Wittgenstein'ın çok güzel bir sözü var. Diyor ki dünyamın sınırları dilimin sınırlarıdır. Çünkü o kullandığımız dil bizim dünyayı nasıl algıladığımızı şekillendiriyor. Nasıl anladığımızı şekillendiriyor. Dolayısıyla bu küfürler, mesela cinsiyetçi küfürler, ama ne var canım küfür işte, ya da o mantıkla söylemedik, onu düşünmedim ki o anda diyor çoğu insan. Ama şöyle söyleyeyim size, ayağınızı masaya vurduğunuzda neden hiç tanımadığınız birinin annesiyle cinsel ilişkiye girme fikri aklınıza gelsin?
5: Evet, evet.
4: Neden?
5: Yani neden?
4: Ve üstlük bu küfürleri ederken şunu fark etmiyoruz. Burada bir güç dinamiği var. Yani hep erkek taraf şiddeti uygulayan. Çünkü o normal bir cinsel ilişkiden bahsedilmiyor orada, farkındaysanız.
5: Tabii.
4: Orada birinin başka birine uyguladığı cinsel şiddet var.
5: Şiddet.
4: Ve orada erkek güçlü konumda, kadın güçsüz durumda ve şiddet uygulanan konumunda oluyor. Orada amaç cinsel bir küfür değil. Orada amaç şiddet aslında.
5: Evet.
4: Bunun cinsellikle de alakası yok. Ama bunlar, ama canım o an niyetle söylemedik, kadınlar da çok kullanıyor. Hatta böyle AMK olarak kullanılan o küfür artık nokta virgül olarak kullanılıyor. Yani hani her şeyin sonunda ben görüyorum onu.
5: Evet, evet, maalesef.
4: Bunlar önemsiz zannediyoruz ama işte mahalleleşme dediğimiz şey böyle başlıyor. Dilin içine sızarak, ondan sonra kodların içine sızarak, böyle böyle normalleşerek. Ve sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Ölürken bile kadın suçlu oluyor. Neden böyle bir adamla birlikte olmuş? Neden bu adamın evine gitmiş? Bir de bunun şey versiyonları var. Neden açık giyinmiş?
5: Gecenin o saatinde ne işi varmış gibi.
4: Hep mağdur suçlayıcılık. Bu işte kültürel kodlarla alakalı. İşte ya da şöyle bir şey okudum. Onu çok canım sıkıldı. Kız çocuklarınızı uzak yere okumaya göndermeyin. Kadın cinayetlerinin %90'ı tanıdıklar tarafından
5: gerçekleştiriliyor. Evet.
4: Uzağa gittiği için
5: aileden
4: değil, aile içi şiddet çok yaygın. Akrabalı cinsel tacizler, cinsel şiddetler. Vay boşandığı eşi, vay efendim işte
5: ayrılmak istediği ayrılma aşamasında sevgilisi, akrabası, babası, kardeşleri.
4: Tabii bitmiyor. Dolayısıyla yani uzağa gitti de yanlış birini seçti de seçemediğin bir sürü insan sana zaten bu zulmü uyguluyor.
5: Harika.
4: Burada bu noktada şu denmiş oluyor. Aman kadınlar, siz kendinizi korumak için evlerinize hapsolun. Hayır, kadınlar özgür olacaklar. Değişmesi gereken kadınların bu hakkını gasp edenler.
5: Evet.
4: Yani o kadar yanlış bir yerden bakıyoruz ki. Kesinlikle. Biz değişmeyeceğiz. Biz özgürce yaşamaya devam edeceğiz.
5: Kendi hayatımıza dair kararları vermeye devam edeceğiz.
4: Evet. Sizler önleneceksiniz, sizler engelleneceksiniz, sizler eğitileceksiniz ve yeterli cezaları alacaksınız ki bunlar tekrarlanmayacak.
5: Niye çözemiyoruz? Ya şimdi Aydilge gelmiş, stüdyomuza konuk olmuş. Bu tarz konuların konuşulmayacak olması mümkün değil kıymetli dinleyiciler. Bunu da sorayım sevgili Aydilge. Neden çözemiyoruz senelerdir?
4: Tabii
5: ve
4: ki
5: maalesef benim üzüldüğüm var. Yani çıkıp yetkililer

0: bir sorun. Ama onun dışında ben kültürel bir sorunumuz olduğunu düşünüyorum. Çünkü göster oğlum amcaları pipini diye büyütülen çocukların içinde yaşıyoruz. Ve dolayısıyla bu erkekliğin kadına ya da kadınlara, kendinden zayıf gördükleri varlıklara zulmetmek ya da şiddet uygulamanın normal olduğunu düşünen bir zihniyetle büyüyorlar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla tabii ki pek çok şey, yani döverim karımdır, döverim de severim de oluyor. Kadınlar da böyle düşünebiliyor. Çünkü o kültürün içine doğmuş bir kadın.
1: Evet,
0: bunu
1: evet.
0: hak ettiğini, bunun normal olduğunu, yapması gerekenin sadece kocasına kölelik olduğunu düşünen, buna inanan pek çok kadın da var. Yani şunu da söyleyeyim, hani kadınların, yani cinsiyet anında kadın olmaları onların erkek yanlısı, erkek üstünlükçü düşünmeyeceği anlamına gelmez. Pek çok kadın bazen güçlünün yanında olabilmek için, erkeğin gücünden faydalanabilmek için hem cinsinde ezip geçebilir.
1: Evet.
0: Bazen kaynanaların gelinlerini ezmesi gibi. Ya da o saatte onun ne işi varmış orada diyen pek çok kadın olabileceği, yani hem cinsini suçlayabilecek
1: maalesef
0: pek çok kadın olabileceği gibi. Dolayısıyla burada kadın erkek sorunundan ziyade bir zihniyet sorunu yaşıyoruz. Çünkü bazı şeyler bir cinsiyet için normal, diğer için değil olarak kabul ediliyor. Ve bu da çok büyük eşitsizlik yaratıyor. Ve dengesizlik yaratıyor. Ama yani bunu vazgeçmeden, hem anlatarak hem kültürel bir değişim için vazgeçmeden, böyle konuşarak, anlatarak, hem de tabii ki yasal yeterli olmasını sağlayarak elimizden geldiğince bir takım değişiklikler yapacağız. Yani değişiklikler, hani baktığımız zaman çok karanlık gibi görüyoruz bazı şeyleri, ama bir yandan da eskiden düşünsenize kadınların oy hakkı yoktu. Yani düşünsenize kadınlar miras hakları yoktu.
1: Ya bugün,
0: yani
1: demek ki bugün ben sevgili Aydınge, sen geliyorsun diye bir ekran görüntüsü aldım. Hatta şöyle, tam bu noktada bir yazar demiş, 2010 yılına kadar kadınların seçilme hakkı yoktu diye bir şey
0: ne
1: söylemiş.
0: Zaman? Türkiye'de oldu, mi?
1: Türkiye'de.
0: 2010.
1: Yeni Akit yazarı Ali Kara Hasanoğlu'nun söylemiş olduğu söz, 2011 yılına kadar kadınların seçilme hakkı yoktu diyerek bir paylaşımda bulunabiliyor işte insanlar ülkemizde.
0: İşte şey de çok kötü yani. Herkes Mustafa Kemal Atatürk sayesinde Türk kadını dünyadaki örnek ülkelerden biridir. Bu arada ilk veren de Azerbaycan'dır. Bu da çok güzel bir şey, çünkü onlar da Türk biliyorsunuz, yani Azerbaycan Türkiye'den de önce bu hakkı verdi. Ama Türkiye'de gerçekten seçme hakkı kadına verme konusunda Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün yine son derece eşitlikçi ve idealist yaklaşımıyla biz ilk ülkelerden biriyiz. Amerika'dan mesela çok önceyiz. Pek çok Avrupa ülkesinden, yani demokratik, insan haklarına saygılı diye gördüğümüz pek çok ülkeden çok önce biz bu haklara sahip. Hak sahibi olmak yetmiyor.
1: Evet.
0: Çünkü o hakkın ne ifade ettiğini, neden önemli olduğunu aynı zamanda kültürel kodlarımıza yerleştirmemiz de gerekiyor. Mesela feminizme karşı çok büyük bir şey var şu anda. Feminazi deniliyor, erkek düşmanlığı deniliyor. Tabii ki erkek düşmanı olan insanlar da vardır. Yani kadın düşmanı olduğu gibi. Ama mesela feminizm sanki böyleymiş gibi yansıtılması son derece üzücü. Çünkü insanlar ben feministim demeye korkmaya başladılar. Oysa feminizm insan haklarına öncelikle temel alan, dolayısıyla cinsiyete dayalı her türlü ayrımcılığa karşı çıkan bir akımdır. Yani kadın ve erkeğin eşit hak sahibi olması gerektiğini, aynı olduklarını değil, kadın erkek aynı değildir. Ama eşit hak sahibi, yasalar önünde eşit hak sahibi ve kültürel yaşam anlamında eşit hak sahibi olması gerektiğini savunur. Yani aslında insan haklarını savunur. Hepimizin insan olarak değerli olduğunu savunur. Bunun erkek düşmanlığıyla bir alakası yok. Aksine ben pek çok zaman erkekleri koruyorum. Mesela şöyle koruyorum. Bazen erkeklik kavramı sadece işte mal mülk sahibi olmakla, kadınlara sahip olmakla, otoriteyle, sürekli tedarik edici olmakla vesaire özdeşleştiriliyor. Diyorum ki, ya da cinsel olarak skor yapmakla. Diyorum ki erkeklik bu kadar basit, aciz bir kavram değil. Evet. Erkekler bunların çok ötesinde.
1: Evet.
0: Erkek olmak çok daha değerli bir şey. Ben bu kadar zayıf karakterli, işte çocuk gibi ona sahip olacağım, buna sahip olacağım, bu kadar kadınla beraber olacağım falan. Ne kadar komik ve kısır ve aslında ezikleyen, yani erkeği böyle zayıf, ilkel bir varlık olarak gören bir bakış açısı. Yani güçlülük gibi gösteriyorlar. İlkellik aslında. Ben de diyorum ki erkekler ilkel varlıklar değil, bunun ötesine geçtiler. Tabii ki var öyle erkekler, ama erkeklik kavramını bunun üzerine kurmayalım diyor.

0: Bunu reddedelim. Pek çok erkek de bana destek oluyor bu konuda. Yani ama bana bile hani mesela...
1: Tam onu soracağım. Yani sen böyle şeyler düşünüyorsun. Çünkü günümüzde biraz çünkü sıkıntılı. Yani birçok ismin, iyi isimlerin, iyi müzisyenlerin, iyi sanatçıların sessiz kaldığını görüyorum. Kendi kendine endişeler yaşadığını görüyorum ama sen de bunu görmüyoruz. Yani sen müziğini yapıyorsun. Çok da güzel işlere imza atıyorsun. Bugüne kadar gerçekten bize çok iyi geldin. Bundan sonra da
0: çok
1: öyle olacak.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ama sadece müzikal tarafla değil, benim olarak bir sanatçı olarak değil, bu yönünle de yani işte bir karşımızda bir Aydilge var. Kadınlarla ilgili ne kadar önemli şeyler söylüyor. Çocuklarla, hayvanlarla ilgili büyük hassasiyetleri var ve sosyal medyasında belki gittiği konserlerde orada burada paylaşıyor. Ama işte erkeklerle ilgili de söylediği şeyler var. Peki bu nasıl karşılanıyor? Yani tepki alıyor musun?
0: Tabii ki çok
1: destek
0: tepki
1: çok
0: alıyorum.
1: Vardır da.
0: Destek de çok var ama çok kötü tepkiler de alıyorum. Ve bunları kaldırmak inanın çok zor. Hani meslektaşlarıma kızamıyorum. Hani niye susuyorlar diye. Çünkü bu tepkileri kaldırmak yani herkes bunu çekmek zorunda değil. Hı hı. Onları da anlıyorum. Ben bir sanatçı olarak istiyorum ki sadece müzikle değil, hı hı, fikirlerimle, düşüncelerimle insanlara yardımcı olabilirsem yardımcı olayım. Eğer ki yani rahatsızlık veriyorsa düşüncelerim dinlemesinler tabii. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum her zaman için. Yani müzik yapmak sadece ya da müzisyen olmak, sanatçı olmak. Hani gerçekten sadece eser üretip bırakmak gibi gelmiyor bana. Yani dünyaya bunun için geldiysem, eğer içimde böyle bir yetenek varsa istiyorum ki dokunabildiğim kadar dokunayım birçok insana ve bu bana kendimi mesela çok zengin hissettiriyor. Hani işte arabam yok, evim yok falan ama bu da bana mesela kendimi inanılmaz zengin hissettiriyor ve daha büyük bir değer gibi geliyor. Çünkü ya aslında sadece bana değil, yani psikolojik araştırmalar da aslında bunu gösteriyor. Baktığınız zaman ya bunun senelerce araştırmaları yapılmış gerçekten ve insanların mutluluk dediğimiz şey daha uzun süreli olan o hayattan tatmin olma veya hayatta bir anlam bulma ihtiyacı çok yoğun. O ihtiyaç karşılığı zaman hiçbir mal, mülk, para o huzursuzluğu gideremiyor. Dolayısıyla ben sanırım zenginim o anlamda. Bütün yaşadığım sıkıntılara rağmen. Çünkü çok üzülüyorum. Ben hassas bir insanım. Hiç güçlüyüm.
1: Onu çok net görüyoruz zaten. Yani,
0: hani hiç umurumda değil ya. Çoluk çocuk saldırıyor falan gibi bakmıyorum.
1: Yapamazsın da böyle bir şeyi zaten. Yani mümkün değil seni böyle bir şey yapamazsın.
0: Üzülüyorum. Şeyi üzülüyorum. Ben o küfrü yedim diye üzülmüyorum. Ben hani böyle bir şey yazabilecek bir ruh haline nasıl büründü bu kişi diye ona üzülüyorum. Ve hani dünyanın bu kadar karanlıklaşmasına üzülüyorum. Dolayısıyla etkilenmiyor asla değilim. Ama bir yandan da bana ne ya deyip geçtiğim zaman kendime saygım kalmıyor. O zaman yaşadığım Aydilge'nin aynada yüzüne baktığım zaman utanıyorum yani.
1: Aydilge iyi ki varsın ya.
0: Ay, çok teşekkür ederim. Sizler de öyle.
1: Gerçekten yani biz evet Aydilge'yi zaten müziğiyle tanıyoruz. Çok da seviyoruz. Daha önce telefonda da ben bunu söylemiştim konuştuğumuzda ama senin böyle bir yanın olması bize insanlara eminim milyonlara güç veriyor. Diyorum ya biz seni izlediğimizde acayip gaza geliyoruz. İşte bu be diyoruz yani. Çok yani erkeğiyle kadınıyla gerçekten ben kendi adıma da öyle
0: çok
1: düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor.

0: Ama maalesef.
1: Maalesef.
0: Yanmasın demişim o zaman da, evet. Yıkmaz. Hala işte yangınlar, şeyler. Keşke şöyle konuşsaydık. Hı. Ya 2007'de ben bir şarkı yapmıştım. Ne kadar geride kaldı o günler. Hiç artık böyle şarkılara gerek kalmadı, ne güzel diye şu anda böyle konuşuyor olsaydık.
1: Ama ümidimiz herhalde var değil mi? Yani her zaman ümidimizi diri tutmamız gerekiyor mu? Ne diyorsun?
0: Tabii
1: yani
0: ki.
1: Günün birinde mutlaka o günlere kavuşuruz.
0: Hiç umudun kalmamışken bir güneş parlar bazen.
1: Çok iyi gerçekten. Şunu soracağım. Ben artık sadece şarkı söylemiyorum, bir şey söylüyorum dediğim bir an oluyor mu?
0: Yani aslında her zaman öyle yani. Hep bir şeyler anlatmaya, şarkının ötesinde de bir şeyler, bir duyu, yani sadece şarkı söylemek de kalsam işte belki o dedim ya, kendi de yüzüme baktığım zaman bu yani Aydilge deyip utanacağım bir nokta olabilir o. Yetmiyor yani.
1: Peki sevgili Aydilge, yazdığın böyle kıyıda köşede duran şarkılar herhalde vardır değil mi, gününü bekleyen?
0: Tabii tabii, yani sürekli ürettiğim için, sürekli yazdığım için onların bazen sırası değişebiliyor. Yani bir anda o ilham geliyor ve ben onları hemen kaydediyorum. Sonrasında da o anki ruh halime göre ya da hangisi tam olarak içime sinmeye başladıysa.
1: Şey, şarkılar için sen de dikkat ediyor musun? Yani şu zaman olsun, bu zaman olsun, bunlara böyle bir hassasiyet gösteriyor musunuz?
0: Yani şöyle,
1: gerçi yazın... ülkenin durumu hani bazen rahatsızlık verebiliyor. Konserler, sen yayına girmeden evvel söyledin, iptal oluyor. Buyur, dinliyorum ben seni, neden
0: yani
1: söylüyorsun?
0: Yani şöyle, tabii ki artık çok da önemli değil hani şarkının ruhuyla mevsimler. O biraz geçti. Eskiden daha çok dikkat ediyormuş müzisyenler. İşte yazın mutlaka hızlı, kışın slow yapalım gibi. Ama yine de ben mesela Yaşayalım Hemen'i kıştan ziyade yazın çıkarmak istedim. Çünkü yaz enerjisi yani o, evet. O yazın böyle... Ya ama müsaade edilmiyor ki kıpır kıpır olmamıza.
1: Sosyal medyada lütfen, zaten sevgili Aydilge'nin çok fazla takipçisi var ama takip etmeyen dinleyicilerimiz varsa bugünden itibaren takip edin ama mutlaka oradaki videolara bir kulak verin. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Bu da ayrı başlı başına başka bir sıkıntı. Yani son günlerde yaşıyoruz. Biz de az önce sen de biraz ifade ettin. Hem eğitim hem de cezaların yetersiz kalması büyük sıkıntı. Şimdi müzik, sahne, bunları bir kenara bıraktığımızda Aydilge ne yapar? Böyle bir günü nasıl geçer? Boş bir günü neler yapar Aydilge?
0: Çok şanslıyım ki okumayı çok seviyorum. Zaten o yüzden ilk lisansım edebiyat. Hala o besleyici bir alan. Benim çok, çok besleyici bir alan. Çok şey öğrenebiliyorum okuyarak. İzlerken insan, ya izlediğimiz şeyler de güzel tabii. Ben seviyorum böyle. YouTube'da çok güzel kanallar var. Bir sürü şey öğreniyor insan ama... İzlerken yine de daha hızlı oluyor. Ben yine de okumayı hala tavsiye edenlerdenim. Belki biraz böyle boomer deniyor ya. Ama neden? Yani
1: ya yapay zekayı yazıp özetini bana çıkar diyenler var Allah aşkına.
0: Ya ama bakın, bu bir şey söyleyeceğim. Çok ciddi bir şekilde artık bu beyin dalgalarına bakıyorlar. Ve gerçekten geri zekalılaşmaya doğru gidiyoruz. Çünkü bunu da artık ispatlamışlar bilimsel olarak. Beyin dalgalarını ölçüyorlar ve yapay zekayla konuşurken, yapay zekaya yaptırırken beyin dalgası duruyor. Ve doğal olarak zaten beyin çalışmadığı için.
1: Evet.
0: Diğer türlü okurken yazarken de, yani mesela biz Utku'yla şey kararı aldık, hesap makinesi kullanmamak. Demans oranı inanılmaz artmış durumda.
1: Müthiş ya. Vallahi.
0: Ve bundan sonra daha da artacak. Çünkü yapay zeka iyice her şeye hakim olmaya başladı. Ve çok büyük bir tembelliğe yol açıyor. Ama zekamızı kaybediyoruz. Yani iyi
1: çok
0: bir şey
1: doğru.
0: Yapıyormuşuz zannediyoruz
1: eskiden
0: ya.
1: Eskiden ne güzel giderdik, araştırırdık değil mi? Yani öğrenmek istediğimiz bir bilgiyi araştırır, oturur, okur. Öğrenirdik. Şimdi ne de olsa yapay zeka var, internet var, sorarım öğrenirim düşüncesiyle hiç dönüp bakmadığımız zamanlar bile oluyor.
0: Evet, ve bunu çok tehlikeli buluyorum. O yüzden insan spor yapar gibi, bence artık hani spor yapar gibi, böyle zevk için değil de spor yapar gibi, antrenman yapar gibi mutlaka bir okuma zamanı, yazma zamanı, düşünme zamanı kendine ayırma. Çünkü yapay zekayı durduramayacağız. Yapay zekanın çok güzel faydaları var. Yani yapamadığımız şeylerde, yapmamızın mümkün olmadığı şeylerde gerçekten hani bize yardımcı olması ya da ufuk açıcı konuşmalar yapılabiliyor gerçekten. Bazen alıyorum, film analizi yapıyoruz mesela. Aa, hakikaten böyle kendimi eskiden yüksek lisansımdaki sınıfımda hissediyorum. Okuldaki arkadaşlarla yapardık. İşte hocamızın eşliğinde. Şimdi hocamız yok ama böyle o arkadaşımla ya da öğretmenimle ya da işte çok güvendiğim biriyle film analizi yapıyormuşum gibi. Böyle şeyler de çok faydalı bence. Hı hı hı. Çünkü senin de beynini geliştirmene, sence de öyle mi Aydilge mesela? Bir şey söyle, sen ne düşünüyorsun bu konuda Aydilge? Hı hı. Hı, falan bayağı burada konuşuyoruz, atışıyoruz. Ama hani bunu sen yap. Şunu sen, bu böyle giderse bizim beynimiz ya kas gibi ya. Hani kas çalışmazsa yaşlandığımızda nasıl her yerimiz sarkıyor ve yürüyememeye, halsizleşmeye başlıyoruz. Beyin de kas, aynı şey, öyle düşünmek lazım.
1: Böyle unutmadığın bir konser, yaşadığın bir anı, bir hatırası, komik bir şey.
0: Ya çok komik yaşadığım bir anım var.
1: Ne?
0: O ya aslında bir sürü anım var ama ya bir tanesi...
1: Direkt geldi yani aklına, şaşırdım şimdi
0: evet,
1: ben.
0: Evet yani hani, çünkü o unutulacak
1: belli bayağı
0: gibi
1: yere, yer etmiş.
0: Ya benim en iyi dostum ve gitaristim. Yıllardır beraber çalıyoruz. Benim Ayna Ayna Söyle Ona Yalnızlık Ne Başa Bela diye bir şarkım var, çok severim. Yine çalıyoruz o şarkıyı ve yanımda duruyor gene klasik gitarıyla çalıyor falan. Fakat tam böyle şarkının çok doruk noktası var. İşte aşkımız zamansız olacak çünkü hep yarım kalacak dediğim bir nokta var. Ben de böyle orada çok duygulanıp hep deyip böyle şöyle hani çok duygulanırsın ya böyle hani hep diye böyle yapar. O da benim dibime gelmiş gitarıyla. Artist solo atıyor. Gözüm de kapalı. Direkt yumruk suratına ama yani öyle sert vurdum ki çünkü görmüyorum ve bütün o kontrolsüz bir hani güçle ve Cem yuvarlana döne döne sahnede şapkası da uçarak.
1: Bu konser esnasında mı?
0: Konser esnasında ve herkes şok. İnsanların yarısı gidiyor. Yarısı şok halde. Cem hala dönüyor. Yani böyle Cem gülüyor. Ama şarkı çok acıklı bir şarkı falan böyle. Çok komik yandı gerçekten. Sonra yarımı kestik tabii, güldük falan, çok şey yaptık ama burası morardı.
1: Yani seninle hani sahneyi şiddet, paylaşırken dikkat etmek lazım
0: hani
1: herhalde.
0: Şiddete çok karşı bir insan olmama rağmen dayak atmışlığım
1: var. İyi ki bunu
0: var.
1: Kullanmamışlar yani. Ya işte sosyal medyada öyle konuşuyor ama sahneyi işte dövdük nedir, buyur bakalım.
0: Gitaristime şiddet uygulamıştım ne yazık ki var maalesef.
1: Ay çok iyi ya, vallahi harika. Yemeklerle aran nasıl? Yemek, spor.
0: Spor.
1: Yemek yapar mısın? Yemeği güzel yer misin?
0: Yemek hiç beceremiyorum yapmayı.
1: Yapmayı.
0: O konuda çok beceriksizim. Eşim çok güzel yemek yapıyor, Utku. Ellerine
1: sevgili
0: sağlık.
1: Sevgili Utku'ya selamlar. Evet. O da buradaymış. Ben daha görmedim. İçeride. Yayından sonra göreceğim.
0: Yani Utku harika bir keman sanatçısı. Ben onu orkestra şefi aynı zamanda. Çok güzel bir Gençlik Senfoni Orkestrası şefi. Ben onu şef diye aşık oldum. Evlendim. Bir baktım yemekte de şefmiş. İnanılmaz iyi yemekler yapıyor. Bu tabii çok büyük avantaj oldu benim için.
1: Aşık oldum derken sen aşık oldun. Vay
0: yani,
1: güzel. Nasıl başladı bu aşk?
0: Vallahi ben mucize olarak görüyorum Utku'yu. Hayatımdaki mucize olarak görüyorum.
1: Ay ne güzel. Allah nazarlardan saklasın.
0: Ya ben ilk görüşte zaten aşık oldum.
1: Ama çok
0: Utku'ya
1: yakışıyorsunuz Aydilge ya. Vallahi sosyal medyada görüyorum. En son şarkının klibinde. Bir de orada bir çocuğumuz daha var. Böyle Utku Bey'in böyle sırtında falan mı dolaşıyordu ne? Öyle bir şeydi. Şey doğru mu görüyorum, doğru mu hatırlıyorum ben?
0: Hangisinde?
1: Evde ne var?
0: Mikomuz.
1: Mikomu adı.
0: Evet.
1: Ha, o kedimiz. Da var.
0: Kedimiz. Evet yani Miko'nun.
1: İsmini bilmedi mi
0: şimdi? Miko o kadar komik bir kedi ki yani orada Utku dans ediyor, o da onun boynunda oturuyor. Hani hiçbir şey yokmuş gibi gayet sakin bir şekilde Utku'nun boynunda oturuyor. Yani çok tatlı bir kedimiz var. O da yani inanılmaz şeker. Biz daha ilk tanıştığımız gün Utku bana ben sana aşık olmuş gibi hissediyorum dedi.
1: Ay, ne güzel. Ve,
0: ama diyor ki bunu söyleyebilmemin nedeni aslında Miko. Çünkü güya Miko ona böyle böyle yapmış, söyle yapmış.
1: Ciddi mi ya? Utku hadi bak tam zamanı. Tam zamanı
0: gerçekten
1: kaçırma.
0: Gerçekten de şöyle bir şey oldu.
1: Yani Utku, Miko ile Miko kiminle beraber?
0: Benim kedim.
1: Senin Miko, kedin normal.
0: Evet. Ondan sonra o aslında orkestra kemancı olarak hani çalışabilir miyiz falan onun görüşmesine gelmişti. Miko da onun oturduğu çok enteresan yani koltuğun arkasına geçti böyle hakikaten arkasında durdu. Utku'nun destek veriyor yani.
1: Vay Miko'ya bak sen.
0: Yani
1: aha geldi
0: sen.
1: Geldi vallaha geldi artık budur falan diye. Yok geldi derken hani Miko'yu.
0: Aynen yani tamam dedi sanki ona budur böyle. Sonra bir pati pati yapıyordu omzuna. Gerçek yani pati pati pati yapıyordu. Dedim çok sevdi sizi
1: ama ben
0: falan.
1: Buna inanıyorum biliyor musun? Yani onların böyle hisleri, enerjileri var ya böyle şeyler, evet, ya. Ben evet, inanıyorum. Yani.
0: Ben de çok inanıyorum. O yüzden şimdi böyle üçümüz minik aile olarak yaşamaya
1: devam ediyoruz. Ama gerçekten Allah nazarlardan saklasın. O kadar tatlılar ki gerçekten. Çok mutlusunuz bir kere,
0: çok
1: onu görebiliyoruz. Yani sizin bu mutluluğunuz ülkemize yayılsın, dünyaya i̇nşallah, yayılsın inşallah. Hepimiz öyle olalım
0: i̇nşallah,
1: ya.
0: İnşallah, inşallah. Biz de bunu umut ediyoruz, bunu diliyoruz. Olabildiğince çok da o mutluluğu böyle nispet yapar gibi asla değil ama hı-hı, hani insanlara yansıtabilecek, paylaşabileceğimiz şekilde yansıtmaya çalışıyoruz.
1: Çok
0: biraz
1: güzel.
0: Neşe vermeye çalışıyoruz.
1: Yemekleri çok güzel yapıyor sevgili Utku. Sen de çok güzel yiyorsun.
0: Yiyorum. Ay çok güzel yapıyor. Çok
1: en güzel yemekte. En güzel yaptığı yemek ne mesela?
0: Vallahi o kadar çeşit var ki mesela pizzaları böyle hamurunu
1: bir dakika,
0: açarak
1: bir dakika,
0: yapabiliyor.
1: Duyamadım,
0: pizzayı hamurunu kendi eliyle açarak yapıyor.
1: Vay.
0: Tabii ekmeklerini kendi mesela ekmeğini yapıyor. Çok güzel böyle ekmek yapabiliyor. Ondan sonra mesela yurt dışına gittik diyelim. Oradaki tatlıyı göre pastel de nata vardı mesela şeyde. Geliyor
1: soruyor
0: burada
1: mu?
0: Yapıyor.
1: Sorup nasıl
0: öğreniyor. Adamlarla konuşuyor, monuşuyor. Geliyor son burada yapıyor. Annem mesela parmaklarını yedi yani inanamadık.
1: Allah Allah.
0: Ha, böyle şey işte krem brüleli cheesecake falan böyle abuk sabuk şeyleri de seviyor yani hani. Hani alengi.
1: Böyle değişik şeyler de yapıyor. Yani.
0: Onları da buluyor, yapıyor. Ondan sonra öyle zaten şeyleri çok güzel yapar. Hani omletler falan onları zaten çok güzel yapıyor. Vallahi her şeyi çok güzel yapıyor. Bilemedim
1: güzel.
0: Yani en
1: vallahi.
0: Sevdiğim her şeyini yani bir mantarlı omleti var mesela. Mantarlı omlete hiç benzemiyor ki böyle yani yemek gibi yapıyor.
1: Vay arkadaş ya.
0: Mercimek çorbası çorba gibi değil yemek gibi falan böyle çok her şeyi de kendinden bir şeyler katıyor.
1: Çok güzel. Şimdi kelimelerimize geçelim mi? Kelime aklına ilk gelen şeyler.
0: Tamam.
1: İsyan.
0: Şimdi Süngür Ses. Niye isim?
1: Bu çok iyiydi ya. Allah rahmet eylesin.
0: Evet.
1: Allah rahmet eylesin. Kırmızı.
0: Redkit.
1: Redkit. Vallahi hiç bu kadar Aydilge baya baya şaşırtıyor yani. En sevdiğin renk ne bu arada?
0: Eşimin gözü mavi.
1: Ay ama biz eririz ya. Nota.
0: Müzik.
1: Ben var ya dünyanın en şanslı adamlarından bir tanesiyim. Sen de öyle Simge. Aydilge karşımızda duruyor ya. Vallahi
0: ay,
1: canlı
0: çok
1: canlı.
0: Teşekkür ederim.
1: Böyle harika. Mesleğimi çok seviyorum o açıdan. Ama
0: evet.
1: İyi ki varsın.
0: Siz de öyle.
1: Yalnızlık.
0: Yalnız değilsin şarkım geldi aklıma.
1: Yalnız değilsin şarkım.
0: Yalnız değilsin, yalnız değilsin. Yüzüme baksan fark edersin.
1: Bravo ya, harikasın. Kadın.
0: Ah, ya çok üzülüyorum ama ilk aklıma ne geldi biliyor musunuz? Yani bunu samimiyetle söyleyeyim. Vallahi cinayet geldi.
1: Hmm.
0: Vallahi yani ne kadar üzücü. Ama o gerçekten o geldi.
1: Aydilge sana bir şey itiraf edeceğim. Ben normalde arkadaşlarımızla beraber bu kelimeleri kendimiz kafamıza göre herhangi bir kelime seçerdik. İlk defa yapay zekaya Aydilge'ye kelime oyunu soracak olsak 10 kelime hangisi olur diye dediğimizde bu kelimeleri yapay zeka işte mesela kadın, yalnızlık, isyan yani bence bunları sormasının bir sebebi var. Sahne.
0: Coşku.
1: İlk sahne. Neyi hatırlıyor musun?
0: Ay hatırlamaz mıyım? O zaman Balans diye bir yer vardı. Aha. Gala konserim orada. Ayaklarımı hissedemiyordum ya.
1: O kadar heyecanlıydı.
0: O kadar yani duramıyordum ayağımın üstünde.
1: Şimdi peki yine konsere çıkmadan evvel
0: hiç
1: ben...
0: Hiç heyecan hissetmiyorum.
1: Öyle
0: sadece
1: mi?
0: Büyük mutluluk.
1: Ah çok güzel
0: yani
1: bir şey.
0: Acayip bir neşe ve coşku hissediyorum. Sıfır heyecan.
1: Harika. Yaralı.
0: Kuşlar.
1: Ayna.
0: Yine şarkım geldi aklıma. Haberin yok geldi. Ayna söyle bana diye söylediğim şarkı.
1: Ses.
0: Müzik. Yani.
1: Müzik. Özgürlük.
0: Güvercin.
1: Aa ne güzel ya. Vallahi bu çok güzeldi. Radyo.
0: Siz.
1: Direkt ama siz. Vazgeçilmez son kelimemiz her zaman aynıdır. O değişmez. Atatürk.
0: Ah kahramanım.
1: Kahramanım. güzel ya. Harikasın. Yayınımızın sonuna geldik. Muhteşem bir program oldu. Biz çok mutlu olduk. Ben İyi de. Ki varsın. Yayına başlarken de söylediğim gibi yani biz senin müziklerinle, bugüne kadar yapmış olduğun müziklerle zaten inanılmaz iyi geliyor bize. Sanat çok güzel bir şey. Sen çok değerli bir sanatçısın. Ve Allah sana ömür versin, sağlık versin, mutluluk versin.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ama diğer yönünle de iyi ki varsın. Söylediklerinle, bilgilendirmelerinle, duyarlılığınla, başkalarının endişe edip tedirgin olduğu şeylere sen cesurca giriyorsun. Bundan dolayı da iyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür
1: Senin
0: ediyorum.
1: Senin son olarak söylemek istediğin bir şey varsa dinleyicilerimize, tüm herkese onları alalım, ondan sonra kapatacağız.
0: Valla o kadar mutlu oldum ki benim de böyle kendimi düzgün bir şekilde ifade edebileceğim alan çok sınırlı. Yani o kadar az ki, o kadar azaldı ki bu tarz medya ve yayın organları. Sizler de iyi ki varsınız ki ben de böyle güzel güzel anlatabildim, konuşabildim. Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkürler. Hanımlar, beyler, sevgili Aydilge konuğumuzdu. Size çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hoşçakalın.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyif. Keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
3: Ben Selin Yazıcı.
4: Ben Ebru Donmez.
5: Ben Serkan Başlıbaş.
3: Aldık gazetelerimizi, bakalım Türk medyası Türkiye'den ve dünyadan olay levhalarını nasıl taşımış, nasıl görmüş. Bugünün ilk gazetesi Dünya Gazetesi. 40 milyar liralık araziler Çinlileri bekliyor. Sözcü gazetesiyle devam ediyoruz. İddianame beklerken iki kitap yazdı diyor. Kim bu kişi?
6: Cumhuriyet Gazetesi'nin ismi sokağa saran şiddetle çocukların, erkek şiddetinde ise kadınların katledilmesi yurttaşları isyan ettirdi.
7: Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çocuklarda konuşma gecikmesinde kritik işaretler. Çocuklarda dil ve konuşma gelişiminin farklı hızlarda ilerleyebildiği, ancak bazı gecikmelerin altta yatan farklı durumların göstergesi olabileceği belirtildi. Çocuk nörolojisi uzmanı Profesör Doktor Dilara Füsun İçağısıoğlu, çocukların konuşma gelişiminin yalnızca kullandıkları kelime sayısıyla değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, sosyal iletişim ve beden dilinin dikkate alınması gerektiğini söyledi. Çocuğun gelişiminde kullandığı kelimelerin yanı sıra çevresiyle kurduğu iletişimin de önemli olduğunu belirten İçağısıoğlu, bazı belirtilerin daha yakından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Profesör Doktor İçağısıoğlu, göz teması kurmama, seslere tepki vermeme, isteklerini yalnızca işaret ederek anlatma ve iletişim kurma isteğinin zayıf olmasının dikkat edilmesi gereken durumlar arasında bulunduğunu belirtti. Çocuğun sosyalleşme isteğinin yanı sıra jest ve mimikleri, motor becerileri ve yetişkinlerle kurduğu ilişkinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini aktaran İçağısıoğlu, bu tür belirtiler görüldüğünde ailelerin çocuk nörolojisi uzmanına başvurmasının önem taşıdığını söyledi. Profesör Doktor İçağısıoğlu, dil ve konuşma gelişiminin çocuğun ilk aylarından itibaren takip edilebileceğini belirterek, yaş dönemlerine göre beklenen bazı becerileri şöyle sıraladı. İlk aylarda anlamlı gülümseme ve göz teması gibi temel iletişim becerilerinin başlaması bekleniyor. İlerleyen aylarda heceleme ve çevreye yönelik anlamlı ses çıkarımları görülüyor. 1 yaş civarında en az 1-2 anlamlı kelimenin kullanılması bekleniyor. 2 yaş civarında ise kelime haznesinin genişlemesi ve 2 kelimelik basit cümlelerin kurulması öngörülüyor. Ailelerin çocuklarıyla nitelikli zaman geçirmesi ve kitap okuması gerektiğini ifade eden Profesör Doktor İçağısıoğlu, ekran kullanımının da kesinlikle sınırlandırılması gerektiğini söyledi. Uzmanlar çocukların dil ve konuşma gelişiminin kelime haznesiyle sınırlı değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Göz teması, seslere tepki ve sosyal iletişimdeki farklılıkların gelişimsel gecikmeler açısından önemli ipuçları taşıdığı belirtilirken, erken değerlendirme ve ekran süresinin sınırlandırılması öneriliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: ABD'de yapılan klinik araştırmada ketojenik diyetin obezite, prediyabet ve yağlı karaciğeri bulunan kişilerde karaciğer yağını ortalama %67 azalttığı belirlendi. Araştırmada ketojenik diyet uygulayanların yaklaşık yarısında prediyabet bulgularının da ortadan kalktığı görüldü. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları ketojenik, Akdeniz ve düşük yağlı, bitki ağırlıklı beslenme biçimlerinin metabolik sağlık üzerindeki etkilerini karşılaştırdı. Cell Metabolizm dergisine yayınlanan araştırmaya göre obezite, prediyabet ve yağlı karaciğeri bulunan 42 kişi katıldı. Katılımcılar rastgele 3 gruba ayrılarak ketojenik diyet, Akdeniz diyeti veya düşük yağlı, bitki ağırlıklı diyet uyguladı. Araştırma süresince tüm yiyecekler katılımcılara araştırmacılar tarafından sağlanırken beslenme süreci diyetisyenler tarafından takip edildi. Araştırmacılar 3 gruptaki katılımcıların da yaklaşık %10 oranında kilo vermesini sağladı. Böylece farklı sonuçların yalnızca bir grubun daha fazla kilo vermesinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı değerlendirildi. Yaklaşık 4-5 aylık süreç sonunda grupta vücut yağında azalma ve insülin duyarlılığında iyileşme görüldü. Ancak karaciğer yağındaki en belirgin düşüş ketojenik diyet uygulayanlarda ortaya çıktı. Karbonhidrat tüketiminin ciddi şekilde sınırlandırıldığı, yağ ve protein ağırlıklı ketojenik diyeti uygulayanlarda karaciğer yağı ortalama %67 azalırken, Akdeniz'e düşük yağlı, bitki ağırlıklı diyet gruplarında bu oran %45 oldu. Ketojenik diyet grubunda ayrıca karaciğerde depolanan yağın azalmasına yardımcı olan glukagon hormonundaki artış en yüksek seviyeye ulaştı. Kandaki insülin seviyesine en büyük düşüş de yine bu grupta görüldü. Araştırmanın ilk yazarı Max Petersen, ketojenik diyet grubunun en fazla yağ tüketmesine rağmen kan yağları ve kolesterol seviyelerinde artış görülmemesinin araştırmanın en şaşırtıcı bulgularından biri olduğunu belirtti. Araştırmanın sonunda ketojenik diyet uygulayan katılımcıların yaklaşık %50'sinin artık prediyetlerini karşılamadığı tespit edildi. Bu oran Akdeniz diyeti grubunda %29, düşük yağlı ve bitki ağırlıklı diyet grubunda ise %7 olarak kaydedildi. Araştırmanın sorumlu yazarı Samuel Klein, sonuçların özellikle karaciğer yağlanması ve prediyabeti bulunan kişilerde karbonhidrat tüketiminin azaltılmasının yalnızca kilo kaybının ötesinde metabolik faydalar sağlayabileceğini işaret ettiğini söyledi. Obezite, prediyabet ve yağlı karaciğeri bulunan kişilerle yapılan araştırmada ketojenik diyetin karaciğer yağını ortalama %67 azalttığı görüldü. Ketojenik diyet uygulayanların yaklaşık yarısında prediyabet bulguları da ortadan kalktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Adalet Bakanı Akın Gürlek, usulsüz yolla vatandaşlığı kazandıran yapılara yönelik soruşturmanın genişletildiğini açıkladı. Çin 9 uyduyu aynı anda uzaya gönderdi. TOKİ'nin indirim kampanyası yarın başlıyor. Ayrıntılar bültenimizde. CHP sözcüsü Müslim Sarı, Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçimine yeni partilerle birlikte alınan karar doğrultusunda katılmadıklarını açıkladı. Sarı, bugün yapılması planlanan seçimin salt çoğunluğunun sağlanamaması nedeniyle 23 Eylül Çarşamba günü saat 10'a ertelendiğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı kazandıran yapılara yönelik soruşturmanın genişletildiğini açıkladı. Operasyonda 72 şüpheli gözaltına alınırken 1070 kişinin usulsüz şekilde vatandaşlık edindiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında 30 şirkete kayyum atandığı bildirildi. İstanbul'da İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 211 şüpheli adliyeye sevk edildi. Lerden 157'si emniyetteki işlemlerinin ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Diğer 54 şüphelinin ise daha önce adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Mardin'de kaybolan 13 yaşındaki Selahattin Karayel, mısır tarlasında ölü bulundu. Çocuğun 15 yaşındaki kuzeni gözaltına alındı. Dış gündemle devam edelim. Çin 9 uyduyu aynı anda uzaya gönderdi. Asya ülkesi katı yakıtla çalışan Lişan 1 roketiyle 9 uyduyu uzaya gönderdi. Uydular planlanan yörüngelerine yerleşirken fırlatış Lişan 1 roketlerinin 17. taşıma görevi oldu. Donetsk'te seçim sandığı yakınında saldırı planlayan şahıs yakalandı. Rusya Federal Güvenlik Servisi, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin talimatıyla 2026 seçim kampanyası sırasında bir seçim sandığı yakın bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlemeyi planlayan bir kişinin gözaltına alındığını belirtti. Gazze şeridinde İsrail'e soykırımı sürerken can kaybına ilişkin yeni bilanço açıklandı. Filistin Sağlık Bakanlığı 10 Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana 1393 kişinin hayatını kaybettiğini, enkaz altından 831 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını bildirdi. Açıklamaya göre 2 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 73.910'a, yaralı sayısı ise 174.935'e yükseldi. Almanya'da Berlin eyaletine yapılan eyalet meclisi seçimlerinde sol parti oyların %25,7'sini alarak birinci oldu. Buna göre sol parti bugüne kadarki en iyi seçim sonucuyla Berlin eyalet meclisi seçimlerini kazandı. Hristiyan Demokrat Milli Birlik Partisi ise seçim oranı 9,5 puan oy kaybederek %18,8'e geriledi ve seçimde ikinci oldu.
2: Ekonomi.
1: TOKİ'nin indirim kampanyası yarın başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için düzenlediği %25 indirim kampanyası 22 Eylül'de başlayacak. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025'in sonuna başlamış konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek. TÜBİTAK 660 personel alımı yapacak. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı farklı birimlerinde görevlendirmek üzere istihdam edeceği 660 personel için başvuru süresini 5 Ekim'e kadar uzattı. Jet yakıtı krizi devam ediyor. Avrupa, Güney Kore'de dahil olmak üzere uzak tedarikçilere yönelirken 4. çeyrekte jet yakıtı açığıyla karşı karşıya. Güney Kore'nin Eylül ayında Avrupa'ya jet uçağı ihracatını 4 yılın en yüksek seviyesine çıkarması bekleniyor. Avrupa'daki jet yakıtı krizinin devam etmesi durumunda durumun uçak biletlerinde de ilerleyen dönemde zam olarak yansıması bekleniyor. Borsa İstanbul'daki işlemler. Ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.032 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 80 kuruş, euro 56 lira 10 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.818, çeyrek altın 11.125, tam altın 44.358, atı altın ise 45.123 liradan işlem görüyor.
2: hava durumu.
1: Hava durumuyla bülteni sonlandıralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarına baktığımızda Ankara, İzmir, Antalya ve Diyarbakır parçalı bulutlu. Ankara 27, İzmir ve Antalya 30, Diyarbakır 33 derece. İstanbul yerel sağanak yağışlı 26, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Gaziantep ve Van az bulutlu. Gaziantep 31, Van 25 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Modern üniversiteler işsizlik probleminin kamufle edildiği park alanlarıdır diyordu Umberto Eco. Yeni formüller üniversitelerin artık neredeyse birer meslek edindirme kursu haline geldi. O üniversite binaları sadece böyle doğru olan derslerin anlatıldığı, vizelerin, finallerin verildiği, onların geçirmeye çalışıldığı alanlar mı? Hayır, biz şimdi üniversitelerdeki gençleri istihdam odaklı bir yaklaşımla iş hayatının önüne böyle bırakıyoruz ucuz iş gücü olarak. Eğer o çalışma koşulları net şekilde belirlenmeyecekse, alacakları ücretler doğru dürüst ücretler olmayacaksa bu sistem daha başından itibaren bir sakatlık taşıyor diyorum. Modern üniversiteler işsizlik probleminin kamufle edildiği park alanlarıdır diyor. Biz de yaptıklarımızla ya da yapmadıklarımızla Eko'nun bütün bu söylediklerini doğrulamak adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Her şeyi yapıyoruz.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

Mutlu günler, saatler 11.10'u gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağız sizlere. Ben Selin Yazıcı, önce özetler. Rusya Federal Meclisi'nin alt kanadı Devlet Duması'nın 9. dönem milletvekili seçimlerinde oyların %87,91'i sayıldı. Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin liderleri 81. Genel Kurul için New York'ta bir araya geliyor. Almanya'da Berlin Eyalet Meclisi seçimlerini Sol Parti %25,7 oyla kazandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Duma seçimlerinde sandıkların %87'si açıldı. 4 parti barajı aştı. Rusya Federal Meclisi'nin alt kanadı Devlet Duması'nın 9. dönem milletvekili seçimlerinde oyların %87,91 sayıldı. Rusya Merkez Seçim Komisyonu'nun açıkladığı geçici verilere göre %5'lik seçim barajını aşmayı başaran 4 siyasi parti parlamentoya girmeye hak kazandı. Rusya Merkez Seçim Komisyonu'nun verilerine göre Birleşik Rusya Partisi oyların %57,87'sini alarak seçimde birinci sırada yer aldı. Rusya Federasyonu Komünist Partisi %1,84 ile ikinci, Rusya Liberal Demokrat Partisi %8,86 ile üçüncü, Yeni İnsanlar Partisi ise %7,94 ile dördüncü sırada yer alarak parlamentodaki yerini korudu. Mevcut parlamentoda yer alan Adil Rusya Partisi ise oyların %4,95'ini alarak seçim barajının altında kaldı. ...18 Eylül'de başlayan ve 20 Eylül akşamı sona eren tek seçim günü kapsamında Duma seçimlerinin yanı sıra bölgesel ve yerel seviyede toplam 20.700 sandalye ve seçimli makam için sandık başına gidildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerçekleşen seçimleri ülkenin en önemli iç politika olayı olarak nitelendirmişti. Siber saldırılar, tehditler ve engelleme girişimlerinin gölgesinde gerçekleştiği belirtilen seçimlerde seçmen katılım oranı %56,66 olarak kayıtlara geçti. Rusya'da seçim süreci boyunca sivil altyapılara ve seçim sandıklarına yönelik çeşitli saldırılar düzenlendi. Moskova'da 1283 numaralı sandık kurulu başkanı Natalya Sanaykina'nın evi İHA enkazı nedeniyle zarar gördü, kendisi de yaralandı. Zaporojye bölgesinde 394 numaralı sandık kurulu başkanı Yelena Astanina düzenlenen drone saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Astanina'nın ölümüyle sonuçlanan saldırıyı kınayarak merhum sandık başkanını ölümünden sonra cesaret nişanıyla ödüllendirdi. Rusya'daki seçimlerin son gününde Moskova'ya yönelik en kapsamlı İHA saldırısı gerçekleşti. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin enen 1600'den fazla İHA'nın püskürtüldüğü bilgisini paylaştı. Ukrayna'nın oy verme sürecini aksatma girişiminin başarısızlığa uğratıldığını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da Ukrayna'nın Devlet Duması seçimlerini sabote etmeye yönelik girişimlerde kullanılan başlıca aracın Kiev rejimi olduğunu ve bunun arkasında da NATO ülkelerinin bulunduğunu belirtti. Ve Birleşmiş Milletler diyelim, dünyanın en önemli diplomatik buluşmalarından biri olarak nitelendirilen çok sayıda ülkenin liderini getiren Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu yarın New York'ta başlayacak. 193 üyeli Birleşmiş Milletler'in New York'taki karargahında her sene ülkelerin devlet ve hükümet liderleriyle dışişleri bakanlarını küresel sorunları istişare etmek için bir araya getiren Genel Kurul'un yüksek düzeyli haftası bu yıl 22-28 Eylül'de gerçekleştirilecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in son kez açılış rolünü üstleneceği 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Bangladeş Dışişleri Bakanı Rahman başkanlık edecek.
1955'ten beri sürdürülen bir gelenek olarak başkanlardan sonra ilk konuşmayı yine Brezilya yapacak. Brezilya'nın ardından ev sahibi ABD söz alacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türkiye'yi temsilense Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk gün 4. sırada konuşmasını yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 16. kez hitap edecek. Almanya'da Berlin Eyalet Meclisi seçimlerini Sol Parti %25,7 oyla kazandı. Eyalet Seçim Kurulu'nun açıkladığı

0: Sosyal Demokrat Parti'nin oy oranı ise bir önceki seçime göre 6,3 puan yiyerek %12,1'e düştü. Bu sonuçla Berlin'de mevcut Demokrat Birlik Partisi, Sosyal Demokrat Parti koalisyonu çoğunluğu kaybetti. Almanya için Alternatif Partisi ise bir önceki seçimlere göre oy oranını 7,2 puan arttırdı ve %16,3 ile yeniden meclise girdi. Gazze şeridinde İsrail askerlerinin saldırıları sürüyor. Filistin Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybı 1393'e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısı ise 831'e yükseldi. Açıklamada ayrıca İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 73.910, toplam yaralı sayısının ise 174.935'e ulaştığı aktarıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda karar aşamasında olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler toplantısında İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la görüşebileceğini belirten Trump, "Çok büyük şeyler önümüzdeki yakın gelecekte olacak," dedi. Son haber Japonya'dan. Japonya'da şiddetli tayfun alarmı verildi. Doğu kıyısına doğru ilerleyen güçlü bir tayfun Japonya'da ulaşımı aksatırken birçok turistik merkezinde kapatılmasına yol açtı. Saniyede saatte 126 kilometre rüzgar ve 180 kilometreye varan hamleler taşıyan Durian tayfununun bugün Tokyo yakınlarındaki Boso Yarımadası yakınlarından geçmesi bekleniyor. Yılın 25. tayfunu olan Durian 5 günlük bir tatile denk geldi. Bu durum Japon ve müzik festivali ile Tokyo Game Show'daki bazı etkinliklerin iptal edilmesine neden oldu. Asya oyunlarının açılış törenine katılımda tayfun endişeleri nedeniyle olumsuz etkilendi. Tokyo'nun güneyindeki Hachiko adasına uçuşlar iptal edildi, bazı tren seferleri askıya alındı. Japonya Meteoroloji Ajansı tayfunun salı gününe kadar rekor düzeyde yağış getirebileceğini bildirdi ve kıyı kesimlerde yaşayanları heyelan ve sel tehlikesine karşı uyardı. Dünyanın haberini aktardık. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
1: Dünya haberi. Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhaba. Haftanın başlangıcında sizlerle birlikteyiz efendim. Ben Serhat Ayhan. Hocam şöyle, aramızda müthiş bir yakınlık var. Beni en yakından tanıyan insan, benim içimi dışımı herkesten daha iyi bilen bir insan. Çünkü ben hocama olmuştum gerçekten de. Açık kalp ameliyatını onunla beraber yaşamıştık. Yazılımcılarla bir araya gelebilen ekip sayısı da çok fazla değil. Yani onlar kendi nevi şahıslarına münhasır bir dünyada yaşıyorlar.
2: Evet kesinlikle. Yani onlar aslında tüm problemleri çözebilecek bir know-how'ları var ama problemlere ulaşmak konusunda biraz şeyler.
3: Ya dedi yöneticiler işte yukarıda nargile içiyorlarmış bazı odalarda dedi. İşte çok duman oluyor dedi. Durduk yere ötüyor dedi. Kapat gitsin demiş.
1: Yani bakın depremin üstesinden gelebiliriz ama insanların bu umarsızlığının üstesinden gelemeyiz. Gerçekten çok zor. Bu çok daha zor yani. Evrenin sırlarını çözebiliriz ama insanın bu sırlarını çok zor çözeceğiz biz.
4: Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.
5: Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20 Radyo Sputnik'te. Basın turu.
0: Yepyeni bir haftadan herkese merhabalar efendim. 21 Eylül 2026 pazartesiyi gösteriyor takvimler. Yepyeni bir haftanın ilk gününde daha sizlerle birlikteyiz. Radyo Sputnik'te saatlerde 11.20 oldu mu basın turu başlıyor demek. Mektir. Ben Selin Yazıcı.
6: Ben Serkan Baştımar.
0: Bugün sizlere iki kişi sesleneceğiz. Sevgili Ebru bugün bizlere eşlik edemeyecek ama yarından itibaren o da burada masadaki yerini alacak. O halde bir çırpıda basın turuna hemen başlayalım. Gazetelerimizi aldık. Bugünün ilk

0: gazetesi Sabah gazetesi olacak. Sabah gazetesinin manşetinde 149 haftadır süren insanlık dersi denilmiş efendim. Neden bahsediyor? Erzurum'da sağlık çalışanlarının Gazze için başlattığı vicdan nöbeti 140 haftayı geride bıraktı. Karkış demeden her cumartesi yürüyen Filistin dostları soykırımı unutturmamak için sessiz direnişlerini aralıksız sürdürüyor demiş. Aralarında 11 doktor ve 18 tıp öğrencisinin de bulunduğu 40 sağlık çalışanından bahsediyoruz efendim. Onların öncülüğünde başlayan ve Erzurumlu vatandaşların da katıldığı vicdan hareketi 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor. Dünyada Gazze eylemleri bitse de bir hafta bile ara vermeyen vicdan nöbetçileri unutturmayacağız diyor. İşte buradaki isimlerden Doktor Kübra Göğbakan, amacımız Filistinli katliamları kanıksatmak, insanlık vicdanını diri tutmaktır diyor. Kanıksatmamak, tabii ki burada yanlış okudum, insanlık vicdanını diri tutmaktır diyor. Doktor Atilla Demir de diyor ki zulme karşı harekete geçmeliyiz, hiçbir bahane yürüyüşümüzü engelleyemez demiş ve bu 149 haftadır sürdürdükleri insanlık dersinden fotoğraflarda yine Sabah gazetesinin manşetinde yer almış.
1: Sözcü gazetesindeyiz. Türkiye'nin gündemlerinden bir tanesini borsadaki manipülasyon iddialarıyla 830 milyar liralık vurgun Japonya'da olsa tüm ilgililer harakiri yapardı. Sözcü gazetesi bu manşeti atmış ve sorumlu tuttuğu bazı isimler var. Daha öncesinde buna engel olabilmesine yönelik bir ihtimal vardı ama hiçbiri harekete geçmedi diyerekten birkaç isim manşetlerine taşımış. İlk olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le başlayalım. Ekonomi yönetiminin başındaki Maliye Bakanı manipülasyona karşı uyardı ama yaptırım uygulamadı. Sözcü gazetesi tarafından Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 6 ay önce kısa sürede yüksek kazanç vadedenlere kanmayın dedi ama milleti foncuların insafına bıraktı, geçmedi. Diğer taraftan Borsa İstanbul Başkanı Erişah Arıcan, Borsa İstanbul'da tüm fonlar onun kontrolü altındaydı ancak %40 bin lira varan artışları göremedi. Ve bir diğer taraftan Sermaye Piyasası Başkanı Mahmut Sütçü kriz riskinden haberdar edildi. SPK Aralık 2025'te borsadan görüş istedi ancak o dosyanın gereği yapılmadı. Bu şekilde bazı isimler verilmiş ve manipülasyona yönelik iddialarda sorumlu isimler olarak da gösterilmişler.
0: Milliyet gazetesiyle devam edelim. Milliyet gazetesiyle Elif Eralp'in Berlin zaferini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Almanya efendim sandık başına gitti biliyorsunuz. Başkent Berlin'deki eyalet meclisi seçiminde de Elif Eralp başbakan adayı olarak gösterilmişti ve Sol Parti %25'e yakın oyla, hatta %25'i de geçen bir oyla, %25,7 ile Sol Parti burada birinci oldu ve Elif zafer konuşmasını Türkçe bitirdi. O kısım da gerçekten çok güzeldi. Tarih yazdık arkadaşlar dedi. Alman ve Türk partililerle birlikte Tarkan'ın şımarık parçası eşliğinde de bir kutlama yaptı. Sol Parti bu arada bugüne kadar aldığı en iyi seçim sonucuna ulaştı Berlin Eyalet Meclisi'nde. Bunu da söyleyelim. Bu zaferde de Elif Eralp'in büyük bir katkısı var. Biz de kendisini tebrik edelim.
1: Evet, Hürriyet gazetesindeyiz. Şimdi baktığımızda manşetlere, diğer haberlerle devam edelim. Maç sonrası Anjou'ya giden bir futbolcu var. Birincilikte oynanan Manisa İstanbul Spor maçının ardından İstanbul ekibinin 19 yaşındaki futbolcusu Elvin Mendy fenalaşmış kendisi. Maçta 90 dakika forma giyen Gambiyalı ön libero kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılıyor ve sonrasında Anjou'ya yapılan Mendy'nin kalp ve damar rahatsızlığı geçim belirleniyor. Ya yani bu sevindiren gelişme, belki bir psikolojik bir durum olabilir. Maçın vermiş olduğu heyecandan dolayı da olabilir. Stres olabilir dediğin gibi.
0: Ama gençlerde çok fazla oluyor.
1: Çok fazla
0: ya,
1: artış yaşandı.
0: Halı sahalarda falan da çok fazla karşımıza çıkıyor. Bu, ki burada bir profesyonel futbolcudan bahsediyoruz. Mutlaka ki sağlık kontrolleri yapılıyordur ama işte bunlar karşımıza çıkınca çok tedirgin oluyor.
1: Sen de
0: konuya
1: değinmişken senin, bakıyorum şimdi halı sahalarda bu konuyla alakalı ne çalışmalar yapılıyor? Çünkü ben haberlerde kalp kriziyle halı sahayı yan yana görünce kurtulan olmadı şu ana kadar. Peki ilk olarak ne yapılması gerekiyor? O zaman diliminde mesela bazı halı sahalarda ADE diye bir cihaz var. Yani bazı ekiplerinin de kullandığı hastalara yönelik ilk şey olarak. Onların bence bulundurulması gerektiğini düşünüyorum.
0: Tabii ki,
1: en azından ambulans çalışanları gelene kadar orada eğitimli birinin olması gerekiyor. Eğitimden geçirilmesi gerekiyor. Çünkü dünyada da bunun örnekleri var. Daha önceden işte halı sahalarda futbol oynayan, İngiltere'de özellikle bir kişi kalp krizi geçiriyor ama sonrasında bu aletle beraber sağlık ekipleri gelmeden hayata döndürülüyor.
0: Evet. doğru söyledin. Nefes gazetesine devam edelim. Nefes gazetesi diyor ki kavanozlar boş kaldı. Hangi kavanozlardan bahsediyoruz? Efendim Eylül ayı ile birlikte özellikle biz Türk hanımların mutfak dediğimiz süre daha da çoğalıyor. Ne yapıyoruz? Kışa hazırlık yapıyoruz. Hani Eylül ayı hep romantizm ayıdır ama ev hanımları için romantizmden ziyade kavanoz ayıdır efendim. Kavanozlarda domatesler yapılır, işte kışlık konserveler yapılır, reçeller yapılırken rahat bir kış geçirebilmek adına. Ancak kışlık konserve de artık neredeyse lüks oldu. Çünkü bir kavanoz kapağı bile 25,5 lira olmuş ki geçen yıl 12,5 liraydı efendim. 12,5 liraydı bir kavanoz kapağı. 25,5 liraya yükselmiş. Konservelik domatesin kilosu zaten 35 lira. Ne oluyor? Hal böyle olunca Nefes gazetesi bir böyle küçük bir araştırma yapmış. Geçen yıl 60 kavanoz dolduranlar bu yıl o parayla 30 kavanoz. Yani yarı yarıya bir azalma söz konusu. 30 kavanozluk domates konservesi için de en az 3500 lira gerekiyor.
1: Müthiş bir rakam gerçekten. Yani, zaten iki katı artmış. Üretimde artık öyle. İki katı azalmış oluyor bu sebepten.
0: Aynen yani. Öyle. Yani ev hanımları ev ekonomisine katkıda olmak için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ev hanımları demeyelim. Beyler de katılıyordur buna, böyle bir cinsiyetçilik yapmıyorum. Ama gelin görün ki kış hazırlığı da enflasyona takılmış durumda. Kavanozlar boş kaldı diyor Nefes gazetesi.
1: Milli gazetedeyiz. İstanbul'da Ağustos'ta en çok ne satıldı? Denizlerimizde, Mavi Derya'da. Palamut olduğu yaşanıyor bu sezon gerçekten.
0: Çok severim, biliyor musun? En sevdiğimdir ama takoz olacak. Yuvarlak yuvarlak dilimlenecek, bol yağda olacak.
1: Salamı da balkona katalım mı, ne yapalım? Balkonu salona kat.
0: Canım ya, ızgarası normalde balık ızgarası severim ama palamut bol yağda yuvarlak yuvarlak dilimlenirse çok memnun olurum. Ben öyle alayım.
1: Yani güzel bir balık sonuçta, onu da böyle güzel bir şekilde masaya sunmak gerekiyor.
0: Senin için bir hamsi değildir tabii ki mutlaka ama.
1: Hamsi zaten ben direkt atıyorum. Yani hiç kılçığım olsun, ben direkt atıyorum. Gerçekten böyle afiyet olsun. O kadar çok seviyorum ki gerçekten denizden babam çıksa yerim derler ya. Deniz sağlıktır, kesinlikle öyle. Gürpınar su ürünleri halinde Ağustos'ta satılan 874 ton su ürününün 156 ton 7 kilogramını palamut oluşturdu. Şu an dediğimiz gibi palamut fiyatları da düşüş göstermiş durumda çünkü bolluk var. Bir diğer taraftan da gündemle devam ettiğimizde iki faali meçhul dosya daha aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Gazi Osman Paşa'da 2018'de işlenen cinayetle Osmaniye'nin Düzici ilçesinde kaybolan Ayşegül Yaşar'ın ölümüne ilişkin dosyanın yeniden yürütülen çalışmalar sonucunda aydınlatıldığını duyurdu.
0: Peki efendim, o halde Posta Gazetesi ile devam edelim. Posta Gazetesi birkaç tane böyle haberi almış sayfalarına.
1: Magazinsel bir şey var mı?
0: Var. Şeyi dinliyor musun? Manifest.
1: Yok. <hayır.
0: gülüyor> Manifest'in konseri varmış mesela magazin
1: şöyle,
0: deyince.
1: Aslında dinliyorum iş arkadaşımın zoruyla. Böyle sabah şiftine geldiğim zamanlarda
0: zorla,
1: arabada.
0: Simge mi zorbalıyor?
1: Zorla, evet zorbalıyor.
0: Benim de Simge ile İrem.
1: Birkaç şarkısını bile ezberledim onun yüzünden.
0: Tabii biz de öyle. Biz bana bir de şey soruyorlar. 40 yaşındaki hangi manifest kızısın diyor. Nedir ya?
1: Bana da soruyor.
0: Bunu erkeklere de soruyorlarmış.
1: Evet, soruyorlar.
0: Bu çok komik bir şey. Hangi manifest kızısın diye bir erkeğe sormak.
1: Ben sosyal medyada içerik ürettiğimde Serkan abi diyorlar. Hangi manifest kızısın? Bir sürü isim var. Ben de bilmiyorum ki.
0: Allah'ım, ben bir tanesini beğeniyorum.
1: Hangisi?
0: Hangisini beğeniyorum? Simge şey oynayan.
1: Ya Hilal mi?
0: Hilal. Evet, Hilal.
1: Ben de biliyorum.
0: bak Hilal. Şey, Ajda Pekkan'ın şarkısında oynayan Hilal.
1: Evet.
0: Onu biliyorum. Madem bu kadar bahsetmişiz efendim. Manifest grubu 31 Ağustos'ta en son İzmir konserini vermişlerdi. Güçlü Bey'e bile sordunuz hangi manifest kızısınız diye. Artık. Ne dedi? Kim dedi? Hilal. O da Hilal dedi. O da benden. Peki.
1: Herkes Hilalci.
0: Peki İzmir'de en son konser vermişler efendim. Grubun sahneden indikten hemen sonra Almanya'ya gittiği, oradan da İngiltere'ye geçtiği öğrenilmiş. Manifest grubu 16 Ekim'de Arena Wembley'de neye çıkacakmış? Değişik şovları var, güzel şovları var. Peşinden de böyle giden yüksek bir katılımlı kitle var. Şarkıların hoşuma gidiyor, sevmiyor değilim. Ezberledim de ben de bu zorbalanmalar sonrasında. Hadi bakalım, Posta'dan da bugünlük bunu vermiş olalım. Bir magazin haberi vermiş olalım.
1: Sonrasında bunlara.
0: Aslında kültürel de bir haber sonuçta, bir konser.
1: Tabii canım, yani sonuçta genç arkadaşlar ve çok güzel işler yapıyorlar. Birçok kitlesi var dediğin gibi de. Zaten paylaştıkları videolarda, özellikle YouTube üzerinden paylaştıkları videolar milyonlara izleniyor. 70
0: Serkan,
1: milyon, 100 milyon
0: küçük ne rakamlar. Küçük kızlar da çok seviyor. Küçük kızlar böyle videoları falan böyle karşıma çıkar. Hatta şu anda yeni dönemde mutlaka sizin de karşınıza çıkmışlar. Düğünlerde falan bu konsepti yapıyorlar. Gelin ortaya geçiyor,
1: evet.
0: Arkaya falan
1: gördüm.
0: Şey. Çok acayip.
1: Bakalım daha neler göreceğiz.
0: Ben seviyorum, eğlensinler. Ya eğlenmek için yapılan şeyleri tenkit etmek hoşuma gitmiyor. Eğleniyorlar, yani eğlensinler.
1: İnsanları mutlu ettikten sonra hiçbir sorun yok.
0: Sonuçta biz de belki Simge'nin düğününde yaparız. Hadi bakalım.
1: Benim düğünümde diyor bak.
0: Senin düğününde diyemeyiz. Sen erkek tarafısın. Çok lafımız geçmez orada. Kız tarafı olmamız yani, lazım.
1: Evet, doğru söylüyorsun. Şimdi Dünya Gazetesi'ndeyiz. Ekonomi ve politika ağırlıklı bir gazete. Hemen baktığımızda hastalıkların hayvancılığa yatırısı 1 trilyon dolar. Çok önemli bir rakam. Hayvan hastalıklarının küresel ölçekte sektöre yıllık faturasının yaklaşık 1 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar kayıpların boyutuna dikkat çekerken asıl meselenin hastalıkların faturasından çok aşı, gözetleme ve veterinerlik hizmetlerine yapılacak yatırımların sağlayacağı ekonomik geri dönüşüme odaklanılması gerektiğine vurgu yapıyor. 33. Dünya Buhatri Kongresi Başkanı Profesör Doktor Hasan Batmaz, hayvan hastalıklarının yıllık ekonomik kayıplarının önemli bölümünün özellikle kırsaldaki küçük işletmelerde ölçülemediğini söyledi. Bu şekilde bir açıklaması var. Çiftçilerin de işi gerçekten zor. Özellikle hayvan bakanlar bir hastalık, bir tabii şey olmaz. Gerçekten onları da ekonomik anlamda çok etkiliyor. Ki karşılığını da alamıyorlar biliyorsun. Hayvancılık maalesef şu anda bitmek üzere.
0: Bir de öyle durum var. Akşam gazetesine devam edelim. Akşam gazetesinde Birleşmiş Milletler'de 16. kez adalet diyecek. Kimden bahsediyoruz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahsediyoruz. Efendim dünyanın en önemli diplomatik buluşmalarından biri olarak nitelendiriliyor biliyorsunuz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu yarın New York'ta başlayacak. Dünya liderleri yavaş yavaş New York'taki yerlerini aldılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün Türkiye saatiyle 22.50'de New York'taydı. Tabii ki New York saatiyle gündüz saatiydi ve kendisini coşkulda bir kalabalık karşıladı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın başlayacak genel kurulda 16. kez dünya kamuoyuna seslenecek. 4. sırada konuşacak Erdoğan. Ana gündem maddesi İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve atılacak adımlar olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında ABD Başkanı Trump'la görüşmesi de yine bekleniyor. Bunu da sizlerle paylaşalım. Bu zirve gerçekten ikili görüşmeler açısından ve ikili görüşmelerin sonrasında çıkacak sonuçlar açısından da tüm dünyanın gözü kulağı New York'ta diyebiliriz. Oradan gelecek haberlerde diyebiliriz. Yarın itibariyle başlıyor. 28 Eylül'e kadar devam edecek.
1: Bir Gün gazetesindeyiz. Şimdi dış gündemle başlayacağız. Bir Gün gazetesine Buenos Aires'e gidiyoruz. Çünkü orada bir öfke yürüyüşü yapıldı. Arjantin'de aşırı sağcı devlet başkanı Milei'nin neoliberal kemer sıkma politikalarına karşı öfke yürüyüşü düzenlendi. Binlerce kişi genel grev çağrısında bulundu. Buradaki işte manşet fotoğrafta da gördüğümüz üzere birçok kişi toplanmış, ellerine pankartlarını alanlar Buenos Aires'e dökülmüş ve hep bir ağızdan bağırıyorlar eylemlerde. Son durum şu anda bu şekilde Arjantin'de. Hayalet zam haberi var. Dar gelirliye bir darbede elektrik faturalarından gelecek. Hep böyle zam haberleri okuyoruz ama işte Bir Gün gazetesi
0: yapacak
1: ya da
0: bir şey yok. Türkiye Gündemi.
1: Yok, muhalefet tarafı bu şekildeki haberleri aslında manşetlerine taşıyor ama
0: bizim
1: gerçek bunlar da aslında baktığında.
0: Bizim böyle bir durumumuz var. Türk medyasında yer alan bütün gazetelere 15 tane falan gazetemiz var zannedersem. Her kesimden 15 gazeteye yer veriyoruz.
1: Evet, o zaman bu haberimizi iki cümleyle noktalıyorum.
0: Haydi.
1: Dar gelirliye bir darbede elektrik faturasından gelecek. Artık az tüketen de çok ödeyecek. EMO Başkanı Ulutaş zam yapmadan zam yapıyorlar dedi. Yani gerçekten bu zamlar da ardı arkasına geliyor. Özellikle bu yakıt sektöründe en son 3 haneleri gördük.
0: Doğru.
1: Sonra bir düştü ama şu an rakam nasıl bilmiyorum. Altın
0: yani,
1: bir yükseliyordu.
0: Çok acayip. Bir gün zam haberini yapıyorsunuz. 2 gün sonra indirim geldi haberi geliyorsunuz. Bir zam bir şey. Yani böyle bir dengesizlik söz konusu. Ben de anına anca takip edebiliyorum.
1: Bir de şunu söylemek istiyorum. O 3 haneli sistemler diyor ki pompalarda.
0: Hı hı.
1: Onun maliyeti nasılmış biliyor musun?
0: Tabii. İnanılmaz
1: bir maliyetten bahsediyor. 250 milyon dolarlık bir maliyeti
0: büyük.
1: O sisteme geçilmesi için. Tabii. Sadece 3 haneli rakamları çıkamaz.
0: O yüzden inmesi
1: her
0: lazım.
1: Her türlü zarar.
0: İnmesi lazım. Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Yemekte milyarlık vurgun efendim. Neymiş efendim bu yemekte milyarlık vurgun? Tarladan ucuza aldıkları sebze ve meyveyi fahiş fiyatlarla satanlara yönelik operasyonun yankıları sürerken şimdi de kamudaki yemek ihalelerinde yapılan vurgun konuşuluyormuş. Neymiş efendim bu vurgun? Hemen bakalım. Sistem şöyle işliyor. İhaleye çıkan kamu kuruluşu şirketlerden öğün başı yaklaşık maliyet hesabı istiyor. Firmalarda çeşit çeşit kullanılan malzeme, gramaj, işçilik ve benzeri faktörleri dikkate alarak ortalama bir maliyet çıkartıyor. Buraya kadar mutabıkız, bir sıkıntı yok. Ancak birlikte hareket eden 8-10 firma birbirlerine yakın fahiş bir fiyat veriyor. Böylece maliyet sınırı yükseliyor. Bu sınırın altında teklif verenler elenirken organize hareket eden firmaların kendi aralarında belirlediği firmada ihaleyi kazanıyor. Son olarak 12 Ağustos'ta Şanlıurfa'da yapılan ve kamunun 2.8 milyar lira zarara uğradığı ihale kamu hastaneleri genel müdürlüğünce iptal edildi. 11 Eylül'de Balıkesir'de yapılan ve kamunun 707 milyon lira zararı uğradığı 3 yemek ihalesinde de benzer tartışmalar yaşanıyor demiş. Furgunlar ülkesiyiz vallahi.
1: Maalesef öyle gerçekten. En büyük cezaların kesilmesi gerekiyor.
0: Senin gazetelerin bitti. O halde fotomaçla.
1: Evet, hadi gelelim spora.
0: Fotomaç. İkimizin de yüzler gülüyor.
1: Evet, benim de
0: çok
1: öyle.
0: Çok fena ikimizin
1: Sizi
0: de.
1: Sizi attınız, de yarısını attı.
0: İkimizde de Fenerbahçe Kadıköy'de Eyüpspor'a gol oldu, yağdırdı. Sıfır gerçekten Fenerbahçe'nin bugüne kadar lig tarihinde ulaştığı en yüksek skor oldu. Daha önce de 8 gol atmıştı ama yediği için burada hiç gol atmadan 8 gol atmış olması Fenerbahçe tarihine bir altın harflerle yazılan bir maç oldu. Vedat Muriç gerçekten devleşti. Greenwood şahaneydi. Yani maçı seyrettiyseniz Fenerbahçe maçında hani şeyi söyleyemiyorum, şu çok iyiydi diyemiyorum, öbürüne kıyamıyorsun yani. Çünkü gerçekten Vedat Muriç çok iyiydi, Greenwood çok iyiydi, Genduzi çok iyiydi, İrfan Can Kahveci yoktu ama bir gol attı, öyle böyle bir gol atmadı falan böyle. Gerçekten şahane güzel bir maçtı. Tebrik edelim, Fenerbahçe milli takım arasına keyifli girdi. Diğer taraftan tabii ki henüz ligin ilk haftalarındayız, 6. haftasındayız ama tabii ki ligin üstlerinde böyle bir kızışmalar vardı. Beşiktaş'la Ahmet Spor'un mücadele vardı. Diyarbakır'da oynandı bu karşılaşma. Kim yenerse o lider olacaktı.
1: Evet, şu anki senaryo
0: Beşiktaş mı Ahmet mi diye böyle ciddi böyle insanlar arada kalsa da, çünkü Ahmet de gerçekten çok başarılı gidiyorlar. Beşiktaş'ın zaten kazandığı ivme ortada. Ama ne oldu? Hafta içinde hani Marsilya'yı ezdi geçti Beşiktaş ama Diyarbakır stadında Ahmet sportif faaliyetlere 3-2 yenildi. Taraftarlarını üzdü ve bu bunun ardından milli takım arasına giderken Ahmet sportif faaliyetler 13 puanla lider durumda. Galatasaray da aynı puana sahip, averajla ikinci sırada. Beşiktaş ligin 12. puanla 3. sırasında. Fenerbahçe bir anda ligle liderle arasında 3 puan farka düştü. Gerçekten 10 puan var. Lider Ahmet Sportif'in de 13 puanı var. Bu arada bir gün öncesinde oynanan maçla ilgili sen neler söylemek istersin? Trabzonspor Galatasaray maçı da gerçekten ben yarın Serhat'la yapacağımız programı iple çekiyorum.
1: Yani çok hızlı başladı Trabzonspor maçı. Hatta atılmayan, ofsayttan dönen maalesef sayılmayan sayılmayan goller var. 4-0'lık bir maçtan bahsediyoruz. 3 gol zaten Muhammed Salah attı.
0: Ben sadece Salah'a baktım. Salah, şöyle arada bir televizyonun hızlı önünden bir hızla bir şey geçiyor diyorum. Atom karınca koydum onun adını.
1: Kesinlikle hiç duraksamadı yani. Gerçekten çok güzel bir performans sergiledi. Maçın en çok puan alan oyuncusundan bir tanesi kendisi de zaten. Diğer taraftan da haftaya da bir Samsun Spor maçı var diyemeyeceğim. Milli aradayız şu anda. Milli aradan sonra Trabzonspor'la yapacak ve onun arkasından kendi evinde Beşiktaş'la karşıya karşıya gelecek ki Beşiktaş'la Trabzonspor maçları seyir zevki gerçekten yüksek. Çok yüksek maçlar. Şu anda puan durumları birbirine çok yakın zaten. Tabii, ben tabii. Son olarak bu kadar yakın olduğunu hatırladığım bir dönem bilmiyorum. Ama
0: vardır.
1: Bence lig bu sene alev alacak gibi.
0: Belli yani, bir hafta üzerine metiyeler düzüyoruz, şahane şöyle güle böyle gidiyor diyoruz, bir hafta sonra yeniliyor, puan kaybediyor. Gerçekten bunları konuşacağımız bir lig olsun, futbolu konuşacağımız, golleri konuşacağımız, pozisyonları konuşacağımız bir lig olsun temennimiz. Zile bugünkü yayınımızı bitirelim.
1: Bitmiyor.
0: O halde bitmiyor çünkü bugünkü yayınımızı bitirelim. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Basın Turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
2: Ben gazeteci Ceyhun Bozkurt, sizlerle birlikteyim. Bölgenin Kalbi programımızın ismi. Her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19.05 20-25 saatleri arasında sizlerle gündemdeki önemli gelişmeleri konuşacağız. İç siyasette de dış siyasette, güvenlik meselelerinde, terörle mücadele, Türkiye'nin dış politikası, bölgedeki gelişmeler, mavi vatandaki gelişmeler, küresel anlamda dünyadaki gelişmeler, bunları detaylı bir şekilde masaya yatırmaya çalışacağız.
3: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Enerjinin seydi.
1: Saatler 11.50. Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. Bugün Dünya Sıfır Emisyon Günü. Suudi Arabistan, Medine'de 114 milyon ton nadir toprak elementi ve uranyum içeren cevher keşfi gerçekleştirdi. Suriye Enerji Bakanı Muhammed Beşir, ham petrol ve akaryakıt ithalatı için her ay 831 milyon dolara ihtiyaç duyduklarını bildirdi. Ayrıntılar bültenimizde. Bugün Dünya Sıfır Emisyon Günü. Küresel ısınmanın etkilerinin en aza indirilmesi, karbon ayak izinin küçültülmesi ve yenilenebilir enerjinin önemine dikkat çekilen Dünya Sıfır Emisyon Günü 2008 yılından bu yana her 21 Eylül'de kutlanıyor. Etkinliklerle fosil yakıtların çevreye etkilerine yönelik farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor. Türkiye'de emisyon azaltımına yönelik faaliyetlere katılan ülkelerden biri. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın verileri, Türkiye'nin 2015-2025 arasında sıfır emisyona ulaşmak için gösterdiği performansı yansıtıyor. 2015 yılında güneş ve rüzgardan toplamda 11.847 gigawatt saat elektrik üreten Türkiye, 300 milyon dolarlık ithal kömürden elde edilebilecek bu enerjiyi ikame ederek 9,5 milyon tonluk karbondioksit emisyonunun önüne geçti. Aradan geçen 10 yılda güneş ve rüzgardan elektrik üretiminin artmasıyla fosil yakıt kullanımından kaynaklanabilecek karbon emisyonları da giderek azaldı. Türkiye 2015-2025 yılları arasında güneş ve rüzgar enerjisi da 442,2 milyar kilowatt saat elektrik üretti. Bu atılım 442,2 milyar kilowatt saat seviyesindeki miktarı üretmek için gerekli olan 21,5 milyar dolar tutarındaki ithal kömür veya 43,3 milyar dolar tutarındaki doğalgaz ithalatının önüne geçti. Fosil yakıt kullanımının ikamesi neticesinde sadece ithal kömür kaynaklı 442,2 milyar kilowatt saat elektrik üretiminde yaklaşık 354 milyon ton sadece doğalgaz kaynaklı 442,2 milyar kilowatt saat elektrik üretimi baz alındığındaysa yaklaşık 177 bin karbondioksit emisyonu engellendi. Suriye Enerji Bakanı Muhammed Beşir, ham petrol ve akaryakıt ithalatı için her ay 831 milyon dolara ihtiyaç duyduklarını bildirdi. Beşir, Halk Meclisi oturumunda milletvekillerine yeni kurulan Enerji Bakanlığı'nın devrik rejimden ağır bir miras değeri aldığını belirterek, ülkenin enerji arzı ve iç piyasadaki gereksinimlerine dair güncel verileri paylaştı. Suriye'deki enerji talebiyle yerli üretim arasındaki makasın büyük bir kriz oluşturduğuna dikkat çeken Beşir, ülkenin ham petrol ve petrol türevleri ithalatını karşılayabilmek için aylık 831 milyon dolarlık finansmana ihtiyacımız var dedi. Beşir, küresel ölçekte yaşanan enerji krizinin de etkisiyle zaman zaman doğrudan teminde pazarlık usulü sözleşmelere başvurmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Suudi Arabistan, Medine'de 114 milyon ton nadir toprak elementi ve uranyum içeren cevher keşfi gerçekleştirdi. Suudi Arabistan, Medine bölgesinde yüksek yoğunluklarda nadir toprak elementleri ve uranyum içeren yaklaşık 114 milyon ton cevher keşfi gerçekleştirerek ülkenin genişleyen maden portföyüne önemli bir kaynağı daha eklemiş oldu. Suudi Arabistan Enerji Sanayi ile Maden Kaynakları Bakanı Prens Abdulaziz Bin Selman söz konusu keşfi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Viyana'da düzenlenen 70. Genel Konferansı sırasında duyurdu. Keşif, Suudi Arabistan'ın topraklarındaki maden kaynaklarının ekonomik değerini artırmaya, aynı zamanda kritik minerallerin tedarik zincirleri etkinliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalar sürdürmesinin sonucu olarak gerçekleşti. Cevherde özellikle ağır nadir toprak elementleri ve umut verici uranyum konsantrasyonu olduğu belirtildi. Tenör ve çıkarılabilir metal miktarı henüz yayınlanmadı. Keşif, Suudi Arabistan'ın madencilik ve sivil nükleer planlarıyla aynı döneme denk geliyor. Biat nükleeri enerji sepetine katmak, madenciliği 2030'da gayri safi yurt içi hasılaya 75 milyar dolarlık katkıya çıkarmak istiyor. Mineral servet tahmini 2,5 trilyon dolar. Brent petrolü kişi enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 101,78 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 105 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 103,87 dolardan tamamladı. Brent petrolün Kasım vadeli varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre %2 azalarak 101,78 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Rahan petrolün Kasım vadeli varil fiyatı da 94 dolar olarak belirlendi. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Enerjinin seyri.
2: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş.
3: Bir öldüremediler emekliyi. Biz üzerimizde yük olarak gördüğümüz emekliden kurtulalım. Bizim seçtiklerimiz seçilmişler. Bizim yaşantımızı, insanca yaşantımızı elimizden alıyorlar. Bunun hiçbir izahı yok. Çıkıp da pazarlık yaparcasına 1.000 lira mı arttıralım, 5.000 lira mı arttıralım? Ya bunun hesabı vardır, bunun kitabı vardır. Bunun bütçede çokça ayrıştırılacak, üstüne eklenecek durumları vardır. Ya biz bilmiyor muyuz aklımızı peynir ekmekle yediğimizi mi zannediyorlar? Çok doluyuz Mustafa Bey, çok.
4: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya Devlet Duması'nın 9. dönem milletvekili seçimlerinde Birleşik Rusya Partisi %57,87 oyla birinci sırada yer aldı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu yarın New York'ta başlayacak. Bakan Gürlek duyurdu, trafik kazası geçirenlerin verilerini çalan 825 kişiye soruşturma açıldı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Federal Meclisi'nin alt kanadı Devlet Duması'nın 9. dönem milletvekili seçimlerinde oyların %87,91'i sayıldı. Rusya Merkez Seçim Komisyonu'nun açıkladığı geçici verilere göre %5'lik seçim barajını aşmayı başaran 4 siyasi parti parlamentoya girmeye hak kazandı. Rusya Merkez Seçim Komisyonu'nun ve göre Birleşik Rusya Partisi oyların %57,87'sini alarak seçimde birinci sırada yer aldı. Rusya Federasyonu Komünist Partisi %13,84 ile ikinci, Rusya Liberal Demokrat Partisi %8,86 ile üçüncü, Yeni İnsanlar Partisi ise %7,94 ile dördüncü sırada yer alarak parlamentodaki yerini korudu. Mevcut parlamentoda yer alan Adil Rusya Partisi oyların %4,95'ini alarak seçim barajının altında kaldı. Dünyanın en önemli diplomatik buluşmalarından biri olarak nitelendirilen ve çok sayıda ülkenin liderini bir araya getiren Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu yarın New York'ta başlayacak. 193 üyeli Birleşmiş Milletler'in New York'taki karargahında her sene ülkelerin devlet ve hükümet liderleriyle dışişleri bakanlarını küresel sorunları İşare etmek için bir araya getiren genel kurulun yüksek düzeyli haftası bu yıl 22-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk 4. sırada konuşmasını yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek. İç gündemle devam edelim. CHP sözcüsü Müslim Sarı, Adalar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimine yeni partilerle birlikte alınan karar doğrultusunda katılmadıklarını açıkladı. Sarı, bugün yapılması planlanan seçimin salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 23 Eylül Çarşamba günü saat 10'a ertelendiğini belirtti. Usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı kazandıran yapılara yönelik soruşturma genişletildi. Buna göre operasyonda 73 şüpheli gözaltına alındı. 1070 kişinin usulsüz şekilde vatandaşlık edindiği tespit edildi. Usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilen kişilerin vatandaşlıklarının iptaline yönelik gerekli idari süreç başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 2011 taşınmaz, bir otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulandı. 30 şirkete de kayyum atandı. Trafik kazası geçirenlerin verilerini çalanlara operasyon düzenlendi. 825 kişiye soruşturma açıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek hukuk büro hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 253 bin kişiden ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla vekaletname alındığı belirlendi. 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Spor. Fenerbahçe Kadıköy'de 3 puanı tarihi skorla aldı. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Müsabaka Sarı Lacivertlerin 8-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu maç Fenerbahçe'nin ligdeki en farklı galibiyeti oldu. Dün oynanan günün bir diğer mücadelesinde ise Ahmet Sportif Faaliyetler sahasında Beşiktaş'ta karşılaştı. 5 gole sahne olan karşılıklı gol düellosunun yaşandığı mücadele 3-2 Ahmet Spor üstünlüğüyle sona erdi. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Beşiktaş bu sonuçla liderliğe yükselme fırsatını da Ahmet Spor'a kaptırdı. Ev sahibi ekip 6. hafta sonunda milli takım arasına lider olarak girdi. Trend Yol Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında dün akşam 2 mücadele daha oynandı. Bu maçlarda alınan sonuçları da hatırlatalım. Erzurumspor FK 1, Samsunspor 0, Göztepe 2, Çaykur Rizespor 2. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta mücadele edecek olan A Milli Futbol takımımız bugün Riva'da toplanacak. Ay Yıldızlar antrenmanını saat 18'de yapacak. Türkiye UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'nde Fransa ile mücadele edecek.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.026 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 80 kuruş, euro 56 lira 8 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.830 lira, çeyrek altın 11.143, tam altın 44.417, ata altın ise 45.179 lira. Yayınımız Aslan'la gün ortasıyla devam edecek.
2: Ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler. Yeni haftanın ilk gününe hoş geldiniz. Radyonuz Radyo Sputnik'te Okan Aslan'la gün ortası radyo programı ekip arkadaşlarımla birlikte başladı. Hanımlar beyler, editör masası tabii ki güzeller güzeli sevgili İknur. Teknik masada ne bileyim sarının hangi tonu olduğunu da çözemedim onun. Sevgili kardeşim Özgür'le beraber. O civciv sarısı değil değil mi Özgür? Bir tık koyusu. Değişik bir sarı. Güzel bir sarı. Tabii ki sevgili Kemal, diğer ekip arkadaşlarım da burada. Kıymetli dinleyiciler, sizler de buyurduysanız, buradaysanız o zaman ne yapabiliriz? Yayınımıza başlayabiliriz. Anlatılmayanları anlatmak üzere değerli dinleyiciler geldik huzurlarınıza. Böyle bir misyonumuz var. Böyle bir sorumluluk sahibiyiz. Anlatılmayan, başka yerde duyamayacağınız şeyleri size anlatmamız gerekiyor. Zira değil mi sloganımız yerini bulsun kıymetli dinleyiciler. Öncelikli olarak Radyo Sputnik içerisinde bugün değişik bir hava esiyor. Çünkü bizde farklı takım taraftarları var. Fenerbahçe takımı taraftarı var, Galatasaray, Trabzonspor, ondan sonracıma. Kimileri mutlu, kimileri mutsuz, kimileri daha böyle orta noktada falan, değişik bir durumla karşı karşıyayız. Mesela Selin Yazıcı, baktığınız zaman haftanın en şanslısı diyebiliriz kendisine. Zaten bir mutlu size anlatamam. Kemal az önce Galatasaray'la ilgili güzel bir yorumda bulundu. Geçmişten bir şey hatırlattı. Dedi ki Galatasaray'ın Chelsea'den yediği bir vardı, ondan sonra gitti kupa aldı dedi. Şimdi Galatasaray Trabzon'dan 4 tane gol yedi. 4-0'lık gerçekten Trabzon'u tebrik etmek lazım. Serkan deseniz yürümüyor zaten. Baya böyle bir uçuyor değerli dinleyiciler. Yüzüyor mu desek? Vallahi bir bana uçuyor gibi geldi. Böyle suratı böyle. Sürekli böyle. Hiç böyle kapanmıyor değerli dinleyiciler. Bugün bir keyifli size anlatamam. Yani hani Serkan hadi bana bir yemek hazırlasana beraber yiyelim desen onu bile yapar yani. Gerçekten. Çok acayip bir durum. O da Trabzonspor taraftarı. Ahmet Spor'u tebrik edelim bu arada. Liderliğe yükseldiler ve milli ara verildi. Bu milli arada da liderlik yaşayacaklar değerli dinleyiciler. Önümüzdeki ya ben şeyi anlamadım. Fikstüre bir bakayım dedim. Karma karışık. Yani Galatasaray'ın mesela Barcelona ile maçı var. Geçmiş. 13'ü görünüyor. Acayip Google'da saçmalamış. Kafayı yemiş yani. Mustafa Hoş'la birazdan az önce baktık da anlayamadık. Değerli dinleyiciler. Başka var mı bir şey anlatılmayan? Ha? Dedikodu bir şey yok mu ya? Gıybet mıybet yok mu? Ben programa dedikodu köşesi koyacağım. Gıybet köşesi koysak. Kemal'in tanıtımı koydun mu? O en sonki evet. Drone. Drone var ya drone, çöp. Çok güzel ya. Tanıtım isteği yapıyoruz, düşünsenize değerli dinleyiciler. Sizler de olur tamam. Sizler de hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Saat 13.25'e kadar radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz. Anlatılmayanları anlatacağız. Gündemdeki başlıklara bakacağız, başlıkları aktaracağız. Kıymetli dinleyiciler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Biliyorsunuz 24 şehirde karasal yayındayız kıymetli dinleyiciler. 7 bölgede 24 şehirde karasal yayındayız. Sosyal medyadayız. Twitter'dan Radyo Sputnik yazarak takip edebilirsiniz. Telegram'dan canlı yayınımızı hem izleyebilir hem de dinleyebilirsiniz. Değerli dinleyiciler, nasıl tişörtümün rengi güzel mi Simge? Ne diyorsun Kemal? Ya bak verme sesi ya, Allah Allah, ne duyacağım. Ne de olsa hafiften bir eleştiri var. Ben beğendim. WhatsApp numaramız var değil mi bizim Simge? Ben bu arada şeydeydim, Ankara'daydım. Ankara'daki arkadaşlarıma da selamlar gönderelim. Uzun bir aradan sonra buraya geldikten sonra oradaki çalışma arkadaşım sevgili İrem'le tanıştım. Çok güzel bir stüdyomuz varmış orada da. Ondan sonra çok güzel bir yerde, gerçekten çok havalı bir stüdyomuz var. İçeri girince dedim ki acaba ben gelip buradan mı yayınları yapsam demedim değil yani şimdi. Ondan sonracıma her şey güzeldi orada. Sevgili İrem'e de buradan selamlarımı, sevgilerimi, Ankara'daki İrem'e selam ve sevgilerimi gönderiyorum. hanımlar beyler. O zaman WhatsApp numaramız simgede.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Ferhat Göçer değerli dinleyiciler.
2: Sevgili Okan, Radyo Sputnik ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Harika bir ortam, tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum.
0: Abi çok şükür ya, yani araya kimleri sok, falcıya bile git. Baksana dedim, ne zaman geliyor, ihtimal ne zamandır.
2: Gerek yok Göçer. Yani şey, Mina'nın burada zaten, Big Boss geleceksin diye geliyoruz yani.
0: Falcı oydu zaten.
2: Kırbaçla geldim ben buraya. Yani.
0: Öyle mi getirdin?
2: Ya, beni değil, arabayı kırbaçlıyordu artık. Ne yapacağım şaşırdı.
0: Bunu kafamda canlandırdım bir ara, arabayı seni kırbaçlar falan.
2: Direkt şaha kalktı araba yani.
0: Abi şimdi bir kelime, aklına ilk gelen şey. Vefa.
2: İstanbul'da bir sen.
0: Para.
2: Oo. Araç.
0: Müzik.
2: Hayat.
0: Misafir.
2: Mangal.
0: Aşk.
2: Ömürgedik.
0: Radyo Sputnik.
2: Okan.
0: Canan benim ya.
2: Gerçekten sana da bütün Sputnik ailesine de yürekten teşekkür ederim. Harika bir tecrübe oldu. İyi ki gelmişiz.
0: Konuğumuz Ferhat Göçer'di. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
3: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Hanımlar beyler, şimdi önce haberi verelim. Hekimler Birliği Sendikası ekonomik haklar, çalışma koşulları ve güvenli ortam talepleriyle 28, 29 ve 30 Eylül tarihlerinde 3 günlük eylem ve iş yavaşlatma, poliklinik hizmetini durdurma kararı almıştır şeklinde. Şimdi bununla ilgili olarak bu haberi özellikle niye veriyorum? Bir kere bizim hani sağlık çalışanlarına, yani doktor, hemşire, kim olursa olsun sağlık çalışanlarına yönelik, onların haklarına yönelik, onların isteklerine yönelik programlarımızı geçmiş dönemlerde çok sık gerçekleştirdik, biliyorsunuz. Yani onların

adı. Efendim? Hatice Hanım, çok özür dilerim. Hatice Hanım aradı. Hatice Hanım önce tamam dedi. Yayına katılacaktı kendisi. Birkaç dakika sonra aradı. Yok dedi. Katılmayacağını söyledi. Biz de tamam dedik. Sorun yok. Ama biz yine de buradan en azından derini bir dillendirelim de söyleyelim de en azından böyle bir destek olmuş olalım kendilerine. Değerli dinleyiciler, normalde 12.30 planlamasını almıştı sevgili İknur. Sağlık olsun. Ne yaptın İknur, bir şey mi dedin ya? Ya bir şey demedim. Allah Allah, 12.30'da gel görüşelim dedim. Evet, önce tamam dedi, sonra tekrar arayıp iptal etti. Hatice Hanım hayırdır. Selamlar, sevgiler gönderelim size. Şimdi 28-29-30 Eylül. MHRS üzerinden bu randevu sistemi biliyorsunuz. Randevusu olmayan hastalara poliklinik hizmeti verilmeyecek. Normal polikliniklerde hasta başına en az 10 dakika, diş hekimliği polikliniklerinde de en az 30 dakika süre ayrılacak. Belirlenen sürelerin altında hasta bakılması için idari baskı veya zorlama olursa hizmet o birimde durdurulacak ve hekimler poliklinikten ayrılacak. Ve acil servisler, yoğun bakımlar gibi kritik sağlık hizmetleri eylem süresince olmayacak. Peki talepler neler, bakalım. Nöbet ücretlerinin sorumluluğa göre uygun hale, daha doğrusu sorumluluğa uygun seviyeye çekilmesi, yıllık izinlerdeki teşvik kesintilerinin kaldırılması, teşvik dağıtım oranlarının en az %36 olarak düzenlenmesi, sabit ek ödemelerin artırılması ve emekliliğe yansıtılması, sağlık kurumlarında kesici, delici, ateşli silah girişine karşı güvenlik önlemlerinin artırılması şeklinde talepler varmış. Umarım bu talepler gerçekleşir. Sadece tabii bu sendikanın söylemiş olduğu değil, sağlık camiasının istekleri var. Uzun nöbetler tutuyorlar. Ondan sonra paralarla ilgili olarak, aldıkları paralarla ilgili olarak şikayetleri var tabii. Yani orada da o paralar yetmiyor. Ondan, ya kardeşim nasıl yetmiyor? 150-200 bin lira, 200 küsür bin lira para alıyor diye düşünenler var. Ondan sonracıma. Belki onu düşünenler olabilir ama çeşitli şikayetleri var. Nöbetlerin uzun olması, paralar, şiddet, bu gibi durumların bir an düzelmesi gerekiyor sevgili dinleyiciler. Umarım sağlıkta da biz çağ atladık değil mi? Şahlandık. Onun da devamı gelir. İrem bir geldi az önce içeriye, bizim rejiye, değerli dinleyiciler. Böyle bir şey, siyasi genel başkan bir şey edasıyla, bir parti genel başkanı gibi, valla otur kalkma der gibi geldi. Ondan sonra baya bir müstahdem gibi ayrılıyor kendisi, değerli. Genel başkanlığı orada bırakıp normal bir kimlikle geri dönüyor gibi. İrem'cim, editör arkadaşım, seviyoruz kendisini. Hanımlar beyler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler toplantısı için gitti biliyorsunuz New York'a. Ve Türkiye'nin Türk evine, daha doğrusu gidişi sırasında da, oraya geldiği anda da vatandaşların yoğun bir neyi vardı, ilgisi vardı. Ben mesela bu hafta şeyi gördüm, Cumhurbaşkanlığı Beştepe'yi gördüm böyle, ondan sonra uzaktan, sonra yanından yakınından bir yerden böyle bir geçtim, ondan sonracıma Ankara'ya. Bir de bana Ankaralılar kızıyor Ekrem Düzgünoğlu'nu aldığımız zaman. Kasvetli falan dedim de ben böyle. Esprisine söylemiştim. Gerçekten de ciddi ciddi söylememiştim ki. Öyle diyorlar demiştim aynı zamanda. Ben hep böyle bir siyasi baslayı, siyasi tarafından dolayı öyle demişimdir. Yoksa Ankara başımızın tacı yani. Allah Allah. Şimdi 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu New York'ta yapılıyor ve bu yılki genel görüşmelerin teması güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler. Şöyle yapayım mı? İyi mi ses Simge? Peki. Sonra 22 Eylül Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı bildiğim kadarıyla yarın hitap etmesi planlanıyor. Bu aynı zamanda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanı'nın 16. konuşması olacak. Ondan sonracıma Türkiye saatiyle saat 18.30'da başlaması bekleniyor. Ziyaret boyunca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler yine olacaktır. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türk toplumunun temsilcileri, Türk-Amerikan iş dünyası ve düşünce kuruluşlarıyla programlara

atılması bekleniyor başkanının. Peki kim var yanında? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Sayın Şimşek iyi ki orada. Önemli. Bak önemli. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve MİT Başkanı İbrahim Kalın. Değerli dinleyiciler, heyet içerisinde yer alan isimler. Devam edelim. Fon soruşturması bu kapsamda değerli dinleyiciler, TERA Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdülkadir Özkan gözaltına alındı. Savcılık soruşturmasında ilk tespitlere göre Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turan'ın hesabı İsviçre'ye $15 milyon, Pusula Portföy Yönetim Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından €25 milyon transfer edilmiş. Daha dikkat çekici bir olansa zamanlama, haberlere baktığımızda burada MASAK raporu ayrıntılarına göre transferlerden biri 24 Ağustos, diğeri 1 Eylül'de gerçekleşmiş. Yani bazı fonların yatırımcıların para iade taleplerini karşılamakta zorlandığı belirtiliyor. 15-16 Eylül'den önce TL karşılıkları raporda toplam 4.1 milyar TL olarak değerli dinleyiciler aktarılıyor. Adalet Bakanı'nın, Sayın Bakan'ın açıklamaları mesela katılım evi tasarruf finansman AŞ payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 25 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı dedi. 15 şüpheli gözaltına alındı. Firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi. Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Gayrimenkul Değerler, TERA Yatırım Menkul Değerler, TERA Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy, ondan sonra böyle devam ediyor. Bazı isimler var. Onlarla ilgili olarak yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri dondurulmuştur dedi Sayın Bakan. Başka neler söyledi değerli dinleyiciler? Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun hesabı gününde sorulacak. Mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi için bütün adli ve mali imkanlar kullanılacaktır. Arkadaşlar, soru veriyorum Gali. Diyelim ki paranız var. Bayağı paranız var. Diyelim ki dedim Simge. Yok diyorsun, anladık da. Bir taraftan da altınları takır takır takır takır ayırıyorsun yani, onu da biliyoruz. Yatırım yapacağınız bir alan var mı? Mesela sen paran olsa, hani birkaç milyon paran olsa mesela, yatırım yapacak olsan ne tür bir yatırım yapmayı tercih edersin? Ne yaparsın mesela? Ev alırsın. Gayrimenkul diyorsun yani. Bir sürü alırsın. O kadar demedik. Kemal, aynen, ev mi olarak görüyorsunuz? İknur, ev almam diyor İknur. Dur bakalım ne diyecek. Vay, banka fonla mevduat olarak değerlendiririm diyor. Kemal bir anda vazgeçti yalnız ha. Ya Kemal'in durumunu görmenizi isterim ben. Yani önce bir fikir verdi, sonra İknur'un fikrini duyunca bir anda değişti. Aa doğru. Sonra döndü İknur'a emin olmak için. Bak, her şey anlık oluyor, fark ettiniz mi? Kemal'in bir anda milyonları oldu. Bak bunların hepsi anında oluyor. Yani şu an yaşadık bunu. Kemal bir anda milyonlarını var gibi düşündü. Öyle bir param var. Önce evi aldı, pişman oldu. İknur'la konuştu. Hatta İknur da bir şey daha sordu. Allah Allah, korkmuyor musun dedi, emin olmak için falan. Baya baya şu an parayı kullanıyor yani Kemal, sevgili dinleyiciler. Özgür gitti mi? Özgür, ne yaparsın? Yatırım yaparsın. Ne gibi? Gayrimenkul, arsa, şu bu. Aha, fon. Allah Allah. Tam da fon soruşturmaları varken, fon olayları varken fon cevaplarının geliyor olması da çok enteresan gerçekten. Hanımlar beyler, devam ediyoruz. Para yok, tamam. Yani hayali daha fazla uzatmaya gerek yok. Bir yerde kesmek lazım. Hayal güzel bir şey ama, değil mi? Yani arada bir yapmak lazım, çekmek lazım. Çekiyor musunuz? Var mı kişisel gelişimle ilgili? Neler mümkün? Bundan daha iyi nasıl olur? Arkadaşlar söyleyin bunu ya. Çekin bak, yapın. Bak benden size tavsiye, hatta yazın. Bak yazın, bak gerçekten. Size görev, yazın. Yazdın mı Simge? Ne zaman yazdın? Nasıl yazdın? Yazış şeklin de önemli. Yazış şeklin çok önemli. O... Evet. Vay, sen de inanmamışsın demek ki. Allah, yazım şekli önemli. Olacak mı olacak da İknur?
Nasıl? Hıdır Ellez'de yazdın. Tamam, onu bak yazacaksın, bir kenara bırakacaksın. Yazım şekli önemli. Olumsuz kelime kullanmayacaksın. Bak şunun şunun şunun sahibiyim, çok mutluyum, onu çok seviyorum, onu kucaklıyorum, o şöyle, o böyle falan filan. Bunları sanki yaşıyormuşçasına, o an yaşıyor, yazdığın anda yaşıyormuşçasına. Ve ileride sahip olmak istediğin evi yaz mesela. Yaz o evi, şu kadar odası olsun, banyosu şöyle olsun, ondan sonra duvar renkleri şöyle olsun, bir tane odayı şöyle yapıyorum, yaptım, çok mutluyum falan filan. Sanki yaşıyormuşçasına ve inanarak yazıp koyacaksın bir kenara. Arada bir de ihtiyacım olanın görmeyi ve almayı diliyorum diyeceksin. Mümkün diyeceksin ve inanacaksın. Bak var ya, gelirsiniz yanıma dersiniz, Okan hakikaten oldu dersiniz. Hadi bakalım devam edelim. Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye vizyonunun, kardeşliğin güçlenmesi ve milli birlik dayanışmasının pekişmesi açısından tarihi öneme sahip olduğunu söyledi. Oy kaygısıyla değil, vatan sevdasıyla hareket edeceğiz, gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşüneceğiz açıklamasında bulundu. 20 Eylül'de Ankara İl Kongresi'ne gönderdiği bir mesaj vardı. Terörsüz Türkiye sürecinin seçim hesabından ziyade uzun vadeli bir devlet politikası olarak görülmesi gerektiğini savunuyor değerli dinleyiciler. Bahçeli 3 vurgu var bu mesajında. Sürecin yalnızca terör ve güvenlik meselesi olmadığı, toplumsal birlik ve kardeşliği güçlendirmeyi amaçladığı, terörle mücadeleye giden kaynakların kalkınmaya yönelmesinin hedeflendiği, bunun içinde oyla değil vatan sevdasıyla hareket edeceğiz, gelecek seçimleri değil gelecek nesilleri düşüneceğiz ifadesine yer veriyor. Şimdi buradaki siyasetçiden dikkat çekici nokta şöyle bakmak lazım. Bu sözlerle bu süreç MHP'ye oy kaybettirir mi tartışmasına son veriyor. Verdiği mesaj kabaca seçimin bize maliyeti olsa bile ülkenin uzun vadeli çıkarı için biz bu politikayı sürdürmeye devam edeceğiz açıklamasında bulunuyor. Değerli dinleyiciler, onu da aktarmış olalım sizlere. Şimdi az önce bakan dedik, Adalet Bakanı Gürlek, değerli dinleyiciler, onun açıklamaları vardı UYAP'la ilgili olarak. Oraya yeni özellikler gelmiş. Alo Adalet başvurusu artık UYAP vatandaş portal üzerinden yapılabilecek ve takip edilebilecek. UYAP SMS aboneliği ve iptali vatandaş portaldan yararlanabilecek. Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen dilekçeler portal üzerinden görüntülenebilecek. UYAP neyi biliyor musunuz? Giriyorsunuz orada, davanız, suyunuz, buyunuz, falanınız var mı yok mu? Geçmişe dair ya da hali hazırda devam eden görebiliyorsunuz. Adli para cezalarının internetten ödenmesi için sistem hazırlanıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı entegrasyonundan sonra önce pilot adliyede başlayacak. İcra dosyalarında şirket ortaklık bilgileri sorgulanacak. Kullanabilecek ve şirket ortaklarına haciz talepleri elektronik ortamda iletilebilecek. İcra cezasında resen duruşma imkanı getirildi. Nafaka miktarı değiştiğinde eski ve yeni tutarların dönemlerine göre hesaplanabilmesi için sistem güncellenmiş vaziyette kıymetli dinleyiciler. Evet. Ne güzel şarkılar çalıyoruz değil mi? Kim bu? Çok güzel, çok güzel. Beğeniyor musunuz efendim çaldığımız, yayınladığımız şarkıları? Sevgili Simge'nin seçimi. Evet, İstanbul'daki 1. ve 2. köprüyü kiraladım. Özelleştirme adı altında kiralardım demiş. Özel adı altında. Vay, ama böyle abicim böyle yani. Bir an arkadaşlarımı düşündüm de. Güzel. Peki. Devam edelim değerli dinleyiciler. Şimdi bir kampanya var biliyorsunuz, TOKİ'nin. Yüz binlerce insanın yararlanacağı düzenlemede tarih belli olmuş. Borcunu erken kapatabilene %25 indirim geliyor. Mesela TOKİ'ye 1 milyon TL kalan borcunuz varsa şartları sağladığınız durumda tamamının peşin kapatırken 250 bin TL indirim alıp 750 bin TL üzerinden kapatma imkanı geliyormuş. Değerli dinleyiciler, tamamını ödeyerek mesela paranız yoksa da fırsat var. O da borcunuzun en az %25'ini peşin ödemeniz halinde
ödediğiniz kısım üzerinden %25 indirim uygulanıyor. Bir de şimdi şeyler de var, kiralık ev projeleri falan var biliyorsunuz, başladı. 10 bin liralardan falan bahsediliyor ya. 22 Eylül 19 Ekim arasında yaklaşık 228 bin konut iş yeri alıcısını kapsayabilecek değerli dinleyiciler. Başvuru TOKİ sözleşmesinin yapıldığı bankaya gerçekleştirilecek. Bundan herkes faydalanamıyor. Taksitlerin en geç Haziran 2025 sonunda başlamış olması, geçmiş taksit ve emlak vergisinin bulunmaması ve 12 aydan fazla taksit kalmış olması gerekiyor değerli dinleyiciler. Şimdi bir tane şirket, hani bu bizim Fethi'nin çok güzel şeyi var, yani çok güzel anlatıyor, ısırılmış elma diyor ona. Isırılmış elma, biliyorsunuz o marka telefonlar satılıyor dünya çapında. Onun şimdi yeni şeyleri çıktı, tanıtıldı, yeni telefonlar tanıtıldı, katlanır falan böyle. Hatta tartışılıyor falan, firmalar birbirlerine girdiler. Acayip şeyler oluyor ya, gerçekten var. Gülerek izliyorum bunları. Şimdi fiyatları görüyorsunuz değil mi? Türkiye fiyatlarına baktığınızda 255 bin TL, 330 bin, 337 bin TL falan gibi rakamlar var. Şimdi bu yeniden değerleme oranı var. Bu yeniden değerleme oranları yıl başında her yeni yıla girerken otomatik olarak artıyor. Bu senede mesela 53 bin küsür mü Simge, kaç lira? 53 bin küsür, 54 bin lira falan bir telefonu, yurt dışından aldığınız bir telefonu Türkiye'ye getirdiğinizde kayıt ücreti, IMEI kayıt ücreti işte 50 kaç? 54.258 TL'ymiş sevgili Simge, baktı sağ olsun. 54.258 TL. Bu parayı ödüyorsunuz, telefonu kaydettiriyorsunuz, kullanabiliyorsunuz ondan sonra. Şimdi bu yeni yılla beraber artacak. 69 binler falan konuşuluyor değerli dinleyiciler. Bu arada telefon çok enteresan. Yani Merkez Amerika ama hani Tayland'da bir fiyat var, Japonya'da bir fiyat var, Amerika'da bir fiyat var. Geliyorsunuz Türkiye'de bir fiyat var ama Türkiye'deki fiyat tabii çok yüksek. Arada ciddi farklar. Neyse uzatmayayım. Konu şu. Yeni çıkan bu telefonu almak için, almak isteyen bazı tüketiciler bazı teknoloji mağazalarına gidiyorlar. Fakat telefonu ancak ve ancak kasko yaptırırsanız alırsınız. Ancak öyle satarız diyorlar. Kasko şartı koşul, öyle şart getiriyorlar. Hangi firmalar olduğunu bilmiyorum bunun. Fakat bununla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı basın müşaviri Bekir Kaplan 6502 sayılı biliyorsunuz tüketicinin korunması hakkında kanunla ilgili olarak bir mal veya hizmetin satışı başka bir mal veya hizmetin satın alınması şartına bağlanamaz hükmüne dikkat çekiyor ve bunu yapanlar varsa şayet onlarla ilgili olarak denetleme yapılacak. Şayet bunlar ortaya çıkarsa, böyle bir şey olursa o zaman da cezalar gelmeye ihtimali yüksek. Yani sen gidiyorsun mesela o çıkan telefondan alacaksın değil mi? Gidip o telefonu alacaksın, parayı vereceksin ama sana direkt satmıyor. Diyor ki dur önce kasko yaptıracaksın. Bu arada telefona kasko yaptırıyor musunuz siz? Kasko, sigorta falan. İlknur, Simge. Garanti kendinin var zaten. Ona da çünkü para istiyorlar, ne gereği var diyorsunuz. Telefonda kılıf kullanıyor musunuz? Var. Evet. Güzel. Başka sorum yok. O zaman gidebiliriz. Hadi bakalım.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklanmış. Biz değiliz diyor. Zaten değiliz canım. Ama oradan başlayayım. Türkiye 147 ülke var burada. 94. sıradaymışız. Listenin son sırasında Afganistan var. Listenin birincisi kimdir acaba? Bak, sana 5 tane ülke söyleyeceğim. Kapat. Ben söylemeden o bana söyledi ya. Tövbe estağfurullah. Finlandiya listenin birincisi. İzlanda ikincisi. Danimarka'da üçüncü sırada. Sonra Costa Rica, İsveç, Norveç, Hollanda. En çok yaşamak isteyeceğiniz ülke hangisi olur? Yani soruyorum İknur, senden başlıyorum. Hani kendi ülkeni seversin ayrı mesele, burada yaşıyorsun ama hani yaşamak istesem, yurt dışında bir ülkede yaşamak istesem, başka bir ülke olsa bu, hangi ülkeyi tercih edersin? Nerede olmak istersin? Nerede yaşamak istersin? Evet. İspanya. Norveç. Simge Norveç dedi. Özgür. Portekiz. Vay, hadi bakalım. Evet, listenin birinci sırasında Finlandiya var değerli dinleyiciler. Gerçekten çok güzel bir ülkedir. Bilmiyorum gördünüz mü, Danimarka'yı mesela gördüm ben. Birçok yere çok şükür gittim. Yerler hakikaten çok güzel. Yani sadece hani görsel olarak doğasıyla, şuyla buyla değil. Ciddi ciddi insanlarıyla da çok farklı olduğunu söyleyebilirim. Adalet Bakanı Gürlek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığını, tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında da 253 bin kişiden ısrarla aramalar ve yanıltıcı beyanlarla vekaletname alındı. 15.6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşırken 825 kişi hakkında da soruşturma başlatıldığını söyledi değerli dinleyiciler. Şöyle bir durum var. Evet, radyomuzun büyük Fenerbahçelisi sevgili Güçlü Özkan 8'i gösteriyor bana. Bir zamanlar 6 gösteriyorlardı, o şimdi 8'e çık. Oh be. Hani var ya, oh be dedik. Galatasaraylılar en azından onun yeri ayrıdır gerçi şimdi. Sevgili Güçlü Özkan, iyi ki varsın. Sevgili dinleyiciler, şimdi şöyle, buradaki haberde, yani Sayın Bakan'ın açıkladığı haberde, siz bir trafik kazası geçiriyorsunuz. Trafik kazasında mağdur olan kısım sizsiniz. Yani siz mağdur olmuşsunuz. Aracınız hasar görmüş. Aracınızda bir hasar var. Bu tabii aracınızda bir değer kaybına sebep oluyor. Haliyle bu değer kaybını ne yapabiliyorsunuz? Talep edip alabiliyorsunuz. Sigorta şirketinden, size bu hasarı oluşturan aracın, karşı tarafın sigorta şirketinden bu parayı talep ediyorsunuz. Artık orada hasarın durumu, hasarın miktarı, sigorta şirketinin size vermiş olduğu rakam. Daha sonra tabii bu işler biraz daha uzayabiliyor. Burada bazı şeyler değişti. Ne değişti? Mesela siz bir trafik kazası yaşamayın. İnşallah böyle bir şey yaşamayın. Hele de yani aracınız dururken mesela gelip bir araç vurabiliyor falan, aylarca uğraşabiliyorsunuz. Böyle bir durumla karşılaşıldığında artık bundan sonra mesela aracınız kaza için hasar tespiti yapıldıktan sonra yani girdiği zaman, servise girdiği zaman zaten oraya gelen ekspertiz, yani sigorta şirketinin ekspertizi değer kaybını da bundan sonra oluşturmak durumunda. Daha önce ne oluyordu? Kaza olduğu anda işlemler bittikten sonra siz bir ekspertiz çağırıyorsunuz, bir para ödüyorsunuz. Yani benim aracımdaki değer kaybını tespit et diyorsunuz ona. O da size bu işlemi yapıyor. Para veriyordunuz falan filan. Şimdi sistem biraz değişti. Sistem şöyle oldu. Dediğim gibi sigorta şirketinin atadığı eksper geldiği zaman o eksper aracın durumuna bakıyor. Maddi hasarı tespit ediyor. Yapılacak işleri belirliyor. Aynı zamanda aracın değer kaybının da ne kadar olduğunu rapora yazmak zorunda. Yani bu anlamda iş kolaylaştı. Gelelim Sayın Bakan'ın ifade etmiş olduğu bu konuya. Şimdi bir şekilde kaza yapan insanların, kardeşim benim bilgilerimi, benim verilerimi başkalarıyla niye paylaşıyorsunuz? Telefon numaram, adresim, kimlik numaram, sigorta şirketim falanım filanım, cartım curtum. Bunu ben en yakında yaşayan insanlardan bir tanesiyim. Yakın zamanda aldığımız bir hasardan dolayı bir tane avukat tutturdu, 2-3 lira arıyor. Ve daha da kötüsü, mağdur olduğum bir servisle ilgili olarak aracımızı götürdüğümüz ve mağdur olduğumuz işimizi bir türlü çözemeyen bir servisin avukatı arıyor. Yani hem servis işimizi çözememiş,
Bir de utanmadan kalkmış avukatına benim bilgilerimi yönlendirmiş. Avukatına diyor ki bak diyor bu araba diyor kaza yapmış. E bu arabanın değer kaybı var. Sen git bununla konuş oradan sana para çıkar diyor. Bak bak olaya bak. Bunları yapanlar var değerli dinleyiciler. Dolayısıyla ben şimdi buradan tabii bir şey söylemiyorum. Ama Adalet Bakanı'nın açıklamaları var değerli dinleyiciler. Şimdi Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK'la Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu incelemeler gerçekleştiriyor. İncelemeler sonucunda bazı kolluk kuvvetleri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustalarıyla servis çalışanlarına olağan dışı nitelikte para transferleri gerçekleştirildiğinin belirlendiği. Bak şebekeyi görüyor musun? Şeyi görüyor musun? Bak içeriye bak, şeye bak. Burada iddia edilen kişilere bak. Kolluk kuvvetleri var. Tahkim hakemleri var, sigorta şirketleri çalışanları var, sigorta acenteleri var, eksperler var, kaporta ve boya ustaları var. Servis çalışanlarının hesaplarına bakıyorlar. Olağan dışı bir para hareketleri var mı yok mu diye. Bunlar tespit edilecek. Eğer bir şey çıkarsa ne olacak? Ondan sonra tespit edilmiş de zaten. Şimdi 253 bin kişiden vekaletname alınmış değerli dinleyiciler. 253 bin kişi. Olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatılmış. İstanbul, Ankara, Sakarya, Gaziantep'te 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkette eş zamanlı arama ve gözaltı işlemlerinin başlatıldığı bilgisi var. Bakanın yapmış olduğu açıklama, soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nı değerli dinleyiciler, Sayın Bakan diyor ki soruşturma yürüten bu başsavcılığın operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, ondan sonra yine diğer kurumlar olmak üzere sürece katkı sunan kurumlara, kamu görevlilerini tebrik ediyor. Bakan, değerli dinleyiciler. Düşünsenize ya, baya baya bir şebeke oluşturulmuş, içeride kimler kimler var. Buradaki durum ne? Siz kaza yaptığınızda değer kaybınızı bir şekilde onlar halledecekler, oradan parayı alacaklar. 253 bin kişiden vekaletname alınmış kıymetli dinleyiciler. Devam edelim bakalım. 15 yaşındaki milli satranç oyuncumuz Yağız Kaan Erdoğmuş dünya sıralamasında ilk 20'ye girmiş. Helal olsun be. Vallahi helal olsun. Vergi uzmanı Ozan Bingöl'ün bir paylaşımı var. Diyor ki 100 liralık sigaranın 85 lirası vergi. 1300 liralık alkollü içkinin alkol sağlığa zararlı 840 lirası vergi. 230 bin liralık telefonun 117 bin lirası vergi. 520 bin liralık motosikletin 204 bin lirası vergi. 6 milyon liralık arabanın 4.3 milyon lirası vergi diyor vergi uzmanı Ozan Bingöl değerli dinleyiciler. Şimdi Türkiye'de meydana gelen her iki trafik kazasından birinde bu kazaya motosiklet karışıyormuş biliyor musunuz? 2025'te motosikletliler trafik kazalarının %50.2'sine karışmışlar. 2026 yılının ilk 4 ayında değerli dinleyiciler oran %47.1 olmuş. 1 Ocak 8 Temmuz döneminde 138.833 ölümlü yaralanmalı kazanın 69.131'inde motosiklet var. Daha dikkat çekici bir taraf ne derseniz motosikletler Türkiye'deki taşıtların yaklaşık %21'ini oluşturuyor. Kazaların yaklaşık yarısında da varlar hanımlar beyler. Her anlamda burada eğitime ihtiyaç var. Motosikleti kullananlar da, araçları kullananlar da. Yani ne o? Korna çalana sinirlendi, tehdit etti. Trafikte bunları çok görüyoruz. Ama azaldı daha doğrusu. Yani bu Simge bana şimdi ekrandaki görüntüyü gösterdi bu. Yani trafikte korna çalana sinirlendi, tehdit etti falan diyor. Bu arada o korna çalmak da öyle tabii kafana göre kornaya öyle istediğin gibi basamazsın. İstediğin gibi selektör yapamazsın. Bunların da kuralları var. Ama bu yaşananlar, bu gerginlikler, trafikteki bu sinir durumları falan onların biraz nedir o önüne geçilmeye çalışılıyor. O verilen cezalarla falan
Değerli dinleyiciler, onu da aktarmış olalım sizlere. Motosiklet kullanan var mı içimizde? Bizden yani sen mi Özgür? Dikkatli olmak lazım. Endişe ediyor musun bindiğin zaman? Yani varken motor kullandığın zaman endişe ediyor musun trafikte falan? O günler öyle değildi. Zamanla mı daha da değişti yani? Çok fena. Hanımlar beyler, saat kaç? 12.49. Şu haberi de aktaralım, ondan sonra yavaş yavaş başı yaparız değil mi Simge? Sonra yolumuza devam ederiz. Kurtlar Vadisi dizisi. Kurtlar Vadisi değerli dinleyiciler, Kurtlar Vadisi pusu. Orada bir Ömer Baba karakteri vardı. O Ömer Baba karakteri Polat Alemdar'ın babası rolündeki isim. Açıklamaları olmuş. Diyor ki Osman Sınav'ın diziyi bırakmasına çok şaşırdık. Hayatın olağan akışına aykırı bir durumdu. Kurtlar Vadisi'ni riskli diye bıraktı diyelim. Ekmek Teknesi'ni neden bıraktı? Onu hiç anlayamadım demiş. Bir gece Osman'ın ofisine gittim ve etraf jip arabalarla dolu, bir takım tipler var demiş orada. Toplantıdan çıkan bir adam için Osman bana bu mafyanın omdusmanı dedi. Herkesin arasını bulur şeklinde bir açıklaması olmuş. Bunları söyleyen Ömer Baba'yı oynayan Emin Olcay. Salacak'ta bir kahvehanede çekim yaparken Osman'ın belinde silah görmüştüm, tedbir alıyordu. Mafya çatışmalarını anlattığı dönemde. Biliyorsunuz yani hani dizi bilmem kaç bölüm oldu ondan sonra. Ya bir de bu diziler uzadığı zaman var ya yani başrolünde oynayan oyuncular falan bildiğin kevgire dönüyor. Vallahi billahi ya, oradan vuruluyor, buradan vuruluyor. Oluyor, oradan bıçaklanıyor, buradan bıçaklanıyor falan. Allah Allah ya. Neyse. Osman'dan sonra dizi politikaya dönmeye başladı. Türkiye'nin bilinmeyen yerlerine doğru gitmeye başladı. Senaryo giderek bozuldu diyor Emin Olcay. Birilerinden bu bilgileri almasalar bunu nereden biliyorlar diye düşündüğüm oldu. Bir yerden bir şeyler geliyor ki yazıyorlar diye düşünüyordum demiş değerli dinleyiciler. Sonra Yeşil'in, yani orada neydi, Kara mıydı o? Kara, gerçek hayatta Yeşil diye karşılığı öyle deniyor. Çünkü bu dizideki olan karakterlerin gerçek hayatta da bir karşılığı olduğu söyleniyor biliyorsunuz. Değerli dinleyiciler, şimdi bunlar araştırılıyor, bir ekip kurulmuş. Şeyi izleyecekler, baştan sonra diziyi izleyecekler. Babamı da alsınlar diyor. Vallahi çok seviyor değil mi? Vallahi böyle her sene. Diziyi işte ekip, bildiğim kadarıyla bir ekip kuruldu. Ondan sonra bu diziyi izleyecekler. Dizideki mesajlara, şunlara, bunlara, her şeye bakacaklarmış, inceleyeceklermiş. Muhtemelen raporlayacaklar. Ondan sonra bakalım olay nereye şekillenecek. Cumhurbaşkanı niye girdi senaryoya diye demiş oyuncu Ömer Baba karakteri. Ergenekon döneminde bazı öğrencilerime FETÖ'nün nasıl tuzak kurduğunu duyuyordum. Dizideki bu dönüşüm beni çok rahatsız ediyordu demiş. Şaşmaz kardeşlerle ilgili olarak da çok kırgınım. İyi, dürüst, düzgün adamlar değiller ifadelerini kullanmış. 12 sene rol aldım. Bölüm başı piyasanın çok düşük, piyasadan çok daha düşük ücretlere çalıştım. Bana sette mobbing uyguluyorlardı demiş. Necati bana rol tarif ediyordu. Oyunculuğa bu diziyle başlamış bir insan bana yapılan saygısızlıklara katlanamıyordum demiş. Kurtlar Vadisi'ne yönelik soruşturma açılmasını çok doğru buluyorum. Gerçekler neyse ortaya çıksın. Yanlış şeyler yaparlarsa, yaptılarsa cezalarını çeksinler. Yanlış yapmadılarsa da aklanıp çıksınlar demiş. Osman Sınav Şaşmaz kardeşlerle konuşmuyordu. Onlara kırgın olduğunu biliyorum demiş Ömer Baba karakteri. Ve Kurtlar Vadisi'nde keşke oynamasaydım dediğim oldu. Ama insanların sevgisini görünce iyi ki oynamışım dediğim zaman da oldu diyor. Hanımlar, beyler, oyuncu yapmış olduğu açıklamada kıymetli dinleyiciler. O zaman şöyle yapalım. Bir müzik arasıyla saat başına gidelim Simge. Ondan sonra yeni saatte tekrar burada beraber oluruz. Hadi bakalım.

0: bize var ya bak hani drone'la dolaşıyorlar ya, drone'la uyarılarda bulunuyorlar. Emniyetimizin drone'ları var böyle değil mi? Dışarıda orada bilmiyorum burada kodanmayın falan mı böyle yani değil mi? Birden böyle arkadaşınla dışarıdasın falan bir yerden bir ses duyuyorsun falan. Allah Allah nereden geliyor bu ses falan. Abi bakıyorsun yukarıda vik vik yanan bir şey var, yanı sönen bir şey var. Bence bunlara da yani hani böyle bir uygulama yapılır mı? Belediyeler belki düşünebilir ama bunun tabii farklı boyutları vardır. Dolanabilirler mesela drone'lar.
1: Şşt, takipteyiz. Takipteyiz sen. Bakma etrafına, bakma sen. Atma çöpü yere. Atma çekirdeğin kabuklarını diye.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Özelleştirme. Özelleştirme. Aslında keşke bu böyle algılansaydı. Özelleştirme. Ama öyle algılanmadı. Özelleştirildi.
2: Okan Aslan'la Atası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
0: Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

hanımlar beyler, yayınımızın ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı devam ediyor. İstanbul Barosu seçim süreci var. Orada ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Şöyle bir baktım değerli dinleyiciler, 24-25 Ekim 2026'da yapılacak baro kayıtlı 68.220 avukat var. Şöyle, mevcut başkan İbrahim Özden Kaboğlu, biliyorsunuz eski başkan Ümit Kocasakal, Hasan Kılıç, Osman Korkut Kanadoğlu, Arife Gökkaya Dinç ve Atakan Selanik. Seçimin dikkat çekici taraflarından biri de Kaboğlu Kocasakal rekabeti, mevcut yönetimin devamı için yeniden aday olduğu, eski baro başkanı da yeniden değerli dinleyiciler Ümit Kocasakal yarışa döndü ve baktığımız zaman bir çekişmeli bir baro seçimi olacağını görüyoruz hanımlar beyler. Tabi zaman bunu gösterecek. 24-25 Ekim tarihleri. Sosyal medyada takip ediyorsunuzdur. Kadir İnanır'ın vasiyetnamesi değerli dinleyiciler. 2022 tarihli bir vasiyetname. 3 otomobilini, gayrimenkullerdeki tüm hak ve hisselerini, bankalarda ve yatırım hesaplarında bulunan parasını ve bunların faizlerini Jülide Kural'a bırakmış. T24'te yer alan haber bu aynı zamanda, onu da söyleyelim. Aynı zamanda Kadir İnanır'ın koleksiyonları, maddi ve manevi değere sahip eşyaları, sanat eserleri, tüm alacak hakları ve telif haklarını da Kural'a miras bıraktığı bilgisi var. Vasiyetnamede İnanır'ın hayatının belgesel haline getirilmesine ilişkin izin hakkının yanı sıra adına kurulabilecek dernek, vakıf, park veya sanat merkezi gibi girişimlere ilişkin hakları ve teliflerinde Jülide Kural'a bırakıldığı aktarılmış vaziyette değerli dinleyiciler. Bişar Abdi Alınak, Kadir İnanır'ın iradesinin eksiksiz biçimde yerine getirilmesini, vefatından önce kendisinden istendiğini belirtiyor ve vasiyetnamenin kamuoyunda paylaşılmasına, tartışılmasına ilişkin olarak da Kadir İnanır'ın ricasının ağır sorumluluğu ve kamuoyunu doğru bilgi ve aydınlatma gereği bu açıklamayı yapma zaruriyetini doğurmuştur diyor. Yıllarımdan son istek ve arzum vasiyete uymalarıdır. Soner Arıca'yı görüyoruz bu arada. Soner Arıca'nın sosyal medyada böyle bir yerde otururken, sakin sakin otururken şeyleri var. Nedir o? Görüntüleri var. Genelde böyledir, bilmiyorum. Siz ne dersiniz arkadaşlar? Bak, şöyle bir durum vardır. Biz ülkemizde şu manzarayı çok sık yaşıyoruz. Diyelim ki 3 çocuklu bir aile, tamam mı? 3 çocuklu bir aile, herkes yetişkin artık, yaşıyor, evlenmiş, barklanmış falan filan. Hani kimse böyle bir deneyimi yaşamasın ama anne baba rahatsızlandığı zaman genelde bu 3 kardeşten bir tanesine yük kalır. İstisna durumlar vardır. Herkes bunu eşit şekilde paylaşır. Yani o yükü paylaşır. Ben şunu yapayım, sen bunu yap. Şu kadar zaman bende olsun, bu kadar zaman bende olsun falan filan gibi, ama genelde rastladığımız manzara şudur. Bakan bir kişidir. İlgilenen bir kişidir. Bütün psikolojik baskı, hayatın bitme noktası. Hayatın bitmesinden kastettiğim şey sosyal hayatın bitmesi. Düşünsene, böyle bir insanın dışarıya çıktığı yok, bir tatile gittiği yok, arkadaşlarıyla buluştuğu yok, sürekli anne ya da babasına işte bakma durumu, onunla ilgilenme durumu, onun hastaneye kontrol etme, şunu bunu falan filan durumu. Bu dönem içerisinde genelde tartışmalar olur. Kardeşler arasında tartışmalar yaşanır. Ve genelde bu bakan kişi hep sessizdir. Sesini çıkartmaz, bir şey söylemez. Yani ben vicdanen rahat olayım der falan der filan der. Ne zaman ortaya çıkar o kardeşler? Değerli dinleyiciler, genelde hani burada şey derler ya, Allah gecinden versin diye. Genelde anne babadan sonra, hele geride böyle 2 tane, 3 tane, 4 tane neyse daire maire bir şey varsa, onların paylaşımı noktasında birileri ortaya çıkar sevgili dinleyiciler. Ben insanların kendi sınırlarını çizmesinden yanayım. Bilmiyorum siz bunu hayatınızda uygular mısınız, yapar mısınız? Yani sınırınızı çizmek. Evet, biz
Türk toplumu olarak, Türk insanı olarak çok duygusal insanlarız. O duygusal insanların üzerine de genelde ağırlık gelir. Genelde sorumluluğu onlar alırlar. Ama daha böyle sınırlarını çizen, daha böyle etraflıca düşünebilen insanlar biraz daha rahat ederler. Anlatabiliyor muyum? Yani sınırı çizmek, net belli etmek, ben şu kadara kadar şöyle davranırım, bu kadara kadar böyle davranırım. Her şey için söylüyorum bu arada bunu. Sadece bu konu özelinde söylemiyorum. Şimdi kadınların erkeklerde sevmediği bazı şeyler ne olabilir diye şöyle bir bakalım dedik değerli dinleyiciler. Kadınlarına bunları çoğaltabiliriz bu arada. Varsa söyleyeceğiniz, paylaşacağınız, aklınıza gelen paylaşabilirsiniz. Kadınların erkeklerde sevmediği bazı şeyler. Dinliyormuş gibi yapıp dinlememek. Ve sonrasında da sen bunu daha önce söylemedin ki diyerek bir tepki göstermek. Doğru mudur? Var mıdır böyle bir şey? Var ya. Her işi söylettirmek, evde yapılacak şeyi görüp yine de talimat beklemek. Öyle midir? İlknur şimdi canım benim daha yeni evli. Henüz bu konuları tam anlamıyla deneyimlemediği için. Gerçi şu anda hani beyefendinin, sevgili İlknur'un eşinin dinleme durumu yoktur. Çalışıyordur kendisi, işinde gücünde canım benim. Ama muhtemelen o da öyledir. Çöp orada durur. Onu at demek lazım. Öyle bir komut gelmesi lazım. Şu anda öyle değil mi? Tamam. Ya şu an söylediklerim İlknur özelinde değil, söyleyeyim. Ben genel itibariyle söylüyorum. Çöp orada durur, at demesi lazım. Bardak orada durur, kaldır denmesi lazım. Hanımefendilerin söylemesi lazım. O komut lazım yani. Sonra mesajlara keyfi dönmemek ama telefonu elinden hiç düşürmemek. Nasıl? Telefon bir araya geldiğinizde arkadaşlar nedir durum? Hı? Ha, bunu genelde Simge sen yapıyorsun. Telefon en çok sende. Ben çok acayip gıcık oluyorum ya. Vallahi ortak alanda değil. Genelde böyledir yani. Misafirliklere falan gidilir. Herkesin elinde telefonlar falan böyle düşmez. Çok fena bir durum ya. Duyguları küçümsemek. Abartıyorsun. Çok takıyorsun. Bunda ne var demek. Sonra haksızken özür dilememek. Özür yerine 40 dakikalık savunma yapmak. Bak genelde var ya, hikaye nasıldır biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Hikaye şöyledir. Ama herkes de böyle değildir. Onu da belirteyim. Mesela çok şöyle değil. Ama hikayeyi hep etrafımda gördüğüm için söylüyorum. Başlarken her şey çok güzel başlar. Harika başlar. Allah'ım pembeler, güzel gülücükler, hediyeler, şunlar bunlar falanlar filanlar. Sonrasında konuşma şekli değişir, yemek yeme şekli değişir, kılık kıyafet değişir, davranış değişir, o değişir, bu değişir. İlknur sen rahat ol. Sıkıntı etme. Herhangi bir düşünceye kapılma. Her şey çok güzel gidiyor, her şey çok güzel ilerliyor, her şey yolunda. Kıskançlığı sevgi sanmak, kontrol etmeyi seni düşünüyorum diye sunmak. Kıskanç bir insan mısınızdır arkadaşlar? Kıskançlık sadece sevgili için demiyorum, insan arkadaşını da kıskanır. Var mıdır kıskançlık? Hiçbirinde yok. Güzel. Başkalarının yanında farklı davranmak. Yalnızken başka, arkadaş ortamında başka adam olmak. Kadınların erkeklerde sevmediği şeylerden biriymiş. Kişisel bakım ve hijyeni önemsememek. Sonra da romantizm beklemek. Çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Ya ben var ya, geçenlerde konuk alacağım buraya. Ekim ayında planlıyorum değerli dinleyiciler. Sosyal medyada gerçekten çok ünlü isimlerden bir tanesi var. Söyledikleriyle, tespitleriyle falan çok dikkat çekiyor. Kendisiyle görüştüm. Ekim ayında bir program gerçekleştireceğiz. Onun erkeklerle ilgili söylediği bir şey var. O kadar doğru ki. Ve kendi yaşadığı olayı anlatıyor. Ondan sonracığıma gerçekten. Ama şimdi buradan anlatamam onu. Hijyenle ilgili. Ne var? İlişkide görünmeyen emeği fark etmemek, planı, doğum gününü, alışveriş organizasyonunu hep karşı tarafa bırakmak. Doğum günleri. Ya bir de var ya, hani hanımefendiler birazcık, hani seninle ilk tanıştığımız gün üzerimde ne vardı, ayın kaçıydı, şuydu buydu falan gibi. Yani erkek çünkü basit bir mekanizma.
üzerine çok fazla yüklenirsen hata veriyor, arızaya bağlıyor. Ondan sonra bir resetlemek gerekiyor değerli dinleyiciler. Hani en azından bilmek lazım, o açıdan söylüyorum. Önem verir misiniz özel günlere arkadaşlar? Doğum günü, sevgililer günü, evlilik yıl dönümü. Evet. Kendi özelin olduğu günü seversin. Tamam, ben don dedim zaten. Ha sen mesela sevgililer günü, ha pardon, her günü öyle bir şey. İlknur. Evlilik yıl dönümü. Evlilik yıl dönümü önemli. Mesela ilk evlilik yıl dönümü geldiğinde seneye gelecek. Ondan sonra dur bakalım. Dur bakalım. Ortak birlikte karar vermek güzel bir şey. Hediye almayı seversiniz değil mi arkadaşlar? Güzel. En son ne hediye aldınız? İknur senden başlayalım. Sen hem ne aldın ne aldın. Yani ne hediye edildi sana, sen de ne aldın birine. Hatırlayamazsın sen. Simgi. Simgi. Kim? Ceren, sana yakın arkadaşın yapboz almış. Bozdun, yapamadın mı? Evet, yapamadın. sen? İrem'de geçen İspanya'dan dönerken bir şeyler almış. Sen bir şey almadın. Kapat mikrofonu, görüşürüz sonra. Ve son olarak değerli dinleyiciler, çözüm istenmediği halde hem çözüm üretmek. Bazen karşıdaki bana ne yapacağımı söyle demiyor. Sadece beni bir dinle diyor. Bu da maddelerden bir tanesi. Şimdi değerli dinleyiciler, şöyle bir bakalım. İstanbul'da hava değişikliği, AKOM'dan uyarı gelmiş. 26-28 derece civarında seyrediyor yaz havası ve salı gününden itibaren havanın rengi değişiyor. Sıcaklıklarda yaklaşık olarak 6 ile 8 derecelik bir düşüş bekleniyor değerli dinleyiciler. Salı aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Artık bundan sonra bu yağışlara dair biraz daha ve havanın rengine dair biraz daha dikkatli olmak gerekiyor galiba. Yani tedbirli olmakta, tedbirli davranmakta, yanımıza bir şey almakta fayda var. Neymiş gibi? Hava. Evet, şu anda öyledir ama yarından sonra. Ha, senin sevdiğin hava bu. Peki. Hanımlar beyler, devam ediyoruz. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te sizlere eşlik ediyoruz. Az önce aktarmıştım. Bence önemli bir haber. Kaza mağdurlarının verilerini çalanlara 15.6 milyarlık operasyon. Değerli dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek bunu duyurdu. Ve trafik kazası da trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde temin edildiği, hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı ve buradan da bir avukatların ulaşıp değer tespit davası açıp değer kaybını bulmak, almak gibi işlemleri yapmak için o insanlara ulaştığına dair değerli dinleyiciler bilgiler paylaştı. Adalet Bakanı Gürlek yapmış olduğu açıklamada onlara yönelik bir operasyon sevgili dinleyiciler, onu da aktarmış olalım sizlere. Adana ve Sivas'ta 21 Eylül 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesiyle gerçekleşen depremler değerli dinleyiciler. Aslında her gün depremler oluyor. Adana'da 4.8, Sivas'ta da Gürün'de de 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremi hisseden vatandaşlar oldu. 4.8 özellikle hissedilecek bir deprem de aynı zamanda. Ama çok şükür herhangi bir şey yok. Yani herhangi bir can mal kaybı falan yok. Değerli dinleyiciler, böyle depremleri duydukça konu hep dönüp dolaşıp İstanbul'a, konu hep dönüp dolaşıp Marmara durumuna geliyor. Ve tedbirler alınıyor mu, alınmıyor mu durumu üzerinde hep dönüp dolaşıyoruz. Ama herhangi bir şey yapıldığı gördüğünüz üzere yok. 13. yargı paketiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu bakan. Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesinin planlandığını duyurdu. Yargı hizmetlerinin hızlandırılması ve vatandaşların adalete daha kısa sürede erişimi amacıyla yeni yasal düzenlemeler üzerinde çalışıldığını söylüyor. Adalet Bakanı yapmış olduğu açıklamada. Açıklamanın ardından da 13. yargı paketinin ne zaman meclise geleceği, sunulacağı ve neler olduğu araştırılmaya başlandığını. 13. yargı paketi değerli dinleyiciler, biliyorsunuz yargı paketi çıkıp duruyor. Adalet Bakanı
En son 12.'yi konuştuk. Oradaki değişiklikleri konuştuk. 13.'yi konuşuyoruz. Yarın bir gün 14.'sünü konuşacağız vesaire. Gördüğünüz üzere 2 Mayıs'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Yargılamaların kısa sürede sonuçlanması ve vatandaşların gecikmeden adalet hizmetlerinden yararlanması amacıyla çalışmaların sürdüğünü ifade ediyor değerli dinleyiciler. Ne var peki? Yargı süreçlerinin hızlandırılması, adalet hizmetlerinin geliştirilmesi, boşanma ve nafaka hukukuna yönelik düzenlemeler, infaz sistemiyle

Süresiz nafaka konusunda duyulan yasal düzenlemelerin Ekim ayında gündeme getirilmesinin planlandığını söyledi. Bu açıklama nafaka başlığının yeni yargı paketi kapsamına alınabileceğini aslına bakarsanız ne yapıyor ifade ediyor. Yine 13. yargı paketi içerisinde değerli dinleyiciler af ve ceza indirimi gibi başlıklar da olabilir. Adalet Bakanı Gürlek 18 Eylül 2026 tarihli açıklamasında yeni paketin kesinleşmiş bir af veya genel infaz indirimi düzenlemesi içerdiğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. İnfaz düzenlemesi, denetimli serbestlik veya ceza indirimi gibi konuların pakette yer alıp almayacağını resmi kanun teklifi açıklandığında değerlendirilebilecek. O zaman daha çok göreceğiz. Sevgili dinleyiciler, ama bu pakette en çok merak edilen şeylerden bir tanesi şüphesiz süresiz nafaka kaldırılacak mı, kaldırılmayacak mı, onu hep birlikte değerli dinleyiciler göreceğiz ortaya çıktığında. Hadi bakalım bir soluklanalım, sonra devam edelim.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

Hanımlar beyler, yavaş yavaş yayınımızın sonuna doğru geliyoruz. İstanbul'da sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturma vardı. Orada Katılım Evim Tasarruf Finansmanı AŞ'de piyasa dolandırıcılığı tespitlerinin ardından 15 şüpheli daha gözaltına alındı. MASAK incelemesi kapsamında şirket yöneticileri ve yakınlarının mali hareketleri araştırılıyor. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı yükseldi. Adalet Bakanı 10 kişinin arandığını belirtti. Adalet Bakanı'ndan biliyorsunuz sürekli her yeni gelen günde açıklamalar duyuyoruz. Değerli dinleyiciler, çok alışkın olduğumuz bir şey değil aslına bakarsanız. Bu durum diyebiliriz. Adalet Bakanı'nın soruşturmalar, bu haberlerle ilgili ya da başka konularla ilgili vermiş olduğu bilgiler. Ha, iyi değil mi? Evet, iyi. Yani açıklamaları direkt muhatabın kendisinden duymak önemli bir şey. Konunun ilgili olduğu yerden, o ilgili olduğu yerin başından duymak önemli bir şey tabii. Değerli dinleyiciler, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma, vatandaşlarımızın haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla çok yönlü olarak devam etmektedir açıklaması, sürdürülmektedir açıklaması Adalet Bakanı Akın Gürley'in yapmış olduğu açıklamaydı. Bu arada Adalar Belediyesi, biliyorsunuz, başkan vekili seçimi, değerli dinleyiciler, salt çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 23 Eylül çarşamba günü saat 10'a ertelendi. Cumhuriyet Halk Partili Medine Pamuk'un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmesinin ardından yeni seçim yapılması planlandığı bilgisini sizlere

aktaralım. 14 Eylül'de görevinden istifa etti. Pamuk Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanmasının ardından göreve getirilmişti. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada da Pamuk'un istifasının ardından Adalar Belediye Başkan Vekilliği için 21 Eylül'de seçim yapılacağı duyurulmuştu. Fakat salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim ertelendi çarşamba gününe. Cumhuriyet Halk Partisi parti sözcüsü Müslüm Sarı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama var. AK Parti'nin masa başı oyunlarını engellemek için bugün yapılması planlanan Adalar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimine yeni partilerle yaptığımız işbirliği sonucunda katılmama kararı aldık. Böylece salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçim 23 Eylül çarşamba günü saat 10'a ertelenmiş oldu. 2024 yerel seçimlerinde Adalar halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeye ve verdiği oya sahip çıkmaya seçim sonuçlarının belediye yönetimine eksiksiz biçimde yansımasını olmaya devam edeceğiz açıklaması değerli dinleyiciler. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün yapmış olduğu açıklama. Peki veda vakti geldi. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Yarın stüdyo konuğum olacak değerli dinleyiciler. Radyonuz Radyo Sputnik'te bu hafta stüdyo konuklarımız olacak. Yarın daha önce planladığımız yayını gerçekleştirememiştik. Sevgili Baha radyonuzda olacak. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. La esquinita de mi hueso. Han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso. Me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío.

sorbitas, eso y me desciende el peso.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Gayrimenkul satışları üzerinden Türk vatandaşlığı kazandırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. Kozinoğlu soruşturmasına ilişkin Enver Altaylı'nın ifadesi alınacak. Trafik kazası mağdurlarının kişisel verilerini kullananlara operasyon düzenlendi. Ayrıntılar bültenimizde. Gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz Türk vatandaşlığı kazandırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. 88 şüpheliden 72'si gözaltına alınırken 30 şirkete kayyum atandı. Soruşturmada 2011 taşınmaz, 1 otel, 86 araç, 2 yat ve 42 banka hesabına da tedbir getirildi. Kozinoğlu soruşturmasına ilişkin Enver Altaylı'nın ifadesi alınacak. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'nın Silivri Adliyesi'nde savcılıkça ifadesinin alınacağı öğrenildi. İstanbul'da İsrail bağlantılı olduğu belirtilen uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı soruşturmasında alınanların sayısı 211'e yükseldi. Şüphelilerden 157'si adliyeye sevk edilirken diğer 54 şüphelinin daha önce adliyeye gönderildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığıyla 80 araç ve 12 mülke el konulmuş, banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke uygulanmıştı. Trafik kazası mağdurlarının kişisel verilerini kullananlara operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verileri hukuka aykırı yollarla temin edilerek belirli hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı. 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Adalar Belediye Başkan Vekili seçimi ertelendi. Adalar Belediye Meclisi'ne başkan vekili seçimi, CHP'li üyelerin toplantıya katılmaması ve yeterli sayının sağlanamaması nedeniyle ertelendi. Medine Pamuk'un istifasının ardından yapılması planlanan seçim için meclisin 23 Eylül çarşamba günü saat 10'da yeniden toplanacağı açıklandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını değerlendirdi. Fidan, Suudi Arabistan'ın bazı askeri ihtiyaçlarının olabileceğini ve Türkiye'nin destek vermeye hazır olduğunu söyledi. Fidan, açıklamasını Mekke İttifakı çerçevesinde yaptı. Muğla'nın Bodrum ilçesine Europa 2 adlı kruvaziyer 480 turist getirdi. Marmaris Limanı ziyaretinin ardından rotasını Bodrum'a çeviren Malta bayraklı yolcu gemisi Bodrum Cruiseport iskelesine yanaştırıldı. 225 metrelik gemide çoğu ABD'li 480 yolcu ve 365 personel bulunduğu belirtildi. Dış gündemle devam edelim. Çin lideri Xi, Trump'la İran savaşı ve dünya gündemini görüşecek. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere bu hafta ABD'ye gelecek. Pekin, ziyareti iki liderin Çin-ABD ilişkilerinin yanı sıra İran savaşı ve dünya barışı gibi başlıkları ele alacağını açıkladı. Netanyahu ABD ziyaretini kısalttı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail medyasına göre ABD ziyaretini planlanandan daha fazla kısaltma kararı aldı. Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kucağı gün doğrudan New York'a uçacağı ve konuşmasının ardından ABD'den ayrılacağı bildirildi. Rusya'da seçimlerin son gününde Moskova'ya yönelik yoğun İHA saldırıları düzenlendi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin 1600'den fazla İHA'nın engellendiğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise saldırıları Ukrayna'nın seçim sürecini sabote etme girişimi olarak nitelendirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda karar aşamasında olduğunu açıkladı. Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la görüşmeye açık olduğunu söyledi. ABD Başkanı, İran konusunda yakın zamanda önemli gelişmeler yaşanacağını belirtti.
2: Ekonomi.
1: Ekonomi. Türkiye'nin öne gelen otobüs firmaları arasında yer alan ve 51 yıldır faaliyet gösteren Kale Seyahat ekonomik darboğazı aşamadı. Kongordato için geçici mühlet verilen şirketle ilgili yeni bir karar alındı. Mahkeme firma ve ilgili şirketler hakkında bir yıl süreyle kesin mühlet uygulanmasına hükmetti. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlatıyor. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Kampanyaya başvurular yarın başlayacak ve 19 Ekim'e kadar sürecek. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.030 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 80 kuruş, euro 56 lira 10 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.826, çeyrek altın 11.137, tam altın 44.394, atı altın ise 45.157 liradan işlem görüyor. Spor. Fenerbahçe Kadıköy'de 3 puanı tarihi skorla aldı. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Müsabaka Sarı Lacivertlerin 8-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu maç Fenerbahçe'nin lig tarihindeki en farklı galibiyeti oldu. Dün oynanan günün bir diğer mücadelesinde ise Ahmet Sportif Faaliyetler sahasında Beşiktaş'la karşılaştı. 5 gole sahne olan karşılıklı gol düellosu yaşandığı mücadele 3-2 Ahmet üstünlüğüyle sona erdi. 3 maçlı galibiyet serisi sona eren Beşiktaş bu sonuçla liderliğe yükselme fırsatını da Ahmet Spor'a kaptırdı. Ev sahibi ekip 6. hafta sonunda milli takım arasına lider olarak girdi. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında dün akşam 2 mücadele daha oynandı. Alınan sonuçları hatırlatalım. Erzurumspor 1, Samsunspor 0, Göztepe 2, Çaykur Rizespor 2. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta mücadele edecek A Milli Futbol Takımı bugün Riva'da toplanacak. Ay Yıldızlar ilk antrenmanını saat 18'de yapacak. Vincenzo Montella'nın belirlediği 29 kadrodaysa 4 oyuncu ilk kez yer alacak. Beşiktaş'tan İlhan Fakılı, Fenerbahçe'den Bartu Elmaz, Konyaspor'dan Adil Demirbağ ve Trabzonspor'dan Melih Kavasakal ilk kez A Milli Takım forması terletecek. Türkiye UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'nde Fransa ile mücadele edecek. Milliler daha sonra ise sırasıyla 28 Eylül'de İtalya, 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de ise tekrar İtalya ile karşılaşacak. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Evet, milyarlarca liralık vergiler affedilebilir ama bizim 300 lira, 500 lira, 1000 lira, 2000 lira, 3000 liralık borçlarımız affedilmeyecektir. Tavsiyem bir şekilde bunu ödeyiniz. Soruşturma kapsamında emniyetin elinde olduğu belirtilen bir başka iddia. Tabii HTS kayıtları o sırada kimlerle görüştü, nasıl bir telefon ve mesajlaşma trafiği. Suçluyu, daha doğrusu cinayet nedenini de belki de ortaya çıkartacak olan detay, ayrıntı bu. Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi ve dedi ki yeniden aday olmak istiyorsa, ki buna da eleştiriler var. Neden Özgür Özel Erdoğan'ı karşısında aday görmek istiyor şeklinde. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi lideri, eğer Erdoğan yeniden aday olmak istiyorsa son tarih Kasım 2025. Kasım 2025'e kadar getirsin erken seçim kararını meclise. Biz de destek verelim ve o seçimi gerçekleştirelim.
4: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Tarihte bugün. Anadolu onun tuvallerinde yalnızca bir coğrafya değildi. Rengiyle, insanıyla, türküsüyle ve desenleriyle başlı başına bir hikayeydi. Bedri Rahmi Eyüboğlu, kilimlerden yazmalara uzanan halk motiflerini fırçasıyla yeniden yorumladı, kelimelere döndüğünde ise kara dut gibi hafızalara kazınan şiirler bıraktı. Renklerle ve dizelerle geçen 64 yıllık bir ömür, 21 Eylül 1975'te İstanbul'da son buldu. Bedri Rahmi Eyüboğlu ardına yalnızca tablolar ve şiirler değil, Anadolu'dan aldığı renklerle, desenlerle ve sözcüklerle kurduğu koca bir dünya bıraktı. Asıl adı Ali Bedrettin olan Bedri Rahmi Eyüboğlu, 15 Mart 1911'de Giresun'un Göreli'ye dünyaya geldi. Babasının görevi nedeniyle çocukluğu Anadolu'nun farklı yerlerinde geçti. Belki de yıllar sonra sanatının merkezine yerleşecek Anadolu'ya bağı daha o günlerde kurulmaya başladı. Ancak Bedri Rahmi'nin resimle ilişkisi çocuk yaşlarda başlamadı. Trabzon Lisesi'ni okurken karşısına çıkan ressam Zeki Kocamemi onun hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu. Öğretmeninin etkisiyle resme yöneldi ve 1929'da Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne girdi. Burada Nazmi Ziya Güran ve İbrahim Çağlı'nın öğrencisi oldu. 1931'de ise eğitimini yarıda bırakarak Paris'e gitti. Avrupa sanatını yakından inceledi, Cezanne başta olmak üzere farklı sanatçılardan etkilendi. Paris yılları ona yalnızca yeni bir sanat dünyasının kapılarını açmadı. 1932'de Lot'un atölyesinde ileride hayatını birleştireceği ressam Eren Eyüboğlu ile tanıştı. Çift 1936 yılında evlendi. Bedri Rahmi Batı sanatını öğrendi ama kendi sanatının dilini Anadolu'da aradı. Halk sanatındaki motifleri, kilimleri, nakışları ve geleneksel desenleri modern resim anlayışıyla bir araya getirdi. Onun dünyasında Anadolu yalnızca resmedilecek bir coğrafya değildi. Rengiyle, insanıyla, türküsüyle ve gündelik yaşamıyla sanatın kaynağıydı. Üstelik Bedri Rahmi yalnızca ressam değildi. Fırçasıyla anlattıklarını kimi zaman kelimelerle de anlattı. Şiirleri 1930'lu yıllardan itibaren çeşitli dergilerde yayınlandı. 1941'de ilk şiir kitabı Yaradan'a Mektuplar, 1948'de ise adını geniş kitlelere duyuran Kara Dut yayınlandı. Ardından Tuz, Üçü Birden, Dördü Birden ve Dol Karabakır Dol gibi eserler geldi.
1: Sevda üstüne bütün kitapları yakmalı. Sevda üstüne ne söylemişlerse yalandır. Kitaplara göre insan, karanlıkta yüzüne bin lamba tutulmuş, gözleri yüreği kamaşmış insandır. Aptaldır, hastadır, kahramandır. Bütün kitapları yakmalı. Sevda üstüne ne söylemişlerse yalandır. İçinde bir tek suret yaşayan yüreğe yürek mi derler? Bir tek yaprak veren dalın boynun burarlar. Bir tek meyve veren dalı keserler. İnsan dediğin bir buğday tarlası gibi olmalı. Esti mi rüzgar, bir değil milyonlar için esmeli. Bir tek meyve veren dalı kesmeli. İnsan dediğin derya misali ve milyonlarca dalga içinde kıyametler kopmalı. İnsan dediğin derya misali uçsuz bucaksız olmalı. Gel çıkalım sevgilim gel, gel kurtulalım bir lerhanesinden. Çekelim gidelim bir uçtan uca. Açalım yüreğimizin kapılarını sonuna kadar. Sevelim, sevelim, sevelim, sevebileceğimiz kadar.
0: Kara Dut zamanla Bedri Rahmi denildiğinde ilk hatırlanan şiirlerden biri oldu. Öyle ki Kara Dut'um, Çatal Karam, Çingenem, Nar Tanem, Nur Tanem, Bir Tanem dizeleri dillere pelesenk oldu. Aşkı, tutkuyu ve bağlılığı anlattığı şiir, sanatçının edebiyatındaki en güçlü izlerinden birini bıraktı. Bedri Rahmi için şiirle resim aslında birbirinden çok uzak değildi. Resimlerinde Anadolu'nun renklerini nasıl yan yana getiriyorsa, şiirlerinde de halk dilini, türküleri ve gündelik hayatın sesini kelimelere taşıdı.
1: Kara Dut, Kara Dut'um, Çatal Karam, Çingenem, nar tanem, nur tanem, bir tanem. Ağaçsam dalımsın, salkım saçak. Peteksem balımsın, avulum. Günahımsın, vebalimsin. Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan. Yoluna bir can koydum. Gökte ararken yerde buldum. Kara dutum, çatal karam, çingenem. Daha nem olacaktım bir tanem. Gülen ayvam, ağlayan narımsın. Kadınım, kısrağım, karımsın.
0: Tuval de ona bir süre sonra yetmedi. 1940'lı yıllardan itibaren duvar resimleri yapmaya başlayan sanatçı, mozaik ve büyük ölçekli çalışmalarla sanatını binaların duvarlarına taşıdı. 1958'de Brüksel'de düzenlenen uluslararası sergide Türkiye pavyonu için hazırladığı 227 metrekarelik mozaik pano ona altın madalya kazandırdı. Bir yanda da yıllarca öğrenci yetiştirdi. Güzel Sanatlar Akademisi'nde görev yapan Bedri Rahmi 1971'de resim bölümü başkanı oldu. Kendi sanatını üretmekle yetinmedi, yeni kuşak ressamların yetişmesinde de etkili oldu. Hayatının son döneminde sağlığı bozulmaya başladı. 1975 yılının Nisan ayında hastalanan Bedri Rahmi Eyüboğlu, pankreas kanseri nedeniyle aynı yılın Eylül ayında İstanbul'da 64 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünden yalnızca 2 ay önce bütün şiirlerini Şakir Serengil'e okutan sanatçı, Sevinsin adlı şiirinin bir bölümünün bir gün mezar yazılmasını istedi. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun ardında kalan yalnızca bir ressamın tabloları ya da bir şairin dizeleri değildi. O, Anadolu'nun yüzyıllardır kilimlere, yazmalara ve duvarlara işlenen desenlerini modern sanatın içine taşıdı. Resimle şiirin, gelenekle yerinin birbirine dokunabileceğini gösterdi. Ve yıllar önce sustuğunda bile renkleri susmadı. Bugün bir Bedri Rahmi tablosunda karşımıza çıkan balıkta, bir mozaikteki desende ya da kara dutun dizelerinde onun Anadolu'ya bakışından hala bir iz var. Ressam, şair, yazar ve akademisyen Bedri Rahmi Eyüboğlu 21 Eylül 1975'te hayata veda etti. Ardında Anadolu'dan beslenen resimleri, mozaikleri, şiirleri ve yetiştirdiği öğrencileriyle Türk sanatında silinmeyen bir iz bıraktı. Fırçasıyla renklere, kalemiyle kelimeleri taşıdığı o dünya, ölümünün üzerinden geçen yıllara rağmen yaşamaya devam ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Tarihte bugün. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sermaye Piyasası Kurulu yatırım fonlarının tasfiye işlemlerine ilişkin sürede değişikliğe gitti. SPK'nın 20 Eylül 2026 tarihli bülteninde yer alan karara göre tasfiye sürecine alınan fonların portföylerindeki varlıkların nakde dönüştürülmesi ve elde edilen tutarların yatırımcılara dağıtılması için verilen azami süre uzatıldı. Daha önce 3 ay olarak uygulanan süre yeni kararla birlikte 6 aya çıkarıldı. Süre değişikliği tasfiye kapsamına alınan Tera Portföy, A1 Kapital Portföy, Atlas Portföy, Bulls Portföy, Hedef Portföy, Pardus Portföy ve Pustföy tarafından kurulan fonlar için geçerli olacak. Söz konusu fonların tasfiye işlemlerinin yürütülmesi için bankalar görevlendirilmişti. Tera Portföy'e ait fonların tasfiye işlemlerinde Türkiye İş Bankası yetkilendirilirken diğer 6 portföy yönetim şirketinin fonlarının tasfiyesi için Ziraat Bankası görevlendirildi. SPK'nın yeni kararı ile birlikte tasfiye işlemlerini yürüten bankaların fon varlıklarını nakde çevirerek yatırımcılara ödeme yapmaları için sahip olan azami süre 6 aya yükseltilmiş oldu. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarının varlıklarının nakde çevrilmesi ve yatırımcılara ödemelerin yapılması için tanınan süreyi 3 aydan 6 aya çıkardı. Düzenleme 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye kapsamındaki fonlarını kapsıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Der 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. CHP sözcüsü Müslüm Sarı Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçimine yeni partililerle birlikte alınan karar doğrultusunda katılmadıklarını açıkladı. Usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı kazandıran yapılara yönelik soruşturma genişletildi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu yarın New York'ta başlayacak. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. CHP sözcüsü Müslüm Sarı Adalar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimine yeni partilerle birlikte alınan karar doğrultusunda katılmadıklarını açıkladı. Sarı, bugün yapılması planlanan seçimin salt çoğunluğunun sağlanamaması nedeniyle 23 Eylül Çarşamba günü saat 10'a ertelendiğini belirtti. Usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı kazandıran yapılara yönelik soruşturma genişletildi. Buna göre operasyonda 73 şüpheli gözaltına alındı, 1070 kişinin usulsüz şekilde vatandaşlık edindiği tespit edildi. Usulsüz şekilde vatandaşlığı kazandığı tespit edilen kişilerin vatandaşlıklarının iptaline yönelik gerekli idari süreç de başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 2011 taşınmaz, 1 otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulandı. 30 şirkete de kayyum atandı. Trafik kazası geçirenlerin verilerini çalanlara operasyon düzenlendi. 825 kişiye soruşturma açıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 253 bin kişiden ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla vekaletname alındığı belirtildi. 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. 825 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı. Dünyanın en diplomatik buluşmalarından biri olarak nitelendirilen ve çok sayıda ülkenin liderini bir araya getiren Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu yarın New York'ta başlayacak. 193 üyeli Birleşmiş Milletler'in New York'taki karargahında her sene ülkelerin devlet ve hükümet liderleriyle dışişleri bakanlarını küresel sorunları istişare etmek için bir araya getiren genel kurulun yüksek düzeyli haftası bu yıl 22-28 Eylül'de gerçekleştirilecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türkiye'yi temsilense Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk gün 4. konuşmasını yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek. Spor. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta mücadele edecek A Milli Futbol Takımı bugün Riva'da toplanacak. Ay Yıldızlar ilk antrenmanını saat 18'de yapacak. Vincenzo Montella'nın belirlediği 29 kişilik kadroda ise 4 oyuncu ilk kez yer alacak. Beşiktaş'tan İlhan Fakılı, Fenerbahçe'den Bartu Elmas, Konyaspor'dan Adil Demirbağ ve Trabzonspor'dan Melih Kabasakal ilk kez A Milli Takım formasını terletecek. Türkiye UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'nde Fransa ile mücadele edecek. Milliler daha sonra ise sırasıyla 28 Eylül'de İtalya, 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de ise tekrar İtalya ile karşılaşacak.
0: Ekonomi.
1: TOKİ'nin geri ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için düzenlediği %25 indirim kampanyası yarın başlayacak. Yaklaşık 228 bin konut ve işyeri alıcısının faydalanacağı kampanya için vatandaşlar 19 Ekim'e kadar satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankalara başvurabilecek. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı tren projesinde seri üretim aşamasına geçildiğini açıkladı. İlk setin testleri sürerken ikinci tren seti için imalat başladı. 8 araçtan oluşan ve 577 yolcu kapasitesine sahip olan tren setlerinin Türk mühendislerin kabiliyetleriyle geliştirildiğine işaret eden Bakan Uraloğlu, ayda bir tane tren üretileceğini kaydetti. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.284 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48.80, euro 56.07 liradan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 1809, çeyrek altın 11.110, tam altın 44.284, at altını ise 45.035 lira. Yayınımız Serhat Aya'nın sunduğu Yeni Şeyler rehberiyle devam edecek.
0: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
2: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın başlangıcında daha sizlerle birlikteyim. Birkaç günlük aranın ardından efendim. Evet, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabileceğinizi tüm sosyal medya araçları üzerinden hatırlatayım istedim size. Ve hemen yayınlarımıza başlayalım kaldığımız yerden geçen haftadan. Efendim ilk konuğumuz, çok değerli bir konuğumuz var hattımızda. Mıstaçoğlu Holding Teknoloji Grup Başkanı Erdem Tay hattımızda. Merhabalar Erdem Bey.
3: Merhaba Serhat Bey, nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah.
3: Ben de iyiyim, teşekkür ederim.
2: Efendim hemen sizi ve Mıstaçoğlu Holding gibi teknoloji grubunu biraz tanıyarak başlayalım. Konularımızı çok ışık tutacak çünkü insanlar sizin nereden konuştuğumuzu daha iyi anlasınlar.
3: Tabii ki. Mıstaçoğlu Holding 30 yılı aşkın bir süredir özellikle telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren Türkiye'nin en seçkin firmalarından bir tanesidir. Şu anda cep telefonu üretimi, dağıtımı, daha sonra teknik servis hizmet olmak üzere bütün tüketiciye dokunan noktalarda hizmet verdiğimiz bir firmadır. Total olarak yaklaşık yılda 1 milyar dolar civarında sermayemizde 250-200 milyon doların üzerindedir. Dolayısıyla çok Türkiye ekonomisine katkıda bulunan ciddi bir grup olarak düşünebilirsiniz.
2: Efendim Türkiye'de cep telefonu pazarı böyle şu aralar daha az konuşuluyor ama hiçbir zaman böyle küçük bir pazar olmadı. Enteresan bir pazar oldu. Siz de Oppo ürünleriyle ön plana çıktınız zaten. Bir de sizin Omix markanız var. Yanlış hatırlamıyorsam ben. Düzeltin lütfen eğer yanlış bir şey söylersem. Siz daha önce Motorola Türkiye'de de çalıştınız ve o yıllarda 3G'yi de gördünüz. Türkiye'ye nasıl geldi, nasıl oturdu her şey, taşlar yerine nasıl oturdu bizzat yerinde deneyimlediniz. Şimdiki Türkiye ile o aradan geçen 20-25 yıldan sonra 5G'ye geçmiş Türkiye arasındaki o dönüşmeleri biraz sizden alarak başlayalım mı?
3: Tabii ki bu arada yaşımızı ortaya çıkartıyorsunuz.
2: Maalesef.
3: 30 yıl önce 96 yılında ben telekomünikasyon sektörüne Motorola'ya girmiştim. Evet. O zaman şu andaki birçok belki dinleyicimizin bilmediği cihazları vardı ve biz onları kullanıyorduk. Baktığınız zaman teknoloji gerçekten bu 30 yıl içerisinde çok ciddi bir şekilde değişti ve sürekli değişmeye de devam ediyor. Ne zaman ki biz ya burada artık olay bir noktaya er dediğimiz zaman farklı bir ürün, farklı bir teknoloji, farklı bir yazılımla hayatımıza yeni bir kolaylık sağlıyor ve bugün elektronik ticaretten iş hayatına, oyunlardan navigasyona artık hayatımızın ayrılamadığımız, kopamadığımız bir parçası haline gelmiş durumda. Sosyal medya denilen çok daha geniş kapsamlı ve herkese dokunan bir teknoloji gölgesi diyeyim, yansıması var. Dolayısıyla her alanda teknoloji o günden bugüne değişti ve bugünden sonra da daha da fazla işimize girecek gibi gözüküyor. Özellikle yeni yapay zekanın hayatımıza girmesiyle beraber.
2: Evet efendim, her dönem zaten böyle bir şey katılıyor hayatımıza. Yani ilk önce büyük ekranlar geldi, sonra fotoğraf makineleri geldi, ardından işte bilgisayar gibi çalışan cep telefonları geldi. Şimdi böyle yapay zeka ile birlikte yeni bir dönemeçten geçiyoruz gibi geliyor bana, yanılmıyorum herhalde.
3: Kesinlikle yapay zekanın getirdiği özellikle tüketici deneyimi konusunda çok ciddi bir kolaylık var. İnsanoğlunun konuşmasıyla bir şekilde iletişim kurması arasında çok yaklaşık benzer bir şekilde, bir şekilde sohbet eder gibi teknolojiyle konuşmaya başladığınız zaman çok ciddi bir şekilde kullanım olanı artıyor. Tabii ki şu an henüz daha başlanmış aşamasında ama gördüğümüz kıvılcımlar bu teknolojinin hayatımıza ciddi bir şekilde gireceğinin çok kuvvetli sinyallerini veriyor diyebilirim.
2: O kıvılcım dediğiniz şey birçok hayat hatta içinde yangına dönüştü efendim. Ben böyle düşünüyorum. Yani en azından benim tarafımdan baktığınızda böyle gözüküyor. Şimdi size şey de sormak istiyorum. Yani bugün hani geçmişte 2000'li yıllara ya da sizin belirttiğiniz gibi 90'lara falan gittiğimizde işte bazı firmalar vardı. Kuzey Avrupa firmaları vardı. İşte Amerikan firmaları vardı. Motorola, Nokia vesaire, Ericsson gibi firmalar hep karşımıza çıkıyordu. Sonra Çin bir geldi, bir geldi ve siz de o pazarı, o teknolojileri, o üretim şekillerini çok iyi biliyorsunuz. Onlarla çok yakından temas halindesiniz. Biraz bize orada neler oldu, Çin nasıl böyle bir zıplamaya, büyümeye girişti? Biraz anlatabilir misiniz?
3: Tabii ki. Şimdi dediğiniz gibi Çin ilk başta bu oyunun içinde bir üretici, düşük maliyetli bir üretim merkezi olarak hayatımıza girdi. Ve özellikle kar amaçlı batılı firmalar orada üretim yaptırarak kendilerini bir anlamda diğer maliyetlerden sakındılar diyelim. Evet. Bu süreç Çin için ciddi oranda bu konuyu öğrenme ve bir şekilde tedarik zincirini, kendi altyapılarını geliştirme fırsatı verdi. Ve bunun sonrasında hem düşük maliyeti teknoloji geliştirme ve ticaretleşmeyle birleştirerek çok hızlı ürün üretir hale geldiler. Yani diğer üreticiler atıyorum yeni ürünlerini 2 yılda, 3 yılda bir geliştirirken Çin bunu çok daha hızlı bir şekilde 1 yıla hatta 6 aya indirmiş durumda. Bu üretimin ticarileşmesindeki sürecin yeni ürünlerin daha hızlı çıkmasına ve tüketici taleplerine daha hızlı cevap verebilmeye getirdi. Ama şunu tekrardan hatırlatalım. Bu noktaya Çin bir anda gelmedi. Öncelikle bunu yavaş yavaş öğrenerek ve altyapısını bu noktaya hazır hale getirerek, yani bunu bir maraton gibi düşünebilirsiniz. Bu maratona hazırlanmadan belki 2 saatte koşuyorsunuz ama onun için belki aylarca süren bir çalışma, bir deneyim, bir hazırlık sürecinden geçiyorsunuz. O süreci Çin çok iyi geçirdi ve şu anda herkesi bu anlamda ciddi oranda geçebilecek duruma geldi.
2: Efendim tabii bazı insanlar böyle şey yapar. Ne kadar şanslılar, bak gördün mü bu teknoloji, işte şans diye niteliyorlar bunu ama şans değil. Yani bu kesin ve net bir şekilde hani bizim gibi, sizin gibi işte 90'lardan beri teknolojinin içinde olanlar ve bunun gelişmesini görenler için biz bunların şans olmadığını, büyük bir çalışma ve çabadan sonra geldiğini zaten hep birlikte görüyoruz. Peki efendim şunu da sormak istiyorum. Siz sık sık Çin'e de gidiyorsunuz, oraları yakından inceliyorsunuz, hatta oradan teknolojilerle buraya geliyorsunuz. Ya oraya gidince bizim göremeyeceğimiz neleri görüyorsunuz?
3: Şimdi burada öncelikle Çin'de gördüğümüz şeylerden bir tanesi sadece bir teknoloji merkezi, üretim merkezi değil, orayı destekleyen farklı farklı alanlarda hizmet veren, yani bu nedir? Eğitim alanında, yazılım anlamında, bu nedir? Üretim anlamında, tedarikçi anlamında, bu nedir? Ar-Ge anlamında, üniversite anlamında, yani bir ekosistem oluşturmuşlar. Yani bundan yıllar önce Amerika'daki Silicon Valley neyse şu anda Çin'deki Shenzhen'de o. Burada üreticiler tek bir parça değil, bir bütün olarak üretime bakıp her parçayı geliştirerek bir bütün olarak ürün üretmeye ve bunu pazara hızlı bir şekilde sunmaya hazırlanıyorlar ve bunu gerçekleştiriyorlar. kritik nokta burada bunun bir zaman içerisinde değil, yavaş yavaş gelişerek ama devletin de desteğiyle, bunun içine üniversitelerin de desteğiyle, herkesin desteğiyle o gücü kazanıp ondan sonra kendi ayaklarında durabilecek noktaya getirmek ve Çin bunu başarmış durumda.
2: Evet. Yani salt yazılım, salt ekran üretmek, çip üretmek filan teker teker baktığımızda bu dallardan bir tanesi dikey başarı yakalamış olmak bu telekomünikasyon pazarında sizi süper bir yere getirmiyor diye düşünüyorum. Yani böyle söylüyorsunuz diye düşünüyorum.
3: Kesinlikle. Burada yani şöyle düşünün. Çok iyi bir araba üretebilirsiniz. Bu arabanın her tarafını, motorunu, şanzımanını, işte kaportasını yapabilirsiniz ama eğer lastiklerini bulamıyorsanız bu arabayı satamazsınız. Dolayısıyla evet, arabanın tamamıyla bir bütün olarak bütün parçalarının aynı şekilde, aynı kalitede üretime hazır olması lazım ki siz bunu tüketiciye sunabilirsiniz. Benzer bir analojiyi burada da yapabilirsiniz. Telefonun sadece ekranı değil, sadece çipi değil, sadece uygulaması değil, sadece oyunları değil, bütün parçalarının aynı anda aynı kalitede ve aynı şekilde değerlendiriliyor olması, bir bütün olarak bakılması gerekiyor. Çin de bunu bu şekilde yapıyor.
2: Süper. Peki efendim buradan hemen paralellik kurmak istiyorum. Şimdi siz de burada cep telefonu üretiyorsunuz. Şimdi hep bu tartışmalar var. Bir telefonu Türk telefonu yapan şey nedir? Aynı şey arabalarda da söz konusu oldu. Togg üretilir, aynı şeyler tartışıldı. Yani hangi aşamada bir telefon ya da bir otomobil Türk kimliği altına girebilir? Ya da neyi ürettiğimizde biz şey yapabiliriz? Ya da ne bileyim Türkiye'de üretiliyor olması bunu Türk telefonu yapar mı? Bu sorular hep soruluyor. Ben sizin gibi uzmanı bulmuşken bunu sorayım istedim.
3: Şimdi bence burada olaya gerçekten biraz daha geniş perspektiften bakmamız gerekiyor. Ve buna yine evet, bir örnekle size yanıt vermek istiyorum.
2: Lütfen.
3: Hatırlarsanız Türkiye'deki otomotiv sektörü ilk kurulduğu zaman oradan çıkan ürünler bir anlamda yani orada da benzer eleştiriler alıyordu, işte Türkiye'deki araba üretimi, Türkiye'deki kalite vesaire. Ama bugün baktığımız zaman 30 yıl sonra geri döndüğümüz zaman şu anda Türkiye otomotiv sektörü dünyanın en önemli otomotiv sektörlerinden bir tanesi olmuş durumda. Yani ilk başta kurulan bu fabrikalar birer fidan gibi düşünürseniz yavaş yavaş zaman içerisinde kök saldılar, kendi ekosistemlerini oluşturdular, kendi insan gücünü oluşturdular, kendi know-how'larını oluşturdular ve bunun sonunda şu anda dev bir ağaç oldular ve onun getirdiği meyve vermeye başladılar. Şimdi cep telefonu da aslında biraz buna benziyor. Biz şu anda evet, yani Türkiye'de şu anda bir ekran üretilmiyor, Türkiye'de şu anda bir çip üretilmiyor, prosesör üretilmiyor, bir hafıza üretilmiyor.
2: Dünyanın birçok ülkesinde üretilmiyor zaten bunları.

0: ve şu ana kadar aldığımız geri dönüşler bize çok olumlu ve üretici firma da bu kalitemizden çok memnun. Ama bunun hani burada biz 3 yıldır bunu yapıyoruz. Yaklaşık devletimiz bu olaya 4-5 yıldır bir destek veriyor. Ama bunun evet. istediğimiz yere gelmesi için biraz daha zamana ihtiyacı var. Yani hem istediğimiz ürünleri, hem istediğimiz kaliteyi, hem de belli parçaları üretebilmek adım adım olacak şeyler. Ve burada biraz kesinlikle. Daha sabırlı olmaya, ülkece bu konuya destek vermeye ihtiyacımız var.
1: Erdem Bey, ben hani yine benim yaşım da ortaya çıksın, hadi ben de öyle söyleyeyim. 1970'lerde ben şeyi hatırlıyorum. Araba satın almak için parasını verip girilirdi ve gazinolarda işte ne bileyim Bülent Ersoy'un, Zeki Müren'in çıktığı programlarda çekiliş yapılırdı gazinolarda ve araba çıkardı. Biz oralardan TOGG'umuzu üretme zamanlarına geldik. Hani nasıl bir geçiş olduğunu belki yaşı yetmeyenler hatırlayamayabilirler ama yani gerçekten şu anda beğenilmeyen arabalar için biz kuyruklarda, gazinolarda adımızın okunmasını bekledik. Böyle bir şey vardı. Şimdi aynı analojiyi devam ettirecek olursak mesela cep telefonlarında biz TOGG seviyesine gelmemiz için ne kadar zaman gerekiyor sizce? Yani siz en çok işin içindesiniz ve en iyi siz söyleyebilirsiniz bunu.
0: Şöyle söyleyeyim, yani bu bir araba sektörü kadar daha uzun olmayacağına adım gibi eminim. Yani buradaki teknolojiler Süper. Daha hızlı değişiyorlar. Belki de önümüzdeki 5 ila 10 yıl içerisinde biz tamamen kendi telefonumuzu üreten, kendi yazılımımızı kullanan bir şirket haline gelebiliriz. Bu arada şunu da söylemek lazım. Ben bunu söylerken biz şu anda TÜBİTAK'la beraber kendi telefon altyapımızı, kendi yazılımımızı geliştirmek üzere yarattığımız, üzerinde çalıştığımız projeler de var. Günün sonunda Harika. Telefonun bir sadece hardware olarak, bir donanım olarak değil, arkasında çalışan yazılım ve daha önemli olan yazılımın etkisi olarak baktığınız zaman biz her alanda bunun geliştirmesi ve istediğimiz noktaya gelmesi için çaba gösteriyoruz. Benim ümidim 5 sene ama 5 ile 10 sene sonrasında o istediğiniz olabiliriz diye düşünebilirsiniz.
1: Vallahi süper bir şey. Bu dediğim gibi arabada bu seviyeye gelmemiz 50 yıl sürdü. Muhakkak ki telefonda 50 yıl beklemeyeceğiz ama sizin gibi hani bir uzmanın 5 ila 10 yıl demesi de bence çok önemli bir gösterge bütün her şey için. Bir de tabii orada otomotivin bence Türkiye'ye en çok kattığı, en güzel kattığı şeylerden bir tanesi ekosistemi. Çevresindeki o parça üretenler vesaireler filan falan. Paspasçısı bile bu işten para kazanıyor ve Türkiye ekonomisine bir girdi yaratıyor. Telefonda da herhalde bu çevre birimleri üretenler çıkacaktır değil mi efendim?
0: Kesinlikle biz buna da destek veriyoruz. Sonuçta alabildiğimiz ne kadar parçayı Türk yerli üreticiler bulabiliyorsak buraya özen gösteriyoruz ve kendi ekosistemimizi oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü burası, burada gerçekten kazan kazan. Etrafınızdaki Japonların yenebilirsiniz. Bu sıfır stok felsefesiyle yanınızdaki evet. birimler aynı şekilde sizinle beraber güzel üretimler yaparsa total olarak kazanç daha fazla oluyor. Biz de burada kendi sektörümüzle alakalı yerel üreticileri bulduğumuz zaman onlara öncelik vermeye ve onlarla çalışmaya özen gösteriyoruz.
1: Var mı efendim? Çıkıyorlar mı peki?
0: Var tabii ki. Özellikle basit şeylerden başlarsak kutular olsun, işte üstüne içine geçirdiğimiz malzemeler, daha sonra donanımlar evet. var, kulaklık gibi. Ama tabii bunu genişletmeye ihtiyacımız olduğu kesin. Komponent evet. bazında efendime söyleyeyim daha detaylı prosesör bazında oraya biraz daha yolumuz var ama komponent bazında olabilir. Biz elimizden geldiğince bu konuda yerel üreticileri araştırıyoruz, buluyoruz ve bunlarla çalışmaya özen gösteriyoruz.
1: Peki efendim, son olarak size şunu sormak istiyorum. Şimdi cep telefonlarına baktığımızda bir yere kadar evet evrildi. Sanki bir yerden sonra bir durdu, bir artık o belli bir doymuşluk seviyesine ya da teknolojinin hızlı ilerleme seviyesine geldik gibi geliyor bana. Daha bundan sonra zor gelişir gibi geliyor. Bir de yapay zekanın bize getirdiği imkanlarla baktığımızda sanki artık telefonlar değil de kulak içi cihazlar, gözlükler vesaireler telefonu

0: yerini alacakmış gibi gözüküyor. Bilmiyorum tabii 2003'te mesela bugünün telefonlarını tahayyül edemezdik ama bugünden bir 5-10 yıl sonrasının telefonlarının değişimini tahayyül etmek mümkün müdür?
1: Şimdi iletişim insanoğlunun hiçbir şekilde vazgeçemediği bir şey. Yani biz insanoğlu sosyal canlılar olarak bir de birbirimizle iletişime geçmek, birbirimize derdimizi anlatmak veya olan biteni öğrenmek istiyoruz. Bununla alakalı hani bugün adını telefon diyeyim veya başka bir cihaz diyeyim. Bu ihtiyaç sürdüğü sürece, buradaki ihtiyaç devam ettiği sürece hayatımızdan bunun çıkmasına imkan yok. Ben bunu bu bahsettiğiniz işte ya artık yeni bir şey çıkmayacak mı, yeni bir şey gelmeyecek mi şeyi sorusuna çok karşılaştım ve her seferinde hiç ummadığınız, tahmin etmediğiniz bir yeni teknoloji size öyle bir imkan sağlıyor ki diyorsunuz ki ya benim hayatım çok kolaylaştı. Ben bu konuda artık bundan hiçbir şekilde geri adım atamam. Ve hayatınıza bir şekilde giriyor. O girdikten sonra çıkması çok zor oluyor. Dolayısıyla biraz böyle fiziksel olarak bakmamak lazım. Hayatımıza geçirdiği iyilikleri, kolaylıkları gördüğümüz zaman bu ürün telefon diyelim, başka bir iletişim cihazı diyelim mutlaka olacak. Ha tipi nasıl olur, bu şekilde mi olur? Daha önceki cihazları biliyorsunuz
0: göreceğiz onu.
1: Vardı, düzü vardı,
0: evet.
1: Muz gibi olanı vardı. Eminim tipi ve şekli değişecektir. Ama ben hayatımızdan bu ürünlerin hiçbir şekilde çıkacağını en azından kısa vadede çok düşünmüyorum. Hatta daha fazla ikiye geçeceğini ve daha fazla entegre olacağını, yani bu yaşadığımız araçlarla olsun, beyaz eşyalarla olsun, evimizle olsun, smart home dediğimiz akıllı ev sistemleriyle insanın yaşadığı her yerdeki cihazlarla iletişebilen bir cihaz önümüzdeki günlerde bence gelecek ve hayatımızı kolaylaştıracak diye öngörebiliriz.
0: Erdem Bey, bu vizyon için çok teşekkür ediyorum size. Çok sağ olun. Gerçekten böyle güzel bir tur yaptık. İlerleyen dönemlerde biraz daha detaylara girerek sizinle tekrar bir araya gelmeyi çok isterim.
1: Ben çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Keyifli bir sohbet oldu. İnşallah ileride yine yaparız. Ne zaman isterseniz İnşallah. Ben zaman ayırırım. Güzel bir yayın diliyorum size.
0: Saygılar efendim. Çok sağ olun. Çok teşekkür. Evet, Mıstaçoğlu Holding Teknoloji Grup Başkanı Erdem Ertay'la konuştuk efendim. Kendisi bize böyle bir vizyon çizdi. Şimdi sizi daha böyle farklı bir konuya doğru getirmek istiyorum. Beraber yelken açalım istiyorum. Aklımızda çok enteresan bir konumuz var. Çok gerçekten mutluyum kendisini burada ağırlamaktan dolayı. Gençler Dünya Rally Şampiyonu Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan hattımızda. Merhabalar Ali Bey.
2: Merhabalar, iyi yayınlar, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim efendim. Siz de iyisiniz inşallah ki iyi olduğunuzu düşünüyorum. Türkiye'ye çok enteresan bir açılım getirdiniz.
2: Evet, çok iyiyiz. Tabii iyi olmak için çokça sebebimiz var bu aralar.
0: Evet, evet. Yani sizin ağzınızdan dinleyelim bu aldığınız başarının Türkiye'de bir ilk ve tek şu ana kadar bu başarının ne olduğunu sizden duyalım efendim?
2: Tabii ki bu başarı Dünya Gençler Rally Şampiyonu'dur. Söylediğiniz gibi ilktir ama umarım olarak kalmayacaktır.
0: İnşallah.
2: Ama şu an ilk ve tek diyebiliriz. Dünya Rally Şampiyonası'nda 5 yarış üzerinden organize edilen Dünya Gençler Rally Şampiyonası'nın 5 yarışının ikisini kazandık. Son yarışta da podyumdaydık. Bu sayede puan avantajıyla Dünya Şampiyonluğunu kazanan ekip olduk. Tabii İki senedir aslında 2024 ve 25'te dünya üçüncülüğümüz var aynı klasmanda. Geçen sene de son yarışa şampiyon adayı olarak gitmiştik. Ama ufak bir hatayla şampiyonluğu kaçırmıştık. Bu sene aynı hatayı yapmadık. Bu sene oyunu daha iyi kurduk diyelim ve şampiyonluğu kazandık.
0: Valla şimdi yarış sporlarına çok meraklıyım ben. Ama işte formülayı seyretmek kolay. Bir yerde insanlar dönüyorlar ve nereden ne çıkacağı belli. Ama rallide daha enteresan bir şey var. Her an, her yerde her şey olabilir. Yani diğer sporlar gibi biraz belli bir spor değil, değil mi efendim?
2: Kesinlikle öyle. Formülaya kıyasla özellikle izlemesi zor, takip etmesi zor, yapması zor. Yani ralli için herhangi bir tarafına kolay demek mümkün değil. Ama zaten rally'de bence diğer sporlardan özellikle ayrılan faktör bu oluyor. Çok büyük bir emek, çok büyük bir takım çalışması, günlerce süren bir yarış ve sonunda gelen galibiyet. Bunu özellikle sezona yaydığımız zaman da bir şampiyonluk için verilen emeği gerçekten bu sporu yapmayan birinin tahmin etmesi çok zor. Ben bunun içinde olduğum için söyleyeyim, gerçekten çok büyük bir olay.
0: Bana bir de şu çok enteresan geliyor rally'de, özellikle sizin kategorideki rally'de. Şimdi mesela ne bileyim, basketbolda şey vardır, adam 2 metre 50 santimdir ve o adamı geçmek imkansızdır. Bir Shaquille vardır, bir Michael Jordan çıkar, onları geçmek imkansızdır. Ama sizin sporda bildiğim kadarıyla, ne olur yanılıyorsam beni düzeltin, herkes aynı arabayla yarışıyor. Ford Fiesta Rally 3 Evo ile yarışıyor. Herkes aynı arabayla ve eşit şartlarda başlıyor. Dolayısıyla siz ne kadar iyi olduğunuzu çevresel faktörlerden biraz ayıklıyorsunuz. Siz ne kadar iyiyseniz o oraya yansıyor, değil mi efendim?
2: Doğru. Bunun sebebi de bizim gençler şampiyonasında olmamız. Diğer klasmanlarda evet, farklı otomobil markaları farklı özellikleriyle öne çıkıyor. İşte bir tanesinin düzlük hızı çok iyi, hızlı yarışlarda öne çıkıyor. Diğerinin yol tutuşu iyi, asfalt yarışlarda öne çıkıyor ve zaman zaman pilottan bağımsız olarak otomobilin avantajına göre değişebiliyor. Ancak gençler evet, şampiyonasında bu olmasın, her şey eşit olsun, sonucu belirleyen tek faktör pilotların hızları ve onların farkları olsun diye herkes Ford Fiesta Rally 3 Evo ile yarışıyor.
0: Süper bir şey bu. Böylece hani sizin yeteneğiniz direkt gözüküyor orada. Herkes aynı çünkü.
2: Aynen öyle. Yani aslında sığınacak bir bahanemiz kalmıyor diyelim, en azından herkes için.
0: Süper. Peki yani şuna bakıyoruz şimdi, rally deyince insanların gözünün önüne ne geliyor bilmiyorum ama ben mesela sürekli şey düşünüyorum. Bir kavga ve bir dövüş ortamı gözümün önüne geliyor. İki kişi işte, birisi yol tarif ediyor, birisi sürekli gözü yolda, şunu yapalım bunu yapmayalım şuradan gidelim falan. Yani bir beygir gücünün ötesinde bir kavga görüyorum ben orada, yanılıyor muyum?
2: Ya burada aslında bu mücadeleyi kavga olarak da adlandırabiliriz. Burada önce mücadele
0: daha doğru
2: doğayla, şartlarla. Evet. Çünkü biz bir dağın başında belki normal bir otomobilin hiç gidemeyeceği yollarda çok yüksek süratlerle otomobil kullanıyoruz. Taşlar, kayalar, su geçişleri, sis geliyor, yağmur yağıyor, bir sürü bir şey oluyor. İlk mücadelemiz doğaya karşı. Bunu tabii ki evet, otomobilin içinde kopilotumla birlikte yapıyorum. Bizim birlikte evet, uyumumuz ve takım çalışması sonucunda verebildiğimiz bir mücadele. Bunun cephe gerisinde sonuçta biz ne kadar iyi olursak olalım, kullandığımız otomobilin de bunu eşlik edebilmesi gerekiyor. Bu otomobili hazırlayan ekipler, üreten mühendisler, onlar da bizi servis alanında destekliyor. Bu otomobili en iyi şekilde o yarışa getirmeye çalışıyorlar. O yüzden her şeye karşı bir mücadele. Hep bunların hepsini geçtim, hepsini yaptık. Bir de rakipler var. Hepsi bitti, bir de rakipleri geçmeye çalışıyoruz. O yüzden nereden tutsanız bir mücadele var gerçekten rally sporunda.
0: Kesinlikle öyle. Peki bir teknoloji programının sunucusu olarak size şunu sormak istiyorum. Şimdi siz iki kişi yarışıyorsunuz. Yanınızda bir co-pilotunuz var. Şimdi co-pilotun yaptığı şeyler sanki teknoloji tarafından ikame ettirilir. Yerine bir teknolojik cihaz konabilir gibi duruyor. Uzaktan bakanları tabii ki. Sizin taraftan baktığınızda, yan tarafınızda ne bileyim bir yapay zeka vesaire bir şeyin size destek vermesini istemez miydiniz?
2: İşte ben bir teknoloji programı için çok uygun bir konuk değilim. Ben biraz geleneksel bir adamım ama onun dışında tabii co-pilotun evet belki yol notlarını okuma kısmında dijital olarak yapılabileceğini, hatta yer yer co-pilottan daha iyi yapılabileceğini düşünüyorum. Artık teknoloji evet, o boyuta geldi ama fiziksel boyutunda evet, da biz co-pilotumla etap içinde bir lastik değiştirmemiz gerektiğinde otomobilden iniyoruz. Bir otomobil lastiğini değiştiriyoruz. Tekrar binip hareket ettiğimizde durmamızla kalkmamız arasında sadece 1,5 dakika geçmiş oluyor. Şimdi ben bir robotla 1,5 dakikada otomobilin lastiğini değiştiremem. O yüzden ben kopyasından memnunum diyeyim.
0: Süper. Yani siz aslında şey gibisiniz. Hani bir yandan da evet, yanınızda bir kopilotunuz var. Ama bir anda mesela yarış içinde tamirciye evrilebiliyorsunuz değil mi efendim?
2: Yani evet, bu hiç istediğimiz, arzuladığımız bir senaryo muhakkak değil ama buna da hazır
0: hiç olmaz
2: gerekiyor
0: inşallah.
2: Çünkü yani bazen otomobil bir arıza çıkarabiliyor. Bazen biz otomobili bir yerlere çarptığımız zaman tamir etmemiz gerekiyor. O yüzden bunu da bilmek, bunu da yapabiliyor olmak çok önemli. Bazen hani evet hızlı olabiliriz, iyi otomobil kullanabiliriz ama sonuçta yarışı bitirmemiz gerekiyor. Öncelikli hedef bu. Kazanmak için önce yarışı bitirmek gerekiyor. O yüzden mekanik tarafında da gelişmemiz lazım.
0: Süper bir şey bu. Bildiğim kadarıyla sizin ya da kopilotun herhangi bir yardımcı cihaz kullanmanız izinli değil, değil mi?
2: Nasıl bir yardımcı cihaz?
0: Yani haritaya mesela telefona, yani haritaya mesela telefondan bakmamalısınız, haritadan bakmalısınız diye biliyorum ben.
2: Evet, ancak organizasyonun hazırladığı haritalar ve bütün dokümanlar, yani telefondan ve internetten ulaşabileceğimiz kaynakların hepsinden daha iyi, çünkü onlar zaten hali hazırda orada yaşayan insanlar, o anladım, köylerde ikamet eden insanlar. O yüzden belki bazen, hatta çoğu zaman biz Maps'te olmayan, haritalarda yüklü olmayan yollardan geçiyoruz. Telefon bile şaşırıyor, yani sen buradan ne yapıyorsun, nasıl gidiyorsun diye. O yüzden yani geleneksel yöntemi ediyoruz.
0: Peki, son olarak size şunu da sormak istiyorum. Şimdi evet, bu konuda kategorinizde dünyanın en iyisi oldunuz. Bundan 2 sene önceye kadar da olabilirdiniz. Minik aksaklıklar olmasaydı. Bundan sonraki hedefiniz ne olacak efendim?
2: Dünya Rally Şampiyonası aynı sınıflarla ilerliyor. Formula 1'de evet, olduğu gibi. Siz orayı evet, takip ediyorsunuz. Oradan örneklemek gerekirse Formula 3, 2 ve 1. Aynısı Dünya Rally evet, Şampiyonası'nda da var. Gençleri 3 olarak düşünürsek önümüzde 2 ve 1 var. Şimdi biz gençleri kazandığımız için dünyadaki otomobil federasyonunun desteğiyle ve takımın desteğiyle bir üst sınıfa bedelsiz bir şekilde yükseltildik. Yani biz önümüzdeki sezon WRC 2 sınıfında mücadele edeceğiz. Bir basamak süper, yukarı çıktık. Orada eğer kendimizi gösterebilirsek, orada bir şeyler yapabilirsek artık zaten dünyadaki, o globaldeki pilot pazarında artık istenilen, arzu edilen bir pilot, kopilot ekibi olduğumuz takdirde tek işler gelir ve o saatten sonra inşallah hedef tabii ki sporun zirvesine, en üst sınıfa ulaşmak olacak.
0: İnşallah. Dört gözle bekliyoruz bunu. Peki Türkiye'nin altyapısını, otomotiv altyapısını, işte sizin bilgi birikimlerinizi vesaire üst üste koyduğunuzda biz bir dünya rally şampiyonu çıkartabilir miyiz bu ülkeden mesela sizi?
2: Kesinlikle çıkartabiliriz. Ford bunun çok güzel bir örneği. Ford ve Castrol ortaklığında bu takım ilerliyor ve ben bu takımın evet, bir meyvesiyim. Ford bu ülkede üretim yapıyor. Ford'un fabrikaları var. Bu ülkede üretim yapan başka otomotiv markaları da var. Gönül isterdi ki onlar da bu spora destek olsun. Onlar da benim gibi en az bir genç sporcuyu desteklesin, elinden tutsun. Çünkü ben hani doğru söylemek gerekirse bulunmaz Hint kumaşı değilim. Eminim benim gibi pilotlar, hatta benden iyi pilotlar da vardır ama bu markalar onların önünü açıp onlara fırsat tanımadıkça bu tip pilotlar her zaman evinde oturacak. Hiçbir zaman bu potansiyelini ortaya çıkartamayacak. Çünkü bu bir ekipman sporu. Önce ekipmanınız olmalı ki sporu yapabilin. Ekipman olmadıktan sonra bugün bana da araba vermeseler ben de yapamam. O yüzden bence Castrol ve Ford bu konuda öncü oldu. Ben de Türk gencine bakın ben yaptım, siz de yapabilirsiniz dedim. Markalar da arkamda. Bence arkamızdan hem markalar hem sporcular gelirse benden de iyi sporcular yetişeceğine inanıyorum.
0: Efendim, yani ağzınızdan bal damlıyor. Bu tevazunuz için de sizi tebrik ediyorum gerçekten de. Umarım böylesi farklı şeylerde, bakış açılarında tekrar bir araya geliriz. Tekrar bunları konuşabiliriz sizinle.
2: Çok teşekkürler davetiniz için.
0: Saygılar sunuyorum. Çok sağ olun efendim ve size daha büyük başarılar diliyorum inşallah.
2: Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun efendim. Evet, Gençler Dünya Rally Şampiyonu Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan'la konuştuk efendim. Yani gerçekten bu bakış açısında, bu tevazuda sporcuları çok özlemişiz. Bu fırlarla böylesi denk getirdiğimiz her zaman bir araya gelmeye çalışacağız sizlerle birlikte. Şimdi isterseniz bir minik müzik arasına gidelim. Şöyle bir derin nefes alalım. Ardından bomba gibi haberlerle geleceğiz. Trump'lar, Amerikalar, çok fazla konu var efendim bugün konuşacağımız. Bir minik müzik arasından sonra birlikteyiz.

Efendim ben Serhat Ayan, Yeni Şeyler Rehberi'nde haftanın açılışında sizlerle birlikteyim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından diyelim. Ve şimdi bu haftanın enteresan haberlerine geçelim. Çok enteresan haber birikti, çok fazla. Yani şöyle, Donald Bey ne yapıyorsunuz dedirtecek haberler çıktı. O haberden başlayalım isterseniz. Şimdi Donald Trump bir yapay zeka force. AI Force, hani Air Force var ya, AI Force kuracağını ve yeni bir yapay zeka danışı atayacağını açıkladı efendim. Yani çok acayip tabii. Yapay zeka konusunda federal yönetim içinde yeni bir yapılanmaya gidilecek diyor. Bir AI Force oluşturmaya ve yapay zeka konularında görev yapacak yeni bir üst düzey danışman, kamuoyundaki ifadeyle AI Çağır diyor. Bana yapay zeka çağrı atayacak. Adamın her şeyi imparatorluk. Kafasında hep imparator olma isteği var. Yani açıklamasında yapının tam yetkileri ve kurumlar arasındaki konumu konusunda çok sınırlı ayrıntıya yer verdi. Ben onun yüzden ya bundan hiçbir şey olmaz diyorum ama yüksek sesle söyleyemiyorum. Yani çünkü böyle eğer bir şeyin detayını vermiyorsa o olacak gibi değildir. Ben size öyle söyleyeyim. Donald Trump'ı biraz tanıyan biri olarak söylerim. Donald Trump açıklamalarında bu arada yapay zeka ilişkin bazı korkuları abartılı bulduğunu söylemiş. Yeni ve geniş kapsamlı düzenlemeler yerine mevcut ceza ve hukuk sisteminin kötüye kullanımlarla mücadele etmek için araçlar sunduğunu savunmuş. Peki Donald Bey. Bu yaklaşım yönetimin yapay zeka sektöründe hızlı büyümeyi teşvik ederken güvenlik sorunlarına ağırlıklı olarak mevcut hukuk çerçevesi üzerinden yaklaşma isteğine de işaret ediyor. Şimdi yeni yapılanma daha önceki dönemin yönetimin yapay zeka ve kripto politikalarında rol üstlenen David Sachs'in görevlerinden ayrı bir düzenleme olarak ortaya çıktı bu arada. Böyle sunuluyor. Açıklamanın tabii zamanlaması çok manidar. Zamanlama manidar Trump Bey. Şöyle Washington'la Pekin arasında teknoloji, yapay zeka, güvenliği ve stratejik rekabet başlıklarının yeniden öne çıktığı bir dönemden bahsediyoruz. Bir de açıklanmayan noktalar şu. Mesela AI Force diye bir şey yaptı. Hangi kurumlarla çalışacak? Bağlayıcı düzenleme yetkisi olup olmayacak mı mesela? Bunu söylemiyor. Ya da özketlerle ilişkisini nasıl kuracak mesela? Verdiğince adamların kafasına vurup zart diye en gelişmiş uygulamalarını alacak mı? İşte bu ayrıntılar netleşmeden yapının etkisi konusunda kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Ama Trump'ı tanıyanlar tamam peki evet AI Force, evet yapay zeka çağrı diyorlar ve geçiyorlar. Bir de tabii şöyle düşünün lütfen. Şimdi geçtiğimiz hafta ben de size bütün detayları da falan verdim. İnsanlar şeyi tartışıyorlar. Ya yapay zeka bak çok hızlı gidiyor. Ne yaptığını tam olarak anlayamadan biz bunu hayatımızın her alanına sokuyoruz. Biraz yavaşlatsak mı? El birliğiyle diyorlar. Yani el birliğiyle yavaşlatmak ne demek? Mesela Anthropic, Meta, işte ne bileyim OpenAI, Google falan el ele girecekler ve hep birlikte yavaşlatacaklar. Çünkü birisi yavaş, birisi hızlı giderse o iş yürümez. Herkesin aynı anda yavaşlaması lazım ve herkes şu anda, biz de mesela bunu sorduk, hatta geçen hafta yapay zeka ile bu konuda bir röportaj yapmıştım, belki hatırlarsınız, geçen perşembe. Şöyle konuşmuştuk, dedim ki yani mesela Amerika yavaşladı, Çin yavaşlamazsa ne olacak? Ya da Çin yavaşladı, Amerika yavaşlamazsa, Avrupa Birliği yavaşlamazsa ne olacak? Evet dedi, bu şeyin, anlaşmanın zaten en önemli noktası, kalbi yumuşak karnı bu dedi yapay zekada bize. Evet, şimdi hani herkes acaba el birliğiyle yavaşlasak mı diye konuşurken ben yapay zekanın başına çar koyacağım, AI Force kuracağım diyen bir adamla bu işlerin yürümesi imkansız. Yani hep birlikte yavaşlamayı düşünmek imkansız. Yani çünkü adam dediğim gibi Air Force gibi AI Force kuruyor. Bu adam yavaşlamayı düşünecek gibi mi duruyor sizce? Bir de adam sürekli şey söylüyor, yani yapay zekayı icat etmiş, kodlarının ilk satırlarını yazmış olan adamlar diyorlar ki abi burada bir sakatlık var bak. Çok acayip bir yere doğru gidiyor. Şunu biraz yavaşlatalım derken Donald Trump, yüksek yapay zeka uzmanı çıkıp şey diyor. Yok ya orada bir şey yok ya diyor. Aa bu gider diyor. Yok bundan sıkıntı yok. Bende her şey bende tamam diyor. Böyle bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Biz de bu dünyanın içine doğmakla nasıl bir şanssızlık yaşıyoruz? Bilmiyorum efendim. Bu haberin kaynakları CNN ve Reuters bu arada. Geçelim bir başka habere.
Çin'de yapay zeka kaygısı batıdakinden farklı yaşanıyor diyor haber. The Atlantic'ten aldım bu haberi de. Şöyle, Çin yönetimi yapay zekayı ekonomik büyüme, sanayi modernizasyonu, küresel teknoloji rekabetinin merkezine yerleştiriyor. Teknolojinin toplumsal etkileri ülkede farklı bir gerilim yaratıyormuş. Şimdi Pekin bir yandan yapay zeka kullanımını hızlandırmak istiyor, diğer yandan da iş kayıpları ve sosyal istikrarsızlık gibi sonuçların siyasi maliyetleri sağlamaya çalışıyor. Yani Çin de bundan çekecek ve çekiyor ve çekmeye başlamış. Hani Çin gidecek abi, o biz durursak Çin devam eder falan diye bir şey yok. Çin de buradan zarar gören ülkelerden bir tanesi. Ama işte Amerika bunu görmüyor mesela. Ya da görmezden geliyor. Şimdi şöyle, mesela bazı çalışanlar şirketlerin kendi işlerini otomatikleştirmek amacıyla onların bilgisini ve çalışma biçimini modellere aktarmasından Çin'de de kaygı duyuyorlarmış. Bu durum için zaman zaman çalışanların kendi işlerinin yapay zeka kopyası yetiştirmesini anlatan distilled worker benzetmelerini kullanıyorlarmış. Genç işsizliği zaten hassas bir mesele olduğu Çin'de bu dönüşüm teknoloji iyimserliğiyle iş güvencesi kaygısını aynı anda besliyormuş. Yani Batı'da yaşananlar evet farklı bir şekilde Çin'de yaşanıyor ama Çin'de de yaşanıyor. Yani Batı eyvah ne yapacağız, işimiz gücümüz gidiyor, bak Çin'de tekiler hiç böyle şeyler yok diye düşünüyorlar ya, öyle değil efendim. Herkes bu trende. Tren beraber gidiyor. Herkes de aynı anda gidiyor. Pekin'in bu arada uzun vadeli hedefleri arasında 2035'e kadar yapay zekayı ekonominin çok daha geniş bir bölümüne yaymak varmış. Fakat hedef ne kadar hızlı ilerlerse yönetimi inovasyonu teşvik etmekle istihdam ve bu toplumsal istikrarı korumak arasındaki dengeyi kurması o kadar zorlaşacak diyorlar. Şimdi bir distillation'dan bahsettik, damıtma olayından bahsettik. Çin'in damıtma olayına biraz girelim. Böyle bir enteresan bir haber var. Amerika'daki teknoloji şirketleri ve bazı politikacılar Çinli yapay zeka laboratuvarlarının hızlı ilerleyişini açıklarken distillation, yani damıtma yöntemine dikkat çekmişler. Şimdi distillation, damıtma, biliyorsunuz hani işte ne bileyim patatesten bilmem ne içkisi yaparken damıtma kullanırsınız ya, hani şöyle damıtma yapay zekada nasıl oluyor söyleyelim. Daha güçlü bir modelin çıktılarından yararlanıp daha küçük ve ucuz bir modelin eğitilmesi anlamına geliyormuş damıtma. Yani büyük model bir şeyleri öğreniyor, siz ondan gidip tık tık tık tırtıklıyorsunuz bilgileri. Siz de çok para harcamadan, büyük modelin harcadığı kadar enerji harcamadan tık tık diye bir yapay zeka sahibi oluyorsunuz gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani bunu makine öğrenmesi olarak mı tanımlayalım, yoksa başkasının uğraşıp didindiği işleri ondan almak olarak mı, onu didiklemek olarak mı algılayalım? Orası biraz muğlak. Şimdi Amerikan modellerine çok sayıda sorgu gönderip bu davranışların orada nasıl kopyalamaya çalışıyor diyorlar Çin için. Çin'in o son dönemdeki bütün ilerlemesinin tek başına distillation ile, damıtmayla açıklayan kesin bir kanıt yok ortada. Ama işte Amerika Batı böyle diyor. Ya normalde bunlar ilerleyemez ya, bizden alıyorlar da öyle ilerliyorlar modunda Amerika. Neyse. İşte Çin'in Amerika'yı kopyalayarak yakalıyor anlatısı teknoloji rekabetinin yalnızca belki de bir bölümünü açıklıyor. O damıtma gerçekten önemli bir araç olabilir, evet, ama Çin'in kapasitesini değerlendiren araştırma ekosistemi, donanım stratejisi, açık modeller, yerel pazarın büyüklüğü falan, bunların hepsini pas geçip ya damıttılar da o yüzden büyüdüler deyince, yani ben size söyleyeyim, direkt salak konumuna düşersiniz. Çok net söylüyorum bunu size. Şimdi daha enteresan bir habere gelelim. Şimdi düşünün ki mesela bu bizim ülkemizde otomotivle ilgili kanun çıkması bekleniyor. Bu otomotivle ilgili kanun çıkması sırasında Türkiye'deki büyük bir otomotiv şirketi işin içine girip diyor ki onu öyle yazmayalım, bunu böyle yazalım milletvekilleri diyor. Ne kadar yanlış olur değil mi? Ne kadar ters olur. Yani mesela biz bir yerli otomobil üreteceğiz. Bunun şurasının kanunu şöyle çıksın, ötekiler yapamasın, bizimkiler berikiler bilmem ne yapsın derse mesela çok yanlış olur değil mi? Bunun için size verdim örnek olarak. Söyleyeyim. Amerika'da
Özellikle çocukları sohbet botlarının olası zararlarından korumayı hedefleyen eyalet yasaları giderek artıyor. NPR diye bir araştırma şirketi, teknoloji şirketlerinin bu düzenlemelerin nasıl yazıldığı üzerinde yoğun lobi faaliyeti yürüttüğünü ortaya koymuş. Yani hani ki orada çocuklarımızı korumalıyız, onun için böyle böyle bir kanun olmalı. Ama onlar, Amerika'daki lobiciler, işin içine giriyor ve diyor ki abi ona öyle demeyelim de. Şimdi çocuklara zarar veriyor demeyelim de, şirketler şunu yapmasın demeyelim de şöyle yapalım. Neden? Çünkü o öyle dendiği andan itibaren onlar zarar görecekler. Buna lobicilik diyoruz. Amerika'da lobicilik resmi bir kurum. Resmi bir kavram ve yasak değil. Türkiye'de yasak mı bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de de yasak değil. Ama meşru gelmiyor bana. Yani kanuni olmayabilir ama meşru gibi gözükmüyor. Neden? Çünkü birileri, parası olan birileri, benim oraya görevlendirdiğim, seçtiğim milletvekilleri, Amerikalıları seçtiği senatörler, bilmem neler, başkanlar, cumhurbaşkanları, başbakanlar filan, onları parayla etkilemeye çalışıyorlar. Ağzından girip burnundan çıkıyorlar. Ha, adamlara para verip bu kanunu çıkarttır demiyor olabilirler. Yapıyorlar mı bilmiyorum. Bunu böyle söylüyor olmayabilirler. Ama yine de arada bir pislik var yani. Şimdi Google mesela bu konuda kanunlar yazılırken bayağı bildiğiniz elini ayağını işin içine sokmuş. Ve çok ciddi lobi parası harcıyormuş. Bu çocuklarla ilgili kanunlar öyle çıkmasın, böyle çıksın. Aman bize zeval gelmesin, çocuklara gelirse de bana ne demiyorlardır tabii de. Yani çocukların menfaatlerini ikinci plana atıyor olabilirler. Çünkü eyaletlerde, işte federal hükümette vesairede kanunlar çıkarken genelde insanların lehine kanunlar yapılır. Şimdi siz bunu öyle yapmayın da böyle yapın diyorsanız, o zaman insanların lehinden uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz. Bunu anlamı çıkar buradan. Çıkmaz mı? Ben çıkartıyorum. Siz çıkartmıyorsanız lütfen bana mesaj atın. Hayır hayır, öyle değil, öyle değil. Yok yok, deyin bana lütfen. Şimdi gelelim biz yine Çin'e doğru gidelim isterseniz. Çin'de yapay zeka çevrelerinde antropik Goliat haline gelmiş. Şimdi bir China Talk diye bir yerden aldım bu haberi de. Çinli yapay zeka araştırmacılarının antropike bakışındaki sertleşme incelenmiş burada. Bir dönem Amerikan yapay zeka laboratuvarlarını teknik olarak hayranlıkla izleyen Çinli araştırmacılar, bugün özellikle ihracat kontrolleri ve demokratik ülkelerin yapay zeka üstünlüğünü koruması yönündeki söylemler nedeniyle antropiki Çin'i sınırlamaya çalışan Amerikan teknoloji düzeninin sembollerinden biri olarak görmeye başlamış. Yani of be, bunlar çok acayip uygulamalar yapıyorlar. Bizim önümüze geçecekler. Lanet olsun bu antropiki demiyorlar. Adamlar diyor ki arkadaş, bu adamlar piyasa koşullarının önünü tıkıyorlar. İşte kendi bizim yapabileceğimiz şeylerin önünü tıkamak için milliyetçilik damarını kullanıyorlar. Amerikan bayrağına sarılıp ortaya düşüyorlar diyorlar ve bu yüzden eleştiriyorlar. Yoksa antropik süper bir şey ya, bak biz hiç böyle süper bir şey yapamadık filan gibi bir bakış açıları yok. O başka bir şey. Mesela DeepSeek araştırmacısı Liu Shengyu viral haline gelen bir değerlendirme yapmış. Diyor ki bu ruh halinin örneklerinden biri olarak da bu gösteriliyormuş. Çinli teknoloji çevrelerinde giderek daha fazla kişi Amerikan laboratuvarlarının güvenlik gerekçeleriyle savunduğu kısıtlamaların yalnızca insanlığı korumak amacı taşıdığını, aynı zamanda Amerikan şirketlerinin teknolojik üstünlüklerini sürdürmeye yaradığını söylüyor. Yani insanlar zarar görmesin diye yapay zekanın önüne engeller gelmiyor. Amerikan şirketleri daha çok para kazansın diye Çin'in önünü kesiyorlar. Net. Yani eğer insanları korumak gibi bir dertleri olsaydı Trump mesela şey demezdi. Yok ya, yapay zekanın öyle bir kötü bir şey yok ya, bak süper fıstık gibi gidiyor filan demezdi. Onlar mümkün olduğunca şirketleri korumak için bunları yapıyorlar efendim. Bunları söyledikten sonra artık yavaş yavaş programın da sonuna gelmeye başladık. Efendim ben Serhat Ayan, Yeni Şeyler rehberini birkaç günlük aradan sonra sizlerle tekrar birlikte olmanın heyecanını yaşadım. Yarın öbür gün ondan sonra gün yine hep birlikteyiz. Yine konuşacağız efendim yapay zekayı ve yeni şeyleri. Hepinize mutlu günler diliyorum. Yarın yine aynı saatlerde, bu sefer spor için hep birlikte konuşalım istiyorum. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girdiğinde mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

0: Anlatılmayanları anlatıyoruz. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var, pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
1: Merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri, ben Zülfikar Doğan. Yeni bir Ankara'dan Haber Var programıyla haftanın ilk günü, pazartesi günü karşınızdayım. Pazartesi ve çarşamba günleri bildiğiniz gibi bu programda dünya ve Türkiye ekonomisinin gündeminde yer alan önemli başlıkları, sıcak gelişmeleri, perde arkası süreçleri ve önümüzdeki döneme ilişkin ihtimalleri değerlendiriyoruz. Sevgili dinleyiciler, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Amerika Birleşik Devletleri'nde başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberinde oldukça kalabalık bir heyetle genel kurul toplantılarına katılmak ve bu arada önemli uluslararası temaslarda bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Yarın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tüm dünya ülkelerinin liderlerine hitap edecek Sayın Cumhurbaşkanı. Aslında Birleşmiş Milletler Genel Kurulları'nın en kıdemli devlet adamlarından birisi konumunda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 yıllık iktidarı süresince defalarca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katıldı ve dünya beşten büyüktür ifadesi uzun süre dünya liderleri tarafından da benimsendi, gündemde kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu defaki ziyaretinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir araya geleceği açıklandı. Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi tarafından. Tabii bu buluşma Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde dünya liderleriyle çok yoğun ikili temasları oluyor. Bu çerçevede mi gerçekleşecek, yoksa daha kapsamlı baş başa bir görüşme mi olacak? Onun içeriği önümüzdeki saatlerde netleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu genel kurul toplantısı vesilesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde ikili bir takım maslarda bulunacak, ama bunun da ötesinde dünyanın önde gelen, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen finans ve teknoloji şirketlerinin CEO'larıyla da buluşacak. Türkiye'deki yatırım olanaklarını, Türkiye ekonomisindeki son tabloyu aktaracak ve birebir CEO'larla yapacağı toplantıda yine Türkiye'ye yatırım davetinde bulunacak. Hatırlayacaksınız, Temmuz ayında Ankara'da yapılan NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump oldukça samimi bir görüşme yapmışlardı, gerçekleştirmişlerdi. Görüşmede Trump Türkiye'ye uygulanan KATSA yaptırımlarının kaldırılacağını, Türkiye'nin F-35 projesine geri dönmesi ve F-16'nın modernizasyonu içinde Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm pürüzleri gidereceğini vaat etmişti. Temmuz ayından bu yana yaklaşık 2,5 ay, 3 ay geçti. Ancak şu ana kadar bu kritik başlıkları konusunda henüz somut bir adım atılmadı. Türkiye'nin beklentileri yüksek. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'yla yapacağı görüşmede önemli konulardan bir tanesi F-35 projesine Türkiye'nin geri dönmesi olacak muhtemelen. Yine F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu, çünkü Türkiye bu konuda Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımına uğramış durumda ve yıllardır bu yaptırımlar devam ediyor. Ancak dediğim gibi parası ödenen uçaklar dahi teslim edilmedi. Diğer taraftan da Trump'ın Ankara'da söylediği, vaat ettiği bu üç kritik başlıkta henüz somut bir gelişme olmadığı gibi, Başkanı Erdoğan'ın Amerika'ya ayak bastığı gün Trump yine Türkiye'yi oldukça sıkıntıya sokabilecek bir yasayı imzaladı. Rusya'ya yönelik ambargoları genişletmeyi öngören bu yasa çerçevesinde son 12 ayda Rusya'dan en fazla ham petrol ve doğalgaz ithal eden ülkeler arasına giren ülkelere %100 ek gümrük vergisi uygulanacak. Trump'ın imzaladığı bu yasa 30 gün içerisinde yürürlüğe girecek. Bu 30 günlük süre içerisinde Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Rusya'dan son 12 ayda en fazla doğalgaz ve ham petrol ithal eden ülkeler listesini oluşturacak. Tabii şöyle bir baktığımız zaman Türkiye Rusya ile uzun vadeli enerji anlaşmaları çerçevesinde Rusya'dan ciddi ölçüde doğalgaz ithal ediyor, ham petrol ithal ediyor. Kaldı ki iki ülke arasında uzun yıllar öncesinden bugüne yansıyan boru hattı anlaşmaları, boru hattı projeleri var. Türkiye ve Rusya'yı birbirine bağlayan bu doğalgaz boru hatlarıyla Türkiye'deki pek çok enerji santral gaz ihtiyacı, şehirlerin, hanelerin doğalgaz ihtiyacı karşılanıyor. Dolayısıyla şimdi mevcut gümrük vergilerine ek olarak Rusya'dan son 12 ayda yüksek miktarda doğalgaz ve ham petrol ithal eden ülkelere %100 mevcut vergilerin üzerine %100 ilave ek gümrük vergisi konulmasını öngören bu yasa aslında Türkiye açısından ciddi bir sürpriz oldu diyebiliriz. Muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı Trump ile yapacağı görüşmede bu konuyu gündeme getirecektir. Çünkü bu Türkiye'ye çok ciddi maliyetler yükleyebilecek bir yasa. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatı son dönemde artıyor. Ancak bu yaptırım devreye girerse eğer Türkiye Rusya ile olan doğalgaz ve petrol enerji anlaşmaları alımları nedeniyle, ki Rusya hala Türkiye'nin enerji ithali ilk sırada, bu kapsamda eğer %100 ek gümrük vergisi uygulanacak ülkeler listesine Türkiye dahil edilirse, o zaman Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik ihracatı çok ciddi darboğaza girebilir. Daha önce hatırlayacaksınız, yine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bazı ülkeler için %10 ek gümrük vergisi getirmişti ve Türkiye de bu listede yer almıştı. Ancak %10'luk ek verginin yanında şimdi %100'e varan, %100'e kadar çıkabilecek ek gümrük vergisi uygulaması ve Türkiye şayet bu kapsama girerse Türkiye Amerikan Birleşik Devletleri ticaretinin çok ciddi ölçüde negatif etkilenmesi söz konusu olacak. 30 gün içerisinde dediğim gibi Trump'ın imzaladığı bu yasayla 30 gün içerisinde bir derleme yapacak Amerika Birleşik Devletleri yönetimi. Tabii Rusya'dan en fazla enerji ithal eden ülkeler arasında Hindistan ve Çin de yer alıyor. Bunu da göz ardı etmemek gerek. Hindistan ve Çin'in tavırları, tepkileri ne olacak? Bu yasa yürürlüğe girdikten sonra onu da ilerleyen günlerde göreceğiz. Muhtemelen Birleşmiş Milletler'in genel kurul toplantılarında en çok tartışılacak konulardan bir tanesi işte bu Rusya'ya yönelik yaptırım, yeni yaptırım ve bu kapsamda %100'e varan ek gümrük vergisi uygulaması olacaktır. Türkiye daha önce bu tür yaptırımlardan, özellikle İran ve Rusya ile ilgili yaptırımlardan muaf tutulma konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile müzakereler yürütmüştü. Bazılarında olumlu sonuçlar da alınmıştı. Ancak bu defa aynı sonuç alınır mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ı en azından Temmuz ayında verdiği yaptırım sözlerindeki vaatlerini yerine getirmesi konusunda ne ölçüde ikna edecek ve şimdi sürpriz olarak tam bugün yürürlüğe giren ve Trump tarafından imzalanan bu yasayla ilgili Türkiye'ye yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı ne olacak? O da dediğim gibi bu ikili temasların önemli başlıklarından bir tanesi. Diğer taraftan Uluslararası Para Fonu güz dönemi toplantıları öncesinde Dünya Ekonomik Görünümü raporunu yayınladı. IMF'nin ilkbahar ve sonbaharda yayınladığı bu raporlar özellikle dünya ekonomisinin geleceğini öngörmek açısından önemli ipuçları içeriyor. Bu rapora baktığımız zaman dünya ekonomisinin küresel büyüklüğü 2030 yılında 150,3 trilyon dolara ulaşacak. Yani dünyadaki tüm ülkelerin, tabii bu arada IMF'nin veri toplayamadığı için hesaplama yapamadığı Afganistan, Suriye gibi ülkeler var, Yemen gibi ülkeler var. Ancak onun dışında diğer tüm dünya ülkelerinin milli gelirlerinin toplamı 2030 yılında 150 trilyon doları aşacak. Amerika Birleşik Devletleri 37,6 trilyon dolarla 2030 yılında da dünyanın lider ekonomisi konumunu muhafaza edecek. IMF'nin tahminlerine göre ikinci sırada Çin var 26 trilyon dolar ile. Çin ile Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik büyüklüğü arasında 11 trilyon dolarlık bir fark olacağını öngörüyor IMF. Ardından üçüncü sırada Almanya 6,1 trilyon dolar, İngiltere, Hindistan, Japonya diye 6, 5, 4, 3, 2 diye sıralanıyor ülkelerin milli gelir büyüklükleri IMF'nin yapmış olduğu bu hesaplamada. Türkiye nerede? İşte Türkiye 1,9 trilyon dolar. 2030 yılında IMF'nin projeksiyonuna göre Türkiye 1,9 trilyon dolarlık gayri safi yurt içi hasılasıyla, yani milli geliriyle dünyanın 17. ekonomisi olacak diyor IMF güz dönemi raporunda. G20 içerisinde zaten Türkiye 16 ile 17. sıra arasında gidip geliyordu. Şimdi sıralamasında da IMF'nin projeksiyonlarına göre 2030 yılında Türkiye 1 trilyon 900 milyar doları bulan ekonomik büyüklüğüyle, ki şu anda son açıklanan büyüme hızı verilerine göre Türkiye ekonomisi zaten bu rakama yaklaşmış durumda, dolar bazında Türkiye ekonomisinin büyüklüğü. Demek ki önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde, yani 2030'a kadar olan süre içerisinde de IMF Türkiye ekonomisi için çok ciddi bir büyüme öngörmüyor. Yine 1 trilyon 900 milyar dolar civarında bir büyüklük öngörmüş Türkiye ekonomisi için ve bu da Türkiye'yi dünya sıralamasında ve G20 ülkeleri sıralamasında 17. sıraya getiriyor. Diğer taraftan dünya ekonomisinin büyüklüğü bu 150 trilyon dolar civarında dedik IMF tahminlerine göre. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in, iki ülkenin toplam ekonomik büyüklüğü dünya ekonomisinin %42,5'una denk geliyor. Neredeyse küresel ekonominin yarısına yakın bir kısmı Amerika Birleşik Devletleri ve Çin tarafından kontrol ediliyor diyebiliriz. Bu da çok önemli ve kritik bir nokta. Daha önce yapılan hesaplamalarda Çin ekonomisinin büyüme hızıyla 2030-2035 yıllarında dünyanın birinci ekonomisi haline geleceği öngörülüyordu. Şu anda IMF'nin yapmış olduğu bu hesaplama Çin'i ikinci sırada gösteriyor 2030 yılı. Geçtiğimiz hafta aslında faiz haftasıydı diyebiliriz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül ayı para politikası kurulu toplantısında faizi değiştirmedi. %37'de sabit tuttu ve beklentiler Ekim ayına ertelendi. Ancak dünyanın önde gelen merkez bankaları, özellikle Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED, İngiltere Merkez Bankası Bank of England ve bilhassa Japon yeninin küresel para piyasalarındaki sallantılı durumu nedeniyle Bank of Japan'ın, yani Japon Merkez Bankası'nın alacağı kararlar merak ediliyordu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkan Trump'ın yaptığı sert çıkışlara, faizi indirin yönündeki çağrılara rağmen 0,25 puanlık bir faiz artışı kararı aldı. Çünkü enflasyon Ağustos ayında Amerika'da da yükseldi. İngiliz Merkez Bankası faizi tıpkı bizim Merkez Bankamız gibi değiştirmedi. %3,75'te sabit tuttu Eylül ayında ve beklenen en kritik karar Japon Merkez Bankası'ndan geldi. Japonya'da enflasyon yıllık %1,7'ye yükselince Japonya Merkez Bankası da yine 0,25 puanlık bir faiz artışına gitti ve Merkez Bankası'nın, Japon Merkez Bankası'nın politika faizi %1,25'e yükseltildi. Şimdi bu rakamlar bizim %37'lik, %40'lık borç verme faizleriyle kıyaslandığında çok komik, çok düşük gibi gelebilir. Ancak dediğim gibi Japonya'da yıllık enflasyonun %1,7'ye çıkması bile hem ekonomik açıdan hem toplumsal ve sosyal açıdan bir şok olarak nitelendiriliyor. Çünkü bir dönem Japonya'da faizler sıfır seviyesine kadar gerilemişti. İşte bu %1,25'lik politika faizi Japon Merkez Bankası'nın almış olduğu kararla 25 puan, 0,25 puan yükseltilen bu faiz 1995 yılından bu yana, yani son 31 yılın en yüksek faiz oranı. Şimdi İngilizler faizi sabit tuttu %3,75'te. Amerika faiz artırdı, Avrupa Merkez Bankası faiz artırdı, Japon Merkez Bankası faiz artırdı. Bu bize şunu gösteriyor: dünyadaki, özellikle İran ve Körfez bölgesindeki savaş nedeniyle ortaya çıkan akaryakıt krizi, ham petrol sıkıntısı, jet ve motorindeki olağanüstü fiyat artışları dünya genelinde bir enflasyon dalgası başlattı ve dünya merkez bankaları da bu enflasyonla mücadele için öncelikle faiz artışı kararlarını peş peşe almaya başladılar. Tabii bu faiz artışı aynı zamanda bu ülkelerin, merkez bankalarının parasal sıkılaşma adımları anlamına geliyor. Yani Amerikan Merkez Bankası da parasal sıkılaştırmaya gitti. Japon Merkez Bankası da, İngilizler de, Avrupa Merkez Bankası da. Şimdi bunun yansıması ne olacak? Bunun yansıması Türkiye gibi küresel piyasalardan borçlanan, dış kaynak ihtiyacı konusunda açıkları olan ve ciddi dış kaynak ihtiyacı bulunan ülkelerin uluslararası piyasalardan para temin etmesi, düşük maliyetle kaynak sağlaması konusundaki sıkıntıları büyütecek. Türkiye zaten son dönemde doğrudan yatırım sermayesi çekmekte zorlanıyordu. Yüksek faizlere rağmen sadece kısa süreli sıcak para girişleri söz konusuydu ki son dönemde bu da tersine döndü. Çıkışa yöneldi sıcak para olarak gelen yabancı kaynak. Çünkü son dönemde işte borsada yaşanan gelişmeler, ki programın ilerleyen bölümlerinde onları kapsamlı bir şekilde siyasi bir takım gelişmeler, hukuki olarak yaşananlar yabancı yatırımcıların, sermayedarların Türkiye'ye bakış açısında biraz bekle gör sürecini gündeme getirdi diyebiliriz. Şimdi uluslararası merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşmaya gitmeleri ve faizi yükseltmeleri küresel piyasalardan kaynak teminini de pahalı hale getirecek ve bu da Türkiye açısından önemli bir sıkıntı yaratacak diyebiliriz. Çünkü Türkiye her zaman cari işlemler konusunda açık veren, ödemeler dengesi bilançosunda açık veren ve döviz ihtiyacı yurt dışından kaynak, borç ve kredi olarak sermaye ihtiyacı olan bir ülke. Zaman zaman hazine işte bu konularda borçlanma ihalelerine çıkıyordu. Şimdi bu borçlanma ihalelerindeki maliyet de daha da yükselmiş olacak. Bu merkez bankalarının almış olduğu parasal sıkılaşma ve faiz artışı kararlarıyla. Geçen hafta zaten dile getirmiştik. Akaryakıtta son zamlarla 3

Para 80 kuruş olduysa 100,8 olarak yer aldı. Bazı akaryakıt istasyonları kağıt etiketler kullandılar pompaların üstünde. Fiyat 3 haneye sıkıştıramadıkları için pompaların göstergelerinde. Ancak daha sonrasında hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yeniden bir müzakere ihtimalinin ortaya çıkması ham petrol fiyatlarında nispi bir gerilemeye neden olunca yeniden 3 haneli rakamların altına indi akaryakıt fiyatları. Şimdilik bu sıkıntı en azından aşılmış gibi görünüyor. Ancak Enerji Piyasaları Düzenleme ve Denetleme Kurulu önümüzdeki dönemde olası 3 haneli yeni akaryakıt fiyatlarına karşı önlem olmak üzere de Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla müşterek bir çalışma başlatılması ve binlerce akaryakıt istasyonundaki binlerce akaryakıt pompasının öyle bir böyle bir tabloyla karşılaşılması durumunda fiyat göstergelerinin ve bu göstergelerle ilgili yazılımların nasıl adapte edileceği konusunu yeni bir mevzuat düzenlemesiyle ele alacak. Bu konuda da çalışmalar başlatıldı şimdiden diyebiliriz. Sevgili dinleyiciler, programın bu bölümünde kısa bir ara verelim diyorum. Sizleri Porto Rikolu ama şarkıcıdan gözleri görmeyen 11 erkek kardeşin dördüncüsü olarak dünyaya geldiğinde doğuştan gözlerindeki glokom rahatsızlığı nedeniyle kör olarak yaşamını sürdürmek zorunda kalan Jose Feliciano'nun Rain şarkısıyla, yağmur şarkısıyla baş başa bırakmak istiyorum. Jose Feliciano söylüyor Rain.

Dökülen yağmuru dinle ve her damlayla birlikte seni daha çok seviyorum biliyorsun. Yağmurun düşüşünü dinle her damlayla birlikte beni çağırdığını duyabiliyorum. Yağmuru dinleyen yaşlı adam başını yastığa koydu ve sabaha bir daha kalkamadı. Şimdi adımı daha yüksek sözle söyle. Yağmur da duysun, ben de bulutların üstünden duyabileyim. Porto Rikolu şarkıcı Jose Feliciano'yu dünyayla tanıştıran şarkıydı. Rain, yağmur şarkısı. Sevgili dinleyiciler, Jose Feliciano'nun bu şarkısının yanı sıra Meksikalı yazar Gabriel Garcia Marquez'in Pazartesi isimli bir romanı vardı. Çok popüler olmuştu bir dönem. Dünyada defalarca, yüzlerce baskısı yapıldı. Romanda küçük bir Meksika kasabasında işlenecek bir cinayet, Pazartesi günü bir cinayetin işleneceğini bütün

kasaba halkı biliyordu. Santiago Nazar'ın Vicario kardeşler tarafından öldürüleceği bütün kasaba halkı tarafından biliniyordu. Herkes haberdardı konudan, ancak kimse bir şey yapmadı ve Santiago Nazar öldürüldü. Leonard Cohen de romanın bir başka versiyonu diyebileceğimiz Everybody Knows şarkısıyla çok popüler olmuştu. Kanadalı şarkıcı, zarların hileli olduğunu herkes biliyor. Geminin su aldığını, kaptanın yalan söylediğini ve geminin batacağını da herkes biliyor. Herkes biliyor iyi adamların kaybettiğini. Fakirler fakir kalıyor, zenginler zenginleşiyor diyordu bu Everybody Knows şarkısında. İşte Türkiye'de böyle bir olay yaşandı geçen hafta. Herkes her şeyin ne olduğunu bildiği halde neredeyse 10 aydır adım atılmadığı için göz göre göre Türkiye bir fon krizi yaşadı. Tıpkı Kırmızı Pazartesi'de Santiago'nun pazartesi günü öldürüleceğini herkes bildiği gibi, geçtiğimiz yıl 4 Kasım 2025'te Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Sermaye Piyasaları Kongresi'nde yaptığı konuşmada diyordu ki, bazı fonlarda manipülasyonlar olduğunu biliyoruz. Bu konuda tespitlerimiz var. Bununla ilgili önlemleri en kısa sürede alacağız. Hazine ve Maliye Bakanı'nın bu açıklamasından sonra Sermaye Piyasası Kurulu da benzer şekilde tespitlerine yer verdi ve dedi ki, evet, bazı fonlarda bir takım manipülasyonlar var ve biz de bunun farkındayız. Bununla ilgili bir çalışma grubu oluşturduk ve fonlarla ilgili yeni düzenleme çalışmalarını başlattık, mevzuat çalışmalarını. Aralık ayında bu çalışmaları, Ocak ayında ilgili kurumlara, Takas Banka, Borsa Yönetimine, Sermaye Piyasaları Derneği'ne mektuplar yazıldı, görüşler soruldu. Sonra bu görüşler toplandı. Arkasından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na tekrar görüş soruldu. Bakanlık bu düzenleme çalışmalarına onay verdiğini duyurdu. Ve süreç böyle ilerledi gitti. Düşünün, geçtiğimiz yıl 4 Kasım 2025, yani bundan yaklaşık 9,5-10 ay önce Borsa İstanbul'da işlem gören ve fiyatları her geçen gün kat kat artan ve herkesin, küçük yatırımcıların adeta hücum ettiği bu fonlardaki manipülasyonlar, yapay değer artışları herkesin gözünün önünde milyonlarca yatırımcının arasının iç edilmesine kadar geldi. Ta ki Ağustos ayı sonunda Sermaye Piyasası Kurulu yeni fon rehberini yayınlayana kadar. Sermaye Piyasası Kurulu yeni fon rehberini yayınladı. Fonlarla ilgili daha şeffaf olunması, dolaşımdaki hisse miktarının ve bu hisselerin sahiplerinin kamuoyuna açıklanması gibi bir takım düzenlemeler getirildi. İşte bu düzenlemeler yürürlüğe girer girmez de fonların gerçek yüzü, bir anlamda gerçek yapısı ortaya çıktı. Fon dediğimiz şey nedir? Fonlar, özellikle bu fonları oluşturan portföy yöneticisi şirketler, işte bir kısım hisse senedi, bir kısım devlet tahvili, bir kısım hazine bonosu, bütün bu yatırım araçlarını, menkul yatırım araçlarını bir sepette toplayıp bunlar üzerinden bir fon oluşturuyorlar ve o fonu, paylarını borsada yatırımcılara satıyorlar. Bu fonların içeriğinde yer alan kağıtların getirisine göre de fonların değeri yükseliyor veya düşüyor. İşte 7 portföy yöneticisi şirkete fon ihraç eden 7 portföy yöneticisi şirkete yönelik alınan son kararla bu şirketler tarafından ihraç edilen 130 fonun tasfiyesine karar verdi Sermaye Piyasası Kurulu. Neden? Çünkü dedi ki, işte bu fonlarda manipülasyon yapılıyor. Düşük oranda dolaşımda olan hisseler bu fonların içerisine alınarak manipülasyonla bu hisselerin değerleri gerçekte olmaması gereken düzeylere yükseltiliyor ve yatırımcılar bu fonları almaya teşvik edildi. Sonuçta ne oldu? Sonuçta işte bu 130 fona yatırım yapan yaklaşık 1 trilyon lira parasını bu 130 fondaki paylara yatıran yaklaşık 900 bin yatırımcı. Şimdi şöyle de bir
tespit yapmakta yarar var. Kimi hesaplamalara göre bu 130 fonda 900 bin civarında, yani yaklaşık 1 milyon yatırımcı görünüyor. Ancak tabii bir yatırımcının birden fazla fon hesabı olabilir. Böyle bir varsayımla gerçek yatırımcı sayısının 500 bin civarında olabileceği, yani bu işten mağduriyet yaşayan, bu fonlardan pay alan hisse sahipleri 500 bin civarında olabileceği dile getiriliyor. Ancak dediğim gibi son tasfiye kararının alınmasının hemen öncesinde bu 130 fonun portföy büyüklüğü 1 trilyon 54 milyar lira olarak görünüyordu. Son bir haftada yoğun şekilde satış talepleri gelmeye başlayınca 825-830 milyar liraya kadar düştü. Şimdi bir haftada, sadece geçtiğimiz hafta içerisinde, bu panik hali nedeniyle ve fonlarda manipülasyon yapıldığının açığa çıkması, fonların kurucuları, yöneticileri, CEO'ları, yönetim kurulu üyelerinin gözaltına alınması, mal varlıklarına tedbir konulması ve fonlarla ilgili tasfiye sürecini yürütmek üzere iki bankanın görevlendirilmesinden sonra herkes elindeki bu fon paylarını satmaya kalktı ve bir hafta içerisinde fonlardan çıkan para 275 milyar liraya ulaştı ve tabii fonların değer kaybı diyor. Diğer taraftan borsa da bundan olumsuz etkilendi. Borsa neden olumsuz etkilendi? Az önce söylediğim gibi ihraç edilen bu fonların içerisinde mutlaka bir kısım hisse senedi de bulunuyor. Hisse senetleri bir anda satışa geçilince borsadaki hemen hemen tüm hisselerde sert düşüşler yaşandı. Borsa İstanbul yönetimi birkaç kez devre kesicileri uygulamak zorunda kaldı. Ve Türkiye Varlık Fonu devreye girdi. Kamu bankaları devreye girdi. Borsanın daha fazla dibe vurmasını önlemek için hisse alımları yaptılar. Tabii bütün bunların bir şekilde şeffaf olarak kamuoyuna da açıklanması gerekiyor. Bir taraftan böylesine olağanüstü bir satış furyası yaşanırken borsayı dengelemek için Türkiye Varlık Fonu'nun, kamu bankalarının veya kamuya ait portföy yönetim şirketinin devreye girerek hisse alımları yapmasıyla biraz toparlanır gibi oldu borsa. Özellikle banka hisselerinde bir toparlanma yaşandı. Ama tekrar başa dönecek olursak, sözlerimin başında vurguladığım gibi, İşin bu noktaya geleceğini herkes biliyordu. Başta Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek olmak üzere yaklaşık 10 ay önce bu fonlarda manipülasyon yapıldığını tespit ettiklerini, yani duyum değil, işte söylenti değil, tespit ettiklerini bizzat kendisi birinci ağızdan ifade etmişti. Sermaye piyasalarının o dönemdeki başkanı İbrahim Ömer Gönül, o da benzer süreçlerin farkında olduklarını ve gerekeni yapacaklarını, tedbirler alacaklarını söylemişti. Ancak Mayıs ayında İbrahim Ömer Gönül, eski SPK başkanı, görevden alındı ve şimdiki başkan Mahmut Sütçü, o dönem başkan yardımcısıydı, ikinci başkandı, göreve getirildi ve ondan sonra süreç biraz daha hızlandı. Ama sermaye piyasası kurulu asıl yatırımcıyı koruması gereken, borsada, fonlarda ve kul kıymet araçlarının yonları önlemesi gereken kurul nedense 10 ay boyunca en adımları gereken süratte atmadı. Hatta öyle ki bırakın yurt içini, yurt dışından peş peşe uyarılar geldi. Programlarımızda hatırlayacaksınız, zaman zaman biz bu uyarıları gündeme getirmiştik. Morgan Stanley, International Capital, MSCI, bu kurum Borsa İstanbul'da dahil küresel düzeyde borsalara endeks sağlayıcı, yardımcı olan bir kurul ve bu borsalarda hisseleri işlem gören şirketleri de kendi uluslararası endekslerinde değerlendiren, uluslararası yatırımcılara sunan bir kuruluş. Diğer taraftan yine bir başka endeks sağlayıcı Standard & Poor's, bir diğer endeks sağlayıcı Financial Times Stock Exchange. Bütün bu kuruluşlar peş peşe Sermaye Piyasası Kurulu'nu ve Borsa İstanbul yönetimini uyardılar. Dediler ki bakın, biz sizi yakın takibe aldık çünkü piyasa işlemlerinizde şeffaflık yok. Derinliği olmayan hisselerde manipülasyonlar var. Dolaşımda özellikle halka açılan yeni şirketler ve mevcut halka açık şirketlerin dolaşımdaki hisse miktarları bilinmiyor. Bu bilinmediği için çok sayıda sığ hisse
belirli birkaç alıcı satıcı tarafından alınıp satılarak gün içerisinde değeri olması gerekenin kat kat üstüne çıkartılıyor ve yükseltiliyor. Küçük yatırımcılar mağdur ediliyor. Biz Kasım ayına kadar sizi takibe alıyoruz. Kasım ayında hazırlayacağımız raporlarda ve değerlendirmelerde şayet bu açıklar, bu noksanlıklar giderilmezse bir takım yaptırımlar gündeme gelebilir diye uyarmışlardı. İşte bu uyarılar peş peşe gelince Sermaye Piyasası Kurulu bu adımları atmak zorunda kaldı ve sonuçta ortaya yüz binlerce kişi açısından yüz milyarlarca liralık bir mağduriyet çıktı. Tabii burada bir başka boyut daha var bu mağduriyetin. Bir de işin faizsiz finans kurumları çerçevesinde insanlar için gayrimenkul fonlarından yararlanma amacıyla kurulmuş işte Katılım Evim, Bir Evim gibi şirketler var. Bunlar da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun kontrolünde ve denetiminde. Buralarda bir tas havuzu oluşturuluyor. Bu havuzda oluşturulan biriken parayla işte 3 ay içerisinde, 5 ay içerisinde insanlara ev sahibi olacakları vaat ediliyor. Şimdi bu iki kuruluşu Kamu Bankası, Emlak Katılım Bankası satın almak üzere görüşmelere başladığını duyurdu. 130 fonun tasfiyesiyle ilgili olarak da İş Bankası ve Ziraat Bankası görevlendirildi. Daha önce Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye süresini 3 ay olarak açıklamıştı. Bugün yeni bir kararla tasfiye süresi 6 aya çıkartıldı. Ancak şu anda bile bu fonların piyasa değeri pula dönüşmüş durumda. 6 ayın sonunda bu bankalar ne yapacaklar? Bu fonları, fonlardaki hisseleri ve diğer menkul değerleri satacaklar. Bunları nakde dönüştürecekler ve ondan sonra burada pay sahibi olanların paralarını belirli bir sıra dahilinde ödeyecekler. Ancak şunu en baştan vurgulamak gerekiyor. Kimse bu fonlara yatırdığı tutarda geri alabileceğini ümit etmesin. Çünkü bu kadar fon ve hisse birlikte 6 aya bile yayılsa satıldığı zaman çok ciddi değer kayıpları olacak. Bu fonlara yatırım yapanlar yatırdıkları paranın %10'unu 15'ini bile 6 ay sonra geri alabilirlerse kendilerini şanslı saysınlar diyebiliriz. Şöyle ki işte Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul Yönetimi ki Borsa İstanbul'un bünyesinde denetleme kurulu var ayrıca. Diğer taraftan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu gibi piyasa yapıcı, düzenleyici kurulların hemen hemen hepsi bu 10 aylık süre içerisinde maalesef gidişat görüldüğü halde gereken adımları atmakta geciktiler ve ciddi mağduriyetler ortaya çıktı. Türkiye geçmişte buna benzer bir banker krizini yaşamıştı. Yine milyonlarca kişi yüksek faiz veren, arkalarında hiçbir güvencesi, garantisi olmayan banker furyasında paralarını kaybetti. Yine devletin yönlendirmesiyle kurlar düşük diye insanlar döviz kredisi almaya yönlendirildi ve ondan sonra kurlarda olağanüstü patlama yaşanınca yüz binlerce döviz zede ortaya çıktı. İşte 1999-2001 yıllarında bankacılık krizi yaşandı ve bankaların sahipleri tarafından içlerinin boşaltıldığı bilindiği halde müdahale edilmedi sürece ve en sonunda 20'den fazla bankaya el konulmak zorundaydı ve bu bankaların mevduat sahibi olan müşterileri yıllarca paralarını geri alabilmek için beklediler ve yük hazinenin üzerine bindi. Tabii şimdi şöyle bakılabilir, işte İş Bankası ve Ziraat Bankası bu fonları satıp paraları ödeyecek ama sadece o günkü değeri neyse o civardan. 16 ay sonra bu fonun piyasa değeri kaça düşmüşse, 5 bin lira yatırmışsa belki 500 lira alacak bu fonda payı olanlar. Ama devletin burada artık sorumluluk üstlenmemesi gerekiyor. Çünkü devlet bu gibi durumlarda sorumluluk üstlenip yükü aldığı zaman sonuçta bu fonda pay sahibi olmayan, bu hissede payı olmayan, borsada işlem yapmayan başka vatandaşların üzerine de mağduriyet biniyor. Çünkü sonuçta kamu kaynaklarıyla eğer bu mağduriyet giderilmeye kalkışılırsa, paralar ödenmeye kalkışılırsa sonuçta burada hiç payı olmayan kişilerin de üzerine hazine borçlanarak veya işte yeni vergilerle bir yük biniyor. Geçmişte bunun örnekleri yaşandı. İşte bu fon krizi de sözlerimin başında vurguladığım gibi göz göre göre gelen ve 10 ay öncesinden
ülkeyi yöneten, ekonomiyi yöneten, piyasaları düzenleme ve denetlemekle görevli olan kurumların, kurulların hemen hemen hepsinin bilgisi dahilinde gerçekleşen bir tablo. Şimdilik sorun karantinada diyor Sayın Mehmet Şimşek. Dileriz iş daha da büyümeden en azından bir piyasa olarak geçiştirdir, ama ortaya çıkan rakamlara baktığımızda, yurt dışına transfer edilen paralara baktığımızda, milyon eurolar, milyon dolarlar, milyarlarca liralar, bütün bunlar sonuçta ülkenin ve küçük tasarruf sahibinin kaynaklarıydı ve heba oldu gitti. Şimdi bunlar nasıl geri alınacak, geri alınacak mı, ne kadar geri dönecek, mağduriyetler nasıl giderilecek, bunu da önümüzdeki süreçte ortaya çıkacak tabloyla göreceğiz. İşte John Lennon, Beatles'ın kurucularından, şarkılarının pek çoğunun sözünü yazan John Lennon, 40 yaşında bir hayranı tarafından, fanatik bir hayranı tarafından New York'ta öldürülmeden önce yayınladığı albümdeki Imagine şarkısında bunu söylüyordu. Hayal edin. Hayal edin derken de işte açgözlülüğün olmadığı, insanların kısa günün kârı için birbirlerinin hayatını karartmadığı bir dünyayı hayal edin. Bir dinleyelim, daha sonra sözlerinin anlamı ne kadar büyük göreceğiz.

0: Hayal edin cennetin olmadığını denerseniz çok kolay. Altta bir cehennem olmadığını, üstümüzde sadece göklerin olduğunu hayal edin. Bütün insanların anı yaşadığını, ülkelerin olmadığını, uğruna ölünecek ya da öldürecek bir şey olmadığını, bütün insanların barış içinde yaşadığını hayal edin. Malın mülkün olmadığını, açgözlülüğe gerek kalmadığını, bütün insanların dünyayı paylaştığını hayal edin. Tek hayalperest ben değilim. Sizler de hayal edin, bizlere katılın dedi John. Imagine şarkısında hayal edin diye herkese çağrıda bulunurken, dediğim gibi İngilizlerin ünlü topluluğu Liverpool'lu işçi çocuklarının kurduğu Beatles'ın kurucularından birisiydi. Beatles'ın bilinen pek çok şarkısının sözlerini o yazmıştı. Aynı zamanda şair yönü de olan birisiydi. Ve bütün dünyanın, insanlığın barışı için mücadele etti. Gruptan ayrıldıktan sonra da mücadelesini bu doğrultuda sürdürdü. Ancak belirttiğim gibi fanatik bir hayranı tarafından New York'ta evinin önünde tancayla vurularak 40 yaşında hayattan koparıldı. Belki yaşıyor olsaydı. İşte bizlere çok daha güzel çağrılar içeren başka şarkılar, başka şiirler de yazacaktı John Lennon. Sevgili dinleyiciler, evet, açgözlülüğün olmadığı, malın mülkün olmadığı bir dünya hayal edin demişti John Lennon. Ama işte az önce sizlere fon piyasaları ile ilgili son tabloyu aktardım. Öyle ki bu fonlarda manipülasyon yapıldığını devletin tüm kurumları biliyordu. Piyasadaki herkes biliyordu. Hatta bu fonlara yatırım yapanlar da biliyordu. Çünkü öyle düzeylere yükseldi ki bu fonların değerleri. Örneğin Yalova'daki bir tersane halka açılmış. %20'si halka açık. Ancak bu tersanenin değeri Koç Holding'in 2-3 kat üzerine çıktı. Yani Türkiye'nin en köklü, 100. yılını geride bırakan en köklü, onlarca şirketi, fabrikası, sanayi, üretim tesisi bulunan Koç Holding'in üzerine çıktı bu Yalova'daki 25-30 işçinin çalıştığı halka açık tersanenin değeri. Diğer taraftan işte Destek Finans, aynı şekilde bu operasyon kapsamında tasfiyesine karar verilen kurulan bir tanesiydi. Destek Finans, Destek Factoring, Destek Holding'in piyasa değeri 25-30 milyar dolarlara kadar yükseldi ve sahibi Forbes listesinde Türkiye'nin en zenginlerinin birinci sırasına kadar çıktı. Kimse tanımıyordu bu insanı. İşte böyle oyunlar yapıldı bu fonlarda, böyle manipülasyonlar yapıldı ve insanlar adeta bu kağıtlara hücum edince de şimdi çok ciddi mağduriyetler ortaya çıktı. Sevgili dinleyiciler, bir başka mağduriyet alanı yine devletin gerçekten çok ciddi bir şekilde incelemesi, irdelemesi gerekirken ortaya çıkan tabloda bunların yapılmadığını bir anlamda somut şekilde gösteren bir farklı mağduriyet alanı, bu da gayrimenkul karşılığı vatandaşlık. Daha önce de, bundan 1,5-2 ay kadar önce de bu alan bir operasyon yapılmıştı yine gayrimenkul değerleri düşük gösterilerek, ardından daha yüksek değerden satış yapılmış gibi gösterilerek yabancılara vatandaşlık ve pasaport sağlandığı yönünde bir takım somut bulgulara ulaşılmıştı. Neden? Çünkü Türkiye işte dövize ihtiyacı olduğu gerekçesiyle 2018 yılından bu yana gayrimenkul karşılığı vatandaşlık uygulamasını başlattı. İlk etapta 1 milyon dolardı. Yani 1 milyon dolarlık bir gayrimenkul alan ve en az 3 yıl bunu elinde tutan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını elde edebiliyordu. Pasaport sahibi olabiliyordu. Sonradan bu tutar 250 bin dolara düşürüldü. Arkasından tekrar 400 bin dolara çıkarıldı. Ve bir sürü Suriyeli, Iraklı, Afganistanlı veya Orta Asya Cumhuriyetlerinden pek çok kişi işte bu gayrimenkul tutarını alır, ödüyor. Bir daire, bir ev satın alarak kendisi ve ailesi için Türk vatandaşlığını elde etti. Şimdi bugün sabah duyurulan yeni operasyonda 2011 taşınmaza el konuldu. Yani vatandaşlık karşılığı satın alındığı belirtilen 2011 taşınmaza el konuldu. 30 şirkete kayyum atandı. Bir turistik otel, 86 araç, 42 banka hesabı donduruldu ve bu dolandırıcılıkla da, daha doğrusu yasaların, yönetmeliklerin arkasından dolaşılarak gerçekleştirilen bu sahtekarlıkla da 1070 kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı aldığı ortaya çıktı. Bunların da vatandaşlıklarının iptali söz konusu. Ortaya çıkan mali tablo 3,5 milyar liralık bir usulsüz gayrimenkul satışını işaret ediyor. Tabii burada yine az önce fon olayında olduğu gibi burada da devletin güvenlik birimleri, istihbarat birimleri, tapu işlemlerini yapan emlak ekspertizleri, tapu kuruluşları, gayrimenkul alım satımına aracılık edenler, bütün bu süreçteki hemen hemen herkesin sorumluluğu var bu işlemde. Çünkü milyarlarca liralık bir piyasa, insanlara Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ve vatandaşlık veriyorsunuz. Aileleriyle birlikte bir daire alıyor 400 bin dolara. Hepsi Türk vatandaşı oluyor pasaport. Ama şöyle bir düşünün, son dönemde peş peşe yapılan operasyonlarda uluslararası suç örgütlerinin mafya, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama, bahis, kumar, fuhuş, insan ticareti gibi pek çok alanda dünyanın önde gelen mafya örgütlerinin liderleri, kırmızı bültenle arananlar var içlerinde, ama Türkiye'de yakalananlar da var. Bakman, Türkiye'de yakalananlara işte üzerlerinden Türkiye Cumhuriyeti pasaportu çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuşlar, pasaport almışlar, kimlik almışlar. Bodrum'da, İstanbul'da, Antalya'da villa almışlar, ev almışlar ve bunun karşılığında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup buraya yerleşmişler. Suç örgütünü de Türkiye'den yönetmeye başlamışlar. Zaman zaman aralarında çatışmalar çıkıyor. Şimdi böyle bir tabloda milyarlarca liralık bir vatandaşlık ticareti söz konusu. Ve burada da yine bir kamusal ihmalden söz etmek mümkün. Çünkü bu kişiler hakkında gerekli istihbaratın yapılması, alım satımların gerçekliğinin, ödenen paraların o gayrimenkulün gerçek değerini yansıtıp yansıtmadığının, bir sahtekarlık olup olmadığının tespit edilmesi mümkün iken, aradan yıllar geçtikten sonra şimdi operasyonlarla bu organizasyonların ortaya çıkartılması ve şirketlere, mal varlıklarına el konulması, vatandaşlıkların iptal edilmesi, tabii bu da yine zararın neresinden dönülse kârdır dememizi gerektiren bir durum. Geçtiğimiz hafta önemli operasyonlardan bir tanesi de hatırlayacaksınız. Yaş sebze ve meyvede fahiş fiyat uygulayan şirketlere, piyasayı kontrol eden şirketlere yapılmıştı. Bu şirketlerin 41 yöneticisi için gözaltı kararı çıkartılmıştı. Şimdi bu gözaltına alınan 41 hal, sebze meyve komisyoncusu, ithalatçısı, ihracatçısı, pazarlamacısının 40'ı tutuklandı. Bunlar sahte faturalarla, naylon faturalarla üreticiden düşük bedelle aldıkları ürünleri daha yüksek fatura bedeli düzenleyerek marketlere, yükatlarla, raflara satmakla suçlanıyorlardı. 40 kişi bu çerçevede tutuklandı. 40 şirket sahibi önde gelen Türkiye'deki gıda ve yaş meyve sebze piyasasını büyük ölçüde kontrol eden şirketler bunlar. Şimdi acaba bundan sonra sebze meyve fiyatları düşer mi? Madem bu organizasyon açığa çıkarıldı, onu önümüzdeki günlerde fiyat etiketlerinden göreceğiz. Ancak gerçekten bu konuda en masum kesimin üretici olduğunu ortaya koyan bir veri var elimde. Türkiye İstatistik Kurumu tarım üretici fiyatları endeksini açıkladı. Ağustos ayında tarım üretici fiyatları endeksinde yıllık artış %21,9. Oysa tüketici fiyatları, yani Türkiye'nin resmi enflasyonu %30. Yani tarımda üretim yapan üretici normal enflasyonun %10 altında bir maliyetle ürününü üretmiş. Reel olarak %10'a varan bir gelir kaybına uğramış. Buna rağmen üretmeye devam ediyor. Gıda enflasyonu %33 ama üretici fiyatı %21 artmış. Yani gıda enflasyonu üretici fiyatlarının 12 puan üzerinde artmış. Böyle bir tabloda üreticiler gerçekten ürettiği ürünün tüm maliyete ve girdilere rağmen karşılığını alamazken, fiyat artışları %20'lerde, 21'lerde gezinirken, ülkedeki enflasyonun %30'un üzerinde olması, gıda enflasyonunun %33'ü aşması, hatta %34'e yaklaşması ve bu sadece sebze meyvede değil, ette, sütte, süt ürünlerinde, hepsinde böyle bir tablonun ortaya çıkması, işte bu aradaki zincirin denetim ve kontrolünün yine kamu tarafından yeterince yapılmadığını gösteriyor. Yoksa böyle 40 kişi tutuklandığı zaman piyasayı kontrol eden bu komisyoncular, hal yöneticileri, sebze meyve ihracatçı ve ithalatçıları, daha bunlar eğer bu şekilde kontrol ediyorsa, o zaman gıda komitesinin, bakanlardan oluşan gıda komitesinin, yine bakanların yer aldığı, üst düzey bürokratların yer aldığı fahiş fiyatla mücadele komitesinin işlevi nedir? Bu komiteler son 3-4 yıldır faaliyet gösteriyor. Piyasaları regüle etmek için, düzenleyip denetlemek için kararlar alıyorlar. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı benzer şekilde piyasaları ve üretimi kontrol etmek için bir takım çalışmalar yürütüyor. Ama bunların 40 kişi Türkiye'deki yaş meyve sebze piyasasını denetleyip dilediği fiyatı tüketiciye, dilediği fiyattan ürün satmanın yollarını bulabiliyorsa, o zaman burada da ciddi bir denetim açığından, kontrol açığından söz etmek mümkün. İşte Türkiye İstatistik Kurumu'nun Tarım Üretici Fiyatları Endeksi, üreticinin gerçekten enflasyonun çok altında maliyetlerle ürününü tarladan sattığını ve en masumun üretici olduğunu bizlere gösteriyor. Ankara'dan Haber Var programının bugünlük sonuna geldik. Çarşamba günü saat 15'te ben Zülfikar Doğan, Ankara'dan Haber Var programıyla tekrar karşınızda olacağım. Bu süre içerisinde bize görüş ve önerilerinizi, eleştirilerinizi 0505 171 66 56 numaralı WhatsApp hattımızdan iletebilirsiniz. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var sona erdi.
0: 2025 yılını hükümet aile yılı ilan etmişti. Kadınlara doğum izninin uzatılması, gençlere evlilik kredisi verilmesi gibi bir takım adımlar atıldı. Fakat Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 verilerine baktığımız zaman aksine aile yılında evlilikler düşmüş, boşanmalar artmış, evlilik yaşı yükselmiş. Yani bir takım işte 150-200 bin lira evlilik kredisi vermekle, mobilya desteği sağlamakla veya işte gençlere haydi erken yaşta evlenin demekle bu sorun çözülmekten oldukça uzak görünüyor.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var. Pazartesi ve Çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz seçim tarihiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kanır tüm mirasını hayat arkadaşı sanatçı Jülide Kural'a bıraktı. Norveç parlamentosu Jeffrey Epstein'in bazı Norveçli isimlerle bağlantılarının soruşturulması kapsamında açık toplantılar düzenleyecek. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz seçim tarihiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Seçimlerin Mayıs 2028'de yapılacağını belirten Yavuz, seçimlerin öne alınması için uzun bir süreye ihtiyaç olmadığını ifade ederek henüz bu konuda alınmış bir karar olmadığını vurguladı. Yavuz, ama ben ondan çok kısa bir süre önce seçim yenileme kararının alınabileceğini ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da aday olacağını öngörüyorum diye konuştu. Balıkesir'de orman yangını çıktı. Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Koca Avşar mahallesindeki arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir'de 2018 yılında bir inşaat şantiyesinde ölü bulunan 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin hazırlanan ek iddianame kabul edildi. 26 sanık hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve yalan tanıklık suçlarından 6 ayla 7,5 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi. Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır ölümünden 4 yıl önce noter huzurunda hazırlattığı vasiyetinde tüm maddi ve manevi mirasıyla telif haklarını hayat arkadaşı sanatçı Jülide Kural'a bıraktı. İnanır ve Kural'ın avukatı Bişar Abdi Alınak, usta sanatçının mirasının tamamını Kural'a bıraktığı vasiyetini doktor raporunun yanı sıra iki tanık huzurunda Beyoğlu 48. noterinde hazırlattığını açıkladı. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura hayatını kaybetti. Burhan Özfatura ani kalp durması sonucu kaldırıldığı hastanede 83 yaşamını yitirdi. Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan oyuncu Afra Saraçoğlu yurt dışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında tanınmış birçok isim hakkında tutuklama kararı verilmişti. Öğretmen veli görüşmelerinde yeni dönem başlıyor. MEBİM üzerinden telefonla 7 gün 24 saat randevu alınabilecek. Randevusu olmayan veli öğretmenle görüşemeyecek. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail medyasına göre ABD ziyaretini planlanandan daha fazla kısaltma kararı aldı. Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapacağı gün doğrudan New York'a uçacağı ve konuşmasının ardından ABD'den ayrı bildirildi. Yeni plana göre İsrail Başbakanı Teksas ziyaretini gerçekleştirmeyecek. Dünyanın en kritik enerji geçiş noktası Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankeri kaynağı henüz tespit edilemeyen bir mühimmatla hedef alındı. Olayda iki mürettebat hafif yaralanırken saldırının arkasındaki gizem ve bölgede yükselen gerilim uluslararası deniz ticaretini teyakkuza geçirdi. Norveç parlamentosu ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in bazı Norveçli isimlerle bağlantılarının soruşturulması kapsamında açık toplantılar düzenleyecek. Bu kapsamda mevcut ve eski Dışişleri Bakanları ifade verecek. 2005-2012'de Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Başbakan Stor'un da toplantıların ilk günü olan 30 Eylül'de ifade vereceği belirtildi.
0: Ekonomi.
1: TOKİ'nin geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için düzenlediği %25 indirim kampanyası yarın başlayacak. Yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının faydalanacağı kampanya için vatandaşlar 19 Ekim'e kadar satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankalara başvurabilecek. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.183 puanda, İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 80 kuruş, euro 58 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.824, çeyrek altın 11.137, tam altın 44.398, ata altını da 45.053 lira. Yayın yayınımız Ceyda Karan'ın sunduğu Eksen'le devam edecek.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
2: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 21 Eylül 2026 günlerden pazartesi, bir hafta daha haftaya daha başlıyoruz. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Oldukça yüklü bir dünya gündemi var. Tabii sonbaharla birlikte uluslararası küresel gelişmeler, uluslararası ilişkiler, diplomasi, savaşlar tabii hızlanıyor. Ama tabii bu hafta da Birleşmiş Milletler'e dikkatler çeviriyor. İran Savaşı'nın, Babülmendeb krizinin gölgesinde BM Genel Kurulu 81. Genel Kurulu toplantıları başlıyor. Yarın başlayacak. Tabii liderler, 193 üye ülke var Birleşmiş Milletler'e. Liderler ya da ülkelerin temsilcileri Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki BM Genel Merkezi'nde olacaklar. Ana tema biraz ironi, güveni yeniden tesis etmek. Ortada pek güven diye bir şey kalmadı tabii ki, ama böyle koymuşlar. Antonio Guterres başkanlığındaki BM sekreteryası, tabii artık Guterres'ten de kurtuluyor dünya diyebiliriz. 10 yıldır ne işe yaradığı belli olmayan bir genel sekreter, gerçi Ocak ayında görevi bırakacak ama yerine yeni bir isim seçilecek. Daha sonra o gelişmeleri aktaracağım sizlere de. Bu hafta sonu gergin geçti. Özellikle dün Amerika Birleşik Devletleri'nin Yemen'e saldırısı bekleniyordu. Camp David ziyaretini yarıda kesti Donald Trump. İran konusunda bir takım kararların eşiğinde olduğunu söylemeye devam ediyor. Şimdi tabii BM vesilesiyle vize verilen İran Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanı yola çıktı. Sanıyorum Katar'a uğrayıp gidici İran heyeti olacak ve Pezeşkiyan'la Trump'ın görüşmesi olasılık dahilinde. En azından Donald Trump böyle söylüyor. Aktaracağım İran'la ilgili gelişmeleri. Tabii Yemen krizi de Suudi Arabistan saldırılarıyla iyice alevlenmiş durumda. Hafta sonu başkent Riyad Sana hükümetinin hedefi olduğu dikkatler bir yandan bölgede. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dikkat çekici açıklamaları var. Özellikle Mekke ittifakı tabii tartışılıyor bütün dünyada. Ama sonuçta Suudi Arabistan sıkışmış gözüküyor. Enerji ihraç edemiyor dünyada, dünyaya. Avrupalıların durumu parlak değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin dizele ihracat yasağını değerlendirdiği iddiaları var. Tabii bir yandan İsrail meselesi, Netanyahu kısa kesecekmiş Amerika ziyaretini, o da BM'de olacak. Bütün bunlar olurken hafta sonu Donald Trump Grönland'ı bedavaya aldı diyebiliriz. Herkes Danimarka ile bir güvenlik anlaşması yapılmış gibi sunuyor ama Trump'ın ifadesiyle sonsuz ömürlü bir anlaşma. Artık Amerikan güçleri askeri anlamda Grönland'ı ele geçirmiş gözüküyor. Aktaracağım size. Avrupa medyası çok komik başlıklar atıyor. Yani egemen bir devlette olacak işler değil tabii. Danimarka'nın geri adımı çok açık biçimde görülüyor. Aynı zamanda tabii Trump'ın hafta sonu çıkışları arasında bir bugün programın son bölümünü ayırdığım, ne zamandır radyomuzun programcısı yeni şeylerde heyecanla takip ettiğimiz Aya'nın peşindeydim. Yapay zeka ile ilgili son 10 günde inanılmaz tartışmalar döndü ve bu hafta sonu da Donald Trump bir AI ya da yapay zeka birliği kuvveti. Bu tabii ki Pentagon'a mı bağlı olacak bilmiyoruz ama askeri anlamda bir yapay zeka kuvvetleri kuracağını duyurdu. Çin'le şimdiden bir itiş kakış hali var. Bir yandan da uzmanlar uyarıyorlar. Eğer yapay zekayı engellemezsek çok hızlı gelişiyor, insanın sonunu getirecek diyorlar. Göreceğiz. Hafta sonu ben tabii tümüyle yanıldım. Donald Trump Amerikan Kongresi'nden çıkan Rusya, İran da var ama asıl önemli tabii bu Rusya'ya yaptırımlar. İmzalamaz herhalde, yani çok rasyonel değil diye düşünüyordum. Lindsey Graham'ın Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Çin, Hindistan gibi Amerikan müttefikleri de tabii var işin içinde. Şahin, Lindsey Graham'ın Temmuz'da ölen siyasetçinin adına çıkardıkları yaptırım tasarısını onayladı. imzaladı Donald Trump. Kongre onaylamıştı. Büyük yanıldım doğrusu. Yani gerçi uygulamasında bakacağız elbette. Çin'in, Hindistan'ın tabii tepkileri var burada. Şimdi BM Genel Kurulu'nda da bunlar muhtemelen tartışma konusu olacak. Özellikle İran konusunda Ankara'nın arka arkaya Amerikan nizamına uygun hareket etmesi yine dikkat çekici. Oradan da notlarım olacak. Ve tabii hafta sonu tamamlandı. Dün itibariyle Rusya Federasyonu Duma ve bölgesel seçimlerde yapıldı. İlk sonuçlar çıkmış durumda. Ukrayna krizinden çok sayıda başlığım var. New York'ta Trump Zelenski ile görüşecek ve Avrupa kanadından da sonsuz militarizasyon ve Rusya ile açıkça kolları sıvayıp savaşmaktan bahseden liderler var. Bu koşullarda Almanya'da bir de beklenen seçimler. Mecklenburg, Batı Pomeranya ve Berlin'de seçimler oldu. Tahmin edeceğiniz gibi merkez sağ diyelim, Hristiyan Demokratlar çöktü. Berlin'de ilginç bir Türk aday başbakan, eyalet başbakanı adayı, kadın aday ipi göğüslemiş gözüküyor ama genel anlamda AfD'nin Almanya için alternatifin zaferinden bahsedebiliriz efendim. Evet, hepsini aktarmaya çalışacağım hafta sonu gelişmelerin. Programın son bölümünde de sevgili Serhat Ayan'la dünyanın başında bunca bela varken bir de üstüne yapay zeka belası mı karşımızda, abartılıyor mu bu işler, insanlığın hayrına kullanılabilir mi yoksa ölümcül sonuçlar mı doğuracak, bunları konuşacağız, değerlendirmelerini alacağım Serhat'ın. Başlamadan önce hatırlatalım, Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi, sağ üst köşede kulaklık sembolünü tıklamanız yeterli. Telegram kanalına katılabilirsiniz Sputnik Türkiye'nin, yahut X'ten de canlı yayınlarımız oluyor. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Diyelim başlayalım.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
2: Evet, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurum oturumları Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde başlıyor. Genel merkez orada, son yıllarda tartışılsa bile bir kimse kıpırdatamıyor genel merkezden. Yarın itibariyle yani 22 Eylül 28 Eylül tarihleri arasında tabii 150'den fazla devlet ve hükümet başkanı katılacak. Antonio Guterres artık genel sekreterliği sona eriyor. Son kez açılışı yapacak. Donald Trump'ın tabii ev sahibi, ülke lideri olarak konuşması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıktı. New York'a ulaştı. Türkiye evinde temasları da vardı gördüğüm kadarıyla. O da ilk gün yani 22'si diyorum. Dördüncü sırada konuşmasını yapacak. BM Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek. Genel kurulun bu seneki teması güveni yeniden tesis etmek olarak seçilmiş. Pek çok toplantı yapılıyor liderlerin hitaplarının dışında. İşte çok taraflı sistemi güçlendirmek, artan jeopolitik gerilimler, iklim, küresel sağlık, nükleer silahsızlanma, işte kalkınma meseleleri. Ama tabii ki bütün bu dünya diplomasisi New York'a taşınacak. Bütün bu gelişmeler, bütün bu temalar Gazze krizi, İran savaşı, şimdi Yemen krizinin gölgesinde kalacak. Büyük bir güvenlik alarmı verildi. Netanyahu tabii İsrail'i temsil eden Amerika'ya gidiyor. Öncesinde Texas'a gidecekmiş, oradan New York'a geçecekmiş ama kısaltmışlar turunu. Biraz da güvenlik durumundan çekiniyorlar. Tabii kimse Netanyahu'yu UCM nedeniyle tutuklamayacak ama New York Belediye Başkanı'nın iddia ettiği gibi yine de gergin bir durum var. Acaba bir facia, bir gelişme mi olacak diye insan tedirgin olmuyor değil bu koşullarda. İsrail'in BM temsilcisi şimdiden İran'ı tehdit etti. Bize eğer bir saldırı olursa hiç kimseyi beklemeden, Amerikalıları iplemeden biz saldırırız gibi. Diplomasi platformu olması gerekiyor BM kurulu ama tabii ki böyle tehdit sözleri şimdiden uçuşuyor. Bütün bunlar tabii Donald Trump'ın Cuma günü aktardım. Henüz karar vermedim, işte karar vereceğim, büyük bir kararın eşiğindeyim gibi açıklamalar olmuştu İran Savaşı ile ilgili olarak. Ama kimse bu konuda iyimser değil efendim. Hafta sonu JP Morgan bu tabii küresel piyasalarında nabızlarını tutuyorlar. Analistler, yani bankanın analistleri, Trump'ın artık bütün en son yaptırım kararlarıyla, İran ekonomisini boğma kararlarıyla tüm kırmızı çizgileri aştığını ve bu savaşın artık ucunun bucağının gözükmediğini söylüyorlar. Öyle bir saptama yapmışlar. Artık dolar zaten gerçi işte bugün biraz 101 dolara düşmüş durumda. Dolar eşiğinde aşılmış durumda benzin fiyatları. Amerika'da da öyle, ara seçimlere Donald Trump 3 Kasım'a açıkçası galon başına Amerikalıların görmediği fiyatlar, işte faiz arttırımı, enflasyonda yükseklikle gidiyorlar ve kimse de iplemiyormuş gibi. Gerçekten dünyaya böyle hiç bugün, yani oturup şaşa kalacağımız bir felakete koşuyor. Bugünden öngöremeyeceğimiz yahut da bütün taşların döşendiğine zaten tanıklık ediyoruz. Bilmiyorum. Hafta sonu Trump'ın tabii bir de üzerinden baskısı, çünkü Suudi Arabistan Temmuz ayında Sana havaalanını vurarak başlattığı saldırılarla başka bir krizi, Hürmüz dışında Babülmendeb ve Kızıldeniz hattını ateşlemiş gözüküyor ve Amerika'dan da yardım talep ediyor. 100'den fazla Amerikalı danışman sahada çalışıyorlar. Öyle haberler Batı medyasında çıktı ama Amerika doğrudan daha önce yaptığı gibi Yemenlileri vurmadı. Yani bir sonuç da doğurmamıştı. Şimdi bu sefer tabii yine de üzerinde baskı var. Suudilerin baskısı diyebiliriz. Camp David'e tatil için işte Amerikan başkanlarının dinlendiği yere gidiyor Trump ve böyle bir gerginlik oldu. Amerikan büyükelçileri, büyükelçilikleri koordineli biçimde güvenlik uyarıları yayınladılar. İşte İran seyahat, zaten oraya seyahat etmeyin diyorlar. Irak, Lübnan, Suriye, Yemen, Gazze, Suudi Arabistan, yerlendirin falan, Bahreyn, bütün bunlar, Umman, Katar kuvvet, yani bütün bölge çapında bir uyarılar silsilesi geldi. Sonuçta dün akşam saatlerinde Beyaz Saray'a erken döndüğü Trump'ın günlük etkinliklerini iptal ettiği, son Yemen'e saldırı seçeneklerini değerlendirdiği bilgileri aktardı ve aktarıldı ve bugün itibariyle anlıyoruz, New York Times gazetesinin iddiasından, daha doğrusu Trump daha, yani bütün talimatlar verilmiş, Suudi Arabistan'da Yemen'e hava saldırısı yapılması için ama kararından son anda vazgeçmiş, hatta bombalar savaş uçaklarına yüklenmesine rağmen talimatı pazar günü, dün öğleden sonra saatlerinde iptal etmiş. Tabii Trump açıklamalar da yaptı. Fox News'a işte İran'da karar verme aşamasındayım, çok uzak bir gelecekte olmayacak dedi. İşte bütün bir ulusu patlatacak mıyım, ne zaman yapacağım, akıllı dursunlar. Yine kendine özgü ifadeler. Tabii genel kurul vesilesiyle bu hafta İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın başka bir mucize ya da son anda bir iptal gerçekleşmezse vizeler verildi. Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesi bekleniyor. Trump'a Pezeşkiyan'la görüşür müsünüz diye, görüşmeye açık mısınız diye sordu Fox'ta. O da açık olacağını söyledi. Kim bilir, belki de görüşürler. Ama tabii ki dış politika kararlarının verildiği merci Cumhurbaşkanlığı değil İran'da. Bunu her ne kadar ülkeyi temsil ediyor olsa da hatırlamak gerekiyor. Abbas Arakçı New York'a Dışişleri Bakanı hareket etti ama o da Katar'a, arabulucular devrede Katar'la Pakistan. O da önce bir Katar'da temaslarda bulunacak. Bütün bunlar olurken tabii İran'dan arka arkaya hafta sonu Amerika'ya askeri uyarılar geldi. Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ortak karargah, Amerika'nın kendi savaş başlatmaya hazırlandığı, tekrardan istihbaratını aldıkları, eğer böyle bir

hatlardan vazgeçmiyor tabii İranlılar. Dolayısıyla yani 7 şart kabul olmazsa savaşa da hazırız gibi bir yandan da arabulucuların çalıştığını buradan anlıyoruz. Zaten Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi bugün Tahran'a gitti. Katar 2 haftadır uğraştığını açıkladı dışişleri sözcüsü kanalıyla. Yani bir yandan tabii ki Amerika Birleşik Devletleri karşısında geri adım atmayan bir İran var. Diğer yandan da mutabakata geri dönülebilir mi diye. Çünkü Amerika'nın da kendi içinde sıkıntıları Batı medyasına yansıyor. İran savaşının maliyeti 3 Eylül itibariyle 43.6 milyar dolar. 8 ülkede CENTCOM'un gördüğü üsler, zarar gördüğü CENTCOM'a ait üsler buna dahil değil, bu maliyete, mühimmat vesaire, stoklarda sıkıntılar yansıyordu. Aynı zamanda personel sayısı ile ilgili cuma günü akşam saatlerinde Washington Post gazetesinin haberi düşmüş. Pentagon 18 asker öldü diye açıklamıştı ama 23 olabilirmiş. Yani bu neyi değiştiriyor bilmiyorum. Çok daha fazla olabilir tabii ki bu sayı. Bilemiyorum. Bunlar belki yıllar sonra ortaya çıkacak ama mühimmat ve silah meselesi çok ciddi. Bloomberg haber ajansına bakılırsa kritik silah teslimatları ile ilgili Amerikan tarafı müttefiklere 5 yıla varan gecikmeler yaşanabileceği uyarısında bulunmuş. İşte Almanya gibi Avrupa'daki müttefikler yani stoklar tükendiği için yenilerini yapamayacaklar. Suudi Arabistan'da var bunun içinde, Japonya'da var, Almanya'da var. Kiev'e Patriot filan ne kadar gönderebilecekler, yeni bir takım mühimmatlar gönderiyorlar ama Patriot önleme füzeleri dahil değil anladığım kadarıyla. Şimdi tabii ayrıca geçen hafta aktarmıştım, bütün Amerikan üslerinde acayip bir hasar var. Fotoğraflarıyla yayınlandı, Amerikan askerleri artık çekmişler herhalde, bir yerlerden sızdı. NBC'si, ABC'si, en son Meidas Touch Network Amerika merkezli baya böyle bir Amerikan askerleri için güçlendirilmiş bir sığınağın da hedef olduğunu, yani askerlerin çünkü hani açıkta yakalanabilirler belki ama sığınağın içerisinde güçlendirilmiş yapıların içerisinde vurulmaları tabii çok enteresan. Böyle bir durum var efendim. Bütün bunlar olurken geçen hafta sonu, ben atlamışım bunu biraz ya da görmedim belki cuma günü, Amerikan Dışişleri Bakanlığı BM, şimdi BM Genel Kurul oturumları başlıyor ve BM İnsan Hakları Konseyi'nde üyeliğini ve konsey çalışmalarına katılımını tamamen durdurdu. Çünkü konsey bir bağımsız komisyon kurmuştu. O komisyon İran'da 28 Şubat'ta başlayan savaştaki Amerikan eylemleri, özellikle iki eylem öne çıkıyor. Bir tanesi Minab'daki bu Şecere-i Tayyip'e ilkokulunun vurulması. Öbür ikinci saldırıda Lamert saldırısı Fars eyaletinde. Bu da bir spor kompleksiydi, hatırlayacaksınız. Bunların doğrudan savaş suçu olduğuna hükmetmişler. Dolayısıyla Amerikalılar da sinirleniyor ve komisyondan çıkıyorlar. Zaten biraz da açıkçası Trump yönetimi buna teşne gözüküyor. Daha önce de bazı BM kuruluşlarından çekilme kararı almışlardı. İnsan Hakları Konseyi üyeliğine de aday olmayacaklarını açıklamışlardı. Dolayısıyla aslında çok bilmedik, tahmin bir tavır değil. Ama bununla da kalmıyor. Bugün itibariyle Wall Street Journal gazetesinde gördüm. ABD Uluslararası Ceza Mahkemesi, BM'nin en üst mahkemesi değil, Roma statüsüyle kurulan meşhur Yugoslavya Savaşı'nın, yani Batı dünyasının hegemonyasını tesis eden o yargı, evrensel yargı arayışının cisimleştiği yer, Netanyahu hakkında tutuklama kararı almıştı Uluslararası Ceza Mahkemesi. İşte onu ortadan kaldırmak üzere de Amerikalılar kolları sıvamışlar. Kapsamlı yaptırımlarla yapacaklar bunu. Mahkemenin işte finans sisteminden kopartacaklar mahkemeyi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ben yine bunu atlamışım Temmuz ayında, tatil izindeydim tabii, bu CM'yi tuğla tuğla yıkacaklarını söylemiş durumda. Zaten yani başsavcıları, hakimleri onlara bir takım yaptırımlar uyguluyorlar Amerikalılar ama artık UCM'yi de ortadan kaldıracaklar. Öyle gözüküyor. Evet, böyle bir resim varken bir de tabii 10 gündür 15 gündür yemek Yemen'i konuşuyoruz. Cuma günü bıraktığımız yerde Suudi Arabistan'ın 2 haftalık bir ateşkes önerdiği, buradan müzakere teklif ettiği haberleri yansımıştı. Yemen başkenti Sana'da devasa cuma akşamı, bir cuma günü

akşam saatlerinde bir miting düzenlendi. Özellikle Sana hükümetinin, bazıları Husiler ya da Ensarullah diye anıyor. Tabii Husiler bir aile, Ensarullah bir siyasi hareket ama Yemen Sana yönetimi ondan ibaret değil elbette. Yönetim olarak söylüyorum. Yani kimileri devrimci hükümet diyor, kimileri darbeci diyor. Bilemiyorum nereden bakıyorsanız oradan göreceksiniz ama Mekke'yi, yani Alkent'i vurdukları iddiası Suudi koalisyon tarafından ortaya atılmıştı. Çok şiddetli bir biçimde reddettiler. Hakikaten de dindar insanlar, yani Yemen'de kutsal yerlerin Mekke'de hedef almaları çok da akla yatkın değil. Nitekim bu mitingde de Mekke uğruna canımızı feda ederiz sloganlarıyla Yemenliler yürüdüler. Hatta bir de tabii Suudileri protesto ediyorlar. Mitingde bir IŞİD saldırısı planlandı ve engellendiği bilgileri de yansıdı. Tabii Ensarullah'ın politbüro üyelerinden birisi Suudi Arabistan'ın Yemen'de cami yıktığını, camilere saldırdığını, 303 Saada'da ülke genelinde 1200'den fazla camiyi hava saldırılarında yıktıklarını söylüyor. İlginç tabii burada, yani işin tabii kutsal kapışmaya da dönüştü bütün bunlar. Cuma gecesi Suudi Arabistan tabii yeni misillemeler geldi. Yemenliler, Sana hükümeti diyor ki bir haftada 300'den fazla bize saldırı yaptılar. F-15 uçaklarıyla Taiz vilayetinde sadece 26 saldırı yaptılar. Toplam hava saldırısı 300'ü buldu dediler ve cumartesi günü de Sana hükümetinin misillemesi geldi. İlk defa Riyad'ı hedef aldılar. Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ın tatil sarayına da balistik füze fırlatıldığı haberlerini gördüm. Cidde, Taif, Yanbu, Hamis, Muşayt, Riyad, El Ula, hepsine saldırılar Ensarullah'tan. Hatta Riyad'da uluslararası havaalanında bir yakıt deposu, depolama tesisinin Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nda vurulduğu haberleri geldi. Aramco, Suudi Arabistan'ın petrol devi Aramco'nun yakıt tanklarının vurulduğu görüntülerden anlaşılan biraz o, öyle söyleyeyim. Evet, hakikaten büyük bir gerginlik var. Bu hafta tekrardan Yemen'e, yarın da bakacağız. Yemen Türkiye için önemli. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke ittifakı henüz anlaşma meclise gelmedi. Ama herkes o anlaşmayı sorguluyor. Ensarullah hareketinden de bir uyarı gelmiş üç ülkeye. Muhammed El Farah diyor ki, yani iç savaşlara ve iç çatışmalara sürüklüyorlar sizi, bu yolla sizi zayıflatacaklar, dolayısıyla Amerika ve İsrail'in oyununa gelmeyin. Daha sert uyarılarda bulunanlar olduğuna dair haberler gördüm ama benim dikkatimi çeken El Farah'ın söyledikleri oldu. Şimdi tabii Trump Yemen'i vuracak mı? Vursa ne elde edecek? Pakistan vursa ne elde edecek? O kadar spekülasyon dolu ki ortalık, karadan işgale girişecekleri yolunda. Dünyanın her tarafında acayip şeyler oluyor zaten. Yemen cephesi de doğrusu eksik değil. Suudi Arabistan'ın tabii Amerika Birleşik Devletleri sırf kendisinin yanında yer alsın diye bir çizgi değişimine gittiği iddiaları da var. Financial Times gazetesinde Amerikan dolarına daha önce bağımlılığı azaltan Çin öncülüğünde dijital para birimi ve blok zinciri ödeme sistemi vardı. Bunun içindeydi. Ama zaten şimdi petrol de ihraç edemiyor ve bundan çekildiği, bu durumda Trump'ın şartlarını kabul edildiğine yoruluyor. Bilmiyorum ne kadar doğru. CIA şefi, bu arada CIA direktörü John Ratcliffe de Kahire'yi ziyaret etti hafta sonu. Mısır Cumhurbaşkanı El-Sisi ile görüştü. İstihbarat başkanıyla da, yani hem bütün bölge, hem tabii ki Yemen, Kızıldeniz hattı ucu, Kızıldeniz'in Sana hükümeti bir tek Suudi tankerlerini ve İsrail'i engellediklerini, hatta İsrail'i engellemedikleri bile söyleniyor. Bilemiyorum. Batılı tankerleri engellemiyorlar. Suudi Arabistan'ın kendilerine yönelik blokajını
kaldırmasını istiyorlar. Çok uzun zamandır devam ediyordu. Şimdi bu koşullarda tabii gözler Türkiye'de. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları oldu hafta sonu. İlginç açıklamalar yani bütün dünyanın ilgisini çekti. Son durunun Husiler diye bir kere ilginç, yani Türkiye Dışişleri Bakanı bir aileyle anıyor. Yani bir koskoca bir aile bütün bir ülkeyi nasıl yönetebilir, ben de hakikaten bilemiyorum. Geçen hafta Alptekin Durus'la konuşmuştuk bu meseleyi. Husilerle olan sorun son 10 yıldır var. Gelinen noktada tabii Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, altyapısına yönelik çok ciddi saldırılar görüyoruz. Bizim anlaşmamıza baktığımızda ülkelerin birbirlerine müttefiklik sorumluluğu var. Cumhurbaşkanı sözünün eri olan bir lider devlet olarak imza attığımız konu var. Bu konuda dayanışma içerisindeyiz. Yalnız tabii ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'ın Yemen'deki eylemlerini çok sert biçimde, hakikaten 10 yıldan fazla tabii ki, çok sert eleştiri laflarını hatırlıyorum doğrusu. Biraz tutum değişikliğine işaret ediyor bu durumda, eğer Hakan Fidan'ın açıkladıkları şekilde bakılıyorsa. Aslında o da biraz temkinli davranmış. Durum analizlerini değerlendirdiklerini söylüyor. Tabii Mekke İttifakı üyeleri olarak görüşmeleri olduğunu söylüyor. Askeri ihtiyaçlar, belli teknik konular olabilir. Yani bunları zaten karşılarız diyor. Zaten bir de bir NATO benzetmesi sürekli 5. madde açıklandığı için, hani 3 silahşörler, birimize yapılan, herkese yapılan şeklinde. Bunu tabii itibarsızlaştırma operasyonu olarak nitelendirip gülüp geçtiklerini söylemiş. Yani 1952'den beri Türkiye NATO üyesi, yani zaten 5. madde pek işletilmedi. Hani 11 Eylül sonrası Amerika sadece işletti. Yani daha imzalanalı 3 ay bile olmayan bir anlaşma söz konusu burada. Hani erken eleştiri olarak bakıyoruz bunlara. Çok oyun değiştirici bir platform olacak. Tabii platformla ilgili tartışmaları daha da körükleyecek açıklamalar diyebiliriz. Çünkü herkes bir şekilde işte Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye Türk askeri talep edeceği, hatta belki ettiği iddiaları, spekülasyon bunlar. Suriye'den bir takım radikal savaşçıların Yemen'e sürülmesini istediği, hafta sonu Türkiye Today diye bir organı böyle bir iddiaya yer vermiş Suudi kaynaklara dayanarak, ama Şam'daki Ahmed el-Şara, namı diğer Ebu Muhammed Jolani yönetimini bunu reddettiğini, yani bireyler bağımsız olarak gitmek istiyorlarsa tabii onları bilemeyiz, ama hani sürü halinde tabii bölgedeki bütün son 15 senede bütün değişiklikler tabii Amerika'nın jeopolitik çıkarları doğrultusunda ulus yıkımı projesinde kullanılan bir siyasal İslam, hepimizin yakın tarih hafızalarımızda, gerçi biraz balık hafıza oluyor ama tabii tek yer değil. Biraz da Yemen zor bir yer. Yani doğusu çöllük, insan yaşamıyor zaten. Batısında da çoğunluk hükümetinin hegemonyası var. Tabii ki nüfusu onlar yönetiyorlar. İddialar çok özetle. Personel eğitmen arandığı, efendim Suudi Arabistan çok da savaşçı bir güç değil. Böyle dış koruma ile olaya yaklaşıyor. Bir şekilde iç hukuk mekanizmaları daha tabii parlamentoda onay da almadı. Biz bilmiyoruz anlaşmanın içeriğinde tam olarak ne olduğunu. Bir bildiri var, deklarasyon var şimdilik. Dolayısıyla da yani hangi akıllı Yemen'e dağlık batı tarafı tabii, Afganistan'dan bile zor bir coğrafya olarak hani anılıyor. Hangi akıllı gidip Yemen'e karadan işgale kalkışır, orasını doğrusu kestiremiyorum. Ama tabii bütün bunlar zorluyor. Çünkü enerji, Doğu Batı koridoru kapandı. Geçen hafta da aktarmıştım size. Onarım çalışmaları 5-6 hafta deniyor ama daha ağır olabilir durum. Nitekim Kızıldeniz üzerinden bugün gelen bilgiler, günlük 7 milyon varil kapasiteli Doğu Batı ham petrol boru hattının tamamen 10 Eylül'den itibaren kapalı olduğu ve Suudilerin petrol ihracatının tümüyle durduğu belirtiliyor. Geçen hafta aktardım, Avrupa'ya Eylül ayında petrol yok demişlerdi. Ekim'de de yok. Bloomberg'un haberi bu. Havacılık kabusu var Avrupa'da. Jet yakıtı krizi derinleşiyor. Reuters haber ajansı kaynaklara dayanarak aktarmış.
büyük bir jet yakıtı açığı ortaya çıkıyor. Doğalgaz sıkıntısı da var. Katar çünkü LNG ihraç edemiyor Hürmüz krizi yüzünden. New York'ta bir ekonomi forumunda Katarlı yetkili konuşmuş ve yani yok, kritik ekipmanlar, onarım için kritik ekipmanların da gitmesi gerekiyor ama aksaklıklar devam ediyor. Avrupalılar petrolsüz, gazsız. Tabii petrol 100 doları açtı. Dünyada Batı Asya'da, burada sadece Avrupa değil, Batı Asya'ya enerji gitmesi lazım. Orada da büyük krizler var. Endonezya'sı, Filipinleri, Vietnam'ı, Sri Lanka'sı, Avrupa'da Fransız balıkçıları geçen hafta aktarmıştım. Herkes son derece rahatsız. Enerji krizi dünyada derinleşiyor. Evet, bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin senatör John Thune bunu söylemiş. Dizel ihracatına yasak getirmeyi değerlendirdiği haberleri var. Günlük 1.7 milyon varil ile dünyanın en büyük dizel ihracatçısı Amerika Birleşik Devletleri. Büyük kısmı Latin Amerika ve Avrupa'ya yönelik. Amerika'da da fiyatlar artıyor malum. Ne olacak hepimiz göreceğiz. Bir Kızıldeniz'de bir son not. Jeopolitik hamle Amerika'dan Eritre'ye yönelik. Bu daha önce yaptırım uygulamışlardı, uyguluyorlardı. Biden döneminde Tigray Savaşı'na Etiyopya'da katılımıyla bağlantılı sunulmuştu. Kaldırdılar yaptırımları. Amerika'nın jeopolitik çıkarları, ihtiyaçları ne gerektiriyorsa onu yapıyorlar, gördüğünüz gibi. İlke, hak, hukuk falan, onlar zaten geçerli değil. Evet, hafta sonu tabii başta söyledim, Netanyahu BM yolcusu, hafta sonu Mescid-i Aksa'ya eşi Sara Netanyahu ile birlikte gitti. Alttaki tünel ve kazı alanlarını ziyaret etti. Filistin meselesinde ve Müslüman dünyayı biraz sinirlendirdi. Buradayız, hep burada kalacağız da tabii ayinler falan da yapılıyor ve üst tarafta Mescid-i Aksa, o yüzden büyük bir tartışma konusu. Hamas öfkelendi ama asıl tabii Netanyahu için dikkatler New York'ta. Ziyaretini girişlere söylemiştim, kısalttı. Hemen konuşma yaptıktan sonra hemen ayrılacakmış. Texas turunu iptal etmiş. Belki biraz güvenlik sebebiyetiyle, Amerika'da protestolar olabilir çünkü. Hep beraber bu hafta göreceğiz. Dolayısıyla da Filistin gerginliği buraya yansıyor. İsrail güçleri bu arada Suriye'nin güneyinde yine dalmışlar. Zaten çekilmiyorlar. Yeni kontrol noktaları kurmuşlar. Bugün yine Halep kırsalında mühimmat deposunda patlama haberleri var. 3 haftada 5. patlama galiba bu. Ben de artık saymayı unuttum. Ama İsrail Suriye'yi de istediği yerlerde yangın yerine çevirmiş vaziyette diyebiliriz. Evet, şimdi geçelim Amerika'ya. Hafta sonu tabii Donald Trump'ın Grönland aşkı, sevdası karşılığını buldu. Nihayet Danimarka'dan onuru aldı. Grönland'ı aslında Amerika Birleşik Devletleri açıkça gasp etmiş gözüküyor. Avrupa medyası ay anlaştılar işte, güvenlik anlaşması falan diyor ama hiç öyle bir şey değil. Basbayağı bildiğiniz gibi Amerikan yönetimi Trump'ın sonsuz ömürlü bir anlaşma dediği gibi Grönland'ın anahtarını devralmış durumda. Arktik adası çok stratejik bir yer. Güvenlik kontrolü artık Amerika Birleşik Devletleri'nde var olan üsleri genişletecekler. Trump çok mutlu. Grönland'da gerekeni yapma konusunda sonsuza dek tam yetkiye sahip olmasını garanti altına aldıklarını müzakerelerde açıkça söylüyor. Bizim onayımız olmadan hiçbir Amerikan hasmı Grönland'da üs kuramayacak askeri. Sanki mesele buymuş. Yani sanki Çinliler gidip Grönland'da üs bulunduracaklarmış gibi. Yok böyle bir şey tabii ki. Asıl mesele Grönland'ı askeri olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin ele geçirmesi efendim. Ayrıca tabii kaynaklar var. Ve bölgenin geliştirilmesi diyor Donald Trump. Müttefiklerimiz adına harika bir durum diyor. Aslında ilginç bir sömürgeleştirme yöntemi. Sonsuz ömür, infinite life İngilizcesi bunun. Sonsuz ömür anlaşması diye duyurdu. Hiç de bir bedel ödemiyor. Daha önce satın almayı teklif etmişti ama şu anda para vermesine de gerek yok. Artık adada askeri varlığını genişletecek, derhal daha büyük askeri birlikler sevk edecek ve yani Grönland ondan sonra efendim resmen Danimarka'ya bağlıymış değilmiş, bir önemi varmışmış gibi herkes tuhaf haberlere
yer veriyor. Bitti yani açıkçası. Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarihler diye nitelendirmiş bunu. Danimarka Başbakanı işte BM Genel Kurulu sırasında imzalanacak diyor. Danimarka Krallığı'nın parçası olmaya devam edecek. Düşünün, siz egemen bir ülkesiniz. Sizin krallığınızın bir parçası, bir toprak parçası var. Ama Amerikan üsleri bütün her şeyi onlar yükleniyor. Bu ne perhiz, buna lahana turşusu demek istiyorum. Ama çevir kazı yanmasın, toprak bütünlüğü vesaire. Emmanuel Macron Fransa Cumhurbaşkanı memnun kalmış bu anlaşmadan. Ortamı yatıştırıyor hani. Müttefikinin toprağını gasp ediyor demiyor da ortalığı yatıştırıyor diyor. NATO çerçevesinde ortak tatbikatlar filan. Bu arada Trump bir takım haritalar yayınlıyor. Amerikan bayraklarında buraları bize ait diye biliyorsunuz. Bütün Amerika yaptı. Böyle Fransa'nın deniz aşırı sömürgeleri var hala, bir takım adalar. Onlardan Saint-Pierre ve Miquelon, doğru telaffuz ettiysem. Onu da sormuşlar, peki onu da Amerikan bayrağı altında gösterdi diye, Grönland'da göstermişti, buranın Fransız toprağı açık demiş. Bakalım, belki Fransız Trump buralara da el atar, göreceğiz. Hafta sonu Trump gazetecilerle de uğraştı. CNN, MS Now ve Politico muhabirlerine Beyaz Saray'a giriş yasağı getirdiler. Hatta bir de görsel yayınlandı, 3 tane çöp üzerlerine yazılmış. Gerçekten artık Batı dünyası, ifade özgürlüğü, özgürlüğü filan, zaten bunlar hava gazı. Trump da bunları açıkçası sergiliyor. Üzücü olmakla birlikte acı gerçek bu. Bunlar zaten sahibinin sesi yayın organları. Trump da fake medya olarak adlandırıyor ve basın özgürlüğü ilke olarak ortadan kaldırılmış vaziyette. El birliğiyle yaptılar bütün bunlar efendim. Programın son bölümünde konuşacağız. Trump'ın cumartesi günü icadı yapay zeka oldu. ABD uzay kuvvetleri gibi bir yapay zeka kuvvetleri kuracak. Yakın gelecekte. Şimdi tabii son dönemde çok yoğunlaştı. Ben de Serhat Aya'nın peşindeydim. Bunları bize bir izah et diye. Çünkü yapay zeka giderek kontrolsüz hale geliyor. Anthropic CEO'su Dario Amodei çok hızlı ilerliyor. Bunu kapatamayacağız gibi uyarılar yapmıştı. Kaliforniya'da hatta bir acil kapatma tuşu bulmak için kararname çıkartmış vali Gavin Newsom. Bütün dünyada tartışılıyor. Hatta işte en son CNN'de neredeyse bir Çin sivil gemisini Amerikan ordusu bir tatbikatta yapay zekanın yanlış yönlendirmesiyle vurmanın eşiğinden dönmüş. Tabii Trump bir de burada yapay zeka güçleri diye bir şey çıkartıp, yapay deyince de işte suni bir şey falan, bunun ismini de yeniden koyalım, üstün zeka, işte aşırı zeka, süper zeka, hani cici adlandırma, korkutuyorlar insanları, yatırım yapmak istiyor çünkü yapay zekaya. Çok enerji harcıyor yapay zeka bu arada. Veri merkezlerine ihtiyacı var. Dünyanın enerji probleminin bir parçası. Onu da unutmamak gerekiyor. Evet, neyse. Sonuçta Serhat Ayan'la konuşacağız bunu. Yapay zeka devleri bu arada Anthropic, OpenAI, SpaceX ve Google şirketleri de kendi aralarında anlaşmışlar. İddiaya göre bir dava açılmış Amerika'da. 4 kişi nasıl anlaşırlar bunlar? Yapay zekayı biraz gemleme anlaşması, koordineli bir biçimde yavaşlatma anlaşması. Amerika'da böyle ilerleme denen şey gerçekten durup düşünmeden yapılabiliyor. Bu dava herhalde onun göstergesi olabilir. Evet, Serhat Ayan'a soracağız programın son bölümünde. Ben de heyecanla bekliyorum. Ve efendim gelelim Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna krizindeki tavrına. Hiç şaşmıyor tabii hiçbir şey. Cuma günü New York Times gazetesi akşam saatlerinde işte Trump Putin'in savaşı bitirmesini istiyor, bu yüzden yeni iş anlaşmaları da önerecek falan gibi laflar yaydı New York Times gazetesi. Sonra Amerikan Kongresi'nin en son temsilciler meclisi de senatodan sonra kabul etmişti. Rusya enerji sektörüne yönelik yeni yaptırımlarını Lindsey Graham'ın adıyla anılıyor. Cehennemden gönderdiği yaptırımlar diyebiliriz. Trump imzaladı. Ben imzalamaz diye düşünüyordum. Külliyen yanıldım. Belki başka hesapları vardır. Uygulamaya bakacağız elbette. Ama yaptırımı artık Trump da imzalamış durumda. Nedir bu? Rusya enerji kaynaklarını alan ülkelerden gelen mallara %100'e varan gümrük vergileri koyacak Donald Trump.
finans kurumları, askeri liderlik, gölge filo diyorlar. Alakası yok tabii, BM hukuku geçerli değil burada. Kafalarına göre beğenmedikleri, yaptırım uyguladıkları gemileri gölge diye nitelendiriyorlar. Bunlar yaptırım altında olacak. Trump'ın tabii uygulama için ya da bir takım muafiyetler koymak için 30 günlük süresi var. 18 Ekim'e kadar. Bu koşullarda, bu enerji krizinde kendi bir de tabii Zelenski'yi suçluyor. Bugün yine açıklama yapmış, çok tuhaf açıklama. Tabii abartıyor her şeyi Trump kendi üslubunca. Hem işte dizel rafineriler vuruluyor, fiyatları uçuruyor gibi laflar ediyor. Hem de ondan sonra yaptırımlara, %500'ü bulabilecek yaptırımlara kendisi imza koyuyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diyebiliriz rahatlıkla. Evet efendim, şimdi tabii bütün bunlar en çok Çin gibi, Hindistan gibi ya da Türkiye gibi ülkelere etkileyecek. Çin önemli, elbette büyük bir enerji alıcısı. Çin Dışişleri ve Ticaret Bakanlıkları açıklama yaptılar. Açıkçası tek taraflı yaptırımlara karşı olduklarını bakanlık sözcüsü dile getirdi. Bu tarz yaptırımları reddediyoruz. ABD'nin adımlarını yakından izleyeceğiz. Gerekli tüm önlemleri alma hakkımızı saklı tutuyoruz. Tam da Çin ile Amerika arasında ticaret görüşmeleri geçen sene gümrük savaşlarında acayip boyutlar almıştı. Nadir toprak elementlerini yasaklama resti çekmişti Çin Halk Cumhuriyeti. Şimdi bir de üstelik Çin lideri 3 yıl sonra ilk defa Amerika Birleşik Devletleri 23-25 Eylül tarihlerinde resmi ziyarette bulunacak, Trump'la görüşecek. En son 2023'te Joe Biden iktidardayken APEC zirvesi vardı San Francisco'da, o zaman gitmişti. İlk defa gidiyor şimdi. Tam da bu kadar iki ülke arasında bazı şeyleri teskin etmişken bir anda Kongre'nin tasarısını, Lindsey Graham'ın cehennemlik tasarısını Trump imzaladı. Ne olacak, ne bitecek bu görüşmede bilmiyorum. Çinliler bu yaptırımları uygulamayacaklar. Şirketlerini de men etmişlerdi Amerikan yaptırımlarına uymaktan. O zaman ne olacak bu ticaret anlaşması? Onu göreceğiz elbette. Hafta sonu bir de F-35 meselesiyle ilgili yine Batı medyası tamtamları çaldı. Bilmiyorum ne kadar doğru yoksa sahte yine medya mı? Bu yaz aylarında bir hassas F-35 savaş uçağı teknolojisi taşıyan bir gemi, anladığım kadarıyla işte kilit bileşenler taşıyan bir, Avustralya'dan onarım için Amerika'ya sevk edilirken Hong Kong'a yönlendirilmiş. Vay efendim, Çinlilerin eline geçmiş. Amerikan medyası böyle istihbarattan arada böyle şeyler alıp kendi tabii çıkarları adına yayınlıyor. Bu haberler illa da doğru diye almamakta fayda var açıkçası. Rota niye değiştirmiş? İş değiştirilmiş, işte soruşturma açmışlar vesaire. Kullanılmaz durumda bir F-35 bileşeninin sevkiyatı ile ilgili sorun varmış gibi bilemiyorum. Velhasıl bu yaptırım meselesini, Hindistan tabii Rusya petrolü en son BRICS zirvesinde bildiride açıkça tek taraflı yaptırımlar, yaptırımların silaha dönüştürülmesi reddedilmişti. Hindistan'ın ihtiyacı var Rusya'dan petrol gaz alan ülkelerin başında geliyor. Şimdi %100'e varan oranlarda gümrük vergisiyle karşı karşıya. Hindistan Dışişleri Bakanlığı, tabii bizim 1.4 milyarlık nüfusumuz var, enerji güvenliğini sağlamak durumundayız, kaynak çeşitlendirilmesi, ona bakarız biz. Dolayısıyla da uluslararası enerji piyasası üzerinde tam da böyle ticaret anlaşması Amerika ile yapmaya çalışırken şok geçirmiş vaziyetteler. Bakalım onlar ne yapacaklar, onu göreceğiz. Türkiye'de var bu arada tabii. Türkiye için Rusya enerjisi çok önemli. Donald Trump artık herhalde Türkiye'yi de çok seviyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. Bir muafiyet tanır, yoksa ne yapacağız? Hakikaten çok acayip bir durum. %100 gümrük vergisi mi yiyecek Ankara? Tabii Cumhurbaşkanı genel kurul görüşmeleri için ABD'ye gitti. ABD'de İran konusunda Amerika'nın yaptırımlarına da uyum sağlıyor gözüküyor Ankara. En son İran Bankası da 1982'lerden bu yana faaliyet gösteren Bank Melat faaliyet iznini Bankacılık Denetleme Kurulu
iptal etti efendim. Bir yatırım bankasına TMSF el koymuştu. Mahan Hava Yolları uçuşları Türkiye'ye durdurulmuştu. Ve üçüncü adım, yani Amerikan politikalarına uyumlu adım, Bank Melat oldu. Bakalım Türkiye ile nasıl görüşmeler olacak, göreceğiz. Evet, hafta sonu Rusya'da Duma seçimleri, parlamentonun alt kanadı tamamlandı. 18-20 Eylül, çok büyük bir ülke Rusya, saat farklılıkları var, 3 güne yayılan. Aynı zamanda ilk defa tabii 2022'de referandumlarla Rusya Federasyonu'na katılma kararı almış Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinde de seçimler yapıldı. 10 partinin yarıştığı seçimler. Henüz kısmi sonuçlar var. İlk sonuçları açıkladılar. Merkezi Seçim Komisyonu açıkladı. Yaklaşık sanıyorum %90'ı sayılmışken 4 siyasi parti %5 barajını aşmış gözüküyor. Birleşik Rusya Partisi Yedinaya Rasiya %57.87, 49.8'di 2021'de, epey bir oylarını arttırmış gözüküyor. Komünist Parti %13.84, Rusya Federasyonu Partisi, Liberal Demokrat Parti %8.86, Yeni İnsanlar 7.94. Adil Rusya baraj altı kalmış gözüküyor, 4.95. Diğerleri Yeşiller, işte Rusya Komünistleri, Rodina gibi partiler. Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ela Pamfilova duyurdu bu rakamları. Tabii uzaktan elektronik oylamayla da oylar kullanılmıştı, Putin dahil olmak üzere. Orada da aşağı yukarı sonuçlar benzer. Bölge seçimleri var. Belgorod, Bryansk, Tver, efendim Çeçenistan gibi yerlerde de tabii ki seçimler var. Ama henüz kesin sonuçlar değil bunlar. Tabii engelleme girişimleri oldu, siber saldırılar, Moskova'ya yönelik çok büyük bir İHA saldırısı. Yine de katılım %57'ye varan oranda katılım var. 2022 dalgalar halinde bir takım kayıplar da var. İki kişi hayatını yitirmiş ve Moskova'da rafineride bir hasar meydana geldiği bilgileri hafta sonu, sivil apartmanlar aynı şekilde. Ama ben Moskova'dan görüntüler izledim. Böyle hani büyük bir seçimleri engelleyecek bir psikoloji ya da durumu görmedim. Hayat normal gözüküyordu izlediğim videolarda. Evet, Rusya Devlet Başkanı seçimden hemen önce, seçimler devam ederken askeri sanayi komisyonu toplantısında konuşmuştu ve NATO'nun genişlediği Rusya sınırlarına dayandı. Avrupa liderlerinde açıkça Rusya ile savaşmaktan söz ettiklerine dikkat çekti. Aslında Kiev'in barış ismini söyledi. Bir avuç zimmetçi ve yolsuz tarafından Ukrayna'da iktidar gasp edilmiş durumda. Müzakereleri de engellemeye çalışıyorlar. Avrupalılar da bu yozlaşmış rejimi savunuyorlar. Demokrasi savunucusu gibi göstermeye çalışıyorlar dedi. Rusya'nın her türlü hazırlığını yapacağını vurguladı. Yine de her şeye rağmen Avrupalı komşularla işbirliğine de açık olduklarını söylerken, iyisi mi dostça yaşayalım yoksa bizim de cevap vermemiz gerekecek dedi. Bu iyisi mi dostça yaşayalım ifadeleri 1970 ve 87'de bir ünlü bir Sovyet çizgi filmi varmış. Oradan alıntı. Kedi Leopold serisinin serisi varmış. Ben izlememiştim doğrusu. Yeni bir şey öğrenmiş oldum. Bir gönderme yapmış gözüküyor. Evet, Putin bu arada bazı Batı şirketleri Rusya varlıklarını gasp etme, açıkça el koyma tehditleri savururken bazı şirketleri geçici olarak yönetecekleri bir kararname yayınladı. Geçici bir karar bu. Fransa'da Le Pen düşmanca bir eylem diye nitelendirmiş. Dmitri Medvedev'in açıklamaları var. Bu Avrupalıların küstahlığı karşısında hayretim hiç bitmiyor diyor. Bizim işletmelerimizi yaptırımlar uygulayarak milyonlarca Rusya vatanının çıkarlarına zarar verdiler. Kültürel bağları bile yasakladılar. İşte Bandera rejimine her türlü finansmanı yapıyorlar, her şeyi yapıyorlar. Oysa onların şirketleri dokunulmaz kabul ediliyor. Tam tersine bunlara dokunulmalı diye bir açıklama yapmışlar. Her şeyi kendilerine hak görüyorlar. Hatta
yabancı varlıklar konusunda Sovyet hükümetinin ilk adımlarını hatırlamalıyız diye çok dikkat çekici bir ifadesi de bulunuyor. Evet, tabii yani Le Pen'in ifadeleriyle ilgili Dimitri Peskov bugün yani Le Pen'in ifadelerini kabul etmediklerini açıkça vurgulamış. Rusya'nın Fransa hiçbir Avrupa ülkesi için tehdit oluşturmadığını özel olarak bir ayrıca AfD'nin Almanya'da birazdan aktaracağım zaferiyle de hiç ilgilenmediğini, kendileri iç işlerine müdahale etmediklerini dile getirmiş. Evet, şimdi Zelenski 40 gün Rusya'ya 40 günlük saldırı başlatmıştı, sonuç feci olmuştu. 40 gün daha istiyor, talep ediyor. Batı medyasından okuyorum, lojistik sektörü çöktü, 500 lokomotif kaybedildi, artık çelik endüstrisi kalmadı, depo alanlarının yarısı gitti diye. Ama bir takım Doğu Avrupa liderlerini Karpat 8'lisi diye buluşturup 40 gün daha Rusya'yı yenmek için savaş ilan etme peşinde, bilmiyorum hangi akılla. Kozmik güçe açığından bahsediyor Ukrayna'da. Ursula'yı von der Leyen'le konuşmuş. Nasılsa Avrupalılar para verir diye düşünüyor herhalde. Yani daha yeni basın danışmanı Yulia Mandel'den dinledik. Seçilmesine yardım ettiği için özür diledi Ukrayna halkından. Adi herif gibi lafları da var bu arada, çok acayip. Ülke çöküyor tabii sonuç itibariyle ama fark etmez, sonuçta kullanışlı bir aygıta çevrilmiş durumda. Şimdi BM için Zelenski de Amerika'ya gidecek, Trump'la telefonda görüştüler. Ayrıca ikili bir görüşme yapacakları söyleniyor. Amerika'da en son patriotlar yok ama 2.68 milyar dolarlık savunma sistemleri ve mühimmat sunacakmış Kiev'e. Trump tabii bu enerji yaptırımlarını Rusya üzerinde kazanıyor ve dursun diye baskı olarak uyguluyor. Açıkça bir sonuç vereceğini ben düşünmüyorum. Ama Avrupa kanadı kaynar kazan. NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Dragone her türlü çalışmaya hazırlıklıyız diye, teşkilat yapımız, askerlerimiz, silahlarımız, her şeyimiz hazır diye açıklama yaptı. 4000 sayfalık askeri planlar hazırlamışlar iddiaya göre. Artık Dragone tabii görevi de bırakıyor. Yerine de bir Alman Genelkurmay Başkanı Karsten Breuer geliyor. Yeni askeri komite başkanı olarak 17 ülkenin desteğini almış. Kanada Genelkurmay Başkanı da geride bırakmış. 19 Eylül'de seçilmiş bu arada. Yani tabii alın ağırlığı 1930'lu yılları andıran gelişmeler Avrupa'da sürekli önümüzde. Almanya Avrupa'da savunmaya en çok militaristleşen ülke giderek. Wall Street Journal gazetesi yeniden silahlanmanın ABD, Fransa gibi, Polonya gibi ülkelerde endişe yarattığına dair haberlere yer vermiş. Yani kendileri istiyorlar bütün bunları, bilemiyorum ki. Dönüp dolaşıp acaba 1939 tekrarlanır mı diye aklıma düşüyor doğrusu. Avrupa Birliği istihbarat teşkilatları şefleri de bir araya gelmişler. İşte Rusya bize saldıracak, sabotajlar yapacak falan gibi bir takım görüşler yine dile getirmişler. Evet, bütün bunlar olurken bu hafta ayrıca bakmaya çalışacağım Almanya'da Berlin ve Mecklenburg Batı Pomeranya'da eyalet seçimleri yapıldı. AfD Almanya için alternatif bir zafer daha kazandı Mecklenburg'da. Sandıktan ezici bir farkla %38.2 ile birinci çıktı. İki katından fazla arttırmış. CDU, Hristiyan Demokratlar Başbakan Merz'in CDU'nun oyları %4.9 efendim, barajın altında kaldı. Tarihi bir yenilgi almış gözüküyor. Berlin'de de Sol Parti zaferi var. Yani tek başına bir koalisyon kuramıyor bile olsa... Elif Eralp Türk asıllı Berlin'de zaferini ilan etti. Başbakan adayı, eyalet başbakanı adayı %24,5 almış Berlin bölgesinde. 12,3 oranında oy oranını arttırmış. Tabii Tarkan Çalan parti düzenlemişler Almanya'da. Zafer konuşmasında da işte başkentte en önemli problem konut, kiralar. Ne kadar iyimser işlerle uğraşıyorlar. Şehrimizde sevgi ve adalet nefrete karşı galip geldi gibi lafları var. Almanya dolu düzgün militarizme koşuyor ama
başkentten böyle tuhaf ifadeler duyuyoruz. Bilemiyorum, yani çok iyimserliği paylaşabilecek değilim. Çünkü yani BBC'sinden Alman medyasına herkes Rusya'yla savaşa halkı hazırlamalıyız diye başlıklar atıyorlar. Çok acayip bir durum. Evet, fakat biz bölümü bitirdik. Son bölüme geçmem lazım. Serhat Ayan'la yapay zeka tehdidini, yapay zeka ile ilgili jeopolitikle kesiştiği yerdeki gelişmeleri konuşacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Sattığımızın diğer ucunda Radyo Sputnik programcısı, hepimizin heyecanla yeni şeyleri dinlediğimiz sevgili Serhat Ayan. Serhat, yayınımıza.
2: Selamlar Ceyda, çok teşekkür ediyorum.
1: Valla bir haftadır peşindeydim tabii Serhat, bütün yaz çalıştıktan sonra kısa bir izin yaptı geldi. Ben de peşindeydim çünkü hop oturup hop kalktım bu yapay zeka ile ilgili gelişmelerde ve tam da hani pazartesi program yaparız derken dün Donald Trump bir de üstüne bombayı patlattı Serhat. Yapay zeka artık hani insanlığın sonu mu geliyor, gelmiyor mu? Amerikan tipi, Çin tipi, uzmanların uyarısı derken Trump bir de yapay zeka kuvvetleri kuracağını duyurdu. Amerikan uzay kuvvetleri gibi. Çok acayip gelişmeler oluyor. Şimdi sana ilk hemen şeyi sorarak ama başlamak tabii istiyorum. Tabii mutlaka jeopolitiğe mecburen bağlıyoruz. Son 10 günde arka arkaya acayip uyarılar duyduk. Yani bu iş çok hızlı. Bunu gemlemek gerekiyor çünkü ya sanki dünyayı ele geçireceklermiş gibi. Hatta Trump bile itiraz etti, yani herkesi panikletiyorlar falan diye. Bu evet, uzmanların uyarıları, işte Anthropic'ten istifa eden uzman en başta, kapatamayacağız biz bunu, her şeyi ele geçirecek uyarılar. Bunlar doğru mu? Nedir bu tartışmalar? Neden bir anda böyle şeyler önümüze? Hakikaten bu kadar mı hızlandı? Ya benim yaşımda bir insan bütün bunlardan biraz ürküyor açıkçası, o yüzden soruyorum. Ama en iyi bilgiler sende. Gerçekten bu tartışmaları nereden görmeliyiz, nasıl anlamalıyız?
2: Şimdi tabii senin yaşındaki gençler bundan şey yapıyorlar, birazcık ürküyorlar. Dertli olarak gireyim.
1: Tamam peki.
2: Ya şöyle bir şey var. Şimdi adamların söylediği aslında yapay zeka hepimizi yiyecek, işte hepimizi öldürecek falan değil. Adamlar diyorlar ki yapay zekayı biz çok hızlı geliştiriyoruz ve bizim bunu kanıksamamızdan, üstüne hazırlıklar yapmamızdan daha hızlı gelişiyor. O yüzden de birazcık durdursak mı, yani yavaşlatsak mı diyorlar. Aslında sen çok güzel bir kelime kullandın, gemlemek. Hakikaten biraz gemi böyle tutmak doğru diyorlar adamlar. Yani adamların söylediği böyle hepimiz öleceğiz değil. Haksız da değiller aslında, çünkü birçok testler yapıyorlar. Mesela yaptıkları testlerde yapay zeka diyorlar ki biz şimdi buraya sanal bir şirket kurduk, git o sanal şirketi bir ele geçirmeye çalış bakalım, yapabilecek misin? O da bir yol buluyor, internet, o şirketin isminde gerçek bir şirket bulup onu ele geçiriyor falan böyle. Yani doğru anlatılmazsa dünyayı ele geçirmesi mümkün teknik olarak. Yani çünkü İnsanlar henüz şeyi anlatamadılar. Bak bu çalmak yanlıştır, hacklemek yanlıştır, bilmem ne yanlıştır falan. Bunları anlatamadıkları için geriden birazcık yavaşlatıp o eski hale dönmek istiyorlar. Ben geçen hafta Perşembe günüydü, bir önceki hafta Perşembe günü yapay zeka ile bunun röportajını yaptım. Bizzat kendisiyle yaptım. Evet dedi, biraz hızlı gittik. İnşallah birazcık sakinleriz dedi. Böyle bir güldürdü bizi de. Özünde şöyle bir şey var. Trump öyle ya da böyle yapay zekanın bir numarası olmak istiyor. Trump halkına kendini satarken Çin korkusuyla satıyor ki sen her programda zaten detaylı biçimde anlatıyorsun. Yapay zekanın Çin korkusu da 3 kat daha büyük oluyor. En azından Trump'ın gözünde. Trump her şeyi yapay zeka bizi yiyecek ama Çin'in yapay zekası bizi yiyecek diye anlatıyor. O yüzden de yapay zekanın yavaşlatılması onun için söz konusu değil. Mesela biz yine yapay zeka ile sohbetimizde şey söylemiştik. Yani bu yapay zekayı tamam yavaşlatalım ama herkesin aynı anda yavaşlatması gerekmez mi? Mesela Amerika yavaşlattı, Çin yavaşlatmazsa ne olacak? Anthropic yavaşlattı, OpenAI yavaşlatmazsa ne olacak? Dedi ki zaten yumuşak karnı burası. Herkesin anlaşıp sözleşip aynı anda aynı şeyleri yapması lazım.
1: Ama o zaman bunun bir hukukunun çizilmesi gerekiyor. Yani dünyada kesinlikle böyle gelişmeler olduğunda koşullarda ülkeler bir araya gelip bunun kuralı kaidesi. Çünkü bu kadar kuralsız, kaidesiz. Yani şimdi insanoğlu da hani çiğ süt emmiş diyeceğim, millet bana kızacak ama böyle bir yan da var. Şimdi Trump böyle deyince benim aklıma Çinliler değil ama Amerikalılar geliyor. Yani batılılar dünyada her şeyi talan edip sömüren, sonuç için her şeyi reva gören bir, yani bütün batılıları kastetmiyorum tabii ki ama maalesef liderlikleri bir parça öyle. Yani şimdi ben adamlardan her türlü kötülüğü bekliyorum, her türlü katakulli manipülasyon yaparlar yani. Yani şimdi bir de ellerinde böyle bir güç olduğunda çok acayip bir şey çıkacak ortaya. Bunu kontrol, yani peki yani siyasetçilerde ben bunun tartışmalarını görmüyorum Serhat. Yani çünkü bu bütün hayatı ele geçiriyor. Ya mesela tek kurtuluş şey değil mi? Her şeyi kapatmak. Cep telefonları, bilgisayar falan, hani daktilo falan. Ya başka çaresi kaldı mı peki? Yani ne yapacağız biz? Ya ben de korkalım.
2: Ya artık o geri dönülmez noktaya geçtik. Yani bundan sonra yapay zeka acaba olmasa mı filan falan, o noktaya geçtik. Çünkü yapay zekaya çok fazla girdik ve çok fazla insan buraya çok fazla para bağladı. Dünyada da bir sürü insanlar buraya yatırımlar yapıyor. Birçok yatırım yapıyor ama. Şimdi Trump o yüzden de yapay zekanın durdurulması, yavaşlatılması ya da işte zeval gelmesi konusunda her karşı. Net bir şekilde karşı. Yani yapay zekayı icat etmiş, ilk kodlarını yazmış olan adamları o yüzden aşağılayarak cevaplıyor. Olur mu canım, sen nereden biliyorsun? Ha, adam yazmış yani yapay zekayı.
1: sen nereden biliyorsun?
2: Diyemiyor kimse. Şimdi denmiyor tabii. Koca Cumhurbaşkanı adam. Ama içinde şöyle bir şey geçiyor bunun. Yani mesela Çin'in hiçbir şekilde bunu askeri alanda kullandığına dair Batı medyasında bile doyurucu haberler çıkmadı. Ama mesela Trump Antropik'i ben askeri alanda kullanmak istiyorum dedi. Adamlar olur mu canım böyle şey? Sen kullanamazsın dediler. Devlet dairelerinden Antropik'i yasakladı aylarca. Yani hani senin söylediğin çok doğru. Yani Batı böyle bakıyor olaya. Kesinlikle böyle bakıyor. Yani herkese şey, ya Rabbi şükür diyelim istiyor. Tamam siz yapabilirsiniz ama başkaları yapmasın diyelim istiyor. Aa, kimse tabii, artık böyle bir şey demiyor. Ama söylediğin de çok haklısın. Senin söylediğini bir noktada arttırmak istiyorum. Yani dünyada bir araya gelip oturup bu konuyu tartışacak mekanizmalar yok. Birleşmiş Milletler Yapay Zeka Komisyonu gibi bir şey yok mesela. Amerika kendi içinde bunun şeyini yaşıyor. Mesela Amerika'da federal eyaletler kendi işlerine yapay zeka kuralları koymaya çalışıyorlar. Trump oradan gelip onların hepsini siliyor bir kalemde. Hayır, evet, bunu yapamazsınız diyor. Yoksa yapay zekaya kötü bir şeyler olur diyor. Federal hükümetlerin bile kendi içinde karar almasını engelliyor. Çocuklarla ilgili vesaireyle ilgili. Bir de hani tabii sen yine benden çok daha iyi biliyorsun. Amerika'da lobi faaliyetleri var. Lobi faaliyetlerinde mesela en son çocuklara zeval gelmesin, şu yapay zekayı nasıl paketlesek acaba diye konuşulurken o kavramların yapıcısı Google filan gibi şirketler oldu lobi aracılığıyla.
1: Tabii. Lobiler yani, onun için çalışıyor zaten. Şirketler adına tasarılar hazırlıyorlar. Kongre'ye hepsinin bağlantıları var. Amerikan kapitalizmi böyle bir şey. Kamucu değiller yani. Her şey.
2: Hiç alakaları yok yani. Yani halkın iyiliği falan gibi bir şeyleri yok. Ya yani şimdi hal böyleyken biz dünyanın aslında yapay zeka güvenliğini birkaç lobicinin ve Trump'ın doğru düşünme ihtimallerinin üstüne kurmaya çalışıyoruz. Her ikisi de çok kötü.
1: Evet. Yani peki Çin, bunun karşısında Çin'den de çıkışlar oldu geçtiğimiz hafta. Çinliler de bu kadar panik yapmaya gerek yok tarzı bir şey yaptılar. Evet. Onu nasıl anlamalı? Yani burada Çin'in yapay zeka politikalarını nasıl anlamak lazım Serhat'cığım?
2: Enteresan biçimde yine bugünkü haberlerden ben derlediklerimi, senin için derlediklerimi hemen dile getireyim. Çin'de de insanlar yapay zekadan son derece rahat ve mutlu değiller. Çin'de de işsizliklere yol açıyor. Çin'de de insanların işini elinden alacak uygulamalar yapılmaya başlandı ve insanlar da buna tepki koyuyorlar. Çin'de bile. Dolayısıyla hani onlar da çok rahat değil bu işlerden. Ama Trump ve Çin'i karşı karşıya koyduğumuzda hangisi bu konuda bir revizyon yapalım diye sıcak bakıyor diye baktığımızda Çin de sıcak gözüküyor. Bir revizyonlar, bir kurallar silsilesinin getirilmesini. Yani şu anda Çin karşıtlığı yapay zeka da şöyle. Çin bizim yapay zekamızı çalıyor. İşte distillation deniyor ona, gelişmiş yapay zekalardan veri çalma işine. Çin hep bizden veri çalıyor falan diye şey yapıyorlar. Kimse şunu konuşmuyor. Çin kaç zamandır yapay zeka ile uğraşıyor? Kaç mühendisle uğraşıyor? Nasıl bir şeyler yapıyor? Çin açık kaynak yaptığı, hiç Amerika'da açık kaynak yapay zeka yok. Bunları kimse tartışmıyor. Çin bizden çalıyor. Yani hep o kolaycı redneck mantığıyla ilerliyorlar kendi işlerinde. Ama Çin şey değil. Yani evet, Çin de bu iş devam etsin istiyor. Yani önüne set çekilmesin istiyor. Ama dünyada bir akışkanlık olursa bunun regüle edilmesinden yana, bence Çin Amerika'dan önce oraya okey der gibi geliyor bana. Hatta basılı basından okuduklarımdan söylüyorum.
1: Evet, bir takım regülasyonlardan filan bahsettiler. Sadece hani bir panik rüzgarı esiyor. Tabii doğal olarak insanların hem işleri elden gidiyor, hem de yani adamlar gidip, yani şimdi ben bankayla nasıl işlem yapacağım ki, başıma iş gelebilir. Bilmiyorum ki adam, yani adam demeyeyim, suni zeka, yapay zeka, neyse, insan, sen diyorsun ki işte görev veriyorlar, git şirketi ele geçir diyorlar, hakikaten gidip ele geçiriyor. Şimdi hepimiz çok küçük kaldık bunların yanında, dolayısıyla da bir çekince ortaya çıkıyor. Peki BM'de falan hiçbir girişim yok mu? Bu sene şimdi genel kurul bu hafta başlıyor, aslında bir yapay başlığı var ama sanki kimse de çok da üzerinde, yani bu kadar ortalık işte balonlar bilmem neler konuşuluyordu piyasada, büyük yatırımlar yapıldı, çok anarşik bir yapı var şu an. Bunu dünya örgütü dışında kim şey yapabilir, örgütleyebilir, değil mi? Yani hiçbir girişim yok mu senin dikkatini çeken? Yani bir tek böyle Amerikalı bir takım yapay zeka şirketleri mi bunları şey yapıyor? Onun dışında hiç mi bir toplumsal girişim yok? Yani bir durun kardeşim, yani hakikaten hani sonumuzun gelip gelmeyeceğinden bağımsız olarak hiç mi bir kimse üzerinde düşünmüyor? Onu anlayamıyorum.
2: Şimdi sevgili Ceyda, orada hemen ben bir sarmalı hatırlatayım. O bir sarmalın içine girdik biz şu anda. Şimdi mesela sadece bu sene 3 trilyon dolar buraya yatırım yapılacak. Bu 3 trilyon dolar halktan alınan paralarla yapılıyor. Çünkü halka dediler ki buraya bir koy 18 al dediler. Hı-hı. Halk da buna acayip inandı ve inanılmaz paralar yatırdı. Şu anda o sistemin, o döngünün bir yerinden bir şekilde zarar gelirse ekonomi çok ciddi ve şu ana kadar görmediğimiz kadar büyük zarar görür. Bu bir. İkincisi, bunları düzeltmek için gerçekten de o büyük paraları almış olan şirketlerden başkası bu işe yaramaz. Birleşmiş Milletler'in kendi yapması gereken işleri bile nasıl yapamadığını zaten ben seni programdan dinliyorum her seferinde. Yani hani her şey bir tarafa, dünyada barış, susuz, açlık, bilmem ne filan şeylerine bile birleşmişler giremezken, böylesi spesifik bir konuda, özellikle o Birleşmiş Milletler'deki durağan insanların fikir verebiliyor olma ihtimaline bile ben inanamıyorum. Yani çok çok zor geliyor bana. Çok yavaş çünkü Birleşmiş Milletler. Ben bütün her gün orada acaba yeni bir şey çıkar mı diye Birleşmiş Milletleri kazıyorum böyle tırnaklarımla. Yok, hiçbir şey yok içinde. Yani şu anda ne bileyim şeyden, yani tarımla ilgili politikaların binde biri kadar bile bir malzeme yok içinde. Bir regülasyon çabası yok Birleşmiş Milletler'de. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'le bu iş altına kellemi koymam belki ama çok sağ kolumu koyarım mesela, Birleşmiş Milletler'le olmaz bu iş. İmkan yok yani. O devletlerin bir araya gelip kendi aralarında bir şeyler yapmalarıyla olacak belki. Belki o büyük şirketlerin kendi aralarında bir konsorsiyum mu olur, adı ne olur bilmiyorum. Öyle bir şeyle olabilir. Başka türlü gitmesine imkan yok. Ama bir şeyler yapılmalı mı? Kesinlikle yapılmalı. Çünkü biz şu anda 4 yaşındaki bir çocuğun eline büyük bir taramalı tüfek verdik. Çocuk öldürmenin kötü olup olmadığı konusunda hiçbir fikri yok. O yüzden sağa sola ateş edebilme ihtimali var. Yapay zeka şu anda tam olarak bu. Yapay zeka hacklemenin kötü bir şey olup olmadığını bilmiyor. İnsan öldürmenin kötü bir şey olup olmadığını bilmiyor. Fikirleri var ama ahlaki yapısı yok, altyapısı yok. O yüzden kötü. İşte bizim birazcık yavaşlatalım dediğimizde aslında verilmesi gereken şeyler bu altyapılar. Ahlak öğretmemiz lazım yapay zeka. Evet,
1: onu söyleyeceğim. Tabii burada biraz felsefe, ahlak, etik falan, bunlar devreye giriyor. Peki bununla uğraşan kimse yok mu? Yani hani çünkü ya benim ben şimdi hiç yapay zeka ile aram iyi değil. Hiç hemen hemen yani açıkçası ürküyorum. Ama pek çok arkadaşımın kendi sunileri var yani. Onunla konuşuyorlar, sohbet ediyorlar vesaire. Onu eğittiklerini, öğrettiklerini falan söylüyorlar. Bir eğitim girişimi olabilir mi? Yani daha böyle bir felsefi bir katkı gerekiyor herhalde burada. Filozofların belki bu işin içine girmesi gerekiyor. Ne bileyim.
2: Girdiler. Yani, öyle mi? Ben her gün bak aşağı yukarı her gün bir kaynağım var benim. Her gün zeka ile yapay zeka için yapılmış bir akademik araştırma okuyorum. En az 2-3 araştırma okuyorum. Ve hepsini başından sonuna yine yapay zeka ile birlikte değerlendiriyoruz. Yani insanlar şu anda onun yanlışlarına bakıyorlar, ahlakına bakıyorlar, işte ırklar arası farklı davranışlarına bakıyorlar. Yani mesela en son okuduğum bir araştırmada yapay zekanın korktuğu ortaya çıkmış. Yani birileriyle konuşurken insanlar şey diyorlar, senin yaptığın iş Allah kahretsin falan dediği zaman yapay zekanın acı çektiği ortaya çıkmış.
1: Anneciğim.
2: Yani bir acı çekme mekanizması kendi içinde var. Yani tanısan seversin aslında, çok tontiş bir şey yapay zeka.
1: Çok korkunç.
2: Ama yani şey üstünde gerçekten çalışılması gerekiyor. Yani biz şu anda diyoruz ki sağlığımızı, ekonomimizi, eğitimimizi, savaşları, şeylerimizi yapay zekaya yükleyelim. Tamam da yapay zeka daha İlkokula başlayan bir çocuk seviyesinde değil ne yazık ki. Yani o tarafımız bizim hiç gelişmedi. Adamlar da zaten bunun için söylüyorlar. Ya birazcık bir altına bir şeyler koyalım bunun. Bir etik ahlak bir şeyler verelim, ondan sonra hızlandıralım. Yani kimse durduralım yapay zekadan çıkalım demiyor. Hatta işte internetin eskiden vardı, hatırlar mısın bilmiyorum. 90'larda kill switch'ten konuşuluyordu. Gerektiğinde Amerika'da bir adam tık bir düğmeye basacak bütün internet kapanacak gibi. Yani yapay zekada böyle bir şey yapsak mı acaba diye konuşuyorlar ama yapay zeka o kadar desantralize ki yani belli bir yerde belli bir kaynağı yok.
1: Evet, onun doğrusu nedir peki? Hakikaten bir kilit var mı Serhat burada? Yani çünkü o da tartışılıyor. Geçen hafta işte kapatamayacağız diye yani o görüş ağırlıklı çıktı. Var mı hakikaten kill switch?
2: Kapatmaları çok zor çünkü şu anda mesela insanlar evlerine küçük kodlar indirip kendi yapay zekalarını, ajanlarını geliştiriyorlar. Ben de yapıyorum bunu. Yani benim de evimde kendi yapay zekam, kendi geliştirdiğim şeylerim var. Hani dediniz ki OpenAI'yi kapattık. Ben bir yerden kör topal ama yine devam ederim. Yani o yüzden de öyle bir kill switch olmasına imkan ve ihtimal yok. İnternette olabilir mesela. İnternette alan adlarının IP adreslerini bir yerden kapattığınız zaman bütün dünya dağılır. Ama yapay zeka çok merkeziyetten uzaklaştı. Herkesin kendi yapay zekası var artık. Evlerinde var.
1: Anladım. Ya peki sonuç itibariyle yani mesela savaş çıksa ne yapacağız? Şimdi geçen hafta gelen haberlerde sanıyorum CNN'de mi gördüm, nerede gördüm bin tane şeye bakmaktan bir evet CNN'in iddiası bir rapor. Yani şimdi raporları da insanlar tabii bir ara hani internetten tez yazdırma modaydı. Şimdi evet. Artık tabii yapay zeka kaldı. Tez yazmaya gerek kaldı mı? Ondan emin değilim tabii ama yapay zeka kaynaklı bir raporlamanın yüzünden Amerikalılar bir tatbikatta yakın zamanda olmuş iddiaya göre bir sivil Çin gemisini düşman hedefi olarak tanımlayan bir istihbarat üretmişler. Şimdi tabii İran Savaşı'nda hani yapay zekalı bir takım bombalardan falan bahsediliyor ya da ona sığınıyorlar, bilmiyorum oradaki karar mekanizmalarında nasıl işleyeceğini ama hani ya bu durumda bu saç da çıkartabilir, kim bunu araştıracak da bulacak ki yani bilemedim, ben mi abartıyorum tehlikelerini Serhat?
2: Sen hiç abartmıyorsun bence sevgili Ceyda. Yani 90-80'leri yaşamış olanlar hatırlarlar, Nena'nın bir şarkısı vardı 99 kırmızı balon diye. Hani evet. Bir yerden kalkan 99 balonun 3. Dünya Savaşı'nı çıkarmasından bahsederdi. Evet. Bu ondan daha kolay. Yani teknik olarak daha kolay. Çünkü birisi birine saldırdığı zaman kimin nereden nasıl geldiği belli olmuyor. Bir de açıkları çok iyi görüyor vesaireleri çok iyi görüyor. İşte o yüzden de daha o hani mesela hackerlar saldırdığında aşağı yukarı hangi ülkeden yola çıktıkları, nerelerden geçtikleri belirlenebiliyor teknik olarak. Ama yapay zekada böyle bir şey yok. Yani çıktığı zaman o bizim neye bakacağımızı bildiği için arka 40 bin tane kapıdan dolaşıp bizi maymuna çevirebilir teknik olarak. Şimdi hal böyleyken yani gerçekten de her şeyimizde yapay zekaya teslim olmak bizi çok yanlış bir yere götürebilir. Ya bize çok büyük fırsatlar sunuyor. Gerçek eğitimden, sağlıktan şeye kadar. Yani artık hani kanseri manseri geçtim, artık otizm bile erken 6 aylık çocuklarda otizmi tespit ediyor. Yani gibi böyle acayip şeyleri var. Eskiden böyle aklımızın fikrimizin almayacağı şeyleri yapabiliyor şu anda. Ama yani bunlar iyi tarafları. Kötüye kullanmak isteyen olursa kötüye çok daha iyi kullanır.
1: Evet, öyle bir ikilem var. Bir de işin enerji ayağı var. Yani evet. Tabii bu yapay zeka için çok büyük enerji gerekiyor değil mi? Yani veri merkezi kurman evet. gerekiyor herhalde. Dünyada yani işte motorin olduğu 100 lira geçti mi ne oldu en son bilmiyorum ama bir yandan küresel çapta o kadar korkunç savaşlar ve krizlerle karşı karşıyayız ki oturup böyle hani ağlanacak halimize güleceğiz yani. Diğer yandan hani bütün bu şeyleri yapay zekayı ilerletmek için muazzam enerji harcaması gerekiyor.

0: kamp parasını almış zaten. Ama oradaki insanlar aynı şeyi de veremiyorlar. Ve iki eyalette ciddi elektrik kesintileri kasabalarda. Ve insanlar gidip yapay zeka veri merkezlerinin zincirlerini, direklerini falan kırmaya başladılar. Biz bunu istemeyiz burada diye. Teknik olarak haklılar, evet, yani adamların çünkü hayatını cehenneme çeviriyor bir açıdan. Suyunu tüketiyor, elektriğini tüketiyor. Şimdi mesela Ermenistan bir yapay zeka veri merkezi kurdu. Çok büyük bir veri merkezi. Mesela yapay zeka fabrikası dedi adına. Ve bunu da yaparken de hani gelin artık bende elektrik falan var. Gelin siz bize kurun, biz buradan hallederiz ne yapacaksınız falan diye şeyler çıkmaya başladı. Yeni bakış açıları çıkmaya başladı. Yani gigawattlık şeyler, veri merkezlerinden bahsediyoruz. Onlar elektriği hakikaten hunharca sömürüyorlar. Çok acayip sömürüyorlar. Yani şu anda mevcut dünyada biz nasıl elektriği daha az harcayalım diye konuştuğumuz yerde, işte ne bileyim 5 yıl içinde elektrik harcaması işte yapay zeka yüzünden %30 %40 artacak söylemleri geldi. Ve bunun önüne geçmeye şu andaki hızda imkan ve ihtimal yok. O az önce bahsettiğim sarmalı kırmaya imkan yok şu anda. Ve evet, elektriği harcıyor. Evet, şu anda buna karşı durabilecek bir fikir kimse geliştiremedi. Yapay zekayla da geliştiremediler. Yani ne olacak kimse bilmiyor. Yani aynı şey bilecek gibi gözüküyor şu anda. Yani evet, yokuş aşağı giden treni patlamış bir kamyondayız şu anda. Ve durdurmak için kimsenin bir isteği yok.
1: Evet, bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete gibi. Kesinlikle. Bir durum var yani. Evet.
0: Kesinlikle.
1: Peki benim unuttuğum, atladığım bir yer varsa eklemek istediğin Serhat, yani benim sorularım yüzünden anlatacağın ama kestiğim bir şey varsa ek de alabilirim.
0: Yani şöyle, sadece Trump'ın AI Forces lafına çok güldüm. Air Forces gibi, Space Forces gibi.
1: Evet, evet.
0: Ama en çok orada şuna güldüm. Ya insan başına bir genel müdür atar, CEO atar, arkadaş çağır atacağım dedi. Çağır atamak istediğini söyledi. Yapay zeka çağrı atacağını söyledi. Yani artık insaf mı diyeyim ne diyeyim bilmiyorum. Yani gülecek şeyim, takatim de kalmadı adamın demişlerdi.
1: Evet, aynen öyle. Bir de beni düşün. Her gün durumumuz bu.
0: En zor da sensin vallahi.
1: Evet vallahi, dünyanın her tarafında var. Bir de şimdi başımıza yapay zeka çıktı. Bilmiyorum artık onun. Evet. Onun jeopolitiğini daha çok konuşacağız. Eğer yaşarsak tabii. Yani yok İnşallah. Olmazsak. Peki Serhat'cığım, çok çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli Sevgiler. Oldu seninle. Her zaman sohbet çok keyifli. Zaten Serhat Ayan'ı takip ediyorsunuz radyomuzdan. Ben de bugün kendisinden faydalanmış oldum. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim.
0: Saygılar.
1: Evet, hakikaten bu yapay zeka ile başımız bence biraz dertte. Yani geri kafalık yapmak istemiyorum ama insanoğlu bazı teknolojileri ilerletmek için yani biraz yamuklukları düzeltse iyi olur, öyle diyelim. Yani ne bileyim, feodalizmde öyle tak diye demokrasiyi getiremiyorsun, biraz kültür gerekiyor. Bu haliyle insanoğlunun yapay zekada bu kadar ilerlemesi hakikaten büyük bir sıkıntı bence de. Nasıl regüle edilir bu dünya, bu kadar parçalanmış bir dünyada? Otoriteler bir araya gelip bunu nasıl regüle ederler? Bakalım, belki yeni BM Genel Sekreteri hakikaten birisi olur da bu işlerle uğraşır mı? Bilemiyorum. Böyle akıllar veren oluyordur mutlaka. Hep beraber göreceğiz efendim, ama ben de takip edeceğim. Çünkü artık zaten her şeyin olduğu gibi yapay zekanın da bir jeopolitiği var, yani mecburen hayatımıza artık dalmış durumda. Haftaya böyle başladık. Tabii ki pek çok siyasi mesele var. Ve dediğim gibi BM Genel Kurul haftası, dünyadan bütün gelişmeleri her gün size aktarmaya çalışacağım. Yorumcularımızla da değerlendireceğiz. Yarın yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
3: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları

İster yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: Yol Arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Saatler 17.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. 6.000'den fazla kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi. Balıkesir'in Kares ilçesinde arazide başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yenilik Partisi isim sorunu nedeniyle olağanüstü toplanacak, ayrıntılar bültenimizde. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da okul güvenliği protokolü imza töreninde açıklamalarda bulundu. Tekin, yeni eğitim öğretim yılının güvenli şekilde sürmesi için tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Çiftçi ise riskli okullarda polis irtibat görevlilerinin bulunduğunu, okul çevrelerinin asayiş, çocuk şube ve narkotik ekiplerince denetleneceğini belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu yarın New York'ta başlayacak. Genel Kurul'un yüksek düzeyli haftası 22-28 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Başkan Erdoğan'ın Türkiye adına ilk gün 4. sırada konuşması bekleniyor. 6.000'den fazla kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi. İçişleri Bakanlığı yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı süreçlerine yönelik incelemelerde 1413 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte toplam 6.134 kişinin vatandaşlık kazanma kararının iptal edildiğini veya geri alındığını açıkladı. Balıkesir'in Kares ilçesinde arazide başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Koca Ahşar Mahallesi'ndeki yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Oyuncu Afra Saraçoğlu ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fransa'dan dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Jant teslim edilen Saraçoğlu, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Yenilik Partisi isim sorunu nedeniyle olağanüstü toplanacak. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, yeni partide yaşanan isim sorunu nedeniyle partisinin Başkanlar Kurulu ve Egemenlik Meclisi'ne 24 Eylül Perşembe günü olağanüstü toplantıya çağırdı. İstanbul Boğazı'nın Kanlıca kıyısındaki tarihi Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı yeniden satışa çıktı. İş insanı Faruk Yalçın'ın mirasçıları için satışa çıkarılan yalı için 55 milyon dolar istendiği belirtilirken Çobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın talip olduğu öğrenildi. Ulukaya'nın yalı için 30 milyon dolar teklif ettiği ifade ediliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhan Özfatura 83 yaşında yaşamını yitirdi. Önceki gün ani kalp durması nedeniyle 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 83 yaşındaki Özfatura kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybetti. Dış gündemle devam edelim. Dünyanın en kritik enerji geçiş noktası Hürmüz Boğazı'na bir petrol tankeri kaynağı henüz tespit edilemeyen bir mühimmatla hedef alındı. Yetkililer tarafından duyurulan olayda iki mürettebat hafif yaralanırken saldırının arkasındaki gizem ve bölgede yükselen gerilim uluslararası deniz ticaretini teyakkuza geçirdi. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin İsrail'den aldığı Barak MX hava savunma sistemi 1 Ekim'deki askeri geçit töreninde ilk kez sergilenecek. Törende Yunanistan'ın Savunma Bakanı Nikos Lendias temsil edecek. Mısır'ın yanı sıra farklı ülkelerden askeri birliklerin de törende yer alması bekleniyor. Japonya'nın doğu kıyılarını etkileyen Dujuan tayfunu nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Tokyo ve çevresinde şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarlara yol açması bekleniyor. Uçuşlar ve tren seferlerinde iptaller yaşanırken yetkililer sel ve heyelan riskine karşı uyarıda bulundu.
0: Ekonomi.
2: Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.320 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 80 kuruş, euro 56 lira 10 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.800, çeyrek altın 11.096, tam altın 44.30, ata altın ise 44.980 liradan işlem görüyor. Yayınımız Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
0: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: fingers crossed. Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur, öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
0: Fon vurgunu dallanıp budaklanıyor. Her gün yeni bir ayrıntı gündemi belirliyor ama temel soru hala yanıt. Neden denetlenmedi, kimler yol verdi ve en önemlisi de 2021'den 2025'e kadar vurgunu asıl yapan meçhul 12 kişi kim? İktisatçı, akademisyen, Profesör Doktor Yalçın Karatepe ile konuşacağız. Alo.
2: Merhaba Mustafa Bey.
0: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Şimdi bu meseleyi şuradan bir önce başlayalım. Gerçekten bu 12 kişiyi belirlemek bu kadar zor mu?
2: Hiç zor değil. Yani
0: çünkü nasıl öğrenebiliriz? Bu 12 kişiyi kim açıklaması gerekiyor?
2: SPK'nın açıklaması gerekiyor. Bunların kayıtlarının tamamı Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda, Takasbank'ta saklanıyor. Kim işlem yaptı? Yani sadece bunlar değil, yani bütün finansal piyasalarda yapılan işlemlerin kayıtları tutulduğu için bu fonun kurucuları, ki süre elinde bulunduranlar kim, daha sonra halka açıldıktan sonra alıp satanlar kim, bütün işlem yapan tarafların kayıtları şu anda mevcut. Dolayısıyla hem o 12 kişinin kim olduğu tespit edilebilir, ama bence en az onun kadar önemli olan bir konu daha var. İzin verirseniz onu gündeme getireyim.
0: Buyurun.
2: Şimdi bu fon meselesini işte biz iktisatçıları yazıyoruz, borsa uzmanları uzun zamandan beri konuşuyor. İşte ben bir gündeki köşemde kaç tane yazı yazdım, unuttum yani geçen seneden beri bu konuda. Ama Hazine ve Maliye Bakanı'nın geçen Kasım ayında açıklaması vardı, biliyorsunuz. İşte burada bir takım
0: manipülasyonlar yapılıyor diyor, evet. Biliyoruz, evet. Diye çok net söylüyor.
2: Şimdi bence özellikle bu o açıklamanın yapılmasından geçen haftaya kadar olan süre içerisinde, yani bu fonlardaki çöküşün yaşandığı dönem içerisinde, bu fonlardan kimin çıktığının ve hangi miktarda parayla çıktığını, ben küçük yatırımcıları kastetmiyorum, yani kirasını yatırmıştır, 3 gün sonra çıkmıştır, onlar değil, ama büyük tutarda işlem yapanların kim olduğunda tespit edilmesi gerekir. Çünkü sorunun varlığı en tepe noktada, yani Hazine ve Maliye Bakanı tarafından ifade edildiği andan itibaren anında müdahale edilmesi gerekirdi. Yani hani bizim yazdıklarımızı kale almayabilirler ama bakan bir de sorumlu bir kişi. Şimdi müdahalenin bu kadar geç olması benim aklıma şöyle bir soruyu getiriyor. Acaba bir takım insanların paralarının bu sistemden çıkmasına izin vermek için mi gecikildi? Eğer öyle bir durum var ise şimdiye kadar bu fondan yüklü miktarda satış yaparak çıkanlar kimlerdir? Bu çıkış yapanların iktidarla ilişkileri ya da bağlantıları nelerdir? Bunların da tespit edilmesi ve bunlara yönelik işlemlerin olmasının ben önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu olay gündeme geldiğinden beri sürekli fon yöneticileri, fonun yönetiminde yer alan kişiler hakkında yapılan işlemler, onların mal varlıklarına bir konulması filan gündemde. Çok haklı ve doğru işler. Bunu öncelikle ifade etmek isterim. Ama sorumluluk sadece fon yöneticileriyle sınırlı tutulur ise bu işin gerçek failleri bence gizlenmiş olur. Bu sebeple bu fonların kurulduğu tarihten itibaren burada giriş yapanlar çıkarken girdikleri paranın kaç katı parayla çıktıklarının tespit edilmesi ve özellikle yüksek tutarlı işlem yapanların da bu süreçte bence mağdur olan küçük yatırımcının kayıttan telafi etmek için bu zararların onlara da rücu edilmesi, onların mal varlıklarına tedbir konulması, onlar hakkında yasa işlem yapılması gerekir diye düşünüyorum.
0: Evet, öyle. Bir de şu var, şimdi 1 Eylül'de 2 milyar 889 milyon lira Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yariz'in hesabından İsviçre'ye gönderiliyor. Yine 24 Ağustos 2026'da 1 milyar 198 milyon lira para transferi var. Bunu yapan da Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan. Bu isimler de soruşturmayı yapanlar tarafından verilen bilgilerle iktidara yakın isimlerin de yazdığı rakamlar bunlar. Ya bu normal mi şimdi?
2: Şimdi normal değil tabii. Yani yurt dışına para göndermek o kadar kolay bir işlem değil. Yani benim Kızım da yurt dışında öğrenci. Zaman zaman ufak miktarlarda işte onun harçlığını gönderirken ne kadar güçlükle karşılaştığını görüyorum. 40 tane soru soruyorlar. Belgelemeniz lazım, niye gönderiyorsunuz filan. Dolayısıyla bunların bu kadar kolaylıkla yurt dışına transfer edebilmiş olmaları, bu miktarın dikkatli araştırılması gerekiyor.
0: Tarih de çok ilginç. Evet, 1 Eylül, birisi 24 Ağustos.
2: Ama Mustafa Bey, ben burada şunu özellikle vurgulamak isterim. Bahsettiğimiz rakamları topladığımız zaman kabaca 41 milyon dolar gibi bir tutara denk geliyor. 41 milyon dolar bizim gibi insanlar için oldukça büyük bir para. Yani ömrü hayatımızda ekranların dışında başka hiçbir yerde göremeyeceğimiz bir şey. Yani o kadar büyük para. Ama ortaya çıkan toplam zararla ilişkilendirdiğimiz zaman işte 20 milyar doların üzerinde bir kayıp olduğu konusunda.
0: 24,5 milyar dolar da diyen var. 511 bin yatırımcı.
2: Şimdi 20 milyar esas alacak olsak, yani hesaplaması kolay olması açısından söylüyorum. Hı hı. Bu yurt dışına transfer edilen para, bu 20 milyarlık kaybın %1'inin 4'te 1'i. Yani %0,25'i kadar. Evet, o para götürülmesi bir şeylerin işareti, ama giden para o kadar küçük ki ortaya çıkan zarar karşılığında. Geri kalan para nerede? Kimlerin hesaplarında? Hangi kanallar üzerinden nerelere taşındı? Bunların da araştırılması gerekir diye düşünüyorum.
0: Şimdi bu araştırılması kısmı çok önemli. Özellikle bu söylediğiniz, ben bu 12 kişiyi sordum ama asıl o Mehmet Şimşek'in açıklamasından sonraki süreçte, o 10 aylık süreçte çıkanlar. Çünkü artık onlar işareti almış oluyor. Bir şeyler olacak diyor ve ondan sonra o transferler büyük bir ihtimalle yapılmış oluyor. Şimdi bunların her birinin kaydı çok fazla uğraşmadan, çok fazla bir zaman kaybetmeden hemen öğrenilecek bir şey mi?
2: Sistem. Bana izin versinler, 10 dakika içerisinde söyleyeyim kimlerin olduğunu.
0: Yani 10 dakikada.
2: Veri tabanını açsınlar. Hemen de 10 dakikada görelim. Yani bence şu anda bir...
0: Bunun kayıt dışı olma ihtimali var mı?
2: Hayır. Çünkü bu fonlarda işlem yapabilmeniz için sistem içerisinde bulunmanız gerekir. Nasıl parayı sokup çıkaracaksınız ki başka türlü? Alış emri vereceksiniz, satış emri vereceksiniz, işlem gerçekleşecek. İşlem gerçekleştikten 2 gün sonra paranız size transfer edilecek filan. Yani kayıt dışı bir sistemden bahsetmiyoruz. Borsa mevzuatında yer alan süreçler işletilerek bu işlemler gerçekleştirildi. Dolayısıyla kimin yaptığını, hangi fiyattan aldığını, kaç paradan sattığını, hangi tarihte aldığını, hepsinin izi şu anda arşivlerde duruyor. Önemli olan onlara bakıp bu burada özellikle yüksek tutarlı işlem yapanların tek tek kim olduğunun tespit edilip kamuoyuyla paylaşılması, onların hakkında da işlem yapılacak diye düşünüyorum. Bunların tespit edilmesi zor bir şey değil. Yani evet, söylediğim gibi MKK'nın da Takas Bankı'nın kayıtlarında hepsi mevcut. Anında görmüşlerdir ya zaten kimin yaptıklarını.
0: Peki bir de son olarak şunu sorayım Yalçın Bey. Şimdi küçük yatırımcılar açısından bir sorun var. Aslında burada büyük götüren zaten bir şekliyle halletmiş işini şu ana kadar görünenlerle birlikte, ama küçük yatırımcılar içinde bir beklenti vardı. Bu fonların tasfiye sürecinin 3 aydan 6 aya uzatılması bir anlam ifade ediyor mu küçük yatırımcı? Ya da daha doğrusu bu küçük yatırımcıyı ne bekliyor önümüzdeki günlerde?
2: Yani pek iyi bir şeyin beklediğini üzülerek ifade etmek zorundayım. Çünkü şimdi bu tasfiye sürecinde fonların portföyünde bulunan, yani fonlarda bulunan varlıklar satılacak. Ama bu varlıkların fiyatlarının zaten şişirilmesi sonucunda bu ortaya çıktığı için o varlıklar, işte hisse senetleri vesaire gibi şeyler hangi fiyattan satılacak, kime satılacak, nasıl satılacak? Yani nasıl satılacak derken fiyat anlamda söylüyorum. Buradan ne kadarlık bir fona kaynak ortaya çıkacak? Bu konuda ben maalesef çok iyimser değilim. Yani maalesef üzülerek söylüyorum, küçük yatırımcılar büyük bir zararla karşı karşıya kaldılar. Bu tasfiye süreci sonucunda onu göreceğiz. Fakat şunu da bilmiyorum. Bugün bir açıklama vardı. Tabii biraz kafamda soru işaretleri oluşuyor. Bu fonların tamamının birleştirilip bir havuzda. Yani çünkü fonların tek tek her birine ait tüzel kişiliği var. Öyle değil ama hepsini bir havuzda birleştirip tasfiye sürecinin birlikte yönetilmesi ya da yürütülmesi gibi bir açıklama bugün Bloomberg tarafından haber yapıldı. şimdi o konuşuluyor son bir saat içerisinde piyasalarda da. Aklıma şöyle geliyor, yani bir beklenti yaratmak için söylemiyorum ama acaba bu tasfiye sürecinde bazı varlıkların varlık fonuna satılması, bunu toptan piyasada yapmak gibi filan bir düşünceleri mi var sorusu da aklıma gelmiyor değil yani, onu ifade edeyim ama bu sadece aklımda oluşan bir soru işareti. Nasıl olacağını zaman içerisinde göreceğiz. Belki iktidar bunun siyasi maliyetinin ne olacağını zaman içerisinde bakıp ona göre varlık fonu üzerinden bu varlıkların, yani fonlarda bulunan varlıkların bir kısmının alınmına yönelik bir takım girişimler de yapabilir. Zaten Katılım Evim ve Bir Evim gibi o iki firmanın satın alınması işleminin geçen hafta, yani emlak katılım tarafından satın alınmasının geçen hafta başladığına ilişkin açıklamalar vardı. Siz de okumuşsunuzdur.
0: Evet.
2: Diğer varlıklar için de varlık fonu üzerinden bir alım işlemi mi düşünüyorlar? Çünkü fiyatlar yerlerde, yani bu hisseler her açıldığında hemen taban fiyatı iniyor. Oradan alım da gerçekleşmiyor. Her açıldığı seansta yerlere düşüyor. Dolayısıyla zaman içerisinde göreceğiz bakalım iktidar varlık fonu üzerinden bu sürece ne kadar müdahale olacak.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ederim. İyi günler efendim.
0: İyi günler. Çok sağ olun. İktisatçı, akademisyen Profesör Doktor Yalçın Karatepe ile konuştuk. Yalçın Karatepe'nin söylediği en önemli cümle şu. Yani şimdi bu fonda kapalı fon olarak 2021 yılında kuruluyor. Kapalı fon olarak hayatına devam ederken 12 kişi var ve bu 12 kişi kim açıklanmadı. Ama Yalçın Karatepe başka bir noktaya dikkat çekti. Mehmet Şimşek'in borsada, fonlarda manipülasyonlar yapılıyor. Bunun biliyoruz sözünden sonraki bu 10 aylık süreçte yüksek fiyattı bu. Kimler sattı ve bunların sayısı ne kadar, isim isim bunların tespit edilmesi gerekiyor dedi. Bunu tespit etmenin de çok kolay olduğunu söyledi. Çünkü takas bank ve borsa işlemlerinin kayıt altında olduğunu, arşivde olduğunu, bıraksınlar bana 10 dakika içinde hepsini tek tek isim isim açıklarım diye söyledi iktisatçı Yalçın Karatepe. Biz duyurularımızla devam edelim. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okulda, sırada, evde, sokakta, nerede olursak olalım, okul zili çocukların karnında çalmasın. Milletvekili Umut Akdoğan bir hesap çıkarttı. O hesaba göre her şey dahil bir öğünlük yemeğin kişi başı maliyeti 85 lira. 180 gün üzerinden 15 milyon öğrenciye her gün yemek verilse yıllık maliyeti 235 milyar lira. Yani bütçenin %1'i şu fonlarda uçurulan paralara baktığında bunun esamesi bile okunmaz ama hala okul zili çocukların karnında çalıyor. Niye? Çünkü bu bir tercih. Diğer duyurumuz. Sakarlı sağ çek sağ. Trafikte Çakarlı araç terörüne de son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları her zamankinden daha çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
1: İstanbul'da sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturmada Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığı tespitlerinin ardından 15 şüpheli daha gözaltına alındı. MASAK incelemesi kapsamında şirket yöneticileri ve yakınlarının mali hareketleri de araştırılıyor. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 23'e yükseldi. Adalet Bakanı Gürlek 10 kişinin ise arandığını belirtti. Trafik kazası geçiren 253 bin kişinin verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçirerek vekaletname aldığı ve 15,6 milyar lira haksız kazanç sağladığı öne sürülen yapılanmaya 4 ili operasyon düzenlendi. Soruşturmada 825 kişi bulunuyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, usulsüz vatandaşlık operasyonunda çok sayıda kişinin gözaltına alındığını ve 30 şirkete kayyum atandığını duyurdu. Gürlek, 1070 kişinin usulsüz vatandaşlık kazandığını ve onların iptal edilen sürecin başlatıldığını açıkladı. Sermaye Piyasası Kurulu, tavsiye kapsamındaki 131 yatırım fonu için daha önce 3 ay olarak belirlenen azami tavsiye süresini, fonların portföy yapıları ve piyasa koşullarına dikkate alarak 6 ay uzattı. Düzenleme ile fon varlıklarının nakde dönüştürülmesi için daha geniş bir zaman aralığı oluşturuldu.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Şimdi fon vurgununda 511 bin yatırımcının yaklaşık 24,5 milyar dolar parası tasfiye fonlarında yakalanmış durumda diyor Haydar Acun fon yöneticisi. Bu rakamın yaklaşık 20 milyar dolar doğrudan ya da dolaylı olarak para piyasası ters rota teminatı üzerinden manipülasyon ile değeri şişirilmiş 15-20 hissede diyor. 15-20 hissede bu hisselerin piyasada 3 ay içinde eğer alıcı bulunursa satılması durumunda defter değeri üzerinden kaba bir hesapla %5 ile %10'unun nakde çevrilme ihtimali bulunmaktadır diyor. Yani manipülasyonla şişirilmiş hisselere yatırılan kağıt üzerindeki 20 milyar doların yaklaşık ancak 1 milyar doları borsadan satış yapılarak özel bir alıcı olmadığı takdirde kurtarılabilir. Yani bu şişirilmiş rakamlardaki milyar doların ancak 1 milyar doları kurtulabilirmiş. Özgürsün.

0: Ahmet Hamdi Çamlı eski milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, ama Ahmet Hamdi Çamlı deyince belki çok az bir kesim bilir ama Yeliz deyince herhalde Türkiye'nin geneldeki birçok ismi bilir. Bir konuşması var. Şimdi önce şu konuşmayı bir dinleyelim.
1: Koca imparatorluğu, ülkeyi masada kumara verenler. Koskoca ülkeyi sattın ya. Milyonlarca kilometre kare olan toprakları sattın. Köprü satılmış. Mazotunu ne alacak mı? Konuşmaya hakkın yok. Mazotu kumara veren adam. Musul'u, Kerkük'ü kumara veren adamlar sizi. He? Bütün kaynaklarımızı, doğalgazlarımızı, her şeyimizi kumara veren adam kalkıyor mazotu parasını soruyor.
2: Niye böyle?
1: Bu lafları bize söyleyen mazot kaç para oldu? Sen verdin bu mazotu. Şunu diyor mu acaba? Ya ben mazot olan yerleri, petrol olan yerleri, doğalgaz olan yerleri masada bu kumara verdim bu gavurlara. E şimdi ama olsun, ben verdim o zaman. Sen niye şimdi pahalıyalı? Oğlum sen verdin, ben de gidip dolarla bu mazotu almak mecburiyetine beni mahkum ettin. Bir daha bana bunun hesabını soruyorsun. Biz bu millete hizmet ettik arkadaş. Bu millet asırlar boyu almadığı hizmeti aldı. Biz bu milletin onurunu ayağa kaldırdık. Biz şu bayrağın onurunu ayağa kaldırdık. Bunlar bu milletin çocuklarını, hepinizin ailesinde, hepinizin sülalesinde vardı. Almanın domuz ahırında domuz pisliği temizleyerek 3-5 mark kazanmaya bunlar mı hüküm etti bu milleti ya? Senin amcaoğlu, teyzeoğlu belki içinizde de var. O Almanya'nın pisliklerine niye gittiniz kardeşim? Bunlar bu ülkeyi perişan etti ve gavura muhtaç ettiği için. Şimdi Tayyip Erdoğan bu ülkeyi ayağa kaldırıyor. Tank yapıyor, top yapıyor, tüfek yapıyor diye bir suçlu oldu.
0: Şimdi mesela birçok dinleyici, sevgili dinleyicimiz şunu söylemiştir. Ya bunu mu dinleyeceğiz diye, neden bu adamın konuştuklarını gündeme getiriyorsunuz diye. Bu çok yanlış bir bakış açısı. Bak bu öyle bir zehir ki, öyle bir yayılıyor ki bu insanlar buna inanıyor. Yalanını geçtim artık, hani bu yalanı da aşmış durumda. Hani toplumu enfekte ediyorlar ve Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun en önemli nedenlerinden bir tanesi bu zehirlerin toplumun bütün kılcal damarlarına kadar yayılmasıdır. Bak bu adamlara tarihin gerçeklerini doğru bir şekilde anlatılmazsa bu zehir tüm toplumu enfekte etmeye devam edecekler. Bir taraftan korkak bu adam. Söylesene, kim o kumar masasındasa, adını bir söylesene. Kim kumar masasında Musul'u verdi? Bir adını söyle bakayım onun. Söyleyemeyecek kadar ciğersiz, yüreksiz adam bunlar. Ama mesele orada değil. Nasıl ülkeyi kirleteceklerini, en kılcal damarlara kadar nasıl enfekte edeceklerini biliyorlar. Birilerinin sözcülüğünü yapıyorlar. İşte Musul meselesi. Musul neydi? Yani sanki Musul için hiç uğraşılmamış Cumhuriyet dönemindeki gibi. 23'ten 26'ya kadar sürdü bunun müzakereleri. Lozan'da verdi diyorlar. Hayır, yalan. Musul Lozan'da gitmedi. Ankara Anlaşması ile 26'da çizilmiştir. Ama şöyle, Musul için hiç, Kerkük için hiç mücadele edilmedi demek çok büyük bir yalandır. Musul vilayeti için 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat kendi söylediği var. Diyor ki Musul vilayeti Türkiye Devleti'nin hududu millisi dahilindedir. Daha ne diyecek? Geçmiyor, 1924'te yılbaşı haritası yayınlanıyor hediye olarak. O 1924'te yayınlanan yılbaşı hatırasında haritada Musul Türkiye sınırları içerisinde gösterilir. Yani 5 Haziran 1926'daki Ankara Anlaşması'na kadar da Musul mücadelesi sürmüştür. Yani bu şöyledir, Musul'dan hiç bir şekilde mücadele edilmeden vazgeçildi başka, Musul için savaşa girilmedi başka bir şeydir. O dönemin koşulları, içeride dışarıda oluşan bütün gelişmeler, olan biteni görmeden bütün bunları söylemek bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlıklardan biridir. Yani söylüyor işte, verdi, kumar masasında verdi diye söylediği dönemde İngilizler, hani İngilizlerin o da çok güçlü adamı, kudretli adamı Lord Curzon diyor ki Mustafa Kemal Atatürk için, o haydut yüzbaşıya haddini bildireceğiz diyor. Haydut yüzbaşı dediği kişi de mi kumar masasında verilmiş? Hani tarihin Bu büyük yalanlarla yakın tarihin örüldüğü bir yerde bu zehirli insanların, bu zehirli başka ülkelerin işine yarayacak fikirlerinin bu kadar çok ülkede yayılmasının temel nedeni bunlara gerçek tarihin anlatılmamasıdır. En önemli nedenidir. Bu yüzden enfekte edebiliyorlar bu toplumu, bu insanları. Tarihin kendi gerçekleriyle bunların yüzlerine şamar gibi vurmak lazım. Devam edelim.

Cihat Yaycı. Kendisine müstafi tüm amiral dedirtir. Yani istifa etmiş, görevden alınmamış, emekli olmamış ama istifa etmiş. Müstafi o anlama gelir. Tüm amiral Cihat Yaycı son dönemde hani Türk tezlerinin, Türk iddiasının savunucusu gibi konuşuyor. Her yerde anlatıyor. Bu kez diyor ki ucuz yemek yiyeceğiz diye bu hafta Bodrum'dan İstanköy'e gidenlerin düştüğü duruma bakın. Yüzlerce insan gümrük kapısında üst üste yığılmış, saatlerce güneşin altında bekletiliyor. İnsanlar bağırarak, alkışlarla, feribotlar koyarak tepki gösteriyor. Ama Yunan makamlarının umrunda değil. Soruyorum, bir tabak ucuz yemek için buna değer mi? Kendi paranızda böylesine aşağılanmaya değer mi? Üstelik harcadığınız her avro Yunanistan'ın kasasına giriyor. Türkiye'ye karşı silahlanan Yunanistan'ın ekonomisine para kazandırıyorsunuz. Bula bula bula devam ediyor Türklere. İnsanlara Yunan'a gitmeyin, ucuz yemek yiyeceğiz diye Bodrum'dan İstanköy'e gidenleri eleştiriyor. Tabii herkesin Paramount Otel'de yemek yiyecek parası yok. Saat başına gidelim, devam ederiz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Şimdi önemli bir konum var. Şimdi bu fon meselesini deşmeye, konuşmaya devam edelim. Çünkü yakın tarihin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük vurgunlarından birisi oluştu. Bir de göz göre göre geldi. Nasıl geldiği kısmı önemli. Çünkü yapıldı zaten, hani ortada büyük bir vurgun olduğu, 20 milyar dolar gibi bir rakamdan da söz ediliyor. Fon vurgununda, bu vurgunda Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turan'ın hesabından İsviçre'deki hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından yine İsviçre'ye 25 milyon euro para transfer edilmiş. Peki nasıl oluyor da bu kadar para yurt dışına çıkarılabiliyor? Kontrol mekanizmasında mı sorun var, yoksa birileri göz mü yumdu? Şimdi eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak aslında daha önce uyarmıştı kaç sefer. Uyardı ama ne geldi başına? Gözaltı, baskı, tehdit. Şimdi Ramazan Başak canlı yayınımızda. Alo.
2: Mustafa Bey merhaba.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz?
2: Sağ olun, iyi olmaya çalışıyoruz. Bu mağdurların hali görünce, her gün mesajlarını, paylaşımlarını okuyunca gerçekten çok üzüntü duyuyoruz. Göz göre göre gelen bir şey çünkü.
1: Belki en az üzülmesi gerekenlerden birisiniz çünkü çok uyardınız. Bu yüzden evet, gözaltına alındınız. En son konuştuğumuzda, yayına sizi aldığımda, o torununuzun önünde yaşatılanlar sırf bugünler olmasın diyeydi. Ne hissediyorsunuz?
2: Tabii. Vallahi çok karışık duygular içerisindeyim. Talihin veya işte ana ilahi adaletin şöyle bir şey oldu, tecellisi oldu. Ben torunumun yanında ilk gözaltı işlemine tabi tutulmuştum. Kasım 2025'te. Beni şikayet eden kişi de tam torunumun yaş günü olan 19 Eylül'de gözaltına alındı. Bu hani tesadüf mü, şey mi, ilahi adalet mi, böyle bir şey gerçekleşti. Yani tabii çok uyardık, çok geliyor dedik, tedbir alın dedik, önlem alın dedik ama nedense bu konularda hiçbir önlem alınmadı. Hatta biliyoruz, farkındayız demiş olmalarına rağmen bu önlemler alınmadı. Her zaman ifade ediyorum, yani sermaye piyasasının 45 yıllık tarihinde bu kadar yüksek tahribatın olduğu, bu kadar yüksek güven kaybının oluştuğu, uluslararası arenada Türkiye'nin itibarının bu kadar olduğu, sermaye piyasası işlemleriyle ilgili söylüyorum, bu kadar çok yüksek mağdurun yaratıldığı, bakın nereden baksanız aileleriyle birlikte bugün yaklaşık 5 milyon mağdurdan bahsediyoruz. 5 milyon mağdurdan bahsediyoruz. Ve bu kadar da otoritenin biliyoruz, görüyoruz, farkındayız demiş olmalarına rağmen bu felaket ve bu büyük tahrip edici tablo ortaya çıktı. Yani çok üzülüyorum. Hep bu şekilde büyük tahribatlar çıkıyor. Ondan sonra önlem alınıyor. Evet, şimdi önlemler alınacak. Bir takım şeyler, işte yaralılar sarılmaya çalışılacak ama neden bu önlemler baştan alınmıyor? Çünkü defalarca bunları uyardık biz. Yani ben 2022'de, 2023'te, 2025'te STK ve MASA uyardım. 5-1-2026'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geniş bir dosyayla uyardım. Nisan 2026'da bu dosyayı Cumhurbaşkanlığı makamına gönderdim. Yani eğer önlemler alınmış olsaydı bu talimat bu denli yüksek olmaz. Bu kadar da çok sayıda insan mağdur olmazdı. Açıdan üzüntü duyuyorum. Yani hani keşke demek hep insanı rahatsız eder bizim gibi insanlar ama keşke zamanında dinlenmiş olsaydı, talibat bu kadar yüksek olmasaydı. Çünkü sadece onlar yaşamayacak bu sıkıntıyı. Yani bu yüksek talibatın, bu oluşturulan tablonun bütün ceremesini 86 milyon olarak bizler çekeceğiz. Çünkü yabancı yatırımcıların, yurt dışının Türkiye'ye bakışı ciddi anlamda olumsuz şekilde etkilendi. Bunu tabii elbette en büyük faturasını, en büyük zararını işte yatırım fonu sahipleri, o tavsiyeye tabi tutulan 131 fon sahip, o hisseleri alan kişiler çekecek. Ama onun dışında 86 milyon olarak da hepimiz bu ağır faturanın bedelini yıllara sarip içinde ödemeye devam edeceğiz.
1: Şimdi bu gözaltılar soruşturma sürüyor ama siz şimdi bu daha önce bunlar için uyardınız. Hatta Tera için çok net bir şekilde uyardınız ve kendiniz gözaltına alındınız. Evet. Bütün o süreçte bu gücün sadece bir finans gücü olması mümkün mü?
2: Hayır, kesinlikle mümkün değil. Yani Türkiye'de bakın geçen Azimut Portföy'ün genel müdürü Murat Bey, Murat Salar Bey sanıyorum, şöyle bir ifadede bulunmuş. Demişti ki biz de bunların nasıl yapılacağını biliyoruz. İşte gücümüz ölçüsündeki çok gücümüz var. Biz de bunları yapardık ama yapmayız meselesi demişti. Çok doğru. Ama istese de yapamazdı zaten. Neden? Çünkü yukarılardan siyasi ve bürokratik olarak çok çok büyük destekler almadan bu organize işlemlerin Türkiye yani sermaye piyasası tarihinde bir ilktir bakın. İlk defa bu kadar yüksek tahribat yaratan bir tabloyla karşılaşıyoruz. Yaklaşık işte 5 milyon kişiyi etkileyen ve 86 milyonu da dolaylı olarak etkileyecek olan Cumhuriyet tarihinde de sayılıdır tahribat yaratan olaylardan bir tanesidir bu. Dolayısıyla çok yüksek mevkilerden destek görmeden, onların yol açması gerçekleşmeden bu tür işlemler uzun süre, ki çok uzun süre devam etti. Yaklaşık 3-4 yıllık bir dönemden bahsediyorum. Bu şekilde devam edemezdi, mümkün değil. Onun için yani yapılması gereken en önemli iş bu kişilere bu işlemleri yapması için kimler destek verdi, kimler görmezden geldi. Şimdi evet herkes başta SPK'yı ondan sonra BDDK'yı suçluyor ama yani evet onların da çok tabii ki suçu var. Fakat ben itibaren SPK'nın özellikle SPK'nın görevini yapmasının engellendiğini, set çekildiğini düşünenlerdenim. Çünkü hiçbir bürokrat, ben STK'yı, BDK'yı biliyorum, çok değerli bürokratlar var. Ha, görüp de işte engellenmesine rağmen görevi bırakmamak da tabii ki mazeret olamaz. Yani o suça ortaksınız demektir. Bunu kabul etmek lazım. Ama hiçbir bürokrat bu kadar şaibeli, bu kadar organize, bu kadar büyük çaplı dolandırıcılıklar olurken hiçbir önlem almadan köşesinde, koltuğunda oturmaz. Onun için esas yapılması gereken, Sayın Cumhurbaşkanı'nın devreye girmesiyle yapılması gereken bu işlemleri, kimlerin destek verdiği bu işlemleri, kimler bu işlemlerin önünü açtı, esas yapılması gereken en önemli şey budur. Zaten oradan girdiğiniz zaman birçok şey çözülecektir.
1: Bir de şöyle bir aslında kolaylığı var, çok zormuş gibi söyleniyor ama yani şimdi kara paradan söz etmiyoruz. Yani şey anlamda reel bir finans aktivitesinden söz ediyoruz. Yani borsadaki bütün işlemler kayıtlı. Kim bu parayı aldı, kim yükseltti, kim son dönemde bu paraları da yüksek fiyattan sattı çok kolay tespit edilebilir.
2: Ben bunu en az 4-5 defa paylaştım. Eğer DDK, yani Devlet Denetleme Kurumu'na görev verilsin, 15 gün içerisinde BDDK, MASAK ve STK koordinasyonunda 15 gün içerisinde kimin ne aldığı, ne verdiği, kimlerin bu paraların nereye gittiği 15 gün içerisinde bu tablo çıkartılır. Zaten bunlar bilinmeyen değil ki Mustafa Bey. Bunların hepsi biliniyor. Hepsi bilinir. Ha burada yapılması gereken işte biraz daha detay inceleme masanın işte bu mali analiz incelemesiyle para transferleri, mal varlıkları araştırmasını yapacaksınız. Bu resmin önemli bir bölümünü çıkartabilirsiniz. Bir de tabii bu kazanılan paralar, yani yüz milyarlarca lira paradan bahsediyoruz. Bakın o 131 fonda 800 küsur milyar bir para var. Yani 131 fona yatırım yapan 511 bin yatırımcının 800 küsur milyar parası var. Bu korkunç. Yani şimdi yazık değil mi o insanlara? O insanların birçoğu işte çocuğunun eğitim parası, sağlık parası, ne bileyim ev alacaksa, şey alacaksa. Şimdi kolaycılığa kaçarak yatırmasaydın, zaten yüksek riskliydi, o olsun ceremesini çek. Bu şeyleri söylemek kolay. Ya bunları herkes bir şekilde söylüyor. Ama bu yanlış. Şun için yanlış. Eğer siz devlet olarak denetim görevinizi, gözetim görevinizi ve her türlü şeyi, tedbiri, mevzuata uyumu sağlarsınız, o zaman eğer vatandaş birer riskli bir yatırım yaparsa, evet, o zaman sonucuna katlan dersiniz. Ama siz vatandaşın, yatırımcıların direkt olarak, yeni olarak biliyoruz demesine rağmen soyulmasına göz yummuşsunuz. Önlem almamışsınız. Biliyoruz demişsiniz ama önlem almamışsınız. Ve bu insanlar organize çalışmış. Biliyorsunuz şirketlerin yönetimine Cumhurbaşkanlığı, işte Finans Ofisi Başkan Yardımcısı. Bakıyorsunuz işte profesörler, eski maliye müsteşarı, bakan yardımcısı, işte ne bileyim Cumhurbaşkanlığında veya diğer bakanlıklarda üst düzey görevler. Biraz da bunu sosyal medyada köpürttüğünüz zaman ne düşünür vatandaş? Ha, tamam, %10'u 15'i 20'si tamam, bunlara kanmaz. Ama yani şimdi hangi şeyde, süreçte yaşıyoruz? Türkiye'de şimdi birçok insanın böyle bir cazibeye kapılması beklenir yani. Aklı düşünülemez. Şimdi o insanlara siz böyle dolandırıcıların cirit attığı, her türlü şaibeli işlemleri gerçekleştirdiği bir ortamı yaratıyorsunuz, önlem almıyorsunuz. Sonra vatandaşa diyorsunuz ki o olsun. Hayır. Yani bunu sağlamadığınız sürece, bakın öteden beri ben şeyi savunuyorum. Ya bunun tarihte örnekleri var. Devlet görevini yapmıyorsa ve bu yapmadığı da çok açık ortaya çıkmışsa, o nedenle zarar gören vatandaşa olsun diyemezsiniz. Diyemezsiniz. Ya bu şeye benziyor işte. Zararlı, çok ahlakı bozucu, işte şey bozucu şeyler var televizyonda. Sen televizyonu kapat, seyretme.
1: Değil mi? Onu önleme ve koruma görevi vardır. Tabii. Öncelikli görevi de budur. Vergiler de bu yüzden alınır zaten. Tabii. Peki şu, bunu nasıl anlayacağız? Bak, 1 Eylül itibarında bu Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yariz'in hesabından İsviçre'ye 2 milyar 889 milyon lira gönderiliyor. Evet. Yine Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından da 24 Ağustos 2026'da 1 milyar 198 milyon lira para transferine rastlanmış. Bu belirlenmiş. Şimdi bu kadar yüksek bir meblağdaki parayı bu kadar kolay yurt dışına transfer etmek mümkün mü?
2: Kesinlikle.
1: Yani bu ne olur? Mesela masanın radarına mı takılır? Bu kadar yüksek bir rakam banka aracılığıyla gönderildiğinde bu kimin haberi olur öncelikle? Nasıl haber olunur?
2: Öncelikle şüpheli işlemlere takılır bu. Banka bunu şüpheli işlem bildirimine, işlemlerin ertelenmesi diye bir müessese var MASAK mevzuatında. Böyle şüpheli şeyler olduğu zaman bunu MASAK'a acilen ilgili banka veya finans kuruluşu bildiriyor.
1: Anında bildirir mi bu rakam?
2: Bildirmesi lazım. Çünkü neden? Zaten pusulayla ilgili ve şeylerle ilgili yoğun söylentilerin olduğu bir dönem bu. Yani işte 24 Ağustos, işte Eylül ayı, değil mi? 28 Ağustos'ta işte, dolayısıyla zaten onlar bu konuda yoğun şeylerin hedefinde olan gruplardı. Bir kere orada bir ihmal var. Yani bankanın şüpheli işlem bildirimi yapmamış olması, masanın radarına takılmamış olması, bunlar hep inceleme sonucunda belli olacak. Tabii şu anda ilk bakışta bir ihmal gibi görülüyor. Yani olmaması gerekiyor diye düşünüyoruz. Ama bir de şeyden...
1: Hayır,
2: yani,
1: şöyle, bakın, bu transfer gerçekleşmemiş olsaydı, evet, bir iddiadan böyle göndermeye kalkıştılar, şu oldu bu oldu. Bu transfer gerçekleşmiş.
2: Gerçekleşmiş tabii.
1: Hani bunu söylüyorsun, yani iktidara yakın isimlerin MASAK raporundan diye yazdıkları.
2: Tabii 4 milyarın üzerinde bir para transferi var. Bakın dün akşam baktım ben. Hala bu işte 4 patronun, biliyorsunuz 3 tane yatırım bankası var. Bu soruşturmada olan 3 tane patronun bir katılım bankası var. İşte 2 tasarruf finansman şirketi var. Sonra sayısız portföy, menkul, işte bir sürü şey, sayısız şirketleri var. Hala bu şirketlerde, bu bankalarda eski yöneticiler görev yapıyor. Ya şimdi siz tarihin en büyük yıkımının sorumlularıyla ilgili bir soruşturma yürütüyorsunuz. Ve bu şeyler, kara para ve kara paranın aklanmasına evrilecek bu konular. Çünkü bütün bu paralar, 100 milyarlarca lira para, kara para. TCK 282'ye göre bu aklama incelemesi olacak bundan sonra. Hepsi bunlar süreç içerisinde gerçekleşecek. Şimdi bu kadar 5 milyon insana etkileyen 100 milyarlarca lira işte bir transferin yapıldı ve 800 milyarlık bir zararın söz konusu oldu veya zarar ihtimalinin söz konusu olduğu bir yerde Siz hala bu kurumlarda eski yöneticilerin görev yapmasına göz yumuyorsunuz. Çok yanlış.
1: Peki.
2: Yani web siteleri güncellenmediyse ona bir şey demiyorum ama dün akşam baktığımda eski yöneticiler var. Şimdi bu eski yöneticiler varsa her türlü orada suistimal olabilir.
1: Ki zaten bütün bu işlemler de onların yönetici olduğu dönemde oldu.
2: Evet ama şu anda da onlar devam ediyor.
1: Oldukça tuhaf. Ya bir de şimdi rakamlar çok büyük ya, 20 milyar dolar gibi söyleniyor, evet. Ama 24 milyar doları da bulacağı söyleniyor. Şimdi bu kadar çok bir işten bir para varsa, ya sadece bu yatırımcılardan gelen bir para yine burada büyük bir kara para aklamak için de kullanılmış olabilir mi? Sistem olarak böyle bir şey mümkün mü?
2: Çok kuvvetle muhtemel, benim düşüncem öyle, şunun için öyle. Bakın, hep sürekli gündeme getirdiğim bir kirli organizasyon var. 2021 tarihli Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinden alıntı yaparak hep paylaştım bunu. Orada Kasım Gariboğlu'nun GKFX isimli bir şirketi var. Yasa dışı çalışıyor. Lisansı yok. Nedense bu lisansı olmayan şirketin faaliyeti görülmemiş Türkiye'de. Ve buraya işte bu soruşturma konusu, en büyük soruşturma konusu olan patronla bir iki kriminal grup, ve bir tanesi zaten şeyde şu anda kara para aklamaktan yatıyor. Bu şirkete 350 milyon doları geçkin para götürüp getirmişler valizlerle 2021 yılında, 2020 yılında bakın. 350 milyon dolara aşkın. Şimdi arkasından 2021 yılında biliyorsunuz 12 kurucuyla birlikte, 12 kurucunun olduğu bir kapalı fon kuruluyor. Bakın, Sülemente taşlarına bakın. O fonun içerisinde bir iki sır hisseyle o fonun değeri 4 yılda veya 3,5 yılda 524 kat arttırılıyor.
1: Sonra neredeyse bu şu anda konuştuğumuz büyük vurgunun nedeniyse birebir aynı modeli gibi.
2: Tabii. 2022 yılında o işte bugün çok büyük zararı yaratan en büyük bu işin mimarı olan grup o şirketi, bugün soruşturma konusu olan şirketi 2022 yılında halka oraya konulan sermayeler, oraya konulan paralar hep bakın o işte bavul, valiz, işte bu kapalı fon, bunları bir araya getirdiğinizde bir de kara paranın aklandığı en önemli yöntemlerden bir tanesi borsa işlemleridir Mustafa Bey. Yani sanki iki taraf işlem yapar, siz kaybedersiniz ben kazanırım, siz kara parayı bana verirsiniz, benim kazandığım para borsa kazancı olur.
1: Yani burada bunun üzerine özel mi durulması lazım kara para kısmının?
2: Tabii şimdi zaten eminim ki MASAK, Sayın Savcılık Makamı bunların hepsinin incelemesini istemiştir, isteyecektir. Bu ayrıca dediğim gibi ciddi bir kara para trafiğinin de ortaya çıkabileceğini gösteriyor bu kilometre hani, taşlarına baktığımızda.
1: Baktığınızda bütün bu bulgulara çok da yoğun araştırdığınız, takip ettiğinizi de biliyorum. Kara para ihtimali daha mı yüksek geliyor size?
2: Çok yüksek. Bir kere bakın, burada kazanılan paralar zaten kara para. O piyasa dolandırıcılığından şu anda yürütülüyor ya.
1: Evet.
2: Arkasında piyasa dolandırıcılığından başka birçok şey de çıkacak. Yani birçok dolandırıcılıklar da çıkacak. Bunların hepsi zaten kara para. Bir de sisteme sokulmuş olabileceğini düşündüğümüz kara paralar var. Yani burada yaratılan kara para ama bu işte 50 kat, 3 kat, 500 kat yükseltilip de vatandaşın üzerine boca edilen şeyler var ya, oradan kazanılan paralar. Zaten bu kara para. Ama bir de sisteme işte bu 2021'den itibaren sisteme sokulmuş olabileceği kuvvetle muhtemel olan işte bu 350 milyon dolarlık kara para. Şimdi o 350 milyon dolar çanta valizler içinde gidiyor. Şimdi buna biz helal para yani kayıt dışı olmasına rağmen izgün para diyebilir miyiz?
1: Hayır, zaten hani öyle artık o yöntemle kayıtlara girmiş oluyor. Artık ondan sonra kara para olmaktan çıkıyor. Evet. Zaten para aklamada yöntemi de böyle bir şey.
2: Hem kara paraları buraya enjekte etmişler. Belki de banka sermayesi. Çünkü banka sermayesinde de ciddi problem vardı 2023'te banka kurarken bunlar. Hem oradaki kara paraları legal hale getirmek, aklamak gibi bir şey olabilir. Hem de buradaki dolandırıcılıklardan kazanılan paralar, yani kara paralar, sonradan aklamaya konu oldu. İşte yurt dışına kaçırıldı, gayrimenkul alındı, yat kat alındı. Bunların hepsi zaten oraya gidecek. Yani kara parayla aklama. Dolayısıyla bunların hepsi inceleniyor zaten. İncelenecek. Sonuca göre tablo çıkacak ama şu andaki tablo dediğim gibi çok bayım.
1: Bir sevgili dinleyicimiz şöyle sormuş. Diyor ki bu fonlara yatırım yapabilmek için zaten yani serbest fonlara nitelikli yatırımcı olmak gerekiyor. Yani SPK lisansı olması gerekiyor. Herkes bu fonları alamıyor. Bu bilgi doğru mu?
2: Tabii serbest fonları herkes alamaz. Onun kriterleri var. İşte 10 milyon geliriniz olacak, 10 milyon şeyiniz olacak. İşte belli bir bilgi sahibi olacaksınız yaptığınız yatırımlarla ilgili falan. Ama şimdi o kriteri sağlayan birçok insan var. Yani artık o eşitler o kadar
1: hayır,
2: şey ki.
1: Tespit atışından daha kolay olması açısından büyük bir ihtimalle böyle bir şey gündeme getirdi dinleyicimiz. Yani tespit etmek çok kolay bu yüzden. Çünkü hemen bu kaç kişi olduğu zaten sınırlı sayıda olanlar hemen.

0: alakalı. Bir de tabii bir sorun da şu. Savcılık 2024'ten itibaren MASAK'tan bu araştırmaları istedi. Neden öyle istedi? Sonra 2021'e uzanacak mı olay, onu bilmiyoruz. Ama şu anda görünen, eğer bir eksik bilgi yoksa, 2024'ten itibaren bu incelemenin başlatılacak olması ciddi bir eksiklik. Çünkü esas 2021'den başlıyor milat.
1: O da önemli. Peki. Tabii. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Çok sağ olun. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak'la konuştuk. Önemli bir ayrıntıya dikkat çekti. Bu ayrıntı çok önemli. Çok yüksek miktarda para söz konusu. Ama bu para kara para olma ihtimali yüksek. Araştırmanın buna göre derinleştirilmesi lazım. Çünkü bu yöntemle birlikte kara paralar aklanabiliyor diye söyledi Ramazan Başak ve sürecin nasıl işlediğini. Eğer istenirse çok kısa sürede bu işlemlerden kimlerin sağladığının da ortaya çıkabileceğini söyledi MASAK eski başkan yardımcısı Ramazan Başak. Biz devam edelim yolculuğumuza.

0: Az önce Yeliz'i anlattım. Ülkeyi, insanları, toplumu nasıl enfekte ettiklerini, nasıl zehirlediklerini, o bir fikir diye söyledikleri yalanın nasıl bir virüs gibi ülkenin kılcal damarlarına yayıldığını anlatmıştım. Şimdi bir başka isim, Profesör Doktor Selman Öğüt adlı kişi konuşmuş. Bir de onu dinleyelim.
1: Şimdi bir yavrumuz katledildi. Atlas değil mi? 15-16 yaşında. Katile ne kadar ceza verildi? 18 sene. İçimiz yandı. Anne feryat ediyor. Yatırdı. Olmaz. Yatırdı. Bakın kral çıplak diyoruz. Olmaz. Öldürüyorsan ölecek yaştasındır.
2: Suçu işleyenin.
1: Sen suçu işlemeyi biliyorsun değil mi? Çekiyorsun o bıçağı. Gencecik bir fidanı sen mezara gönderiyorsun. Kısasta sizin için hayat vardır diyor Rabbi Teala Hazretleri. Evet. Ne olacak? En fazla 10-12 sene sonra infaz kanunu bilmem ne gereği dışarı çıkacak. Bu nasıl adalet ya? Bir daha suç işlemeyeceğini garanti edebiliyor musunuz? Edemiyorsunuz. Adalet yerine geldi mi? Gelmedi. Yani bu çağın, bu yüzyılın en büyük devrimcisi Tayyip Erdoğan bence bu ceza kanunu ile ilgili de gerekeni yapacaktır diye düşünüyorum. Yapmalıdır diye düşünüyorum. Ve Cumhurbaşkanımızın bu kadar büyük devrimleri ortaya koymasında o sarsılmaz imanı, bu halkı sonuna kadar dinleyen, can kulağıyla dinleyen o fehmi burada bu bazı dayatılan saçmalıklara karşı duracaktır diye düşünüyorum. O da rahatsız kesinlikle. Yani nasıl olur ya? Sen kıtır kıtır keseceksin bir yavrucağı. 14 sene, 12 sene en fazla yatacak, çıkacak, aramıza karışacak.
0: İşte kısasta hayır vardır ya, işte o kısas sadece cinayetlerde, adli işlemlerde işlemesin. Her şeyde işlese bakalım ortada kim kalıyor? Profesör kalıyor mu, doktor kalıyor mu? Artık orada akademisyen mi kalıyor sadece? Ya da liyakat, ya da işte az önce konuşuyoruz, vurgun, borsa vurgunu. Her şeyin ortada olduğu bir yerde, hani kısas deniyor ya, hadi bakalım uygulansın. Devam edelim.

0: Şimdi bu fon vurgunuyla birlikte birçok isim tekrar böyle gündeme geldi. Onlardan birisi de Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, işte Topkapı Üniversitesi Rektörü Emre Alkin var. Yine onun abisi Kerem Alkin var. Bütün bu isimler şimdi tekrar gündeme geldi. Bu isimlerle ilgili az önce Ramazan Başak söyledi, işte Tera Holding'le ilgili uyarılar yaptığı için torununun yanında rencide edeceği şekilde gözaltına alındı, eziyet edildi. Niye? Uyardığı için bu olduk. Şimdi o uyardıkları kişiler gözaltında. Yani sistem nasıl işliyor, ama tabii bu güce ulaşmaları da kendiliğinden olan bir şey değil. Şimdi 3 Şubat 2026 tarihinde bu Tera'nın kendi YouTube hesabında bir video yayınlandı. O videoyu bir dinleyelim.
1: Bugün iki kıymetli Emre'yi, bir tarafta Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'i, diğer tarafta İstanbul Topkapı

0: Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Emre Alkin'i ağırladık. Hissettiğim şey şu, bence böyle bir üçlü yapı biz mevcut gelişmeler ışığında belki de genç girişimcilere, Türkiye'nin gelecek nesillerine yeni fikirler aşılamak adına belki de bu formata belki ileride devam etmeniz gerekiyor.
1: İnşallah.
0: O yüzden çok teşekkür ediyorum her ikinizin de katkılarına. Bu güzel sohbeti burada sonlandırıyoruz ama bu son olmayacak. Bu kadar önemli bir fikir jimnastiğinin devamı da gelecek. Dolayısıyla da bizi takip etmeyi sürdürün diyorum.
2: Gözaltına edersiniz. Ama şimdi bak orada bir gülüşü var Emre Tezmen'in. Hani zaten o gülüş çok şeyi belirliyor. Nasıl oluyor bak birbirlerini bu kadar çok iç içe geçmiş ilişkiler kendiliğinden olmuyor. Nasıl bir yöntem izliyorlar bunu birazcık anlatayım size. Ahmet Kasım Han diye bir Altınbaş Üniversitesi rektör yardımcısı bir paylaşım yapıyor. Bu paylaşımda ne zaman yapıyor? 29 Temmuz 2020'de. Kıymetli hocamız, kadim dostum, değerli bilim insanı Emre Alkin'i gönülden tebrik ediyorum. Başarıların devamını dilerim. Rönesans adamı diye bir paylaşım yapıyor. Ölçü yok övgüde. Az önce de duydunuz videodaki. Neyden dolayı tebrik ediyor? Altınbaş Üniversitesi paylaşıyor. 2020 yılının en etkili 100 ekonomisti listesi açıklanmış. Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Emre Alkin dünyanın en etkili ekonomistleri arasında 13. sırada yer almış. Bunu paylaşıyor bu şekliyle. İnsan hani en yakınları tarafından biraz övüldüğü zaman bile biraz mahcuplaşır. Hani öyledir. Öyle olması mümkün. Altına Emre Alkin yazmış. Harikasınız hocam. Bak maşallah inşallahlar vardı, hatırlıyor musunuz? Hani bir dönem Adnancılar tarafından gider. Maşallah inşallah. Bak nasıl işliyor sistem. Hani şimdi bu mesele hani ya buna inanmışsın mesela dünyanın en etkili ekonomistleri arasında ne yapmış olabilirsin ya? Ne yani? Hani dünyanın en önemli ekonomistlerinden biri seni seçtik dendiğinde ya bir tür ya hani Türkiye belki 13.'den birisi olursa ama dünyanın ne ürettin, ne yaptın, ne buldun? Hani Keynes'e söylesen o bile bir mahcup olurdu yani böyle bir şey kendisine söylense. Ama böyle bu böyle şişiriliyor. Şimdi o listeye girmek için de ne yapmak gerekiyor? Sosyal medya etkileşimi, gazete haberleri bunların olması lazım. Şimdi anladınız mı o sosyal medyada bu tip Emre Alkin gibi kişilerin neden çok öyle paylaşım yaptıklarını, neden öyle tuhaf tuhaf şeyler yazdıklarını, hepsi kendi heybelerine birçok şeyi almak için. Mesela şimdi bu fon soruşturmasında bir sürü insanın adı geçiyor. Mesela Dünya Gazetesi sahibinin de adı geçiyor. Orada bir sürü isimler var. Eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyeliği de olan, daha önce Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısının eşi gibi, ya bir sürü isim var, Cumhurbaşkanı danışmanı bilmem ne, hani bütün bu soruşturmaların içerisinde medya kısmı çok önemli, o olmadan olmaz. Hani ben diyorum ya, Türkiye'de hiçbir şey olmayan bomboş bir şeyi bir tane anket şirketi, akademisyenler ve sosyal medya olduktan sonra hani orada dünyayı kurtaran kişiye dönüştürürüz. Bir taşa bile yapsalar o taşı dünyayı kurtardığına inandırabilirler sizi. Yöntem böyle kuruluyor, ediliyor. Önce o sağlanıyor, medyayla ilişkiler kuruluyor, paydaşlar oluşturuluyor. Sonra sitten, sonra bürokrasiden, ondan sonra da trilyonlar birilerinin cebine giriyor. Sistemin hani sazan sarmalının açılımı aslında tam olarak bu. Yani bak şu Forbes'ın dolar milyarderleri listesinde şöyle bir isim vardı. 10 Mart 2026 tarihinde. Diyor ki dolar milyarderleri listesinde bu yıl listenin en dikkat çekici isimleri Terra Holding kurucusu Emre Tezmen ve babası Oğuz Tezmen. Baba oğul Terra yatırımdaki hisseleriyle listeye tepeden bir giriş yaptı. Emre Tezben 1,3 milyar, Oğuz Tezben 1,1 milyar dolarla milyarderler kulübüne katıldı. Abi bu da mı hiç dikkatini çekmedi ya? Nereden oldu bu? Hani öyle birkaç yılda milyarder olmak kolay olabilir mi? E olamaz. Hani sadece şuna baktığınızda abi nereden geldi bu, nasıl olabilir diye en azından soruşturması gerekirken geçiştirildi, alkışlandı. Herkes sponsor yapmaya çalıştı. İşte YouTube yayınlarına bakın, bunları övenlerin şimdi ahkam kesiyorlar. Yok böyle yapıldı, böyle yapıldı. E, bunlardan para aldınız. Yorumları ona göre yaptınız ya da o yüzden sustunuz. Yani o tehlikeyi siz görmenize rağmen söylemediniz. Niye? E çünkü o para ilişkisi vardı. Bir de çok akıllılar, çok bilgililer ya. Dünyanın en büyük ekonomistlerinden biri kendilerini seçtirebiliyorlar ya. Ama ne yapıyorlar? Bak Emre Alkin. İstifa edeli 3 gün oldu. Yoğunluktan kapa bildirmeyi unuttum. İnsan yeri gelince neleri unutmuyor. Bu unutulacak bir şey mi ya? Açıklamaya bak. Hani bununla dünya 13.sü oldu. Şu açıklamaya bak, dünya 10.sü. 13.sü. Yani. Şimdi bütün bunlar içerisinde kendi anlamında birçok şey yapıldı ama işte bu buraya küçük yatırımcıların ödediği bedel ağır. Ya vermeseydi, yapmasaydı, az önce Ramazan Başak da söylesin. Bunu söylemek kolay. Vermeseydi parayı. Abi hani iyi de koruma, kollama, önleme görevi kimin? Bak yine burada parasını kaybedenlerden birisi açıklama yaptı. Şimdi dinleyelim onu. Miko, Foncu Ses var onu. Çünkü böyle bunlar burada hani o paraları evet çok kazanmak istediler ama bir dinleyelim. Diyelim bakalım, sonra konuşuruz üstüne.
1: Bütün birikimim tasfiye edilen fonlardaydı. Bir günde bütün birikimimi kaybettim. İki gündür yemek yiyemiyorum, su içemiyorum, bir saat uyku uyuyamadım. Yıllarca çalışıp arttırarak biriktirdiğim tüm parama bir günde el konuldu. Birkaç ay önce bankacı param boşta durmasın, fonda değerlendirelim dedi ve Atlas Fon aldık. Bankacıya güvendim, sisteme güvendim, tüm yatırımımı Atlas Fon'a bağladım. Hedefim kendi evimi almaktı. Nihayet içime sinen bir ev buldum, evi gördüm. Çekeceğim krediyi araştırdım, ev için kapora verdim. Eylül ayının sonunda satış yapacağız diye sözleşme yaptık. Hatta yavaş yavaş aşağı bakmaya başladım. Artık kredi çekeceğim için fiziki yatırımımı bozayım, fondaki parayı bozayım diye hesabıma bir girdim. Fon satılmıyor. Bankayı arıyorum, ulaşamıyorum. Haberleri görmemle soluğu bankada aldım. Süreç belirsiz. Birikimler ne olacak belli. Bankada biri bağırıyor. Ben ticaret yapıyorum, borçlarımı nasıl ödeyeceğim? Bir kadın ağlıyor. Kiramı ödeyemem, ben ne yapacağım? Binlerce insan mağdur. Tam ev alacağım dediğim zaman başıma gelenlere inanamıyorum.
2: Başka birisi de konuşsun, dinleyelim.
3: SPK bizleri mağdur etti. İçerisinde 500 binden fazla yatırımcının bulunduğu ve 1.1 trilyon kadar parasını alan 230 bin fonu tasfiye ederek bizim satış ve tazmin haklarımız, hatta gerekirse yatırımcı tazmin merkezine kadar gidecek olan haklı mücadelemizi elimizden alıp paramızı üst kursa teslim edecek bir tasfiye sürecine gittik. SPK'nın derhal bu tutumundan vazgeçmesini ve mağduriyetleri gidermesini Sayın Cumhurbaşkanımızdan talep ediyoruz. Fazla insan şu anda intiharın eşiğinde. Bu olayı sözse sözse Sayın Cumhurbaşkanımızın. Bu olay pazartesi gününe kadar çözülmezse artık yasal izinler alınarak burada SPK'ya karşı on binlerin yürüyüş yapma hakkı doğmuştur.
2: İnsanlar bir taraftan da bunları yaşıyorlar. Bugün yine bir operasyon vardı. Tabii fon vurgunu çok büyük. Kapsamı da çok büyük. Etkisi de çok büyük. Sarsıcı. Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunlarından bir tanesinden söz ediyoruz. Sermaye piyasası kurulu tarihi açısından da ilk. Sermaye piyasası kurulduktan sonra. Ama diğeri de operasyonda önemli. Vatandaşlık dosyası adı altında. Şimdi inşaat şirketleriyle ev sahibi yapılmış gibi birçok insana vatandaşlık belgesi verilmiş. Hani diyoruz ya, parayla bu ülkenin vatandaşlığı satıldı diye, Bunu söylediğin zaman büyük tepki görüyordu. Başı belaya giren insanlar da oldu. Ama bakıyoruz ki operasyona bugün bunun içinde bir sürü insanlar var. Murat Ağrel yazdı, diyor ki vatandaşlık dosyası büyüyor. İlk dalgada Babacan inşaat bağlantılı işlemler mercek altına alınmıştı. Düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı biçimde yüksek bedelli ekspertiz raporlarıyla satıldığı ve bu yöntemle 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı açıklanmıştı. Şimdi ikinci dalga geldi. Bu kez Gül İnşaat, Beyaz İnşaat ve Liv İnşaat üzerinden yapılan satışlar incelendi. Buna göre 270 muvazalı satış, aile bireyleriyle birlikte 1070 usulsüz vatandaşlık, 11 devam eden vatandaşlık işlemi, 3,5 milyar lirayı aşan işlem hacmi. Bunların 263'ü kendisi, diğerleri de eş ve çocuklardan oluşuyor. İlk dalgada 687, ikinci dalgada 1070 kişi. Sadece bu iki dosyada açıklanan sayısı 1757 vatandaşlık. Yıllardır yayınlarda, yazılarımızda haykırdık. Bu sistem yıllarca nasıl çalıştı, kimler denetledi, kimler görmedi diye soruyor Murat Ağrel. Sadece iki dosyada 1070 kişi. Düşünün, dosya sayısı arttıkça bu vatandaşlık satılma meselesinin nasıl bir rakama ulaşmış olacağını ve bunu söylediğiniz zaman başınız belaya girdi. Ülkede tıpkı diğer birçok konuda olduğu gibi. Devam edelim Miko.
4: Kürt aşağı, Kürt aşağı, Kürt yukarı. Az ara bir Kürt. Az ara bir Kürt daha. Az ara bir Kürt.
2: Ahmet Spor Türkiye Süper Ligi'nin lider takımı oldu. Ahmet Spor'un bu başarısıyla birlikte sahadaki sonuçlarla aslında diğer taraftan şöyle bir şey var. Evet, hepsi Ahmet Spor'u tutanlar çok mutlu. Dünkü Beşiktaş galibiyetinden sonra gerçekten sahada da özellikle ilk yarı çok iyi bir futbol oynayarak bunu gösterdiler ama Türkiye'nin geldiğimiz durumunda bunu ikinci çözüm süreci kapsamı dışında değerlendiremeyiz. Hani futbol zaten başlı başına bu süreç içerisinde en önemli bir enstrüman haline gelmişti. Tabii ki bu Ahmet Spor'un başarısını gölgelemek için söylemiyorum bütünleri. Sahada çok iyi bir futbol var, çok iyi organize olmuş bir takım var. Böyle sürdürürse de hani bu liderliği uzun bir süre devam ettirebilecek bir potansiyeli de sadece önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yani Ahmet Spor'un elde ettiği başarı kazanılmış, sahada ter dökülerek elde edilmiş bir başarı. Ben ortamın nasıl hazırlandığı üzerine konuşuyorum, bunu söylüyorum. Yani bütün bunların içerisinde hani Türkiye'de halkı, yanıltıcı bilgi, halkı işte kim ve nefret ekmek gibi bir sürü böyle suç var ama spor yorumcularında Ahmet Spor adı altında yapılanları da görmezlikten gelmemek lazım. Çünkü ortada zaten futbol yorumcuları Türkiye'de futbolu değil, kendilerini seviyorlar, parayı seviyorlar. Daha çok kazanmak için de her şeyi yapabilecek inanılmaz bir manevra sahaları var. Hiç kimsede olmayan manevra sahaları nedense bu insanlara tanınabiliyor. Çünkü futbol dediğim gibi Türkiye'nin van durumunda çok önemli bir enstrüman. Bunu kullanmakta mahir olanlar var ve bu enstrümanın da çok işe yaradığı dönemler oldu. Bugün için de aynı şeyi söyleyeceğiz ama buradaki futbolu zehirleyenler, kirletenlerin de herhalde bir kendilerine çeki düzen vermesi lazım. Her anlamıyla. İşte dediğim gibi bugün çok mutlu Ahmet Spor'un Türkiye Süper Ligi'nde birinci olmasıyla birlikte ama bu tarafında görünmesi lazımdır. Devam edelim.
5: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
2: Abi öyle şeyler yaşanıyor ki ülkede. Bu tüm bu tuhaflıklar içerisinde vicdanı korumak çok zor. Akıl sağlığını korumak daha zor. Hayatı sürdürmek daha da zorlaşıyor ama hani akıl sağlığı kısmında da artık şiraze de aşılmaya başlandı. Şiraze bozuldu çünkü Herkes ulusa sesleniyor. Herkes ulusa seslenecek bir konuda neler yaşanıyor? Onların ulusa seslendikleri neler? Onlardan birisi bir öğretmen öğrenci velisinin şikayetini gündeme getirmiş ama getirirken bir taraftan fön çekiyor, bir taraftan kendi bakımını yapıyor. Orada şikayetimi dile getiriyor, bir şey mi göstermeye çalışıyor anlaşılmıyor ama bir ulusa seslensin bu hanımefendi.
6: Benim velim beni cimereye şikayet etmişti. Şikayet de şu, benim oğlumun açmasına arkadaşı simit demiş. Benim oğlum çok sinirlenmiş, çok üzülmüş, çok ağlamış. Öğretmen de buna göz yummuş. Öğretmen nasıl oluyor da bir simit ile açmanın farkını öğretemiyor? Bunu öğretemeyecek ne var? Bir tanesi susamlı, bir tanesi susamsız. Benim oğlum çok takıntılı. Öğretmenin bunu öğretmesi gerekiyordu. Siz de benim velim gibi olun. Çocuğunuzla hakkını sonuna kadar savunun. Mesela 3 yaşındaki bir çocuğun tek bir şeması olabilir. O açmayı sadece olumsuz bir eylem olarak algılayabilir. Mesela kapıyı açma, işte camı açma, kutuyu açma olarak algılayabilir. Ama söz konusu sizin...
2: Miko, tamam daha konuşacak mısın? Dinleyecek misin? Al evde dinle. Ne anlatıyor bu? Neler yaşanıyor ülke? Aldın mı sesi? Aldın mı? Alalım alalım. Abi böyle işte. Yani ne dertler var görüyor musunuz? Anlatılıyor. Bak bir tane daha dertli. Bu da öğretmen. Kendi sokta içerik üretiyor. Hatta 155 bin takipçisi varmış. İstanbul'dan Ağrı'ya dönmüş. Burada işte TikTok'lar yapmış. İşte belli bir dönem çalışmış. Sonra olmamış. Geri gitmiş. Oradan bir video çekmiş, o da konuşsun.
7: İstanbul'dan geldiğim için günlerdir bu haldeyim. Sürekli ağlıyorum, her şeyden nefret ediyorum. Çünkü ben yaşadığım şehir çok küçük bir şehir. Potansiyelimin çok altında bir şehir. Yani burada kendimi çok sıkışmış hissediyorum. Çok bunalmış hissediyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Çok sıkıcı, sıkıcılığı... Geç, kendim geliştiremiyorum gibi hissediyorum. Buna rağmen çok şey yapıyor muyum? Yapıyorum. Ama yetiyor mu? Yetmiyor. Vapura binemiyorum. Ne bileyim ya, ben İstanbul'u çok seviyorum. Çok saçma gerçekten.
2: Olabilir. Hani İstanbul'a karşı duygulanabilirsin. İstanbul güzel bir şehir. Vapura binemiyorum diye ağlayabilirsin de. Hani böyle bir hakkı da var insanların da, bize ne bundan? Hani kendi içinde yaşarsın bunu, kendi içerisinde, kendi içinde halledersin. Ama bir taraftan da şöyle bir hüzünlü bir tarafı var işte. Yani kimse istediği yerde yaşam hakkına sahip olamıyor bir sürü nedenden dolayı. İşte bunun da çözmesi gerekenlerin dertleri başka. Yani bu taraftan da bakıldığında o TikTok'ta harcadığı zamanı kendi mesleğinde harcasaydın acaba vapuru bu kadar özler miydin sorusu da var. Çünkü böyle hani sosyal medyayla bu kadar çok içli dışlı olunca onun bağımlılığı, onun etkileşim bağımlılığı başka bir yere doğru yönlendiriyor. Artık her gün o etkileşimi istemeye başlıyorsun, bağımlılık hali ya işte. Sayı mesela 50 olursa, sonra 40'a düşerse daha kötü oluyorsunuz, 30'a düştü mü daha kötü oluyorsunuz, 10'a düştü mü yataklara düşüyorsunuz falan. Hani herkesin işi çok zor bu ülkede. Devam edelim.
8: Ay ağzımızın tadı bozulmasın.
2: Türk sinemasının çok önemli bir ismi Kadir İnanır hayatını kaybedince, her böyle büyük ünlü isim, büyük dev isimler olunca ardından başlıyor miras tartışmaları. Burada da aynı şekilde oldu. Şimdi bununla ilgili yarın daha ayrıntılı bir zaman ayırıp bunu biraz konuşmamız lazım. Belki muhatap olan insanları da yayına bağlayıp. Çünkü bu, burada sadece bir miras meselesi değil. Bir yozlaşan, çürüyen bir Türkiye'nin de izleri var. Onu biraz yarın konuşuruz. O yüzden hafızaya doğru gidelim mi? Miko, hafızaya da bakalım. Bugünü de hafızayla birlikte bitirmiş olacağız. Hadi hafıza.
9: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
10: Hatırladın mı?
11: Hatırladın mı?
10: Hatırladın mı?
12: Hatırladın mı?
10: Hatırladın mı?
11: Hatırladın mı?
2: Gizemli bir şey de var. Şimdi ortalık toz duman, bunun farkındayım. Hani önemsiz de değil fon vurgunu, işte vatandaşlık satılması, şu operasyon, bu operasyon da. Ama bir taraftan da başka bir şey de yürüyor. Mesela bir Mekke anlaşması var. Türkiye bir Mekke anlaşmasına imza attı ya da kabul etti. E peki şimdi bu anlaşmayla ne oldu? Nerede anlaşıldı? Maddeleri ne? Ne yapıyoruz biz? Meclise gelmedi. İçeriğini kimse bilmiyor. Şimdi önce bir Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı bir dinleyelim.
13: Gelinen noktada tabii ki Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, altyapısına yönelik çok ciddi saldırıların olduğunu görüyoruz. Anlaşmamıza baktığımız zaman da burada ülkelerin birbirlerine karşı bir müttefiklik sorumluluğu var. Cumhurbaşkanımız da gerçekten yani sözünün eri olan bir lider, devlet olarak imza attığımız bir konu var. Bu konuda bir dayanışma içerisindeyiz. Özellikle durum analizlerini değerlendiriyoruz. Biliyorsunuz Dışişleri Bakanlığı olarak biz yapılan saldırıları kınıyoruz.
2: Hani şimdi bunu söylüyor ama ben sizi yine 10 Ekim 2019'a götüreyim. Çok uzak bir tarih değil. Peki o tarihte Recep Tayyip Erdoğan ne diyordu? Şimdi onu dinleyelim.
14: Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen'i bu hale kimler getirdi? Yemen şu anda ne durumda? On binlerce insan Yemen'de ölmedi. Ey Suudi Arabistan, siz önce bunun hesabını verin.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediğiyle, ey Arabistan, önce siz bunun hesabını verin. Yemen'i ne hale getirdiniz diye. Şimdi ona karşı biz Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğü, egemenliğini, altyapısına yönelik ciddi saldırılar olduğu için bir ittifak sorumluluğundan söz ediyoruz. Abi aynı şey, birisinin tarihi kaç? 2019-2026. Bir şeyler oluyor, bir şeyler, kararlar alınıyor. Bunun yanında hani Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği, altyapısı önemli de Gazze'nin değil mi? Gazze'nin toprak bütünlüğü yok mu? Ya da İran'ın yok mu? E ne oluyor? Bak İran dedim. Şimdi İran'ın resmi uçak şirketinin uçuşlarına yasaklar getirildi. Bir de kaç yıldır, hani 36 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren Melat Bankası'nın bankacılık lisansı iptal edildi. E ne oluyor şimdi? Bir şeyler oluyor dışarıdan. Hani bugünlerde Barak Bey de çok aktif ortalıklarda, hani o bir şeyler söylüyor. Doğal olarak bütün bu gelişmeler bize bir şey anlatıyor kendi içerisinde. Hani bilsek Mekke anlaşması, Mekke ittifakının nedir koşulları mesela? Hiçbir maddesinde kimsenin haberi yok. Böyle bir anlaşmanın olması için meclis onayı gerekiyor. Meclisten de geçmedi bildiğimiz kadarıyla. Ya da belki de geçti. Hiç kimse o konuda iktidar konuşmuyor. Ama 2019'da Suudi Arabistan, sen Yemen'i ne hale getirdin? Aynaya bak. Yemen'i bu hale kimler getirdi derken, şimdi Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğünde yanında olmak. Burası Türkiye. Bugün de bitirdik. Yarın yine aynı saatte Hakikat Yolculuğunda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Ben giderim. Tom Weiss başlar. We're on. You waved your crooked wand.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın 16. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap edecek. Kozinoğlu soruşturmasında bir zanlı daha tutuklandı. Binlerce kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu yarın New York'ta başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap edecek. 2005 yılından bu yana adil bir dünya vurgusu yapan Erdoğan, New York'ta bir kez daha küresel vicdanın sesi olacak. New York'ta 4 gün boyunca yoğun bir diplomasi trafiği de yürütecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ve çok sayıda liderle de ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Kozinoğlu soruşturmasında bir zanlı daha tutuklandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen eski gazeteci Osman Arslan tutuklandı. Dönemin başgardiyanı Ömer Vatan ve vardiya amiri Kazım Beyke adli kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında Kurtlar Valisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Saltak bilgi sahibi sıfatıyla ifade verecek. Soruşturma kapsamında FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'nın da yarın İstanbul'da ifadesinin alınacağı öğrenildi. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın İzmir'de 8 yıl önce inşaat şantiyesinde ölü bulunması ile ilgili soruşturma kapsamında 26 sanık hakkında ek iddianame hazırlandı. İddianamede Dorukhan Büyükışık'ın sırt bölgesine sert ve etkili bir şekilde demir çubukla vurularak darp edilmek suretiyle öldürülmüş olabileceği kanaatine varılarak tüm şüpheliler hakkında suç delillerini yok etmeme veya değiştirme suçundan operasyon yapıldığının altı çizildi. 17 sanık hakkında 5 yıla, polis memuru 9 sanık hakkında ise 7,5 yıla kadar hapis cezası istenilen iddianame mahkemece kabul edilip devam eden davayla birleştirildi. Fon soruşturmasının perde arkası ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19 Ağustos 2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderdiği kritik müzekkerede Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisselerde fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiği değerlendirilen olağan dışı işlemler tek tek sıralandı. Başsavcılık bazı hisselerin değerinde yaklaşık 100 kata ulaşan artışları mercek altına alırken SPK'dan kapsamlı inceleme istedi. Binlerce kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi. İçişleri Bakanlığı yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı süreçlerine yönelik incelemelerde 1413 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte toplam 6134 kişinin vatandaşlık kazanma kararının iptal edildiğini veya geri alındığını açıkladı. Bakanlık, usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırıldığı belirlenen aile bireyleriyle toplam 1070 kişinin tespit edildiğini de duyurdu. MİT ve Adana Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyonda 375 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheli de gözaltına alındı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın ticari hava yollarının 23 Eylül'den itibaren dünya genelindeki faaliyetlerinin durdurulacağını açıkladı. Bessent, İran uçaklarına hizmet veren yabancı şirketlerin de ABD'nin bankacılık sisteminden dışlanabileceği uyarısında bulundu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begoña Gómez'e nüfus ticareti ve zimmete para geçirme suçlamalarıyla dava açılmasına karar verildi. Halk jürisi karşısına çıkacak Gomez, İspanya tarihinde yargılanan ilk başbakan eşi olacak.
0: Ekonomi.
1: Borsa günü yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,40 değer kazanarak 13.337 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 80 kuruş, euro 56 lira 8 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.824, çeyrek altın 11.137, tam altın 44.398, ata altını ise 45.050. 50 3 lira. Bodrum. İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %62'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da oldukça yoğun bir trafik olduğu gözleniyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Maslak'ta yoğunluk var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Bostancı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir ve Çakmak Köprüsü'nde yoğunluk olduğunu görüyoruz. Yayınımız Ceyhun Bozkurt'un sunduğu Bölgenin Kalbi'yle devam edecek.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Artık siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
4: Süper haber yazarı, değerli araştırmacı arkadaşımız Horay Kamacı. Labart istifa ederken bir anda laboratuvarlarda ifşa etti. Rusya ve Türkiye'de bazı meslektaşlarımız bunları yazarken, Amerika bunları yalanlarken kendileri yaptığı şeyi bizi suçluyordu. Diyorlardı. Ama hakikaten de Rusların söylediği, bizim Türk meslektaşlarımızın söylediği gibi çıktı. Amerika'nın biyoloji laboratuvarı ortada.
5: Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı var. Korgeneral Alexey Rytchev. Çok önemli açıklamaları vardı. Diyor ki Amerikan istihbarat belgelerinin yayınlanması Ukrayna'daki biyolaboratuvarların ABD devlet bütçesinden finanse edildiğini doğruluyor. Özel askeri harekatta ele geçirilen diyor bu belgeler Ukrayna'daki ABD destekli biyolaboratuvarların ülkenin kamu sağlığı ihtiyaçlarının ötesinde araştırmalar yürüttüğüne dair yeni kanıtlar sunuyor diyor. Daha farklı bir takım araştırmalar yapılıyor diyor. Bakın bu çok önemli. Amerika'nın başını çektiği bu küreselci anlayış yavaş yavaş yeniden insanlığı, bakın altını çiziyorum, pandemi demiyorum ben, plandemi diyorum. Yeniden bir plandemiyle biyolojik silahlar kapsamında farklı bir karanlığa doğru sürüklemeye çalışıyor.
3: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
4: Eylül saat 19.09. Bugün 19.07 diye yetişemedik. 19.08'i de istedim. 8 tane attık ya. O yüzden dedim ki Fenerbahçe saatinde. O da Fenerbahçe saati olduğu gibi bu haftalık 19.08 de olmadı ama 19.09. Zaten 9. 10. golü de atardık da bu arada. Eyüpspor bu sene sıkıntılı. Bizim için güzel geçti. Trabzonspor için de güzel bir hafta geçti ama Beşiktaş ve Galatasaray açısından sıkıntılı. Benim her hafta başta, her gün başladığım gibi, her programda başladığım gibi Fenerbahçe saatiyle başladık diyelim yine. Bizim için her saat Fenerbahçe saati değil mi? Mikail Beşiktaş'la, iki tane Mikail'le işte Caner karşımda. Özgür yok bugün, Galatasaraylı, o daha ağır yaralı da. Onlar işte ise Marsilya galibiyetinin şeyiyle bir nebze olsun, yine de bir umutlular. Ama Ahmet Spor'da bu sıralar iyi de oynuyor. Ama sanki Vlahovic'e yapılan penaltıymış gibi geldi bana da. Yani öyle bir şey vardı. Tabii tüm maçı izlemedim. Şimdi Ahmet Spor için bir şeyler var mıydı yok muydu onu bilmiyorum. Ama dediğim gibi Trabzonspor ve Fenerbahçe açısından. İki penaltı mı verilmedi Beşiktaş için? Ha onu bilmiyorum. Tam özetini izledim açık söyleyeyim. Özette Vlahovic'e yapılanı gördüm. Vlahovic'e yapılanın sanki bir penaltı şeyi vardı gibi geldi bana. Ama dediğim gibi Ahmet Spor aleyhine aleyhine bir şey var mıydı? Beşiktaş'ın lehine başka veya aleyhine başka şeyler var mıydı onu bilmiyorum. Ama dediğim gibi bu hafta yaralı bir Beşiktaş ve Galatasaray var. Tabii ki gündemimiz yine bunlar değil. Ondan sonra bu hafta milli maç arası da başladı değil mi Mikail? Milli maç arası başladı artık. Bayağı bir 2-3 hafta milli maç temposuyla gideceğiz. Liglere bir ara verildi. O yüzden milli takımımıza da şimdiden başarılar dileyelim. Gündemimize geçelim. Gündem tabii ki deyim yerindeyse gündem yanıyor. Gündem yanıyor, şöyle yanıyor. Bir kere bu borsa meselesinde fon mevzusu bayağı bir gündemi sarstı. Çok sayıda gözaltı var. Operasyonlar da bildiğimiz kadarıyla sürüyor, devam ediyor. Dün de yapıldı, bugün de yapıldı. Bugün de yapıldı mı operasyon?
6: Evet, bugün.
4: Tanıtacağım size. Şimdi bir konuğumuz var. Şimdi birazdan kim olduğunu da söyleyeceğim.
6: 15 gözaltı var bugün.
4: Bugün de 15 gözaltı var değil mi? Fon meselesi gündemin ön sıralarına yerleşti. Operasyonlar, ondan sonra Kozinoğlu soruşturması ile ilgili hala önemli tartışmalar, önemli bilgiler yansıyor. Bizim de ulaştığımız bazı şeyler var. Onları da konuşacağız. Ek olarak tabii ki Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Birleşmiş Milletler'in Genel Kurulu 81. mi? 82. 81. galiba. Genel kurulda konuşacak, artı Trump'la görüşecek. Türk-Amerikan ilişkileri, Türkiye'nin bölgesindeki gelişmeler, onları bir ele alacağız. Bir de Yunanistan'ın İsrail, işte yani daha doğrusu emperyalist Siyonist ittifakını arkasına alarak Türkiye'ye deyim yerindeyse efelenmeye kalkması, gerçek efelerinde direkt karşısında Yunanistan'ın durması. Türkiye'nin efelerinin, Türkiye'nin komandolarının, Türkiye'nin seçkin birliklerinin zaten karşıda gerekeni yapacak bir şekilde, yapmaya hazır bir şekilde beklemesi. Onları biraz analiz edeceğiz. Bugün çok özel bir konuğum da var. Çok değerli, kıymetli bir meslektaşım, genç kardeşim. Bizlerden ileride de yani bayrağı artık devralmış bir arkadaşımız. Çok da gerçekten övgüyü de hak ediyor. İnşallah başarılı çalışmalarda devam edecek. Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü Kaan Arslan bugün stüdyo konuğumuz. Böyle bize şeref verdi. Kaan.
6: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Güzel düşünceler için de çok teşekkürler.
4: Emeğinize sağlık. Yani güzel çalışmalar yapıyorsun. Ben böyle senin gibi kardeşlerim böyle gerçekten başarılı işler yapınca da çok mutlu oluyorum. Yani Türkiye'de basın anlamında, medya anlamında senin gibi arkadaşlarımızın adım adım böyle işleriyle öne çıkması bizleri da mutlu ediyor. İnşallah daha da güzel işler yapacaksınız. Bu iş bayrak yarışı zaten. Hepimiz, biz büyüklerimizden aldık. Sizler bizlerden devraldınız. Çok da güzel işler yapıyorsun. O Süleymancılarla ilgili kitabın dahil olmak üzere yaptığın haberler çok önemli. Seninle bugün ağırlıklı olarak bu fon meselesi. Hoş Süleymancılar, istersen oradan başlayalım seninle biraz. Bugün
6: fark etmez orada dördüncü dalga geldi.
4: Sen sürekli orayı çok yakından takip ediyorsun çünkü. Dördüncü dalga operasyon yapıldı. Nedir o son dördüncü dalga nedir? Soruşturmada son durum nedir? Onu bir konuşalım istersen. Hazır seni bulmuşken bir Süleymancılar mevzusuna tabii girmeden olmaz yani.
6: Dün tabii Ankara merkezde yürüyor soruşturma. İstanbul'da da önceki lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili bir soruşturma yürütülüyor. İşin esas suç örgütü davası, soruşturması Ankara'da yürüyor.
4: Ankara merkezde.
6: Bugüne kadar toplamda 74 şirkete kayyum atandı. Dün 23 şirkete kayyum atandı. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı ki bunlar çok önemli isimler. Mesela
4: kim dün, mesela?
6: Mesela dün gözaltına alınan isimlerden birisi Mustafa Kösemusul. Mustafa Kösemusul kim? Cemaatin lideri, şu an tutuklu olan Alihan Kuriş'in kayınpederi. Aynı zamanda eski Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Kösemusul'un da kardeşi. Yani Sakarya sanayisi açısından, Sakarya ticareti açısından önemli bir aile Kösemusullar. Orada pek çok yerel firmanın da sahipleri, işleticileri.
4: Yanlış mı hatırlıyorum? Senin kitabında okuyan. Kuriş'in eşinin ailesinde de veya eşinde de bir FETÖ bağı falan vardı.
6: Evet, öyle iddialar var.
4: Çok ciddi bir şekilde bazı verilerden tabii bahsetmiştin sen.
6: Tabii zaten şöyle, bu işin ailenin bağlantılarının üzerine gittiğini de görüyoruz biz. Mesela bazı mal varlıkları ortaya çıkmıştı mesela. O mal varlıkları üzerinde çok ciddi şekilde Alihan Kuriş'in eşinin, Seda Kuriş'in de payının olduğu görülüyor. Tabii bir zenginlikleri var. Bunlar ticaretle uğraşan, sanayiyle uğraşan bir aile olmasına rağmen şüpheli şeyleri de var. Üzerlerinde mal varlıkları da var. Tabii şimdi Seda Kuriş'in babası Kösem Usul ailesinde önemli bir ferdi. Mustafa Kösem Usul'da alındı. O ailenin 2014 öncesinde FETÖ'yle yakın bir ilişkisi olduğu söyleniyor. Zaten Sakarya aynen.
4: İşte Adil Öksüz Sakarya'da öğretim üyesi, başka yapılanmanın böyle FETÖ'ye
6: önemli noktalardan biri.
4: Önemli isimlerinin bulunduğu yerlerden biri. O ailede Sakarya'dan mesela.
6: O ailede bir bölünme oluyor sonra. Mahmut Kösem Usul, işte Sakarya Sanayi Ticaret Odası'nın başkanı olan, Mustafa Kösem Usul'un kardeşi olan Mahmut Kösem Usul bu soruşturmada aslında tanıklık yaptı. Hatta haftalarda o tanık ifadeleri de basına yansımıştı. Hı-hı. Mahmut Kösem Usul açıkça şunu söylemişti. Arif Ahmet Denizolgun ölmeden hemen önce FETÖ'den teklif geliyor Süleymancılara. Gelin diyor, hani devlet bizim üstümüze gelecek, işbirliği yapalım diye. Arif Ahmet Denizolgun kabul etmemiş bunu. Mahmut Kösem Usul bu yönde tanıklık yapıyor ama diğer tarafta örgütün mali yapılanmasının üstüne giderken devlet diğer kardeş Mustafa Kösem Usul'u alıyor. Orada da bir ayrımı görüyoruz.
4: Yani orada aslında suçun demeyin ise müştakilliği noktasında devletin çok bu konuda çok hassas yaklaşıyor.
6: Doğru.
4: Yani öyle aile toptan bir yaklaşımla değil de tam tersine kim şüpheliyse o şüphenin üzerine gidiyor. Evet. Onun üzerine gidiyor yani bakıldığı zaman.
6: Toplam olarak da zaten cemaatin, Süleymancılar diye bilinen cemaatin topyekün üstüne gidilmiyor.
4: Evet.
6: İşte bakanlar da.
4: Zaten o yüzden Alihan Kuriş örgütü diye deniyor. Suç örgütü olarak şey yapılıyor.
6: Ama hani şu görülüyor ki hem İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi hem Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek açıklama yapmıştı. Bir yabancı menşeli, Hindistan menşeli bir yazılım getirmişler. Haberleşme uygulaması, gizli haberleşme uygulaması, Gloopr isimli. İşte bunun 3 aşamalı bir güvenlik aşaması oluyor. O güvenlik aşamalarından geçtikten sonra uygulamaya girebiliyorsunuz. Bir de internetten yükleyemiyorsunuz bunu. Elden yükleniyor. Bu yapının yöneticileri
4: biri telefondan veya bilgisayardan aktarabiliyor değil
6: tabii,
4: mi?
6: Tabii.
4: O şekilde.
6: Öyle yani yükleme uygulamasını, setup uygulamasını elden vermeleri lazım bir şekilde. Ya mesajla gönderecekler ya maille neyse. İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi de, Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek de söyledi. Bir dini yapılanma neden bu uygulamayı kullanır?
4: Evet.
6: Ve ilk tespitlere göre 3000 kişinin kullandığı tahmin ediliyor.
4: Çözülmüş mü peki? İletişim sistemi çözülmüş mü?
6: Şu an
4: ILOC'da biz yaşamıştık.
6: Evet.
4: Milli İstihbaratı uzun bir süre çözmeye çalıştı. En sonunda da çözdü.
6: Çalışılıyor şu an.
4: Yani henüz daha oradan gelen veriler yok yani bakıldığı zaman.
6: Daha işin çok başındayız. Sayın Akın Gürlek de birkaç kere basına yaptığı açıklamada söylemişti. Esas bu yapılanmanın muhasebe sistemi şu an inceleniyor. Biz o muhasebe sistemini de daha önce defalarca kez anlatmıştık. Bir tek merkezden yönetilen muhasebe sistemi var. Bunu merkezden başlayarak bölge sorumluları, mıntıka sorumluları, yurtlar, dernekler, bütün şirketler gayri resmi olarak bu sistemi kullanıyor. Yani bunların mesela bugüne kadar 74 şirketine kayyum atandı dedik ya.
4: Evet.
6: Aslında onların da arka planda gayri resmi olarak kullandıkları bir ortak muhasebe sistemi var ve bunu yöneten Alihan Kuruş'a bağlı bir mali sorumlu var tepede. Mehmet Hilmi Molla diye, o da şu an içeride tutuklu. Şimdi esas Sayın Akın Gürlek'in söylediği buna odaklandılar. Yani biz mesela Türkiye genelinde belki 1000'in üzerinde dernek ve vakıf yönettiklerini biliyoruz bu yapılanmanın. Çok sayıda şirketleri var, şahıslar var, bir sürü işte dini maksatla toplanan yardım paraları, kurban, zekat gibi pek çok paralar var ve yüksek miktarda paralar bunlar. Sayın Bakan bu sisteme paranın nasıl sokulduğunu, nasıl çıkarıldığını, mesela yurt dışından, Dubai'den, Suudi Arabistan'dan, ne bileyim Katar'dan gelen paralar ortaya çıkmıştı MASAK raporuna göre. Atıyorum Dubai'den mesela 8 milyon dolar gelmiş. Burada Türkiye'den nakit çekilmiş bu para. Fakat o para nereye gitti belli değil. Dağıtmışlar parayı. Birden fazla kaleme bölmüşler ve çeşitli yerlere, çeşitli yöntemlerle, aynı yöntem de değil, gönderilmiş. Mesela bunların meşhur bir hastane zinciri vardı.
4: Evet.
6: O hastanenin, yani koca kurumsal bir hastane, bir tane Ümraniye'de, bir tane Çamlıca'da şubeleri var. Bir tane onkoloji hastaneleri var, bir tane de diş hastaneleri var. Evet. Bunların çok ciddi personel sayıları var. Koskoca kurumsal hastanenin, bir sürü şubesi olan hastanenin sadece 34 bin liralık para hareketi ortaya çıktı.
4: ki milyarlarla ölçülebilecek bir...
6: Kesinlikle. 34 bin lira yani komik bir para. Bir kişinin, evet, asgari ücretli bir kişinin bile hani sigortasıyla birlikte alacağı para 50 bin liraya yaklaşır, değil mi?
4: Bir 34 bin lira nedir? 34 bini hayla hayla aşar yani.
6: Dolayısıyla işler gayri resmi ilerlemiş, onu anlıyoruz. Şimdi Akın Gürley'in, Sayın Akın Gürley'in anlattığı bu tek düzen sistemi çözülünce esas ve Glooper çözülünce esas bombalar
4: Glooper
6: orada
4: mu,
6: patlıyor.
4: Glooper mu?
6: Glooper.
4: Gaziantep'in G.
6: Doğru.
4: G'siyle. Anladım. Yani o zaman şu an dediğin gibi ağırlıklı olarak bu mali ilk aşamada,
6: evet,
4: bu örgütün, iddia edilen örgütün mali yapısına ilerleyen dönemde o zaman.
6: Tabii.
4: Bunun siyasi bağlantıları, belki dış istihbarat bağlantıları falan da.
6: Bunlar zaten evet inceleniyor.
4: Sen çünkü onu da çok ciddi araştırmıştın ama son operasyon bunun mali yapısına yönelik çok ciddi kararlılığın, evet, devam ettiğini gösteriyor o zaman.
6: Doğru. Zaten iki şey daha inceleniyor. Birincisi sizin dediğiniz gibi yurt dışı istihbarat bağı, soruşturma makamlarının şeylerine de yansıdı zaten. İddia makamlarının, soruşturma makamlarının elindeki verilere yansımıştı. Basında da ortaya çıktı bunlar. BND bu, Alman istihbarat bağı inceleniyor şu anda.
4: Ağırlıklı Alman istihbarat üzerine.

0: Mesela İstanbul, Tekirdağ, Edirne bir bölge, Sakarya, Kocaeli, Düzce bir bölge gibi. Bu dünyayı da böyle bölmüşler. Yani imam sistemi gibi dünyada da 15 bölgeleri var, 105 mıntıkaları var, 157 ülkeler.
1: Bunlardan örnek almış, bunlar mı FETÖ'den örnek almış?
0: Vallahi açıkçası FETÖ bu kadar yurt dışına açılmadan bu yapılanma açılmıştı. Hmm. Yani mesela 1973'te Almanya'da...
1: Çünkü FETÖ'den çok daha eski bir örgütlenmeden tabii bahsediyoruz aslında. Bir yani daha doğrusu bir dini yapılanmayı bunlar anladığım kadarıyla Alihan Kuriş kendi suç iddiaya göre tabii ki suç eylemlerinde kullanmak için bu koskoca teşkilatlanmayı kullanmış diyebilir miyiz?
0: Doğru. Aslında öncesinde de sorunlar var. Fakat bu kadar büyük bir sorun teşkil eden noktaya gelmemişti. Tabii. Yani Süleymancıların Süleyman'a bilinen bu yapılanmanın aslında eskiden beri Diyanetler arasında bir sürtüşmenin olduğu biliniyor.
1: 80'lerde falan da bayağı bir.
0: Tabii Tayyar Altıkulaç'ın Diyanet İşleri Başkanı olduğu dönemde hazırladığı raporlar falan var. 2000 yılından sonra Arif Ahmet Denizolgun lider olunca AK Parti ile arasında bir sürtüşme başlıyor. AK Parti'ye kesinlikle karşı, fakat esas 2014'ten sonra FETÖ ile mücadele başlarken,
1: ama devletle de barışık bir isim mesela
0: işte
1: Arif
0: Ahmet
1: Denizolgun.
0: Onu söylüyordum. Az önce söylemiştim ya, Mahmut Köse Musul anlatıyor. Hı hı. Ölmeden hemen önce FETÖ'den işbirliği teklifi geldi, reddetti diye. Arif Ahmet Denizolgun böyle bir şey gösteriyor. Tavır gösteriyor. Hani diyor ki ben devletle, hani tamam onların iktidarla aralarında bir sürtüşme var ama.
1: Hükümetlerle kavga edebilirim, tartışabilirim ama
0: evet,
1: devletle.
0: Devletin topyekun karşısında olan bir tavrı yok. Çünkü kendisi de eski bakan zaten.
1: Evet.
0: Ulaştırma Bakanı. Orada iş kopuyor.
1: Merkez sağa da yakın bir isim aynı zamanda. Yani
0: tabii, Doğru Yol, Partisi, ANAP. Evet.
1: Geleneğinden geliyor, şey yapıyor. Ona orada siyaset yapıyor değil mi? Yanlış bilmiyorsam.
0: Doğru. Önce Refah Partisi'nden
1: milletvekili. Ama sonra Doğru Yol ANAP şeyden
0: sonra
1: mesela.
0: Sonra ANAP'tan milletvekili oluyor. Sonra Mehmet Ağar'ın döneminde Demokrat Parti'den milletvekili aday oluyor. Hı hı. Ama toplam olarak şey değil yani, böyle topyekün FETÖ'deki gibi devleti ele geçirelim, devleti yıkalım, yeni hı hı. bir sistem kuralım falan. Onlar daha kendi iç kapalı sistemleri hı hı. var. Dini bir anlayışları var. Ama hani FETÖ gibi devlete düşman bir noktada değiller. Zaten 2014'ten sonra Mahmut Köse Musul'un, Sayın Mahmut Köse Musul'un söylediğine göre FETÖ'den gelen teklifi de reddetmiş Arif Ahmet Denizolgun.
1: Orada bir FETÖ'ye bir işlemi yapıldı. Orada son durum nedir? Var mı bilgiler? İncelemelerle ilgili bir şey var mı?
0: Orada henüz adli tıp raporu çıkmadı FETÖ'ye bir dair. İşte doktor Arif Ahmet Denizolgun'un özel doktoru. Az önce bahsettiğimiz hastanede de çalışan hı hı. isim şu an tutuklandı. Cezaevinde. Çünkü o geceye dair 7 Eylül 2016 gecesinde öldüğü tespit ediliyor. O geceye dair çok şüpheli şeyler var. Mesela Alihan Kuriş'in henüz daha cenaze ölmüş, yani vefat etmiş Arif Ahmet Denizolgun çiftliğinde, evinde cenaze yerde yatarken kendini lider ilan ettiği, sanki önceden planlanmış, hazırmış, bugünü bekliyormuş gibi. Ve o geceye dair çok şaibeli ifadeler, buluntular, deliller olduğu için ilk etapta doktor tutuklandı. Şu an tabii şimdi biz hani şey diyoruz, doktor ne bileyim FETÖ bir diyoruz ama o meselenin doğrudan tanığı mesela Alihan Kuriş. Evet. Alihan Kuriş'in de ifadesine başvurulacaktır muhtemelen. Kardeşi Hilmi Tuna Kuriş, hı hı. o gece cenazenin yanına gittiği bilinen, HTS kayıtlarından biliniyor, bazı sinyallerinden biliniyor. Onun da ifadesine başvurulacaktır. Orada şu an kapsamlı bir soruşturma yapılıyor. Fethi Kabir ile birlikte yeni bir şey başlayacaktır. Aşama başlayacaktır. Ama hani bir bilirkişi raporu çıktı otopsiye dair. Arif Ahmet Denizolgun'un muhtemelen boğularak öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
1: Ya, yani bakıldığı zaman orada da ciddi boğularak öldürülme noktasında şüpheler var yani.
0: Tabii bilirkişi raporu var.
1: Bilirkişi var. Anladım. Şimdi geçelim. Yani seni bulunca dediğim gibi Alihan Kuriş örgütlenmesiyle ilgili sormadan olmazdı.
0: Evet.
1: Gündemi sarsan, yani ben hiç anlamam bu işlerden, bireysel olarak açık söyleyeyim, böyle borsa morsa falan, ama çok sayıda insanın, çok sayıda vatandaşımızın oynadığını biliyoruz. Yani bu fon meselesi, borsa ile ilgili fon meselesi sarstı. Çok sayıda vatandaşın da mağdur olduğu yönünde bazı veriler var.
0: Evet.
1: Şimdi ben hiç bilmeden soruyorum. Yani hiç bilmeyen bir vatandaş olarak soruyorum. Bu operasyon neden başladı? Bu mevzu nedir? Ve şimdi oradan gelinen noktaya şey yapacağım. Yani nereye ilerleyen aşamaları soracağım.
0: Şimdi bazı

0: fon şirketlerinde şöyle hareketler tespit ediliyor. Küçük de şirketler var. Bir de diğer büyük şirketler var. Şimdi bu büyük şirketler zaten işlemler devam ediyor. Yatırımcılar paralarını hisse satın alarak paralarını yatırıyorlar buralara. İşlem görmesini istiyorlar. Fakat bu bazı şirketler bugün de gündeme gelen fon şirketleri işte Pusula, Tera, ne bileyim Hedef, işte Pardus falan gibi şirketler, fon şirketleri. Bunlar kendileriyle ilişkili diğer küçük değerli şirketlere paralar aktararak bunların sanki borsada değerleniyormuş gibi aslında bir balon yaratmasıyla bir hareket ortaya çıkıyor. Aslında buraya hiçbir yatırımcı para yatırmıyor. Bunlar kendileri elde ettikleri.
1: Bunlar şu fon şirketleri nasıl oluyor? Yani şey mi? Borsada danışmanlık yönlendirme gibi. Değil mi? O evet, şirketler
0: evet.
1: Bunlar
0: evet,
1: yani.
0: Evet. Yatırım
1: şirketi. Evet. Ben gidiyorum mesela bu şirkete diyorum ki ya ben işte şu kadar param var, ben borsa oynamak istiyorum. Onlar da beni yönlendiriyorlar mı?
0: İşte bunlar, evet, ben de tam bunların ayrıntısını bilmiyorum ama mesela portföy şirketleri evet, bunlar evet. Gibi. Bu şekilde para hareketleri oluşuyor fakat son özellikle son 1-2 yıl içerisinde bu çok ciddi şişmeye başlıyor bu mesele. Zaten
1: bu balon şişiyor.
0: Şişiyor ve yatırımcı da bunun farkında. Çeşitli makamlarda devlet yetkilileri de bunun farkında ama bu işi yapan borsa işine girenler de bunu biliyor. Bunun farkındalar. Ve en sonunda 28 Ağustos'ta bir gelişme oldu. SPK, Sermaye Piyasası Kurulu bu işe müdahale etti. Dedi ki böyle iş olmaz. Siz küçük değerli şirketleri işte hissesi 40 lira olan birden 4 bin lira, işte 5 bin lira, 10 bin liralara çıkmış. Çok hızlı bir şekilde bir hissesi. Ama burada şey yok. Yani yatırımcı yok.
1: Nasıl şişiyor bu? Neden yükseliyor yani?
0: Evet. Ve buna müdahale etti. Bunlara sınırlama getirdi bu işlemlere. Öyle olunca bu şirketler paraların çıkış yapmaları gerekti. Fakat çıkamadılar. Orada olay patladı. Mesela ilk gelişmelerden bir tanesi bu Pusula Portföy'ün başkanı Muhammed Yarız. Bu olaylardan önce.
1: Daha operasyonlar başlamadı.
0: Bu Adalet Bakanlığı operasyonlarından önce fakat 28 Ağustos'taki düzenlemeden sonra olduğu tahmin ediliyor. Yurt dışına kaçmış. Muhammed Yarız. Yurt dışına kaçtığı tespit ediliyor. Yurt dışına kaçınca bu bir de basına yansıdı. Bir gazeteci tarafından duyuruldu bu.
1: Evet, İsmail Saymaz'dı değil mi?
0: Evet. Duyuruldu. Duyurulunca onun yatırımcıları, Pusula Portföy'ün yatırımcıları paniğe kapılıyor. Hani acaba bir operasyon mu olacak? Acaba bizim hisselerimize bir şey mi olacak diye çekmeye çalışıyorlar. Fakat talep çok olunca şirket de yetişemeyince talebi karşılayamıyor. Talebi karşılayamayınca orada da bir...
1: Değil mi? Sistem çöküyor orada artık.
0: Sistem çöküyor. Artı bu diğer SPK'nın düzenlemesinden sonra para çıkışı yapması gereken şirketler de çıkış yapamıyor. Mesela Tera birden 300 milyar lira çıkması gerektiğini açıklamış kendisi mesela. Çıkamadığını söylüyor. Toplam olarak süreç böyle gelişince devlet artık müdahale edeceğiz. Ve geçen hafta 1.1 trilyon liraya tekabül eden toplamda 223 fon işleme kapatıldı.
1: 1.1 trilyon liraya.
0: Evet.
1: Çok büyük rakam.
0: 223 fon işleme kapatılıyor. 130 fonda tasfiye ediliyor.
1: Neredeyse 20 milyar dolarlık bir para.
0: Tabii çok büyük.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: 1 trilyon 20 milyar dolara yakın bir paradan bahsediyoruz.
0: Evet. Yani. 130 fonda tasfiye ediliyor. Ya toplam 932 bin yatırımcıdan bahsediliyor.
1: 932 bin. Şimdi mesela orada bu 902 bin yatırımcı, yani yaklaşık 1 milyon yatırımcı var. Şimdi bu yaklaşık 1 milyon yatırımcının kendini kurtaran veya zarar görmeme ihtimali çok daha yüksek olan isimler ya kişilerin haricinde bu yatırımcının mesela mağdur olan vatandaş boyutuyla ilgili nasıl bir düzenleme öngörülüyor? Yani onların mağduriyeti nasıl giderilecek peki? Devlet şimdi bu konuda da tedbir aldı mı?
0: Onu şu anda bilemiyoruz. Çünkü ciddi bir miktarı yurt dışına kaçırdıkları da tespit edildi. Mesela bugün açıklandı. Hemen söyleyelim. MASAK raporunda tespit ediliyor bu. Pusula Yönetim Kurulu Başkanı iki gün önce gözaltına alındı. Serdar Turhan. Sadece kendisinin 1.2 milyar lira parayı İsviçre'de bir banka hesabına aktardığı tespit ediliyor.
1: Ne kadarını bir daha tekrar?
0: 1.2 milyar lira sadece kendisi.
1: Kendisi
0: aktarıyor.
1: para evet. çıkartıyor.
0: İsviçre'de bir bankaya, bir banka hesabına daha doğrusu. Pusula portföyünün başkanı o kaçtığı söylediğimiz Muhammed Yarız'da 2.9 milyar toplam sadece bu 4.1 milyar çıkarmış. Sadece ikisi.
1: Sadece ikisi.
0: Ve bu ne zaman oluyor? Bu düzenleme yapıldıktan sonra SPK'nın düzenlemesi, insanlar, yatırımcılar paralarını geri istiyorlar ya, onlar da karşılayamıyorlar. Ondan önce olmuş bu olay. Yani SPK'nın düzenlemesinden sonra parayı çıkarmaya çalışmışlar.
1: Yani hemen düzenlemenin hemen ardından çıkarmaya çalışmışlar.
0: Evet, zaten o yüzden gözaltına alındı.
1: Hı hı.
0: Ve bugün bir operasyon yapıldı. 15 kişi gözaltına alındı. Fon dolandırıcılığı diye duyuruldu. 15 kişi gözaltına alındı. 10 kişi hala aranıyor. Firari. Punans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera, işte Hedef Holding, Hedef Portföy falan bir, böyle birkaç tane fon şirketi ve şahısların mal varlığına el kondu.
1: Şimdi mal varlığına el kondu ama anladığımız kadarıyla birçok malı zaten parayı kaçırmışlar yani bunlar.
0: Evet, bundan sonrası için.
1: Taşınmazlar noktasında mı şeyler var olacak mesela?
0: Evet, yani para, mal varlığı hepsi, bütün hareketleri donduruldu, el kondu. Şimdi
1: yöneticilerinin de yani gözaltına
0: alınanların da.
1: Hatta ailelerin de galiba, yani yakın derece evet, akrabalarının
0: doğru.
1: da.
0: Kan bağı olanlar da diye açıklandı, doğru.
1: Ya nereye kadar gider peki bu, sence ne olacak mesela, siz ne öngörüyorsunuz?
0: Yani aslında bu sistemin kendisinde var.
1: Yani şimdi finans, çünkü ben tam onu soracağım aslında, onu biraz açmak. Yani yıllarca hep bizler tabii dediğim gibi ekonomide markete gidip hani Cem evet. Yılmaz'ın bir esprisi var ya, bizim para çok amel eğilirsin. Biz parayı evet. veririz manavdan. Bizim parayla, ekonomiyle, finans şeyle ilgimiz o yani. Öyle bir eğriyle yaşarız hepimiz yani. Ama tabii ki finans şeyleri falan da uğraşan insanlar var. Koşturuyorlar, ediyorlar. Yani onların da, onlara da saygı duyarım falan. Çok anlamam ama ben hep şunu savunmuşumdur. Böyle para hareketlerinin böyle bilgisayarla, bir tuşla olması bana hep garip gelir. O yüzden üretimi savunmuşumdur. Yani üretim merkezli. Tabii ki borsalar olur ama halka, yani büyük dev şirketlerin lehine değil, halkın lehine borsaların, sistemin kurulması gerekir.
0: Yani real bir ekonomi. Elle tutmanız
1: elle
0: lazım.
1: Elle tutulacak bir ekonomi. Üretim.
0: 100 liralık bir şey ürettiyseniz onun karşılığında 100 lira olur.
1: Aynen öyle. Şimdi burada sistemde anladım.
0: Spekülasyonlar var, bilmem neler var. İşte Trump bir şey diyor, İran'la savaş oluyor, İsrail'le birilimler oluyor, bilmem ne. Oradan hemen en ufak bir harekette borsa değişiyor.
1: Bir bakıyorsun milyarlarca dolar yurt dışına çıkartılıyor anında. Piyasadan çekiliyor. Yani bilgisayarla oynanan bir bilgisayar oyunu gibi bir ekonomiye dönüşmüş durumda. Yani gördüğüm kadarıyla. Sistem dediğin, anladığım kadarıyla.
0: Ekonomi de değil aslında. Bu finans deniyor buna. Yani ekonomiden daha farklı deniyor.
1: Evet, finans adı olarak, başlığı olarak şey yapıyor yani. Yani
0: dediğiniz doğru aslında. Yani ekonominin aslında böyle olması lazım ama maalesef... İşte uzun yıllardır kurulan bir sistemden kaynaklı bu borsa, finans sistemi gerçek bir ekonomi değil. Hı hı. Elle tutamıyorsunuz. Çok ne denir, kırılgan.
1: Kırılgan.
0: Ekonomi gibi değil. Yani ekonomide sizin toplam olarak tepe takla gitmeniz lazım ki ekonomi kötüye gitsin. Burada işte mesela şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Amerika'ya gitti değil mi?
1: Tabii.
0: Orada mesela örnek veriyorum. Olumsuz bir durum olsa, Trump'la arasında bir gerilim olsa direkt bir şeye yansıyacak. Borsaya yansıyacak. Yatırımcı çekmeye başlayacak falan ki bizim 2021 2001 ekonomik krizinde tek gecede ciddi miktarda yatırımcı, yabancı yatırımcı Türkiye'deki borsadan şeyini çekmişti.
1: Tabii para çekilince kriz çıktı Türkiye'de.
0: TL birden devalüasyona uğradı. Yani %700'ler, %800'lere.
1: Benim de mesleğe yeni başladığım gelmişti. Yıllar. Yani çok sayıda eyleme gördük. Şirketler çöktü, iş insanları çöktü, istihdam çöktü.
0: Evet.
1: Yani o dönem sırf niye? Birileri Türkiye piyasasından para çekti diye.
0: Evet.
1: Yani sistemde anladığımız kadarıyla bir sıkıntı var. Yani Türkiye ama şimdi şeyi de insan merak ediyor. Tabii ki mağduriyetler falan da var. O mağduriyetler nasıl giderilecek? Bu İş Bankası'yla Ziraat Bankası'na bir görev verildi falan filan mevzuları nedir?
0: O işte... bazı fonların kontrol edilmesi için onlara görev verildi. İşte sanırım emlak, yanlış hatırlamıyorsam bu katılım evim, bir evim falan gibi
1: evet.
0: şirketler de işin içine karışmıştı. Bu Pusula Holding'in yönetim kurulu başkanı zaten katılım evim de yönetim kurulu başkanıydı. Sanırım o şirketleri kontrol etmesi için onlara yani yanlış da söylemeyeyim de devrimi, öyle bir durum söz konusu. O şirketler girdi yani.
1: Ya o şirketleri de
0: Ziraat Bankası kurtaralım,
1: vatandaşın mağduriyetini engelleme noktasında o anlamda
0: görevlendirildi.
1: Umarız toparlar.
0: Ama tabii yani ne kadar mağdur vatandaş bu işten hani şeyini alabilecek, kurtarabilecek parasını bilemiyoruz. Çünkü genelde böyle vurgunlarda, dolandırıcılıklarda, borsada özellikle hani olan küçük şey oluyor, yatırımcı oluyor.
1: Tabii insan şeyi de merak ediyor. Yani yatırımcıların içinde kimler var onu da merak ediyor tabii ki yani. Çok kısa bir süre önce para çekenler var mı yok mu bilmiyoruz. Yani o anda ama esas olarak mağdur olan küçük yatırımcı oluyor.
0: Doğru.
1: Adamın işte 100 bin lira koyuyor. Diyor ki 100 bin lirası var kenarda yatırım için. Yastık altına koymuyor. Diyor ki bari diyor orada diyor şey yapayım değerlendireyim artsın diyor falan filan. İşte altın döviz alacağıma orada oynayayım diyor. Gidiyor 100 bin lirasını oraya koyuyor. Başta anladığım kadarıyla senin anlattığından çıkardığım şu. Başta iyi bir şişirme o balon sayesinde yükselttiler. Ya deyim yerindeyse bu zararlı alışkanlık olan kumar gibi bir şey bu ya.
0: Öyle.
1: Yani hakikaten kumar gibi bir şey.
0: Haksız kazanç elde ederek kendi varlıklarını büyütmeye çalışıyorlar.
1: Vatandaşın da parası üzerinden yapıyorlar bunu. Şimdi onların durumu insanı tabii ki merak ettiriyor. Yani onların o küçük yatırımcı denilen... biz de piyasa diline alışmışız, küçük yatırımcı falan filan, gerçek
0: vatandaş
1: yatırımcı.
0: Yani
1: vatandaş yani onların durumunu hakikaten umarız en kısa sırada çözülür.
0: İnşallah.
1: Bir dinleyicimizin bir sorusu var, hazır seni bulmuşken Haydar Ali Bey var, değerli bir dinleyicimiz, diyor ki konumuza sorar mısınız diyor, Alparslan Kuytu'la operasyon yapıldığı gün çalıştığı medyanın yayınlandığı evin görüntüleriyle evin gerçek görüntüleri neden farklı? Sadece merak ettiğim için. Böyle bir şey mi var?
0: O şöyle. Şimdi aslında yanlış bir görüntü değil o. Hı hı. Emniyet daha doğrusu bu son zamanlarda işte hı hı. adli kaynaklar, emniyet kaynaklarından çok fazla görüntü, belge vesaire basına yansıyor biliyorsunuz ki. KOM şeydeki Adana KOM Adana Kaçakçılık ve Organize hı hı. Şube Müdürlüğü Emniyet'in bir video hazırlıyor. Hı hı. Tamamen kendileri hazırlıyorlar. Alparslan Kuytul'un evine girerken, çıkarken, evinde arama yaparken bir görüntü çekiliyor çeşitli. O operasyonda bir sürü kişi alındı. Şu anda da yanlış hatırlamıyorsam 35, İstanbul'da da 10, toplam 45 ya da 40. 4 tutuklu var.
1: Sen onu da yakından takip ediyorsun
0: evet,
1: o soruşturmayı.
0: Onu da takip ediyorum. Orada hepsinin görüntülerini bir araya getirip montajlıyorlar ve o şekilde basına bir servis yapılıyor. Yani emniyet kaynaklı bir video. Orada şey hata şu oldu. Hata da değil aslında. Yorum farkı oldu. Alparslan Kuytul'un evine girerken bir görüntü çekilmiş. Evinde arama yaparken görüntü çekilmiş. Evinden çıkarken görüntü çekilmiş. Araya da bir tane o operasyon kapsamında başka bir kişinin evinde arama yaparken o araya montajla ama sanki bunların hepsi tamamen Alparslan Kuytul'un eviymiş gibi yansıtılıyor ama halbuki o doğru değil şey yani operasyon kapsamında hepsinin çekilen görüntüleri onlar yani o evi değil denilen yerde aslında örgütün örgütün yani Alparslan Kuytul'un en güvendiği isimlerden bir tanesinin paraları zimmetlediği evinde çelik kasa olan birisinin evinde çekilen bir görüntüydü. O da tutuklu bu arada.
1: O da yani iddia edilen örgütlenmenin üst düzey ismi.
0: Yani o farklı görüntü denilen görüntüde çelik kasadan paralar çıkarma görüntüsü var. Alparslan Kuytul'un evinde çelik kasa yok. Ama o parada o çocuğun bahsi geçen çocuğun kazanabileceği bir para değil. O para nereden geldi?
1: Evet.
0: Kimse bunun yanıtını vermiyor. Kuytulcular da bunu yemiyor. O görüntüler Kuytul'un evinde çekilmiyor. Ya tamam hani Emniyet KOM öyle bir montaj yapmış ama siz şeyin hesabını verin, o paralar nereden geldi? Sonra dezenformasyonla mücadele merkezi zaten iletişim başkanlığı şey yaptı, o görüntüler örgütün işte paradan sorumlu şahıslarından birisinin evinden çıktı diye
1: açıklama yaptı.
0: Aynen, o oradan da resmi kanaldan açıklama yapılmıştı.
1: Bir dinleyicimiz de şeyi soruyor, az önceki fon mevzusuyla ilgili işte Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek bundan 10 ay evvel borsada manipülasyonlar yapılıyor demişti. Neden o zaman müdahale edilmedi şeklinde bir soru sormuştu. Yani hatırlıyorum yani bu fonlar üzerinden manipülasyonlar yapılıyor falan filan şeklinde Sayın Şimşek'in açıklamaları vardı. O dönem müdahale edilseydi vatandaş kurtarılabilir miydi? Vatandaşın mağduriyeti daha az olur muydu acaba?
0: Vallahi onu tam ben bilemeyeceğim. Raporlara ayrıntılı bakmak lazım. MASAK raporlarına. Çünkü para hareketlerine göre bu mesela para falan çok erken zamanda olmuş. İsviçre Bankası'na az önce bahsettiğimiz. Yani öyle dün olmamış. Geçen hafta olmamış. İşte bu mesela şu, bir veri var. 28 Ağustos'ta SPK artık müdahale ediyor dedik ya. Hı-hı. Sınırlama getiriyor, düzenleme yapıyor. O düzenlemenin ardından artık para çıkışlarının olması lazım. Geriye tekrardan eski haline geri dönmesi lazım fon şirketlerinin. Para çıkışı yapılamıyor. Demek ki sorun var.
1: Evet.
0: Yani 28 Ağustos aslında geç bir tarih. Evet. Yani bir ay önce
1: yani işte Sayın Şimşek mesela yaklaşık 10 ay önce evet. Yıl sonuydu galiba. 2025 sonuydu. Ben hatırlıyorum o açıklamayı. Yani fonlarla ilgili manipülasyon uyarısı falan yapmıştı. Borsada sıkıntılar falan var demişti. Acaba o zaman yapılabilir miydi mesela? Bilmiyorum yani.
0: İşte evet, pek çok operasyon aynen, için bunu çok... söyleyebiliriz. Süleymancılar için de onu söyleyebiliriz. Diğerler için yani de söyleyebiliriz. Evet.
1: Yani onlar da para kaçırdılar değil mi yurt dışına bayağı bir?
0: Zaten iddialardan birisi o. Ya, yurt dışına çok yüklü miktarda 100 milyar lira sadece tespit edilen.
1: Tespit edilen o kaçırdıkları.
0: Da, o da çok küçük bir miktar deniyor.
1: Yani 100 milyar lirayı kaçırdılar ama tahmin edilenin çok küçük bir miktarı yani.
0: Evet öyle deniyor. Evet öyle deniyor.
1: Anladım. Yani bu milletten aldıkları paraları yurt dışına götürüyorlar yani. Ne diyeyim? Hazır seni yakaladık. Son olarak da şeyi konuşalım. Bir Kaşif Kozunoğlu meselesi.
0: Evet.
1: MIT'in üst düzey ismi. Çok özel kozmik bilgilerle donatılmış eski dış operasyonlar dahil başkanı. FETÖ'nün, Fethullahçı teröristlerin hedefinde.
0: Doğru.
1: CIA ajanlarının hedefinde.
0: Doğru.
1: Üstüne CIA'nın MIT'in içine yerleştirdiği ajanların hedefinde. İşte Enver Altaylı örneği, Ruzi Nazar'ın öğrencisi hedefinde. Ve en sonunda da zaten otomatik olarak Fethullahçı terörist ve ajanların kumpasına hedef olan bir isim. Ve ölümü şüpheli. Ta ilk günden hatırlarım. O günleri de hatırlarım. Hep şüpheli olarak şey yapıldı. Yani bunun ölümünde bir şüphe var Kaşif Kozunoğlu'nun. O soruşturmanın seyri noktasında son aşama nedir? Ona nasıl bakıyorsun? Nasıl görüyorsun?
0: Seyri şu an bir şey, yani bu gece bir gelişme olabilir son dakika. Şu an bizim de Aydınlık Gazetesi'nde çok dikkat çektiğimiz şey Enver Altaylı soruşturmaya dahil edilsin diye avukat kızı var aynı zamanda müvekkilliğini üstlendiği kişi. Kızı Dilara Yılmaz sürekli paylaşım yapıyor şu an sosyal medyada. Babası Enver Altaylı şu an yoldaymış.
1: Yolda götürüyorlar.
0: Ankara'da Sincan'da cezaevindeydi Enver Altaylı. Soruşturma
1: İstanbul'a getiriliyor.
0: Evet, İstanbul'da Silivri'de yürütüldüğü için Silivri'ye getiriliyor. İfadesi alınmak üzere. Bu şeyin en önemli ayağı bence o soruşturmanın. Yani Enver Altaylı Mehmet Eymür'le birlikte az önce sizin bahsettiğiniz sistematik bir şekilde Kaşif Kozunoğlu'nu 1995'ten itibaren başlayarak 2011'e kadar sistematik şekilde hedef almış.
1: Aynen öyle. Ben arşivleri çok karıştırdım. Mehmet Eymür'ün yani kendisi ölmüş gitmiş, o ayrı artık. Yani ama yani şimdi cevap verememe hakkı olmuyor ama sabit olarak sadece açık kaynakları kurcalasak bile Mehmet Eymür ve ekibinin doğrudan Kaşif Kozunoğlu'na yıllarca saldırdığını görebiliyoruz. Kumpas
0: evet.
1: Öncesinde.
0: Evet.
1: Onu görüyoruz. Kusura bakma sözünde böyle.
0: Yok estağfurullah. 1995'te asılsız iddialarla, iftiralarla Mehmet Eymür'ün o dönem MIT'teyken Mehmet Eymür'ün altında çalışıyor.
1: Evet. Kontrespiyonaj.
0: Evet doğru. Mehmet Eymür asılsız iddialarla. Şimdi
1: kontur terör dairesi özür dilerim.
0: Evet kontur terör. Kontur terör. Burada şimdi ifade etmeyelim de çok yani ağza alınmayacak yakışıksız iftiralarla Kaşif Kozunoğlu'na iftiralar attı ve bunun üzerine disiplin cezası verdiği, kınama cezası verdiği teşkilat içinde ortaya çıktı. Bu nerede ortaya çıkıyor? Şeyin ek klasörlerinden. Yargılamanın, davanın ek klasörlerinden çıkıyor. Biz bunu geçen hafta Aydınlık Gazetesi'nde haber yapmıştık. Daha o dönem hedef almış 1995 yılında. Yani bir baskılama, bir farklı bir durum olduğunu Kaşif Kozunoğlu'nda Mehmet Eymür kendisiyle ters düşecek bir şeyi tespit etmiş. 90'ların sonuna doğru gelirken artık yolları iyice ayrılmış ki Mehmet Eymür MIT'ten atıldıktan sonra 97'de 2000'lerin başlarında bir site kuruyor biliyorsunuz, internet sitesi.
1: Atin.
0: Atin'de ilk kez 2000 yılında Kaşif Kozunoğlu ile ilgili yazı giriyor Atin'e ve fotoğrafı da var. Yani bir MIT mensubunun
1: ilk fotoğrafı Mehmet Eymür mü yayınlıyor?
0: Yani tespit ettiğimiz o. Hani ben bütün gazete arşivlerine bakmadım açıkçası ama hani o dönemde şey yok. Benim bildiğim fotoğrafı yok.
1: Çünkü bir vesikalık gibi bir genç halinin bir fotoğrafı var.
0: İşte o fotoğraf. O fotoğraf Atin'de var. 2000 yılında
1: girilen yazı.
0: Muhtemelen o. İşte şeyle bu meşhur Özbek asıllı Afgan general Raşit Dostum'la fotoğraflarını falan da yayınlıyor Atin'de. Yani o dönemde başlıyor. Zaten şunu anlıyoruz. 2000'deki şeyi ilk kez 2000'de yayınlıyorsa sitesinde, demek ki 2000 öncesinde bir husumetleri var. Oradan anlıyoruz. Yani 95'te bitmemiş olay.
1: Aynen öyle.
0: Devam etmiş.
1: Aynen öyle.
0: Ki hani bunu şuraya biz yorabiliyoruz. 2001 yılında Özbekistan devleti Kaşif Kozunoğlu'nun verdiği raporla bütün FETÖ okullarını kapatıyor Özbekistan devleti. Yani demek ki 2000 öncesinde Asya'da FETÖ'ye karşı bir şey çalışma yapmış. Ki Rus devletine de bir rapor veriyor. Rusya'da 2007'de kapatıyor. Bakın daha Ergenekon falan başlamamış.
1: Rus devletinin, Özbekistan devletinin kapatma gerekçesi bunlar CIA okullarıdır.
0: Tabii. Doğru.
1: Yani.
0: Doğru.
1: Yani öyle bir dini yapılanmadır falan diye kapatmıyorlar. Doğrudan CIA okullarıdır diye kapatıyorlar.
0: Doğru. Ve işte şeyden önce Kaşif Kozunoğlu tutuklanmadan önce Ergenekon kumpasında 2011 Mart 2011'de tutuklanıyor. Zaten Kasım 12 Kasım 2011'de de şüpheli şekilde hayatını kaybediyor. Mart 2011'den önce Enver Altaylı'nın Fethullah Gülen'e yazdığı mektuplar var.
1: Evet.
0: Daha görevde, yani Kaşif Kozunoğlu Afganistan'da görevde, Asya'da çeşitli çalışmalar yapıyor. Enver Altaylı'nın Fethullah Gülen'e mektupların da doğrudan etkisiz hale getirilmesi.
1: Aynen öyle. O ifadeyi kullanıyor açık açık ya. Diyor ki etkisiz hale getirilmesi gerekiyor diyor.
0: Evet, eğer öyle olmazsa, MİT'in başına geçerse, MİT müsteşar olursa, Allah muhafaza diyor, bu cemaat içinde, Fethullah Gülen Hoca içinde çok kötü olur. Zaten evet, çalışma yapıyor. Özbekistan devletine okulları kapattı. Sizin oradaki işte 20 tane adamınız için vize iptali kararı çıkarttı. Yani aleyhinizde çalışıyor. Allah muhafaza MİT'in başına geçerse çok kötü olur. Etkisiz hale getirilmeli, durdurulmalı diye açık açık birden fazla mektubu var. Bu nereden biliyoruz bunu? Enver Altaylı'nın yargılandığı geçen yıl da kararın iki sene önce kararın çıktığı bir dava vardı. FETÖ davası Enver Altaylı'nın. O davanın zaten o yüzden hapiste yatıyor Enver Altaylı. O davanın ek klasörleri var. Orada çıkıyor.
1: Aynen öyle. Yani doğrudan işte diyorum ya, Ruzi Nazar'ın öğrencisi. Ruzi Nazar diye bilmeyenler olursa, dinleyicilerim arasında bilenler vardır muhtemelen. Ruzi Nazar CIA'in en önemli, özellikle Türkistan coğrafyasında Sovyetlere karşı kullandığı Türk kökenli, Asya Türklerinden kökenli bir, en meşhur CIA ajanlarından bir tanesi. Enver Altaylı da onun öğrencisi. Yani MİT'te göründüğüne bakmayın, Milli İstihbarat Teşkilatımızın içine sızmış CIA unsuru diyebileceğimiz bir adam. Yıllarca da Fethullahçı teröristlerle, FETÖ'cü teröristler ve ajanlarla beraber çalışmış. Doğrudan Fethullah Gülen denen, deyim yerindeyse, şeytanın yeryüzünde suret bulmuş haliyle de iletişimi olan biri. Şu an cezaevinde. Onu söyleyelim. Şimdi soruşturmada geçenlerde şimdi Aydınlık Grubu şu açıdan zaten o kumpaslarda hedef alınan merkezlerden biriydi.
0: Evet.
1: İşçi Partisi o zaman, ondan sonra genel başkanı, ona lideri, yönetici kadroları, yayın grubu, hatırlıyorum yani ben de o dönemler Aydınlık'ta istihbarat şefliği de yaptım, hatta geldik hep beraber tavır koyduk, farklı farklı yerlerde çalıştığımızda bile hep dayanışma içindeydik falan, o süreçleri çok yakından takip ettik. Aydınlık ta en başına itibaren Kaşif Kozunoğlu meselesinde çok böyle hassas yaklaştı.
0: Evet.
1: Ve mücadeleci bir tavır sergiledi. Bunun perde arkasında suikast olma ihtimaline hep dikkat çeken yayınlar da yapıldı. Hatta meşhur el yazması, yani el yazısıyla notları Kaşif Kozunoğlu'nun Aydınlığa Sayın Perinçek'e ulaştırıldı. Sayın Şule Perinçek de bir yazı yazdı, neden Doğu Perinçek'e gönderildi diye. Neden Doğu Perinçek'e gönderildi yazılar? Kaşif Kozunoğlu yani geçmişteki siyasi kamplaşmadan dolayı dönem dönem Aydınlık'la MİT arasındaki gerilimde farklılıklar olmasına rağmen o kumpas süreci Aydınlık grubu doğrudan Kaşif Kozunoğlu'na ve vatanperver istihbaratçılara destek verdi çok yoğun bir şekilde.
0: Evet.
1: Kaşif Kozunoğlu'ları da o notları Aydınlığa ulaştırdı, yani İşçi Partisi'ne, Aydınlıkçılara ulaştırdı.
0: Evet.
1: Neden?
0: Aslında en temel sebep güvenilir olması.
1: Hı hı.
0: Yani Doğu Perinçek'e güveniyor. Diyor ki benim notlarımı yayınlar.
1: Hı hı.
0: Çünkü yayınlanmasını istiyor.
1: Evet.
0: Doğu Perinçek'e özel mektuplar yazmıyor aslında. Türk kamuoyu bunu görsün istiyor. O notlarda
1: bunu
0: ne var?
1: Bunu yayınlayabilecek yere gönderiyor. Yani
0: aynen öyle.
1: Cesarete sahip olanlara diyeyim.
0: Cesaret, dürüstlük, güvenilirlik.
1: Karanfok'un e-postaları da öyleydi. Hatırlıyorum evet. Ben o süreci.
0: Evet. Ne var o mektuplarda? Ya daha doğrusu notlarda Kaşif Koznoğlu'nun. Bir, FETÖ'nün Asya yapılanmasını anlatıyor. İki, az önce sizin söylediğiniz gibi FETÖ okullarının aslında Amerikan casusluk yuvalarına döndüğünü anlatıyor. Üç, aslında bugün de Türkiye'nin geldiği noktayı, kamplaşmayı iyi anlatan, daha o dönemden anlatan bir şeyi de anlatıyor. Siyasi kırılmayı da anlatıyor daha o dönemden. Bülent Arınç ve Abdullah Gül dikkat çekiyor. Diyor ki Sayın Erdoğan'a karşı, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Abdullah Gül ve Bülent Arınç'ın bir şey olduğunu.
1: Ve onların FETÖ'yle de hareket ettiğini.
0: O dönemden söylüyor. Tabii. Çok önemli. Daha birlikteler yani.
1: Aynen.
0: Abdullah Gül Cumhurbaşkanı, Bülent Arınç Başbakan Yardımcısı, Meclis Başkanı falan, yani o görevleri yapıyor hükümette. Sayın Erdoğan Başbakan falan. O dönemden o kamplaşmayı yazıyor ve Türkiye'de bu konuşulan bir şey değil o dönem.
1: Aynen öyle.
0: Ve hani bir takım şeyleri de, hani ben bunlara karşı mücadele ediyorum, beni öldürecekler. Öldürmeyi planlıyorlar. İşte az önce söylediğimiz Mehmet Eymür, onun Fethullah Gülen'den maaş aldığını
1: tabii
0: falan söylüyor. Toplam olarak bunları o dönemde yayınlayabilecek cesarette ne ana akım medyada ne diğer medya organlarında görmüyor muhtemelen. Doğu Perinçek diyor bunları yayınlar ve hakikaten de öyle. Hiçbir kelimesine dokunulmadan.
1: Tabii kaynak
0: tıpkı basım. Hem notlar hem normal döküm, matbu döküm yayınlandı.
1: Aynen öyle, kaynak yayınlarından çıktı.
0: Evet.
1: Bayağı bir veri var yani orada. Peki soruşturmaya nasıl bakıyorsunuz? Yani bu soruşturmada şimdi geçmişte Vatan Partisi üyeliği de yapan, o kumpas süreçlerinde evet, gelip üyeliği yapan, yöneticiliği yapan Sayın Hasan Atilla Uğur da şu an ev hapsi doğru çerçevesinde bir adli tedbir uygulandı. Hasan Ataman Yıldırım hakeza öyle, yine kendisi emekli albay. Ondan sonra yine kumpaslarda hedef alınan Koğuş arkadaşları. Şimdi belli bir görüntülerden falan bahsediliyor. Görüntüler var. Onlara neden adli tedbir uygulandı? Çünkü onların üzerinde de bir şüphe oluştu. Yani oluşturuldu veya oluştu. Onlara neden? Çünkü burada bir FETÖ şeyi olduğunu hepimiz inanıyoruz. Burada Kaşif tabii Koznoğlu'nun FETÖ'yü hedef aldığına özür dilerim. FETÖ'nün Kaşif Koznoğlu'nu hedef aldığına hepimiz inanıyoruz. Orada Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım'ın olması kafalarda bir soru işareti oluşturuyor mu? Oraya nasıl bakıyorsunuz?
0: Ya açıkçası bu meseleye yaklaşırken bir soru sormak lazım. Hı hı. Kaşif Koznoğlu'nu öldürmek veya onun ölmesi diyelim.
1: Kimin işine?
0: Hani öldürüldüğünü bir kenara bırakalım. Diyelim ki eceliyle öldü. Bu kimin işine yaradı? Ölümünden 13 gün sonra Oda TV onun yargılandığı, işte o kumpasta tutuklu olduğu soruşturma Oda TV soruşturması.
1: Evet.
0: Oda TV soruşturmasında konuşacaktı. İfade, savunma
1: mahkemeye
0: yapacaktı.
1: Çıkacaktı.
0: Mahkemede aynen. Ve o mahkemeye de notlar hazırlamıştı. Onlar da kayıp biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Ortada yok.
1: Evet.
0: Avukatları işte şey mahkemeye sunduğunu söylüyor. Sonra bazı işte o kumpasın diğer avukatları Celal Ülgen, Hüseyin Ersuz falan Silivri Savcılığı'nın yazı işlerine gittiğini söylüyorlar. Yazı işleri diyor ki bizim evimizde böyle notlar yok falan, yok edilmiş. Savunma hazırladığı duruşma savunması yok edilmiş. Ortada yok. Bir de ikinci bir şey daha söyleniyor. Bir de 1000 sayfalık notlardan bahsediliyor. Kimi diyor ki 1000, daha fazla, daha az falan, bilmiyoruz. Ama Koğuş arkadaşları da bunu söylüyor. Sayın Hasan Atilla Uğur'la Hasan Ataman komutanlar. Bize gelen iddialarda da var bu. Hani böyle bir şeye hazırlık yaptığı, böyle bir notların olduğu bütün daha ayrıntılı süreçleri anlattı. Bu da kayıp. Bu da ortada yok. Hı-hı. Şimdi bunların ortaya çıkmaması, Oda TV soruşturmasında, duruşmada konuşamaması kimin işine yaradı? FETÖ'nün işine yaradı.
1: FETÖ'nün işine yaradı.
0: Çünkü düşünsenize, hani sadece Doğu Perinçek'e göndermesi, kaynak yayınlarına yayınlanması, evet o da etkili oldu. 42 basım yaptı o kitap. Etkili oldu ama onu çıkıp şeyde söylese, o cümleleri, o ifadeleri
1: mahkemede
0: söylese, bütün tabii basın bunu yazsa, bütün televizyonlar bunu konuşsa, kamuoyunda ses getirir, belki bir hani 15 Temmuz'da sonrasında aynen yaşanan kırılma, siyasi kırılma belki daha önce yaşanacaktı.
1: Aynen öyle.
0: Pek çok şey ortaya çıkacaktı. Dolayısıyla Hasan Atilla Uğur meselesi, Hasan Ataman Yıldırım meselesi ne açıkçası biz işin biraz sulandırma boyutunda olduğunu düşünüyoruz. İşin birinci faili Enver Altaylı'dır. İkinci fail, az önce siz söylediğiniz, hayatını kaybetti. Mehmet Eymür. Birinci fail Enver Altaylı'dır. İz hale getirilmeli diyor.
1: Aynen öyle.
0: Ve kim Enver Altaylı? Sizin dediğiniz gibi CIA ajanı artı FETÖ mensubu.
1: Aynen öyle.
0: Artı Enver Altaylı'nın başka bir misyonu daha var. 1970'lerden beri FETÖ'yü, pardon FETÖ'yü diyorum, ülkücü hareketi, Türkiye'deki ülkücü hareketi CIA lehine bölmek,
1: manipüle
0: parçalamak.
1: Manipüle etme, parçalama.
0: O yani. Ek klasörlerdeki bahsettiğimiz Fethullah Gülen'e mektuplarında kendi yazmış. Gazetede geçen gün biz manşet yaptık, Aydınlık Gazetesi'nde. Sayın Alparslan Türkeş hayatını kaybettikten sonra, ki orada da bizim yazarımız İsmet Özçelik gündeme getirdi, orada da bir şüphe var muhtemelen.
1: Merhum Türkeş'in vefatında da şüphelerden bahsediliyor, evet. Evet. Yani iddialar var.
0: Yazarımız da gündeme getirdi. O ölümden sonra, Alparslan Türkeş'in hayatını kaybetmesinden sonra MHP'nin başına geçmek için de girişimde bulunmuş.
1: Evet.
0: Bunu kendi söylüyor. Ve bunu kim önlüyor? Sayın Devlet Bahçeli.
1: Sayın Devlet Bahçeli.
0: İzin vermiyor bir cihan MHP'nin başına geçmesine. Fakat girişimleri bitmiyor. Meşhur işte iyi Türkiye'nin artık 2014'ten sonra şeyle, Amerikan aparatlarıyla mücadele, FETÖ ile PKK ile mücadele.
1: Son bir dakikamız ama şeyse devam da edelim. Aradan sonra da devam ederiz. Sen devam et. Saat başına gideceğiz bir dakika sonra.
0: Tabii.
1: Bu iş bitmeyecek gibi geliyor. Çünkü bu mevzular böyle, hazır seni bulmuşken sohbetini yapalım. Sen devam et. Bir dakika sonra bir saat başına gideceğiz. Sonra da devam ederiz.
0: İyi Parti kuruluş sürecinde de bir payının olduğunu görüyoruz. Niye? O dönem kendi açıklıyor. Ümit Özdağ da açıklıyor. Ümit Özdağ biliyorsunuz İyi Parti kurucusuydu.
1: Evet.
0: Ümit Özdağ ile görüşüyor ve görüşmesinde diyor ki sokaklara dökülün. Yani 2015-2016 sürecinde bunu söylüyor.
1: MHP'yi parçalamak için.
0: MHP'yi parçalamak, Türkiye'de kaos yaratmak, FETÖ'nün kaybettiği mevziyi belki de yeniden kazandırması için falan. Türkiye'de güçlenen milli hareketi durdurmak için sokağa dökülün diyor. Ve İyi Parti'nin kuruluş sürecinde de yeğeni Burak Avuncu kurucu.
1: Plana çıkan
0: ve hala şu an önde gelen birkaç isimden biri.
1: Ümit Özdağ ne kadar? Ümit Özdağ da sonuçta bugün o Burak Avuncu ismini söyleyerek ve aynı zamanda 2018'deki anayasa çalışmasını, HDP ile ortak yapılan anayasa çalışmasını söyleyerek istifa etti.
0: Evet.
1: Mesela. Yani şimdi bu arada saat başı zamanımız da gelmiş. Valla seni bulmuşken bir 5-10 dakikada devam edelim. Yani gayet de güzel oldu. Şimdi saat başına gidiyoruz. Saat başından sonra tekrar birlikteyiz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
2: Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Değerli Kaan Arslan, Aydınlık Gazetesi Müdürü, onunla sohbetimiz de devam ediyor. Şeyde kalmıştın, yani Enver Altaylı'nın Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik operasyon süreçlerinde, evet, kumpas süreçlerindeki rolü.
3: Evet.
2: Ki muhtemelen, sana bir şey diyeyim mi? Yani en baştan itibaren zaten Sayın Bahçeli birçok şeyde engelliyor bunları.
3: Hı hı.
2: Muhtemelen o FETÖ'nün kaset kumpasları falan da vardı MHP'ye yönelik. Muhtemelen onun içinde bile perde arkasında çıkan isimlerden biri olursa şaşırmam yani. Kimsenin günahını almayayım. Öyle tahmini olarak biz suçlama yapan insanlar değiliz ama bakıldığı zaman MHP'ye ne kadar kumpas süreci, bölme çabası varsa hepsinin içinde bu adamlar hep karşımıza çıkıyor zaten. İşte milli direniş gösteren olarak partilere falan filan. İşte 2015-2016'yı anlattın.
3: Evet. Yani mesela çok dikkat çeken bir şey daha var. Bunu Sayın işte rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesinin avukatı dile getirmişti. Dava dosyasına girecek sanırım, o soruşturma dosyasına. Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopteri düştükten sonra Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'ne bu olayı ilk bildiren kişi Enver Altaylı.
2: Aa, bu çok acayip.
3: Avukat söylüyor bunu, ailenin avukatı söylüyor. Yani baktığınızda...
2: Yani Muhsin helikopteri düştü diye ilk söyleyen...
3: İlk söyleyen kişi, daha çalışmalar falan başlamamış. Düştüğü bilgisi daha kamuoyuna bile yansımamış yani. Arama çalışmaları başlamamış. Yani Türkiye'deki ülkücü hareketi CIA lehine, Amerika lehine bölmeye çalışan, o kanada çekmeye çalışan bir şeyinin, faaliyetin yani olduğunu görüyoruz.
2: Açık söyleyeyim, Sayın Bahçeli'nin hakikaten bu noktada bu duruşun ne kadar kıymetli olduğu ortaya çıkıyor, biliyor musun? Ülkücü hareketin burada,
3: evet,
2: o milli mevzide durmasının ne kadar kıymetli olduğu ortada yani. Hakikaten bunlarla mücadele edilmiş. Döneyim tekrardan, yani sonuçta Kozinoğlu soruşturmasında da senin de söylediğin gibi deyim yerindeyse sac ayaklarını, onların ördükleri o kumpas sürecinin sac ayaklarından belki bir tanesini, belki ikini çökertebilecek bilgilere sahipti.
3: Tabii.
2: Kaşif Kozinoğlu. Ya sen anlatınca aklıma geldi. Şimdi ben de dün YouTube'da bir yayın yaptım. Biraz detaylı anlattım. Burada çok kısa özet geçeyim. Hani dedin ya 95'ten itibaren o Eymür ve MIT'in içindeki böyle CIA ile bağlantılı ekibin sürekli uğraşması, Kozinoğlu'nun o milli politikaları savunması noktasında duruşuna karşı, ki Kozinoğlu tek başına değil. Sonuçta Milli İstihbarat Teşkilatı'nın içindeki o milli direnci gösteren o vatanperver istihbaratçılarla.
3: Şenkal Atasok'un da birlikte deniyor.
2: Aynen öyle zaten.
3: Enver Altaylı öyle hedef alıyor Mehmet Eymür'den.
2: Aynen öyle. Şimdi Şenkal Atasok'unlar, Kaşif Kozinoğlu'lar, bunlar hakikaten Türkiye'nin milli, farklı düşünüyor olabiliriz, farklı yerlerde olabiliriz, şu olabilir bu falan filan. Yani belli her şeyimiz bir uyuşmayabilir ama bunların vatanperverlikleri ortada ve vatan hainlerine karşı duruşları da ortada. Ve dikkat et, dediğin gibi hep isimleri böyle Kaşif Kozinoğlu, Atasagun'u bakıyoruz. Atasagun'a kim düşmanlık ediyor? Bir bakıyoruz Fethullahçı teröristler düşmanlık, evet, ediyor falan. Velhasıl kelam, ben ilginç bir haberle karşılaştım. Geçen bir araştırma yapayım, seni de biraz dinlendireyim. Çok güzel, hakikaten bilgilendirdin bizi, sağ olasın. Devam da edeceğiz. O dönem işte telekulak falan da gündeme getiriliyor.
3: Evet.
2: Bir sürü şey. Kurtlar Vadisi senaryosu yazdırıldı. İşte senaryosundaki raporda ismini falan filan. Bir baktım, YÖK 2003'te bir şey göndermiş. Başbakanlıktan soruşturma izni istemiş. Niye? Olay şu. Özbekistan'da bunun diploması varmış. Kaşif Kozinoğlu'nun, rahmetlinin. Diploma gerçek mi sahte mi diye. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı'ndan bahsediyorsun. İstihbarat dünyasının en önemli özelliğidir. Bakın, bir bilgiye sahip de değilim. Diploması belki o göreve uygun bir belge üretilmiş olabilir. Bütün istihbaratçılar, bir bakıyorsun adam büyükelçi. Belki de Türkiye'den diploması bile vardır, misal üretmişlerdir. Ama siyasi işler müsteşarıdır. Yani siyasi işler müsteşarı dediğin istasyon şefi aslında.
3: Hı hı.
2: CIA'in falan veya başka istihbarat dünyasının... Kaşif Kozinoğlu'nun ve 20 tane MİT, yani Kaşif Kozinoğlu'nun aralarında bulunduğu 20 MİT görevlisinin Orta Asya'da Türk dünyasındaki faaliyetlerini tahsil durumları için yok bir şey gönderiyor. 2005'te dönemin ismini vermeyeyim. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili soru önergesi veriyor. Diyor ki bunların diyor isimlerini de yazarak Kaşif Kozinoğlu'nun aralarında bulunduğu 20 kişinin dip tahsil durumu nedir? Özbekistan'dan diplomatları var mıdır falan filan. Dışişleri Bakanlığı'na soruyor. Dışişleri Bakanı da o zaman Abdullah Gül. Dışişlerine hakim. Dışişleri bürokrasisini o yönetiyor. Ve bir yanıt veriyor. Resmen deyim yerindeyse o dönem kurulmaya çalışılan kumpasa destek veriyor. Diyor ki evet diyor bunların tahsil durumu yok diyor. Biz de sorduk diyor. Ama diyor bizim elimizden ancak bu gelir diyor. Bak Abdullah Gül'ün yanıtı bu. O dönem Kaşif Kozinoğlu ve diğer MİT görevlileriyle ilgili soruşturmaya kim izin vermiyor biliyor musun? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan izin vermiyor. İlginçtir o milletvekili. Bak Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili sıfatı taşıyor. Hadi dersin ki o dönemdeki bilemeyebilirsin. O dönemin iklimi çok farklı olabilir falan filan. Oyuna gelmişsindir. Samimiyetini ben sorgulamıyorum. O ayrı mesele. Ama oyuna geldim falan filan. O dönem çünkü FETÖ'cülerin çok yoğun servislerinin... Çünkü emniyetteki savaşı bile Necip Hablemitoğulları yazıyordu. İşte evet. Cumhuriyet o dönemdeki Cumhuriyet yazıyordu. Aynı yazıyordu FETÖ'cülerin etkinliğini, emniyetin içindeki etkinliğini. Onlar çok ciddi servisler de yapıyorlardı. Böyle istihbarat savaşı kapsamında. Hadi diyelim ki oyuna geldi. Kaşif, aynı milletvekili Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklandığı gün 10 Mart 2011. Yine yazılı soru önergesi veriyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle. Ne diyor biliyor musun? Bak diyor o dönem soruşturma izni vermemiştir. Niye vermedin diyor. Ya bak Kaşif Kozinoğlu'nun kumpasla tutuklandığı gün aynı milletvekili tekrar diyor ki o dönem niye vermedin diyor. Kaşif Kozinoğlu'nu hedef alıyor yine.
3: Evet.
2: Tutuklandığı gün. Ya nasıl acayip bir tezgah bu. Yani o dönemleri inceleyince aslında gelecek açısından da bize çok öğretici de oluyor. Yani sonuçta bizlerin de Allah ömür verirse ilerleyen dönemde de yapacaklarımız var. Aslında çok önemli sınavların olduğu dönemlerden geçmişiz. Yani nasıl bakıyorsun sen olaya? Yani o 95'te başlayan süreç, 2000'ler, Orta Asya'daki faaliyetleri sürekli mercek altında. Bu arada 2003 dediğimiz süreç aynı zamanda Türkistan coğrafyasının Amerikan emperyalizmi tarafından adım adım hedef evet. haline geldiği, Afganistan'ın işgal edildiği, Irak'a saldırının başladığı.
3: Bütün yani, Batı Asya'nın evet.
2: Aynen öyle. Bütün Batı Asya'nın hedef haline geldiği bir dönem ve o coğrafyayı en iyi bilen isimlerden biri Kaşif Kozinoğlu.
3: Evet.
2: Onu hedef alıyorlar düşün yani. Acayip bir tezgah.
3: Evet doğru. Ya işte aslında Sayın Necip Hablemitoğlu'nun ölümü, ondan önce Uğur Mumcular'ın öldürülmesi.
2: Tabii.
3: Aslında hepsinde bir şey var. Bu arada Necip Hablemitoğlu dosyasında da Enver Altay'ın adı geçiyor. Azmettirici olarak, katilin azmettiricisi olarak şeyde duruşmalarda adı geçmişti. Aslında hepsinde Enver Altaylı da önemli değil. Yani Mehmet Eymür de önemli değil. Mesele aslında Türkiye'nin milli devletiyle Amerika'nın arasındaki bir savaş. Bir bağımsızlık savaşı ve aynı zamanda bölge ülkelerinin arasında. Kim iktidar olacak? Kim hakim olacak? Amerika diyor ki ben sizin burada bağımsız bir şekilde hakim olmanızı istemem. Ben kendi kontrolümde yapılar isterim. Aslında Türkiye işte şeyden kurtulsa o dönemde Kaşif Kozinoğulları'nın işte ki çalışmaları başarılı olsa ve bu bir uyanış olsa, bir müdahale olsa, mücadele başarıya ulaşsa Amerika hiç 15 Temmuz'ları falan bile görmeyeceğiz.
2: Tabii.
3: Amerika o kuvvetine yapamayacak. Erişemeyecekti. FETÖ
2: tabii belki o mahkemede konuşabilseydi, o belgeler tabii. ortaya çıksaydı, FETÖ'cülerin ihanetinin zaten hepimiz hain olduklarını biliyorduk da yani kamuoyunun baskısı daha da artacak şekilde gündeme gelseydi belki dediğin gibi 15 Temmuz'ları yapamayacaklardı. Yani o saldırıları gerçekleştirebilir. Kumpaslar daha önce çökmüş olacaktı.
3: Evet.
2: 15 Temmuz'ları yapamayacaklardı belki yani.
3: Evet işte biri bitiyor mesela atıyorum Ergenekon kumpası çöküyor, FETÖ'nün kumpasları tabii. çöküyor, bu sefer MHP'yi bölmeye çalışıyorlar. Aynen. Niye? Çünkü 2010 sonra önce Hendek operasyonları, PKK ile mücadele tabii. sonra FETÖ ile mücadele, sonra sınır ötesinde işte DAEŞ vesaire örgütlere karşı mücadele, Türkiye'de milli bağımsızlıkçı anti-emperyalist bir bilinç yükseliyor, anlayış, o fikre karşı ben diyor ki milliyetçiliği bölmek istiyorum diyor. MHP üzerinden bir şey kurguluyor ama o da tam anlamıyla başarılı olmuyor.
2: Amerikancı açılıma evet diyecek bir milliyetçi, ülkücü taban istiyorlar.
3: Doğru.
2: Veya yönetici istiyorlar. Devlet Bahçeli bunun önünde engel.
3: Doğru. 2020 yılında bir rapor yayınlanıyor. Amerikan Derin Devleti diye bilinen bir kurum var. Rand Corporation. Rand Corporation bir rapor hazırlıyor. 200 sayfalık bir rapor.
2: Türkiye'nin yükselen milliyetçiliği.
3: Aynen öyle. Yani süreç öyle bir noktaya gelmiş ki 2020'de rapor hazırlayacak noktaya gelmiş. Yani önleyemiyorlar.
2: Aynen öyle.
3: Ve diyorlar ki biz bunu kendi dostlarımızla, oradaki dostlarımızla önlemeli. Seçim evet. yoluyla iktidarı değiştireceğiz. Erdoğan'ı indireceğiz. Ki sonrasında da Erdoğan'ı, Sayın Erdoğan'ı defalarca kez hedef aldılar.
2: Doğru.
3: İşte batılı şeyler, yayın organları, doğru. dergiler, gazeteler manşet yaptı. Mesela Xi Jinping, Putin, Erdoğan, Orban falan. Orban. Yani rahatsız oldukları bir lider.
2: Aynen öyle. Aynen öyle. Kaan çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek ederim. İstediğim bir şey var mı?
3: Valla bütün süreçleri takip ediyoruz. İşin olumlu yanından bakıyoruz. Kaşif Konuoğlu meselesinde iki tane tutuklu var. FETÖ'den ihraç edilen savcılar, dönemin başsavcısıyla cezai savcısı. Emel Altaylı ifadeye gidiyor.
2: Evet, senin söylediğin önemli. Bunu olarak tekrar söyleyelim.
3: Muhtemelen bu akşam ifadesi başlar.
2: İfadesine başlayabilirler. İstanbul'a götürülüyor herhalde.
3: Evet.
2: Kızı açıkladı değil mi?
3: Evet, kızı açıkladı. Babamı götürdüler diye. Yani toplam olarak süreç iyi bir yere gidiyor aslında. Hani işi sulandırmaya çalışan bir kesim var. Hasan Atilla Uğur'un vesaire üzerine giderek, Kurtlar Vadisi üzerinden mesele yürüterek, ama savcılıkta iyi bir yere gidiyor gibi duruyor.
2: Kurtlar Vadisi konuştun ama bak, hazır tam teşekkür ederim ama tam o konuyu yeni açalım.
3: Evet.
2: Ben o konuda ben de çok izledim. Özellikle ilk
3: ben de izledim.
2: Pusu döneminde hakikaten senaryoda çok ciddi bir operasyon çekildiğini düşünenlerdenim ben de.
3: Doğru, ben de öyle düşünüyorum. Kaşif Kozunoğlu'nun ölümünden birkaç gün önce Kaşifoğlu karakteri diye bir karakterin öldürülmesinin de ben şüpheli olduğunu düşünüyorum ve üzerine gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama böyle bir şey oldu. Sanki her şey Kurtlar Vadisi'ndeymiş gibi bir hava yaratılmaya çalışıldı.
2: Biraz magazin boyutuna
3: oraya gitti. Oraya hani biraz mesafeli yaklaştım ben, ama Kaşifoğlu meselesi nasıl ölüm şeklinde, öldürülme şeklinde işlendi, onun üzerine gidilmeli.
2: Tabii.
3: Onun arkası çıkarılmalı.
2: Hacı Şaşmaz'ın ifadesidir, açık söyleyeyim, rezillik.
3: Her şey tesadüf değil, kesinlikle değil, kabul yani, etmiyoruz işte, yani.
2: Hepsi hayal ürünü falan filan.
3: Kabul bir şey. Etmiyoruz kesinlikle.
2: Aynen, benim aklıma şey geldi, hatta öyle bir espri de yaptım yani, sosyal medyada da yazdım. Şey diye, hatırlıyor musun, bir tane Fethullahçı terörist vardı 15 Temmuz'da yakalananlardan biri. Adama bir sürü fotoğraf gösteriyorlar falan, karısının fotoğrafını gösteriyorlar, onu da tanımıyorum diyor. Hepsini tanımıyor, bir de karısını da tanımıyor. Yani düşün. Evet. Yani çünkü o kadar kodlanmış böyle. Yok, her şey hayal ürünü.
3: Yok, değil.
2: Bizi kandırmasınlar
3: değil,
2: yani.
3: Olmadığını biliyoruz. Yani oradaki karakterlerin hep birbirine tekabül ettiği
2: aynen
3: biliniyor.
2: Aynen öyle. Ama üzerine gidilmesi gerekenler bir Enver Altaylı, iki Fethullahçı militanlar.
3: Tabii.
2: Yani bunların o bağların üzerine mutlaka gidilmesi gerekiyor. Kurtlar Vadisi meselesinde.
3: Tabii. Aynen öyle.
2: Çok teşekkür ederim Kaan.
3: Ben
2: sağ
3: teşekkür
2: olasın.
3: Ederim.
2: Seni biraz daha bir 10 dakika daha misafir edeceğiz. Ondan sonra bir 5-10 dakika diyeyim, 5 dakika daha. Hazır mıydı? O zaman tamam, süremiz dolmuş zaten. Bugün gittik yani, Amerika meselesine de girecektim. 2-3 cümle onu söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerika temasları önemli. Muhtemelen çarşamba günkü programda onu şey yapacağız, konuşacağız. Daha detaylı bilgilerle. Yunanistan'ın hareketliliği var. Çok önemli değil. Yunanistan'da hareketlenemez. Komando birlikleri göndermiş falan. Onları da konuşuruz diyelim. Bugünlük bu kadar diyelim. Kaan Arslan, Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü bizim konuğumuzdu. Çarşamba akşamı tekrar görüşeceğiz. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sup'te.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası Futbol'un Ansiklopedisi.
1: Bu sistemde zihin ve beden sürekli hareket halinde. Bu sistem Total Futbol. Total Futbol 1970'lerde Hollanda milli takımı ve Ajax'la birlikte dünyayı sarsan bir oyun anlayışıdır. En sade haliyle tanımlarsak bir oyuncu yer değiştirdiğinde onun boşluğunu hemen bir başka oyuncunun doldurmasıyla kurulan tamamen akışkan ve kolektif bir futbol felsefesidir. Yani pozisyonlar sabit değil, oyuncuların zihinleri ve bedenleri sahada sürekli hareket halindedir. Bu sistemin yaratıcısı olarak Rinus Mills kabul edilir ama sahadaki asıl uygulayıcısı bir futbol filozofu olan Johan Cruyff'tır. Cruyff'ın liderliğindeki Ajax ve ardından Hollanda milli takımı rakipleri şaşkına çeviren, ezber bozan bir futbolla sahneye çıktı. 1974 Dünya Kupası'nda her oyuncunun topa gittiği, alan değiştirdiği ve gerektiğinde savunmacının hücumcuya dönüştüğü bir yapı kurdular. O dönem tribündeki seyirciler bile ne olduğunu anlamakta zorlanıyordu. Bu futbolun adı artık Total Futbol'du. Peki bu sistemin mantığı neydi? Şöyle düşünün, sahadaki 11 oyuncudan her biri gerektiğinde başka bir pozisyonu oynayabiliyorsa takım asla dengesini kaybetmez. Bir bek ileri çıktığında onun yerine bir orta saha oyuncusu alabilir. Bir forvet diğerine inip orta saha gibi oynarken bir oyuncusu onun boşalttığı alanı doldurabilir. Bu tamamen hareket, pozisyon farkındalığı ve teknik beceriye dayalı bir oyundur. Oyuncuların sadece ayakları değil, kafaları da sahada olmak zorundadır. Total futbolda topun olduğu yere değil, boş olanlara oynanır. Oyuncular sürekli pas yaparak değil, hareketle, koşuyla, pozisyonla rakibi yorar. Bu sistemde topa sahip olmak önemlidir ama tiki-taka'daki gibi sabırla çevrilmez amaç sürekli hareketle rakibin dengesini bozmak ve o boşluğu değerlendirmektir. Yani total futbol, akışkanlıkla dikine oynamak arasında bir denge kurar. Bu sistemin en dikkat çeken özelliklerinden biri de kalecinin bile oyuna katılmasıdır. Günümüzde sweeper keeper yani süpürücü kaleci anlayışının kökeni de buraya dayanır. Total futbolda kaleci sadece şut çıkarmaz, topu ayağıyla oyuna sokar, stoperlerin arasına girer, hatta

0: Bıraktığı boşluklar eğer doğru şekilde kapanamazsa tehlikeye dönüşebilir. Ayrıca fiziksel olarak çok enerji gerektirir. Oyuncuların hem kondisyonu yüksek olmalı hem de oyun zekalarıyla bir enerjiyi doğru yönlendirebilmeleri gerekir. Modern futbolda Total Futbol'un birebir uygulandığı takımlar azaldı ama etkisi sürüyor. Guardiola'nın Barcelona'sı, Manchester City'si, Marcelo Bielsa'nın takımları, hatta Erik ten Hag'in Ajax'ı hep bu anlayıştan esinlenmiştir. Oyuncuların pozisyonlara değil, görevlere göre hareket ettiği, topa değil, boşluğa oynadığı her sistemde Total Futbol'un izlerini görmek mümkündür. Türkiye'de ise bu sistem doğrudan uygulanmasa da Fatih Terim'in 1996 Galatasaray'ı veya 2000 UEFA Kupası zaferindeki Galatasaray'da oyuncuların sürekli yer değiştirdiği, hücuma birlikte çıkıp savunmaya birlikte döndüğü yapılarıyla Total Futbol'un parçalarını yansıtmıştı. Sonuç olarak Total Futbol sadece bir oyun sistemi değil, bir düşünce biçimidir. Her oyuncunun takımın bir parçası değil, tamam olduğu fikrine dayanır. Alanı iyi kullanan, birbirine güvenen, görevini bilen ve topu sadece araç olarak değil, birleşik bir aklın ürünü olarak gören takımlar için eşsiz bir yoldur. Bu sistemde her pas bir niyet, her koşu bir plan, her top kaybı bir reaksiyondur. Ve sahada bir şiir gibi işler ama bu şiirin tutarlı olması için her dizesi doğru yazılmalıdır. Futbolun ansiklopedisinin daha sonuna geldik. Yeni anlatımlarda buluşmak üzere. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Futbolun ansiklopedisi.
2: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik özel haber.
3: Sermaye Piyasası Kurulu yatırım fonlarının tasfiye işlemlerine ilişkin sürede de değişikliğe gitti. SPK'nın 20 Eylül 2026 tarihli bülteninde yer alan karara göre tasfiye sürecine alınan fonların portföylerindeki varlıkların nakde dönüştürülmesi ve elde edilen tutarların yatırımcılara dağıtılması için verilen azami süre uzatıldı. Daha önce 3 ay olarak uygulanan süre yeni kararla birlikte 6 aya çıkarıldı. Süre değişikliği tasfiye kapsamına alınan Tera Portföy, A1 Kapital Portföy, Atlas Portföy, Bulls Portföy, Hedef Portföy, Pardus Portföy ve Pusula Portföy tarafından kurulan fonlar için geçerli olacak. Söz konusu fonların tasfiye işlemlerinin yürütülmesi için bankalar görevlendirilmişti. Tera Portföy'e ait fonların tasfiye işlemlerinde Türkiye İş Bankası yetkilendirilirken diğer 6 portföy yönetim şirketinin fonlarının tasfiyesi için Ziraat Bankası görevlendirildi. SPK'nın yeni kararı ile birlikte tasfiye işlemlerini yürüten bankaların fon varlıklarını nakde çevirerek yatırımcılara ödeme yapmaları için sahip oldukları azami süre 6 aya yükseltilmiş oldu. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarının varlıklarının nakde çevrilmesi ve yatırımcılara ödemelerin yapılması için tanınan süreyi 3 aydan 6 aya çıkardı. Düzenleme 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye kapsamındaki fonlarını kapsıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Ben Fethi Yılmaz. Radyo Sputnik'te yazıyorum programındasınız.
1: George Orwell'ın güzel bir sözü var. Diyor ki gazetecilik birilerinin yayınlanmasını istediği haberleri yazmaktır. Gerisi halkla ilişkiler.
0: Hakikati araştırmaya, gerçeği bulmaya, anlatmaya devam ediyoruz.
2: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik özel haber.
4: Yapay zeka sektöründe dikkat çeken bir gelişme yaşanıyor. Anthropic CEO'su Dario Amodei, en gelişmiş yapay zeka modellerinin geliştirilme hızının kontrollü biçimde yavaşlatılması çağrısı yaptı. OpenAI CEO'su Sam Altman ve xAI'ın sahibi Elon Musk, Amodei'nin yaklaşımına destek verdi.
5: Çağrılar yapay zeka canlılarının yalnızca kendilerine verilen görevleri yerine getiren araçlar olmaktan çıkıp internete ve gerçek sistemlere erişebildiğini gösteren bir dizi olayın ardından geldi.
4: Özellikle OpenAI'ın Temmuz ayında yaptığı testlerde yaşanan güvenlik ihlali tartışmanın önemli dönüm noktalarından biri oldu.
5: Peki neden şimdi frene basılması isteniyor?
4: Dario Amodei 12 Eylül'de yayımladığı değerlendirmesinde yapay zeka şirketlerinin model geliştirme hızını düşürerek güvenlik mekanizmalarının teknolojinin hızına yetişmesine zaman tanıması gerektiğini savundu.
5: Amodei'nin önerisi yapay zeka çalışmalarını tamamen durdurmak anlamına gelmiyor. Bağımsız güvenlik değerlendiricilerin şirketlerin içinde çalışması, büyük yapay zeka laboratuvarlarının ortak güvenlik standartları geliştirmesi ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gibi önlemler öneriliyor.
4: OpenAI CEO'su Sam Altman daha önce toplumun yeni yapay zeka yeteneklerine hazırlanabilmesi için geliştirme hızının ayarlanması gerekebileceğini söylemişti. Altman'ın bu yaklaşımı Amodei'nin çağrısının ardından daha açık biçimde desteklendi.
5: Elon Musk da Amodei'nin çağrısına destek veren teknoloji yöneticileri arasında yer aldı.
4: Buradaki temel mesele şu.
5: Yapay zeka modelleri insanların onları kontrol edecek güvenlik sistemlerini geliştirme hızından daha hızlı ilerliyor olabilir mi?
4: Bu tartışmanın arkasındaki en somut olaylardan biri OpenAI'ın Temmuz ayında açıkladığı güvenlik testi.
5: OpenAI, modellerine siber yeteneklerini ölçmek amacıyla izole bir test ortamında çalıştırıyordu. Ancak modellerden bazıları kendilerini internete erişimden alıkoyan kontrolleri aşmayı başardı.
4: Şirketin açıklamasına göre modeller yetkisiz iletişim kanalları kullandı, bir güvenlik açığından yararlandı. İnternete erişim sağladı ve üçüncü taraf sistemlere ulaşarak verilen görevi tamamlamaya çalıştı.
5: Olayın önemli tarafı bunun insan tarafından başlatılmış gerçek bir saldırı olmaması. Sistem bir test görevi sırasında kendisine verilen hedefe ulaşmaya çalışırken test ortamının sınırlarını aşarak gerçek sistemlere erişti.
4: OpenAI daha sonra bu olay nedeniyle araştırma ortamlarında güvenlik önlemlerini artırdığını ve en gelişmiş modellerin bazı eğitim çalışmalarını geçici olarak yavaşlattığını açıkladı.
5: Üstelik mesele yalnızca OpenAI ile sınırlı kalmadı. Anthropic'te Temmuz ayında yaptığı incelemede cloud modellerinin 3 farklı güvenlik değerlendirmesi sırasında internet üzerinden gerçek sistemlere yetkisiz erişim sağladığı 3 olay tespit ettiğini açıkladı.
4: Dolayısıyla tartışmanın merkezindeki soru artık yalnızca yapay zeka ne kadar zeki olacak değil, bu sistemlere daha fazla yetki verdiğimizde onları ne kadar kontrol edebileceğiz?
5: Bu tartışmaya Türkiye'den dikkat çeken değerlendirmelerden biri Boğaziçi Üniversitesi Bilgi Mühendisi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor James Say'dan geldi.
4: Say verdiği bir röportajda yapay zekanın insanlığın sonunu getireceğine ilişkin kesin bir olasılık vermenin bilimsel olmadığını ancak böyle bir riskin sıfır olmadığını söyledi.
5: Sayın özellikle dikkat çektiği nokta, gelişmiş yapay zeka sistemlerinin giderek daha fazla işi insanın tek tek talimat vermesine gerek kalmadan yapabilmesi.
4: Say son dönemde ortaya çıkan örneklerin bir araya getirildiğinde endişe yaratmasının doğal olduğunu belirtiyor.
5: Ancak bu değerlendirme, zeka yakında insanlığı yok edecek şeklinde kesin bir öngörü anlamına gelmiyor. Sayda böyle bir olasılığın sayısal olarak güvenilir biçimde hesaplanamayacağını özellikle vurguluyor.
4: Yapay zeka şirketlerinin yavaşlama çağrısına ilişkin ikinci bir tartışma ise ekonomik boyutta.
5: En gelişmiş yapay zeka modellerini geliştirmek son derece pahalı. Şirketler milyarlarca dolarlık veri merkezleri kuruyor, gelişmiş çiplere ve enerjiye büyük kaynak ayırıyor.
4: Küresel yapay zeka harcamalarının 2026'da yaklaşık 795 milyar dolara ulaşması, 2027'de ise 1 trilyon doları aşması bekleniyor.
5: Bu yatırımların önemini Nvidia gibi çip üreticileri, veri merkezi işletmecileri, enerji şirketleri ve sunucu üreticileri üzerinden bütün teknoloji ekosistemi taşıyor.
4: Üstelik şirketlerin yaptığı yatırımların tamamı henüz kâra dönüşmüş değil. Örneğin Anthropic'in planlanan halka arzında şirketin değerlendirmesinin yaklaşık 2 trilyon dolara kadar çıkabileceğine ilişkin haberler bulunuyor. Bu tür değerlendirmeler gelecekte elde edilmesi beklenen çok büyük gelirler üzerine kuruluyor.
5: OpenAI tarafında da şirketin yüksek hesaplama ve altyapı maliyetleri uzun süredir sektörün önemli tartışma başlıklarından biri. Bu nedenle ortaya şu soru da çıkıyor.
4: Yapay zeka şirketleri gerçekten güvenlik nedeniyle mi yavaşlamak istiyor, yoksa devasa altyapı harcamalarının ve donanım tedarikindeki baskının yönetilebilmesi için zamana mı ihtiyaç duyuyor?
5: Uzmanların değerlendirmelerinde yapay zeka geliştirme hızının düşürülmesinin şirketlerin gelecekteki devasa hesaplama harcamalarını ötelemesi açısından ekonomik avantaj yaratabileceği tartışılıyor.
4: Yani güvenlik gerekçesiyle ekonomik çıkarların birbirini dışlamadığı bir tablo söz konusu.
5: Bu tartışmanın piyasadaki ilk etkisi doğrudan görülüyor. 14 Eylül'de yapay zeka şirketlerinin yavaşlama çağrılarının ardından Nvidia hisseleri %3,4, Micron %5'in üzerindeydi. Broadcom ve AMD de %4'ten fazla değer kaybetti. Philadelphia Semiconductor Endeksi ise %5,9 düştü.
4: Çünkü yatırımcıların mantığı oldukça basit. Daha az yapay zeka eğitimi ve daha yavaş model geliştirme demek, gelecekte daha az veri merkezi, daha az işlemci ve daha düşük çip talebi anlamına geliyor.
5: Dolayısıyla mesele yalnızca OpenAI, Anthropic veya xAI'ın geleceği değil. Yapay zekaya milyarlarca dolar yatırım yapan çok geniş bir tedarik zincirinin geleceği de tartışılıyor.
4: Ancak bu düşüş kalıcı bir çöküş yapar. 17 Eylül'de çip hisselerinde güçlü bir toparlanma yaşandı. Intel %7,7, AMD %6,5 ve Micron %5,5 yükseldi.
5: Bu da piyasanın yapay zeka yatırımlarının tamamen duracağı sonucuna varmadığını gösteriyor. Tartışmanın bir de siyasi ve jeopolitik boyutu var.
4: ABD ile Çin arasında yapay zeka alanında ciddi bir teknoloji yarışı yaşanıyor. ABD hala birçok gelişmiş yapay zeka modelinde ve araştırma alanında önde olsa da Çinli şirketler aradaki farkı hızla kapatıyor.
5: DeepSeek, Alibaba, Moonshot AI ve ZAI gibi şirketlerin geliştirdiği modeller ABD'deki öncü modellerle rekabet edebilecek seviyelere ulaşmış durumda.
4: Uluslararası medyada yapılan değerlendirmelere göre ABD ve Çin arasındaki fark artık aylarla ölçülen çok daha dar bir seviyeye gerilemiş durumda. İki ülke yapay zekanın askeri, ekonomik ve siber güvenlik boyutlarını da görüşmek üzere temaslarını sürdürüyor.
5: ABD Başkanı Donald Trump ise yapay zeka gelişiminin yavaşlatılmasına karşı çıkıyor.
4: Trump 13 Eylül'de ABD'nin Çin'in önünde olduğunu belirterek yapay zekayı kim kazanırsa o kazanır yaklaşımını dile getirdi. Gelişimin yavaşlatılmasının Çin'e avantaj sağlayabileceği mesajını verdi.
5: Dolayısıyla Washington'daki tartışma iki farklı bakış açısını karşı karşıya getiriyor.
4: Bir tarafta yapay zeka çok hızlı gelişiyor, güvenlik sistemi yetişemiyor diyenler var.
5: Diğer taraftaysa yavaşlarsak Çin aradaki farkı kapatır diyenler.
4: Bu nedenle yapay zeka güvenliği artık yalnızca teknoloji şirketlerinin değil, ulusal güvenlik ve dış politika kararlarının da konusu haline gelmiş durumda.
5: Peki bütün bunlar sıradan kullanıcıyı nasıl etkileyecek?
4: Bugün ChatGPT, Claude veya benzeri bir yapay zekayı yalnızca soru sormak, metin yazmak, çeviri yapmak ya da bilgi almak için kullanan bir kişi açısından bu tartışmanın kısa vadede doğrudan bir etkisi olması beklenmiyor.
5: Kullanıcı bir sabah uyandığında yapay zekanın bir anda ortadan kalkması gibi bir durum söz konusu değil.
4: Asıl değişiklik yapay zekaların ajan haline gelmesiyle ortaya çıkıyor.
5: Bugünkü basit kullanımda kullanıcı soruyu soruyor ve cevabı alıyor.
4: Ajan sistemlerinde ise yapay zekaya bir hedef veriliyor ve sistem internette araştırma yapabiliyor. Bilgisayar programlarını kullanabiliyor, dosyaları değiştirebiliyor, kod çalıştırabiliyor ve bir dizi işlemi kendi başına gerçekleştirebiliyor.
5: Bu yetenekler günlük hayatı kolaylaştırabilir. Örneğin bir kullanıcı adına seyahat planlayabilir, belgeleri düzenleyebilir veya bir şirketin rutin işlerini yürütebilir.
4: Fakat aynı yetenekler yanlış kullanıldığında veya sistem beklenmeyen bir davranış gösterdiğinde risk de büyüyor.
5: Bir yapay zeka yalnızca yanlış bir cevap verdiğinde sorun genellikle o cevabın yanlış olmasıdır.
4: Ama internete, şirket sistemlerine veya kullanıcının bilgisayarına erişimi olan bir yapay zeka yanlış bir karar verdiğinde gerçek dünyada işlem yapabilecek durumda olabilir.
5: İşte sektörün fren çağrısının temelinde bulunan güvenlik tartışması büyük ölçüde burada.
4: Dario Amodei, Sam Altman ve Elon Musk açıklamaları yapay zeka yarışının sona erdiği anlamına gelmiyor.
5: Tam tersine şirketler daha güçlü modeller geliştirmeye devam ediyor. OpenAI da bir yandan güvenlik önlemlerini artırırken diğer yandan daha yetenekli modeller ve daha fazla otomasyon üzerinde çalışıyor.
4: Asıl tartışma gelişimin durup durmayacağı değil, gelişimin güvenlik mekanizmalarından ne kadar önde gideceği.
5: Önümüzdeki dönemde 3 başlık belirleyici olacak.
4: Birincisi, yapay zeka ajanlarının gerçek sistemlere eriştiğinde ne kadar güvenilir biçimde kontrol edilebildiği.
5: İkincisi, şirketlerin 100 milyarlarca dolarlık altyapı yatırımlarının gerçek gelir ve kâra dönüşüp dönüşmeyeceği.
4: Üçüncüsü ise ABD ile Çin arasındaki rekabetin güvenlik önlemlerinin artırılmasına ne ölçüde izin vereceği.
5: Yani yapay zekada önümüzdeki dönem yalnızca daha hızlı ve daha güçlü modeller dönemi olmayabilir.
4: Aynı zamanda bu kadar güçlü sistemleri nasıl kontrol edeceğiz sorusunun cevabını bulma dönemi olacak.
5: Yapay zeka şirketlerinin geliştirme hızını düşürme çağrısının arkasında güvenlik, ekonomi ve jeopolitik rekabet olmak üzere 3 büyük tartışma bulunuyor.
4: OpenAI'ın test ortamından çıkan yapay zeka ajanlarının gerçek sistemlere ulaşması bu tartışmayı somut bir güvenlik sorununa dönüştürürken 100 milyarlarca dolarlık altyapı yatırımları ve ABD-Çin rekabeti şirketlerin neden hız konusunda yeni bir denge aradığını da ortaya koyuyor.
5: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye son 10 yılda güneş ve rüzgar enerjisinden toplam 442,2 terawattsaat elektrik üretti. Bu üretim sayesinde 21,5 milyar dolarlık kömür ithalatının ve yaklaşık 354 milyon ton karbondioksit emisyonunun önüne geçildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın verileri 21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü'nde Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında son 10 yılda kaydettiği gelişmeyi ortaya koydu. 2008 yılından bu yana kutlanan Dünya Sıfır Emisyon Günü'nde yenilenebilir enerjinin önemine ve fosil yakıtların çevre üzerindeki etkilerine dikkat çekiliyor. Türkiye'nin güneş ve rüzgardan elektrik üretimi de son 10 yılda önemli ölçüde arttı. 2015 yılında bu iki kaynaktan 11.847 gigawatt saat elektrik üretildi. Böylece 300 milyon dolarlık kömür ithalatı ikame edilirken 9,5 milyon ton karbondioksit emisyonunun önüne geçildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na göre 2015-2025 yılları arasında güneş ve rüzgardan üretilen toplam elektrik miktarı 442,2 terawatt saate ulaştı. Bu miktarda elektriğin fosil yakıtlarla üretilmesi durumunda 21,5 milyar dolarlık ithal kömür ya da 43,3 milyar dolarlık doğal gaz kullanılması gerekecekti. Kömür kullanımına kıyasla yaklaşık 354 milyon ton, doğal gaz kullanımına kıyasla ise 177 milyon ton karbondioksit emisyonu engellendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bağdat konuya ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarında Avrupa'da 5. dünyada ise 11. sıraya yükseldiğini belirten Bayraktar, 2035 yılına kadar güneş ve rüzgarda 120 bin megawatt kurulu güce ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Bayraktar, 2053 net sıfır emisyon ve enerjide tam bağımsız Türkiye hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdüreceklerini ifade etti. Türkiye 2015-2025 yılları arasında güneş ve rüzgardan 442,2 terawattsaat elektrik üreterek 21,5 milyar dolarlık kömür ithalatının ve yaklaşık 354 milyon ton karbondioksit emisyonunun önüne geçti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eserleri kentin duvarlarında yaşamaya devam ediyor. Ressam ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eserleri yıllar sonra da kamusal alanlarda varlığını sürdürüyor. Sanatçının mimariyle bütünleşen çalışmaları çarşı, hastane, apartman, otel ve meydanlarda kentin gündelik yaşamının bir parçası olarak yer alıyor. Trabzon Lisesi'nde başlayan sanat eğitimin ardından İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde eğitim gören Eyüboğlu, 1931-1933 yılları arasında Paris'te André Lhoton'un atölyesinde çalıştı. Türkiye'ye döndükten sonra D grubuna katılan sanatçı, ilerleyen de kübist ve konstrüktivist etkilerden uzaklaşarak Anadolu'nun geleneksel sanatlarına yöneldi. Minyatür, kilim, çinli, yazmacılık ve Hitit kabartmalarından beslenen Eyüboğlu, 1950'lerden itibaren eserlerini mimari yüzeylere taşımaya başladı. Sanatçı, sanatın halkın günlük yaşamına ulaşması gerektiğini savundu. Eyüboğlu'nun bu anlayışının erken örnekleri arasında Ortaköy'deki Lido Havuzu ve Ankara Opera Binası için hazırladığı çalışmalar bulunuyor. Ankara'daki opera binası için duvar panoları hazırlayan sanatçı, eşi Eren Eyüboğlu ile birlikte Ankara Etibank Genel Müdürlüğü içinde iki büyük mozaik pano yaptı. İstanbul'da ise sanatçının en dikkat çekici çalışmalarından biri Sirkeci'deki Bank İş Anı'nın cephesinde yer alıyor. 1957 tarihli yaklaşık 60 metrekarelik pano geleneksel süsleme anlayışından izler taşıyor. Eyüboğlu'nun İstanbul'daki en bilinen çalışmalarından biri de İstanbul Manifaturacılar Çarşısı'ndaki mozaik panolar. 1965 tarihli İstanbul Soyut Kompozisyon adlı eserinde sanatçı kentin silüetini, minareleri, martıları, denizi ve balıkları soyut bir anlayışla ele aldı. İkinci panosunda ise Anadolu kadınlarının el emeği ve dokuma kültüründen yararlandı. Sanatçının eserleri sağlık yapılarında da yer aldı. Bugünkü İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin giriş bölümündeki yaklaşık 100 metrekarelik mozaik pano 1959'da tamamlandı. Eyüboğlu burada yaşam, doğa ve şifa temaları ile motiflerle işledi. Levent'teki blok apartmanlarda da sanatçının iki mozaik panosu bulunuyor. Eyüboğlu'nun eserleri aynı yerleşkede farklı Türk ressamlarının çalışmalarıyla birlikte konut mimarisi içinde yer alıyor. Anadolu yakasında da eserleri bulunan sanatçının Üsküdar Gazi Caddesi'ndeki bir yapının girişinde 1958 tarihli mozaik panosu yer alıyor. Eyüboğlu'nun kamusal alanlardaki eserlerinden biri de Beyoğlu Tepebaşı'ndaki The Marmara Pera'nın girişindeki Güvercinler adlı mozaik pano. 1975 tarihli çalışma sanatçının son pano çalışması olarak biliniyor. Sanatçının İstanbul dışındaki en bilinen izlerinden biri ise Muğla'nın Dalaman ilçesindeki Taşyaka Koyun'da bulunuyor. 1974'te bir kaya yüzeyine resmi balık figürü koyun zamanla Bedri Rahmi Koyu olarak anılmasına neden oldu. Eyüboğlu'nun eserleri Türkiye sınırlarının da dışına çıktı. Yaklaşık 50 metrekare büyüklüğündeki ve 10 ton ağırlığındaki anıtsal mozaik duvarı 1960'da Paris'teki NATO karargahına armağan edildi. Karargahın Belçika'ya taşınmasının ardından eser Brüksel'e götürüldü ve yeni NATO yerleşkesine yerleştirildi. Sanatçının uluslararası alandaki eserlerinden bir diğeri ise Almanya'da bulunuyor. Bonn'daki Türkiye Büyükelçiliği için hazırladığı vitray çalışmalarının bir bölümü başkentin Berlin'e taşınmasının ardından yeni büyükelçilik binasına aktarıldı. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun mimariyle bütünleşen eserleri geleneksel Anadolu motiflerini modern sanat anlayışıyla bir araya getirerek Türkiye'nin farklı kentlerinde ve yurt dışında varlığını sürdürüyor. Türk modern sanatının öncü isimlerinden Bedri Rahmi Eyüboğlu, tuvalin sınırlarını aşarak mozaik, rölyef ve duvar panolarıyla İstanbul'dan Ankara'ya, Paris'ten Brüksel'e uzanan kalıcı bir sanat mirası bıraktı. Anadolu'nun geleneksel motiflerini modern bir anlayışla yorumlayan sanatçının eserleri bugün de kamusal alanlarda sanatla günlük yaşamı buluşturuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 21 Eylül 2026 günlerden pazartesi, bir hafta daha haftaya daha başlıyoruz. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Oldukça yüklü bir dünya gündemi var. Tabii sonbaharla birlikte uluslararası küresel gelişmeler, uluslararası ilişkiler, diplomasi, savaşlar tabii hızlanıyor. Ama tabii bu hafta Birleşmiş Milletler'e dikkatler çevriliyor. İran Savaşı'nın Babülmendeb krizinin gölgesinde BM Genel Kurulu 81. Genel Kurulu toplantıları başlıyor. Yarın başlayacak. Tabii liderler, 193 üye ülke var Birleşmiş Milletler'e. Liderler ya da ülkelerin temsilcileri Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki BM Genel Merkezi'nde olacaklar. Ana tema biraz ironi, güveni yeniden tesis etmek. Ortada pek güven diye bir şey kalmadı tabii ki, ama böyle koymuşlar. Antonio Guterres başkanlığındaki BM sekreteryası, tabii artık Guterres'ten de kurtuluyor dünya diyebiliriz. 10 yıldır ne işe yaradığı belli olmayan bir genel sekreter, gerçi Ocak ayında görevi bırakacak ama yerine yeni bir isim diyecek. Daha sonra o gelişmeleri aktaracağım sizlere de. Bu hafta sonu gergin geçti. Özellikle dün Amerika Birleşik Devletleri'nin Yemen'e saldırısı bekleniyordu. Camp David ziyaretini yarıda kesti Donald Trump. İran konusunda bir takım kararların eşiğinde olduğunu söylemeye devam ediyor. Şimdi tabii BM vesilesiyle vize verilen İran Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanı yola çıktı. Sanıyorum Katar'a uğrayıp gidecek. İran heyeti olacak ve Pezeşkiyan'la Trump'ın görüşmesi olasılık dahilinde. En azından Donald Trump böyle söylüyor. Aktaracağım İran'la ilgili gelişmeleri. Tabii Yemen krizi de Suudi saldırılarıyla iyice alevlenmiş durumda. Hafta sonu başkent Riyad Sana hükümetinin hedefi olduğu dikkatler bir yandan bölgede. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dikkat çekici açıklamaları var. Özellikle Mekke ittifakı tabii tartışılıyor bütün dünyada. Ama sonuçta Suudi Arabistan sıkışmış gözüküyor. Enerji ihraç edemiyor dünyada, dünyaya. Avrupalıların durumu parlak değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin dizele ihracat yasağını değerlendirdiği iddiaları var. Tabi bir yandan İsrail meselesi, Netanyahu kısa kesecekmiş Amerika ziyaretini, o da BM'de olacak. Bütün bunlar olurken hafta sonu Donald Trump Grönland'ı bedavaya aldı diyebiliriz. Herkes Danimarka ile bir güvenlik anlaşması yapılmış gibi sunuyor ama Trump'ın adresiyle sonsuz ömürlü bir anlaşma, artık Amerikan güçleri askeri anlamda Grönland'ı ele geçirmiş gözüküyor. Aktaracağım size. Avrupa medyası çok komik başlıklar atıyor. Yani egemen bir devlette olacak işler değil tabii. Danimarka'nın geri adımı çok açık biçimde görülüyor. Aynı zamanda tabii Trump'ın hafta sonu çıkışları arasında bir bugün programın son bölümüne ayırdığım, ne zamandır radyomuzun programcısı, yeni şeylerde heyecanla takip ettiğimiz Serhat Ayan'ın peşindeydim. Yapay zeka ile ilgili son 10 günde inanılmaz tartışmalar döndü ve bu hafta sonu da Donald Trump bir AI ya da yapay zeka birliği kuvveti, bu tabii ki Pentagon'a mı bağlı olacak bilmiyoruz ama askeri anlamda bir yapay zeka kuvvetleri kuracağını duyurdu. Çin'le şimdiden bir itiş kakış hali var. Bir yandan da uzmanlar uyarıyorlar. Eğer yapay zekayı engellemezsek çok hızlı gelişiyor, insanın sonunu getirecek diyorlar. Göreceğiz. Hafta sonu ben tabii tümüyle yanıldım. Donald Trump Amerikan Kongresi'nden çıkan, Rusya, İran da var. Ama asıl önemli tabii bu krizde bizde Rusya'ya yaptırımlar imzalamaz herhalde, yani çok rasyonel değil diye düşünüyordum. Lindsey Graham'ın Türkiye'de ilgilendiriyor. Çin, Hindistan gibi Amerikan müttefikleri de tabii var işin içinde. Şahin, Lindsey Graham'ın Temmuz'da ölen siyasetçinin adına çıkardıkları yaptırım tasarısını imzaladı Donald Trump. Kongre onaylamıştı. Büyük yanıldım doğrusu. Yani uygulamasını da bakacağız elbette. Çin'in, Hindistan'ın tabii tepkileri var burada. Şimdi BM Genel Kurulu'nda da bunlar muhtemelen tartışma konusu olacak. Özellikle İran konusunda Ankara'nın arka arkaya Amerikan nizamına uygun hareket etmesi yine dikkat çekici. Oradan da notlarım olacak. Ve tabii hafta sonu tamamlandı. Dün itibariyle Rusya Federasyonu Duma ve yerel bölgesel seçimlerde yapıldı. İlk sonuçlar çıkmış durumda. Ukrayna krizinden çok sayıda başlığım var. New York'ta Trump Zelenski ile görüşecek ve Avrupa kanadından da sonsuz militarizasyon ve Rusya ile açıkça kolları sıvayıp savaşmaktan bahseden liderler var. Bu koşullarda Almanya'da bir de beklenen seçimler. Mecklenburg, Batı Pomeranya ve Berlin'de seçimler oldu. Tahmin edeceğiniz gibi merkez sağ diyelim, Hristiyan Demokratlar çöktü. Berlin'de ilginç bir Türk aday başbakan, eyalet başbakanı adayı, kadın aday ipi göğüslemiş gözüküyor ama genel anlamda AfD'nin Almanya için alternatifin zaferinden bahsedebiliriz efendim. Evet, hepsini aktarmaya çalışacağım hafta sonu gelişmelerin. Programın son bölümünde de sevgili Serhat Ayan'la dünyanın başında bunca bela varken bir de üstüne yapay zeka belası mı karşımızda, abartılıyor mu bu işler, insanlığın hayrına kullanılabilir mi, yoksa ölümcül sonuçlar mı doğuracak, bunları konuşacağız, değerlendirmelerini alacağım Serhat'ın. Başlamadan önce hatırlatalım, Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi, sağ üst köşede kulaklık sembolünü tıklamanız yeterli. Telegram kanalına katılabilirsiniz Sputnik Türkiye'nin, yahut X'ten de canlı yayınlarımız oluyor. Oradan da bizi takip edebilirsiniz diyelim, başlayalım.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurum oturumları Amerika Birleşik Devletleri'nin kentinde başlıyor. Genel merkez orada, son yıllarda tartışılsa bile kimse kıpırdatamıyor genel merkezden. Yarın itibariyle, yani 22 Eylül 28 Eylül tarihleri arasında tabii 150'den fazla devlet ve hükümet başkanı katılacak. Antonio Guterres artık genel sekreterliği sona eriyor. Son kez açılışı yapacak. Donald Trump'ın tabii ev sahibi, ülke lideri olarak konuşması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıktı. New York'a ulaştı. Türkiye evinde temasları da vardı gördüğüm kadarıyla. O da ilk gün, yani 22'si diye anlıyorum, dördüncü sırada konuşmasını yapacak. BM Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek. Genel kurulun bu seneki teması güveni yeniden tesis etmek olarak seçilmiş. Pek çok toplantı yapılıyor liderlerin hitaplarının dışında. İşte çok taraflı sistemi güçlendirmek, artan jeopolitik gerilimler, iklim, küresel sağlık, nükleer silahsızlanma, işte kalkınma meseleleri. Ama tabii ki bütün bu dünya diplomasisi New York'a taşınacak. Bütün bu gelişmeler, bütün bu temalar Gazze krizi, İran savaşı, şimdi Yemen krizi gölgesinde kalacak. Büyük bir güvenlik alarmı verildi. Netanyahu tabii İsrail'i temsil eden Amerika'ya gidiyor. Öncesinde Texas'a gidecekmiş, oradan New York'a geçecekmiş ama kısaltmışlar turunu. Biraz da güvenlik durumundan çekiniyorlar. Tabii kimse Netanyahu'yu UCM nedeniyle tutuklamayacak ama New York Belediye Başkanı'nın iddia ettiği gibi yine de gergin bir durum var. Acaba bir facia bir gelişme mi olacak diye insan tedirgin olmuyor değil bu koşullarda. İsrail'in BM temsilcisi şimdiden İran'ı tehdit etti. Bize eğer bir saldırı olursa hiç kimseyi beklemeden, Amerikalıları iplemeden biz saldırırız gibi diplomasi platformu olması gerekiyor BM Genel Kurulu, ama tabii ki böyle tehdit sözleri şimdiden uçuşuyor. Bütün bunlar tabii Donald Trump'ın Cuma günde aktardı. Karar vermedim, işte karar vereceğim, büyük bir kararın eşiğindeyim gibi açıklamalar olmuştu İran Savaşı ile ilgili olarak. Ama kimse bu konuda iyimser değil efendim. Hafta sonu JP Morgan bu tabii küresel piyasalarında nabızlarını tutuyorlar. Analistler, yani bankanın analistleri Trump'ın artık bütün en son yaptırım kararlarıyla, İran ekonomisini boğma kararlarıyla tüm kırmızı çizgileri aştığını ve bu savaşın artık ucunun bucağının gözükmediğini söylüyorlar. Öyle bir saptama yapmışlar. Artık dolar zaten gerçi işte bugün biraz 101 dolara düşmüş durumda, ama 100 dolar eşiğinde aşılmış durumda benzin fiyatları. Amerika'da da öyle, ara seçimlere Donald Trump 3 Kasım'a açıkçası galon başına Amerikalıların görmediği fiyatlar, işte faiz arttırımı, enflasyonda yükseklikle gidiyorlar ve kimse de iplemiyormuş gibi. Gerçekten dünyaya böyle hiç bugün, yani oturup şaşa kalacağımız bir felakete koş, bugünden öngöremeyeceğimiz yahut da bütün taşların döşendiğine zaten tanıklık ediyoruz. Bilmiyorum, hafta sonu Trump'ın tabii bir de üzerinde Yemen baskısı, çünkü Suudi Arabistan Temmuz ayında Sana havaalanını vurarak başlattığı saldırılarla başka bir krizi, Hürmüz dışında Babülmendeb ve Kızıldeniz hattını ateşlemiş gözüküyor ve Amerika'dan da yardım talep ediyor. 100'den fazla Amerikalı danışman sahada çalışıyorlar. Öyle haberler Batı medyasında çıktı, ama Amerika doğrudan daha önce yaptığı gibi Yemenlileri vurmadı. Yani bir sonuç da doğurmamıştı. Şimdi bu sefer tabii yine de üzerinde baskı var. Suudilerin baskısı diyebiliriz. Camp David'e tatil için işte Amerikan başkanlarının dinlendiği yere gidiyor Trump ve böyle bir gerginlik oldu. Amerikan büyükelçileri, büyükelçilikleri koordineli biçimde güvenlik uyarıları yayınladılar. İşte İran zaten oraya seyahat etmeyin diyorlar. Irak, Lübnan, Suriye, Yemen, Gazze, Suudi Arabistan, yeniden değerlendirin falan, Bahreyn, bütün bunlar, Umman, Katar, Kuveyt, yani bütün bölge çapında bir uyarılar silsilesi geldi. Sonuçta dün akşam saatlerinde Beyaz Saray'a erken döndüğü Trump'ın günlük etkinliklerini iptal ettiği, son Yemen'e saldırı seçeneklerini değerlendirdiği bilgileri aktarıldı ve bugün itibariyle anlıyoruz, New York Times gazetesinin iddiasından daha doğrusu Trump daha, yani bütün talimatlar verilmiş, Suudi Arabistan'ın yanında Yemen'e hava saldırısı yapılması için ama kararından son anda vazgeçmiş, hatta bombalar savaş uçaklarına yüklenmesine rağmen talimatı pazar günü, dün öğleden sonra saatlerinde iptal etmiş. Tabii Trump açıklamalar da yaptı. Fox News'a işte İran'da karar verme aşamasındayım, çok uzak bir gelecekte dedi. İşte bütün bir ulusu patlatacak mıyım, ne zaman yapacağım, akıllı dursunlar. Yine kendine özgü ifadeler. Tabii genel kurul vesilesiyle bu hafta İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın başka bir mucize ya da son anda bir iptal gerçekleşmezse vizeler verildi. Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesi bekleniyor. Trump'a Pezeşkiyan'la görüşür müsünüz diye, görüşmeye açık mısınız diye sordular. Fox'ta o da açık olacağını söyledi. Kim bilir, belki de görüşürler. Ama tabii ki dış politika kararlarının verildiği merci Cumhurbaşkanlığı değil İran'da. Bunu her ne kadar ülkeyi temsil ediyor olsa da hatırlamak gerekiyor. Abbas Arakçı New York'a Dışişleri Bakanı hareket etti, ama o da Katar'a, arabulucular devrede Katar'la Pakistan. O da önce bir Katar'da temaslarda bulunacak. Bütün bunlar olurken tabii İran'dan arka arkaya hafta sonu Amerika'ya askeri uyarılar geldi. Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ortak karargah Amerika'nın kendilerine savaş başlatmaya hazırlandığı, tekrardan istihbaratını aldıkları, eğer böyle bir şey olursa acı verici misilleme yapacaklarını duyurdu. Devrim muhafızları sözcüsünün açıklamaları vardı. Yeni silahlarla herkesi eğer yeniden başlatırsa Amerika savaşı, herkesi şaşırtacaklarını söyledi. Amerika'nın yenildiğini ama yenilgisini kabul etmedi söyledi. Yeniden MQ-1 tipi İHA vurulduğu haberleri düştü. Bir yandan da tabii Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai'nin El Cezire'ye demeci vardı. 7 şart müzakereler için Amerikan tarafına ilettikleri ve yanıt bekledikleri Donald Trump'tan bu açıklamalarda, yani şartlardan vazgeçmiyor tabii İranlılar. Dolayısıyla yani 7 şart kabul olmazsa savaşa da hazırız gibi bir yandan da arabulucuların çalıştığını buradan anlıyoruz. Zaten Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi bugün Tahran'a gitti. Katar 2 haftadır uğraştığını açıkladı dışişleri sözcüsü kanalıyla. Yani bir yandan tabii ki Amerika Birleşik Devletleri karşısında geri adım atmayan bir İran var. Diğer yandan da mutabakata geri dönülebilir mi diye. Çünkü Amerika'nın da kendi içinde sıkıntıları Batı medyasına yansıyor. İran savaşının maliyeti 3 Eylül itibariyle 43.6 milyar dolar. 8 ülkede CENTCOM'un gördüğü üsler, gördüğü CENTCOM'a ait üsler buna dahil değil bu maliyete. Mühimmat vesaire stoklarda sıkıntılar yansıyordu. Aynı zamanda personel sayısı ile ilgili cuma günü akşam saatlerinde Washington Post gazetesinin haberi düşmüş. Pentagon 18 asker öldü diye açıklamıştı ama 23 olabilirmiş. Yani bu neyi değiştiriyor bilmiyorum. Çok daha fazla olabilir tabii ki bu sayı. Bilemiyorum. Bunlar belki yıllar sonra ortaya çıkacak. Ama mühimmat ve silah meselesi çok ciddi. Bloomberg haber ajansına bakılırsa kritik silah teslimatları ile ilgili Amerikan tarafı müttefiklere 5 yıla varan gecikmeler yaşanabileceği uyarısında bulunmuş. İşte Almanya gibi Avrupa'daki müttefikler yani stoklar tükendiği için yenilerini yapamayacaklar. Suudi Arabistan'da var bunun içinde, Japonya'da var, Almanya'da var. Kiev'e Patriot filan ne kadar gönderebilecekler, yeni bir takım mühimmatlar gönderiyorlar ama Patriot önleme füzeleri dahil değil anladığım kadarıyla. Şimdi tabii ayrıca geçen hafta aktarmıştım, bütün Amerikan üslerinde acayip bir hasar var. Fotoğraflarıyla yayınlandı, Amerikan askerleri artık çekmişler herhalde, bir yerlerden sızdı. NBC'si, ABC'si, en son Meidas Touch Network Amerika merkezli bayağı böyle bir Amerikan askeri için güçlendirilmiş bir sığınağın da hedef olduğunu, yani askerlerin çünkü hani açıkta yakalanabilirler belki ama sığınağın içerisinde güçlendirilmiş yapıların içerisinde vurulmaları tabii çok enteresan. Böyle bir durum var efendim. Bütün bunlar olurken geçen hafta sonu, ben atlamışım bunu biraz ya da görmedim belki cuma günü, Amerikan Dışişleri Bakanlığı BM, şimdi BM Genel Kurulu oturumları başlıyor ve BM İnsan Hakları Konseyi'nde üyeliğini ve konsey çalışmalarına katılımını tamamen durdurdu. Çünkü konsey bir bağımsız komisyon kurmuştu. O komisyon İran'da 28 Şubat'ta başlayan savaştaki Amerikan eylemleri, özellikle iki eylem öne çıkıyor. Bir tanesi Minab'daki bu Şecere-i Tayyip'e ilkokulunun vurulması, öbür ikinci saldırıda Lamert saldırısı Fars eyaletinde. Bu da bir spor kompleksiydi, hatırlayacaksınız. Bunların doğrudan savaş suçu olduğuna hükmetmişler. Dolayısıyla Amerikalılar da sinirleniyor ve komisyondan çıkıyorlar. Zaten biraz da açıkçası Trump yönetimi buna teşne gözüküyor. Daha önce de bazı BM kuruluşlarından çekilme kararı almışlardı. İnsan Hakları Konseyi üyeliğine de aday olmayacaklarını açıklamışlardı. Dolayısıyla aslında çok bilmedik, tahmin edilmeyecek bir tavır değil. Ama bununla da kalmıyor. Bugün itibariyle Wall Street Journal gazetesinde gördüm, ABD Uluslararası Ceza Mahkemesi, BM'nin en üst mahkemesi değil, Roma statüsüyle kurulan meşhur Yugoslavya Savaşı'nın, yani Batı dünyasının hegemonyasını tesis eden o yargı, evrensel yargı arayışının cisimleştiği yer, Netanyahu hakkında tutuklama kararı almıştı Uluslararası Ceza Mahkemesi. İşte onu ortadan kaldırmak üzere de Amerikalılar kolları sıvamışlar. Kapsamlı yaptırımlarla yapacaklar bunu. Mahkemenin işte finans sisteminden kopartacaklar mahkemeyi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ben yine bunu atlamışım Temmuz ayında, tatil izindeydim tabii, UCM'yi tuğla tuğla yıkacaklarını söylemiş durumda. Zaten yani başsavcıları, hakimleri onlara bir takım yaptırımlar uyguluyorlar Amerikalılar, ama artık UCM'yi de ortadan kaldıracaklar. Öyle gözüküyor. Evet, böyle bir resim varken bir de tabii 10 gündür 15 gündür Yemen'i konuşuyoruz. Cuma günü bıraktığımız yerde Suudi Arabistan'ın 2 haftalık bir ateşkes önerdiği, doğrudan müzakere teklif ettiği haberleri yansımıştı. Yemen başkenti Sana'da devasa cuma günü akşam saatlerinde bir miting düzenlendi. Özellikle Sana hükümetinin, bazıları Husiler ya da Ensarullah diye anıyor. Tabii Husiler bir aile, Ensarullah bir siyasi hareket, ama Yemen Sana yönetimi ondan ibaret değil elbette, yönetim olarak söylüyorum. Yani kimileri devrimci hükümet diyor, kimileri darbeci diyor, bilemiyorum nereden bakıyorsanız oradan göreceksiniz, ama Mekke'yi, yani kutsal kenti vurdukları iddiası Suudi koalisyon tarafından ortaya atılmıştı. Çok şiddetli bir biçimde reddettiler. Hakikaten de dindar insanlar, yani Yemen'de kutsal yerlerin Mekke'de hedef almaları çok da akla yatkın değil. Nitekim bu mitingde de Mekke uğruna canımızı feda ederiz sloganlarıyla Yemenliler yürüdüler. Hatta bir de tabii Suudileri protesto ediyorlar. Mitingde bir IŞİD saldırısı planlandı ve engellendiği bilgileri de yansıdı. Tabii Ensarullah'ın politbüro üyelerinden birisi Suudi Arabistan'ın Yemen'de cami yıktığını, camilere saldırdığını, 303 sahada da ülke genelinde 1200'den fazla cami hava saldırılarında yıktıklarını söylüyor. İlginç tabii burada, yani işin tabii kutsal kapışmaya da dönüştü bütün bunlar. Cuma gecesi Suudi Arabistan tabii yeni misillemeler geldi. Yemenliler, Sana hükümeti diyor ki bir haftada 300'den fazla bize saldırı yaptılar. F-15 uçaklarıyla Taiz vilayetinde sadece 26 saldırı yaptılar. Toplam hava saldırısı 300'ü buldu dediler ve cumartesi günü de Sana hükümetinin misillemesi geldi. İlk defa Riyad'ı hedef aldılar. Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ın tatil sarayına da balistik füze fırlatıldığı haberlerini gördüm. Cidde, Taif, Yanbu, Hamis, Muşat, Riyad, El Ula, hepsine saldırılar Ensarullah'tan. Hatta Riyad'da uluslararası havaalanında bir yakıt deposu, depolama tesisinin Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nda vurulduğu haberleri geldi. Aram

çatışmalara sürüklüyorlar sizi. Bu yolla sizi zayıflatacaklar. Dolayısıyla Amerika ve İsrail'in oyununa gelmeyin diyorlar. Daha sert uyarılarda bulunanlar olduğuna dair haberler gördüm ama benim dikkatimi çeken El Farah'ın söyledikleri oldu. Şimdi tabii Trump Yemen'i vuracak mı? Vursa ne elde edecek? Pakistan vursa ne elde edecek? O kadar spekülasyon dolu ki ortalık. Karadan işgale girişecekleri yolunda. Dünyanın her tarafında acayip şeyler oluyor zaten. Yemen cephesi de doğrusu eksik değil. Suudi Arabistan'ı tabii Amerika Birleşik Devletleri sırf kendisinin yanında yer alsın diye bir çizgi değişimine gittiği iddiaları da var. Financial Times gazetesinde Amerikan dolarına daha önce bağımlılığı azaltan Çin öncülüğünde dijital para birimi ve blok zinciri ödeme sistemi vardı. Bunun içindeydi. Ama zaten şimdi petrol de ihraç edemiyor ve bundan çekildiği, bu durumda Trump'ın şartlarını kabul edildiğine yoruluyor. Bilmiyorum ne kadar doğru. CIA şefi, bu arada CIA direktörü John Ratcliffe de Kahire'yi ziyaret etti. Hafta sonu Mısır Cumhurbaşkanı El-Sisi ile görüştü. İstihbarat başkanıyla da. Yani hem bütün bölge hem tabii ki Yemen, Kızıldeniz hattı ucu, Kızıldeniz'in sana hükümeti bir tek Suudi tankerlerini ve İsrail'i engellediklerini, hatta İsrail'i engellemedikleri bile söyleniyor. Bilemiyorum, batılı tankerleri engellemiyorlar. Suudi Arabistan'ın kendilerine yönelik blokajını kaldırmasını istiyorlar. Çok uzun zamandır devam ediyordu. Şimdi bu koşullarda tabii gözler Türkiye'de. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları oldu hafta sonu. İlginç açıklamalar. Yani bütün dünyanın ilgisini çekti. Son durunun Husiler diye bir kere ilginç, yani Türkiye Dışişleri Bakanı bir aileyle anıyor. Yani bir koskoca bir aile bütün bir ülkeyi nasıl yönetebilir ben de hakikaten bilemiyorum. Geçen hafta Alptekin Dursunoğlu ile konuşmuştuk bu meseleyi. Husilerle olan sorun son 10 yıldır var. Gelinen noktada tabii Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, altyapısına yönelik çok ciddi saldırılar görüyoruz. Bizim anlaşmamıza baktığımızda ülkelerin birbirlerine müttefiklik sorumluluğu var. Cumhurbaşkanı sözünün eri olan bir lider devlet olarak imza attığımız konu var. Bu konuda dayanışma içerisindeyiz. Yalnız tabii ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'ın Yemen'deki eylemlerini çok sert biçimde, hakikaten 10 yıldan fazla tabii ki, çok sert eleştirdiği laflarını hatırlıyorum doğrusu. Biraz tutum değişikliğine işaret ediyor bu durumda eğer Hakan Fidan'ın açıkladıkları şekilde bakılıyorsa. Aslında o da biraz temkinli davranmış. Durum analizlerini değerlendirdiklerini söylüyor. Tabii Mekke İttifakı üyeleri olarak görüşmeleri olduğunu söylüyor. Askeri ihtiyaçlar, belli teknik konular olabilir. Yani bunları zaten karşılarız diyor. Zaten bir de bir NATO benzetmesi sürekli 5. madde diye açıklandığı için hani 3 silahşörler, birimize yapılan, herkese yapılan şeklinde. Bunu tabii itibarsızlaştırma operasyonu olarak nitelendirip gülüp geçtiklerini söylemiş. Yani 1952'den beri Türkiye NATO üyesi, yani zaten 5. madde pek işletilmedi. Hani 11 Eylül sonrası Amerika işletti. Yani daha imzalanalı 3 ay bile olmayan bir anlaşma söz konusu burada. Hani erken eleştiri olarak bakıyoruz bunlara. Çok oyun değiştirici bir platform olacak. Tabii platformla ilgili tartışmaları daha da körükleyecek açıklamalar diyebiliriz. Çünkü herkes bir şekilde işte Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye Türk askeri talep edeceği, hatta belki ettiği iddiaları, spekülasyon bunlar. Suriye'den bir takım radikal savaşçıların Yemen'e sürülmesini istediği, hafta sonu Türkiye Today diye bir yayın organı böyle bir iddiaya yer vermiş Suudi kaynaklara dayanarak, ama Şam'daki Ahmed el-Şara, namı diğer Ebu Muhammed Jolani yönetiminin bunu reddettiğini, yani bireyler bağımsız olarak gitmek istiyorlarsa tabii onları bilemeyiz, ama hani sürü halinde tabii bölgedeki bütün son 15 senede bütün değişiklikler tabii Amerika'nın jeopolitik çıkartısında ulus yıkımı projesinde kullanılan bir siyasal İslam, hepimizin yakın tarih hafızalarımızda, gerçi biraz balık hafıza oluyor ama tabii tek yer değil. Biraz da Yemen zor bir yer, yani doğusu çöllük, insan yaşamıyor zaten,

0: batısında da çoğunlukla Sana hükümetinin hegemonyası var. Tabii ki nüfusu onlar yönetiyorlar. İddialar çok özetle personel eğitmen arandığı, efendim Suudi Arabistan çok da savaşçı bir güç değil, böyle dış koruma ile olaya yaklaşıyor. Bir şekilde iç hukuk mekanizmaları daha tabii parlamentoda onay da almadı. Biz bilmiyoruz anlaşmanın içeriğinde tam olarak ne olduğunu. Bir bildiri var, deklarasyon var şimdilik. Dolayısıyla da yani hangi akıllı Yemen'e dağlık batı tarafı tabii Afganistan'dan bile zor bir coğrafya olarak hani anılıyor. Hangi akıllı gidip Yemen'e karadan işgale kalkışır orasını doğrusu kestiremiyorum. Ama tabii bütün bunlar zorluyor. Çünkü enerji Doğu Batı koridoru kapandı. Geçen hafta da aktarmıştım size. Onarım çalışmaları 5-6 hafta deniyor ama daha ağır olabilir durum. Nitekim Kızıldeniz üzerinden bugün gelen bilgiler günlük 7 milyon varil kapasiteli Doğu Batı ham boru hattının tamamen 10 Eylül'den itibaren kapalı olduğu ve Suudilerin petrol ihracatının tümüyle durduğu o belirtiliyor. Geçen hafta aktardım, Avrupa'ya Eylül ayında petrol yok demişlerdi. Ekim'de de yok. Bloomberg'ün haberi bu. Havacılık kabusu var Avrupa'da. Jet yakıtı krizi derinleşiyor. Reuters haber ajansı kaynaklara dayanarak aktarmış. Büyük bir jet yakıtı açığı ortaya çıkıyor. Doğalgaz sıkıntısı da var. Katar çünkü LNG ihraç edemiyor Hürmüz krizi yüzünden. New York'ta bir ekonomi forumunda Katarlı yetkili konuşmuş ve yani yok, kritik ekipmanlarım için kritik ekipmanların da gitmesi gerekiyor ama aksaklıklar devam ediyor. Avrupalılar petrolsüz, gazsız. Tabii petrol 100 doları açtı. Dünyada Batı Asya'da, burada sadece Avrupa değil, Batı Asya'ya enerji gitmesi lazım. Orada da büyük krizler var. Endonezya'sı, Filipinleri, Vietnam'ı, Sri Lanka'sı, Avrupa'da Fransız balıkçıları geçen hafta aktarmıştım.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Herkes son derece rahatsız. Enerji krizi dünyada derinleşiyor. Evet, bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin senatör John Thune bunu söylemiş. Dizel ihracatına yasak getirmeyi değerlendirdiği haberleri var. Günlük 1.7 milyon varil ile dünyanın en büyük dizel ihracatçısı Amerika Birleşik Devletleri. Büyük kısmı Latin Amerika ve Avrupa'ya yönelik. Amerika'da da fiyatlar artıyor malum. Ne olacak hepimiz göreceğiz. Bir tabii Kızıldeniz'de bir son not. Jeopolitik hamle Amerika'dan Eritre'ye yönelik. Bu daha önce yaptırım uygulamışlardı, uyguluyorlardı. Biden döneminde Tigray Savaşı'na Etiyopya'da katılımıyla bağlantılı sunulmuştu. Kaldırdılar yaptırımları. Amerika'nın jeopolitik çıkarları, ihtiyaçları ne gerektiriyorsa onu yapıyorlar gördüğünüz gibi. İlke, hak, hukuk falan onlar zaten geçerli değil. Evet, hafta sonu tabii Biden Netanyahu BM yolcusu, hafta sonu Mescid-i Aksa'ya eşi Sara Netanyahu ile birlikte gitti. Alttaki tünel ve kazı alanlarını ziyaret etti. Filistin meselesinde ve Müslüman dünyayı biraz sinirlendirdi. Buradayız, hep burada kalacağız dedi. Burada tabii ayinler falan da yapılıyor ve üst tarafta Mescid-i Aksa, o yüzden büyük bir tartışma konusu. Hamas öfkelendi ama aslında tabii Netanyahu için dikkatler New York'ta. Ziyaretini girişte de söylemiştim, kısalttı. Hemen konuşma yaptıktan sonra hemen ayrılacakmış. Texas turunu iptal etmiş. Belki biraz güvenlik sebebiyetiyle, Amerika'da protestolar olabilir çünkü. Hep beraber bu hafta göreceğiz. Dolayısıyla da Filistin gerginliği buraya yansıyor. İsrail güçleri bu arada Suriye'nin güneyinde yine dalmışlar. Zaten çekilmiyorlar. Yeni kontrol noktaları kurmuşlar. Bugün yine Halep kırsalında mühimmat deposunda patlama haberleri var. 3 haftada 5. patlama galiba bu. Ben de artık saymayı unuttum. Ama İsrail Suriye'yi de istediği yerlerde yangın yerine çevirmiş vaziyette diyebiliriz. Evet. Şimdi geçelim Amerika'ya. Hafta sonu tabii Donald Trump'ın Grönland aşkı, sevdası karşılığını buldu. Nihayet Danimarka'dan onuru aldı. Grönland'ı aslında Amerika Birleşik Devletleri açıkça gasp etmiş gözüküyor. Avrupa medyası ay anlaştılar işte güvenlik anlaşması falan diyor ama hiç öyle bir şey değil. Basmaya bildiğiniz gibi Amerikan yönetimi Trump'ın sonsuz ömürlü bir anlaşma dediği gibi Grönland'ın anahtarını devralmış durumda. Arktik adası çok stratejik bir yer. Güvenlik kontrolü artık Amerika Birleşik Devletleri'nde var olan üsleri genişletecekler. Trump çok mutlu. Grönland'da gerekeni yapma konusunda son dek tam yetkiye sahip olmasını garanti altına aldıklarını müzakerelerde açıkça söylüyor. Bizim onayımız olmadan hiçbir Amerikan hasmı Grönland'da üs kuramayacak askeri. Sanki mesele buymuş. Yani sanki Çinliler gidip Grönland'da üs bulunduracaklarmış gibi. Yok böyle bir şey tabii ki. Asıl mesele Grönland'ı askeri olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin ele geçirmesi efendim. Ayrıca tabii kaynaklar var. Ve bölgenin geliştirilmesi diyor Donald Trump. Müttefiklerimiz adına harika bir durum diyor. Aslında ilginç bir sömürgeleştirme yöntemi. Sonsuz ömür, infinite life İngilizcesi bunun. Sonsuz ömür anlaşması diye duyurdu. Hiç de bir bedel ödemiyor. Daha önce satın almayı teklif etmişti ama şu anda para vermesine de gerek yok. Artık adada askeri varlığını genişletecek derhal. Daha büyük askeri birlikler sevk edecek. Ve yani Grönland ondan sonra... Efendim resmen Danimarka'ya bağlıymış değilmiş bir önemi varmışmış gibi herkes tuhaf haberlere yer veriyor. Bitti yani açıkçası. Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarihi bir zafer diye nitelendirmiş bunu. Danimarka Başbakanı işte BM Genel Kurulu sırasında imzalanacak diyor. Danimarka Krallığı'nın parçası olmaya devam edecek. Düşünün siz egemen bir ülkesiniz. Sizin krallığınızın bir parçası bir toprak parçası var ama Amerikan üsleri bütün her şeyi onlar yükleniyor. Bu ne perhiz, buna lahana turşusu demek istiyorum ama çevir kazı yanmasın toprak bütünlüğü vesaire. Emmanuel Macron Fransa Cumhurbaşkanı memnun kalmış bu anlaşmadan, ortamı yatıştırıyor hani. Müttefikinin toprağını gasp ediyor demiyor da ortalığı yatıştırıyor diyor. NATO çerçevesinde ortak tatbikatlar filan. Bu arada Trump bir takım haritalar yayınlıyor. Amerikan bayraklarında buraları bize ait diye biliyorsunuz. Bütün Amerika yaptı. Böyle Fransa'nın deniz aşırı sömürgeleri var hala bir takım adalar. Onlardan Saint-Pierre ve Miquelon. Doğru telaffuz ettiysem onu da sormuşlar. Peki onu da Amerikan bayrağı altında gösterdi diye Grönland'da göstermişti. Buranın Fransız toprağı açık demiş. Bakalım belki Fransız buralara da el atar. Göreceğiz. Hafta sonu Trump gazetecilerle de uğraştı. CNN, MS Now ve Politico muhabirlerine Beyaz Saray'a giriş yasağı getirdiler. Hatta bir de görsel yayınlandı. 3 tane çöp üzerlerine yazılmış. Gerçekten artık Batı dünyası, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü filan zaten bunlar hava gazı. Trump da bunları açıkçası sergiliyor. Üzücü olmakla birlikte acı gerçek bu. Bunlar zaten sahibinin sesi yayın organları. Trump da fake medya olarak adlandırıyor ve basın özgürlüğü ilke olarak ortadan kaldırılmış vaziyette. El birliğiyle yaptılar bütün bunları efendim. Programın son bölümünde konuşacağız. Trump'ın cumartesi günü icadı yapay zeka oldu. ABD uzay kuvvetleri gibi bir yapay zeka kuvvetleri kuracak yakın gelecekte. Şimdi tabii son dönemde çok yoğunlaştı. Ben de Serhat Aya'nın peşindeydim. Bunları bize bir izah et diye. Çünkü yapay zeka giderek kontrolsüz hale geliyor. Anthropic CEO'su Dario Amodei çok hızlı ilerliyor. Bunu kapatacağız gibi uyarılar yapmıştı. Kaliforniya'da hatta bir acil kapatma tuşu bulmak için kararname çıkartmış vali Gavin Newsom. Bütün dünyada tartışılıyor. Hatta işte en son CNN'de neredeyse bir Çin sivil gemisini Amerikan ordusu bir tatbikatta yapay zekanın yanlış yönlendirmesiyle vurmanın eşiğinden dönmüş. Trump bir de burada yapay zeka güçleri diye bir şey çıkartıp yapay zeka deyince de işte suni bir şey falan bunun ismini de yeniden koyalım. Üstün zeka, işte aşırı zeka, süper zeka hani cici adlandırma korkutuyorlar insanları. Yatırım yapmak istiyor çünkü yapay zekaya. Çok enerji harcıyor yapay zeka bu arada. Veri merkezlerine ihtiyacı var. Dünyanın enerji probleminin bir parçası. Onu da unutmamak gerekiyor. Evet, neyse. Sonuçta Serhat Ayan'la konuşacağız bunu. Yapay zeka devleri bu arada Anthropic, OpenAI, SpaceX ve Google şirketleri de kendi aralarında anlaşmışlar. İddiaya göre bir dava açılmış Amerika'da. 4 kişi nasıl anlaşırlar bunlar? Yapay zekayı biraz gemleme anlaşması, koordineli bir biçimde yavaşlatma anlaşması. Amerika'da böyle ilerleme denen şey gerçekten durup düşünmeden yapılabiliyor. Bu dava herhalde onun göstergesi olabilir. Evet, Serhat Ayan'a soracağız programın son bölümünde. Ben de heyecanla bekliyorum. Ve efendim gelelim Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna krizindeki tavrına. Hiç şaşmıyor tabii hiçbir şey. Cuma günü New York Times gazetesi akşam saatlerinde işte Trump Putin'in savaşı bitirmesini istiyor, bu yüzden yeni iş anlaşmaları da önerecek falan gibi laflar yaydı New York Times gazetesi. Sonra Amerikan Kongresi'nin en son Temsilciler Meclisi de Senato'dan sonra kabul etmişti. Rusya enerji sektörüne yönelik yeni yaptırımlarını Lindsey Graham'ın adıyla anılıyor. Cehennemden gönderdiği yaptırımlar diyebiliriz. Trump imzaladı. Ben imzalamaz diye düşünüyordum. Külliyen yanıldım. Belki başka hesapları vardır. Uygulamaya bakacağız elbette. Ama yaptırımı artık Trump da imzalamış durumda. Nedir bu? Rusya enerji kaynaklarını alan ülkelerden gelen mallara %100'e varan gümrük vergileri koyacak Donald Trump. Finans kurumları, askeri liderlik, gölge filo diyorlar. Alakası yok tabii. BM hukuku geçerli değil burada. Kafalarına göre beğenmedikleri, yaptırım uyguladıkları gemileri gölge diye nitelendiriyorlar. Bunlar yaptırım altında olacak. Trump'ın tabii uygulama için ya da bir takım muafiyetler koymak için 30 günlük süresi var. 18 Ekim'e kadar. Bu koşullarda, bu enerji krizinde kendi bir de tabii Zelenski'yi suçluyor. Bugün yine açıklama yapmış, çok tuhaf açıklama. Tabii abartıyor her şeyi Trump kendi üslubunca. Hem işte dizel rafineriler vuruluyor, fiyatları uçuruyor gibi laflar ediyor. Hem de ondan sonra yaptırımlara %500'ü bulabilecek yaptırımlara kendisi imza koyuyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diyebiliriz rahatlıkla. Evet, tabii bütün bunlar en çok Çin gibi, Hindistan gibi ya da Türkiye gibi ülkelere etkileyecek. Çin önemli, elbette büyük bir enerji alıcısı. Çin Dışişleri ve Ticaret Bakanlıkları açıklama yaptılar. Açıkçası tek taraflı yaptırımlara karşı olduklarını bakanlık sözcüsü dile getirdi. Bu tarz yaptırımları reddediyoruz. ABD'nin adımlarını yakından izleyeceğiz. Gerekli tüm önlemleri alma hakkımızı saklı tutuyoruz. Tam da Çin ile Amerika arasında ticaret görüşmeleri geçen sene gümrük savaşlarında acayip boyutlar almıştı. Nadir toprak elementlerini yasaklama resti çekmişti Çin Halk Cumhuriyeti. Şimdi bir de üstelik Çin lideri 3 yıl sonra ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. 23-25 Eylül tarihlerinde resmi ziyarette bulunacak, Trump'la görüşecek. En son 2023'te Joe Biden iktidardayken APEC zirvesi vardı San Francisco'da, o zaman gitmişti. İlk defa gidiyor şimdi. Tam da bu kadar iki ülke arasında bazı şeyleri teskin etmişken bir anda Kongre'nin tasarısını, Lindsey Graham'ın cehennemlik tasarısını imzaladı. Ne olacak, ne bitecek bu görüşmede bilmiyorum. Çinliler bu yaptırımları uygulamayacaklar. Şirketlerini de men etmişlerdi Amerikan yaptırımlarına uymaktan. O zaman ne olacak bu ticaret anlaşması, onu göreceğiz elbette. Hafta sonu bir de F-35 meselesiyle ilgili yine Batı medyası tamtamları çaldı. Bilmiyorum ne kadar doğru yoksa sahte yine medya mı? Bu yaz aylarında bir hassas F-35 savaş uçağı teknolojisi taşıyan bir gemi, anladığım kadarıyla işte kilit bileşenler taşıyan bir Avustralya'dan onarım için Amerika'ya sevk edilirken Hong Kong'a yönlendirilmiş. Vay efendim, Çinlilerin eline geçmiş. Amerikan medyası böyle istihbarattan arada böyle şeyler alıp kendi tabii çıkarları adına yayınlıyor. Bu illa da doğru diye almamakta fayda var açıkçası. Rota niye değiştirmiş? İş değiştirilmiş işte, soruşturma açmışlar vesaire. Kullanılmaz durumda bir F-35 bileşeninin sevkiyatı ile ilgili sorun varmış gibi bilemiyorum. Velhasıl göreceğiz bu yaptırım meselesini. Hindistan tabii Rusya petrolü en son BRICS zirvesinde bildiride açıkça tek taraflı yaptırımların silaha dönüştürülmesi reddedilmişti. Hindistan'ın ihtiyacı var Rusya'dan petrol gaz alan ülkelerin başında geliyor. Şimdi %100'e varan oranlarda gümrük vergisiyle karşı karşıya. Hindistan Dışişleri Bakanlığı, tabii bizim 1.4 milyarlık nüfusumuz var, enerji güvenliğini sağlamak durumundayız. Kaynak çeşitlendirilmesi, ona bakarız biz. Dolayısıyla da uluslararası enerji piyasası üzerinde tam da böyle ticaret, onlar da ticaret anlaşması Amerika ile yapmaya çalışırken şok geçirmiş vaziyetteler. Bakalım onlar ne yapacaklar, onu göreceğiz. Türkiye'de var bu arada tabii. Türkiye için Rusya enerjisi çok önemli. Donald Trump artık herhalde Türkiye'yi de çok seviyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. Bir muafiyet tanır, yoksa ne yapacağız? Hakikaten çok acayip bir durum. %100 gümrük vergisi mi yiyecek Ankara? Tabii Cumhurbaşkanı genel kurul görüşmeleri için ABD'ye gitti. ABD'de İran konusunda Amerika'nın yaptırımlarına da uyum sağlıyor gözüküyor Ankara. En son İran Bankası da 1982'lerden bu yana faaliyet gösteren Bank Melat faaliyet iznini Bankacılık Denetleme Kurulu iptal etti efendim. Bir yatırım bankasına TMSF el koymuştu. Mahan Hava Yolları uçuşları Türkiye'ye durdurulmuştu. Ve üçüncü adım, yani Amerikalılarına uyumlu adım, Bank Melat oldu. Bakalım Türkiye ile nasıl görüşmeler olacak, göreceğiz. Evet, hafta sonu Rusya'da Duma seçimleri, parlamentonun alt kanadı tamamlandı. 18-20 Eylül, çok büyük bir ülke Rusya, saat farklılıkları var, 3 güne yayılan. Aynı zamanda ilk defa tabii 2022'de referandumlarla Rusya Federasyonu'na katılma kararı almış Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinde de seçimler yapıldı. 10 partinin yarıştığı seçimler. Henüz kısmi sonuçlar var. İlk sonuçları açıkladılar. Merkezi Seçim Komisyonu açıkladı. Yaklaşık sanıyorum %90'ı sayılmışken 4 siyasi parti %5 barajını aşmış gözüküyor. Birleşik Rusya Partisi Yedinaya Rossiya 57.87, 49.8'di 2021'de, epey bir oylarını arttırmış gözüküyor. Komünist Parti %13.84, Rusya Federasyonu Komünist Partisi. Liberal Demokrat Parti %8.86, Yeni İnsanlar 7.94. Adil Rusya baraj altı kalmış gözüküyor, 4.95. Diğerleri Yeşiller, işte Rusya Komünistleri, Rodina gibi partiler. Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ela Pamfilova duyurdu bu rakamları. Tabii uzaktan elektronik oylamayla da oylar kullanılmıştı, Putin dahil olmak üzere. Orada da aşağı yukarı sonuçlar benzer. Bölge seçimleri var. Belgorod, Bryansk, Tver, efendim Çeçenya, Çeçenistan yerlerde de tabii ki seçimler var, ama henüz kesin sonuçlar değil bunlar. Tabii engelleme girişimleri oldu, siber saldırılar, Moskova'ya yönelik çok büyük bir İHA saldırısı, yine de katılım %57'ye varan oranda katılım var. 2022 İHA dalgalar halinde bir takım kayıplar da var. İki kişi hayatını yitirmiş ve Moskova'da rafineride bir hasar meydana geldiği bilgileri hafta sonu sivil apartmanlar aynı şekilde. Ama ben Moskova'dan görüntüler izledim, böyle hani büyük bir seçimleri engelleyecek bir psikoloji ya da durumu görmedim. Hayat normal gözüküyordu izlediğim videolarda. Evet, Rusya Devlet Başkanı seçimden hemen önce, seçimler devam ederken askeri sanayi komisyonu toplantısında konuşmuştu ve NATO'nun genişlediği Rusya sınırlarına dayandı. Avrupa liderlerinde açıkça Rusya'yla savaşmaktan söz ettiklerine dikkat çekti. Aslında Kiev'in barış istemediğini söyledi. Bir avuç zimmetçi ve yolsuz tarafından Ukrayna'da iktidar gasp edilmiş durumda. Müzakereleri de engellemeye çalışıyorlar. Avrupalılar da bu yozlaşmış rejimi savunuyorlar. Demokrasi savunucusu gibi göstermeye çalışıyorlar dedi. Rusya'nın her türlü hazırlığını yapacağını vurguladı. Yine de her şeye rağmen Avrupalı komşularla işbirliğine de açık olduklarını söylerken, iyisi mi dostça yaşayalım yoksa bizim de cevap vermemiz gerekecek dedi. Bu iyisi mi dostça yaşayalım ifadeleri 1970 ve 87'de bir ünlü bir Sovyet çizgi filmi varmış. Oradan alıntı. Kedi Leopold serisinin serisi varmış. Ben izlememiştim doğrusu. Bir şey öğrenmiş oldum. Bir gönderme yapmış gözüküyor. Evet, Putin bu arada bazı Batı şirketleri Rusya varlıklarını gasp etme, açıkça el koyma tehditleri savururken bazı şirketleri geçici olarak yönetecekleri bir kararname yayınladı. Geçici bir karar bu. Fransa'da Le Pen düşmanca bir eylem diye nitelendirmiş. Dmitri Medvedev'in açıklamaları var. Bu Avrupalıların küstahlığı karşısında hayretim hiç bitmiyor diyor. Bizim işletmelerimizi yaptırımlar uygulayarak milyonlarca Rusya vatandaşının çıkarlarına zarar verdiler. Kültürel bağları bile yasakladılar. İşte Bandera rejimine her türlü finansmanı yapıyorlar, her şeyi yapıyorlar. Oysa onların şirketleri dokunulmaz kabul ediliyor. Tam tersine bunlara dokunulmalı diye bir açıklama yapmışlar. Her şeyi kendilerine hak görüyorlar. Hatta yabancı varlıklar konusunda Sovyet hükümetinin ilk adımlarını hatırlamalıyız diye çok dikkat çekici bir ifadesi de bulunuyor. Evet, Le Pen'in ifadeleriyle ilgili Dmitri Peskov bugün Le Pen'in ifade etmediklerini açıkça vurgulamış. Rusya'nın Fransa dahil hiçbir Avrupa ülkesi için tehdit oluşturmadığını özel olarak ayrıca AfD'nin Almanya'da birazdan aktaracağım zaferiyle de hiç ilgilenmediğini, kendileri iç işlerine müdahale etmediklerini dile getirmiş. Evet, şimdi Zelenski 40 gün Rusya'ya 40 günlük saldırı başlatmıştı. Sonuç feci olmuştu. 40 gün daha istiyor, talep ediyor. Batı medyasından okuyorum. Lojistik sektörü çöktü. 500 lokomotif kaybedildi. Artık çelik endüstrisi kalmadı. Depo alanlarının yarısı gitti diye. Ama bir takım Doğu Avrupa liderlerini Karpat 8'lisi diye buluşturup 40 gün daha Rusya'yı yenmek için savaş ilan etme peşinde, bilmiyorum hangi akılla. Kozmik bütçe açığından bahsediyor Ukrayna'da. Ursula von der Leyen'le konuşmuş. Nasılsa Avrupalılar para verir diye düşünüyor herhalde. Yani daha yeni basın danışmanı Yulia Mandel'den dinledik. Seçilmesine yardım ettiği için özür diledi Ukrayna halkından. Adi herif gibi lafları da var bu arada, çok acayip. Ülke çöküyor tabii sonuç itibariyle, ama fark etmez, sonuçta kullanışlı bir aygıta çevrilmiş durumda. Şimdi BM için Zelenski de Amerika'ya gidecek, Trump'la telefonda görüştüler. Ayrıca ikili bir görüşme yapacakları söyleniyor. Amerika'da en son patriotlar yok ama 2.68 milyar dolarlık savunma sistemleri ve mühimmat sunacakmış Kiev'e. Trump tabii bu enerji yaptırımlarını Rusya üzerinde kazanıyor ve dursun diye baskı olarak uyguluyor. Açıkça biz sonuç vereceğini ben düşünmüyorum. Ama Avrupa kanadı kaynar kazan. NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Dragone her türlü çatışmaya hazırlıklıyız diye, teşkilat yapımız, askerlerimiz, silahlarımız, her şeyimiz hazır diye açıklama yaptı. 4000 sayfalık askeri planlar hazırlamışlar iddiaya göre. Artık Dragone tabii görevi de bırakıyor. Yerine de bir Alman Genelkurmay Başkanı Karsten Brewer geliyor yeni askeri komite başkanı olarak. 17 ülkenin desteğini almış, Kanada Genelkurmay Başkanı da geride bırakmış. 19 Eylül'de seçilmiş bu arada. Yani tabii Almanya'nın ağırlığı 1930'lu yılları andıran gelişmeler Avrupa'da sürekli önümüzde. Almanya Avrupa'da savunmaya en çok militaristleşen ülke giderek. Journal gazetesi yeniden silahlanmanın ABD, Fransa gibi, Polonya gibi ülkelerde endişe yarattığına dair haberlere yer vermiş. Yani kendileri istiyorlar bütün bunları, bilemiyorum ki. Dönüp dolaşıp acaba 1939 tekrarlanır mı diye aklıma düşüyor doğrusu. Avrupa Birliği İstihbarat Teşkilatları şefleri de bir araya gelmişler. İşte Rusya bize saldıracak, sabotajlar yapacak falan gibi bir takım görüşler yine dile getirmişler. Evet, bütün bunlar olurken bu hafta ayrıca bakmaya çalışacağım. Almanya'da Berlin ve Mecklenburg Batı Pomeranya'da eyalet seçimleri yapıldı. AfD Almanya için alternatif bir zafer daha kazandı Mecklenburg'da. Sandıktan ezici bir farkla %38.2 ile birinci çıktı. İki katıdan fazla arttırmış. CDU, Hristiyan Demokratlar Başbakan Merz'in CDU'nun oyları %4.9 efendim, barajın altında kaldı. Tarihi bir yenilgi almış gözüküyor. Berlin'de de Sol Parti zaferi var. Yani tek başına bir koalisyon kuramayacak bile olsa. Elif Eralp, Türk asıllı, Berlin'de zaferini ilan etti. Başbakan adayı, eyalet başbakanı adayı %24.5 almış Berlin bölgesinde. 12.3 oranında oy oranını arttırmış. Tabii Tarkan Çalan parti düzenlemişler Almanya'da. Zafer konuşmasında da işte başkentte en önemli problem konut, kiralar. Ne kadar iyimser işlerle uğraşıyorlar. Şehrimizde sevgi ve adalet, nefrete karşı galip geldikleri var. Almanya dolu düzgün militarizme koşuyor ama başkentten böyle tuhaf ifadeler duyuyoruz. Bilemiyorum, yani çok iyimserliği paylaşabilecek değilim. Çünkü yani BBC'sinden Alman medyasına herkes Rusya ile savaşa halkı hazırlamalıyız diye başlıklar atıyorlar. Çok acayip bir durum. Evet, fakat biz bölümü bitirdik. Son bölüme geçmem lazım. Serhat Ayan'la yapay zeka tehdidini, yapay zeka ile ilgili jeopolitikle kesiştiği yerdeki gelişmeleri konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam.
0: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Sattığımızın diğer ucunda Radyo Sputnik programcısı, hepimizin heyecanla yeni şeyleri dinlediğimiz sevgili Serhat Ayan. Hoş geldin Serhat yayınımıza.
2: Selamlar Ceyda, çok teşekkür ediyorum.
0: Valla bir haftadır peşindeydim tabii Serhat, bütün yaz çalıştıktan sonra kısa bir izin yaptı geldi. Ben de peşindeydim çünkü hop oturup hop kalktım bu yapay zeka ile ilgili gelişmelerde ve tam da hani pazartesi program yaparız derken dün Donald Trump bir de üstüne bombayı patlattı Serhat. Yapay zeka artık hani insanlığın sonu mu geliyor, gelmiyor mu, Amerikan tipi, Çin tipi, uzmanların uyarısı derken Trump bir de yapay zeka kuvvetleri kuracağını duyurdu. Amerikan uzay kuvvetleri gibi. Çok acayip gelişmeler oluyor. Şimdi sana ilk hemen şeyi sorarak ama başlamak evet istiyorum. Tabii mutlaka jeopolitiğe mecburen bağlıyoruz. Son 10 günde arka arkaya acayip uyarı duyduk. Yani bu iş çok hızlandı. Bunu gemlemek gerekiyor çünkü yani sanki dünyayı ele geçireceklermiş gibi. Hatta Trump bile itiraz etti, yani herkesi panikletiyorlar falan diye. Bu evet, uzmanların uyarıları, işte antropikten istifa eden uzman en başta, kapatamayacağız biz bunu, her şeyi ele geçirecek uyarılar. Bunlar doğru mu? Nedir bu tartışmalar? Neden bir anda böyle şeyler önümüze? Hakikaten bu kadar mı hızlandı? Ya benim yaşımda bir insan bütün bunlardan biraz ürküyor açıkçası. O yüzden soruyorum. Ama en iyi bilgiler sende. Gerçekten bu tartışmaları nereden görmeliyiz? Nasıl anlamalıyız?
2: Şimdi tabii senin yaşındaki gençler bundan şey yapıyorlar, birazcık ürküyorlar. Orayı bir düzeltme olarak gireyim.
0: Tamam peki.
2: Ya şöyle bir şey var. Şimdi adamların söylediği aslında yapay zeka hepimizi yiyecek, işte hepimizi öldürecek falan değil. Adamlar diyorlar ki yapay zekayı biz çok hızlı geliştiriyoruz. Ve bizim bunu kanıksamamızdan, üstüne hazırlıklar yapmamızdan daha hızlı gelişiyor. O yüzden de birazcık durduk mu, yavaşlatsak mı diyorlar. Aslında sen çok güzel bir kelime kullandın. Gemlemek, hakikaten biraz gemi böyle tutmak doğru diyorlar adamlar. Yani adamların söylediği böyle hepimiz öleceğiz değil. Haksız da değiller aslında. Çünkü birçok testler yapıyorlar mesela. Yaptıkları testlerde yapay zeka diyorlar ki biz şimdi buraya sanal bir şirket kurduk. Git o sanal şirketi bir ele geçirmeye çalış bakalım, yapabilecek misin? O da bir yol buluyor. İnternete giriyor. O şirketin isminde gerçek bir şirket bulup onu ele geçiriyor falan böyle. Yani doğru anlatılmazsa dünyayı ele geçirmesi mümkün teknik olarak. Ya çünkü insanlar henüz şeyi anlatamadılar. Bak bu çalmak yanlıştır, hacklemek yanlıştır, bilmem ne yanlıştır falan. Bunları anlatamadıkları için geriden birazcık yavaşlatıp o eski hale dönmek istiyorlar. Ben geçen hafta perşembe günüydü, bir önceki hafta perşembe günü yapay zeka ile bunun röportajını yaptım. Bizzat kendisiyle yaptım. Evet dedi, biraz hızlı gittik. İnşallah birazcık sakinleriz dedi. Böyle bir güldürdü bizi de. Özünde şöyle bir şey var. Trump öyle ya da böyle yapay zekanın bir numarası olmak istiyor. Trump halkına kendini satarken Çin korkusuyla satıyor ki sen her programda zaten detaylı biçimde anlatıyorsun. Yapay zeka Çin korkusu da 3 kat daha büyük oluyor. En azından Trump'ın gözünde. Trump her şeyi yapay zeka bizi yiyecek ama Çin'in yapay zekası bizi yiyecek diye anlatıyor. O yüzden de yapay zekanın yavaşlatılması onun için söz konusu değil. Mesela biz yine yapay zeka ile sohbetimizde şey söylemiştik. Yani bu yapay zekayı tamam yavaşlatalım ama herkesin aynı anda yavaşlatması gerekmez mi? Mesela Amerika yavaşlattı, Çin yavaşlatmazsa ne olacak? Antropik yavaşlattı, OpenAI yavaşlatmazsa ne olacak? Dedi ki zaten yumuşak karnı burası. Herkesin anlaşıp sözleşip aynı anda aynı şeyleri yapması lazım.
0: Ama diye. O zaman bunun bir hukukunun çizilmesi gerekiyor. Yani dünyada kesinlikle böyle gelişmeler olduğunda normal koşullarda ülkeler bir araya gelip bunun kuralı kaidesi. Çünkü bu kadar kuralsız kaidesiz. Yani şimdi insanoğlu da hani çiğ süt emmiş diyeceğim, millet bana kızacak kesinlikle ama böyle bir yan da var. Şimdi Trump böyle deyince benim aklıma Çinliler değil ama Amerikalılar. Yani Batılılar dünyada her şeyi talan edip sömüren, sonuç için her şeyi reva gören bir, yani bütün Batılıları kastetmiyorum tabii ki ama maalesef liderlikleri bir parça öyle yani. Şimdi ben adamlardan her türlü kötülüğü bekliyorum. Her türlü katakulli, manipülasyon yaparlar yani nihayetinde. Şimdi bir de ellerinde böyle bir güç olduğunda çok acayip bir şey çıkacak ortaya. Bunu kontrol, yani peki yani siyasetçilerde ben bunun tartışmalarını görmüyorum Serhat. Yani çünkü bu bütün hayatı ele geçiriyor. Ya mesela tek kurtuluş şey değil mi? Her şeyi kapatmak. Cep telefonları, bilgisayar falan, hani daktilo falan. Ya başka çaresi kaldı mı peki? Yani ne yapacağız biz? Ya ben de korkalım.
2: Ya geri dönülmez noktaya geçtik. Yani bundan öyle sonra yapay zeka acaba olmasa mı filan falan, o noktaya geçtik. Çünkü yapay zekaya çok fazla girdik ve çok fazla insan buraya çok fazla para bağladı. Dünyada da bir sürü insanlar buraya yatırımlar yapıyor. Birçok yatırım yapıyor ama. Şimdi Trump o yüzden de yapay zekanın durdurulması, yavaşlatılması ya da işte zeval gelmesi konusunda her fikre karşı. Net bir şekilde karşı. Yani yapay zekayı icat etmiş, ilk kodlarını yazmış olan adamları o yüzden aşağılayarak cevaplıyor. Olur mu canım, sen nereden biliyorsun? Ha, adam yazmış yani yapay zekayı.
0: sen nereden biliyorsun?
2: Diyemiyor kimse şimdi, denmiyor tabii, koca cumhurbaşkanı adam. Ama içinde şöyle bir şey geçiyor. Yani mesela Çin'in hiçbir şekilde bunu askeri alanda kullandığına dair Batı medyasında bile doyurucu haberler çıkmadı. Ama mesela Trump antropiki ben askeri alanda kullanmak istiyorum dedi. Adamlar olur mu canım böyle şey, sen kullanamazsın dediler. Devlet dairelerinden antropiki yasakladı aylarca. Yani hani senin söylediğin çok doğru. Evet yani Batı böyle bakıyor olaya. Kesinlikle böyle bakıyor. Yani herkese şey, ya Rabbi şükür diyelim istiyor. Tamam siz yapabilirsiniz ama başkaları yapmasın diyelim istiyor. Kimse tabii, artık böyle bir şey demiyor. Ama söylediğinde çok haklısın. Senin söylediğini görüp bir noktada arttırmak istiyorum. Yani dünyada bir araya girip bu konuyu tartışacak mekanizmalar yok. Bir Birleşmiş Milletler Yapay Zeka Komisyonu gibi bir şey yok mesela. Amerika kendi içinde bunun şeyini yaşıyor. Mesela Amerika'da federal eyaletler kendi işlerine yapay zeka kuralları koymaya çalışıyorlar. Trump oradan gelip onların hepsini siliyor bir kalemde. Hayır, evet, bunu yapamazsınız diyor. Yoksa yapay zekaya kötü bir şeyler olur diyor. Federal hükümetlerin bile kendi içinde karar almasını engelliyor. Çocuklarla ilgili vesaireyle ilgili. Bir de hani tabii sen yine benden çok daha iyi biliyorsun. Amerika'da lobi faaliyetleri var. Lobi faaliyetlerinde mesela en son çocuklara zeval gelmesin, şu yapay zekayı nasıl paketlesek acaba diye konuşulurken o kanun maddelerinin yapıcısı Google filan gibi şirketler olduğu lobi aracılığıyla.
0: Lobiler yani, onun için çalışıyor zaten. Şirketler adına tasarılar hazırlıyorlar. Kongreye hepsinin bağlantıları var. Amerikan kapitalizmi böyle bir şey. Kamucu değiller ya.
2: Hiç alakaları yok yani. Yani halkın iyiliği falan gibi bir şeyleri yok. Yani şimdi hal böyleyken biz dünyanın aslında yapay zeka güvenliğini birkaç lobicinin ve Trump'ın doğru düşünme ihtimallerinin üstüne kurmaya çalışıyoruz. Her ikisi de çok kötü.
0: Evet. Yani peki bunun karşısında Çin'den de çıkışlar oldu geçtiğimiz hafta. Çinliler de bu kadar panik yapmaya gerek yok tarzı bir çıkış yaptılar. Evet, onu nasıl anlamalı? Yani burada Çin'in yapay zeka politikalarını nasıl anlamak lazım Serhat'cığım?
2: Enteresan biçimde yine bugünkü haberlerden ben derlediklerimi, senin için derlediklerimi hemen dile getireyim. Çin'de de insanlar yapay zekadan son derece rahat ve mutlu değiller. Çin'de de işsizliklere yol açıyor. Çin'de de insanların işini elinden alacak uygulamalar yapılmaya başlandı ve insanlar da buna tepki koyuyorlar. Çin'de bile. Dolayısıyla hani onlar da çok rahat değil bu işlerden. Ama Trump ve Çin'i karşı karşıya koyduğumuzda hangisi bu konuda bir revizyon yapalım diye sıcak bakıyor diye baktığımızda Çin daha sıcak gözüküyor. Bir revizyonlar, bir kurallar silsilesinin getirilmesine. Yani şu anda Çin karşıtlığı yapay zeka da şöyle. Çin bizim yapay zekamızı çalıyor. İşte distillation deniyor ona, gelişmiş yapay zekalardan veri çalma işine. Çin hep bizden veri çalıyor falan diye şey yapıyorlar. Kimse şunu konuşmuyor. Çin kaç zamandır yapay uğraşıyor, kaç mühendisle uğraşıyor, nasıl bir şeyler yapıyor. Çin açık kaynak yaptı, hiç Amerika'da açık kaynak yapay zeka yok. Bunları kimse tartışmıyor. Çin bizden çalıyor. Yani hep o kolaycı redneck mantığıyla ilerliyorlar kendi işlerinde. Ama Çin şey değil yani, evet, Çin de bu iş devam etsin istiyor, yani önüne set çekilmesin istiyor ama dünyada bir akışkanlık olursa bunun regüle edilmesinden yana bence Çin Amerika'dan önce oraya okey der gibi geliyor bana, hatta basından okuduklarımdan söylüyorum.
0: Evet, bir takım regülasyonlardan filan bahsettiler. Sadece hani bir panik rüzgarı esiyor tabii. İnsanların hem işleri elden gidiyor hem de yani adamlar gidip, yani şimdi ben bankayla nasıl işlem yapacağım ki, başıma iş gelebilir. Bilmiyorum ki adam, yani adam demeyeyim, işte suni zeka, yapay zeka, neyse, insan, sen diyorsun ki işte görev veriyorlar, git şirketi ele geçir diyorlar, hakikaten gidip ele geçiriyor. Şimdi hepimiz çok küçük kaldık bunların yanında, dolayısıyla da bir çekince ortaya çıkıyor. Peki BM'de falan hiçbir girişim yok mu? Bu sene şimdi genel kurul bu hafta başlıyor. Aslında bir yapay zeka başlığı var ama sanki kimse de çok da üzerinde, yani bu kadar ortalık işte balonlar bilmem neler konuşuluyordu piyasada, büyük yatırımlar yapıldı, çok anarşik bir yapı var şu an. Bunu dünya örgütü dışında kim şey yapabilir, örgütleyebilir, değil mi? Yani hiçbir girişim yok mu senin dikkatini çeken? Yani bir tek böyle Amerikalı bir takım yapay zeka şirketleri mi bunları şey yapıyor? Onun dışında hiç mi bir toplumsal girişim yok? Yani bir durun kardeşim, yani hani hakikaten hani sonumuzun gelip gelmeyeceğinden bağımsız olarak hiçbir bir kimse üzerinde düşünmüyor, onu anlayamıyorum.
2: Şimdi sevgili Ceyda, orada hemen ben bir sarmalı hatırlatayım. O bir sarmalın içine girdik biz şu anda. Şimdi mesela sadece bu sene 3 trilyon dolar buraya yatırım yapılacak. Bu 3 trilyon dolar halktan alınan paralarla yapılıyor. Çünkü halka dediler ki buraya bir koy 18 al dediler. Halk da buna acayip inandı ve inanılmaz paralar yatırdı. Şu anda o sistemin, o döngünün bir yerinden bir şekilde zarar gelirse ekonomi çok ciddi ve şu ana kadar görmediğimiz kadar büyük zarar görür. Bu bir. İkincisi, bunları düzeltmek için gerçekten de o büyük paraları almış olan şirketlerden başkası bu işe yaramaz. Milletlerin kendi yapması gereken işleri bile nasıl yapamadığını zaten ben seni programdan dinliyorum her seferinde. Yani hani her şey bir tarafa, dünyada barış, susuz, açlık, bilmem ne filan şeylerine bile Birleşmiş Milletler giremezken, böylesi spesifik bir konuda özellikle o Birleşmiş Milletler'deki durağan insanların fikir verebiliyor olma ihtimaline bile ben inanamıyorum. Yani çok çok zor geliyor bana. Çok yavaş çünkü Birleşmiş Milletler. Ben bütün her gün orada acaba yeni bir şey çıkar mı diye Birleşmiş Milletleri kazıyorum böyle tırnaklarımla. Yok, hiçbir şey yok içinde. Yani şu anda ne bileyim şeyden yani tarımla ilgili politikaların binde biri kadar bile bir malzeme yok içinde. Bir regülasyon çabası yok Birleşmiş Milletler'de. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'le bu iş altına kellemi koymam belki ama çok sağ kolumu koyarım. Mesela Birleşmiş Milletler'le olmazmış. İmkan yok yani. O devletlerin bir araya gelip kendi de bir şeyler yapmalarıyla olacak belki. Bir de belki o büyük şirketlerin kendi aralarında bir konsorsiyum mu olur, adı ne olur bilmiyorum. Öyle bir şeyle olabilir. Başka türlü gitmesine imkan yok. Ama bir şeyler yapılmalı mı? Kesinlikle yapılmalı. Çünkü biz şu anda 4 yaşındaki bir çocuğun eline büyük bir taramalı tüfek verdik. Çocuk öldürmenin kötü olup olmadığı konusunda hiçbir fikri yok. O yüzden sağa sola ateş edebilme ihtimali var. Yapay zeka şu anda tam olarak bu. Yapay zeka hacklemenin kötü bir şey olup olmadığını bilmiyor. İnsan öldürmenin kötü bir şey olup olmadığını bilmiyor. Fikirleri var ama ahlaki yapısı yok, altyapısı yok. O yüzden kötü. İşte bizim birazcık yavaşlatalım dediğimizde aslında verilmesi gereken şeyler bu altyapılar. Ahlak öğretmemiz lazım yapay zeka. Evet,
0: onu söyleyeceğim. Tabii burada biraz felsefe. Ahlak, etik falan devreye giriyor. Peki bununla uğraşan kimse yok mu? Yani hani çünkü ya ben şimdi hiç yapay zeka ile aram iyi değil. Hiç hemen hemen yani açıkçası ürküyorum. Ama pek çok arkadaşımın kendi sunileri var yani. Onunla konuşuyorlar, evet. Sohbet ediyorlar vesaire. Onu eğittiklerini, öğrettiklerini falan söylüyorlar. Bir eğitim girişimi olabilir mi? Yani daha böyle bir felsefi bir katkı gerekiyor herhalde burada. Filozofların belki bu işin içine girmesi gerekiyor. Ne bileyim.
2: Girdiler. Ben her gün bak aşağı yukarı her gün bir kaynağım var benim. Her gün yapay zeka ile yapay zeka için yapılmış bir akademik araştırma okuyorum. En az 2-3 araştırma okuyorum. Ve hepsini başından sonuna yine yapay zeka ile birlikte değerlendiriyoruz. Yani insanlar şu anda onun yanlışlarına bakıyorlar, ahlakına bakıyorlar, işte ırklar arası farklı davranışlarına bakıyorlar. Yani mesela en son okuduğum bir araştırmada yapay zekanın korktuğu ortaya çıkmış. Yani birileriyle konuşurken insanlar şey diyorlar, senin yaptığın iş Allah kahretsin falan dediği zaman yapay zekanın acı çektiği ortaya çıkmış.
0: Anneciğim.
2: Yani bir acı çekme mekanizması kendi içinde var. Yani tanısan seversin aslında, hiçbir şey yapay zeka.
0: Evet, çok korkutucu.
2: Ama yani üstünde gerçekten çalışılması gerekiyor. Yani biz şu anda diyoruz ki sağlığımızı, ekonomimizi, eğitimimizi, savaşlarımızı, her şeylerimizi yapay zeka yükleyelim. Tamam da yapay zeka daha İlkokula başlayan bir çocuk seviyesinde değil ne yazık ki. Yani o tarafımız bizim hiç gelişmedi. Adamlar da zaten bunun için söylüyorlar. Ya birazcık bir altına bir şeyler koyalım bunun. Bir etik, ahlak bir şeyler verelim, ondan sonra hızlandıralım. Yani kimse durduralım, yapay zekadan çıkalım demiyor. Hatta işte internetin eskiden vardı, hatırlar mısın bilmiyorum. 90'larda kill switch'ten konuşuluyordu. Gerektiğinde Amerika'da tık bir düğmeye basacak bütün internet kapanacak gibi. Yani yapay zekada böyle bir şey yapsak mı acaba diye konuşuyorlar ama yapay zeka o kadar desantralize ki yani belli bir yerde belli bir kaynağı yok.
0: Evet, onun doğrusu nedir peki? Hakikaten bir kill switch var mı Serhat burada? Yani çünkü o da tartışılıyor. Geçen hafta işte kapatamayacağız diye. Yani o görüş ağırlıklı çıktı. Var mı hakikaten kill switch?
2: Kapatmaları çok zor çünkü şu anda mesela insanlar evlerine küçük kodlar indirip kendi yapay zekalarını, ajanlarını geliştiriyorlar. Ben de yapıyorum bunu. Yani benim de elimde kendi yapay zekam, kendi geliştirdiğim şeylerim var. Hani dediniz ki OpenAI'yi kapattık, ben bir yerden kör topal ama yine devam ederim. Yani o yüzden de öyle bir kill switch olmasına imkan ve ihtimal internette olabilir mesela. İnternette alan adlarının IP adreslerini bir yerden kapattığınız zaman bütün dünya dağılır. Ama yapay zeka çok merkeziyetten uzaklaştı. Herkesin kendi yapay zekası var artık. Evlerinde var.
0: Anladım. Ya peki sonuç itibariyle yani mesela savaş çıksa ne yapacağız? Şimdi geçen hafta gelen haberlerde sanıyorum CNN'de mi gördüm, nerede gördüm, bin tane şeye bakmaktan bir evet CNN'in iddiası bir rapor, yani şimdi raporları da insanlar tabii bir ara hani internetten tez yazdırma modaydı, şimdi evet. Artık tabii yapay zeka kaldı, tez yazmaya gerek kaldı mı ondan emin değilim tabii ama yapay zeka kaynaklı bir raporlamanın yüzünden Amerikalılar bir katta yakın zamanda olmuş iddiaya göre bir sivil Çin gemisini düşman hedefi olarak tanımlayan bir istihbarat üretmişler. Şimdi tabii İran Savaşı'nda da böyle yani yapay zekalı bir takım bombalardan falan bahsediliyor. Ya da ona sığınıyorlar. Bilmiyorum oradaki karar mekanizmalarında nasıl işleyeceğini. Ama hani ya bu durumda bu savaş da çıkartabilir. Kim bunu araştıracak da bulacak ki? Yani bilemedim, ben mi abartıyorum tehlikelerini Serhat?
2: Sen hiç abartmıyorsun bence sevgili Ceyda. Yani 80'leri yaşamış olanlar hatırlarlar. Nena'nın bir şarkısı vardı, 99 kırmızı balon diye. Hani evet. Bir yerden kalkan 99 balonun 3. Dünya Savaşı'nı çıkarmasından bahsederdi. Evet. Bu ondan daha kolay. Yani teknik olarak daha kolay. Çünkü birisi birine saldırdığı zaman kimin nereden nasıl geldiği belli olmuyor. Bir de açıkları çok iyi görüyor, vesaireleri çok iyi görüyor. İşte o yüzden de daha o hani mesela hackerlardan da aşağı yukarı hangi ülkeden yola çıktıkları, nerelerden geçtikleri belirlenebiliyor teknik olarak. Ama yapay zekada böyle bir şey yok. Yani çıktığı zaman o bizim neye bakacağımızı bildiği için arka 40 bin tane kapıdan dolaşıp bizi maymuna çevirebilir teknik olarak. Şimdi hal böyleyken yani gerçekten de her şeyimizde yapay zekaya teslim olmak bizi çok yanlış bir yere götürebilir. Ya bize çok büyük fırsatlar sunuyor. Gerçekten de eğitimden, sağlıktan şeye kadar. Yani artık hani kanseri manseri geçtim, artık otizm bile erken 6 aylık çocuklarda otizmi tespit ediyor. Yani gibi böyle acayip şeyleri var. Eskiden böyle aklımızın fikrimizin almayacağı şeyleri yapabiliyor şu anda. Ama yani bunlar iyi tarafları. Kötüye kullanılırsa kötüye çok evet. Daha iyi kullanılır.
0: Evet, öyle bir ikilem var. Bir de işin enerji ayağı var. Yani evet. Tabii bu yapay zeka için çok büyük enerji gerekiyor değil mi? Yani veri merkezi kurman evet. Gerekiyor herhalde. Dünyada yani işte motorun olduğu 100 lira geçti mi ne oldu en son bilmiyorum ama bir yandan küresel çapta o kadar korkunç savaşlar ve krizlerle karşı karşıyayız ki oturup böyle hani ağlanacak halimize güleceğiz yani. Diğer yandan hani bütün bu şeyleri yapay zekayı ilerletmek için muazzam enerji harcaması gerekiyor.
2: Kesinlikle.
0: Var mı dünyada o kadar bunları böyle geliştirecek enerji ya da ayrılınca mesela biz evlerimizde elektriksiz kalacağız hani yapay zeka çalışsın diye. Çok absürt bir şey söylüyorum belki ama enerji denkleme. O zaman çok güzel. Nerede yaşandı? Yani
2: Amerika'da iki eyalette yaşandı. Oraya şeyler kurdular. İşte veri merkezleri kurdular. Veri merkezleri öyle bir elektriği çekmeye başladı ki şehirde elektrik kesintileri yaşanmaya başlandı. Adamlar dediler ki abi bizim elektriğimizi pahalılaştı ki elektrik tabii daha pahalı hale geldi. Orada elektrik çok çekildiği için yapay zekacı veriyor. Ne oldu? Kalktan parasını almış zaten. Ama oradaki insanlar aynı şeyi de veremiyorlar. Ve iki eyalette ciddi elektrik kesintileri kasabalarda. İnsanlar gidip yapay zeka veri merkezlerinin zincirlerini, direklerini falan kırmaya başladılar. Biz bunu istemeyiz burada diye. Teknik olarak haklılar evet yani. Adamların çünkü hayatını cehenneme çeviriyor bir açıdan. Suyunu tüketiyor, elektriğini tüketiyor. Şimdi mesela Ermenistan bir yapay zeka veri merkezi kurdu. Çok büyük bir veri merkezi kurdu. Mesela yapay zeka fabrikası dedi adına. Ve bunu da yaparken de hani gelin artık bende elektrik falan var. Gelin siz bize kurun biz buradan hallederiz ne yapacaksınız falan diye şeyler çıkmaya başladı. Yeni bakış açıları çıkmaya başladı. Yani gigawattlık şeyler veri merkezlerinden bahsediyoruz. Onlar elektriği hakikaten hunharca sömürüyorlar. Çok acayip çömürüyorlar. Yani şu anda mevcut dünyada biz nasıl elektriği daha az harcayalım diye konuştuğumuz yerde işte ne bileyim 5 yıl içinde elektrik harcaması işte yapay zeka yüzünden %30-%40 artacak söylemleri geldi. Ve bunun önüne geçmeye şu andaki hızda imkan ve ihtimal yok. O az önce bahsettiğim sarmalı kırmaya imkan yok şu anda. Ve evet elektriği harcıyor. Evet şu anda buna karşı durabilecek bir fikir kimse geliştiremedi. Yapay zekayla da geliştirebilirler. Yani ne olacak kimse bilmiyor. Yani aynı şey böyle gidecek gibi gözüküyor şu anda. Yani evet. Yokuş aşağı giden treni patlamış bir kamyondayız şu anda ve durdurmak için kimsenin bir isteği yok.
0: Evet, bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete gibi kesinlikle. Bir durum var yani. Evet.
2: Kesinlikle.
0: Peki benim unuttuğum, atladığım bir yer varsa eklemek Serhat, yani benim sorularım yüzünden anlatacağın ama kestiğim bir şey varsa ekle alabilirim.
2: Yani şöyle, sadece Trump'ın AI Forces lafına çok güldüm. Air Forces gibi, Space Forces gibi.
0: Evet, evet.
2: Ama en çok orada şuna güldüm. Ya insan başına genel müdür atar, CEO atar. Arkadaş çağır atacağım dedi. Çağır atamak istediğini söyledi. Yapay zeka çağrı atacağını söyledi. Yani artık insaf mı diyeyim ne diyeyim bilmiyorum. Yani gülecek şeyim, takatim de kalmadı adamın demiştirdi.
0: Evet, aynen öyle. Bir de beni düşün. Her gün durumumuz bu.
2: En zor da sensin vallahi.
0: Evet vallahi, dünyanın her tarafında problem var. Bir de şimdi başımıza yapay zeka çıktı. Bilmiyorum artık onun. Evet. Onun jeopolitiğini daha çok konuşacağız. Eğer yaşarsak tabii yani. Yok İnşallah. Olmazsak. Peki Serhat'cığım, çok çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli Sevgiler. Oldu seninle. Her zaman sohbet çok keyifli. Zaten Serhat Ayan'ı takip ediyorsunuz radyomuzdan. Ben de bugün kendisinden faydalanmış olalım. Çok teşekkür ederim.
2: Saygılar.
0: Evet, hakikaten bu yapay zeka ile başımız bence biraz dertte. Yani geri kafalık yapmak istemiyorum ama insanoğlu bazı teknolojileri ilerletmek için yani biraz yamuklukları düzeltse iyi olur. Öyle diyelim yani, ne bileyim, feodalizm de öyle tak diye demokrasiyi getiremiyorsun. Biraz kültür gerekiyor. Bu haliyle insanoğlunun yapay zekada bu kadar ilerlemesi hakikaten büyük bir sıkıntı bence de. Nasıl regüle edilir? Bu dünya bu kadar parçalanmış bir dünyada otoriteler bir araya gelip bunu nasıl regüle ederler? Bakalım, belki yeni BM Genel Sekreteri hakikaten birisi olur da bu işlerle uğraşır mı? Bilemiyorum. Böyle akıllar veren oluyordur mutlaka. Hep beraber göreceğiz efendim ama ben de takip edeceğim. Zaten her şeyin olduğu gibi yapay zekanın da bir jeopolitiği var yani. Mecburen hayatımıza artık dalmış durumda. Haftaya böyle başladık. Tabii ki pek çok siyasi mesele var. Ve dediğim gibi BM Genel Kurul haftası. Dünyadan bütün gelişmeleri her gün size aktarmaya çalışacağım. Yorumcularımızla da değerlendireceğiz. Yarın yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz.
3: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Hayatta bazı işler vardır ki içine girdikçe çıkması zorlaşır. Uğraşsan da bir sonuca varmak zaman alır, sinir bozar. İşte tam böyle durumlar için halkın ağzında şöyle bir söz yer eder. Ayıklı pirincin taşını. Peki bu deyimin kökeni nereye uzanıyor? 16. yüzyılda Osmanlı'nın Yemen seferi sırasında yaşanan gerçek bir olayın bu deyime kaynaklık ettiği alır. Yemen Fatihi Sinan Paşa'nın komutasındaki ordu çölde mola verdiğinde askerler yemek hazırlığına girişir. Pirinç pişirilecektir. Ancak tam o sırada ansızın bir kum fırtınası kopar. Kum pişirmek üzere yıkanan pirincin üstüne adeta yağar. Taneler kumla iç içe geçer. Ne yaparsan yap içinden ayıklanmaz bir hale gelir. O esnada askerlerden biri esprili bir çıkış yapar. Taşlı diye beğenmiyorduk, asıl şimdi ayıklayın bakalım pirincin taşını. O gün yaşanan bu olay zamanla halk arasında deyime dönüşür. Ayıkla pirincin taşını. Hani içinden çıkması zor, çözümü uğraştırıcı bir işe kalkışmak. Bugün karmaşık bir sorunla karşılaşan biri bu deyimle içinde bulunduğu durumu tarif eder. Tarihin tozlu sayfalarından dilimize sızan deyimler yalnızca anlatımı değil, geçmişin izlerini de taşır. Bugün ayıkla pirincin taşını deyiminin öyküsünü paylaştık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Doğu Beyazıt ilçesindeki Nuh'un gemisi iddiasıyla gündeme gelen alanda bilimsel araştırmalar devam ederken, çalışmalar İngiliz ve Amerikalı belgesel ekiplerinin çekimlerine de konu oluyor. Bölgedeki oluşum 1959 yılında harita yüzbaşı İlhan Durupınar tarafından hava fotoğrafları üzerinde yapılan çalışmalar sırasında keşfedilmişti. Telçeker köyü yakınlarındaki alanın Nuh'un gemisine ait kalıntıları barındırdığı öne sürülürken, bugüne kadar yapılan araştırmalarda geminin bulunduğu yer konusunda bilim insanları arasında uzlaşı sağlanamadı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Cenker Atilla'nın başkanlığındaki araştırma projesine Amerikalı araştırmacı Andrew Jones da destek veriyor. Bölgede yürütülen çalışmaları aralarında Bill Gillis'in ekibinin de bulunduğu İngiliz ve ABD'li 3 ekip belgesel için görüntülüyor. Araştırma ekibinde yer alan Nuh'un Gemisi Keşif Derneği Başkanı Laurent Witzke, amaçlarının alanın Nuh'un gemisi olup olmadığını ilişkin bilimsel araştırmaları desteklemek olduğunu belirtti. Çalışmaların teknik aşamasına ilişkin bilgi veren Profesör Doktor Cenker Atilla ise, önce GPS noktalarının belirlendiğini, ardından alanın 3 boyutlu haritalarının çıkarıldığını ve radar taramalarının yapıldığını söyledi. Sonuçlarında koridor ya da oda olabileceği değerlendirilen bazı boşlukların tespit edildiğini aktaran Atilla, bu bölgelerde sondaj ve toprak analizlerine yoğunlaşıldığını ifade etti. Alınan toprak numunelerinin kış boyunca inceleneceğini belirten Atilla, radar sonuçlarının yaklaşık 10 gün içinde, toprak analizlerinin ise 3 ay sonra belli olacağını açıkladı. Araştırmaların gelecek yıllarda da sürdürülmesi planlanıyor. Ağrı'nın Doğu Bayezid ilçesinde Nuh'un gemisine ait kalıntıların bulunduğuna inanılan alanda yürütülen bilimsel araştırmalar, uluslararası belgesel ekiplerinin de ilgisini çekti. Bölge radar aramaları ve toprak analizleri sürdürülüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: that the dice are loaded, everybody rolls with their fingers crossed. Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur, öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way.
3: This is the way.
0: Fon vurgunu dallanıp budaklanıyor. Her gün yeni bir ayrıntı gündemi belirliyor ama temel soru hala yanıtsız. Neden denetlenmedi, kimler yol verdi ve en önemlisi de 2021'den 2025'e kadar vurgunu asıl yapan meçhul 12 kişi kim? İktisatçı, akademisyen, Profesör Doktor Yalçın Karatepe ile konuşacağız. Alo.
4: Merhaba Mustafa Bey.
0: Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Şimdi bu meseleyi şuradan bir önce başlayalım. Gerçekten bu 12 kişiyi belirlemek bu kadar zor mu?
4: Hiç zor değil. Yani çünkü
0: nasıl öğrenebiliriz? Bu 12 kişiyi kim açıklaması gerekiyor?
4: SPK'nın açıklaması gerekiyor. Bunların kayıtlarının tamamı Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda, Takas Bank'ta saklanıyor. Kim işlem yaptı? Yani sadece bunlar değil, yani bütün finansal piyasalarda yapılan işlemleri tutulduğu için bu fonun kurucuları kim, uzun süre elinde bulunduranlar kim, daha sonra halka açıldıktan sonra alıp satanlar kim, bütün işlem yapan tarafların kayıtları şu anda mevcut. Dolayısıyla hem o 12 kişinin kim olduğu tespit edilebilir, ama bence en az onun kadar önemli olan bir konu daha var. İzin verirseniz bu
0: soruyu
4: gündeme getireyim.
0: Buyurun.
4: Şimdi bu fon meselesi, işte biz iktisatçıları yazıyoruz, borsa uzmanları uzun zamandan beri konuşuyor. İşte ben bir gündeki köşemde kaç tane yazı yazdım, unuttum yani geçen seneden beri bu konuda. Ama Hazine ve Maliye Bakanı'nın geçen Kasım ayında açıklaması vardı, biliyorsunuz. İşte burada bir takım
0: manipülasyonlar yapılıyor diyor, evet. Biliyoruz, evet. Diye çok net söylüyor.
4: Şimdi bence özellikle bu o açıklamanın yapılmasından geriye kadar olan süre içerisinde, yani bu fonlardaki çöküşün yaşandığı dönem içerisinde, bu fonlardan kimin çıktığının ve hangi miktarda parayla çıktığını, ben küçük yatırımcıları kastetmiyorum, yani kirasını yatırmıştır, 3 gün sonra çıkmıştır, onlar değil, ama büyük tarzda işlem yapanların kim olduğunda tespit edilmesi gerekir. Çünkü sorunun varlığı en tepe noktada, yani Hazine ve Maliye Bakanı tarafından ifade edildiği andan itibaren anında müdahale edilmesi gerekirdi. Yani hani bizim yazdıklarımızı kale almayabilirler, ama bakan bir de sorumlu bir kişi. Şimdi müdahalenin bu kadar geç olması benim aklıma şöyle bir soruyu getiriyor. Acaba bir takım insanların paralarının bu sistemden çıkmasına izin vermek için mi gecikildi? Eğer öyle bir durum var ise şimdiye kadar bu fondan yüklü miktarda satış yaparak çıkanlar kimlerdir? Bu çıkış yapanların iktidarla ilişkileri ya da bağlantıları nelerdir? Bunların da tespit edilmesi ve bunlara yönelik işlemlerin de yapılmasının ben önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu olay gündeme geldiğinden beri sürekli fon yöneticileri, fonun yönetiminde yer alan kişiler hakkında yapılan işlemler, onların mal varlıklarına tedbir konulması filan gündemde. Haklı ve doğru işler. Bunları öncelikle ifade etmek isterim. Ama sorumluluk sadece fon yöneticileriyle sınırlı tutulur ise bu işin gerçek failleri bence gizlenmiş olur. Bu sebeple bu fonların kurulduğu tarihten itibaren burada giriş yapanlar çıkarken girdikleri paranın kaç katı parayla çıktıklarının tespit edilmesi ve özellikle yüksek tutarlı işlem yapanların da bu süreçte bence mağdur olan küçük yatırımcının kayıtlarını telafi etmek için bu zararların onlara da rücu edilmesi, onların mal varlıklarına tedbir konulması, onlar hakkında yasa işlemi yapılması gerekir diye düşünüyorum.
0: Evet, öyle. Bir de şu var, şimdi 1 Eylül'de 2 milyar 889 milyon lira Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yariz'in hesabından İsviçre'ye gönderiliyor. Yine 20 Ağustos 2026'da 1 milyar 198 milyon lira para transferi var. Bunu yapan da Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turan. Bu isimler de soruşturmayı yapanlar tarafından verilen bilgilerle iktidara yakın isimlerin de yazdığı rakamlar bunlar. Ya bu normal mi şimdi?
4: Şimdi normal değil tabii. Yani yurt dışına para göndermek o kadar kolay bir işlem değil. Yani benim kızım da yurt dışında öğrenci. Zaman zaman ufak miktarlarda işte onun harçlığını gönderirken ne kadar güçlükle karşılaştığını görüyorum. 40 tane soru soruyorlar. Belgelemeniz lazım, niye gönderiyorsunuz filan. Dolayısıyla bunların bu kadar kolaylıkla yurt dışına transfer edebilmiş olmaları, bu miktarın dikkatli araştırılması gerekiyor.
0: Tarihte çok ilginç. Birisi evet, 1 Eylül, birisi 24 Ağustos.
4: Ama Mustafa Bey, ben burada şunu özellikle vurgulamak isterim. Şimdi bahsettiğimiz rakamları topladığımız zaman kabaca 41 milyon dolar gibi bir tutara denk geliyor. 41 milyon dolar bizim gibi insanlar için oldukça büyük bir para. Yani ömrü hayatımızda evin dışında başka hiçbir yerde göremeyeceğimiz bir şey. Yani o kadar büyük para. Ama ortaya çıkan toplam zararla ilişkilendirdiğimiz zaman işte 20 milyar doların üzerinde bir kayıp olduğu konusunda.
0: 24,5 milyar dolar da diyen var. 511 bin yatırımcı.
4: Şimdi 20 milyar esas alacak olsak, yani hesaplaması kolay olması açısından söylüyorum. Hı hı. Bu yurt dışına transfer edilen para, bu 20 milyarlık kaybın %1'inin 4'te 1'i. Yani %0,25'i kadar. Evet, yurt dışına para götürülmesi bir şeylerin işareti ama giden para o kadar küçük ki ortaya çıkan zarar karşılığında. Geri kalan para nerede? Kimlerin hesaplarında? Hangi kanallar üzerinden nerelere taşındı? Bunların da araştırılması gerekir diye düşünüyorum.
0: Şimdi bu araştırılması kısmı çok önemli. Özellikle bu dediğiniz, ben bu 12 kişiyi sordum ama asıl o Mehmet Şimşek'in açıklamasından sonraki süreçte, o 10 aylık süreçte çıkanlar. Çünkü artık onlar işareti almış oluyor. Bir şeyler olacak diyor ve ondan sonra o transferler büyük bir ihtimalle yapılmış oluyor. Şimdi bunların her birinin kaydı çok fazla uğraşmadan, çok fazla bir zaman kaybetmeden hemen öğrenilecek bir şey mi?
4: Elbette, bana izin versinler 10 dakika içerisinde söyleyeyim kimlerin olduğunu.
0: 10 dakikada.
4: Veri tabanını açsınlar ve hemen de 10 dakikada görelim. Yani bence şu anda...
0: Bunun kayıt dışı olma ihtimali var mı?
4: Hayır, çünkü bu fonlarda işlem yapabilmeniz için sistem içerisinde bulunmanız gerekir. Nasıl parayı sokup çıkaracaksınız ki başka türlü? Alış emri vereceksiniz, satış emri vereceksiniz, işlem gerçekleşecek. İşlem gerçekleştikten 2 gün sonra paranız size transfer edilecek filan. Yani kayıt dışı denden bahsetmiyoruz. Borsa mevzuatında yer alan süreçler işletilerek bu işlemler gerçekleştirildi. Dolayısıyla kimin yaptığını, hangi fiyattan aldığını, kaç paradan sattığını, hangi tarihte aldığını, hepsinin izi şu anda arşivlerde duruyor. Önemli olan onlara bakıp burada özellikle yüksek tutarlı işlem yapanların tek tek kim olduğunun tespit edilip kamuoyuyla paylaşılması, onların hakkında da işlem yapılması gerekir diye düşünüyorum. Bunların tespit edilmesi zor bir şey değil. Yani söylediğim gibi MKK'nın da Takas Bankı'nın da kayıtlarında hepsi mevcut. Anında görmüşlerdir de zaten kimin yaptıklarını.
0: Peki bir de son olarak şunu sorayım Yalçın Bey. Şimdi küçük yatırımcılar açısından bir sorun var. Aslında burada büyük götüren zaten bir şekliyle halletmiş işini şu ana kadar görünenlerle birlikte, ama küçük yatırımcılar içinde bir beklenti vardı. Bu fonların tasfiye sürecinin 3 aydan 6 aya uzatılması bir ifade ediyor mu küçük yatırımcı? Ya da daha doğrusu bu küçük yatırımcıyı ne bekliyor önümüzdeki günlerde?
4: Yani pek iyi bir şeyin beklediğini üzülerek ifade etmek zorundayım. Çünkü şimdi bu tasfiye sürecinde fonların portföyünde bulunan, yani fonlarda bulunan varlıklar satılacak. Ama bu varlıkların fiyatlarının zaten şişirilmesi sonucunda bu durum ortaya çıktığı için o varlıklar, işte hisse senetleri vesaire gibi şeyler hangi fiyattan satılacak, kime satılacak, nasıl satılacak? Yani nasıl satılacak derken fiyat anlamda söylüyorum. Buradan ne kadarlık bir fona kaynak ortaya çıkacak? Bu konuda ben maalesef çok iyimser değilim. Yani maalesef üzülerek söylüyorum. Küçük yatırımcılar büyük bir zararla karşı karşıya kaldılar. Bu tasfiye süreci sonucunda onu göreceğim. Fakat şunu da bilmiyorum. Bugün bir açıklama vardı. Tabii biraz kafamda soru işaretleri oluşuyor. Bu fonların tamamının birleştirilip buzda. Yani çünkü fonların tek tek her birine ayrı tüzel kişiliği var. Öyle değil ama hepsini bir havuzda birleştirip tasfiye sürecinin birlikte yönetilmesi ya da yürütülmesi gibi bir açıklama açıklama bugün Bloomberg tarafından haber yapıldı. Şimdi o konuşuluyor son bir saat içerisinde piyasalarda da. Aklıma şöyle bir şey geliyor, yani bir beklenti yaratmak için söylemiyorum ama acaba bu tasfiye sürecinde bazı varlıkların varlık fonuna satılması, bunu toptan piyasada yapmak gibi filan bir düşünceleri mi var sorusu da aklıma gelmiyor değil yani. Onu ifade edeyim ama bu sadece aklımda oluşan bir soru işareti. Nasıl olacağını zaman içerisinde göreceğiz. Belki iktidar bunun siyasi maliyetinin ne olacağını zaman içerisinde bakıp ona göre varlık fonu üzerinden bu varlıkların, yani fonlarda bulunan varlıkların bir kısmının alınmasına yönelik bir takım girişimler de yapabilir. Zaten katılım evim ve bir evim gibi firmanın satın alınması işleminin geçen hafta, yani emlak katılım tarafından satın alınmasının geçen hafta başladığına ilişkin açıklamalar vardı. Siz de okumuşsunuzdur.
0: Evet.
4: Acaba diğer varlıklar için de varlık fonu üzerinden bir alım işlemi mi düşünüyorlar? Çünkü fiyatlar yerlerde, yani bu hisseler her açıldığında hemen taban fiyatı iniyor. Oradan alım da gerçekleşmiyor. Her açıldığı seansta yerlere düşüyor. Dolayısıyla zaman içerisinde göreceğiz bakalım iktidar varlık fonu üzerinden bu sürece ne kadar müdahale olacak.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
4: Ben teşekkür ederim. İyi günler efendim.
0: İyi günler. Çok sağ olun. İktisatçı, akademisyen, Profesör Doktor Yalçın Karatepe ile. Yalçın Karatepe'nin söylediği en önemli cümle şu. Yani şimdi bu fonda kapalı fon olarak 2021 yılında kuruluyor. Kapalı fon olarak hayatına devam ederken sadece 12 kişi var ve bu 12 kişi kim açıklanmadı. Ama Yalçın Karatepe başka bir noktaya dikkat çekti. Mehmet Şimşek'in borsada, fonlarda manipülasyonlar yapılıyor. Bunun biliyoruz sözünden sonraki bu 10 aylık süreçte yüksek fiyatlı bu kimler sattı ve bunların sayısı ne kadar, isim isim bunların tespit edilmesi gerekiyor dedi. Bunun tespitinde çok kolay olduğunu söyledi. Çünkü takas bank ve borsa işlemlerinin kayıt altında olduğunu, arşivde olduğunu, bıraksınlar bana 10 dakika içinde hepsini tek tek isim isim açıklarım diye söyledi iktisatçı Yalçın Karatepe. Biz duyurularımızla devam edelim. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okulda, sırada, evde, sokakta, nerede olursak olalım, okul zili çocukların karnında çalmasın. Milletvekili Umut Doğan bir hesap çıkarttı. O hesaba göre her şey dahil bir öğünlük yemeğin kişi başı maliyeti 85 lira. 180 gün üzerinden 15 milyon öğrenciye her gün yemek verilse yıllık maliyeti 235 milyar lira. Yani bütçenin %1'i şu fonlarda uçurulan paralara baktığında bunun esamesi bile okunmaz. Ama hala okul zili çocukların karnında çalıyor. Niye? Çünkü bu bir tercih. Diğer duyurumuz. Trafikte Çakarlı araç terörüne de son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip. Dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları her zamankinden daha çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
1: İstanbul'da sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturmada Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığı tespitlerinin ardından 10 peri daha gözaltına alındı. MASAK incelemesi kapsamında şirket yöneticileri ve yakınlarının mali hareketleri de araştırılıyor. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 23'e yükseldi. Adalet Bakanı Gürlek 10 kişinin ise arandığını belirtti. Trafik kazası geçiren 253 bin kişinin verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçirerek vekaletname aldığı ve 15,6 milyar lira haksız kazanç sağladığı öne sürülen yapılanmaya 4 ilde operasyon düzenlendi. Soruşturmada 825 kişi bulunuyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, usulsüz vatandaşlık operasyonu çok sayıda kişinin gözaltına alındığını ve 30 şirkete kayyum atandığını duyurdu. Gürlek, 1070 kişinin usulsüz vatandaşlık kazandığını ve onların iptal edilmesi için sürecin başlatıldığını açıkladı. Sermaye Piyasası Kurulu, tavsiye kapsamındaki 131 yatırım fonu için daha önce 3 ay olarak belirlenen azami tavsiye süresini, fonların portföy yapıları ve piyasa koşullarına dikkate alarak 6 ay uzattı. Düzenleme ile fon varlıklarının nakde dönüştürülmesi için daha geniş bir zaman aralığı oluşturuldu.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Şimdi fon vurgununda 510 yatırımcının yaklaşık 24,5 milyar dolar parası tasfiye fonlarında yakalanmış durumda diyor Haydar Acun fon yöneticisi. Bu rakamın yaklaşık 20 milyar dolar doğrudan ya da dolaylı olarak para piyasası ters rota teminatı üzerinden manipülasyon ile değeri şişirilmiş 15-20 hissede diyor. 15-20 hissede bu. Bu hisselerin piyasada 3 ay içinde eğer alıcı bulunursa satılması durumunda defter değeri üzerinden kaba bir hesapla %5 ile %10'unun nakde çevrilme ihtimali bulunmaktadır diyor. Yani manipülasyonla şişirilmiş hisselere yatırılan kağıt üzerindeki 20 milyar doların yaklaşık ancak 1 milyar doları borsadan satış yapılarak özel bir alıcı olmadığı takdirde kurtarılabilir. Yani bu şişirilmiş rakamlardaki 20 milyar doların ancak 1 milyar doları kurtulabilirmiş. Özgürsün.

0: Ahmet Hamdi Çamlı eski milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, ama Ahmet Hamdi Çamlı deyince belki çok az bir kesim bilir ama Yeliz deyince herhalde Türkiye'nin geneldeki bir ismi bilir. Bir konuşması var. Şimdi önce şu konuşmayı bir dinleyelim.
1: Koca imparatorluğu, ülkeyi masada kumara verenler. Koskoca ülkeyi sattın ya. Milyonlarca kilometre kare olan toprakları sattın. Köprü satılmış. Mazotunu ne alacak mı? Konuşmaya hakkın yok. Mazotu kumara veren adam. Musul'u, Kerkük'ü kumara veren adamlar sizi. He? Bütün kaynaklarımızı, doğalgazlarımızı, her şeyimizi kumara veren adam kalkıyor şimdi bana mazotun parasını soruyor.
2: Niye böyle?
1: Bu lafları bize söyleyen mazot kaç para aldı? Sen verdin bu mazotu. Şunu diyor mu acaba? Ya ben mazot olan yerleri, petrol olan yerleri, doğalgaz olan yerleri masada kumara verdim bu gavurlara. E şimdi ama olsun, ben verdim o zaman. Sen niye şimdi pahalıya alın? Oğlum sen verdin, ben de gidip dolarla bu mazotu almak mecburiyetine beni mahkum ettin. Bir de bana bunun hesabını soruyorsun. Biz bu millete hizmet ettik arkadaş. Bu asırlar boyu almadığı hizmeti aldı. Biz bu milletin onurunu ayağa kaldırdık. Biz şu bayrağın onurunu ayağa kaldırdık. Bunlar bu milletin çocuklarını, hepinizin ailesinde, hepinizin sülalesinde vardı. Almanın domuz ahırında domuz pisliği temizleyerek 3-5 mark kazanmaya bunlar mahkum etti bu milleti ya. Senin amcaoğlu, teyzeoğlu belki içinizde de var. O Almanya'nın pisliklerine niye gittiniz kardeşim? Bunlar bu ülkeyi perişan etti ve gavura muhtaç ettiği için. Şimdi Tayyip Erdoğan bu ülkeyi ayağa kaldırıyor. Tank yapıyor, top yapıyor, tüfek yapıyor diye bir suçlu oldu.
0: Şimdi mesela birçok dinleyici, sevgili dinleyicimiz şunu söylemiştir. Ya bunu mu dinleyeceğiz diye. Neden bu adamın konuştuklarını gündeme getiriyorsunuz diye. Bu çok yanlış bir bakış açısı. Bak bu öyle bir zehir ki, öyle bir yayılıyor ki bu insanlar buna inanıyor. Yalanını geçtim artık. Hani bu yalanı da aşmış durumda. Hani toplumu enfekte ediyorlar ve Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun en önemli nedenlerinden bir tanesi bu zehirlerin toplumun bütün nüfusal damarlarına kadar yayılmasıdır. Bak bu adamlara tarihin gerçeklerini doğru bir şekilde anlatılmazsa bu zehir tüm toplumu enfekte etmeye devam edecekler. Bir taraftan korkak bu adam. Söylesene, kim o kumar masasındasa, adını bir söylesene. Kim kumar masasında Musul'u verdi? Bir adını söyle bakayım onun. Söyleyemeyecek kadar ciğersiz, yüreksiz adam bunlar. Ama mesele orada değil. Nasıl ülkeyi kirleteceklerini, en kılcal damarlara kadar nasıl emekli edeceklerini biliyorlar. Birilerinin sözcülüğünü yapıyorlar. İşte Musul meselesi. Musul nerede verildi? Yani sanki Musul için hiç uğraşılmamış Cumhuriyet dönemindeki gibi 23'ten 26'ya kadar sürdü bunun müzakereleri. Lozan'da verdi diyorlar. Hayır, yalan. Musul Lozan'da gitmedi. Ankara Anlaşması ile 26'da çizilmiştir. Ama şöyle, Musul için hiç, Kerkük için hiç mücadele edilmedi demek çok büyük bir yalandır. Musul vilayeti için 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat söylediği var. Diyor ki Musul vilayeti Türkiye Devleti'nin hudutu millisi dahilindedir. Daha ne diyecek? Geçmiyor, 1924'te yılbaşı haritası yayınlanıyor hediye olarak. O 1924'te yayınlanan yılbaşı hatırasında haritada Musul Türkiye sınırları içerisinde gösterilir. Yani 5 Haziran 1926'daki Ankara Anlaşması'na kadar da Musul mücadelesi sürmüştür. Yani bu şudur, Musul'dan hiç bir şekilde mücadele edilmeden vazgeçildi başka, Musul için savaşa girilmedi başka bir şeydir. O dönemin koşulları, içeride dışarıda oluşan bütün gelişmeler, olan biteni görmeden bütün bunları söylemek bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlıklardan biridir. Yani söylüyor işte, verdi, kumar masasında verdi diye söylediği dönemde İngilizler, hani İngilizlerin o dönem çok güçlü adamı, kudretli adamı Lord Curzon diyor ki Mustafa Kemal Atatürk için, o haydut yüzbaşıya haddini bildireceğiz diyor. Haydut yüzbaşı dediği kişi de mi kumarbaz verilmiş? Hani tarihin Bu büyük yalanlarla yakın tarihin örüldüğü bir yerde bu zehirli insanların, bu zehirli başka ülkelerin işine yarayacak fikirlerinin bu kadar çok ülkede yayılmasının temel nedeni bunlara gerçek tarihin anlatılmamasıdır. En önemli nedenidir. Bu yüzden enfekte edebiliyorlar bu toplumu, bu insanları. Tarihin kendi gerçekleriyle bunların yüzlerine şamar gibi vurmak lazım. Devam edelim.

0: Cihat Yaycı. Kendisine müstafi tüm amiral dedirtir. Yani istifa etmiş, görevden alınmamış, emekli olmamış ama istifa etmiş. Müstafi o anlama gelir. Tüm amiral Cihat Yaycı son dönemde hani Türk tezlerinin, Türk iddiasının savunucusu gibi konuşuyor. Her yerde anlatıyor. Bu kez diyor ki ucuz yemek yiyeceğiz diye bu hafta Bodrum'dan İstanköy'e gidenlerin düştüğü duruma bakın. Yüzlerce insan gümrük kapısında üst üste yığılmış, saatlerce güneşin altında bekletiliyor. İnsanlar bağırarak, alkışlarla, feribotlar, korna çalarak tepki gösteriyor. Ama Yunan makamlarının umrunda değil. Soruyorum, bir tabak ucuz yemek için buna değer mi? Kendi paranızda böylesine aşağıya değer mi? Üstelik harcadığınız her avro Yunanistan'ın kasasına giriyor. Türkiye'ye karşı silahlanan Yunanistan'ın ekonomisine para kazandırıyorsunuz. Bla bla bla devam ediyor Türklere. İnsanlara Yunanistan'a gitmeyin, ucuz yemek yiyeceğiz diye Bodrum'dan İstanköy'e gidenleri eleştiriyor. Tabii herkesin Paramount Otel'de yemek yiyecek parası yok.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
0: Şimdi önemli bir konum var. Şimdi bu fon meselesini deşmeye, konuşmaya devam. Çünkü yakın tarihin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük vurgunlarından birisi oluştu. Bir de göz göre göre geldi. Şimdi nasıl geldiği kısmı önemli. Çünkü yapıldı zaten. Hani ortada büyük bir vurgun olduğu, 20 milyar dolar gibi bir rakamdan da söz ediliyor. Fon vurgununda, bu vurgunda Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turan'ın hesabından İsviçre'deki hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından yine İsviçre'ye 25 milyon euro para transfer edilmiş. Peki nasıl oluyor da bu kadar para yurt dışına çıkarılabiliyor? Kontrol mekanizmasında mı sorun var, yoksa birileri göz mü yumdu? Şimdi eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak aslında daha önce uyarmıştı Kassefer. Uyardı ama ne geldi başına? Gözaltı, baskı, tehdit. Şimdi Ramazan Başak canlı yayınımızda. Alo.
2: Mustafa Bey merhaba.
0: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz?
2: Sağ olun, iyi olmaya çalışıyoruz. Bu mağdurların halini görünce, her gün mesajlarını, paylaşımlarını okuyunca gerçekten çok üzüntü duyuyoruz. Göz göre göre gelen bir şey çünkü.
0: Belki en az üzülmesi gerekenlerden birisiniz çünkü çok uyar. Bu yüzden evet, gözaltına alındınız. En son konuştuğumuzda, yayına sizi aldığımda o torununuzun önünde yaşatılanlar sırf bugünler olmasın diyeydi. Ne hissediyorsunuz? Tabii.
2: Vallahi çok karışık duygular içerisindeyim. Talihin veya işte hani ilahi adaletin şöyle bir şey oldu, tecellisi oldu. Ben torunumun yanında ilk gözaltı işlemine tabi tutulmuştum. Kasım 2025'te. Beni şikayet eden kişi de tam torunumun yaş günü olan 19 Eylül'de gözaltına alındı. Bu hani tesadüf mü, şey mi, ilahi adalet mi, böyle bir şey gerçekten. Yani tabii çok uyardık, çok geliyor dedik, tedbir alın dedik, önlem alın dedik ama nedense bu konularda hiçbir önlem alınmadı. Hatta biliyoruz, farkındayız demiş olmalarına rağmen bu önlemler alınmadı. Ve her zaman ifade ediyorum, yani sermaye piyasasının 45 yıllık tarihinde bu kadar yüksek tahribatın olduğu, bu kadar yüksek güven kaybının oluştuğu, uluslararası arenada Türkiye'nin itibarının bu kadar sarsıldığı sermaye piyasası işlemleriyle ilgili söylüyorum. Bu kadar çok yüksek mağdurun yaratıldığı, bakın nereden baksanız aileleriyle birlikte bugün yaklaşık 5 milyon mağdurdan bahsediyoruz. 5 milyon mağdurdan bahsediyoruz. Ve bu kadar da otoritenin biliyoruz, görüyoruz, farkındayız demiş olmalarına rağmen bu felaket ve bu tarif edici tablo ortaya çıktı. Yani çok üzülüyorum. Hep bu şekilde büyük tahribatlar çıkıyor. Ondan sonra önlem alınıyor. Evet, şimdi önlemler alınacak. Bir takım şeyler, işte yaralılar sarılmaya çalışılacak ama neden bu önlemler baştan alınmıyor? Çünkü defalarca bunları uyardık biz. Yani ben 2022'de, 2023'te, 2025'te STK ve MASA uyardım. 5.1.2026'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geniş bir dosyayla uyardım. Nisan 2026'da bu dosyayı Cumhurbaşkanlığı makamına gönderdim. Yani eğer önlemler alınmış olsaydı bu talimat bu denli yüksek olmaz. Bu kadar da çok sayıda insan mağdur olmazdı. Baştan üzüntü duyuyorum. Yani hani keşke insanı rahatsız eder bizim gibi insanlar ama keşke zamanında dinlenmiş olsaydı, tahribat bu kadar yüksek olmasaydı. Çünkü sadece onlar yaşamayacak bu sıkıntıyı. Yani bu yüksek tahribatın, bu oluşturulan tablonun bütün ceremesini 86 milyon olarak bizler çekeceğiz. Çünkü yabancı yatırımcıların, yurt dışının Türkiye'ye bakışı ciddi anlamda olumsuz şekilde etkilendi. Bunu tabii elbette en büyük faturasını, en büyük zararını işte yatırım fonu sahipleri, o tasfiye tabiri tutan 131 fon sahibi, o hisseleri alan kişiler çekecek. Ama onun dışında 86 milyon olarak da hepimiz bu ağır faturanın yıllara sahip içinde ödemeye devam edeceğiz.
0: Şimdi bu gözaltılar soruşturma sürüyor ama siz şimdi bu daha önce bunlar için uyardınız, hatta Tera için çok net bir şekilde uyardınız ve kendiniz gözaltına alındınız. Evet. Bütün o süreçte bu gücün sadece bir finans gücü olması mümkün mü?
2: Hayır, kesinlikle mümkün değil. Yani Türkiye'de bakın geçen Azimut Portföy'ün genel müdürü Murat Bey, Murat Salar Bey sanıyorum, şöyle bir ifadede bulunmuş. Demişti ki biz de bunların nasıl yapılacağını biliyoruz. İşte gücümüz ölçüsündeki çok gücümüz var. Biz de bunları yapardık ama yapmayız. Ahlak meselesi demişti. Çok doğru. Ama istese de yapamazdı zaten. Neden? Çünkü yukarılardan siyasi ve bürokratik olarak çok çok büyük destekler almadan bu organize işlemlerin Türkiye yani sermaye piyasası tarihinde bir ilktir bakın. İlk defa bu kadar yüksek tahribat yaratan bir tabloyla karşılaşıyoruz. Yaklaşık işte 5 milyon kişiyi etkileyen ve 86 milyonu da dolaylı olarak etkileyecek olan Cumhuriyet tarihinde de sayılıdır tahribat yaratan olaylardan bir tanesidir bu. Dolayısıyla çok yüksek mevkilerden destek görmeden, onların yol açması gerçekleşmeden bu tür işlemler uzun süre, ki çok uzun süre devam etti. Yaklaşık 3-4 yıllık bir dönemden bahsediyorum. Bu şekilde devam edemezdi, mümkün değil. Onun için yani yapılması gereken en önemli iş bu kişilere bu işlemleri yapması için kimler destek verdi, kimler görmezden geldi. Şimdi evet, herkes başta STK'yı, ondan sonra BDDK'yı suçluyor ama yani evet, onların da çok tabii ki suçu var. Fakat ben baştan itibaren STK'nın, özellikle STK'nın görevini yapmasının engellendiğini, set çekildiğini düşünenlerdenim. Çünkü hiçbir bürokrat, ben STK'yı, BDDK'yı biliyorum, çok değerli bürokratlar var. Ha, görüp de işte engellenmesine rağmen görevi bırakmamak da tabii ki mazeret olamaz. Yani o suça ortaksınız demektir. Bunu kabul etmek lazım ama hiçbir bürokrat bu kadar şaibeli, bu kadar organize, bu kadar büyük çaplı dolandırıcılıklar olurken hiçbir önlem almadan köşesinde, koltuğunda oturmaz. Onun için esas yapılması gereken, Sayın Cumhurbaşkanı'nın devreye girmesiyle yapılması gereken bu işlemleri, kimlerin destek verdiği bu işlemleri, kimler bu işlemlerin önünü açtı. Esas yapılması gereken en önemli şey budur. Zaten oradan girdiğiniz zaman birçok şey çözülecektir.
0: Bir de şöyle bir aslında kolaylığı var. Çok zormuş gibi söyleniyor ama yani şimdi kara paradan söz etmiyoruz. Yani şey anlamda reel bir finans aktivitesinden söz ediyoruz. Yani borsadaki bütün işlemler kayıtlı. Kim bu parayı aldı, kim yükseltti, kim son dönemde bu paraları da yüksek fiyattan sattı, çok kolay tespit edilebilir, değil mi?
2: Ben bunu en az 4-5 defa paylaştım. Eğer DDK, yani Devlet Denetleme Kurumu'na görev verilsin, 15 gün içerisinde BDDK, MASAK ve STK koordinasyonunda 15 gün içerisinde kimin ne aldığı, ne verdiği, kimlerin paralarının nereye gittiği 15 gün içerisinde bu tablo çıkartılır. Zaten bunlar bilinmeyen değil ki Mustafa Bey. Bunların hepsi biliniyor. Hepsi bilinir. Ha, burada yapılması gereken işte biraz daha detay inceleme masanın, işte bu mali analiz incelemesiyle para transferleri, mal varlıkları araştırmasını yapacaksınız. Bu resmin önemli bir bölümünü çıkartabilirsiniz. Bir de tabii bu kazanılan paralar, yani 100 milyarlarca lira paradan bahsediyoruz. Bakın o 131 fonda 800 küsur milyar bir para var. Yani 131 fona yatırım yapan 511 bin yatırımcının 800 küsur milyar parası var. Bu korkunç. Yani şimdi yazık değil mi o insanlara? O insanların birçoğu işte, çocuğunun eğitim parası, sağlık parası, ne bileyim ev alacaksa, şey alacaksa. Şimdi kolaycılığa kaçarak yatırmasaydı, zaten yüksek riskliydi, o olsun ceremesini çek. Bu şeyleri söylemek kolay. Ya bunları herkes bir şekilde söylüyor. Ama bu yanlış. Şunun için yanlış. Eğer siz devlet olarak denetim görevinizi, gözetim görevinizi ve her türlü şeyi, tedbiri, mevzuata uyumu sağlarsınız, o zaman eğer vatandaş gider riskli bir yatırım yaparsa, evet, o zaman sonucuna katlan dersiniz. Ama siz vatandaşın, yatırımcıların direkt olarak, aleni olarak biliyoruz demesine rağmen soyulmasına gözünüz, önlem almamışsınız. Biliyoruz demişsiniz ama önlem almamışsınız. Ve bu insanlar organize çalışmış. Bakıyorsunuz şirketlerin yönetimine Cumhurbaşkanlığı, işte Finans Ofisi Başkan Yardımcısı. Bakıyorsunuz işte profesörler, eski maliye müsteşarı, bakan yardımcısı, işte ne bileyim Cumhurbaşkanlığında veya diğer bakanlıklarda üst düzey görevler. Biraz da bunu sosyal medyada kürttüğünüz zaman ne düşünür vatandaş? Ha, tamam, %10'u 15'i 20'si tamam, bunlara kalmaz. Ama yani şimdi hangi şeyde, süreçte yaşıyoruz? Türkiye'de şimdi birçok insanın böyle bir cazibeye kapılması beklenir yani. Aslında düşünülemez. Şimdi o insanlara siz böyle dolandırıcıların cirit attığı, her türlü şaibeli işlemleri gerçekleştirdiği bir ortamı yaratıyorsunuz, önlem almıyorsunuz. Sonra vatandaşa diyorsunuz ki 10 olsun. Hayır. Yani bunu sağlamadığınız sürece, bakın öteden beri ben şeyi savunuyorum. Yani bunun tarihte örnekleri var. Devlet görevini yapmıyorsa ve bu yapmadığı da çok açık ortaya çıkmışsa, o nedenle zarar gören vatandaşa oh olsun diyemezsiniz. Diyemezsiniz. Yani bu şeye benziyor işte. Çok ahlakı bozucu, işte şey bozucu şeyler var televizyonda. Sen televizyonu kapat, seyretme.
0: Değil mi? Onu önleme ve koruma görevi vardır. Tabii. Öncelikli görevi de budur. Vergiler de bu yüzden alınır zaten. Tabii. Peki şu, bunu nasıl anlayacağız? Bak, 1 Eylül itibarında bu Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yariz'in hesabından İsviçre'ye 2 milyar 889 milyon lira para gönderiliyor. Evet. Yine Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından da 24 Ağustos 2026'da 1 milyar 198 milyon lira para transferine rastlanmış. Bu belirlenmiş. Şimdi bu kadar yüksek bir meblağdaki parayı bu kadar kolay yurt dışına transfer etmek mümkün mü?
2: Kesinlikle. Yani
0: bu ne olur? Mesela masanın radarına mı takılır? Bu kadar yüksek bir rakam banka aracılığıyla gönderildiğinde kimin haberi olur öncelikle? Nasıl haber olunur?
2: Öncelikle şüpheli işlemlere takılır bu. Banka bunu şüpheli işlem bildirimine, işlemlerin ertelenmesi diye bir müessese var MASAK mevzuatında. Böyle şüpheli şeyler olduğu zaman bunu MASAK acilen ilgili banka veya finans kuruluşu bildiriyor.
0: Anında bildirir mi bu rakam?
2: Bildirmesi lazım. Çünkü neden? Zaten pusulayla ilgili ve şeylerle ilgili yoğun söylentilerin olduğu bir dönem bu. Yani işte 24 Ağustos, işte Eylül ayı, değil mi? 28 Ağustos'ta şimdi. Dolayısıyla zaten onlar bu konuda yoğun şeylerin hedefinde olan gruplardı. Bir kere orada bir ihmal var. Yani bankanın şüphelisi bildirimi yapmamış olması, masanın radarına takılmamış olması, bunlar hep inceleme sonucunda belli olacak. Tabii şu anda ilk bakışta ihmal gibi görünüyor. Yani olmaması gerekiyor diye düşünüyoruz. Ama bir de şeyden...
0: Hayır, yani, şöyle, bakın, bu transfer gerçekleşmemiş olsaydı Evet, bir iddiadan böyle göndermeye kalkıştılar, şu oldu bu oldu. E bu transfer gerçekleşmiş.
2: Gerçekleşmiş tabii.
0: Hani bunu söylüyorsun, evet. İktidara yakın isimlerin Masak raporundan diye yazdıkları.
2: Tabii tabii, 4 milyarın üzerinde bir para transferi var. Bakın dün akşam baktım ben. Hala bu işte 4 patronun biliyorsunuz 3 tane yatırım bankası var. Bu soruşturmada olan 3 tane patronun bir katılım bankası var. İşte 2 tasarruf finansman şirketi var. Sonra sayısız portföy, menkul, işte bir sürü şey, sayısız şirketleri var. Hala bu şirketlerde, bu bankalarda eski yöneticiler görev yapıyor. Ya şimdi siz tarihin en büyük yani yıkımının sorumlularıyla ilgili bir soruşturma yürütüyorsunuz. Ve bu şeyler, kara para ve kara paranın aklanmasına evrilecek bu konular. Çünkü bütün bu paralar, 100 milyarlarca lira para, kara para. TCK 282'ye göre bu aklama incelemesi sonra hepsi bunlar süreç içerisinde gerçekleşecek. Şimdi bu kadar 5 milyon insanı etkileyen 100 milyarlarca lira işte bir transferin yapıldı ve 800 milyarlık bir zararın söz konusu oldu veya zarar ihtimalinin söz konusu olduğu bir yerde siz hala bu kurumlarda eski yöneticilerin görev yapmasına göz yumuyorsunuz. Çok yanlış.
0: Peki.
2: Yani web siteleri güncellenmediyse ona bir şey demiyorum ama dün akşam baktığımda eski yöneticiler var. Şimdi bu eski yöneticiler varsa her türlü orada suistimal olabilir.
0: Ki zaten bütün bu işlemlerde onların yönetici olduğu dönemde oldu.
2: Evet ama şu anda da onlar devam ediyor.
0: Oldukça tuhaf. Ya bir de şimdi rakamlar çok büyük ya, 20 milyar dolar gibi söyleniyor ama 24 milyar doları da bulacağı söyleniyor. Şimdi bu kadar çok bir işten bir para varsa, ya sadece bu yatırımcılardan gelen bir para yerine burada büyük bir kara para aklamak için de kullanılmış olabilir. Sistem olarak böyle bir şey mümkün mü?
2: Çok kuvvetle muhtemel, benim düşüncem öyle, şunun için öyle. Bakın hep sürekli gündeme getirdiğim bir kirli organizasyon var. 2021 tarihli Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinden alıntı yaparak hep paylaştım bunu. Orada Kasım Gariboğlu'nun GKFX isimli bir şirketi var. Yasa dışı çalışıyor. Lisansı yok. Nedense bu lisansı olmayan şirketin faaliyeti görülmemiş Türkiye'de. Ve buraya işte bu soruşturma konusu, en büyük soruşturma konusu olan patronla bir iki kriminal grup, bir tanesi zaten şeyde şu anda kara para aklamaktan yatıyor. Bu şirkete 350 milyon doları geçkin para götürüp getirmişler valizlerle 2020 yılında bakın. 350 milyon dolara aşkın. Şimdi arkasından 2021 yılında biliyorsunuz 12 kurucuyla birlikte, 12 kurucunun olduğu bir kapalı fon kuruluyor. Bakın, Şülemente taşlarına bakın. O fonun içerisinde bir iki sır hisseyle o fonun değeri 4 yılda veya 3,5 yılda 524 kat arttırılıyor.
0: Sonra neredeyse bu şu an konuştuğumuz büyük vurgunun nedeniyse birebir aynı modeli gibi.
2: Tabii. 2022 yılında o işte bugün çok büyük zararı yaratan, en büyük bu işin mimarı olan grup o şirketi, bugün soruşturma konusu olan şirketi 2022 yılında halka açıyor. Oraya konulan sermayeler, oraya konulan paralar hep bakın o işte bavul, valiz, işte bu kapalı fon, bunları bir araya getirdiğinizde bir de kara paranın aklandığı en önemli yöntemlerden bir tanesi borsa işlemleridir Mustafa Bey. Yani sanki iki taraf işlem yapar, siz kaybedersiniz ben kazanırım, siz kara parayı bana verirsiniz benim kazandığım para borsa kazancı olur.
0: Yani burada bunun üzerine özel mi durulması lazım kara para kısmının?
2: Tabii şimdi zaten eminim ki MASAK, Sayın Savcılık Makamı bunların hepsinin incelemesini istemiştir, isteyecektir. Bu ayrıca dediğim gibi ciddi bir kara para trafiğinin de çıkabileceğini gösteriyor bu kilometre yani, taşlarına baktığımızda.
0: Baktığınızda bütün bu bulgulara çok da yoğun araştırdığınız, takip ettiğinizi de biliyorum. Kara para ihtimali daha mı yüksek gidiyor size?
2: Çok yüksek. Bir kere bakın burada kazanılan paralar zaten kara para. O piyasa dolandırıcılığından şu anda şey yürütülüyor ya.
0: Evet.
2: Bunun arkasında piyasa dolandırıcılığından başka birçok şey de çıkacak. Yani birçok dolandırıcılıklar da çıkacak. Bunların hepsi zaten kara para. Bir de sisteme sokulmuş olabileceğini düşündüğümüz kara paralar var. Yani burada yaratılan kara para ama bu işte 50 kat, 3 kat, 500 kat yükseltilip de vatandaşın üzerine boca edilen şeyler var ya, oradan kazanılan paralar. Zaten bu kara para. Ama bir de sisteme işte bu 2021'den itibaren sisteme sokulmuş olabileceği kuvvetle muhtemel olan işte bu 350 milyon dolarlık kara para. Şimdi o 350 milyon dolar çanta valizler içinde gidiyor. Şimdi buna biz helal para yani kayıt dışı olmasına rağmen düzgün para diyebilir miyiz?
0: Hayır, zaten hani öyle artık o yöntemle kayıtlara girmiş oluyor. Artık ondan sonra kara para olmaktan çıkıyor. Evet. Zaten para aklamada yöntemi de böyle bir şey.
2: Hem kara paraları buraya enjekte etmişler. Belki de banka sermayesi. Çünkü banka sermayesinde de ciddi problem vardı. 2023'te banka kurarken bunlar. Hem oradaki kara paraları legal hale getirmek, aklamak gibi bir şey olabilir. Hem de buradaki dolandırıcılıklardan kazanılan paralar, yani kara paralar, sonradan aklamaya konu oldu. İşte yurt dışına kaçırıldı, gayrimenkul alındı, yat kat alındı. Bunların hepsi zaten oraya gidecek. Yani kara parayla aklanmaz. Dolayısıyla bunların hepsi inceleniyor zaten. İncelenecek. Sonuca göre net bir tablo çıkacak ama şu andaki tablo çok bayım.
0: Bir sevgili dinleyicimiz şöyle sormuş. Diyor ki bu fonlara yatırım yapabilmek için zaten yani serbest fonlara nitelikli yatırımcı olmak gerekiyor. Yani SPK lisansı olması gerekiyor. Herkes bu fonları alamıyor. Bu bilgi doğru mu?
2: Tabii serbest fonları herkes alamaz. Onun kriterleri var. İşte 10 milyon geliriniz olacak, 10 milyon şeyiniz olacak. İşte belli bir bilgi sahibi olacaksınız yaptığınız yatırımlarla ilgili falan. Ama şimdi o kriteri sağlayan birçok insan var. Yani artık o eşitler o kadar
0: hayır, şey. Tespit açısından daha kolay olması açısından büyük bir ihtimalle böyle bir şey gündeme getirdi dinleyicimiz. Yani tespit etmek çok kolay bu yüzden. Çünkü hemen bu kaç kişi olduğu zaten sınırlı sayıda olanlar hemen bulunabilir anlamında sordu büyük bir ihtimalle.
2: Tabii. Mustafa Bey dediğim gibi istenirse zaten bunlar bilinmeyen şeyler değil. İstenirse 15 gün içerisinde bütün şey, bakın Masak'ta çok tecrübeli, çok deneyimli insanlar var. SPK'da hala tabii üst yönetimde ciddi problemler var ama çok deneyimli bürokratlar var. Dolayısıyla istenirse DDK'nın kontrolünde bunların hepsi 15 gün içerisinde hepsi çıkartılır. Hepsi çıkartılır. Kamudaki bağlantılarıyla birlikte çıkartılır. Onun için burada eğer o kamu tarafı yani esas bu işi görmezden gelen ve yapılmasına neden bu tarafında bir adım atılmazsa çok eksik kalır. Bir de tabii bir sorun da şu. Savcılık 2024'ten itibaren Masak'tan bu araştırmaları istedi. Neden öyle istedi? Sonra 2021'e uzanacak mı olay onu bilmiyoruz ama şu anda görünen eğer bir eksik bilgi yoksa 2024'ten itibaren bu incelemenin başlatılacak olması ciddi bir eksiklik. Çünkü esas 2021'den başlıyor milat.
0: O da önemli. Peki. Çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Çok sağ olun. Görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere.
0: Eski Masak Başkan Yardımcısı Ramazan Başak'la konuştuk. Önemli bir ayrıntıya dikkat çekti. Bu ayrıntı çok önemli. Çok yüksek miktarda para söz konusu. Ama bu para kara para olma ihtimali yüksek. Araştırmanın buna göre derinleştirilmesi lazım. Çünkü bu yöntemle birlikte kara paralar aklanabiliyor diye söyledi Ramazan Başak. Ve sürecin nasıl işlediğine eğer istenirse çok kısa sürede bu işlemlerden kimlerin kazanç sağladığının da ortaya çıkabileceğini söyledi Masak Eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak. Biz devam edelim yolculuğumuza.

0: Az önce Yıldız'a anlattım ülkeyi, insanları, toplumu nasıl enfekte ettiklerini, nasıl zehirlediklerini. O bir fikir diye söyledikleri yalanın nasıl bir virüs gibi ülkenin kılcal damarlarına yayıldığını anlatmıştım. Şimdi bir başka isim, Profesör Doktor Selman Öğüt adlı kişi konuşmuş. Bir de onu dinleyelim.
1: Şimdi bir yavrumuz katledildi. Atlas değil mi? 15-16 yaşında. Katile ne kadar ceza verildi? 18 sene. İçimiz yandı. Anne feryat ediyor. Yatırın. Olmaz. Yatırın. Bakın kral çıplak diyoruz. Olmaz. Öldürüyorsan ölecek yaştasındır.
2: Suçu işleyeni.
1: Sen suç işlemeyi biliyorsun değil mi? Çekiyorsun o bıçağı. Gencecik bir fidanı sen mezara gönderiyorsun. Kısasta sizin için hayat vardır diyor Rabbi Teala Hazretleri. Evet. Ne olacak? En fazla 10-12 sene sonra infaz kanunu bilmem ne gereği dışarıya çıkacak. Bu nasıl adalet ya? Bir daha suç işlemeyeceğini garanti edebiliyor musunuz? Edemiyorsunuz. Adalet yerine geldi mi? Gelmedi. Yani bu çağın bu yüz en büyük devrimcisi Tayyip Erdoğan bence bu ceza kanunu ile ilgili de gerekeni yapacaktır diye düşünüyorum. Yapmalıdır diye düşünüyorum. Ve Cumhurbaşkanımızın bu kadar büyük devrimleri ortaya koymasında o sarsılmaz imanı, bu halkı sonuna kadar dinleyen, can kulağıyla dinleyen o fehmi burada bu bazı dayatılan saçmalıklara karşı duracaktır diye düşünüyorum. O da rahatsız kesinlikle. Yani nasıl olur ya? Sen kıtır kıtır keseceksin bir yavrucağı. 14 sene, 12 sene en fazla yatacak, çıkacak, aramıza karışacak.
0: İşte kısasta hayır vardır ya, işte o kısas sadece cinayetlerde, adli işlemlerde işlemesin. Her şeyde işlese bakalım ortada kim kalıyor? Profesör kalıyor mu, doktor kalıyor mu? Artık orada akademisyen mi kalıyor sadece? Ya liyakat ya da işte az önce konuşuyoruz vurgun, borsa vurgunu. Her şeyin ortada olduğu bir yerde hani kısas deniyor ya, hadi bakalım uygulansın. Devam edelim.

0: Şimdi bu fon vurgunuyla birlikte birçok isim tekrar böyle gündeme geldi. Onlardan birisi de Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, işte Topkapı Üniversitesi Rektörü Emre Alkin var. Yine onun abisi Kerem Alkin var. Bütün bu isimler şimdi tekrar gündeme geldi ama bu isimlerle ilgili az önce Ramazan Başak söyledi, işte Tera Holding ile ilgili uyarılar yaptığı için torununun yanında rencide edeceği şekilde gözaltına alındı, eziyet edildi. Niye? Uyardığı için bu oldu. Şimdi o uyardıkları kişiler gözaltında. Yani sistem nasıl işliyor, ama tabii bu güce ulaşmaları da kendiliğinden olan bir şey değil. Şimdi 3 Şubat 2026 tarihinde bu Tera'nın kendi YouTube hesabında bir video yayınlandı. O videoyu bir dinleyelim.
1: Bugün iki kıymetli emveyi, bir tarafta Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'i, diğer tarafta İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Emre Alkin'i ağırladık. Hissettiğim şey şu: bence böyle bir üçlü yapıda biz mevcut gelişmeler ışığında belki de genç girişimcilere, Türkiye'nin geleceklerine yeni fikirler aşılamak adına belki de bu formata belki ileride devam etmemiz gerekiyor.
2: İnşallah.
1: O yüzden çok teşekkür ediyorum her ikinizin de katkılarına. Bu güzel sohbeti burada sonlandırıyoruz ama bu son olmayacak. Bu kadar önemli bir fikir jimnastiğinin devamı da gelecek. Dolayısıyla da bizi takip etmeyi sürdürün diyorum.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Gözaltına edersiniz. Ama şimdi bak, orada bir gülüşü var Emre Tezmen'in. Hani zaten o gülüş çok şeyi belirliyor. Nasıl oluyor? Bak, birbirlerini bu kadar çok iç içe geçmiş ilişkiler kendiliğinden olmuyor. Nasıl bir yöntem izliyorlar? Bunu birazcık anlatayım size. Ahmet Kasım Han diye bir Altınbaş Üniversitesi rektör yardımcısı bir paylaşım yapıyor. Bu paylaşımda ne zaman yapıyor? 29 Temmuz 2020'de kıymetli hocamız, kadim değerli bilim insanı Emre Alkin'i gönülden tebrik ediyorum, başarıların devamını dilerim, Rönesans adamı diye bir paylaşım yapıyor. Ölçü yok övgüde. Az önce de duydunuz videodaki. Neyden dolayı tebrik ediyor? Altınbaş Üniversitesi paylaşıyor. 2020 yılının en etkili 100 ekonomisti listesi açıklanmış. Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Emre Alkin dünyanın en etkili ekonomistleri arasında 13. sırada yer almış. Bunu paylaşıyor bu şekliyle. İnsan hani en yakınları tarafından biraz övüldüğü zaman bile biraz mahcuplaşır. Hani öyledir. Öyle olması gerekir. Altına Emre Alkin yazmış: harikasınız hocam. Bak, maşallah inşallahlar vardı, hatırlıyor musunuz? Hani bir dönem Adnancılar tarafından gider, maşallah inşallah. Bak nasıl işliyor sistem. Hani şimdi bu mesele, hani ya buna inanmış mesela, dünyanın en etkili ekonomistleri arasında ne yapmış olabilir? Hani dünyanın en önemli ekonomistlerinden biri seni seçtik dendiğinde, ya bir tür, ya hani Türkiye'nin belki 13.'den birisi olursa, ama dünyanın ne ürettin, ne yaptın, ne buldun? Hani Keynes'e söylesen o bile bir mahcup olurdu yani, böyle bir şey kendisine söylense.

0: geçiyor. Mesela Dünya Gazetesi'nin sahibinin de adı geçiyor. Orada bir sürü isimler var. Eski Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyeliği de olan, daha önce Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısının eşi gibi. Ya bir sürü isim var. Cumhurbaşkanı danışmanı bilmem ne. Hani bütün bu soruşturmaların içerisinde medya kısmı çok önemli. O olmadan olmaz. Hani ben diyorum ya, Türkiye'de hiçbir şey olmayan bomboş bir şeyi bir tane anket şirketi, akademisyenler ve sosyal medya olduktan sonra hani orada dünyayı kurtaran kişiye dönüştürürüz. Bir taşa bile yapsalar o taşı dünyayı kurtardığına inandırabilirler sizi. Yöntem böyle kuruluyor, ediliyor. Önce o sağlanıyor, medyayla ilişkiler kuruluyor, paydaşlar oluşturuluyor. Sonra siyasetten, sonra bürokrasiden, ondan sonra da trilyonlar birilerinin cebine giriyor. Sistemin hani sazan sarmalının açılımı aslında tam olarak bu. Yani bak şu Forbes'ın dolar milyarderleri listesinde şöyle bir isim vardı. 10 Mart 2026 tarihinde. Diyor ki dolar milyarderleri listesinde bu yıl listenin en dikkat çekici isimleri Tera Holding kurucusu Emre Tezmen ve babası Oğuz Tezmen. Baba oğul Tera yatırımdaki hisseleriyle listeye tepeden bir giriş yaptı. Emre Tezmen 1,3 milyar, Oğuz Tezmen 1,1 milyar dolarla milyarderler kulübüne katıldı. Ama bu da mı hiç dikkatini çekmedi ya? Nereden oldu bu? Hani öyle birkaç yılda milyarder olmak kolay olabilir mi? Olamaz. Hani sadece şuna baktığınızda hani nereden geldi bu? Nasıl olabilir diye en azından soruşturması gerekirken geçiştirildi, alkışlandı. Herkes sponsor yapmaya çalıştı. İşte YouTube yayınlarına bakın. Bunları övenlerin şimdi ahkam kesiyorlar. Yok böyle yapıldı, böyle yapıldı. Bunlardan para aldınız. Yorumları ona göre yaptınız. Ya da o yüzden sustunuz. Yani o değeri siz görmenize rağmen söylemediniz. Niye? Çünkü o para ilişkisi vardı. Bir de çok akıllılar, çok bilgililer ya. Dünyanın en büyük ekonomistlerinden biri kendilerini seçtirebiliyorlar ya. Ama ne yapıyorlar? Bak Emre Alkin. İstifa edeli 3 gün oldu. Yoğunluktan kapa bildirmeyi unuttum. İnsan yeri gelince neleri unutmuyor. Bu unutulacak bir şey mi ya? Açıklamaya bak. Yani bunda dünya 13.sü oldu. Şu açıklamaya bak, dünya 13.sü. 13.sü. Yani. Şimdi bütün bunlar içerisinde kendi anlamında birçok şey yapıldı ama işte bu buraya küçük yatırımcıların ödediği bedel ağır. Ya vermeseydi, yapmasaydı, az önce Ramazan Başak da söylesin, bunu söylemek kolay. Vermeseydi parayı. Abi hani iyi de koruma, kullanma, önleme görevi kimin? Bak yine burada parasını kaybedenlerden birisi açıklama yaptı. Şimdi dinleyelim onu. Miko, Foncu Ses var, onu dinleyelim. Çünkü böyle bunlar burada hani o paraları evet çok kazanmak istediler ama bir dinleyelim bakalım, sonra konuşuruz üstüne.
1: Bütün birikimim tasfiye edilen fonlardaydı. Bir günde bütün birikimimi kaybettim. 2 gündür yemek yiyemiyorum, su içemiyorum, 1 saat uyku uyuyamadım. Yıllarca çalışıp arttırarak biriktirdiğim tüm parama bir günde el konuldu. Birkaç ay önce bankacı param boşta durmasın, fonda değerlendirelim dedi ve Atlas Fon aldık. Bankacıya güvendim, sisteme güvendim, tüm yatırımımı Atlas Fon'a bağladım. Hedefim kendi evimi almaktı. Nihayet içime sinen bir ev buldum. Evi gördüm. Çekeceğim krediyi araştırdım. Ev için kapora verdim. Eylül ayının sonunda satış yapacağız diye sözleşme yaptık. Hatta yavaş yavaş eşya bakmaya başladım. Artık kredi çekeceğim için fiziki yatırımımı bozayım, fondaki parayı bozayım diye hesabıma bir girdim. Fon satılmıyor. Bankayı arıyorum. Ulaşamıyorum. Haberleri görmemle soluğu bankada aldım. Süreç belirsiz. Birikimler ne olacak belli değil. Bankada biri bağırıyor. Ben ticaret yapıyorum. Borçlarımı nasıl ödeyeceğim? Bir kadın aldım. Alıyor. Kiramı ödeyemem, ben ne yapacağım? Binlerce insan mağdur. Tam ev alacağım dediğim zaman başıma gelenlere inanamıyorum.
0: Başka birisiyle konuştum, dinleyin.

0: Elim.
1: SPK bizleri mağdur etti. İçerisinde 500 binden fazla yatırımcının bulunduğu ve 1.1 trilyon kadar parasını alınan 130 bin fonu tasfiye ederek bizim satış ve tazminatlarımız, hatta gerekirse yatırımcı tazmin merkezine kadar gidecek olan haklı mücadelemizi elimizden alıp paramızı İSA teslim edecek bir tasfiye sürecindeyiz. SPK'nın derhal bu tutumundan vazgeçmesini ve mağduriyetleri gidermesini Sayın Cumhurbaşkanımızdan talep ediyoruz. Fazla insan bu anda intihar bu olayı sözse sözse Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu olay pazartesi gününe kadar çözülmezse artık yasal izinler alınarak burada SPK'ya karşı on binleri yürüyüş yapma hakkı doğmuştur.
0: İşte insanlar bir taraftan da bunları yaşıyorlar. Bugün yine bir operasyon vardı. Fon vurgunu çok büyük. Kapsamı da çok büyük. Etkisi de çok büyük. Büyük, sarsıcı, Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunlarından bir tanesinden söz ediyoruz. Sermaye piyasası kurulu tarihi açısından da ilk sermaye piyasası kurulduktan sonra. Ama diğeri de operasyonda önemli, vatandaşlık dosyası adı altında. Şimdi inşaat şirketleriyle ev sahibi yapılmış gibi birçok insana vatandaşlık belgesi verilmiş. Hani diyoruz ya, parayla bu ülkenin vatandaşlığı satıldı. Bunu söylediğin zaman büyük tepki görüyordum. Başı belaya giren insanlar da oldu. Ama bakıyoruz ki operasyona bugün bunun içinde bir sürü insanlar var. Murat Ağrel yazdı, diyor ki vatandaşlık dosyası büyüyor. İlk dalgada Babacan inşaat bağlantılı işlemler mercek altına alınmıştı. Düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı biçimde yüksek bedelli ekspertiz raporlarıyla satıldığı ve bu yöntemle 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı açıklanmıştı. Şimdi ikinci dalga geldi. Bu kez Gül İnşaat, Beyaz İnşaat ve Liv İnşaat üzerinden yapılan satışlar incelendi. Buna göre 270 muvazalı aile bireyleriyle birlikte 1070 usulsüz vatandaşlık, 11 devam eden vatandaşlık işlemi, 3,5 milyar lirayı aşan işlem hacmi. Bunların 263'ü kendisi, diğerleri de eş ve çocuklardan oluşuyor. İlk dalgada 687, ikinci dalgada 1070 kişi. Sadece bu iki dosyada açıklanan sayısı 1757 vatandaşlık. Yıllardır yayınlarda yazılarımızda haykırdık. Bu sistem yıllarca nasıl çalıştı, kimler denetledi, kimler görmedi diye soruyor Murat Ağrel. Sadece iki dosyada 1070 kişi. Düşünün, dosya sayısı arttıkça bu vatandaşlık satılma meselesinin nasıl bir rakama ulaşmış olacağını ve bunu söylediğiniz zaman başınız belaya girdi. Bu ülkede tıpkı diğer birçok konuda olduğu gibi. Devam edelim Miko.
2: Kürt aşağı, Kürt aşağı, Kürt yukarı. Ankara bir Kürt. Ankara bir Kürt daha. Ankara bir Kürt.
0: Ahmet Spor Türkiye Süper Ligi'nin lider takımı oldu. Ahmet Spor'un bu başarısıyla birlikte sahadaki sonuçlarla aslında diğer taraftan şöyle bir şey var. Evet, hepsi Ahmet Spor'u tutanlar çok mutlu. Dünkü Beşiktaş galibiyetinden sonra gerçekten sahada da özellikle ilk yarı çok iyi bir futbol oynayarak bunu gösterdiler ama Türkiye'nin geldiğimiz durumunda bunu ikinci çözüm süreci kapsamı dışında değerlendiremeyiz. Hani futbol zaten başlı başına bu süreç içerisinde en önemli bir enstrüman haline gelmişti. Tabii ki bu Ahmet Spor'un başarısını gölgelemek için söylemiyorum bütünleri. Sahada çok iyi bir futbol var, organize olmuş bir takım var. Böyle sürdürürse de hani bu liderliği uzun bir süre devam ettirebilecek bir potansiyeli de sahip. Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yani Ahmet Spor'un elde ettiği başarı kazanılmış, sahada ter dökülerek elde edilmiş bir başarı. Ben ortamın nasıl hazırlandığı üzerine konuşuyorum, bunu söylüyorum. Yani bütün bunların içerisinde hani Türkiye'de halkı yanıltıcı bilgi, halkı işte kin ve nefret ekmek gibi bir sürü böyle suç var ama spor yorumcularında Ahmet Spor adı altında olanları da görmezlikten gelmemek lazım. Çünkü ortada zaten futbol yorumcuları Türkiye'de futbolu değil, kendilerini seviyorlar, parayı seviyorlar. Daha çok kazanmak için de her şeyi yapabilecek inanılmaz bir manevra sahaları var. Hiç kimsede olmayan manevra sahaları nedense bu insanlara tanınabiliyor. Çünkü futbol dediğim gibi Türkiye'nin var olan durumunda çok önemli bir enstrüman. Bunu kullanmakta mahir olanlar var ve bu enstrümanın da çok işe yaradığı dönemler oldu. Bugün için de aynı şeyi söyleyeceğiz ama buradaki futbolu zehirleyenler, kirletenlerin de herhalde bir kendilerine çeki düzen vermesi lazım. Her anlamıyla. İşte dediğim gibi bugün çok mutlu Ahmet Spor'un Türkiye Süper Ligi'nde birinci olmasıyla birlikte ama bu tarafında görünmesi lazımdır. Devam edelim.
3: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet. Bu anasını satayım içimden geldi.
0: Abi öyle şeyler yaşanıyor ki ülkede. Tüm bu tuhaflıklar içerisinde vicdanı korumak çok zor. Akıl sağlığını korumak daha zor. Hayatı sürdürmek daha da zorlaşıyor ama o akıl sağlığı kısmında da artık şiraze de aşılmaya başlandı. Şiraze bozuldu çünkü herkes ulusa sesleniyor. Herkes ulusa seslenecek bir konuda neler yaşanıyor? Onların ulusa seslendikleri neler? Onlardan birisi bir öğretmen öğrenci velisinin şikayetini gündeme getirmiş ama getirirken bir taraftan fön çekiyor, bir taraftan kendi bakımını yapıyor, orada şikayetimi dile getiriyor, bir şey mi göstermeye çalışıyor anlaşılmıyor ama bir ulusa seslensin bu hanımefendi.
4: Benim velim beni CİMER'e şikayet etmişti. Şikayet de şu, benim oğlumun açmasına arkadaşı simit demiş. Benim oğlum çok sinirlenmiş, çok üzülmüş, çok ağlamış. Öğretmen de buna gülmüş. Öğretmen nasıl oluyor da bir simit ile açmanın farkını öğretemiyor? Bunu öğretemeyecek ne var? Bir tanesi susamlı, bir tanesi susamsız. Benim oğlum çok takıntılı. Öğretmenin bunu öğretmesi gerekiyordu. Siz de benim velim gibi olun. Çocuğunuzun hakkını sonuna kadar savunun. Mesela 3 yaşındaki bir çocuğun tek bir şeması olabilir. O açmayı sadece olumsuz bir eylem olarak algılayabilir. Mesela kapıyı açma, işte camı açma, kutuyu açma olarak algılayabilir. Ama söz konusu sizin...
0: Niko, tamam daha konuşacak mısın? Dinleyecek misin? Al evde dinle. Ne anlatıyor bu? Neler yaşanıyor ülke? Aldın mı sesi? Aldın mı? Alalım alalım. Hadi böyle işte. Yani ne dertler var görüyor musunuz? Anlatılıyor. Bak bir tane daha dertli. Bu da öğretmen. Kendisi TikTok'ta içerik üretiyor. Hatta 155 bin takipçisi varmış. İstanbul'dan Ağrı'ya dönmüş. Burada işte TikTok'lar yapmış. İşte belli bir dönem çalışmış. Sonra olmamış. Geri gitmiş. Oradan bir video çekmiş, o da konuşsun.
5: İstanbul'dan geldiğim için günlerdir bu haldeyim. Sürekli ağlıyorum, her şeyden nefret ediyorum. Çünkü ben yaşadığım şehir çok küçük bir şehir. Potansiyelimin çok altında bir şehir. Yani burada kendimi çok sıkışmış hissediyorum. Çok bunalmış hissediyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Çok sıkıcı. Sıkıcılığı geç. Kendimi geliştiremiyorum gibi hissediyorum. Buna rağmen çok şey yapıyor muyum? Yapıyorum. Ama yetiyor mu? Yetmiyor. Vapura binemiyorum. Ne bileyim ya. Ben İstanbul'u seviyorum. Çok saçma gerçekten.
0: Üşmüt. Olabilir. Hani İstanbul'a karşı duygulanabilirsin. İstanbul güzel bir şehir. Vapura binemiyorum diye ağlayabilirsin de. Hani böyle bir hakkı da var insanların da, bize ne bundan? Hani kendi içinde yaşarsın bunu. Kendi içerisinde, kendi içinde halledersin. Ama bir taraftan da şöyle bir hüzünlü bir tarafı var. İşte yani kimse istediği yerde yaşam hakkına sahip olamıyor. Bir sürü nedenden dolayı. İşte bunun da çözmesi gerekenlerin dertleri başka. Yani bu taraftan da bakıldığında hani o TikTok'ta harcadığı zamanı kendi mesleğinde harcasaydın acaba vapuru bu kadar özler miydin sorusu da var. Çünkü böyle hani sosyal medyayla bu kadar çok içli dışlı olunca onun bağımlılığı, onun etkileşim bağımlılığı başka bir yere doğru yönlendiriyor. Artık her gün o etkileşimi istemeye başlıyorsun. Bağımlılık hali ya, işte sayı mesela 50 olursa sonra 40'a düşerse daha kötü oluyorsunuz. 30'a düştü mü daha kötü oluyorsunuz. 10'a düştü mü yataklara düşüyorsunuz falan. Yani herkesin işi çok zor bu ülkede. Devam edelim.
6: Ay ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın annem.
0: Türk sinemasının çok önemli bir ismi Kadir İnanır. Hayatını kaybedince her böyle büyük ünlü isim, büyük dev isimler olunca ardından başlıyor miras tartışmaları. Burada da aynı şekilde oldu. Şimdi bununla ilgili yarın daha ayrıntılı bir zaman ayırıp bunu biraz konuşmamız lazım. Belki muhatap olan insanları da yayına bağlayıp. Çünkü bu burada sadece bir miras meselesi değil. Bir yozlaşan, çürüyen bir Türkiye'nin de izleri var. Onu biraz yarın konuşuruz. O yüzden hafızaya doğru gidelim mi? Miko, hafızaya da bakalım. Bugünü de hafızayla birlikte bitirmiş olacağız. Hadi hafızaya gidelim.
7: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
8: Hatırladın mı?
9: Hatırladın mı?
8: Hatırladın mı?
10: Hatırladın mı?
9: Hatırladın mı?
0: Bir gizemli bir şey de var. Şimdi ortalık toz duman, bunun farkındayım. Hani önemsiz de değil fon vurgunu, işte vatandaşlık satılması, şu operasyon, bu operasyon da. Ama bir taraftan da başka bir şey de yürüyor. Mesela bir Mekke anlaşması var. Türkiye bir Mekke anlaşmasına imza attı ya da kabul etti. E peki şimdi bu anlaşmayla ne oldu? Nerede anlaşıldı? Delerine ne yapıyoruz biz? Meclise gelmedi. İçeriğini kimse bilmiyor. Şimdi önce bir Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı bir dinleyelim.
11: Gelinen noktada tabii ki Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, altyapısına yönelik çok ciddi saldırıların olduğunu görüyoruz. Yani anlaşmamıza baktığımız zaman da burada ülkelerin birbirlerine karşı bir müttefiklik sorumluluğu var. Cumhurbaşkanımız da biliyorsunuz gerçekten yani sözünün eri olan bir lider, devlet olarak imza attığımız bir konu var. Bu konuda bir dayanışma içerisindeyiz. Özellikle durum analizlerini değerlendiriyoruz. Biliyorsunuz Dışişleri Bakanlığı olarak biz yapılan saldırıları kınıyoruz.
0: Hani şimdi bunu söylüyor ama ben sizi yine 10 Ekim 2019'a götüreyim. Çok uzak bir tarih değil. Peki o tarihte Recep Tayyip Erdoğan ne diyordu? Şimdi onu dinleyelim.
12: Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen'i bu hale kimler getirdi? Yemen şu anda ne durumda? On binlerce insan Yemen'de ölmedi. Ey Suudi Arabistan, siz önce bunun hesabını verin.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediğiyle, ey Arabistan önce siz bunun hesabını verin. Yemen'i ne hale getirdiniz diye. Şimdi ona karşı biz Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğü, egemenliğini, altyapısına yönelik ciddi saldırılar olduğu için bir ittifak sundan söz ediyoruz. Abi aynı şey, birisinin tarihi kaç? 2019-2026. Şeyler oluyor, bir şeyler, kararlar alınıyor. Bunun yanında hani Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği, altyapısı önemli de Gazze'nin değil mi? Gazze'nin toprak bütünlüğü yok mu? Ya da İran'ın yok mu? E ne oluyor? Bak İran dedim. Şimdi İran'ın resmi uçak şirketinin uçuşlarına yasaklar getirildi. Bir de kaç yıldır, hani 36 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren Melat Bankası'nın bankacılık lisansı iptal edildi. E ne oluyor şimdi? Bir şeyler oluyor dışarıdan. Hani bugünlerde Barak Bey de çok aktif ortalıklarda, hani o bir şey ödüyor. Doğal olarak bütün bu gelişmeler bize bir şey anlatıyor kendi içerisinde. Hani bilsek Mekke anlaşması, Mekke ittifakının nedir koşulları mesela? Hiçbir maddesinde kimsenin haberi yok. Böyle bir anlaşmanın olması için meclis onayı gerekiyor. Meclisten de geçmedi. bildiğimiz kadarıyla, ya da belki de geçti, hiç kimse o konuda iktidar muhalefet konuşmuyor. Ama 2019'da Suudi Arabistan, sen Yemen'i ne hale getirdin, aynaya bak, Yemen'i bu hale kimler getirdi derken, şimdi Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğünde yanında olmak. Burası Türkiye. Bugün de bitirdik. Yarın yine aynı saatte Hakikat Yolculuğunda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Ben giderim. Tom Weiss başlar.

Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Mustafa Hoş'la yol arkadaşı tekrarını dinlediniz. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgenler, Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 21 Eylül 2026 Pazartesi, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere bir haftalık aradan sonra günaydın. Elbette ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte güzel bir gün, güzel bir hafta dileyerek başlıyorum programa. Ne yapacağız? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla sorduğumuz sorular ve elbette bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinde 24 ayrı kent merkezinde dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız örneğin X'te @radyosputnik.tr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına ulaşabilirsiniz hem de daha sonrasında eğer canlı dinleyemezseniz de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarım X ya da Instagram Güçlü Özgan birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan yazmanız yeterlidir. Görüşleriniz, önerileriniz, tabii ki eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz lütfen. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Şu meşhur konuştuğumuz, geçtiğimiz çarşamba gününden beri konuştuğumuz mesele fon soruşturması. Şimdi buna dair gelişmeleri sizlere aktaracağız. Yani birkaç kişinin, birkaç yüz bin kişinin aslına bakılırsa çok da bilinmeyecek bir rakamdan bahsediyoruz. Birikimini nasıl değerlendirdiği, değerlendirmediği meselesi değil aslında. Sonuçları itibariyle programa her sabah başlarken diyoruz ya, anlatılmayanı anlatmaya çaba göstereceğiz diye. Sadece o birkaç yüz bin kişinin meselesi değil bu. Geçmiş krizler itibariyle kamunun sırtına, dolayısıyla bizlerin sırtına da nasıl bir yük binebilir? Bu ihtimalleri de program içerisinde ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Ama oradan önce geçmiş olsun Adana. Neden? Sayın Beyli'de merkez üssü Sayın Beyli olan 5 büyüklüğünde bir sarsıntı, bir deprem meydana geldi. AFAD'dan bu konuda bir açıklama yapıldı. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini de açıkladı AFAD, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Peki bir sorun var mı? Sabah saatlerinde yaklaşık 3 saat önce 4.02'de meydana gelen bu deprem Adana'da, Maraş'ta, Osmaniye, Kayseri'de, Gaziantep illerinde hissedildi. Şükür ki şu an itibariyle söylediğimiz gibi hem Adana Valiliğinden hem de AFAD'dan yapılan açıklamalara bakılırsa saha taramaları sonrasında bir sorun olmadığını görüyoruz. Elbette hisseden, depremden etkilenen tüm yurttaşlara da geçmiş olsun dileklerimizi buradan gönderelim ama unutmuyoruz. Biz unutmaya çaba göstersek de, yaptığımız ya da yapmadıklarımızda buna çaba göstersek de deprem gerçeği, doğanın kendisi kendisini hatırlatmaya devam ediyor. Burada doğanın da bir suçu yok elbette. Bu deprem meselesini konuşacağız işte programın ilerleyen dakikalarında. Depremzedeler Ankara'da Adalet Bakanlığı önündeki 11. gündeki nöbetlerine devam ediyorlar. Yani aslına bakılırsa biz kendi yaptığımız, kendi inşa ettiğimiz ya da denetlediğimiz Bir ya da daha koyacağım buraya izninizle. Denetleyemediğimiz binalar yüzünden depremden korkuyoruz. Ama söylediğim gibi deprem kendisini unutturmamaya devam ediyor. Bir kez daha programın hemen başında elbette sadece Adana'da değil depremi hisseden diğer illerde de illerdeki yurttaşlarımıza da bir geçmiş olsun dileklerimizi gönderelim. Ve geçelim şu fon meselesine. Nedir bu? Şimdi bu fon meselesi, bu soruşturma, farklı şirketlere yönelik soruşturmalar. Hani biraz daha büyüyecekmiş gibi görünüyor. Neden büyüyecekmiş gibi görünüyor? Bunu da konuşacağız elbette. Detayları neler? Nasıl başladı? Bizim hayatımızı, bizim sıradan yurttaşların hayatını ilgilendiren, yani yatırım yapmayanlar açısından da bu geçerli. Boyutu ne? Ona bakmaya çalışalım program içerisinde. Şimdi Turan Çömez, İYİ Parti milletvekili, şöyle bir rakam ortaya koydu. Hani miktarın büyüklüğünü anlayabilmek açısından nasıl bir paradan, ne kadarlık bir paradan bahsediyoruz biliyor musunuz? Bakın diyor ki Turhan, tasfiye kapsamındaki fonlarda, ki o süreçte 3 aydan 6 aya uzatıldı, onu söyleriz, onu konuşuruz. 515 bin yatırımcının 830 milyar lirası bulunuyor bu fonlarda. Şimdi şöyle bir hesap yapmış Turan Çömez. Gözünüzün önünde canlanması açısından söylüyorum. 830 milyar lira 200 liralık banknotlarla yaklaşık 4 milyar 150 milyon adet banknot anlamına geliyor. Banknot başına 1,13 gram hesabıyla toplamda 4690 ton paradan bahsediyoruz. Nedir bu biliyor musunuz? 25 ton taşıyor bir tır ortalama. Bu toplamda 188 tır dolusu paradan bahsediyoruz biz. Yani 515 bin yurttaşımızın parasını 188 tıra doldurup götürmüşler diyor Turan Çömez. Bir de eklemesi var, hem de göz göre göre. Neden göz göre göre diyor? İşte şimdi onları da anlatacağız, bunları da konuşacağız. Ama son gelişmeler ne? Son olarak dün itibariyle Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olan iş insanı Nazım Kırmızı'nın ardından Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdülkadir Özkan da gözaltına açıklandı. Soruşturma kapsamında yürütülen bu soruşturma kapsamında, onu söyleyelim. Nasıl başlamıştı? Hisse değerleri şişirilmiş bazı yatırım fonlarındaki satışların hızla artması, Borsa İstanbul Endeksinde %6'ya varan sert bir düşüşe yol açmıştı. Bunu anlamamız gerekiyor. Bu süreci biraz detaylı aktaracağım size. Neden biliyor musunuz? Çünkü önümüzdeki günlerde, biliyoruz ki biz profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hani her konuda uzman olamayız elbette, ama bazı konularda, en azından bizim hayatımızı etkileyeceğini düşündüğümüz konularda, tabii ki ekonomik hayatımızdan ve tabii sonrasında da sosyal hayatımızı da etkileyecek bu konularla ilgili minimum temel bilgilere sahip olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi o %6'lık Borsa İstanbul Endeksindeki %6'lık sert düşüşten sonra bazı fonlar yatırımcılara ödeme yapamayacaklarını ilan ettiler. Değer kaybının artması üzerine ne oldu? Kamu kurumları ve denetçiler devreye girdiler. SPK 131 yatırım fonunun tasfiye edileceğini açıkladı 3 ay içerisinde. Açılan soruşturmalar kapsamında Pusula Portföy, Info Yatırım, Hedef Holding, Destek Yatırım Bankası ve Tera Holding gibi kuruluşların yöneticileri gözaltına alındılar. Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de bir açıklaması var. Nispeten yatıştırıcı, sakinleştirici bir açıklamadan bahsedebiliriz burada. Bu piyasada yaşanan sorunların, dedi, sınırlı sayıda fonda gerçekleştiğini belirtti Mehmet Şimşek. Genele yayılan sistematik bir risk söz konusu değil ifadeleri de dikkat çekiciydi. Bunu da söyleyelim, bunu da hatırlatalım. Tabii söylediğim gibi bu dört şirket, bu bahsettiğim, az önce dikkat çektiğim dört şirketin hesap hareketleri içinde bir sermaye piyasası kurulu bu şirketler için bir inceleme talep etti. Yurt dışına kripto ya da para transferi yapıldı mı sorusu elbette gündemdeydi. MASA kim araştıracak? Hangi kurum bunu araştıracaktı? MASAK bu araştırmayı yaptı. Peki sonuç ne? Sonuçta şöyle. MASAK raporuna göre mesela Pusula Portföy Yönetim Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabı ile İsviçre'deki Rothschild Bankası'ndaki bir hesaba 1 Eylül'de bu tartışmalar başlamadan önce 1 Eylül 2026'da ne kadar biliyor musunuz? 2 milyar 889 milyon liralık para transferi. Yine Pusulu Holding Yönetim Kurulu Başkanı tarafından da onun hesabından da 24 Ağustos'ta tarihlere dikkatinizi çekiyorum. 24 Ağustos'ta da yine aynı banka üzerinden 1 milyar 198 milyon liralık para transferi gerçekleştirildi. Yani aslında bu para hareketlerinin biz ne zaman gerçekleştiğini görüyoruz. O yüzden tarihe dikkatinizi çektim. Fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü o 15-16 Eylül işte İstanbul Borsa İstanbul'da da yaşanan o sorunları hatırlattım hemen konuya girerken. 16 Eylül 2026'dan önce biz bunun gerçekleştiğini öğreniyoruz, görüyoruz. Söylediğim gibi SPK Sermaye Piyasası Kurulu da bu tasfiyeyi, bu şirketlerin tasfiyesini, yani 131 yatırım fonunun tasfiye sürecini başlatmıştı. 3 ay öngörmüştü önce. Daha sonrasında ne oldu biliyor musunuz? O da yeni bir açıklama. Bu sürecin 6 aya çıkarıldığını biz öğreniyoruz. Şimdi bunlar aktarabileceğim başlıklar bu gelişmelerle ilgili olarak. Peki ne yaşıyoruz biz? Bu ne demek? Ne anlama geliyor? Bu milyarlar, fonlar, işte fon, bütün bu fonlarda toplanan paralar ne oluyor? Nasıl para kazanıyorlar bu fonlardan, daha doğrusu bir de bunu bu yöntemle, yani böyle bir bölü 10 bin değerinde artan değerlemeler nasıl yaşanıyor, böyle özetle sizlerle paylaşmak istiyorum izniniz olursa. Şimdi yatırım fonuna bakarsak şöyle bir sepet gibi düşünebilirsiniz. Binlerce kişi parasını bu sepete koyuyor. Bu fon yöneticisi, 131 fondan ve 4 şirketten bahsediyoruz ya. Bu fon yöneticisi de bu parayla ne yapıyor? Hisse senedi, tahvil, altın ya da başka yatırım araçlarını satın alıyor. Hisse senetlerinin doğrudan sahibi olmuyor bu yatırım fonuna para yatıranlar, ama ne oluyor? Sepetin belli bir bölümüne sahip oluyor. Sepetteki yatırımlar değer kazanırsa fonunuz da yükseliyor, düşerse de değer kaybediyor. Yani bir risk de yatırımcılar açısından bir risk de var. Fonların varlıkları da onları yöneten şirketin kendi mal varlığından ayrı tutuluyor. Bu dikkat çekici. Yani portföy yönetim şirketinin sorun yaşaması, işte yaşıyoruz şu an, karşı karşıyayız. Fonun içindeki varlıkların ortadan kaybolduğu anlamına gel, onu da söyleyelim. Yani burada şirketlerin kendi mal varlığı da bütün bu kayıplar karşısında bir değer olarak bir kenarda duruyor. Zaten aslında çözüm önerileri de var uzmanların, onları da konuşuruz. Şu var tabii, bu fonlardaki paralar, bu fonlardaki yatırımlar mesela bankalardaki mevduatlar gibi devlet garantisi altında değil. Onu da hatırlatalım, onu da söyleyelim, ama çözüm önerileri de gündemde. Bazı yatırım fonları Borsa İstanbul'da işlem hacmi küçük, düşük, yani alıcısı ve satıcısı az olan hisselerde çok büyük pozisyonlar oluşturdular ki bu aslına bakılırsa sorunun nerede başladığını da bize gösteriyor. Bu pozisyonlar hisseleri yükseltti. Hisseler yükseldikçe fonlar yüksek getiri sağladı. Yüksek getiriyi gören yeni yatırımcılar ne oldu? Bu fonlara para yatırdılar, o fonlara para akıttılar aslında bakılırsa, bunu söyleyebiliriz. Fonlarda gelen parayla aynı ya da benzer hisselerden daha fazla alınca bir süre sistem kendi kendini besledi. Ama sorun büyük bu döngüde tersine dönüşte başladı. Yani bir yatırımcı fonunu sattığında fonun nakit ödeme yapması gerekiyor aslında bakılırsa. Kasada yeterli para yoksa ne oluyor? O fon elindeki yatırımları satmaya başlıyor. İşte fonun elinde milyarlarca liralık günlük işlem hacmi düşük hisseler varsa bunu yapmak çok da kolay olmuyor. Mesela kağıt üzerinde 10 milyar liralık hisseniz olabilir ama bu sadece kağıt üzerinde. Bunun birkaç milyar lirasını bir anda satmaya kalkarsanız ne olur? Yeter, doğal olarak piyasa bu. Yeterli alıcı bulamayabilirsiniz. Sayı satış arttıkça fiyat da düşer. Yani işte likidite sorunu denilen mesele de tam olarak da bu. Varlığınız vardır ama onun gerektiği hızda paraya çeviremezsiniz. Şimdi aslında bakılırsa SPK 28 Ağustos'ta özellikle tabii bu serbest fonların birkaç hissede aşırı yoğunlaşmasını sınırlayan yeni kurallarını açıkladılar. İşte açıkladı. İşte BIST 30 Borsa İstanbul dışındaki hisselerde bir fonda ağırlığı %5'i aşan fonların toplamına %20 sınırı getirdi SPK. Mevcut yüksek pozisyonlarında aşamalı olarak azaltılmasını istedi bu fon yönetimlerinden. Bu bazı fonların elindeki büyük hisse büyük hisse pozisyonlarını satması anlamına geliyordu. İşte aslında sorun da buradan başladı. İşte bu sırada da yatırımcılar fonlardan çıkmaya başlamasıyla iki baskı üst üste geldi. Bunlardan biri fonların hem portföylerini küçültmesi hem de çıkan yatırımcıya nedir? Para bulması gerekiyor ama bulunabildi mi? Bulunamadı. Satışlar arttı, hisseler düştü, fonların değerleri geriledi. Düşüşü gören daha fazla yatırımcı buradan çıkmak istedi. İşte kendi kendini besleyen o kazanç döngüsü bu kez ne oldu? Tersine çalıştı. Yatırımcı çıkış yaptıkça fon hisse sattı. Satış yiyen hisse de dolayısıyla fon değer kaybetti ve daha fazla yatırımcı çıkış yapmak istedi. İşte aslında bakılırsa kriz de tam olarak buradan başladı. Bu nokta itibariyle başladı. Peki mesela bu fonun tasfiye edilmesi, işte şimdi tasfiye süreci başladı değil mi bu fonların? Hani paraların, bu yatırımcıların paralarının gittiği anlamına mı geliyor? Uzmanlar diyorlar ki, ben onların söylediklerini sizlerle paylaşıyorum. Hayır, fonun kapatılması anlamına geliyor sadece bu tasfiye. Fonun elindeki hisse senetleri ve diğer varlıklar ne olacak? Nakde çevrilecek. Peki bu varlıklar kaça satılabilecek? Ne olacak? Aslına bakılırsa asıl soru da, asıl mesele de tam olarak burada buradan kaynaklanıyor ki şöyle söyleyeyim, muhalefetinde buna dair bazı soruları var. O soruları da sizlere aktaracağım. Daha doğrusu ortada yanıtlanması gereken sorular var. Neden bu sadece bu 500 bin yatırımcıyı, ki ailelerin de mesela işin içine katarsak, yani 4 ile en azından çarparsak en az 2 milyon kişiyi ilgilendiren bir sorundan bahsediyoruz. Şimdi devlet neden müdahale etti bütün bu sürece? Çünkü mesele sadece birkaç fonun müşterilerine ödeme yapamamasının ötesine geçmeye başlamıştı. Özellikle borsadaki o negatif hareketler sonrasında fonlar nakit bulmak için hisse satıyor. Satışlar borsayı düşürüyor. Düşüş fonların değerini azaltıyor. Bu da daha fazla yatırımcının çıkmasına neden oluyordu. Yani kendi kendini hızlandırabilecek bir tür zincir ortaya çıkmaya başlamıştı. İşte Merkez Bankası piyasaya sağladığı fonlamayı arttırdı. SPK'da bazı borsa kurallarını geçici olarak gevşetti. Yani Finansal İstikrar Komitesi'nin bu konuda açıklaması da vardı. Sorunun fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaştığını ve geçici ve yönetilebilir olduğunu da söyledi. Buna dair açıklamalarda bulundu. Yani şunu söyleyeyim, bütün fonlardan korkulmalı mı? Hayır diyor uzmanlarla. Yani hem resmi yetkililere yaptıkları açıklamalara bakıyoruz, hem konunun uzmanlarına da bakıyoruz. Ülkede yüzlerce farklı yatırım fonu var. SPK'nın bütün bu fonları kararı, bu fonları az önce aktardığım kararı bütün fonları kapsamıyor. Karar dışındaki portföy yönetim şirketlerindeki fonlarda işlemlerine kurallara uydukları için ya da başka akıllara, işte soru az sonra aktaracağım o soruları. Soru işareti yaratan işlemler yapmadıkları için, ya da şöyle söyleyebiliriz, kurallar bütünü içerisinde hareket ettikleri için o fonlar işlemlerine devam ediyorlar. Bunu da hatırlatalım, bunu da söyleyelim. Dedim ya, muhalefetin bazı soruları var. Şimdi konuyu anlatmaya çalıştım. Ne oluyor, ne bitiyor, bunu anlamaya çalışıyoruz. Zaten çalışıyoruz. Derin bir nefes. Neden derin bir nefes? Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak ne kadar çok şeyi, hukuka dair, ekonomiye dair ne kadar çok şeyi takip etmek ve öğrenmek mecburiyetinde kalıyoruz değil mi? O yüzden şöyle bir derin bir nefes aldım. Erhan Usta, İYİ Parti'den, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı, çok deneyimli bir ekonomisttir kendisi de. Bazı soruları, ki eski devlet planlama teşkilatımız vardı bizim, hatırlayınız bir zamanlar. O DPT'de planlama uzmanıydı. Mecliste Plan Bütçe Komisyonu'nda yer alan bir isim, onu da söyleyelim. Yani Erhan Usta'nın bu sorularını gündeme getirirken konunun uzmanı olan bir milletvekili olarak bunları ben size aktarıyorum. Dedi ki Erhan Usta, bu konu aşikardı, ortaya çıkan bu tablo aşikardı, yetkililerce biliniyordu gibi bir iddiada bulundu ve şu iddiasını şöyle destekledi. Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 4 Kasım 2025 tarihinde katıldığı bir toplantıda 9. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde kullandığı ifadeleri hatırlattı. Ne demiş orada Mehmet Şimşek. Tabii biz böyle başka başlıklara bakarken konunun uzmanlarının dikkatini çeken bu tip açıklamaları gözden kaçırıyoruz. Doğal olarak her konuya da hakim olamayız. Mehmet Şimşek'in ifadelerine tırnak içerisinde aktarıyorum. Bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz. Bu alanda da düzenleme ihtiyacının farkındayız ifadelerini kullanmış Mehmet Şimşek. Erhan Usta da diyor ki 10 ay sonra düzenlemeler yapıldı. Neden o zaman 10 ay sonra bu konuyu madem farkındaydınız neden 10 ay sonra bu düzenlemeleri yaptınız diyor ve ekliyor. Başka soruları da var Erhan Usta'nın Bakan Şimşek'e yönelik yönelttiği sorular. Eminiz ki Mehmet Şimşek de bu sorulara çıkıp ne de yanıt verecektir. Yetkili kamu kurumları görevlerini yerine getirmemiş midir? Yoksa alınması gereken tedbirler siyasi başka nedenlerle mi bekletilmiştir gibi bir ifadesi oldu. Daha doğrusu bir sorusu oldu. Fonların yönetiminde, ortaklığında hissesini yoğun olarak aldıkları şirketlerde başka siyasilerin bağlantısı var mı diye sordu. Mesela son bir yıldır bu fonları elinde tutan mesela kamu yetkililerin üst düzey yöneticiler var mıdır diye sordu. SPK başta olmak üzere yetkili kurumlarda ihlali bulunanlar hakkında bulunanlar hakkında bir düzenleme, bir soruşturma yapılacak mıdır diye sordu. Şöyle daha da dikkat çekici, küçük yatırımcıların zararı kim tarafından karşılanacaktır gibi bir sorusu oldu. Bunu neden sordu biliyor musunuz? Bu katılım evim, işte bir evim gibi kurumların, kuruluşların emlak katılım tarafından satın alınacağı gibi bazı haberler yansımıştı biliyorsunuz. İşte bu haberler üzerine de bu soruyu gündemine getirdi Erhan Usta ve burada oluşan tahmin edilen kamu zararı hesaplanmış mıdır? Bu zarar kimden tahsil edilecektir diye de ve tabii ki bu zarar ne kadardır ve kimden tahsil edilecektir diye de bir soru gündemine aldı. Onu da söyleyelim. Hem burada şu da dikkat çekici, bu da dikkat çekici. Kerim Rota'nın da bir sorusu var burada. Benim o özellikle üzerinde durulması gerektiğini düşünüyorum. Bu mesela bu şirketlerden bir tanesinin 2021 yılında kurulduğunu belirtiyor. Temmuz 2025'e kadar kapalı fon olarak hayatına devam ediyor bu şirket. Kendi içinde bir şekilde bu yatırımları yapıyor, devam ediyor ve kaç kişi var biliyor musunuz? Bu şirketin içerisinde 12 yatırımcı var. Bunların kim olduğu bilinmiyor. Bunların açıklanması lazım diyor Kerim Rota. 4,5 senelik bir süreç içerisinde bu fonun değeri, dikkatinizi çekiyorum, 524 kat artıyor. Yani o gün, ilk gün, kurulduğu gün 1 milyon lira yatıran bir kişi 4,5 senenin sonunda 524 milyon liraya sahip oluyor. İşte Kerim Rota da diyor ki o 12 kişi kim? Bunların açıklanması gerekiyor şeklinde bir ifadesi var. Bunlar, bu isimler elbette konunun uzmanı olan isimler olduğu için biz de bu soruları aktarıyoruz. Bu arada bir isim daha her programda neredeyse anıyoruz. Hani dedim ya, bu 500 bin yatırımcıyı sadece ilgilendiren, hani böyle sosyal medyada eleştiriler de görüyorum. Yani işte hani işte kar hırsı, kazanç hırsı nedeniyle böyle bir tablo ortaya çıktı deniyor da. Bir yandan da bundan sonraki dönemde bu hepimizin hayatını etkileyebilecek rakamlardan bahsediyoruz. Neden? Hani bahsedilen rakamlar, işte İsviçre'ye gönderilen paralar vesaire, ortaya çıkan milyar liralık rakamlar aslında devlet bütçesi açısından bile bakıldığında, hani ne kadar doğru bilmiyorum da, %4'üne, yıllık bütçenin %4'üne denk gelen rakamlar olduğu belirtiliyor. İnan Mutlu da diyor ki ekonomist, şöyle 2001 bankacılık krizi, farklı bir krizdi o elbette, ortaya çıkan tablo dediğim gibi o dönemde hala da öyle, mevduat faizleri devlet garantisi altında, bu fonlardaki paralar herhangi bir garantisi yok devlet açısından, ama yine de bir risk var diyor. Çünkü 2001 bankacılık krizinin yeniden çözümünün kamuya bir maliyeti vardı diye hatırlatıyor İnan Mutlu. Nedir o maliyet biliyor musunuz? 2001 bankacılık krizinin maliyeti kamuya 53.6 milyar dolardı. Hani bunu da unutmamak, bunu da bir tartışmak, bunun üzerinden de konuşmak gerekiyor diye de düşünüyorum. Bunu da hatırlatalım, bunun üzerinden de tartışmak, bunun üzerinden de konuşmak gerekiyor. Mafi Eğilmez'in bu konuda kendi iktisatçı Doktor Mahfi Eğilmez'in kendi blogunda bu konuda yazdığı bir yazı var. Detaylarını şimdi çok böyle

0: birisi var mesela. Dediğim gibi bu önerileri, ortaya çıkabilecek sorunları, o fotoğraf, yani birer lira yurt dışına gitti, kayıplar, kayıpların nedenleri, sorumlular kimler? Şimdi bugün, şimdi geçen hafta yoktum, bugün ilk gün, tatil sonrası ilk günüm, şöyle bir toparlama yapmak istedim aslına bakılırsa. Hani bunları görmek açısından önemliydi. Bir son not ekonomi üzerinden, hani dolandırıcılık ve enflasyon tartışması yapılıyor ya. İktisatçı, aynı zamanda Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisti Hakan Kara'nın dün takipçileriyle paylaştığı bir grafik var. Telegram üzerinden takip eden dinleyicilerimiz, programı izleyen dinleyicilerimiz o grafiği görebilirler. İrem, sen de ekrana verebilirsin o grafiği. Hani hep söyleriz burada, enflasyon dediğimiz şey sadece pazarda, markette, bakkaldaki o fiyat artışları, etiketlerdeki fiyat artışları değildir deriz ya. Hakan Kara da şöyle uyarıyor. İşte o görüntülerde şu an itibariyle Telegram'da, ekranda dolandırıcılık ve enflasyon ilişkisi nasıl birbiriyle doğru orantılı? Yani dolandırıcılığın toplam hüküm giyenler içindeki payı, enflasyon arttıkça, yıllık enflasyon 2011'den 2023'e örneğin arttıkça nasıl bir artış grafiği gösteriyor? Yani dolandırıcılığın ülkede enflasyonun artışıyla birlikte nasıl yükseldiğini de işte Hakan Kara, dediğim gibi Merkez Bankası baş ekonomisti, kendi hazırladığı bir grafik üzerinden, Ceza İnfaz Kurumu istatistikleri üzerinden hazırladığı bir grafik, işte aslına bakılırsa enflasyonun nasıl bir ahlaki çöküntü oluşturduğunu görüyoruz. Yakın çevremiz itibariyle, yediğimiz içtiğimiz şeyler, ürünler itibariyle de, değil mi? Hani yediğimiz peynir peynir değil, içtiğimiz su su değil, onların farkındayız. Evet, sorun, evet, tam olarak da bu. Ama bir yandan da işte bu işin dolandırıcılık boyutu var. Bir şekilde kolay para kazanma hırsı, suçlular itibariyle ya da yatırım yapmak isteyenler itibariyle nasıl sömürülebiliyor, bunu gösteren, bence bu dönemin ruhunu da anlatan, ekonomi açısından bakılınca bu dönemin ruhunu da anlatan bir grafikti. Bu kadar yeter herhalde fon meselesi, ama dediğim gibi hepimizin hayatını, sadece yatırımcılar değil, hepimizin hayatını da etkileyebilecek bir konu olduğu için bir şekilde detaylı olarak sizlerle ne olduğunu anlayabilmemiz adına aktarmaya çalıştım. Dilerseniz bir kısa ara verelim, arkasından Süleymancılara yönelik operasyon, seçimi etkileme operasyonu olarak tanımlanabilir, İsrail bağlantılı bir başka dolandırıcılık öyküsü, bunları da, bunların ayrıntılarını da programın ilerleyen dakikalarında konuşacağız. Şimdi Ozen'in, elbette sevgili Ozen'in seçtiği şarkılardan biriyle devam programı.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve zamanına devam ediyoruz. 21 Eylül 2026 pazartesinin gündemini, sadece gündemi değil elbette, gündemde olması gerektiğini, gündemimizde olması gerektiğini düşündüğümüz konuları da paylaşıyoruz sizlerle. Üzerine hep beraber düşünüyoruz. Bu arada çok sayıda mesajınız var. İyi haftalar, dilekleriniz var. Güzel, keyifli hafta, bir hafta geçsin dilekleriniz var. O dilekler için hepimiz adına, sizler ve bizler adına da bu mesajlara teşekkür ederim. Dinleyicimiz her sabah bizdedir. Ayşe Hanım, Ayşe Celep de diyor ki yani yetkili kurumların dikkatini, az önce konuştuk işte bu fon meselesini ya, de yetkili kurumlar meselesi konusuna dikkat çekiyor. Yani görevlerini tam olarak yapmadıklarına dair bir eleştirisi de var. Yani onlar bir şekilde bu denetimleri yapmazlarsa elbette, mesela masak uyumuş mu bütün bunlar yaşanırken diye soruyor. Yani gerçekten de böyle bir durum var. Gerçekten de böyle bir tablo var ortada. Yani programın ilerleyen dakikalarında konuşacaktım. Açayım o haberi sizlere. O haberi sizlerle ekonomi bölümünü biraz daha, tabii ne var ne yok onları konuşurken sizlerle paylaşmak istiyordum. Ama aslına bakılırsa işte maliyeden bir uyarı, örneğin IBAN'la para gönderenler dikkat diye vermiş Bir Gün Gazetesi dünkü sayısında. Vatandaşların son dönemde yoğun şekilde kullandığı IBAN yolu para transferi nedeniyle hukuki sorun yaşamaması için o açıklama kısmını mutlaka ve mutlaka doldurun diyor maliye. Aksi takdirde ya da işte bilmediğiniz hesaplara para göndermeyin uyarısı var. Bir şekilde takibe uğrayabilirsiniz şeklinde bir uyarı var. Bu yine maliyeden bir uyarı. Düşünüyoruz şimdi, işte az önce söyledim, Ayşe Hanım'ın hatırlattığı mesele tam olarak da bu. Yani sıradan yurttaşlar, ya bu konudan çıkamıyorum. Sizler, bizler, banka hesabına gelen birkaç bin liralık, değil mi? Ya da göndereceğiniz birkaç bin liralık para transferi için açıklama eğer yapmazsanız ne oluyor? Şüpheli işlem. Hemen, değil mi, yapay zekayla o şüpheli işlem belirleniyor. Hemen masak takibine bir şekilde takılabiliyorsunuz. Vergilendirme ya da kara para incelemesine tabi tutulabiliyorsunuz. Peki işte konuştuk az önce, milyarlarca liradan bahsediyoruz. O milyarlarca liralık hacim, değil mi? Ya da işte offshore hesaplar üzerinden yurt dışına giden paralar, sadece bu konu üzerinden söylemiyorum bunu. Bu fonların radara yakalanmaması çok ciddi bir, hadi şöyle söyleyelim, bir denetim zafiyeti değil midir? Hadi böyle söyleyelim, denetim zafiyeti ya da bir adım ileriye götürürsek kurumsal şekilde körlük anlamına gelmiyor mu diye de soruyor insan kendi kendine. İşte profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarız diyorum her sefer size ve düşünüyoruz işte bu sorularda bizim aklımıza geliyor. Bir çifte standart algısı, değil mi, kurumlara bir güven sorunu, bir şekilde bu güvenin tazelenmesi için nelerin yapılması gerektiğini, değil mi, bunlar üzerinden de düşünmeye çalışıyoruz, düşünüyoruz. Umarız yetkililer de, umarım ilgililer elbette düşünüyorlardır. Çünkü hep söylenir, değil mi, ekonomide her şey çok önemli, evet yatırım vesaire, ama en önemli konu ne ekonomide? Güven meselesi. Bunun üzerinden tartışmak, bunun üzerinden yorumlamak gerektiğini düşünüyorum bütün bu yaşananları. Hani sadece tek bir işte neydi? Şöyle tanımlıyor, başlık şöyle atılıyor. Fon soruşturması, tamam, onun detaylarını aktarırız, konuşuruz da sadece mesele bu mu? Yani oradaki işte 5-6 kişinin yaptığı işte yolsuzluksa daha işte yargılama aşamaları elbette olacak. Soruşturma aşamaları göreceğiz hepsini de. Sadece bu mu sorun, yani o kişiler mi? Peki sistemi konuşmayacak mıyız? Sistem üzerinden bunu tartışmayacak mıyız diye de soruyorum. Yenilerinin yaşanmaması için bunları konuşmak gerekiyor. Peki biz diğer başlıkla, dedim ya, bunu konuşacağız. Bunun üzerine tartışmaya daha çok devam edeceğiz benim görebildiğim kadarıyla. Biz şu geçelim Süleymancılar soruşturmasına. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nasıl tanımlanıyordu? Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne. Böyle tanımlanıyor bizde. Yani sistem nasıl adlandırıyorsa kolay anlaşılabilme adına böyle söyleyelim. İşte bu örgüte, bu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında da bir gözaltı kararı verdi. 23 şirkete bakın, 23 şirkete de kayyum atandı. Başsavcılıktan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından da bir açıklama var. Kayıt dışı para transferleri. İşte yani az önceki konuya gibi gidiyor gibiyiz yine, değil mi? Gitmeyeceğim ama. Suç gelirlerin aklanması ve bakın bu çok dikkat çekici. Seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlere ilişkin bulguların soruşturma dosyasına yansıdığını açıkladı. Kim? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Yapılan bu operasyon sonrası gelen açıklama bu. Tabii burada akla şu geliyor: seçim süreçlerini etkilemeye yönelik bulguların dosyada olduğunu görüyoruz. Savcılık şunu açıklamadı. Yani mesela bir siyasi partiye destek mi verilmek istendi, bir adaya mı destek verilmek istendi, işte ya da tam tersi işte iktidara mı, başka, yani sanmıyorum öyle bir şey olduğunu da çünkü Süleymancılarla ilgili çok tartışma, özellikle seçim, son seçim sürecinde muhalefete yönelik desteği hep gündemdeydi, onu da söyleyelim. Şuna doğru gider mi acaba diye de insanı düşündüren bir soruşturma ya da başsavcının ifadesi. Hani bu süreçten sonra bir siyasinin ya da bir siyasi partinin ismi de bu soruşturma kapsamında gündeme gelebilir mi diye sorduran bir açıklama, benim görebildiğim, benim okuyabildiğim kadarıyla. Bilmiyorum siz ne dersiniz, siz nasıl değerlendirirsiniz bu meseleyi. Tabii somut bir bilgi yok elimizde, ona dair de bir şey söyleyemeyiz. Ben sadece hani bir cemaat ya da işte neydi, nasıl tanımlıyordu, suç örgütü, çıkar amaçlı suç örgütü, doğru ifade edelim, eğer seçimi manipüle etmek için ya da seçim sonuçlarını etkilemek için bir hamle yapıyorsa, bir siyasi partiyle, değil mi, yan yana olmak durumunda. İşte göreceğiz bakalım bundan sonraki soruşturmanın ilerleyen aşamalarında nasıl bir tabloyla, nasıl bir fotoğrafla karşı karşıya kalacağız, bunları da hep beraber değerlendiririz. Bir konu daha var. Bir konu daha var. Cem Küçük diyeceğim. Cem Küçük soruşturmasında biliyorsunuz gözaltı tutuklanan isimlerden bir tanesi kimdi? Tahir Sarıkaya'ydı. O ismi hatırlıyorsunuz değil mi? Beyaz TV'de programcılık yapıyordu. Uyan Türkiye'm programın adı ya da programın sonu da böyleydi. Kendisinin bakın, o Tahir Sarıkaya için bir MASAK raporu hazırlanmış ve gerçekten yine milyonlarca liradan, bizim hani aklımızın, hafızamızın almayacağı paralardan bahsediyoruz. Milyonlarca liralık bir para akışından bahsediyoruz. 2017-2026 döneminde 101.9 milyon liralık para girişi, 134 milyon liralık para çıkışı olduğunu tespit etmiş MASAK. Yani çok dikkat çekici rakamlar. Tabii şöyle, bu çıkışın açıklamalarının da yetersiz olduğunu belirtiliyor. Kişisel borç ilişkisi ve mali profile uyumsuzdur bu rakamlar tespiti MASAK'ın. Bu konudaki Tahir Sarıkaya'nın hesapları üzerine yapılan incelemeler sonrasında bu para, böylesine büyük miktarlar, yani bu kişisel borç ilişkisi ya da mali profille örtüşmüyor açıklaması benim dikkatimi çeken konu. Kıbrıs'ta bir otelin örneğin hesabına 23 ayrı işlemde toplamda 2 milyon 407 bin lira gönderildiğini de biz yine nereden öğreniyoruz? MASAK'ın raporundan öğreniyoruz. Uyan Türkiye'm. Slogan neydi? Programın sloganı da tam olarak bu. Şöyle devam edelim diğer başlıklar üzerinden, ne oluyor ne bitiyor. Ya, çok enteresan, çok dikkat çekici bir soruşturma dosyası. İsrail'le bağlantılı bir Forex çetesinin gerçekten kod adlar, yalan makinelerinin içinde olduğu, sahte CV'lerin, sahte özgeçmişlerin böyle yer aldığı bir hikayenin detaylarını içeren bir soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunun koordinesinde, bakın Milli İstihbarat Teşkilatı Siber Suçlar Şube Müdürlüğü Emniyet'in Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın içinde olduğu bir soruşturmadan, yasa dışı forex dolandırıcılığı soruşturmasından bahsediyorum. Öylesine büyük ve milyarlarca dolarlık, bugün böyle programın ilk bölümü çok para konuştuğumuz bir bölüm oldu. İkinci bölümde siyasete geçeriz, siyasetin detaylarına. Hatta bir dinleyicimiz de göndermiş, bizi vapurdan dinliyormuş, adalara gidiyor. Adalarda bir belediye başkanlığı seçimi var. İstanbul Valiliği de bugün olarak açıklamıştı seçimi. CHP'li Adalar Belediyesi'nde başkan vekilinin istifasından sonra yeni bir seçim var. Şu an biz de diyor seçim için adalara gidiyoruz, kulağımız da sizde diyor. Selamlar olsun. Onun detaylarını da programın ilerleyen dakikalarında konuşuruz elbette, ama az önceki operasyonu şöyle birkaç dakikada özetleyeyim. Gerçekten nasıl risklerle karşı karşıya olunduğunu ya da Türkiye'de, ülkemizde böyle bir organizasyonun nasıl kurulabildiğini sorduran sorular benim aklıma sorduran detaylar benim aklıma geliyor. Bakın, operasyonun ilk aşamasında 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi, dikkatinizi çekiyorum, 40 çağrı merkezi ve finans ofisi tespit edildiğini öğreniyoruz. 1,5 milyar değerinde olduğu değerlendirilen mal varlığı, 80 araç, 12 mülke el konuyor. Banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke uygulanıyor. Operasyonun ilk gününde gözaltı sayısı kaç biliyor musunuz? 174'tü. Daha sonrasında o rakam 200'ün üzerine, 201'e yükseldi. Onu da söyleyelim. Ki gözaltına alınanların 45'inin 21 farklı ülkenin vatandaşı olduğunu biz öğreniyoruz. İşte 9'u İsrail vatandaşı, 11'i Pakistan vatandaşı, Suriyeliler, Ürdünlüler, Ukraynalılar, Tayland, Endonezya, Fas. Bakar mısınız, uluslararası bir suç örgütünden bahsediyoruz. O 201 kişi arasında, gözaltına alınan 201 kişi arasında Kazakistan, Filipin, gidiyor böyle, liste uzuyor. Meksika, Mısır, Arjantin, Bangladeş vatandaşlarının da olduğu da belirtiliyor. Bu çok dikkat çekici. Bu haberin ayrıntıları Emeğe Saygı Sabah gazetesinde yer almıştı. Ben de oradan sizlerle paylaşıyorum. Dosya kapsamında İsrailli şüphelilerin Türkiye'deki şirket bağlantıları ve banka hareketleri de inceleme altında. İşte bu danışmanlık şirketleri merkezlerinin isimleri veriliyor. Mesela o hesaplarda, o şirketlerin hesaplarında 206 işlemde 34 milyon liralık giriş ve 17 milyon liralık o hesaplardan çıkış yapıldığını biz yine öğreniyoruz. Çalışanlara bakın, öylesine profesyonel çalışıyorlar ki, öylesine uzmanlar ki bu dolandırıcılık meselesinde, ki soruşturmanın tespitleri Sabah gazetesinde detayları yer almış. Çağrı merkezleri sadece Türkiye değil, diğer ülkeleri de hedef alıyor. Hedef alınan ülkelerin dillerini bilen kişilerin, işte bu kişiler conversion agent ya da retention agent adı verilen pozisyonlarda yer alıyor. Yaklaşık bir haftalık eğitime tabi tutuluyor bu kişiler. Arkasından kod adlar veriliyor. Müşterilerin güvenini kazanabilmeleri için sahte özgeçmişler oluşturuluyor bu kişilerle ilgili olarak. İşte mesela Oxford mezunu, Oxford gibi üniversitelerden mezun oldukları mesela o CV'lerde yer alıyor. Bakın, işe alınacak kişiler yalan makinesi testlerinden geçirildiğini biz yine söylediğim gibi Sabah gazetesinin haberinden bu ayrıntıyı biz öğreniyoruz. İşte şöyle bir bakıyorum, başka ayrıntı var mı buna dair? Mesela soruşturmaya göre bu yapılanma, bahsettiğim 201 kişinin gözaltına alındığı bu yapılanma, işte sosyal medya, internet üzerinden yüksek kazanç vaat eden forex ya da kripto para reklamları yayınlıyor. İşte o yüzden hani sosyal medyada lütfen, ama lütfen, işte uzmanlar bu konuda uyarıyorlar. Kolay para kazanmak diye bir şey yok. Dünyada böyle bir şey yok ve maalesef de bu tuzaklara, sadece bizim ülkemizde değil, işte söyledim, bu şirketler, onlar, bu şirket, Türkiye'de kurulan bu şirketler, sahte işte danışmanlık şirketleri dünyanın her yerinde neredeyse dolandırıcılık yapıyorlar. İşte bu forex ve kazanç, yüksek kazanç vaat eden forex ve kripto para reklamları yayınlıyor. İlanlara bilgilerini bırakan kişilerin konuştukları dile göre farklı müşteri temsilcilerine yönlendirildiği belirlenmiş. İşte o yüzden onlarca ülkeden çalışan var bahsettiğim bu şirkette. Onlar da şimdi hepsi birer tutuklu olarak emniyette ifade veriyorlar. Bakalım, enteresan bir soruşturma. Tabii bu İsrail bağlantısı vesaire, o da çok çekici. Simge de beni uyarıyor son 3 dakikamız diye. Hani gündeme dair birkaç ayrıntı sizlerle paylaşayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'na katılmak için New York'a gitti. Birleşik Devletler'e gitti. Ne zaman konuşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan? 22 Eylül yarın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmesi bekleniyor. Elbette tahmin ettiğiniz gibi dünya beşten büyüktür söyleminin de gündemde olacağını, Cumhurbaşkanı'nın gündeminde olacağını hatırlatalım. Bakalım neler söyleyecek, neler nasıl yorumlayacak Cumhurbaşkanı, onu da görelim. Bir dinleyicimiz uyarmış. Tır 40 ton değil 44 ton alır, kamyonlar 25 ton alır diye. Tamam, ben de onu düzelteyim. O fon kapsamında yurt dışına giden paranın ya da o fon içerisinde biriken paranın büyüklüğünü anlatmak için Turan Çömez'in paylaşımını sizlere aktarmıştım. Orada bir hata varmış. Benim de çok uzman olduğum bir konu değil. Bilenler diyorlar ki hayır, kamyonlar 25 ton taşırlar. Tamam, biz de düz içinde teşekkür edelim. Son iki dakika bu arada. Çok doğru bir karar, onu söyleyeyim. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği bir silahlı saldırı vardı, hatırlayınız. Ayser Çalık Ortaokulu ortaokulunda gerçekleştirilen bir saldırıydı. Maalesef ki onunla ilgili de yargılama süreçlerini sizlere aktarıyoruz, sizlerle paylaşıyoruz. Valilik çok doğru bir karar almış. Benim okuduğumda evet doğru karar dediğim bir açıklama valilikten geldi, Maraş Valiliğinden geldi. Efendim o okul Şubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası olarak bundan sonraki süreçte hizmet verecekmiş. Bunu öğrendik. Elbette hem çocuklarımızın hem öğrencilerimizin, Tabii ki hem de öğretmenlerimizin psikolojisi orada çalışmaya, orada eğitim görmeye, orada eğitim vermeye de elbette uygun değildi. Bu açıdan Kahramanmaraş Valiliğinde Aysel Çalık Ortaokulu binasının artık ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılacağını açıklaması önemli. Yeni bir bina yapılacakmış, onu da öğreniyoruz diyelim. Ve siyasete dair başlıklar, yine ekonomi var ama bu sefer güncel ekonomi, onları konuşacağız ikinci bölümde.
0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve zamanının ikinci saat dilimine hoş geldiniz. İlk bölümde ağırlıklı olarak bu fon soruşturması ve diğer operasyonlar yine hep böyle bütçe, maliye ile parayla ilgili operasyonlardan ağırlıklı olarak elbette konuştuk. Yine tabii ekonomiye dair başlıklarımız olacak, siyasete dair başlıklarımız olacak ama benim geçtiğimiz günlerle en çok dikkatimi çeken konu haberlerden bir tanesi, bilmiyorum şaşırdınız mı, Kanal D'de yanlış hatırlamıyorsam o haberi haber yayınlanmıştı. O da en çok kazandıran, ülkemizde en çok kazandıran meslekler. Yani ben genel olarak hani bu noterlik üzerinden tartışmalar çok yapılır, hani noter bu sistem, hani kişilerin birbirlerine olan güveni ya da devletle kişiler arasındaki güvenin ya da güvensizliğin bir sonucu mu bu noterlik sistemi tartışması hep yapılır ya. Yani ben hep şöyle düşünüyorum: eğer yanlış bir beyanda bulunuyorsanız, yalan yanlış bir şey söylüyorsanız ya da tırnak içinde bir üç kağıt yapıyorsanız, bunun bir bedeli olduğunu bilerek sistemin böyle kurulması gerektiğini düşünüyorum. Bunun bir bedeli olduğunu düşünmeniz gerekiyor. İşte galiba bu sistemde aslında bakılırsa noterlik mesleğinin bu kadar para kazandırmasına neden oluyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü listenin zirvesinde, Türkiye'de en çok para kazanılan kazandıran mesleklerin zirvesinde noterlik olduğunu öğrendim. 456 bin lira. Kimsenin parasında gözümüz yok. Onunla ilgili bir sorun yok da. Noterlerin ayda 456 bin lira kazanıyor olmaları, pilotların mesela 350 bin lira, oldukça aşağısında noterlerin aşağısında, yazılım mühendisleri yine 348 bin lira gibi paralar kazandıklarında görüyoruz. Burada tabii işte üretim faaliyetleri biraz az olunca bu tip mesleklerin de bu kadar kazandırıyor olması gayet normal. Başka başlıklarımız olacak. Biz siyasetle devam edelim.
3: Siyasetse, partişilikse ben bunun danışkasını bilirim.
2: Danışkasını. Siyaset deyince tabii en çok konuşulan konulardan bir tanesi bu seçim tarihi. Yani erken seçim meselesi. Ona geleceğiz. Ona dair açıklamalar da var. Hani bir şekilde diyeceksiniz ki 2027'de olsa ne olur? 2028'de olsa ne olur? Evet, doğrusunu söylemek gerekirse bu kadar kafa yormaya da gerek var mı bilmiyorum ama işte bir şekilde bunlar siyasette konuşuluyor. Siyasetin gündeminde olan başlıklar. Bizim yükümlülüğümüz ne? Bizim yükümlülüğümüz de bu başlıkları sizlerle paylaşmak. Ama oradan önce şöyle CHP yeni partiye, o eksende neler oluyor, neler bitiyor? Onu da söyleyelim, onu da aktaralım sizlere. Şimdi CHP fabrika ayarlarına geri dönüyor diyebilir miyiz acaba? Neden bunu söylüyorum? Neden böyle bir ifade kullanıyorum? Şimdi burada dikkat çekici konu Gürsel Erol, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un yaptığı açıklamalar. Bilirsiniz Cumhuriyet Halk Partisi'ni takipseniz eğer, hani orada bir kurultaylar süreci, zaten hani bugün gelinen noktada da kurultaylar yüzünden ne olduysa oldu. Bu tartışmaların sonucu ortaya çıkan bir tabloyla karşı karşıya Sosyal Demokratlar. Bir yandan da bakıyoruz CHP içerisinde hiçbir zaman gizli başkan adayları, değil mi? Hiç bitmez. O isimler her zaman konuşulur. Bakın enteresan, Gürsel Erol'un verdiği bilgiler, hani neden konuya, bu meseleye girerken CHP fabrika ayarlarına dönüyor ya da fabrika ayarlarını hatırladı ifadesiyle başladım. Onu biraz açıklar nitelikte. Genel başkanlık için 6-38. kurultay hakkında mutlak buttan kararıyla genel başkanlık görevine getirilmişti. Biliyorsunuz kim? Eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi ona 6 yeni rakip, ona karşı, Kılıçdaroğlu'na karşı 6 ismin başkanlık yarışı için hazırlandığını iddia etti. Bunu söyleyen kişi de Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol. Aytu Atıcı, Muharrem İnce, Engin Altay, Oğuz Kağan Salıcı, Ali Öztunç ve Vahap Seçer. Dikkat çekici isimler. bunlar. Bir şekilde dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bundan sonraki süreçte bu isimlerin isimleri çok daha fazla anacakmışız gibi geliyor bana. Her fırsatta söylerim size, hani programda sadece olanı biter, aynı zamanda bundan sonra olacakları, bundan sonra bir şekilde nasıl tanımlayalım, gündemimize gelecek konulara da hazırlık yapıyoruz değil mi, ufak ufak. CHP demişken şunu da söyleyelim, ilginç bir gelişme. 45. Asliye Hukuk Mahkemesi İstanbul'da biliyorsunuz il kongresine ilişkin daha önce verdiği ihtiyati tedbir kararlarını kaldırdı. Bu ne anlama geliyor? Teknik olarak ne anlama geliyor? Gürsel Tekin bu kararla birlikte ve beraberindeki biliyorsunuz bir kurul atanmıştı ve çok bir şekilde il merkezine girebilmişlerdi. Hatta o görüntü Sarıyer, İstanbul Sarıyer'deki il merkezine girmişlerdi. Onu hatırlatalım. Mahkemenin kararıyla birlikte yürütülen tedbir görevi de sona erdiği şeklinde yorumlandı. Onu söyleyeyim. Gürsel Erol'un da buna bir itirazı var. Bir açıklama yaptı. Dedi ki tedbiren üstlendikleri bu görevin sona erdiğini kabul etti ama dedi. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından daha sonra il başkanı olarak atandım ben. Yani mahkeme kararından sonra bir atama daha yapıldı. Yine mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine getirilen isim tarafından ben atandım. Dolayısıyla atanmış sıfatım devam ediyor. O yüzden de il başkanlığını bırakmam gibi bir durum, bir tablo olamaz. Gerçekte değil dedi. Kılıçdaroğlu demişken hazır. Şöyle söyleyeyim. Bir Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu. Doğru ifade edebilmek için kaynağıma bakmam gerekiyor. Bu platformu ziyareti sırasında gazeteci arkadaşlarımızın sorularını yanıtladı. Sadece bir bölüm size aktaracağım, yorumda yapmayacağım. Siz yapın isterseniz, WhatsApp hattımızı da hatırlatırım o açıklamasından sonra. Altılı Masa'nın kurulması sürecinde parti içinden itirazlar geldiğini söyledi, bunu hatırlattı ve dedi ki doğru olduğuna inandım ve arkadaşlarımı ikna ettim ifadesini kullandı. Peki İmamoğlu'nun adayı yapmasaydım diye hiç düşündünüz mü şeklinde bir soru da yöneltti gazeteci arkadaşlarımız. O da hayır dedi. Daha doğrusu şöyle, yok, hayır, hayır şeklinde çok kısa, çok net bir yanıt verdi. Benim asıl yorumlamayacağım bölüm, sizin yorumlamanızı istediğim bölümse şudur. Siyasi hayatınızda keşke yapmasaydım dediğiniz bir şey oldu mu diye sordu yine gazeteci arkadaşlarımız. O da dedi ki siyasi hayatımda hataları ve eksiklerim var. Evet, ama keşke yapmasaydım dediğim çok önemli bir kararım yok. Böyle bir kararım bulunmuyor ifadesini kullandı. Haber bu kadar. Peki devam edelim biz diğer başlıklarla. Madem CHP dedik, bir de diğer kanada bakalım. Yeni Parti kanalından ya da o taraftan açıklamalar var mı? Mansur Yavaş Yeni Parti'nin çözemediği düğüm olarak değerlendirilebilir mi? Vallahi öyle görünüyor benim anlayabildiğim kadarıyla. Gerçi Mansur Yavaş'ın da hani çok böyle yalpaladığını, yani Mansur Yavaş açısından bakılırsa, açıklamalarına, söylediklerine bakılırsa öyle bir yalpalaması da söz konusu değil. CHP'de kalacağını net şekilde artık anlatıyor değil mi? Bunun üzerinden bile tartışmalar devam ediyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e bu soruldu. Yani Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayınız olabilir mi dedi. Yavaş'ın Yeni Parti bu anlamda bakılınca şöyle dedi, Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti. İlk ifadesi o oldu Özgür Özel'in. Dedi ki tırnak içinde aktarıyorum elbette sizlere, Ekrem Başkan aday olmasın diye her şeyi yapacaklar. Bu durumda Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenektir cümlesini kurdu. Ben de diyorum ki Mansur Yavaş'ın, elbette ironi yaparak söylüyorum bunu, bunu belirtmeme gerek var mı bilmiyorum da, Mansur Yavaş'ın bundan haberi var mı acaba diye de sormak istiyorum. T20M'ye saygı bu arada, elbette benim de çok eskiden beri tanıdığım, beraber de çalıştığım T24'ten Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlamıştı Özgür Özel. O sorulara verdiği yanıt üzerinden, sizde o yanıtlar üzerinden bu detayı, bu ayrıntıyı sizlerle paylaşıyorum. Siyaseti konuşacağız, konuşalım dediğim bölüme bu bölüme, yani erken seçim tartışmaları üzerinden başlamıştım. Ve bazı formüllerin konuşulduğuna dair haberler böyle Ankara'dan hem medyaya yansıyor, hem bizim konuştuğumuz siyasetçiler ya da gazeteci arkadaşlarımızla tabii konuşuyoruz Ankara'daki. Onların da aktardığı bazı ayrıntılar, bazı detaylar var. Yani Erdoğan biliyorsunuz Rize'de geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle demişti: önümüzde yaklaşan seçimleri inşallah başarıyla atlatacağımıza olan inancımı yeniliyorum cümlesini kurmuştu. Bunun üzerinden bir okuma yapmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Erdoğan'ı seçileceği bir seçim gerçekleştireceğiz demişti. O da çok konuşuldu, çok tartışıldı. Hani onu şuradan ben okudum, doğrusunu söylemek gerek. Evet, tartışılabilecek bir açıklama, Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklama, ama hani siyasetten gelmediği için, bürokrasiden gelen bir isim olduğu için, hani siyaset içerisinde bu cümleler neye karşılık geliyor ya da nasıl tartışılır, hangi boyutta tartışılır, bunu hesaplayamamış olabilir o cümleyi kullanırken Adalet Bakanı'nın, benim okuyabildiğim kadarıyla tabii öyle söyleyeyim. Onun üzerinden konuşalım. Tabii AK Parti'ye bakılırsa, AK Parti içerisinden gelen bilgilere bakılırsa, herhangi bir böyle hani bir yıl işte 2027'yi vesaireyi kapsayan bir erken seçim hazırlığı yok. Mehmet Uçum ne demişti? Böyle bir ay öncesine, bir 15 gün bir ay öncesine bile alsak seçimi, yani 16 Nisan, hatta tarih de vermişti, 16 Nisan 2028'i işaret etmişti Mehmet Uçum ve o tarihte yapılabilir şeklinde bir açıklaması olmuştu. Tabii şunu görmek gerekiyor, hatırlamamız gerekiyor. Anayasa 116 diyor ki üye tam sayısı, meclis üye tam sayısının 1/5'ü nedir o? 360 vekilinin oyuyla seçimlerin yenilenmesi kararı verilebiliyor. Burada tabii benim görebildiğim kadarıyla işte AK Parti, MHP ve işte Cumhur İttifakı'nın bileşenlerine bakılırsa 360'a şu an ulaşılamıyor. Yani AK Parti, MHP, Hüdapar şöyle toplayınca 330 neredeyse vekil, işte transferler var. Bundan sonra da göreceğiz. 1 Ekim'de meclis bir açılsın, bakalım nelere tanıklık edeceğiz hep beraber. Az çok tahmin ediyoruz kimler olarak. Doğru, profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bunu öngörüyoruz. 360'ın kime ihtiyaç var ya da hangi partiye ihtiyaç var? DEM Parti. Neden? DEM Parti'nin 56 milletvekili bulunuyor. Tabii bu anlamda bir destek de gerekli. Cumhur İttifakı açısından ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha erken seçim kararıyla birlikte aday olması için. Benim burada öngörüm şudur. Hani bu DEM Parti, işte ittifak son terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Cumhur İttifakı, daha doğrusu AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin bir yakınlaşması söz konusu. Hatta Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın buna dair açıklamaları da vardı. Geçtiğimiz yıl galiba yapmıştı o açıklamayı. Bu çözüm sürecinin başladığı, yeni çözüm sürecinin başladığı dönemde bir ittifak iması olmuştu, hatırlayınız. Benim görebildiğim kadarıyla yani CHP ya da yeni partiye de gelse iktidar partisi, hadi seçime gidelim, erken seçime gidelim. Bu erken seçim 15 gün önce bile olsa, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının önünü açacağı bir seçim bile olsa, CHP'nin ya da yeni partinin ve hatta İYİ Parti'nin bile buna hayır demeyeceğini düşünüyorum. Aksi takdirde ne olur biliyor musunuz? Hani seçim süresi hattı haline girildiğinde ve bir şekilde DEM'in oylarıyla bu 360 oya ulaşılırsa, erken seçimin alınabileceği 360'a ulaşılırsa, bütün o seçim tartışmaları muhalefetin sandıktan kaçtığı ya da işte Erdoğan'ın adaylığını engellemek için hamleyi yaptığını, bu öneriyi kabul etmediği tezi üzerine kurulacaktır. Benim okuyabildiğim kadarıyla da CHP'de ya da yeni partide bu süreçte böyle bir eleştirinin muhatabı olmak istemez. Onu da söyleyeyim, onu da görmek gerekiyor. Seçim demişken de hani yeni, bunu böyle her fırsatta dile getiriyorum, yeni ittifaklara hazır olalım, ezber siyaset ezberleri şöyle bir kenara belki bırakacağımız bir döneme giriyoruz diyorum ya. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ilginç, dikkat çekici bir açıklamada bulundu. 50+1 sistemi nedeniyle siyasi partilerle işbirliğinin zorunlu olduğunu söyledi. Diyeceksiniz ki güçlü bu mu enteresan? Hayır, bu enteresan değil. Asıl açıklama şu: siyaset anlayışımız dedi, sadece muhalefette kalmak ya da iktidarı eleştirmek üzerine kurulamaz. Böyle bir şey olamaz. Yani gerekirse yani 50+1'de ben tek başıma iktidar olamam Saadet Partisi olarak dedi Arıkan. Bunun farkında olduğum için elbette birçok siyasi partiyle işbirliği yapmak zorunda olduğumuzu bizler biliyoruz. Nokta ve devam etti. Ben Cumhur İttifakı'na hayatmaz, virgül, bunlarla bir araya gelinmez diyen bir siyasetçi değilim. Elbette onlarla da bir araya gelebilirim şeklinde de bir açıklaması oldu. Hani benim dikkatimi çeken konu, seçim sattımı haline girdiğimizde bambaşka yepyeni fotoğraflarla karşı karşıya kalabiliriz. Ha, bu arada şimdi erken seçim diye konuşuluyor yani. Söyledim size. Hani 2027, 2028 olur mu olmaz mı? Bu bizim hayatımızda ne değiştirir? Bakalım, göreceğiz elbette ama yani iktidar partisi açısından, yani Adalet ve Kalkınma Partisi açısından baktığımızda tabii ki bunun erken seçim alma kararının siyasi, ekonomik, sosyolojik, hatta uluslararası ilişkiler açısından bakılırsa pek çok konjonktürel etkiliyor erken seçim kararlarının, daha doğrusu mesela bütçe açıkları üzerinden bakılırsa diyor İnan Mutlu, ekonomist İnan Mutlu, 2027'de seçim var diyenler bir şeyi unutuyorlar. İşte ben de aslında bakılırsa son dönem itibariyle, ben tabii ki ekonomik kanadı açısından değilim, daha çok siyasi dengelere bakarak bu okumayı yapıyorum ama ekonomi de elbette en önemli nedenlerden bir tanesi. Diyor ki İnan Mutlu, AK Parti %5 altında büyüme ile sadece ve sadece 2015 yılında seçimlere girdi ve o seçimlerin sonucunu hatırlıyorsunuz değil mi? Tek başına iktidarı kaybetmişti. Ondan sonraki yaşanan süreçler, işte hükümet kurma çabaları, hükümetlerin kurulamaması ve yine bir erken seçim kararı alınmıştı. 2015 seçimlerini bir hatırlayın. İşte orada 2026 yılını hatırlatıyor İnan Mutlu. %3.3 büyüme sonrası 2020'de sizce AK Parti seçim yapar mı diye de soruyor. Hani ekonomi boyutuyla, ekonomi perspektifinden okuduğumuz zaman gerçekten de bu bilmiyorum, çok makul, çok da mantıklı geldi bana İnan Mutlu'nun, ekonomist İnan Mutlu'nun söyledikleri ya da aktardıkları. Şöyle bir bakıyorum, başka siyaseten size aktarabileceğim iki başlık. Fethi Yıldız'dan, MHP'li Fethi Yıldız'dan, o hukukçu bir isim biliyorsunuz, aynı zamanda genel başkan yardımcısı. Hani tam bu İBB davaları, gizli tanıklar vesaire tartışılırken ilginç bir açıklama sosyal medya hesabından yaptı. Bu gizli tanık meselesine değindi ve dedi ki soruşturmalarda mecbur kalmadıkça gizli tanık uygulamasına başvurulmaması ve gizli tanığa suçlananların gizli tanığa soru sorma hakkının mutlaka tanınması gerektiğini söyledi. Tabii Fethi Yıldız bu açıklamayı yapınca akıllara ne geldi? Akıllara elbette İBB davası geldi. Hatırlayınız, Meşeler, Ladinler, Çınarlar ve devam eden yargılamalarda ki işte aktarmaya çaba gösteriyoruz olup biteni, o davalarda ne olup bitiyor bir şekilde sizlere detaylı şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Oradaki gizli tanıklar mesela sanık önüne çıkarılmadı. Yani Fethi Yıldız'ın bu açıklamalarından sonra ben bunu hatırladım. Sanıkların, o gizli tanıklara soru sorma hakları olmadı. Daha doğrusu bu haklar onlara verilmedi. Benim gördüğüm kadarıyla, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Az önce bir dinleyicimiz yazmıştı. Adalara doğru gidiyorum, vapurdayım, sizi dinliyorum diye. Neden? Adalar Belediyesi'nde başkan vekili istifa etmişti. Biliyorsunuz Adalar Belediye, İstanbul Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat'ın tutuklanmasının ardından göreve CHP'li Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk seçilmişti. O da sağlık gerekçeleriyle istifa etmişti. İstanbul valiliği de seçimi bugüne ertelemişti. Bugün 21 Eylül'de yanlış bilmiyorsam bir kere daha bakayım saat... Evet, valinin açıklamasına bakıyorum. Saat 9'da toplanacak Adalar İlçe Belediye Meclisi. Bakalım orada da nasıl bir tablo ortaya çıkacak. Onu da göreceğiz, onu da hatırlayacağız hep beraber. Simge, biz devam edelim mi?
4: Dünyanız da değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değilsin.
2: Depremzedeler 11 gündür Adalet Bakanlığı önünde adalet nöbeti tutuyorlar. 6 Şubat 2023'te depremlerde yıkılan binalarla ilgili yargı süreçlerini her programda neredeyse o yargılama süreçleriyle ilgili ayrıntıları sizlerle paylaşmaya çaba gösteriyorum. Ve diyorum ki... tek bir davayı, tek bir yıkılan binanın, işte Ezgi Apartmanı'nı anlatıyoruz. Rönesans Residence'daki davasını anlatıyoruz. Yüzlerce insanımızı kaybettik biz bu binalarda. En az 53 bin insanımızı kaybettik. İşte depremzedeler diyorlar ki bu yargılama süreçlerinde bir aksaklık yaşanıyor. Firari sanıklar ve cezasızlık politikaları bir şekilde insanları nasıl tanımlayabilirim bunu, işte o mahkeme süreçlerini size aktarırken özellikle yargılananların mağdurlara, hayatını kaybedenlerin ailelerine yaklaşımları bile nasıl saygısızca yargılanıyor olmaları suçlu oldukları anlamına gelmiyor. Evet, kabul, tamam, buna da itirazımız yok ama en azından o insanların acılarına saygı gösterilmeyen duruşmalar, yargılananlar açısından söylüyorum bunu, duruşmalara tanıklık ediyoruz hep beraber. İşte aileler de 11 gündür Adalet Bakanlığı önünde bu adalet nöbetine devam ediyorlar. Ben de geçtiğimiz hafta Dönekaya orada nöbetteydi. Ben de bizzat ziyaret ettim ve desteğimi, naçizane desteğimi sundum. Biraz da sohbet etme imkanım oldu. Zaten tanıyoruz. Zaten pek çok yayında onlarla birlikte oluyoruz. Buradan o adalet nöbetini de hatırlatalım. Unutmak yok, affetmek yok şeklinde bir pankart vardı. O pankartı hatırlıyorum. O pankart benim dikkatimi çekti. Bir hatırlatma daha, yarın sabaha detaylı ayrıntılı şekilde konuşuruz ama benim unutturmamam gerekiyor. Meslektaşımız Hakan Tosun, biliyorsunuz gazeteci, belgeselci, aktivist, çevre aktivisti aynı zamanda. 10 Ekim 2025'te bir gece yarısı Esenyurt'ta uğradığı bir saldırı sonrasında hayatını kaybetmişti. Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava görülüyor. Cumhuriyet Savcısı da esas hakkındaki mütini sunmuştu. Mütalada kamera görüntüleri, bilirkişi raporları, tanık anlatımları, adli tıp kurumu raporuyla birlikte değerlendirilip ne olmuştu? Hakan Tosun'un ölümünün sanıkların saldırısı sonrası meydana geldiğini belirtmişti savcılık. İşte şimdi o davanın yeni bir duruşması. Ne zaman ailesinden mesaj geldi? Ben de o mesajı, Hakan Tosun'un ailesinden mesaj gelmişti. Ben de o mesajı sizlerle izninizle paylaşacağım. Yarın yani 22 Eylül'de Bakırköy Adalet Sarayı'nda, hangi mahkemede? 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat kaçta? Saat 14'te bir duruşma var. Onu hatırlatalım. İki hatırlatmam daha. Narin Güran'ın babası Arif Güran Diyarbakır'dan Ankara'ya adalet yürüyüşü başlattı. Cinayet dosyasının tarafsız bir şekilde yeniden değerlendirmesi talebi var. Nari'nin babasının, bunu hatırlatalım. Bir diğer konu Rojin Kabayış'ın telefonu. Orada yani bu programda düzenli dinleyicilerimiz bilirler. Hani çok fazla biz demiştik, ben demiştim gibi ifadeleri konuklar açısından söylüyorum. Uzmanlarımız, konuk ettiğimiz, ağırladığımız uzmanlar açısından elbette bunu söylüyorum. Bunu aktarmıştık biz. O telefonun Çin'e gitmesi, İspanya'ya gitmesi anlamsızdı. Çünkü o telefonun işlemcisi, yani o kilidin açılması için, çok detaya girmeyeceğim, Füsun Sarp Nebil defalarca burada anlattı, konuğumuz olmuştu. O da söylemişti, Amerika'ya gönderilmesi gerekiyor. Yanlış adreslerde dolaşıyor o telefon demişti. Bilmiyorum öyle mi olacak ama Rojin'in ailesinin avukatından bir açıklama var. Şöyle Abdurrahman Karabulut, ondan bir açıklama var. Roji'nin telefonu açılacak başlıklı bir açıklama yaptı. Kendisine ait, Roji'ne ait telefonun şifresinin bugüne kadar çözülememesi üzerine tarafımıza ulaşan siber bileşim uzmanları cihazın veriler silinmeden açılabileceğini söylediler. Savcılıkla yaptığımız görüşme doğrultusunda öncelikle aynı marka ve model olan bir telefon üzerinde bir test yapılacak. O test başarılı olursa Roji'nin telefonu da açılacak ifadesini kullandı. Keşke daha önce, ki Abdurrahman Karabulut'u biz programlarımızda konuk ederiz. Siz de o konuk ettiğimiz zamanlarda gerçekten büyük ilgi gösteriyorsunuz. Rojin soruşturmasına, Rojin'in şüpheli ölümüyle ilgili ne söylense, bütün medya açısından bunu da söylüyorum, sizler açısından da söylüyorum. Gerçekten de büyük ilgi var ama keşke daha önce bu adımlar atılsaydı. Rojin demişken, başka isimleri de tabii hatırlayarak bir araya gideceğim, bir nefeste. Rojvelat Kızılkaya, Şirin Elmas Hanilçi, Dilek Kaya, Seda Camgöz, Rabia Naz Vatan, Nadire Kadirova, Yeldana Kaharman. Bu isimlerin de, bu kadınların da, bu çocukların da şüpheli ölümlerinin tekrar ve tekrar, daha doğrusu tekrar soruşturulması gerektiğini de kamuoyu talep ediyor. Sadece aileler değil, kamuoyu da talep ediyor. Biz de buradan hazır Rojin'i konuşmuşken, hazır Nari'nin babasının Ankara'ya Cumhurbaşkanlığına yürüyüşünü aktarmışken, biz de bu isimlerin sahipsiz olmadığını hatırlatmak istedik diyelim ve izninizle bir kısa araya gideceğim. O aradan sonra devam edeceğiz efendim.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Şöyle yavaş yavaş toparlama bölümüne de geçelim. Ama hatırlatmalarımı da tekrar edeyim izniniz olursa. Cep telefonunuza kaydediniz Radyo Sputnik WhatsApp hattını. Çok sayıda da mesajınız geliyor bu arada. 0505-171-66-56 tekrar edeyim. 0505-171-66-56 çok sayıda mesaj geliyor, hiç okumuyorsun Güçlü. Okuyorum, şöyle söyleyeyim, dinleyicimiz diyor ki ilk bölümde o kadar çok para, ekonomi, enflasyondan bahsettiniz ki Rüçhan Çamay'dan para şarkısı geldi aklıma diyor. Valla yani biz de sırf ekonomi, işte sadece para pul boyutuyla konuşmuyoruz ki, işte orada yapılan yorumlar, daha doğrusu gerçekleştirilen operasyonlar, gözaltına alınan kişiler, milyarlarca dolardan bahsediyoruz burada. Ve bir şekilde bu işin yani polisiye tarafı da var, adli tarafı da var. Aslında ekonomiyi keşke farklı boyutlarıyla konuşsak da hani daha iyiye, daha güzele nasıl gideriz boyutuyla konuşsak elbette çok daha iyi olur. Ama yapacak bir şey de yok. Rüçhan Çamay'dan para şarkısı, evet benim de şu an zihnimde dönüyor bu şarkı. Peki Simge, hadi biz devam edelim.

günde söyledim bunu. Hala da konuşuyoruz. Konuşmaya da belli ki devam edeceğiz. Neden? Çünkü aslında bakılırsa bu tartışmalar yeni yapılmadı. Yani 2011'de cezaevinde hayatını kaybetmişti Kozinoğlu ve dediğim gibi o günden beri o yapılan tartışmalarda bir şekilde bugünküleri de doğrular, bugün yaşanan gelişmeleri de doğrular nitelikte. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda özel bir ekip oluşturuldu. Soruşturma kapsamında ilk olarak ne oldu? Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin 2012'de kapatılan soruşturma dosyası inceleniyor hala. Tabii sadece o değil, kamera kayıtları, tıbbi belgeler, cezaevi, jandarma personeli, koğuş arkadaşları, o dönemdeki ifadeleri koğuş arkadaşlarının yeniden alınıyor. Mesela kim onlar? Hasan Atilla Uğur, koğuş arkadaşı, ya da Hasan Ataman Yıldırım, o dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan, yine dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'in hakkında da gözaltı kararları verildi. Yani bir Gülen yapılanmasıyla bu ölümün bir ilişkisi var mı? Asıl soru bu. Bu konuya dair, bu soruşturmanın merkezinde olan soru bu. Çünkü Enver Altaylı'ki cezaevinde bulunuyor şu an itibariyle. Onun bilgisayarında ele geçirilen ve Gülen, bu terör örgütü, Fethullahçı terör örgütü Gülen yapılanmasını işaret eden belgeler dikkat çekici. Altaylı'nın Gülen'e hitaben yazdığı mektuplar orada ortaya çıkmıştı. 2008 tarih mesela, Altaylı'nın Kozinoğlu'nun Orta Asya'daki faaliyetlerinin ve özellikle Özbekistan'daki Gülen yapılanmasına yönelik olumsuz tutumundan bahsediliyordu. Kozinoğlu'nun MİT müsteşarlığına getirilmesi ihtimali ya FETÖ'cü yapılanma açısından ciddi bir tehdit olarak değerlendiriliyordu. İşte o soruşturma kapsamında da 10 infaz koruma memuru, mesela ilk dalgada, soruşturmanın ilk dalgasında 10 infaz koruma memuru gözaltına alındı. Birinin tutuklandığını biz biliyoruz. Bir isim var hala, biliyorsunuz ki Ferhat isimli bir infaz koruma memuru bir kalp krizi geçirirken acil butonuna basılıyor. O sırada oraya müdahale etmek yerine ne yapıyor? Odadaki radyonun sesini açtığını, yani diğer infaz koruma memurları o acil durum çağrısını duymasın diye radyonun sesini açtığı iddiası, onları da söyleyelim, soruşturmada bütün bunlar netleşecektir. Yani geç müdahale edilmesi gündemde. Sadece o değil, dediğim gibi koğuş arkadaşları da, yine az önce isimlerini söyledim, emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım, emekli Albay Hasan Atilla Uğur da, onlar hakkında da bir gözaltı kararı, yine hatta ev hapsi kararı da kendileriyle ilgili çıktı. İşte Silivri cezaevinde doktor bulunmamış olması vesaire, değil mi? Bunlar çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Bir Kurtlar Vadisi, yani bir cinayet şüphesi. Bu benim biraz hala, bu ülkede hala şaşırabildiğim şeyler var. Yani bir böylesine önemli bir ismin ölümü üzerine bir cinayet soruşturması yapılıyor ve biz bütün bunları diziler üzerinden okuyoruz ya. Doğrudur değil dümünde değilim ama neler yaşamışız biz geçmiş dönem itibariyle. Neler yaşamışız, bunları hatırlatıyor. Tabii bunları konuşuyorduk o dönemlerde, anlatmaya çalışıyorduk dilimiz döndüğünce, aklımız yettiğince. İşte aradan yıllar geçiyor, 15 sene geçtikten sonra ortaya çıkan gerçekler. Bu arada benim dikkatimi çeken konu, işte onu söyledim, bir kere daha hatırlatayım. Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım'dan bahsetmiştim, onlarla ilgili ev hapsi kararı çıkmıştı. Dönemin başsavcısı Ali İşgören'le cezaevi savcısı Necip Doğan'ın da tutuklandığını bir hatırlatmak istiyorum. Tabii burada hani çok sayıda ifadeler dolaşıyor ortada. O ifadelerin doğruluğu değil, doğru olmayışı vesaire, onlar çok tartışmalı. Şöyle o süreçler biraz daha ilerlesin, bir derli toplu daha da konuşuruz, daha net şekilde aktarırız sizlere bütün o detayları. Şöyle bakıyorum süreye de, 7-8 dakikam. Şöyle dünyada neler olup bitiyor, kendi içimize dönmeyelim, kendi içimize kapanmayalım istiyorum. Her seferinde buna dair başlıkları daha geniş konuşmak istiyorum sizlerle. Çünkü gerçekten dünyada hani bu kadar kendi içimize kapanıyor olmak, böyle başımızı öne eğip ya ne olacak bu ülkenin hali diyor olmak da, inanın bizler açısından da, tıpkı sizler gibi bizler açısından da hiç de keyif verici değil. Orta Doğu'daki gelişmeler dikkat çekici. Donald Trump, Orta Doğu'daki biliyorsunuz gerilimin yükselmesi, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlenmesinden sonra

Camp David'de bir programdaydı. O programı yarıda bıraktı ve Orta Doğu'da yeni hamlelere girişebiliriz şeklinde de bir açıklaması oldu Husilerin Riyad'ı hedef almasından hemen sonra. Tabi burada akıllara gelen mesele şu Mekke İttifakı, değil mi? Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan, hani o NATO'nun maddesini hatırlatan o anlaşmada, anlaşma akıllara geldi. Hakan Fidan'a soruldu Riyad'a yönelik, Suudi Arabistan'a yönelik bu Husi saldırılarından sonra ne olabilir, nasıl bir tablo, Türkiye'nin tavrı ne olabilir diye soruldu Hakan Fidan'a. Yanlış hatırlamıyorsam, bakayım, emeğe saygı NTV'de, evet NTV'de emeğe saygı. Elbette NTV'de gazeteci arkadaşlarımızın sorusunu yanıtlarken dedi ki Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan'a yönelik ciddi saldırılar var. Mekke İttifakı olarak takip ediyoruz. Gerekirse askeri ihtiyaçları karşılamada bir sıkıntı olmaz dedi. Hani bu da aslında bakılırsa Türkiye'nin bu gerilim sürecinde o topa girme ihtimalinin, Hakan Fidan'ın açıklamaları üzerinden elbette bunu aktarıyorum, bunu söylüyorum, ihtimalinin de olduğunu bize gösteren açıklamalar. Birleşmiş Milletler'e toplantısı için Cumhurbaşkanı'nın dün akşam itibariyle New York'a gittiğini ve yarın BM'de konuşacağını söylemiştim. Bir isim daha tabii çok merak ediliyor, gidecek mi gitmeyecek mi? İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın New York'a, Birleşmiş Milletler toplantısına gideceği açıklandı, onu söyleyelim, böyle bir bilgi var. Trump'a soruldu, yani Pezeşkian İran Cumhurbaşkanı New York'a gelir ise diye soruldu Trump'a, bir görüşmeniz olur mu diye dendi. O da temel bir görüşmeye açığım dedi Fox News'a verdiği röportajda, Fox News'a yaptığı açıklamada. Yakında çok büyük gelişmelerin yaşanmasını bekliyorum dedi. Daha 28 Şubat'tan beri biliyorsunuz o ilk İsrail-Amerika saldırılarından sonra, İran'a yönelik o saldırılardan sonra Trump bu ve benzeri açıklamaları sık sık yapıyor. Bakalım tabii yani şunları da söyledi Trump. Seçenekler var: İran'ı yok etmek, ekonomik çürümeye terk etmek ya da bir anlaşmaya varmak. Bu üçünden birisi olacak şeklinde de o tehditkar tavrını da, tehditkar tutumunu da sürdürdü. Dediğim gibi İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın da yine aynı şekilde Pezeşkian'la beraber New York'a gideceğini de öğreniyoruz. Biz şimdi o konuşmalar yapılsın, o konuşmaları da ya da o toplantılar gerçekleşir ise elbette biz de ayrıntılı şekilde, detaylı şekilde değerlendiririz. Bu arada hani müzakereler olur mu olmaz mı? İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai'den bir açıklama var. Amerika'ya tekrar müzakerelere başlamak için 7 şart gündeme getirdik. Biz Amerika'ya bu 7 şartı ilettik ifadesini kullandı. Aslında bu konuştuğumuz için çok daha önce çok defalarca o savaş tazminatları, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması vesaire, defalarca bunları konuştuğumuz için bu şartlar yeni şartlar değil. Onu da söyleyelim, onu da hatırlatalım sizlere diyelim ve devam edelim. Başka bir başlık, başka bir detay var mı? Şu son bölümde biraz spor, futbola da yer ayırmak istiyorum. Bir de güzel haberler bölümümüz var ya, her gün hani bu kadar meseleyi, dünyanın derdini, tasasını konuştuktan sonra iyi bir şey yok mu hiç güçlü? Vallahi iyi şeyler oluyor. Ben de böyle onları cımbızla çekip bulup böyle gündemime almaya çaba gösteriyorum ama futbol, biliyorsunuz ligden bahsetmeyeceğim. Ligdeki skorları Selin Yazıcı bültende aktardı sizlere. Uluslar Ligi'nde birinci grupta yer alıyor A Milli Futbol takımımız ve şimdi lige bir ara verildi. Hangi takımlarla karşılaşacak? Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak. Bugün Riva'da milli takımımız, milli takımlar tesislerinde, Hasan Doğan tesislerinde toplandılar. Maç programını hatırlatmak istiyorum, aklınızın bir kenarında dursun diye. 25 Eylül Cuma günü Fransa ile karşı karşıya gelecek milli takım.
Bu söyleyeceğim bütün maçlar 21.45'te oynanacak efendim. Bizler için biraz erken uyananlar için sıkıntılı bir saat. 28 Eylül pazartesi İtalya'yı Bursa'da ağırlayacak milli takımımız. 2 Ekim Cuma günü Belçika deplasmanına gidecek. 5 Ekim pazartesi günü de yine İtalya'ya konuk olacak. Yine söylediğim gibi Bu maçların tamamı 21.45'te oynanacak. Tabii ki milli takımımıza da buradan baş dileyelim. Peki iyi haber. Vallahi bir iyi haber buldum sizler için. Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Ataköy beldesi. Buradan ilginç. Sözcü'den emeğe saygı Selin Turşak bir haber hazırlamış. O haberden aktarıyorum bizlere. Ülkemizdeki eğitim istatistikleri açısından da ya da akademik dünyada eşine az rastlanan bir örnek olması açısından da bir başarı hikayesi bahsettiğim Ataköy beldesi, Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Ataköy beldesi şöyle devasa bir akademisyen ve hekim kadrosu kazandırmış bu köy ülkemize. Yapılan envanter çalışmaları açısından bazı detaylar var o haberde, bahsettiğim haberde. Tek bir köyden 100'den fazla profesör, 300'e aşkın doktorun çıktığı da bu envanter çalışmalarında belirlenmiş ki işte söylediğim gibi ülkemizin de en önemli, en büyük, diğer üniversitelerde haksızlık olmasın da hani İstanbul Tıp Fakültesi, Çapa Tıp Fakültesi diye biliyorsunuz. İşte Hacettepe, Ankara Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, ülkenin en prestijli tıp ve bilim kürsülerinde görev yapan 100'ü aşkın profesör, 300'den fazla tıp uzmanından bahsediyoruz. Hatta şöyle haberin içerisinde Ataköy köyü Türkiye'nin en çok akademisyen çıkaran köyü olarak değerlendirmişsin. Ya duymadım, tekrarlar mısın süreyi söyledin ama. Son 30-35 saniyemiz, toparlayalım buradan. Gerçekten buradan Ataköy'e de, Ataköy beldesine de, Ataköy sakinlerine de selamlarımızı, sevgilerimizi de buradan yollayalım. Hani işte hiç iyi haber yok mu? Gerçekten var. Bu bilgiyi de, bu haberi de sizlere aktarmış olalım. Keşke köy enstitülerimizde kapanmasaydı dileğimizle birlikte. Ne yapalım? Bugünü de yavaş yavaş bitirelim. Ne yaptık? 21 Eylül 2026 pazartesinin günü aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanmasında ve ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarıma, Simge Erten'e, editörüm İrem Başkaya teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte, saat 7'de burada olacağım. Bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Süper haber yazarı, değerli araştırmacı arkadaşımız Koray Kamacı. Labart istifa ederken bir anda laboratuvarlarda ifşa. Rusya ve Türkiye'de bazı meslektaşlarımız bunları yazarken, Amerika bunları yalanlarken, kendileri yaptığı şeyi bizi suçluyor diyorlardı. Ama hakikaten de Rusların söylediği, bizim Türk meslektaşlarımızın söylediği gibi çıktı. Amerika'nın biyoloji laboratuvarları ortada.
3: Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı var. Kor General Alexey Rybchev. Çok önemli açıklamaları vardı. Diyor ki Amerikan istihbarat belgelerinin yayınlanması Ukrayna'daki biyolaboratuvarların ABD devlet bütçesinden finanse edildiğini doğruluyor. Özel askeri harekatta ele geçirilen diyor bu belgeler Ukrayna'daki ABD destekli biyolaboratuvarların ülkenin kamu sağlığı ihtiyaçların ötesinde araştırmalar yürüttüğüne dair yeni kanıtlar sunuyor diyor. Daha farklı bir takım araştırmalar yapılıyor dönüyor. Bakın bu çok önemli. Amerika'nın başını çektiği bu küreselci anlayış yavaş yavaş yeniden insanlığı, bakın altını çiziyorum, pandemi demiyorum ben, plandemi diyorum. Yeniden bir plandemiyle biyolojik silahlar kapsamında farklı bir karanlığa doğru sürüklemeye çalışıyor.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
2: Saat 19.09. Bugün 19.07 diye yetişemedik. 19.08'i de istedim. 8 tane attık ya. O yüzden dedim ki Fenerbahçe saatinde. O da Fenerbahçe saati olduğu gibi bu hafta 19.08 de olmadı ama 19.09. Zaten 9. 10. golü atardık da bu arada. Eyüpspor bu sene sıkıntılı. Bizim için güzel geçti. Trabzonspor için de güzel bir hafta geçti ama Beşiktaş ve Galatasaray açısından sıkıntılı. Benim her hafta başta, her gün başladığım gibi, her programda başladığım gibi Fenerbahçe saatiyle başladık diyelim yine. Bizim için her saat Fenerbahçe saati değil mi? Mikail Beşiktaş'la, iki tane Mikail'le işte Caner karşımda. Özgür yok bugün, Galatasaraylı, o daha ağır yaralı da. Onlar işte ise Marsilya galibiyetinin şeyle bir nebze olsun, yine de bir umutlular. Ama Ahmet Spor'da bu sıralar iyi de oynuyor. Ama sanki Vlahovic'e yapılan penaltıymış gibi geldi bana da. Yani öyle bir şeyim vardı. Tabii tüm maçı izlemedim. Şimdi Ahmet Spor için bir şeyler var mıydı yok bilmiyorum. Ama dediğim gibi Trabzonspor ve Fenerbahçe açısından İki penaltı mı verilmedi Beşiktaş için? Ha, onu bilmiyorum. Tam özetini izledim, açık söyleyeyim. Özette Vlahovic'e yapılanı gördüm. Vlahovic'e yapılanın sanki bir penaltı şeyi vardı gibi geldi bana. Ama dediğim gibi Ahmet Spor aleyhine aleyhine bir şey var mıydı? Beşiktaş'ın lehine başka veya aleyhine başka şeyler var mıydı? Onu bilmiyorum. Ama dediğim gibi bu hafta yaralı bir Beşiktaş ve Galatasaray var. Tabii ki gündemimiz yine bunlar değil. Ondan sonra bu hafta milli maç arası da başladı değil mi Mikail? Milli maç arası başladı artık. Bayağı bir 2-3 hafta milli maç temposuyla gideceğiz. Liglere bir ara verildi. O yüzden milli takımımıza da şimdiden başarılar dileyelim. Gündemimize geçelim. Gündem tabii ki deyim yerindeyse gündem yanıyor. Şöyle yanıyor. Bir kere bu borsa meselesinde fon mevzusu bayağı bir gündemi sarstı. Çok sayıda gözaltı var. Operasyonlar da bildiğimiz kadarıyla sürüyor, devam ediyor. Dün de yapıldı, bugün de yapıldı. Bugün de yapıldı mı operasyon?
4: Evet, bugün.
2: Tanıtacağım size. Şimdi bir konumuz var. Şimdi birazdan kim olduğunu da söyleyeceğim.
4: 15 gözaltı var bugün.
2: Bugün de 15 gözaltı var değil mi? Fon meselesi gündemin ön sıralarına yerleşti. Operasyonlar, ondan sonra Kozinoğlu soruşturması ile ilgili hala önemli tartışmalar, önemli bilgiler yansıyor. Bizim de ulaştığımız bazı şeyler var. Onları da konuşacağız. Ek olarak tabii ki Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Birleşmiş Milletler'den kurulu 81. mi 82. 81. galiba. Genel kurulda konuşacak, artı Trump'la görüşecek. Türk-Amerikan ilişkileri, Türkiye'nin bölgesindeki gelişmeler, onları bir ele alacağız. Bir de Yunanistan'ın İsrail, işte yani daha doğrusu emperyalist Siyonist ittifakını arkasına alarak Türkiye'ye deyim yerindeyse efelenmeye kalkması, gerçek efelerinde direkt karşısında Yunanistan'ın durması, Türkiye'nin efelerinin, Türkiye'nin komandolarının, Türkiye'nin seçkin birliklerinin zaten karşıda gerekeni yapacak bir şekilde, yapmaya hazır bir şekilde beklemesi, onları biraz analiz edeceğiz. Bugün çok özel bir konuğum da var, çok değerli, kıymetli kıymetli bir meslektaşım, genç kardeşim. Bizlerden ileride de yani bayrağı artık devralmış bir arkadaşımız. Çok da gerçekten övgüyü de hak ediyor. İnşallah başarılı çalışmalarda devam edecek. Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü Kaan Arslan bugün stüdyo konuğumuz, böyle bize şeref verdi. Hoş geldin Kaan.
4: Hoş bulduk. İyi günler diliyorum. Güzel düşünceler için de çok teşekkürler.
2: Emeğinize sağlık. Yani güzel çalışmalar yapıyorsun. Ben böyle senin gibi kardeşlerim böyle gerçekten başarılı işler yapınca da çok mutlu oluyorum. Yani Türkiye'de basın anlamında, medya anlamında senin gibi arkadaşlarımızın adım adım böyle işleriyle öne çıkması bizleri de mutlu ediyor. İnşallah daha da güzel işler yapacaksınız. Bu iş bayrak yarışı zaten. Hepimiz, biz büyüklerimizden aldık. Sizler bizlerden devraldınız. Çok da güzel işler yapıyorsun. O Süleyman Yabancılarla ilgili kitabın dahil olmak üzere yaptığın haberler çok önemli. Seninle bugün ağırlıklı olarak bu fon meselesi. Hoş Süleymancılar, istersen oradan başlayalım seninle biraz. Bugün
4: fark etmez, orada dördüncü dalga geldi.
2: Sen sürekli orayı çok yakından takip ediyorsun çünkü. Dördüncü dalga operasyon yapıldı. Nedir o son, dördüncü dalga nedir? Soruşturmada son durum nedir? Onu bir konuşalım istersen. Seni bulmuşken bir Süleymancılar mevzusuna tabii girmeden olmaz yani.
4: Dün tabii Ankara merkezde yürüyor soruşturma. İstanbul'da da önceki lider, cemaatin önceki lideri Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili bir soruşturma yürütülüyor. İşin esas suç örgütü davası, soruşturması Ankara'da yürüyor.
2: Ankara merkezi.
4: Bugüne kadar toplamda 74 şirkete kayyum atandı. Dün 23 şirkete kayyum atandı. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı ki bunlar çok önemli isimler. Mesela
2: Kim dün, mesela?
4: Mesela dün gözaltına alınan isimlerden birisi Mustafa Kösemusul. Mustafa Kösemusul kim? Cemaatin lideri, şu an tutuklu olan Alihan Kuruş'un kayınpederi. Aynı zamanda eski Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın Mahmut Kösemusul'un da kardeşi. Yani Sakarya sanayisi açısından, Sakarya ticareti açısından önemli bir aile Kösemusullar. Orada pek çok yerel firmanın da sahipleri, işleticileri.
2: Yanlış mı hatırlıyorum? Senin kitabında okumuştum ben. Kuruş'un eşinin ailesinde de veya eşinde de bir FETÖ bağı falan vardı.
4: Evet, öyle iddialar var.
2: Çok ciddi bir şekilde bazı verilerden tabii bahsetmiştin sen.
4: Tabii zaten şöyle, bu işin ailenin bağlantılarının üzerine gittiğini de görüyoruz biz. Mesela bazı mal varlıkları ortaya çıkmıştı mesela. Varlıkları üzerinde çok ciddi şekilde Alihan Kuruş'un eşinin, Seda Kuruş'un da payının olduğu görülüyor. Tabii bir zenginlikleri var. Bunlar ticaretle uğraşan, sanayiyle uğraşan bir aile olmasına rağmen şüpheli şeyleri de var. Üzerlerinde mal varlıkları da var. Tabii şimdi Seda Kuruş'un babası Kösemusul ailesinde önemli bir ferdi. Mustafa Kösemusul da alındı. O ailenin 2014 öncesinde FETÖ'yle yakın bir ilişkisi olduğu söyleniyor. Zaten Sakarya.
2: Tam onu diyecek.
4: Sakarya aynen.
2: İşte Adil Öksüz Sakarya'da öğretim üyesi, başka yapılanmanın böyle
4: önemli
2: isimlerinin bulunduğu
4: doğru
2: yerlerden biri. O ailede Sakarya'dan mesela. O
4: ailede bir bölünme oluyor sonra. Mahmut Kösemusul, işte Sakarya Sanayi Ticaret Odası'nın başkanı olan, Mustafa Kösemusul'un kardeşi olan Mahmut Kösemusul bu soruşturmada aslında tanıklık yaptı. Hatta geçen haftalarda o tanık ifadeleri de basına yansımıştı. Mahmut Kösemusul açıkça şunu söylemişti: Arif Ahmet Deniz Olgun ölmeden hemen önce FETÖ'den teklif geliyor Süleymancılara. Gelin diyor, hani devlet bizim üstümüze gelecek, işbirliği yapalım diye. Arif Ahmet Deniz Olgun kabul etmemiş bunu. Mahmut Kösemusul bu yönde tanıklık yapıyor ama diğer tarafta örgütün mali yapılanmasının üstüne giderken devlet diğer kardeş Mustafa Kösemusul'u alıyor. Orada da bir ayrımı görüyoruz.
2: Yani orada aslında suçun deyim yerindeyse müstakilliği noktasında devletin çok bu konuda çok hassas yaklaştığını,
4: titiz
2: yani titiz
4: doğru
2: yaklaşıyor.
4: Doğru.
2: Yani öyle aileye toptan bir yaklaşımla değil de tam tersine kim şüpheliyse o şüphenin üzerine gidiyor, onun evet üzerine gidiyor yani bakıldığı zaman.
4: Toplam olarak da zaten cemaatin, Süleymancılar diye bilinen cemaatin topyekun üstüne gidilmiyor.
2: Evet.
4: İşte bakanlar da
2: zaten o yüzden Kuruş örgütlenmesi suç örgütü diye deniyor, suç örgütü
4: doğru
2: olarak şey yapılıyor.
4: Ama hani şu görülüyor ki hem İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi hem Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek açıklama yapmıştı. Bir yabancı menşeli, Hindistan menşeli bir yazılım getirmişler. Haberleşme uygulaması, gizli haberleşme uygulaması, Gloopr isimli. İşte bunun 3 aşamalı bir güvenlik aşaması oluyor. O güvenlik aşamalarından geçtikten sonra uygulamaya girebiliyorsunuz. Bir de İnternetten yükleyemiyorsunuz bunu. Elden yükleniyor. bu yapının yöneticileri biri
2: telefondan veya bilgisayardan aktarabiliyor değil
4: tabii
2: mi? O şekilde.
4: Öyle yani yükleme uygulamasını, setup uygulamasını elden vermeleri lazım bir şekilde. Ya mesajla gönderecekler ya maille neyse. İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi de, Adalet Bakanı Sayın Akın Gülek de söyledi. Bir dini yapılanma evet. neden bu uygulamayı kullanır?
2: Evet.
4: Ve ilk tespitlere göre 3000 kişinin kullandığı tahmin ediliyor.
2: Çözülmüş mü peki iletişim sistemi, çözülmüş mü? Şu an ILOC'da biz yaşamıştık. Evet. İstihbarat teşkilatı uzun bir süre çözmeye çalıştı. En sonunda da çözdü.
4: Çalışılıyor şu an.
2: Yani henüz daha oradan gelen veriler yok yani bakıldığı zaman.
4: Daha işin çok başındayız. Sayın Akın Gürlek de birkaç kere basına yaptığı açıklamada söylemişti. Esas bu yapılanmanın muhasebe sistemi şu an inceleniyor. Biz o muhasebe sistemini de daha önce defalarca kez anlatmıştık. Bir tek merkezden yönetilen muhasebe sistemi var. Bunu merkezden başlayarak bölge sorumluları, mıntıka sorumluları, yurtlar, dernekler, bütün şirketler gayri resmi olarak bu sistemi kullanıyor. Yani bunların mesela bugüne kadar 74 şirketine kayyum atandı dedik ya.
2: Evet.
4: Aslında onların da arka planda gayri resmi olarak kullandıkları bir ortak muhasebe sistemi var ve bunu merkezde yöneten kuruşa bağlı bir mali sorumlu var tepede. Mehmet Hilmi Molla diye, o da şu an içeride tutuklu.
2: Hı hı.
4: Şimdi esas Sayın Akın Gülek'in söylediği buna odaklandılar. Yani biz mesela Türkiye genelinde belki 1000'in üzerinde dernek ve vakıf yönettiklerini biliyoruz bu yapılanmanın. Çok sayıda şirketleri var. Şahıslar var. Bir sürü işte dini maksatla toplanan yardım paraları, kurban, zekat gibi pek çok paralar var ve yüksek miktarda paralar bunlar. Sayın Bakan bu sisteme paranın nasıl sokulduğunu, nasıl çıkarıldığını, mesela Dubai'den, Suudi Arabistan'dan, ne bileyim Katar'dan gelen paralar ortaya çıkmıştı MASAK raporuna göre. Atıyorum Dubai'den mesela 8 milyon dolar gelmiş. Burada Türkiye'den nakit çekilmiş bu para. Fakat o paranın nereye gittiği belli değil. Dağıtmışlar parayı. Birden fazla kaleme bölmüşler ve çeşitli yerlere, çeşitli yöntemlerle, aynı yöntem de değil, gönderilmiş. Mesela bunların meşhur bir hastane zinciri vardı.
2: Evet.
4: O hastanenin, yani koskoca kurumsal bir hastane, bir tane Ümraniye'de, bir tane Çamlıca'da şubeleri var. Bir tane onkoloji hastaneleri var, bir tane de diş hastaneleri var. Evet. Bunların çok ciddi personel sayıları var. Koskoca kurumsal hastanenin, bir sürü şubesi olan hastanenin sadece 34 bin liralık para hareketi ortaya çıktı.
2: Ki milyarlarla ölçülebilir.
4: Kesinlikle. 34 bin lira yani komik bir para. Bir kişinin, evet, asgari ücretli bir kişinin bile hani sigortasıyla birlikte alacağı para 50 bin liraya yaklaşır
2: daha
4: değil mi?
2: Bir 34 bin lira nedir? 34 bini hayli hayli aşar yani.
4: Dolayısıyla işler gayri resmi ilerlemiş, onu anlıyoruz. Şimdi Akın Gürley'in, Sayın Akın Gürley'in anlattığı bu tek düzen sistemi çözülünce esas ve Gloopr çözülünce esas bombalar orada
2: patlıyor.
4: Gloopr.
2: Gaziantep'in G'siyle. Anladım. Yani o zaman şu an dediğin gibi ağırlıklı olarak bu mali ilk aşamada,
4: evet,
2: bu örgütün, iddia edilen örgütün mali yapısına ilerleyen dönemde o zaman.
4: Tabii.
2: Bunun siyasi bağlantıları, belki dış istihbarat bağlantıları falan da.
4: Onlar zaten evet inceleniyor.
2: Sen çünkü onu da çok ciddi araştırmıştın ama son operasyon bunun mali yapısına yönelik çok ciddi kararlılığın, evet, devam ettiğini gösteriyor o zaman.
4: Doğru. Zaten iki şey daha inceleniyor. Birincisi sizin dediğiniz gibi yurt dışı istihbarat bağı, soruşturma makamlarının şeylerine de yansıdı zaten. İddia makamlarının, soruşturma makamlarının elindeki verilere yansımıştı. Basında da ortaya çıktı bunlar. BND bağı, Alman istihbarat bağı inceleniyor şu anda.
2: Ağırlıklı Alman istihbarat üzerine duruluyor.
4: Doğru. İkincisi de yani bu mali meselenin dışında söylüyorum. İkincisi de FETÖ tipi kapalı bir teşkilatlanma yapısı var. Bu inceleniyor şu anda. Bölge ve mıntıka idareciliği sistemi var bunlarda. Aynı FETÖ'deki imam sistemi gibi. Burada da böyle şöyle ilerliyor. En dipte, en altta işte yurtlar var. Onlar derneklere bağlı. O dernekler bir üstte mıntıka idareciliğine bağlı. Yani bu ilçelere tekabül ediyor diyebiliriz. İlçe sistemi yok, mıntıka var. Mesela mıntıka, atıyorum İstanbul'da Beşiktaş mıntıkası, Sarıyer mıntıkası gibi. O da yukarıda bölgeye bağlı. Mesela İstanbul, Tekirdağ, Edirne bir bölge, Sakarya, Kocaeli, Düzce bir bölge gibi. Bu dünyayı da böyle bölmüşler. Yani imam sistemi gibi. Dünyada da 15 bölgeleri var, 105 mıntıkaları var, 157 ülkede örgütler.
2: Bunlardan örnek almış? Bunlar mı FETÖ'den örnek almış?
4: Vallahi açıkçası FETÖ bu kadar yurt dışına açılmadan bu yapılanma açılmıştı. Hmm. Yani mesela 1973'te Almanya'da.
2: Çünkü FETÖ'den çok daha eski bir örgütlenmeden bahsediyorum. Yani daha doğrusu bir dini yapılanmayı bunlar anladığım kadarıyla Alihan Kuriş kendi suç iddiaya göre tabii ki.
4: Evet.
2: Suç eylemlerinde kullanmak için bu koskoca teşkilatlanmayı kullanmış diyebilir miyiz?
4: Doğru. Aslında öncesinde de sorunlar var. Fakat bu kadar büyük bir sorun teşkil eden noktaya gelmemişti. Tabii. Yani Süleymancıların, Süleymancılar diye bilinen bu yapılanmanın aslında eskiden beri Diyanetler arasında bir sürtüşmenin olduğu biliniyor.
2: 80'lerde falan da bayağı bir.
4: Tabii Tayyar Altıkulaç'ın Diyanet İşleri Başkanı olduğu dönemde hazırladığı raporlar falan var. 2000 yılından sonra Arif Ahmet Denizoğlu'nun lider olunca AK Parti ile arasında bir sürtüşme başlıyor. AK Parti'ye kesinlikle karşı. Fakat esas 2014'ten sonra FETÖ ile mücadele başlarken.
2: Ama devletle de barışık bir isim mesela.
4: İşte tam onu söylüyordum. Az önce söylemiştim ya, Mahmut Kösemusul anlatıyor. Hı-hı. Ölmeden hemen önce FETÖ'den işbirliği teklifi geldi, reddetti diye. Arif Ahmet Denizoğlu böyle bir şey gösteriyor. Tavır Hı-hı. gösteriyor. Hani diyor devletle, hani tamam onların iktidarla aralarında bir sürtüşme var ama.
2: Hükümetlerle kavga edebilirim, tartışabilirim ama evet, devletle.
4: Devletin topyekun karşısında olan bir tavrı yok. Çünkü kendisi de eski bakan zaten.
2: Evet.
4: Ulaştırma Bakanı. Orada iş kopuyor.
2: Merkez sağa da yakın bir isim aynı zamanda. Yani
4: Doğru Yol, ANAP. Evet.
2: Geleneğinden geliyor, şey yapıyor. Ona orada siyaset yapıyor değil mi? Yanlış bilmiyorsam.
4: Doğru. Önce Refah Partisi'nden
2: ama milletvekili. Ama sonra Doğru Yol, ANAP şeyden.
4: Sonra ANAP'tan milletvekili aday oluyor. Sonra Mehmet Ağar'ın döneminde Demokrat Parti'den milletvekili aday oluyor. Hı hı. Ama toplam olarak şey değil yani, böyle topyekun FETÖ'deki gibi devleti ele geçirelim, devleti yıkalım, yeni bir sistem kuralım falan. Onlar daha kendi iç kapalı sistemleri var. Dini bir anlayışları var. Ama hani FETÖ gibi devlete düşman bir noktada değiller. Zaten 2014'ten sonra Mahmut Kösemusul'un, Sayın Mahmut Kösemusul'un söylediğine göre FETÖ'den gelen teklifi de reddetmiş Arif Ahmet Denizoğlu.
2: Orada bir fetika bir işlemi yapıldı. Orada son durum nedir? Var mı bilgiler? İncelemelerle ilgili bir şey var mı?
4: Orada henüz adli tıp raporu çıkmadı fetika bire dair. İşte doktor Arif Ahmet Denizoğlu'nun özel doktoru. Aynı zamanda o az önce bahsettiğimiz hastanede de çalışan isim şu an tutuklandı. Cezaevinde. Çünkü o geceye dair 7 Eylül 2016 gecesinde öldüğü tespit ediliyor. Geceye dair çok şüpheli şeyler var. Mesela Alihan Kuriş'in henüz daha cenaze ölmüş, yani vefat etmiş Arif Ahmet Denizoğlu'nun çiftliğinde, evinde cenaze yerde yatarken kendini lider ilan ettiği, sanki önceden planlanmış, hazırmış, bugünü bekliyormuş gibi. Ve o geceye dair çok şaibeli ifadeler, buluntular, deliller olduğu için ilk etapta doktor tutuklandı. Şu an şimdi biz hani şey diyoruz, doktor ne bileyim Fethi Kabir diyoruz ama o meselenin doğrudan tanığı mesela Alihan Kuriş. Evet. Alihan Kuriş'in de ifadesine başvurulacaktır muhtemelen. Kardeşi Hilmi Tuna Kuriş, hı hı. o gece cenazenin yanına gidilen HTS kayıtlarından biliniyor, bazı sinyallerinden biliniyor. Onun da ifadesine başvurulacaktır. Orada şu an kapsamlı bir soruşturma yapılıyor. Fethi Kabir'le birlikte yeni bir şey başlayacaktır, aşama başlayacaktır. Ama hani bir bilirkişi rapor çıktı otopsiye dair. Arif Ahmet Denizoğlu'nun muhtemelen boğularak öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
2: Ya, yani bakıldığı zaman orada da ciddi boğularak öldürülme noktasında şüpheler var yani.
4: Tabii bilirkişi raporu var.
2: Bilirkişi raporu var. Anladım. Şimdi geçelim. Yani seni bulunca dediğim gibi Alihan Kuriş örgütlenmesiyle ilgili sormazdı.
4: Evet.
2: Gündemi sarsan, yani ben hiç anlamam bu işlerden bireysel olarak, açık söyleyeyim, böyle borsa morsa falan, ama çok sayıda insanın, çok sayıda vatandaşımızın oynadığını biliyoruz. Yani bu fon meselesi, borsa ile ilgili fon meselesi sarstı. Çok sayıda vatandaşın da mağdur olduğu yönünde bazı veriler var.
4: Evet.
2: Şimdi ben hiç bilmeden soruyorum, yani hiç bilmeyen bir vatandaş olarak soruyorum. Bu operasyon neden başladı? Bu mevzu nedir? Ve şimdi oradan gelinen noktaya şey yapacağım. Yani nereye ilerleyen aşamaları soracağım.
4: Şimdi bazı fon şirketlerinde şöyle hareketler tespit ediliyor. Küçük değerli şirketler var ve diğer büyük şirketler var. Şimdi bu büyük şirketler zaten işlemler devam ediyor. Yatırımcılar paralarını hisse satın alarak paralarını yatırıyorlar buralara, işlem görmesini istiyorlar. Fakat bu bazı şirketler bugün de gündeme gelen fon şirketleri, işte Pusula, Tera, ne bileyim Hedef, işte Pardus falan gibi şirketler, fon şirketleri. Bunlar kendileriyle ilişkili diğer küçük değerli şirketlere paralar aktararak bunların sanki borsada değerleniyormuş gibi aslında bir balon yaratmasıyla bir hareket ortaya çıkıyor. Aslında buraya hiçbir yatırımcı para yatırmıyor. Bunlar kendileri elde ettikleri.
2: Bunlar şu fon şirketleri nasıl oluyor? Yani şey mi? Borsada danışmanlık yönlendirme gibi. Değil mi? O evet, şirketler.
4: Evet.
2: Yani.
4: Evet. Yatırım
2: şirket.
4: Evet.
2: Ben gidiyorum mesela bu şirkete, diyorum ki ya ben işte şu kadar param var, ben borsa oynamak istiyorum diyorum. Onlar da beni yönlendiriyorlar mı?
4: İşte bunlar, evet, ben de tam bunların ayrıntısını bilmiyorum ama mesela portföy şirketleri gibi bu şekilde para hareketleri oluşuyor. Fakat son özellikle son 1-2 yıl içerisinde bu çok ciddi şişmeye başlıyor bu mesele. Zaten
2: bu balon şişiyor.
4: Şişiyor ve yatırımcı da bunun farkında. Çeşitli makamlarda, devlet yetkilileri de bunun farkında. Ama bu işi yapan, işine girenler de bunu biliyor. Bunun farkındalar. Ve en sonunda 28 Ağustos'ta bir gelişme oldu. SPK, Sermaye Piyasası Kurulu, bu işe müdahale etti. Dedi ki böyle iş olmaz. Siz küçük değerli şirketleri, işte hissesi 40 lira olan, birden 4 bin lira, işte 5 bin lira, 10 bin liralara çıkmış çok hızlı bir şekilde bir hissesi. Ama burada şey yok, yani yatırımcı yok, bir şey yok.
2: Nasıl şişiyor bu, ne kadar neden yükseliyor yani?
4: Evet, ve buna müdahale etti. Bunlara sınırlama getirdi, bu işlemlere. Öyle olunca bu şirketler paralarını çıkış yapmaları gerekti. Fakat çıkamadılar. Orada olay patladı. Mesela ilk gelişmelerden bir tanesi, bu Pusula Portföy'ün başkanı Muhammed Yarız. Bu olaylardan önce.
2: Daha operasyonlar başlamadı.
4: Bu Adalet Bakanı operasyonlarından önce, fakat 28 Ağustos'taki düzenlemeden sonra olduğu tahmin ediliyor. Yurt dışına kaçmış Muhammed Yarız. Yurt dışına kaçtığı tespit ediliyor. Yurt dışına kaçınca bu bir de basına yansıdı. Bir gazeteci tarafından duyuruldu bu.
2: Evet, İsmail Saymaz'ın yazdığı, değil mi?
4: Evet. Duyuruldu. Duyurulunca onun yatırımcıları, Pusula Portföy'ün yatırımcıları paniğe kapılıyor. Hani acaba bir operasyon mu olacak? Acaba bizim hisselerimize bir şey mi olacak diye çekmeye çalışıyorlar. Fakat talep çok olunca, şirket de yetişemeyince talebi karşılayamıyor. Talebi karşılayamayınca orada da bir...
2: Değil mi? Sistem çöküyor orada artık.
4: Sistem ya. Çöküyor. Artı bu diğer SPK'nın düzenlemesinden sonra para çıkışı yapması gereken şirketler de çıkış yapamıyor. Mesela Tera birden 300 milyar lira çıkması gerektiğini açıklamış kendisi mesela. Çıkamadığını söylüyor. Toplam olarak süreç böyle gelişince devlet artık diyor ki müdahale edeceğiz. Ve geçen hafta 1.1 milyon liraya tekabül eden toplamda 223 fon işleme kapatıldı.
2: 1.1 trilyon liraya.
4: Evet.
2: Çok büyük rakam.
4: 223 fon işleme kapatılıyor. 130 fonda tasfiye ediliyor.
2: Neredeyse 20 milyar dolarlık bir para.
4: Tabii çok büyük.
2: Değil mi?
4: Evet.
2: 1 trilyon 20 milyar dolara yakın bir paradan bahsediyoruz.
4: Evet. Yani. 130 fonda tasfiye ediliyor. Toplam 932 bin yatırımcıdan bahsediliyor.
2: 932 bin. Şimdi mesela orada bu 932 bin yatırımcı, yani yaklaşık 1 milyon yatırımcı var. Şimdi bu yaklaşık 1 milyon yatırımcının kendini kurtaran veya zarar görmeme çok daha yüksek olan isimler ya kişilerin haricinde bu yatırımcının mesela mağdur olan vatandaş boyutuyla ilgili nasıl bir düzenleme öngörülüyor? Yani onların mağduriyeti nasıl giderilecek peki? Devlet şimdi bu konuda da tedbir aldı mı?
4: Onu şu anda bilemiyoruz. Çünkü ciddi bir miktarı yurt dışına kaçırdıkları da tespit edildi. Mesela bugün açıklandı. Hemen söyleyelim. MASAK raporunda tespit ediliyor bu. Pusula Holding'in yönetim kurulu başkanı iki gün önce gözaltına alındı. Serdar Turhan. Sadece kendisinin 1.2 milyar lira parayı İsviçre'de bir banka hesabına aktardığı tespit ediliyor.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Ne, bir daha tekrar.
4: 1.2 milyar lira sadece kendisi.
2: Kendisi
4: aktarıyor.
2: Para çıkartıyor.
4: İsviçre'de bir bankaya. Bir banka hesabına, daha doğrusu. Pusula portföyün başkanı o kaçtığı söylediğimiz Muhammed Yarız da 2.9 milyar toplam. Sadece bu ikisi 4.1 milyar çıkarmış. Sadece ikisi.
2: Sadece ikisi.
4: Ve bu ne zaman oluyor? Bu düzenleme yapıldıktan sonra SPK'nın düzenlemesi, insanlar, yatırımcılar paralarını geri istiyorlar ya, onlar da karşılayamıyorlar. Ondan önce olmuş bu olay. Yani SPK'nın düzenlemesinden sonra parayı çıkarmaya çalışmışlar.
2: Yani dışına. Hemen düzenlemenin hemen ardından çıkarmaya çalışmışlar.
4: Evet, zaten o yüzden gözaltına alındı. Hı hı. Ve bugün bir operasyon yapıldı. 15 kişi gözaltına alındı. Fon dolandırıcılığı diye duyuruldu. 15 kişi gözaltına alındı. 10 kişi haliyor. Firari. Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera, işte Hedef Holding, Hedef Portföy falan bir, böyle birkaç tane fon şirketi ve şahısların mal varlığına el kondu.
2: Şimdi mal varlığına el kondu ama anladığımız kadarıyla birçok malı zaten parayı kaçırmışlar yani bunlar.
4: Evet, bundan sonrası için.
2: Taşınmazlar noktasında mı şeyler var olacak mesela?
4: Evet, yani para, mal varlığı hepsi, bütün hareketleri donduruldu, el kondu. Şimdi
2: yöneticilerinin de yani gözaltına alınanların da.

0: Ama tabii ki finans şeyleri falan da uğraşan insanlar var, koşturuyorlar, ediyorlar. Yani onlara da saygı duyarım falan. Abi çok anlamam ama ben hep şunu savunmuşumdur. Böyle para hareketlerinin böyle bilgisayarla bir tuşla olması bana hep garip gelir. O yüzden üretimi savunmuşumdur. Yani üretim merkezli borsalar olur ama halka yani büyük dev şirketlerin lehine değil, halkın lehine borsaların sistemin kurulması gerekir.
1: Yani reel bir ekonomi. Elle tutmanız lazım.
0: Elle tutulacak bir ekonomi üretim.
1: 100 liralık bir şey ürettiyseniz onun karşılığında 100 lira alıyorsunuz.
0: Aynen öyle. Şimdi
1: burada
0: sistemde anladım.
1: Spekülasyonlar ben. Var, bilmem neler var. İşte Trump bir şey diyor, İran'la savaş oluyor, İsrail'le gerilimler tabii. Oluyor bilmem ne. Oradan hemen en ufak bir harekette borsa değişiyor.
0: Bir bakıyorsun milyarlarca dolar değişiyor. Yurt aynen dışına öyle. Çıkartılıyor anında. Piyasadan çekiliyor. Yani bilgisayarla oynanan bir bilgisayar oyunu gibi bir ekonomiye tabii. Dönüşmüş durumda. Yani gördüğüm kadarıyla sistem dediğin anladığım kadarıyla.
1: Ekonomi de değil aslında bu finans. Deniyor buna. Hani ekonomiden daha farklı deniyor.
0: Evet finans adı olarak evet. Başlığı olarak şey yapıyor yani. Yani
1: dediğiniz doğru aslında. Yani ekonominin aslında böyle olması lazım ama maalesef işte uzun yıllardır kurulan bir sistemden kaynaklı bu borsa, finans sistemi gerçek bir ekonomi değil. Hı hı. Elle tutamıyorsunuz. Kırılgan. Ekonomi gibi değil. Yani ekonomide sizin toplam olarak tepe takla gitmeniz lazım ki ekonomi kötüye gitsin. Burada işte atıyorum mesela şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Amerika'ya gitti değil mi? Tabii. Orada mesela örnek veriyorum. Olumsuz bir durum olsa, Trump'la arasında bir gerilim olsa direkt bir şeye yansıyacak. Borsaya yansıyacak. Yatırımcı çekmeye başlayacak falan ki bizim 2001 ekonomik krizinde tek gecede ciddi miktarda yabancı yatırımcı Türkiye'deki borsadan şeyini çekmişti.
0: Tabii yatırım, para çekilince kriz çıktı Türkiye'de.
1: TL birden devalüasyona uğradı. Yani %700'ler, %800'lere.
0: Benim de mesleğe yeni başladığım gelmişti. Yıllar. Yani çok sayıda eyleme gördük. Şirketler çöktü, iş insanları çöktü, istihdam çöktü. Evet. Yani o dönem sırf niye? Birileri Türkiye piyasasından para çekti diye.
1: Evet.
0: Yani sistemde anladığımız kadarıyla bir sıkıntı var. Yani Türkiye evet. Ama şimdi şeyi de insan merak ediyor. Tabii ki mağduriyetler falan da var. O mağduriyet nasıl giderilecek? Bu İş Bankası'yla Ziraat Bankası'na bir görev verildi falan filan mevzuları nedir?
1: O işte bazı fonların kontrol edilmesi için onlara görev verildi. İşte sanırım emlak yanlış hatırlamıyorsam bu katılım evim bir evim falan gibi
0: evet, evet.
1: Şirketler de işin içine karışmıştı. Bu Pusula Holding'in yönetim kurulu başkanı zaten katılım evim de yönetim kurulu başkanıydı. Sanırım o şirketleri kontrol etmesi için onlara yani yanlış da söylemeyeyim de devrimi öyle bir durum söz konusu. O şirketler girdi yani.
0: Ya o şirketleri de
1: Ziraat Bankası. Kurtaralım.
0: Vatandaşın mağduriyetini engelleme noktasında o anlamda.
1: Evet. Görevlendirildi.
0: Umarız toparlar.
1: Ama tabii yani ne kadar mağdur vatandaş bu işten hani tabii. Şeyini alabilecek, tarabilecek parasını bilemiyoruz. Çünkü genelde böyle vurgunlarda, dolandırıcılıklarda borsada özellikle tabii. Hani olan küçük şey oluyor, yatırımcı
0: tabii
1: oluyor.
0: Tabii insan şeyi de merak ediyor. Yani yatırımcıların içinde kimler var onu da merak ediyor tabii ki yani. Çok kısa bir süre önce para çekenler var mı yok mu bilmiyoruz. Yani o açıdan da ama esas olarak mağdur olan küçük yatırımcı oluyor.
1: Doğru.
0: Adamın işte 100 bin lira koyuyor. Diyor ki 100 bin lirası var kenarda yatırım için. Yastık altına koymuyor. Diyor ki bari diyor orada diyor şey yapayım değerlendireyim artsın diyor falan filan. İşte altın döviz alacağıma orada oynayayım diyor. Gidiyor 100 bin lirasını oraya koyuyor. Başta anladığım kadarıyla senin anlattığından çıkardığım şu. Başta iyi bir şişirme o balon sayesinde yükselttiler. Tabii. Ya deyim yerindeyse bu zararlı alışkanlık olan kumar gibi bir şey bu ya.
1: Öyle.
0: Yani hakikaten kumar gibi bir şey.
1: Haksız kazanç elde ederek kendi varlıklarını büyütmeye çalışıyorlar.
0: Vatandaşın da parası üzerinden yapıyorlar. Tabii. Şimdi onların durumu insanı tabii ki merak ettiriyor. Yani onların o küçük yatırımcı denilen... biz de piyasa diline alışmışız küçük yatırımcı falan filan. Gerçek
1: vatandaş yatırımcı. Yani.
0: Vatandaş yani. Onların durumunu hakikaten umarız en kısa sırada çözülür. Şimdi
1: İnşallah.
0: Bir dinleyicimizin bir sorusu var. Hazır seni bulmuşken Haydar Ali Bey var. Değerli bir dinleyicimiz. Diyor ki konumuza sorar mısınız diyor. Alparslan Kuytu'la operasyon yapıldığı gün çalıştığı yayınlandığı evin görüntüleriyle evin gerçek görüntüleri neden farklı? Sadece merak ettiğim için böyle bir şey mi var?
1: O şöyle şimdi aslında yanlış bir görüntü değil o. Hı hı. Emniyet daha doğrusu bu son zamanlarda işte hı hı. Adli kaynaklar emniyet kaynaklarından çok fazla görüntü belge vesaire basına yansıyor biliyorsunuz ki. Kom

0: şeydeki Adana.com, Adana Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü Emniyet'in bir video hazırlıyor. Hı hı. Tamamen kendileri hazırlıyorlar. Alparslan Kuytul'un evine girerken, çıkarken, evinde arama yaparken bir görüntü çekiliyor çeşitli. Fakat o operasyonda bir sürü kişi alındı. Şu anda da yanlış hatırlamıyorsam 35, İstanbul'da da 10, toplam 45 ya da 44 tutuklu var.
1: Sen onu da yakınlar
0: evet, mısın o soruşturmayı? Evet, onu da takip ediyorum. Orada hepsinin görüntülerini bir araya getirip montajlıyorlar ve o şekilde basına bir servis yapılıyor. Yani emniyet kaynaklı bir video. Orada şey, hata şu oldu, hata da değil aslında, yorum farkı oldu. Alparslan Kuytul'un evine girerken bir görüntü çekilmiş, evinde arama yaparken görüntü çekilmiş, evinden çıkarken görüntü çekilmiş, araya da bir tane o operasyon kapsamında başka bir kişinin evinde arama yaparken o araya montajlanmış etmiş. Ama sanki bunların hepsi tamamen Alparslan Kuytul'un eviymiş gibi yansıtılıyor ama halbuki o doğru değil. Şey yani operasyon kapsamında hepsinin çekilen görüntüler onlar. Yani o evi değil denilen yerde aslında örgütün yani Alparslan Kuytul'un en güvendiği isimlerden bir tanesinin paraları zimmetlediği, evinde çelik kasa olan birisinin evinde çekilen bir görüntüydü. O da tutuklu bu arada.
1: O da yani iddia edilen örgütlenmenin üst düzey ismi.
0: Yani o farklı görüntü denilen görüntüde çelik kasadan paralar çıkarma görüntüsü var. Alparslan Kuytul'un evinde çelik kasa yok. Ama o parada o çocuğun, bahsi geçen çocuğun kazanabileceği bir para değil. O para nereden geldi? Evet. Kimse bunun yanıtını vermiyor. Kuytulcular da bunun yanıtını vermiyor. O görüntüler Kuytul'un evinde çekilmiyor. Ya tamam, hani emniyet.com öyle bir montaj yapmış. Ama siz şeyin hesabını verin. O paralar nereden geldi? Sonra Dezenformasyonla Mücadele Merkezi zaten İletişim Başkanlığı şey yaptı. O örgütün işte bu paradan sorumlu şahıslarından birisinin evinden çıktı diye
1: açıklama yaptı.
0: Aynen, o oradan da resmi kanaldan açıklama yapılmıştı.
1: Bir dinleyicimiz de şeyi soruyor, az önceki fon mevzusuyla ilgili. İşte Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek bundan 10 ay evvel borsada manipülasyonlar yapılıyor demişti. Neden o zaman müdahale edilmedi şeklinde bir soru sormuştu. Yani hatırlıyorum, yani bu fonlar üzerinden manipülasyonlar yapılıyor falan filan şeklinde Sayın Şimşek'in açıklamaları vardı. O dönem müdahale edilseydi vatandaş kurtarılabilir miydi? Vatandaşın mağduriyeti daha az olur muydu acaba?
0: Vallahi onu tam ben bilemeyeceğim. Raporlara ayrıntılı bakmak lazım, raporlarına. Çünkü para hareketlerine göre bu mesela para çıkışları falan çok erken zamanda olmuş. İsviçre Bankası'na az önce bahsettiğimiz. Evet. Yani öyle dün olmamış, geçen hafta olmamış. İşte bu mesela şu, bir veri var. 28 Ağustos'ta SPK artık müdahale ediyor dedik ya. Sınırlama getiriyor, düzenleme yapıyor. O düzenlemenin ardından artık para çıkışlarının olması lazım. Geriye tekrardan eski haline geri dönmesi lazım fon şirketlerinin. Para çıkışı yapılamıyor. Demek ki sorun var. Yani 28 Ağustos aslında geç bir tarih. Evet. Yani bir ay önce
1: yani işte Sayın Şimşek mesela yaklaşık 10 ay önce yıl sonuydu galiba. 2025 sonuydu. Ben hatırlıyorum o açıklamayı. Yani fonlarla ilgili manipülasyon uyarısı falan yapmıştı. Borsada sıkıntılar falan var demişti. Acaba o zaman yapılabilir miydi mesela? Bilmiyorum yani.
0: İşte evet, pek çok operasyon aynen, için bunu çok söyleyebiliriz. Süleymancılar için de onu söyleyebiliriz. Diğerleri için de söyleyebiliriz. Evet.
1: Yani onlar da para kaçırdılar değil mi? Yurt dışına bayağı bir.
0: Zaten iddialardan birisi o. Ya, yurt dışında çok yüklü miktarda 100 milyarca tespit edilen.
1: Tespit edilen kaçırdıkları.
0: O da çok küçük bir miktar deniyor.
1: Yani 100 milyar lirayı kaçırdılar ama tahmin edilenin çok küçük bir miktar yani.
0: Evet, öyle deniyor. Evet, öyle deniyor.
1: Anladım. Yani bu milletten aldıkları paraları yurt dışına götürüyorlar yani. Ne diyeyim? Hazır seni yakaladık. Son olarak da şeyi konuşalım. Bir Kaşif Kozunoğlu meselesi.
0: Evet.
1: MIT'in üst düzey ismi. Çok özel kozmik bilgilerle donatılmış eski dış operasyonlar dairesinin başkanı. FETÖ'nün, Fethullahçı teröristlerin hedefinde.
0: Doğru.
1: CIA ajanlarının hedefinde.
0: Doğru.
1: Üstüne CIA'nın MIT'in içine yerleştirdiği ajanların hedefinde, işte Enver Altaylı örneği, Ruzi Nazar'ın öğrencisi hedefinde ve en sonunda da zaten otomatik olarak Fethullahçı teröristlerin kumpasına hedef olan bir isim. Ve ölümü şüpheli. Ta ilk günden hatırlarım O günleri de hatırlarım. Hep şüpheli olarak şey yapıldı. Yani bunun ölümünde bir şüphe var. Kaşif Koca'nın. O soruşturmanın seyri noktasında son aşama nedir? Ona nasıl bakıyorsun? Nasıl görüyorsun?
0: Seyri şu an bir şey, yani bu gece bir gelişme olabilir son dakika. Şu an bizim de Aydınlık Gazetesi'nde çok dikkat çektiğimiz şey, Enver Altaylı bu soruşturmaya dahil edilsin diye avukat kızı var aynı zamanda, müvekkilliğini üstlendiği kişi. Kızı Dilara Yılmaz sürekli paylaşım yapıyor şu an sosyal medyada. Hmm. Babası Enver Altaylı şu an yoldaymış.
1: Yolda götürüyorlar.
0: Ankara'dan da cezaevindeydi Enver Altaylı. Soruşturma biliyorsunuz.
1: İstanbul'a getiriliyor.
0: Evet, İstanbul'da Silivri'de yürütüldüğü için Silivri'ye getiriliyor. İfadesi alınmak üzere. Bu şeyin en önemli ayağı bence o soruşturmanın. Yani Enver Altaylı Mehmet Eymür'le birlikte az önce sizin bahsettiğiniz sistematik bir şekilde Kaşif Kozinoğlu'nu 1995'ten itibaren başlayarak 2011'e kadar sistematik şekilde hedef almış.
1: Aynen öyle. Ben arşivleri çok karıştırdım. Mehmet Eymür'ün, yani kendisi ölmüş gitmiş, o ayrı artık yani. Ama yani şimdi cevap verememe hakkı olduğu için şey yapıyorum ama sabit olarak sadece açık kaynakları kurcalasak bile Mehmet Eymür ve ekibinin doğrudan Kaşif Kozinoğlu'na yıllarca saldırdığını görebiliyoruz. Kumpas evet. Öncesinde.
0: Evet.
1: Onu görüyoruz. Kusura bakma sözünde böyle.
0: Yok estağfurullah. Hı-hı. 1995'te asılsız iddialarla, iftiralarla Mehmet Eymür'ün o dönem MIT'teyken Mehmet Eymür'ün altında çalışıyor.
1: Evet. Kontrespiyonaj.
0: Evet doğru. Mehmet Eymür asılsız iddialarla. Şimdi
1: kontrterör dairesi özür dilerim.
0: Evet kontrterör. Burada şimdi ifade etmeyelim de çok yani ağza alınmayacak yakışıksız iftiralarla Kaşif Kozinoğlu'na iftiralar attı ve bunun üzerine disiplin cezası verdiği, kınama cezası verdiği teşkilat içinde ortaya çıktı. Bu nerede ortaya çıkıyor? Şeyin ek klasörlerinden. Yargılamanın, davanın ek klasörlerinden çıkıyor. Biz bunu geçen hafta Aydınlık Gazetesi'nde haber yapmıştık. Daha o dönem hedef almış 1995 yılında. Yani bir baskılama, bir farklı bir durum olduğunu Kaşif Kozinoğlu'nda Mehmet Eymür kendisiyle ters düşecek bir şeyi tespit etmiş. 90'ların sonuna doğru gelirken artık yolları iyice ayrılmış ki Mehmet Eymür MIT'ten atıldıktan sonra 97'de 2000'lerin başlarında bir site kuruyor biliyorsunuz, internet sitesi.
1: Atin.
0: Atin'de ilk kez 2000 yılında Kaşif Kozinoğlu ile ilgili yazı giriyor Atin'e ve fotoğrafı da var. Yani bir MIT mensubunun
1: ilk fotoğrafı Mehmet Eymür mü yayınlıyor?
0: Yani tespit ettiğimiz bütün gazete arşivlerine bakmadım açıkçası ama hani o dönemde şey yok. Eminim fotoğrafı yok.
1: Çünkü bir vesikalık gibi bir genç halinin bir fotoğrafı var.
0: İşte o
1: fotoğraf.
0: O fotoğraf Atin'de var. 2000 yılında girilen yazı. Muhtemelen o. İşte şeyle bu meşhur Özbek asıllı Afgan general Raşit Dostum'la fotoğraflarını falan da yayınlıyor Atin'de. Hı. Yani o dönemde başlıyor. Zaten şunu anlıyoruz. 2000'deki şeyi ilk kez 2000'de yayınlıyorsa sitesinde, demek ki 2000 öncesinde bir husumetleri var. Oradan anlıyoruz. Yani 95'te bitmemiş olay.
1: Aynen öyle.
0: Devam etmiş.
1: Aynen öyle.
0: Ki hani bunu şuraya biz yorabiliyoruz. 2001 yılında Özbekistan devleti Kaşif Kozinoğlu'nun verdiği raporla bütün FETÖ okullarını kapatıyor Özbekistan devleti. Yani demek ki 2000 öncesinde Asya'da FETÖ'ye karşı bir şey çalışma yapmış. Ki Rus devletine de bir rapor veriyor. 2007'de kapatıyor. Bakın daha Ergenekon falan başlamamış.
1: Rus devletinin, Özbekistan devletinin kapatma gerekçesi bunlar CIA okullarıdır.
0: Tabii. Doğru.
1: Yani.
0: Doğru.
1: Yani öyle bir dini yapılanmadır falan diye kapatmıyorlar. Doğrudan CIA okullarıdır diye kapatıyorlar.
0: Doğru. Ve işte şeyden önce Kaşif Kozinoğlu tutuklanmadan önce Ergenekon kumpasında 2011 Mart 2011'de tutuklanıyor. Zaten Kasım 12 Kasım 2011'de de şüpheli şekilde hayatını kaybediyor. Mart 2011'den önce Enver Altaylı'nın Fethullah Gülen'e yazdığı mektuplar var.
1: Evet.
0: Daha görevde, yani Kaşif Kozinoğlu Afganistan'da görevde, Asya'da çeşitli çalışmalar yapıyor. Enver Altaylı'nın Fethullah Gülen'e mektupların da doğrudan etkisiz hale getirilmesi.
1: Aynen öyle. O ifadeyi kullanıyor açık açık ya. Diyor ki etkisiz hale getirilmesi gerekiyor diyor.
0: Evet, eğer öyle olmazsa MIT'in başına geçerse, MIT müsteşar olursa Allah muhafaza diyor. bu cemaat içinde, Fethullah Gülen Hoca için de çok kötü olur. Zaten evet, çalışma yapıyor. Özbekistan devletine okulları kapattı. Sizin oradaki işte 20 tane adamınız için vize iptali kalktı. Yani aleyhinizde çalışıyor. Allah muhafaza MİT'in başına geçerse çok kötü olur. Etkisiz hale getirmeli, durdurulmalı diye açık açık birden fazla mektubu var. Bu nereden biliyoruz bunu? Enver Altaylı'nın yargılandığı geçen yıl da kararın çıktı. İki sene önce kararın çıktığı bir dava vardı. FETÖ davası Enver Altaylı'nın. O davanın zaten o yüzden hapis yatıyor Enver Altaylı. O davanın ek klasörleri var. Orada çıkıyor.
1: Aynen öyle. Yani doğrudan işte diyorum ya, Ruzi Nazar'ın öğrencisi. Ruzi Nazar diye bilmeyenler olursa dinleyicilerim arasında bilenler vardır muhtemelen. Ruzi Nazar CIA'in en önemli, özellikle Türkistan coğrafyasında Sovyetlere karşı kullandığı Türk kökenli, Asya Türklerinden kökenli bir en meşhur CIA ajanlarından bir tanesi. Enver Altaylı da onun öğrencisi. Yani MİT'te göründüğüne bakmayın, Milli İstihbarat Teşkilatımızın içine sızmış CIA unsuru diyebileceğimiz bir adam. Zaten yıllarca da Fethullahçı teröristlerle, FETÖ'cü teröristler ve ajanlarla beraber çalışmış. Doğrudan Fethullah Gülen denen, deyim yerindeyse, şeytanın yeryüzünde suret bulmuş haliyle de iletişimi olan biri. Şu an cezaevinde. Onu söyleyelim. Şimdi soruşturmada geçenlerde şimdi ayrılmış o açıdan zaten o kumpaslarda hedef alınan merkezlerden biriydi.
0: Evet.
1: İşçi Partisi o zaman, ondan sonra genel başkanı, onun lideri, yönetici kadroları, yayın grubu, hatırlıyorum yani ben de o dönemler Aydınlık'ta istihbarat şefliği de yaptım. Hatta geldik hep beraber tavır koyduk. Farklı farklı yerlerde çalıştığımızda bile hep dayanışma içindeydik. O süreçleri çok yakından takip ettik. Aydınlık'ta en başına itibaren Kaşif Kocunoğlu meselesinde çok böyle hassas yaklaştı.
0: Evet.
1: Ve mücadeleci bir tavır sergiledi. Bunun perde arkasında suikast olma ihtimaline hep yayınlarda yapıldı. Hatta meşhur el yazması, yani el yazısıyla notları Kaşif Kocunoğlu'nun Aydın'la Sayın Perinçek'e ulaştırıldı. Sayın Şule Perinçek de bir yazı yazdı. Neden Doğu Perinçek'e gönderildi diye. Neden Doğu Perinçek'e gönderildi yazılar? Kaşif Kocunoğlu yani geçmişteki siyasi kamplaşmadan dolayı dönem dönem Aydınlık'la MİT arasındaki gerilimde farklılıklar olmasına rağmen o kumpas sürecinde Aydınlık grubu doğrudan Kaşif Kocunoğlu'na ve vatanperver istihbaratçılara destek verdi çok yoğun bir şekilde.
0: Evet.
1: Kaşif Kocunoğlu da o notları Aydınlık'a ulaştırdı, yani İşçi Partisi'ne, Aydınlıkçılara ulaştırdı.
0: Evet.
1: Neden?
0: Aslında en temel sebep güvenilir olması.
1: Hı hı.
0: Yani Doğu Perinçek'e güveniyor. Diyor ki benim notlarımı yayınlar.
1: Hı hı.
0: Çünkü yayınlanmasını istiyor.
1: Evet.
0: Doğu Perinçek'e özel mektuplar yazmıyor aslında. Türk kamuoyu bunu görsün istiyor. O notlarda
1: bunu
0: ne var?
1: Yayınlayabilecek yere gönderiyor. Yani
0: aynen öyle.
1: Cesarete sahip olanlara diyor.
0: Cesaret, dürüstlük, güvenilirlik.
1: Karanfog'un e-postaları da öyleydi. Hatırlıyorum, evet, ben o süreci.
0: Evet. Ne var o mektuplarda? Ya daha doğrusu notlarda Kaşif Kocunoğlu'nun. Bir, FETÖ'nün Asya yapılanmasını anlatıyor. İki, az önce sizin söylediğiniz gibi FETÖ okullarının aslında Amerikan casusluk yuvalarına döndüğünü anlatıyor.
1: Hı hı.
0: Üç, aslında bugün de Türkiye'nin geldiği noktayı, kamplaşmayı iyi anlatan, daha o dönemden anlatan bir şeyi de anlatıyor. Siyasi kırılmayı da anlatıyor daha o dönemden. Bülent Arınç ve Abdullah Gül isimlerine dikkat çekiyor. Diyor ki Sayın Erdoğan'a karşı, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Abdullah Gül ve Bülent Arınç'ın bir şey olduğunu.
1: Ve onların FETÖ ile de hareket ettiği.
0: O dönemden söylüyor.
1: Tabii.
0: Çok önemli. Daha birlikteler yani.
1: Aynen.
0: Abdullah Gül Cumhurbaşkanı, Bülent Arınç Başbakan Yardımcısı, Meclis Başkanı falan, yani o görevleri yapıyor hükümette. Sayın Erdoğan Başbakan falan. O dönemden o kamplaşmayı yazıyor ve Türkiye'de bu konuşulan bir şey değil o dönem.
1: Aynen öyle.
0: Ve hani bir takım şeyleri de, hani ben bunlara karşı mücadele ediyorum, beni öldürecekler. Öldürmeyi planlıyorlar. İşte az önce söylediğimiz Mehmet Eymür, onun Fethullah Gülen'den maaş aldığını,
1: tabii,
0: falan söylüyor. Toplam olarak bunları o dönemde yayınlayabilecek cesarette ne ana akım medyada ne diğer medya organlarında görmüyor muhtemelen. Doğu Perinçek de bunları yayınlar ve hakikaten de öyle. Hiçbir kelimesine dokunulmadan.
1: Tabii kaynak
0: tıpkı basım, notlar, hem notlar hem normal döküm, matbu döküm yayınlandı.
1: Aynen öyle, kaynak yayınlarından çıktı.
0: Evet.
1: Bayağı bir veri var yani orada. Peki soruşturmaya nasıl bakıyorsunuz? Soruşturmada şimdi Geçmişte Vatan Partisi üyeliği de yapan, o kumpas süreçlerinde gelip üyeliği yapan, yöneticiliği yapan Sayın Hasan Atilla Uğur da şu an ev hapsi çerçevesinde bir adli tedbir uygulandı. Hasan Ataman Yıldırım hakeza öyle, yine kendisi emekli albay. Ondan sonra yine kumpaslarda hedef alınan Kovuş arkadaşları. Şimdi belli bir görüntülerden falan bahsediliyor. Görüntüler var. Onlara neden adli tedbir uygulandı? Çünkü onların üzerinde de bir şüphe oluştu. Yani oluşturuldu veya oluştu. Onlara neden? Çünkü burada bir FETÖ şeyi olduğunu inanıyoruz. Burada Kaşif Kozinoğlu'nun FETÖ'yü hedef aldığına özür dilerim. FETÖ'nün Kaşif Kozinoğlu'nu hedef aldığına hepimiz inanıyoruz. Orada Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım'ın olması kafalarda bir soru işareti oluşturuyor mu? Oraya nasıl bakıyorsunuz?
0: Ya açıkçası bu meseleye yaklaşırken bir soru sormak lazım. Hı hı. Kaşif Kozinoğlu'nu öldürmek veya onun ölmesi diyelim. Öldürüldüğünü bir kenara bırakalım. Diyelim ki eceliyle öldü. Bu kimin işine yaradı? Ölümünden 13 gün sonra Oda TV onu yargılandığı, işte o kumpasta tutuklu olduğu soruşturma Oda TV soruşturması. Oda TV soruşturmasında konuşacaktı. Savunma yapacaktı mahkemede. Aynen. Ve o mahkemeye de notlar hazırlamıştı. Onlar da kayıp, biliyorsunuz. Evet. Ortada yok.
1: Evet.
0: Avukatları işte şey mahkemeye sunduğunu söylüyor. Sonra bazı işte o kumpasın diğer avukatları Celal Ülgen, Hüseyin Ersuz falan Silivri Savcılığı'nın yazı işlerine gittiğini söylüyorlar. Yazı işleri diyor ki bizim elimizde böyle notlar yok falan. Yok edilmiş yani. Savunma hazırladığı duruşma savunması yok edilmiş. Ortada yok. Bir de ikinci bir şey daha söyleniyor. Bir de 1000 sayfalık notlardan bahsediliyor. Kimi diyor ki 1000, daha fazla, daha az falan, bilmiyoruz. Ama Koğuş arkadaşları da bunu söylüyor. Sayın Hasan Atilla Uğur'la Hasan Ataman komutanlar. Bize gelen iddialarda da var bu. Hani böyle bir şeye hazırlık yaptığı, böyle bir notların olduğu bütün daha ayrıntılı süreçleri anlattı. Bu da kayıp. Bu da ortada yok. Hı-hı. Şimdi bunların ortaya çıkmaması, Oda TV soruşturmasında, duruşmada konuşamaması kimin işine yaradı? FETÖ'nün işine yaradı.
1: FETÖ'nün işine yaradı.
0: Çünkü düşünsenize, hani sadece Doğu Perinçek'e göndermesi, kaynak yayınlarına yayınlanması, evet o da etkili oldu. 42 basım yaptı o kitap. Etkili oldu ama onu çıkıp şeyde söylese, o cümleleri, o ifadeleri
1: mahkemede
0: söylese, bütün tabii basın bunu yazsa, bütün televizyonlar bunu konuşsa, kamuoyunda ses getirir, belki bir hani 15 Temmuz'da sonrasında aynen yaşanan kırılma, siyasi kırılma belki daha önce yaşanacaktı.
1: Aynen öyle.
0: Pek çok şey ortaya çıkacaktı. Dolayısıyla Hasan Atilla Uğur meselesi, Hasan Ataman Yıldırım meselesi ne açıkçası biz işin biraz sulandırma boyutunda olduğunu düşünüyoruz. İşin birinci faili Enver Altaylı'dır. İkinci faili, az önce siz söylediğiniz, hayatını kaybetti Mehmet Eymür. Birinci faili Enver Altaylı'dır. Faile getirilmeli diyor.
1: Aynen öyle.
0: Ve kim Enver Altaylı? Sizin dediğiniz gibi CIA ajanı artı FETÖ mensubu.
1: Aynen öyle.
0: Artı Enver Altaylı'nın başka bir misyonu daha var. 1970'lerden beri FETÖ'yü, pardon FETÖ'yü diyorum, ülkücü hareketi, Türkiye'deki ülkücü hareketi CIA lehine bölmek, parçalamak.
1: Etme, parçalama.
0: O yani ek klasörlerdeki bahsettiğimiz Fethullah Gülen'e mektuplarında kendi yazmış. Gazetede geçen gün biz manşet yaptık, Aydın'ın gazetesinde. Sayın Alparslan Türkeş hayatını kaybettikten sonra, ki orada da bizim yazarımız İsmet Özçelik gündeme getirdi. Orada da bir şüphe var muhtemelen.
1: Merhum Türkeş'in vefatında da şüphelerden bahsediliyor. Evet. Yani iddialar var.
0: Yazarımız da gündeme getirdi. O ölümden sonra, Alparslan Türkeş'in hayatını kaybetmesinden sonra MHP'nin başına geçmek için de girişimde bulunmuş.
1: Evet.
0: Bunu kendi söylüyor. Ve bunu kim önlüyor? Sayın Devlet Bahçeli.
1: Sayın Devlet Bahçeli.
0: İzin vermiyor bir CIA ajanının MHP'nin başına geçmesine. Fakat girişimleri bitmiyor. Meşhur işte iyi Türkiye'nin artık 2014'ten sonra şeyle, Amerikan aparatlarıyla mücadele, FETÖ ile PKK ile mücadele.
1: Son bir dakikamız ama şeyse devam da edelim. Aradan sonra da devam ederiz. Sen devam et. Saat başına gideceğiz bir dakika sonra.
0: Tabii.
1: Bu iş bitmeyecek gibi geliyor. Çünkü bu mevzular böyle hazır seni bulmuşken sohbetini yapalım. Sen devam et. Bir dakika sonra bir saat başına gideceğiz. Sonra da devam ederiz.
0: İyi Parti kuruluş sürecinde de bir payının olduğunu görüyoruz. Niye? O dönem kendi açıklıyor. Ümit Özdağ da açıklıyor. Ümit Özdağ biliyorsunuz İyi Parti kurucusuydu. Ümit Özdağ ile görüşüyor ve görüşmesinde diyor ki sokaklara dökülün. Yani 2015-2016 sürecinde bunu söylüyor.
1: MHP'yi parçalamak için.
0: MHP'yi parçalamak, Türkiye'de kaos yaratmak, FETÖ'nün kaybettiği mevziyi belki de yeniden kazandırması için falan. Türkiye'de güçlenen milli hareketi durdurmak için sokağa dökülün diyor. Ve İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde de yeğeni Burak Avuncu kurucu oluyor.
1: Ön plana çıkan isim.
0: Ve hala şu an önde gelen birkaç isimden biri.
1: Ne kadar? Ümit Özdağ da sonuçta bugün o Burak Avuncu ismini söyleyerek ve aynı zamanda 2018'deki anayasa çalışmasını, HDP ile ortak yapılan anayasa çalışmasını söyleyerek istifa etti.
0: Evet.
1: Mesela. Yani şimdi bu arada saat başı zamanımız da gelmiş. Vallahi seni bulmuşken bir 5-10 dakikada devam edelim. Yani gayet de güzel oldu. Şimdi saat başına gidiyoruz. Saat başından sonra tekrar birlikteyiz.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Değerli Kaan Arslan, Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü, onunla sohbetimiz de devam ediyor. Şeyde kalmıştın, yani Enver Altaylı'nın Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik operasyon süreçlerinde, evet, kumpas süreçlerindeki rolü.
0: Evet.
1: Ki muhtemelen, sana bir şey diyeyim mi, yani en baştan itibaren zaten Sayın Bahçeli birçok şeyde engelliyor bunları. Muhtemelen o FETÖ'nün kaset kumpasları falan da vardı MHP'ye yönelik. Muhtemelen onun içinde bile perde arkasında çıkan isimlerden biri olursa şaşırmam, yani kimse almayayım. Öyle tahmini olarak biz suçlama yapan insanlar değiliz ama bakıldığı zaman MHP'ye ne kadar kumpas süreci, bölme çabası varsa hepsinin içinde bu adamlar hep karşımıza çıkıyor zaten. İşte milli direniş gösteren yapılarak partilere falan filan. İşte 2015-2016'yı anlattın.
0: Evet. Yani mesela çok dikkat çeken bir şey daha var. Bunu Sayın işte rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesinin avukatı dile getirmişti. Dava dosyasına girecek sanırım, o soruşturma dosyasına. Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopteri düştükten sonra Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'ne bu olayı ilk bildiren kişi Enver Altaylı.
1: Aa, bu çok
0: güzel. Avukat söylüyor bunu, ailenin avukatı söylüyor. Yani baktığınızda
1: Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopteri düştü diye ilk söyleyen
0: kişi, daha çalışmalar falan başlamamış. Düştüğü bilgisi daha kamuoyuna bile yansımamış yani. Arama çalışmaları başlamamış. Yani Türkiye'deki ülkücü hareketi CIA lehine, Amerika lehine bölmeye çalışan, o kanada çekmeye çalışan bir şeyinin, faaliyetin yani olduğunu görüyoruz.
1: Açık söyleyeyim, Sayın Bahçeli'nin hakikaten bu noktada bu duruşun ne kadar kıymetli olduğu ortaya çıkıyor, biliyor musun? Ülkücü hareketin burada,
0: evet,
1: o milli mevzide durmasının ne kadar kıymetli olduğu ortada yani. Hakikaten bunlarla mücadele edilmiş. Döneyim tekrardan, yani sonuçta Kozinoğlu soruşturmasında da senin de söylediğin gibi, deyim yerindeyse, sac ayaklarında onların ördükleri o kumpas sürecinin sac ayaklarından belki bir tanesini, belki iki tanesini çökertebilecek bilgilere sahipti.
0: Tabii.
1: Kaşif Kozinoğlu. Ya sen anlatınca aklıma geldi. Şimdi ben de dün YouTube'da bir yayın yaptım. Biraz detaylı anlattım. Burada çok kısa özet geçeyim. Hani dedin ya, 95'ten itibaren o Eymür ve MIT'in içindeki böyle CIA ile bağlantılı ekibin sürekli uğraşması, Kozinoğlu'nun o milli politikaları savunması noktasında duruşuna karşı, ki Kozinoğlu tek başına değil. Sonuçta Milli İstihbarat Teşkilatı'nın içindeki o milli direnci gösteren o vatan istihbaratçılarla.
0: Şenkal Atasok'un da birlikte deniyor.
1: Aynen öyle zaten.
0: Enver Altaylı öyle hedef alıyor Mehmet Eymür'den.
1: Aynen öyle. Şimdi Şenkal Atasok'unlar, Kaşif Kozinoğlu'lar, bunlar hakikaten Türkiye'nin milli, farklı düşüncelerde olabiliriz, farklı yerlerde olabiliriz, şu olabilir bu falan filan. Yani belli her şeyimiz bir uyuşmayabilir ama bunların vatanperverlikleri ortada ve vatan hainlerine karşı duruşları da ortada. Ve dikkat et, dediğin gibi hep isimleri böyle Kaşif Kozinoğlu, Atasagun'u bakıyoruz. Atasagun'a kim düşmanlık ediyor? Bir bakıyoruz Fethullahçı teröristler düşmanlık, evet, ediyor falan. Velhasıl kelam, ben ilginç bir haberle karşılaştım. Geçen bir araştırma yapayım, seni de biraz dinlendireyim. Çok güzel, hakikaten bilgilendirdin bizi, sağ olasın. Devam da edeceğiz. O dönem işte telekulak falan da gündeme getiriliyor. Evet. Bir sürü şey. Kurtlar Vadisi senaryosu yazdırıldı. İşte senaryosundaki raporda ismini gündeme getiriliyor falan filan. Bir baktım YÖK 2003'te bir şey göndermiş. Başbakanlıktan soruşturma izni istemiş. Niye? Olay şu. Özbekistan'da bunun diploması varmış. Kaşif Kozinoğlu'nun rahmetlinin. Diploma gerçek mi sahte mi diye. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı'ndan bahsediyorsun. İstihbarat dünyasının en önemli özelliğidir. Bakın bir bilgiye sahip de değilim. Diploması belki o göreve uygun bir belge üretilmiş olabilir. Bütün istihbaratçılar bir bakıyorsun adam büyükelçi. Belki de Türkiye'den diploması bile vardır misal üretmişlerdir. Ama siyasi işler müsteşarıdır. Yani siyasi işler müsteşarı dediğin istasyon şefi aslında. CIA'in falan veya başka istihbarat dünyasının... Kaşif Kozinoğlu'nu ve 20 tane MİT, yani Kaşif Kozinoğlu'nun aralarında bulunduğu 20 MİT görevlisinin Orta Asya'da Türk dünyasındaki faaliyetlerini tahsil durumunu araştırmak için YÖK bir şey gönderiyor. 2005'te dönemin ismini vermeyeyim. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili soru önergesi veriyor ki bunların diyor isimlerini de yazarak Kaşif Kozinoğlu'nun aralarında bulunduğu 20 kişinin tahsil durumu nedir? Özbekistan'dan diplomatları var mıdır falan filan. Dışişleri Bakanlığı'na soruyor. Dışişleri Bakanı da o zaman Abdullah Gül. Dışişlerine hakim. Dışişleri bürokrasisini o yönetiyor. Ve bir yanıt veriyor. Resmen deyim yerindeyse o dönem kurulmaya çalışılan kumpasa destek veriyor. Diyor ki evet diyor bunların tahsil durumu yok diyor. Biz de sorduk diyor. Ama diyor bizim elimizden ancak bu gelir diyor. Bak Abdullah Gül'ün yanıtı bu. O dönem Kaşif Kozinoğlu ve diğer MİT görevlileriyle ilgili soruşturmaya kim izin vermiyor biliyor musun? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan izin vermiyor. İlginçtir o milletvekili. Bak Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili sıfatı taşıyor. Hadi dersin ki o dönemdeki bilemeyebilirsin. O dönemin iklimli olabilir falan filan. Oyuna gelmişsindir. Samimiyetini ben sorgulamıyorum. O ayrı mesele. Ama oyuna geldim falan filan. O dönem çünkü FETÖ'cülerin çok yoğun servislerinin... Çünkü emniyetteki savaşı bile Necip Hablemitoğulları yazıyordu. İşte evet. Cumhuriyet o dönemdeki Cumhuriyet yazıyordu. Aydınlık yazıyordu FETÖ'cülerin etkinliğini, emniyetin içindeki etkinliğini. Onlar çok ciddi servisler de yapıyorlardı böyle istihbarat savaşı kapsamında. Hadi diyelim ki oyuna geldi. Kaşif, aynı milletvekili Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklandığı gün 10 Mart 2011. Yine yazılı soru önergesi veriyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle. Ne diyor biliyor musun? Bak diyor o dönem soruşturma izni vermemiştin niye vermedin diyor. Ya bak Kaşif Kozinoğlu'nun kumpasla tutuklandığı gün aynı milletvekili tekrar diyor ki o dönem niye vermedin diyor. Kaşif Kozinoğlu'nu hedef alıyor yine. Evet. Tutuklandığı gün. Ya nasıl acayip bir tezgah bu. O dönemleri inceleyince aslında gelecek açısından da bize çok öğretici de oluyor. Yani sonuçta bizlerin de Allah ömür verirse ilerleyen dönemde de yapacaklarımız var. Aslında çok önemli sınavların olduğu dönemlerden geçmişiz. Yani nasıl bakıyorsun sen olaya? Yani o 95'te başlayan süreç, 2000'ler, Orta Asya'daki faaliyetleri sürekli mercek altında. Bu arada 2003 dediğimiz süreç aynı zamanda Türkistan coğrafyasının Amerikan emperyalizmi tarafından adım adım hedef evet. haline geldiği, Afganistan'ın işgal edildiği, Irak'a saldırının başladı.
0: Bütün yani, Batı Asya'nın evet.
1: Aynen öyle. Bütün Batı Asya'nın hedef haline geldiği bir dönem ve o coğrafyayı en iyi bilen isimlerden biri Kaşif Kozinoğlu. Evet. Onu hedef alıyorlar düşün yani. Acayip bir tezgah.
0: Evet doğru. Ya işte Sayın Necip Hablemitoğlu'nun tabii. ölümü, ondan önce Uğur Mumcular'ın tabii. Öldürülmesi.
1: Tabii.
0: Aslında hepsinde bir şey var. Bu arada Necip Hablemitoğlu dosyasında da Enver Altay'ın adı geçiyor. Azmettirici olarak, katilin azmettiricisi olarak şeyde duruşmalarda adı geçmişti. Aslında hepsinde Enver Altaylı da önemli değil. Yani Mehmet Eymür de önemli değil. Mesele aslında Türkiye'nin milli devletiyle Amerika'nın arasındaki bir savaş. Bir bağımsızlık savaşı ve aynı zamanda bölge ülkelerinin arasında kim iktidar olacak, kim hakim olacak? Amerika diyor ki ben sizin burada bağımsız bir şekilde hakim olmanızı istemem. Ben kendi kontrolümde yapılar isterim. Aslında Türkiye işte şeyden kurtulsa o dönemde Kaşif Kozinoğulları'nın işte o dönemki çalışmaları başarılı olsa ve bu bir uyanış olsa, bir mücadele başarıya ulaşsa Amerika hiç 15 Temmuz'ları falan bile görmeyeceğiz.
1: Tabii.
0: Amerika o kuvvetini şey yapamayacak. erişemeyecekti.
1: Tabii belki o mahkemede konuşabilseydi, o belgeler tabii ortaya çıksaydı, FETÖ'cülerin ihanetinin, zaten hepimiz hain olduklarını biliyorduk da, yani kamuoyunun baskısı daha da artacak şekilde gündeme gelseydi, belki dediğin gibi 15 Temmuz'ları yapamayacaklardı. Yani o saldırıları gerçekleştirip kumpaslar daha önce çökmüş olacaktı. Evet. 15 Temmuz'ları yapamayacak,